0: ediyorum 30 küsur yıldır. Ben böyle bir devre arası bir büyük takımda böyle bir söyleyemiyorum. Sezon olayı da ben de sağ içinden Zeki gibi seçmek istedim. Yani bunca yıldır bu sektörün içindeyim. Futbolu takip ediyorum 30 küsur yıldır. Ben böyle bir devre arası bir büyük takımda böyle bir daha da görmeyiz herhalde.
1: Evet, hemen devam ediyoruz. Evet, Rea Kapsal'a bakalım şimdi. Rea Kapsal'a göre en başarılı futbolcu iki tane seçmiş. Uğurcan Çakır, Onur Açu demiş. Hayal kırıklığı yaşatan futbolcuya Ederson demiş. Sezonun çıkış yapan futbolcusu Muçi, en başarılı teknik direktör Fatih Tekke. Hayal kırıklığı yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın. En başarılı hakem Adnan Deniz Kayatepe. Sezonun olayı Fenerbahçe'nin devre arasında santrforsuz kalması. Buyurunuz.
2: Uğurcan'ı konuştuk zaten. Onaçu yani çok ciddi katkısı oldu. Final maçı da dahil. Çok kısa geçeyim. Ederson'la ilgili Premier Lig'de Pep Guardiola ile 6 şampiyonluğu olan Brezilya milli takım kalecisinin bir tane akıllarda kalan maçı olmaması ve de yaklaşık 13 milyon euro nete oynaması. Yani bu para için niye söylüyorum? Çok büyük beklenti verildi. Onun karşılığını alamadı Fenerbahçe. Muçi 1,5 sene kiralık gelmişti Hasan Arat zamanında. 1,5 yıl hiçbir şey oynamadı. Fatih Tekke ile işte bir antrenörün 50 değişiyle beraber muazzam iş yaptı. Fatih Tekke yani mesela Galatasaray ile ilgili parantez içe oyuncu tandanslı bu sene gitti. Şimdi antrenör programlara da söyledim ben hatta. Yani eli değmiş falan bir Galatasaray'ın bir oyunu yoktu bu sene. Fatih Tekke oyuncu tandanslı değil. Fatih Tekke endeksli bir oyun oynattı. Sergen Yalçın'la ilgili yani televizyonda söylediklerin tersi. Farioli hoca değil dedi. Adam şampiyon yaptı. Nuri'ye söyledi. Nuri Avrupa'ya takımını götürdü. 10 kişi kalınca dedi sen işi bilmiyorsun dedi. Çalışan antrenörlere böyle olur dedi. Fenerbahçe 10 kişi kaldı, 3-2 mağlup oldu. Trabzon'u 3-1'di, 3-3 2 dakikada olsa Trabzon 4-3 yenecek. Ya Sergen Yalçın'la en önemli şey bir kere futbolda antrenmana adam inanmıyor. Diyor ki ne antrenmanı ya, o zaman yorum yaptı. Ben diyor oyuncu diyor bakarım diyor yürüyüşü veya o bir de böyle bir şey var bizde yani maç oyuncusu var. O 1950'lerde 60-70'lerde kaldı. Adamlar ben data verdim ya temin ne datalarla ne uzman ekiplerle çalışıyor. Sergen Yalçın işte ona bakacak edecek. Yani çok büyük fiyasko zaten. Kendisi bunun geleceği bana göre belliydi. Bak ikinci şampiyon oldu kısıtlı kadrosuyla, öbür sene piyanistler falan geldi. Batshuayi'ler. Müthiş kadro geldi. Kadro Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 0 puan aldı Avaraş takımı. Sporting Lisbon mesela 2 maçta 8 gol yedi. Ya dedi şansa attılar falan. Adam da antrenör yani Unai Emery. Unai Emery gibi adam şansa işte 8 gol atacak. Neyse Adnan Deniz Kayatepe ben çok dürüst ve sağ içine samimi olurum. Hatası olabilir. İleriye dönük çok önemli bir hakem. Sezon olayı da en son devre arası işte santrafors. Bu yani biz Zeki Uzundurukan, Ender Bilgin çok güzel ifade etti. Bak bu normal bir şey değil. Bunu kimse ya aklına falan bilmem ne falan sığdıramaz. Bu yani böyle gelip geçti ya işte bittilik falan. Bu var ya senelerce konuşulacak diyorlar. Bu normal bir şey değil. Yani bir kulübe bu kadar kötülük yapayım desen.
0: Bu açıklanmaya muhtaç bir konu evet, yani. Evet,
2: tabii. Açıklık
0: getirir.
2: Hani ileride
3: size bir soru sorabilir miyim?
2: Bir dakika bitireyim şu
3: Süper
2: cümleyi.
3: Kupa finalinde Şerif oynadı mı?
2: Hayır, oynamadı. Tek transfer yapmışlardı. Genduzi evet,
3: oynamadı değil mi? Genduzi geldi. Bir tek belki transfer. De kupayı aldığı için Fenerbahçe acaba santrfor yapmamış hatasına düşmüş olabilir mi? Şimdi sen anlatınca aklıma geldi.
2: Ama orada santrforlu
3: ama şampiyon olmuş gibi sevindi hocam. O yüzden belki Taliska ile devam edecek Şerif'i aldılar diye düşünüyorum.
2: Abi bir şey söyleyeyim, orada bir güç zehirlenmesi olabilir. O maçı santrforu
3: bravo, güç zehirlenmesi.
2: Güç zehirlenmesi oluyor. Orada santrfor var. En önemli bak, Saadettin Bey'in hiçbir hazırlığı yok. Bak bu çok enteresan. Adam yani Saadettin Bey çıkmış kongre aday olmuş. Başkan olunca falan ne yapacağını falan bilemedi. Yani en büyük sıkıntı bu. Ya bir kulübe hele büyük takıma böyle bir başkan oluyorsan bir hazırlığın olur. Yani bu normal değil yani. Onun için diyorum Ender Bilgin söyledi. Yani böyle dosyalar var ya çok gizli dosyalar 3-5 sene sonra açıklanır. Hı. Hani ya işte yarım kaldı falan bu dosyalar açıklanıyor falan ondan sonra.
1: Çok yani, konuşacağız.
2: Bu normal bir şey kimse anlatamaz. Ya bir kulübün bir camiayı milyonlarca taraftar olan yurt içi ve yurt dışında bir kulübe bu kadar zarar bir insan ve yönetici başkan veremez.
1: Evet, John Duran oynamış Süper Kupa.
2: John Duran oynadı. John Duran oynadı. Musab'la Kerem oynadı. Üçlü forvet. Biz beraberdik Ender Bin'de.
1: Onlar vardı.
2: Vardı, santrafor vardı ya sonuçta.

0: Vardı.
1: Yani
2: varmış bak.
1: Yani sonuçta evet, dedim ya az önce santraforlu oynadılar zaten. Duran oynadı o maçta da. Yani evet, bu neyse ben artık size kısa kısa bu kadar benim söyleyeceğim.
0: Peki devam ediyoruz hemen hızlıca. Daha 11'ler var. Ben onları daha çok merak ediyorum bu arada. En başarılı futbolcu onu açıyor. Hayal kırıklığı yaşatan futbolcu Ederson demiş Murat Özbostan. Sezonun çıkış yapan futbolcusuna olay demiş. En başarılı teknik direktörü Okan Buruk. Hayal kırıklığı yaşatan teknik direktörü Sergen Yalçın. En başarılı hakemi Cihan Aydın. Sezon olayı bahis ve şike operasyonu. Evet Murat Özbostan sendeyiz.
3: Onaço ile ilgili zaten Ulaş da detaylı bilgiler verdi. Ben sadece şunu ekleyeceğim. 2 milyon euro aldığını söyleyeceğim. Ve Trabzonspor'un attığı gollerin %36'sına imza atmış tek başına. Böyle bir başarı yakalamış ve sonuçta da finalde kupayı da getiren isim oldu. Ederson'la ilgili de yine çok şey söylendi. Ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu mal olan hatalara neden olduğunu ve performansı gösterdiğini düşünüyorum. Onunla ilgili de yine verebileceğim bir detay 11 milyon euro. Yani bugünkü rakamla bir sezonluk bedeli 583 milyon TL alan bir kaleciden bahsediyoruz ve Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti bana göre. Olay ile ilgili yine değerli yorumcu abilerimiz seçmişti. Ben burada sadece bir detayı vereceğim. Sadece 400 bin euro alıyor. 400 bin euro alıyor. Bana göre sezonun gerçekten iyi çıkış yapan oyuncularından birisi oldu. 31 maçta görev almış. Sadece ligin ikinci yarısında o ilk yarı aradaki transfer söylentileri nedeniyle biraz kafası karıştı ki biraz performansı düştü ve şu anda da 3 tane Avrupa takımının takibi altında ve muhtemelen Trabzonspor'a transfer teklifi gelecek. Okan Buruk düşündüm, Fatih Tekke Okan Buruk. Okan Buruk sonuçta takımı şampiyon yaptı ve 4 yıldır şampiyon yaptı. Fatih Terim'den sonra bu unvana sahip olan hoca oldu. Sezon boyunca çok dayak yedi, görevinden alınması istendi, istifası istendi, Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kaldı, Türkiye'ye büyük heyecanlar yaşattı. Ya bunca çalkantıları ve krizleri iyi yönetti. Bana göre benim fikrim Okan Buruk yılın en başarılı teknik direktörü. Sergen Yalçın'la ilgili de zaten yorumlar yapıldı. Beşiktaş'a hayal sattı, çok başarısız oldu. Taraftarın isteğiyle geldi, taraftarın isteğiyle de kendi isteğiyle istifa etti ve Beşiktaş'a çok şey kaybettirdi. Yazık oldu. Hem kendi kariyeri açısından hem Beşiktaş'a. Cihan Aydın 20 maç yönetmiş. Totalde 26 maçta görev almış. FIFA kokartından dolayı ve bu 20 maçta 3 tane derbi yönetmiş. Ben onu seçtim. Sezonun olayı bahis ve şike operasyonu bana göre. Yani binden fazla oyuncu yapılan soruşturmada çoğunla bahis oynadığı ortaya çıktı. Yine hakemlerin içerisinde yüzlerce bahis oynayan hakem çıktı. Çok büyük bir olay. Daha sarsıntıları da bundan önümüzdeki aylarda devam edecek. Çok daha büyük gelişmeler de olacak.
0: Evet, Murat Özbostan'ın da enlerine baktık. Erol Kaynar'ın kaldı sadece şu anda enleri. Bakalım neler seçmiş Erol Kaynar. En başarılı futbolcu Uğurcan Çakır, hayal kırıklığı yaşatan futbolcu Ederson, sezonun çıkış yapan futbolcusu Muçi, en başarılı teknik direktör Fatih Tekke, hayal kırıklığı yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, en başarılı hakem yok. Sezonun olayı Fenerbahçe'nin devre arasında santraforsuz kalması. Buyurunuz. Benzerlikler var birçok isimle.
4: Evet. Uğurcan Çakır'ı anlatma artık. Yani evet, çok anlatıldı. Ben de çok takdir, iki türlü takdir ediyorum. Hem futbolcusu, futbolcu olarak hem de çok kaliteli birisi. İnsan olarak kaliteli. Ederson'la ilgili yorumcular mükemmel anlattılar. Vaktinizi almamak adına fazla üstünde durmayacağım. Muçi ile ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Muçi 11 maçta ligdeki 11, Süper Lig'deki 11 maçta 11 gol atmış. 3 de asisti var. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 asist ve 4 gol atmış. Yani iki kulvarda da Fatih Tekke ile beraber, tabii ki diğer futbolcuların hakkını yememek lazım ama Fatih Tekke bu arada ders verdi aslında. Ne dersi? Bir futbolcudan nasıl faydalanılabilir? Nerede oynatır? Nasıl oynatır? Bunun dersini verdi. Çünkü Beşiktaş'taki performansıyla hiç alakası olmayan bir performans sergiledi Muçi. Ama dediğim gibi bunun altında yatan, başarının altında yatan kişi bana göre Fatih Tekke'dir. Sergen Yalçın'la ilgili

0: konuştuk tekrar tekrar. Hem gidenin arkasından çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Bana göre başarılı hakem zannediyorum yorumcular da katılacaktır bana. Pek benim gözüme çarpan şu başarılıdır diyebileceğim hakem. Yasin Kol meselesinde bir şey söyleyeceğim. Sözlerini kesmek istemedim. Kola dikkat etmedi Yasin Kol. Beşiktaş'ın maçında Kayseri'yle oynadığı maçta zannediyorum. Resmen kola çarptı top, dışarı çıktı. Yani çok net bir pozisyon ve yakın şeyde görmedi. Yani ya da göremedi, bilemiyorum. Evet, sezon olayı da hepinizin söylediği gibi bana göre devre arasında. Yani bu, ama Ender hocama katılıyorum. Bunun mutlaka bir açıklaması olması lazım. Bu bir hata değil.
1: Hata bilmeyerek yapılır.
0: Bravo.
2: Bile bile yapılan yanlış. Yanlış. Evet. Bile.
1: Yanlış ya. Bu, bilerek yapılır.
0: Bu yanlış ama yanlışın da açıklanması lazım hocam ya.
3: Evet, bu çok konuşulacak gibi. 20 dakikamız kaldı, o yüzden hızlanmamız lazım. Hemen 11'lerinizi paylaşacağım. Erol Kaynar'la başlayalım. Onun bitirdiği yerden yine Erol Kaynar'ın 11'i. Şimdi bütün konuklarımızın seçtikleri 11'leri paylaşacağız sizinle. Erol Kaynar'a göre sezonun en iyi 11'i. Kalede Uğurcan var. Hazar Gönacı almış sağ beke. Şikriniyer, Abdülkerim ikilisi. Stoper'de Mustafa Eskellaç. Sol bekte Orkun var. Orta sahan göbeğinde Hose ve Barış Alper, Asensio, Şomrodov, onu açıyor şeklinde bir 11 yapmış. Çok çok kısa bir değerlendirme alayım. Hızlıca devam edelim.
0: Tabii. Hızlı olmaya çalışayım. Onaçı'dan başlayalım. Yani 2 metre 1 santim zannediyorum boyu. Fenerbahçe Galatasaray maçında, pardon, Trabzon Fenerbahçe maçında Osimhen'le girdiği bir kafa topu mücadelesi vardı. Bir tek onu örnek veriyorum. Çok örneği var bunun. Osimhen de çok kısa boylu bir stoper değil. Ama
4: Skriniar'la girdi hocam.
0: Skriniar ama Osimhen.
4: Osimhen değil.
0: Osterbold'deydi, pardon, Osimhen diyorum. Osterbold'deydi, özür dilerim. Osterbold'de.
3: Böyle oyuncu almak yerine böyle özellikle belirtmek istediğiniz bir şeyi yani alalım, devam edelim.
0: O kadar zıpladı ki, yani Osterbold'de gibi bir oyuncu bile beline geldi. Yani şunu söylemek istiyorum. 2 metrenin üzerinde bir oyuncunun bu derece atletik yapısı olması, Trabzon'da hakikaten taşıyan bir oyuncu. Çok büyük bir avantajı var Trabzon'un onu açıyla. Onun için onu aldım. Diğerlerini, Asensio'nun asist kralı olduğunu zaten daha önce söyledim.
3: Evet.
0: Barış Alper, Levent'cim çok güzel
3: anlattı. Birçok kişi sezonun oyuncusu müthiş, da seçti.
0: Müthiş bir oyun, müthiş bir güç. Yani hakikaten özellikle Avrupa Kupası maçlarını, ki benim için İyi. Çok daha önemli. Olağanüstü işler yaptı. Olsey'i her zaman çok takdir ediyorum.
3: Evet.
0: Yani ısrarla da takip ettiğim bir oyuncuydu. Benim 11'im bu.
3: Şimdi,
0: fazla uzatmayayım diye kısa kesiyorum.
3: Neden? Hayır, çok estağfurullah. Şöyle evet. Bir şey var. En sonda güzel bir bölümümüz olacak. O yüzden zaten böyle nadir seçilenleri konuşuruz. O yüzden hızlı gideceğim. Sizden de sadece dışarıda bırakmak zorunda kaldığınız ismi alayım. Mesela aslında almak isterdim dediğiniz bir isim var mı?
0: Var tabii. Mesela özellikle Osimhen'le ilgili Onaç arasında evet. Turgay Pirinç arkadaşım var. Levent'cim bilir onu. Futbola çok yatkın bir arkadaşım. Bizim divan kurulu genel sekreteriydi. Onunla biz oturduk.
3: Osimhen'siz olur mu dedi.
0: Yani o ikimiz arada kaldık ama evet. Onaç'a da karar kıldık.
3: Peki devam edelim hemen. Sırada kimin 11'i var? Geliyor. Levent Tüzemen'in 11'i. Kalede Uğurcan, Şalay İsa, Bekte Şikriner, Abdülkerim. İkilisi stoperde Mustafa Eskelak, Solbek. Asensio'yu almış kenarda. Diğer kenarda Barış Alper var. Torreira Orkun orta sahada ve ileride Osimhen'i de almış. Onu Açı'yı da almış. Bir şey söyleyeceğim. Ben de buna benzer bir 11 yapmıştım. Dışarıda bırakmak zorunda kaldığın bir isim var mı?
4: Şimdi bunu sorucu için not alıyorum. Örnek veriyorum. Bir tane daha yapabilseydim.
3: Evet.
4: Tabii çabuk karar veriyoruz. Ben mesela Trabzon'dan Pina'yı alırdım sağ beke.
3: Evet.
4: Onu düşünürdüm. Bir de şeye haksızlık yapmışım, Holse'ye. Holse çok etkiliydi çok bu sene. Ama bir tane 11 yapıyoruz. Orkun Beşiktaş'ı ayakta tuttu. Geçenlerde Rea Hoca'yı dinledim. Müthiş bir oyuncu dedi. Galatasaray'ı alsaymış dedi. Çok farklı olurdu. Kesinlikle katılıyorum. Ben Galatasaray'a şunu söyleyeyim. Asensio meydan alınıyormuş. Mertens yeni niye alınmadı dedim yayınlarda. Asensio bu sene sakatlandıktan sonra Fenerbahçe'de el freni oldu bir anda.
3: Bir de oynasaydı acaba.
4: Tabii oynasaydı diyorum.
3: Evet.
4: Torreira zaten tartışmıyorum. Benim kırmızı çizgim. Adam 4 senedir aynı standartta oynuyor. Aşağısı yok onun yani. Barış Alper, Onaç, Osimhen 2 hem 2 aynı ülkenin santraforu.
3: Evet.

0: inanılmaz. Biri Avrupa'da çok başarılı. Türkiye'de de şampiyon yaptı Galatasaray. Onaçu gol kralı oldu. Artı katılıyorum. Sırtı dönük oynayan, duvar olabilen bir oyuncu. Eğer ki Galatasaray bu kadar 5,5 milyon euroya mı ne aldılar? İki santrfor olarak düşünseymiş Onaçu'yu.
1: 6,5.
0: 6,5'a mesela alınabilir bir fiyatmış. Fenerbahçe'de alabilirmiş, Galatasaray'da alabilirmiş. Alsaymış ikisi, biri topu tutacak, Osimhen de gol atacak. Acaba çok fark ederdi diye düşünüyorum.
2: İkinci sezonunda gelir miydi, evet. Trabzonspor'da onu oynamış bir oyuncu tabii, olarak? Farklı bir şey.
0: Onu bilmiyorum ama hadi Galatasaray almadı, Beşiktaş da alabilirdi. Başka takımlar da alabilirdi diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Ama benim bakış açım bu. Ben burada imkanım olsa öncelikle Holsey'i almak isterdim.
2: Devam ediyoruz hemen. Sırada kimin 11'i var acaba? Gelsin. Mustafa Çılgın'ın 11'ine bakacağız. Şimdi kalede Uğurcan, Adarjonacı almış, o da sağ beke. Şikriniar Abdülkerim. Solda Mustafa Eskelaç var. Torreira, Orkun, Asensio. Sane, Barış Alper kanatlarda. Onaçu da santrforu yapmış. Kimi dışarıda bırakmak zorunda kaldınız ya da almak isterdiniz?
3: Holsey ve Somorodov.
2: Çamodov ve Holsey'i almak.
3: Kafamı karıştırdı ama çok burayı güzel. Uygun buldum.
2: Güzel. Devam ediyorum hemen hızlıca. Dediğim gibi sonda daha detaylı konuşacağız bu 11'i. Aklınızda tutun siz. Şenol Uslu Ömer'in 11'ine bakıyoruz. Uğurcan kalede, Pina'yı almış sağ beke. Şikriniar Abdülkerim, Mustafa Eskelaç sol bekte. Torreira, Orkun Asensio orta sahası. Sane, Barış Alper kanatlarda ve santrforu Onaçu. Kimi dışarıda bıraktın, bırakmak istemeyerek?
4: Şöyle, Trabzonspor'dan Vayvı almak isterdim. Stop çok verdi. Almak isterdim. Çok başarılı, geldiği günden beri oynuyor.
2: Bir, evet.
4: Bir de Fenerbahçe'de eğer birazcık daha süre almış olsaydı İsmail Yüksel'i buraya koyardım. Çünkü büyük bir ihtimalle milli takımımızın da zaten katılacağı Dünya Kupası'nda en önemli orta sahadaki oyunculardan bir tanesi olacak. Bir de tabii ki santrofor konusunda çok düşündüm. Onu açığı için karar verdim ama Şomrodov tabii oynamış olsaydı belki o sebebi de düşünebilirdik. Çok az maç oynadı.
2: Devam ediyoruz hemen. Sırada kimin 11'i var? Ulaş Özdemir'in 11'i. Onana'yı kalecisi yapmış. Adergonacı almış sağ beke. Vivo Abdülkerim ikilisi stoperde. Mustafa Eskelaç sol beki Ulaş Özdemir'in. Polkarelli, Orkun Asensio orta sahası. Sane, Barış Alper kanatlarda ve onu açıp. Kimi almak istediğinde alamadın?
1: Şamuradov'u koymak isterdim. Bir de tabii Adergonacı çok inanılmaz bir performans gösterdi bu sezon. Oraya da Pina'yı koymak isterdim açıkçası.
5: Muçi. En iyisi
0: ya hocam, bir şey söylüyorum. En iyisi Allah aşkına. En iyi çıkış oyuncu Muçi diyorlar. Olay diyorlar. O takımda yok ya. Bunu hiç anlamadım.
2: Yedekte Muçi'yi de almak isterdim demek ki.
0: Allah evet. Aşkına.
6: En iyi çıkış yapan başka.
2: Hayır,
6: çıkış yapan başka.
0: Ya bırak Allah aşkına.
6: 11'de faydalı olan başka.
5: En iyi çıkış yapan oyuncu ilk 11'de olur.
0: Tabii öyle değil mi hocam?
2: Sezonda ya çıkışını beğendi
5: neyse,
2: ama.
5: Neyse bölmeyelim.
1: Tamam ben çıkışını beğendim. Ama Asensio'yu, Asensio'yu yani nasıl vazgeçeceksin hocam yani?
5: Abi çizgide de oynadı. Geldiğinde Beşiktaş'ta da, o zaman Trabzon'da da çizgide oynadı.
1: Sana da vazgeçmem lazım. Nasıl yapacağım yani?
5: Neyse.
2: Çıkışını beğendi.
1: Hadi niye benim şey 11'im eleştiriyor?
0: Tamam ulan eleştirmiyoruz hocam.
6: Ben senden beraberim ulan.
5: Zeki Uzun Rukan. Senden beraber. Zeki Uzun Rukan da.
1: Bir oyuncu. Bakın Zeki Uzun Rukan'ın 11'i. Başka bir şey.
6: Evet.
1: Asensio'nun ondan iyi olması evet. Başka bir şey.
2: Ayrıca sonra,
6: ben de aynı senin gibi yaptım.
0: O Zeki Uzun Durukan.
2: Uğurcan kalede, Şalay sağ bekte, Şikriniar Abdülkerim stoper ikilisi, Mustafa Eskelaç sol bekte, Torreira, Orkun, Muçi, Nene, Barış Alper kanatlarda. Eyvah. Ve Onaçu santraforu. Kimi dışarıda bırakmak zorunda kaldı?
4: Zeki emin misin ya şu Nene'yi oraya koydu?
2: Kimi almak isterdin ve alamadın?
7: Performansına bak, tabelaya ne kadar katkısı olmuş. Ya oy, Allah aşkına. Boy ve asist katkısı. Olağanüstü. Bir, şey bir kanat oyuncusu olarak.
4: Bizim rahmetli hocamız Barış Alper'le vardı. Özkan yarışıyor. Süper ne derdi biliyor musun? Bir maçta gol attım da.
7: Ben tabelaya
4: oğlum,
7: bakarım.
4: Al golünü çık dışarı.
7: Kanat oyuncuları.
4: Allah aşkına. Yine olsun gollerini şimdi de çıksın şey dışarıya ya.
5: Güzel.
7: Kenar oyuncuları.
4: Olur mu öyle şey ya?
7: Günümüzde, ya? Günümüzde teknik adamlar hep bunu hesap ederler. Günümüzde kenar oyuncuların tabelaya katkısına bakılır. Nene'nin 20'nin üzerinde katkısı var. Ligde Fenerbahçe'ye.
0: Aktürkoğlu'nun.
7: Belki daha az.
2: Kerem'in de çok.
7: Ne, ne,
5: ya Eyüp'ün son 5 golü var ya Kerem'in.
2: Kerem'in performansı
5: golü var. Eyüp hani düşü onu sayma. Oraya kadar 6 golü var. Ligde penaltı bir tanesi.
0: Kimin?
5: Kerem'in.
7: Kerem ayrıca Nene'ye de Bundesliga'dan teklif var. Büyük bir ihtimalle Nene'nin var, transfer olabilir.
0: Kerem'in toplam golü de 15 oldu.
2: Gol katkısı da var.
5: Toplam değil. Ben ligde son Eyüp maçını çıkartırsak Ender dedim.
7: Ben bu kadroyla şampiyon olurum. Öyle söyleyeyim.
2: Peki.
7: Bana bu kadroyu verseler.
5: Şu benim
7: 11 görsün.

0: İleride de onu
1: 11
0: açıp.
1: Bu işte bitti. Ben
2: Allah Allah
0: peki,
2: ya.
0: Ah şunu da alsaydım.
1: Yok yok al bende o yok. Ben kalma. De ben kadroyu kurdum. 11 var ve böyle varsayım üzerine falan konuşamam. Senin vaktini de almayayım Melike'ciğim. Bu kadar 11
0: benim. Ya tamamen 4 büyüklerden kurulu.
1: E tamam o şimdi bu performansı onlar verdiği
2: bunlar
1: için.
2: Üç,
1: şimdi o Hoyse'yi deniliyor tamam ama bak şimdi bir şeyde sıkıntı var mesela olay dedi. Ya olay transferden sonra ikinci yarı hiç yok. Final maçında bench'te oturuyorsa olayı dengesiz girip bir de foul alıyorsa bütün Trabzonların yüreği ağzına geliyorsa top bizim önümüzde top, de o golü
2: top
1: de
2: direkten dönüyorsa,
1: o top direkten Patoş'a giriyorsa final maçında Bouchard ile Fatih Hoca final maçı artık bunun telafisi yok. Bouchard ile Falcorelli ile başlıyorsa yani onun için olay ikinci devre hiç yok. Ligde yok, kupada yok. Hocam. Performans ben sürekli devamlılığı.
3: Falcorelli ikisi hocaya da dinledim. Doğru ikisi müthiş oynadılar. Olay başlamıyorsa 50 aynen. Milyona da vermeyiz yani.
1: Bouchard Ender'le konuştuk biz. Bouchard belki ona çay 2 gol attı diye sahanın en iyisiydi. Şimdi. En son şunu söyleyeyim. Çivulke'yi niye aldım? Muazzam oynadı. Final evet. Maçında da Savic zaten performans oyuncusu. Fizikle oynuyor. 1,5 ay yoktu. Tek başına ilk yarı kapattı. İkinci yarı Ozan'la tek başına stoper oynadı adam
3: çok
1: ya.
3: Çok güzel bir 11. Tebrik ederim. Sadece ben Lemina çok oynamadı.
1: Ben Lemina'yı
3: Torreira çok oynadı hocam.
1: Oynasa ama Lemina bir de Joker stoper.
0: Bunu, neyse bunu ben sonda konuşacağız.
3: Tabii tabii. Doğru ama güzel 11.
0: Hemen gelsin. Murat Özbostan'ın 11'i kalede Uğurcan Şalay sağ bekte Şikriner Abdülkerim stoperleri. Mustafa Eskeler sol bekte. Şöyle bakıyorum. Olay ile Orkun ortada ikili yapmış. Asensio'yu Barış Alper'i kenarlara almış. Şomrodov'la da onu açıyor. Çift santfor olarak çıkarmış. Buyurunuz. Kim dışarıda kaldı? Kimi almak isterdin?
4: Kimseyi almayı düşünmedim 11'im bu.
0: Hiç baş hiç içimde bir şey kalmadı. Hayır, 4, güzel. 4-4-2 yapmış.
5: Yardımcılarına bir sorsak.
0: Kim kaldı?
5: Başka
0: Ender Bilgin mi?
5: Oynatabilir miyiz diye.
6: Ben varım. Evet. Neredeyim ben ya?
0: Ender Bilgin.
2: Finale sakladım.
0: Final bir de söyleriz var sonra. Ender Bilgin'in 11'i. Kalede Uğurcan. Hadayonajı almış. Sabek'e. Şikriniar Adil. Stoperleri Mustafa Eskeylaç sol bekte, Falcorelli, Orkun Asensio orta sahası, Sane Barış Alper kanatları ve ileride onu açıyor. Ender Bilgin.
6: Ben orada şunu söyleyeyim. Bence Tim Yavol Falcorelli olaydan daha iyi oyuncu. Evet. O bölgede de bu sezonun en iyi performanslarından birini verdi Falcorelli.
2: Bravo abi.
6: O yüzden aldım. Adil de performansının çok üzerine çıktığı bir sezon yaşadı. Konyaspor'un İlhan Hoca ile birlikteki yükselişinde Adil'in de ciddi payı var. Ben milli takımda olmasını da bekliyordum. Onun dışında bir Şallah ile Adacona arasında gidip geldim. Onun dışında da başka bir oyuncu şurada oynar mı demedim yani.
2: Abi belki Ümit Aktağ'ı da hani
0: şimdi
3: editör bu kadar iyi mi oynuyor?
0: Arkadaşlarımız
3: ya, kaçmış.
6: Kariyer sezonu yaşadı Adacona.
3: Pina da bundan iyi oynadı.
0: Editör arkadaşlarımız ne seçti? Bir de ona bakalım
3: isterseniz.
6: Evet. Editörlerimize bakalım.
0: Evet editörlerin 11'i geldi. Editörlerin 11'inde kalede Uğurcan var. Pina'yı almışlar sağ beke. Drongelen Abdülkerim ikilisi stoperde. Mustafa Eskeylaç sol bekte. Falcorelli Orkun seçmişler orta sahada. Kenarlarda
6: editörler uyanık Şomrodov'u forvet arkası yapmışlar.
0: Onun bir
1: orada önde, oynamaz o.
0: Santfor evet. Gibi
1: bağlantı oyuncusu öyle bir oyuncu değil.
0: Evet dizilişte
3: güzel. Şomrodov yapsa olurdu hocam.
0: Editör arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir 11. Falcorelli'yi de almışlar.
2: Geriden oyunu engelledim. Kimle kuracaklar?
4: Bir şey sormak istiyorum.
2: Bir sorar mısın editörlere biz duyuyoruz? Geriden oyunu hangi stoperle kuracak?
3: Uğurcan mı?
0: Şimdi bakın hepinizin 11'ini verdik. Evet. Editör arkadaşlarımızın 11'ini evet. Verdik. Arada tartıştınız, bir şeyler söylediniz. Bir de bir rapor hazırladık biz. Enlerinizi verdiğiniz 11'leriniz. Bir de bir rapor hazırladık. Aha. Kim ne seçti ona baktık. Çok ilginç durumlar var. Tahmin de etmenizi isteyeceğim.
6: O şeyi alacak.
0: Bize raporumuz var.
6: Hazırım. Barış Alper, Onaçu, Mustafa, Orkun. 9'a 9 bak hepimiz. Bakın,
0: bu ne demek?
6: Seçmiş.
0: Şimdi izleyicilerimize çok de anlatalım. Önemli. Şimdi... Seçimlerinize baktık. Kim neyi seçmiş 11'lerinde? Bir kere Barış Alper Yılmaz'ı herkes seçmiş.
4: Evet.
0: Ya bu bir tartışmasız tik atılabilir yanına.
4: Evet.
0: Onu açıyor. Herkes seçmiş. Mustafa Eskeylaç'ı herkes seçmiş. Orkun Kökçü. Evet.
6: Uğurcan'ı kim seçmemiş ya?
0: Ha, evet.
4: Onana'yı
1: seçti.
0: Bu hemen Uğurcan ya.
2: Benim için Onana ya Uğurcan... Çok iyi bir kaleci.
4: 3 penaltı yani, kurtardı.
2: Ama ben Onana'yı şu açıdan seçtim. Tam bir libero kaleci. Geriden yazıktır, oyun durumunda ya. Muazzam bir adam. pres

0: kırılmasında muazzam bir adam. Ya hocam
1: bu kızda 8 olmuş. Yani adam tek var ya. Hemen
2: bak,
1: de kendini
2: Uğurcan, Asensio, Şükünyer 9'da. Asensio muazzam oynadı ya. Tahmin, şimdi
1: Asensio'yu da bir kişi seçmiyor. O kim?
2: Asensio'yu seçmeyen kim?
1: Zeki Uzundurkan.
3: Ben değilim.
4: Niye seçmedim ama?
0: Açıklıyorum. Açıklıyorum.
2: Sor bakalım. Açıklıyorum. Sor bakalım niye? Niye? Sor niye?
4: En keskin virajda sakattı.
0: Ne yapsın adam?
4: Ne yapsın adam? Performans gösteremeyince niye alayım ki?
3: Suçlu ayak attı.
4: En bakalım lazım mı olduğu zaman yok.
1: Aşım 11'inde sakatlanan oyuncu bulursak görürsün ama.
2: Dörtte birini oynamadı.
1: 11'inde var mı sakatlanan oyuncu acaba?
3: Suçlu ayak attı.
0: Ya sağ taraf tam bir skandal.
1: Evet, bir şey söyleyeceğim. Bakacağız. Şey,
2: birlere de bak.
1: Bakın 5 dakika kaldı. Hızlıca gidiyorum.
2: Melike birlere de bak. Birlere bir.
5: Ya esas bomba ne biliyor musun? Muçi. Herif 22 gole katkı sağladı. 22 gol.
1: Evet.
5: Bak
1: ya,
5: 20 kupa ve ligde 22 gol. Doğru. 9 kişiden 2 kişi Muçi'yi seçmiş. 22 gol.
1: Hadi oradan gidelim.
5: Ben.
1: Muçi başka Muçi diyen.
3: Bir kişi daha var.
0: Demeyenleri bence söylemem.
2: Ay kim dedi ya? Hiç kimse dememiş.
5: Hayır sen de Muçi al. İlk 11'inde yok senin Muçi.
0: Olabilir hocam. Asensio daha.
1: Hayır.
2: İlk 11'inde kimin var Muçi?
0: Ha ilk 11. Ya hocanın var.
1: Benim
0: var.
2: Başka?
1: Ercan Muçi'yi başka kim seçti? Reha Kapsa.
0: Anlamıyorsunuz ya.
1: Ben de yazıyorum.
0: Yine karikatür olacaksınız.
2: Editörlerin mi
1: yoksa? Hemen söyleyeceğim.
0: Levent abi. Sen de 11'inde Muçi var mı?
1: Yok bende bir tek seçilenler var.
0: Tamam.
2: Ne yap, sen de yok hocam. Sen de
1: ben de
2: benimki 9'da 8 zaten ya.
1: Muçi'yi seçen bir kişi var.
5: Zaten sen Galatasaray ilk 11 yapmışsın.
0: Hayır direkt hocam.
1: Birmiş yanlış yazmışsın. Tabii.
5: Nasıl alacaksın başkasını? Direkt Galatasaray'ın 11'ini koysaydın.
0: Hocam bak ama Barış Onarca ya. Hoca yazmış sadece.
5: Ben yazdım Muçi. 22 gol çıkarsınlar. Kupa ve ligde 22 gol katkısı var bu adamın ya.
1: Bakın.
5: Bu nasıl girmez ilk 11'e?
1: Birlere bakıyorum.
3: 22 değil abi ya.
1: Kimin? Lemina. Lemina'yı da bir tek.
2: Bütün kulvarlarda.
0: Muçi'nin mi var?
5: Ziraat Türk Türkiye Kupası 4 gol 4 asist. Ligde evet. 11 gol 3 asist. Evet. Topla abi 22 yapar.
0: Kim hocam? Aa, sen Muçi senin kadroda var mıydı?
5: Abi var, 22 var. Gole katkısı var bu adam.
0: Sende var mıydı hocam?
5: Var. 15 abi.
3: Asıl burada başka bir şey var.
5: 15 gol 8 asist.
3: Yok bence yılın transferine bakmak lazım. Ya.
5: 15 gol 7 asistle
1: evet,
5: oynuyor Muçi.
1: Onu konuşacağım. Onu
3: yılın
1: konuşacağım.
3: Transferi.
1: Bakın. He?
3: Çok enteresan. Yılın
1: aa,
3: transferi.
1: Bir dakika, Zeki Uzundurkan'ın da 11'inde Muçi varmış.
3: Evet vardı.
1: Tamam, kişi.
0: İki kişi var zaten ya.
1: Nasıl
2: bir şey söyleyebilir miyim?
5: Levent abi Galatasaray ilk 11 yaptığından
0: ne alakası var ya? Bir dakika. Oronaço, Eski Ellaç, Orkun Gözü.
1: Silah masalıyor. Bunlar yok mu? Bir şey daha konuşacak.
2: Bir şey söylüyorum. Bir saniye ya.
0: Buyurun.
2: Reha Kapsalı kendi silahıyla vuracağım.
0: Buyurun.
2: Muçi'nin kaç Muçi'nin katkısı ne?
5: 22 gol.
2: Topla.
5: Hayır, 15 gol, 7 asist.
2: Bir dakika gol. Beğenilmeyen Kerem Aktürkoğlu 16 gol 10 asist.
1: Ben
0: tabii ben sordum bravo Ender.
2: Bir dakika
5: çok güzel. Bir tane oyuncu 50 milyon euroya mal edilen finallerde gol atmadı.
2: Ya fiyat fayda dengesi başka
0: abi, bir şey. Hayır,
5: bir dakika
0: hoca,
5: çok bir dakika.
0: Programlarda şunu diyordu. Oyunun bütününde Muçi yok.
5: Nasıl?
0: Ama öyle. Skor katkısı olarak
5: ya
0: var.
5: Ya Muçi anlarım.
0: Ben diyorum ki oyunun bütününde katkısı olacak.
5: Çok
0: oyuncu
5: güzel.
0: Asensio.
5: Ya senin hiç konuşmaya hakkın yok.
0: Niye yok ya?
5: Niye biliyor musun Muçi? Sen yılın çıkış yapan oyuncusu. Bir dakika.
0: Tamam çıkış yaptı. Evet,
5: çıkış yapan oyuncusu.
0: Abi bak.
3: Uzatın programı uzatın.
0: Bunu söylemem de bir yanlış. Tezat değil.
5: Sen doğasına dersin. Niye
0: çıkış yapan
5: oyuncu? Çıkış yapan oyuncu ilk 11'e girer ya.
0: Ya sen kendin diyorsun ki.
3: Bir saniye Osimhen'e bakın.
0: Osimhen yok skora katkısı.
2: Osimhen bir kişi de var
1: transferi, sezonun transferi evet. Olan bu kadar diyorsunuz ya milyon eurolar ne kaç milyon
3: 75
1: milyon euroların verildiği Osimhen'i
3: 21 milyon euro da para alıyor.
1: Sadece bir kişi almış kim
3: kimdir o?
0: Ben
3: evet, Bey.
0: Kim ben aldım Allah neden Allah biliyor Allah musun? Ya ben neden aldım biliyor musun?
2: O zaman
0: Ruslar Türkiye var. Onlar Türkiye sınırı içinde kalmış. Onu açıyor Türkiye'de. Avrupa'ya göreceğiz bu sene Avrupa'da Trabzon.
3: O kral değil ya.
0: Hep beraber bakacağız.
3: Ha 22 gol.
6: Levent Üzümen Leha Hoca'nın 11'de işte bu dedi. Şimdi en çok itiraz ediyor. Bravo bu dedin 11'de görünce. Dedi ki şimdi de en çok bağıran sensin ama hayır öyle olmaz diyorsun.
0: Hangisini?
2: Bayağı ya, söyle.
5: Tebrik ederim. Güzel şey demedim.
6: Neneyle ilgili? Tepki verdin.
2: Hayır. Nene, Zeki Uzun.
6: Peki bir soru.
2: Geldi.
6: Bir hocaya soruyorum. Muçi ile Osimhen yan yana oynar mı?
5: Oynar.
0: Kim?
6: Muçi ile Osimhen. Oynar. Osimhen diyorum.
1: Bu tartışmayı daha çok yapacağız.
2: Ya bir şey söyleyeceğim.
6: Muçi ile Osimhen.
2: Bu bölümü daha önce yapmamız lazım.
0: Var mı ki? Bizde Muçi yok.
1: Bakın,
7: Buç, hocam, Sergen de yok.
1: Sakatlanmasaydı diyenler, hocam, diyenlere
7: hiçbir şey yapmayalım.
1: Için, o
7: yani, yapmayalım bu işte. Şöyle söyleyeceğim, kusura bakmayın. Çıkış yapan oyuncu diye gösterip de onu söyleyenler eğer 11'ini almıyorsa ben onları ne
5: diyeceğim? Ulaş Özdemir dedi onu. Direkt Ulaş Özdemir.
6: Çıkış yapın demedim ona.
7: Kusura bak, mesela senin hakemi Batuhan Kolağı da söyleyebilirdim.
1: Sezon,
7: açık konuşalım.
1: Sezon bitti.
7: Ya sezon bitti de saat 10'a çeyrek kalın.
1: Ender bizimden değil.
7: Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi 10'da başlıyor ya.
5: Ya var ya.
7: Allah Allah.
1: Evet. Sen
5: de anasın
1: olsun.
5: Programın sonunda akıl başına geldi.
7: Yani. Tamam
5: çok
7: yani daha ünlü var, bir saat var ya. Uzatsın yönetmen. Allah aşkına ya.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Son sözlerini alayım Ender Bilgin.
5: Ya herkesin emeğine sağlık. Güzel bir sezon oldu. Daha bitmiyor zaten. Devam edecek. Ama işte ekran önü ve arkasındaki herkes adına ben teşekkür ediyorum. Burada bulunan yorumcuların nezdinde bütün yorumcularımıza, bütün çalışanlarımıza kolay değil, zor bir sezondu. Herkesin emeğine sağlık.
1: Hepinizin ağzına sağlık, emeklerinize sağlık.
7: Biz de size çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
7: Yalnız Melike bir tek eksik kaldı. Kim bilir sormadın yani.
1: İnşallah.
7: Bakalım burası ne olacak diye.
1: Seni bir saat sonra son sayfaya bekliyorum.
5: Seni son sayfaya gelsin.
1: Evet, bekliyorum seni.
7: Ben ve hocamla beraber geleyim.
5: Ben sorayım. Tamam, beraber gelelim.
1: Ben sana özel bir kişi sunacağım.
7: Var ya, neneciğim.
5: Ben sorayım Levent abi. Kısa bir soru. Levent abi. Bir dakika.
6: Bu şeyi de alabiliriz.
5: Bir şey söyleyeceğim. Tottenham'ı kim çalıştırıyor mesela? Bir tane soru sorayım şu anda.
1: Gidiyoruz. Kim? Kapattık.
7: Sen biliyor musun?
1: Çok teşekkür ediyorum.
5: Bak şimdi konuyu ne aldı? Kim bilir sorusu ben soruyorum.
7: Süremiz bitti.
1: Teşekkür ediyorum.
5: İyi akşamlar. Sağ olun.
1: İyi akşamlar.

0: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Aspor'a konuk oluyor. Kongre öncesi Başkan Adayı Hakan Safi vaatlerini, yol haritasını ve seçim sürecine dair merak edilenleri anlatacak. Fenerbahçe için hangi projeler hazırlanıyor? Hakan Safi'nin başkanlık vizyonu neler içeriyor? Transferde hangi yıldız isimler gündemde? Teknik direktörlük için hangi isimler öne çıkıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin konuk olacağı Gündem Özel yarın 19'da Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Dünden bugüne futbolu konuşmaya, bir zamanlar demeye devam ediyoruz sevgili Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İzleyicilerimiz diyor ki işte orada eski bir daktilo var. Sizin programınız zaten dünden bugüne uzanıyor. Bir programda da sizin meslekten anılar anlatın. Öyle bir randevu verelim.
1: Verelim tabii.
0: Yani
1: çok
0: hem maç anlatımlarından böyle ilginç bir şeyler soruyorlar. Özellikle de senden istedikleri şeyler var. Bu mikrofonu beğenmişler.
1: Öyle mi?
0: İkisiyle ilgili de ufak tefek anıları aralara sığdırmaya çalışırız ama madem öyle oradan girdik. Eskiden hani gazetecilikte bir başkaydı durumu var.
1: Tabii.
0: Örneğin şurada dev bir gazeteyle İspanya'ya gidiyoruz. Tercüman dev bir ekiple gidiyor diye. Şöyle bakıyorum 2, 4, 6, 8, 9, 10 kişilik bir ekiple takip ediyor.
1: Gazete, 82 Dünya Kupası.
0: 82 Dünya Kupası. İşte benzer bir şekilde. Ben bütün o dönemde gazeteleri bu şekilde hatırlıyorum. Yani böyle bir liste olurdu. 8-10 kişilik ekipler.
1: Tabii.
0: Şimdi tabii o görüntü pek yok.
1: Şimdi orada bir de enteresan bir durum var. Fransa'nın L'Equipe gazetesi.
0: Evet.
1: Dünyanın bir numaralı spor
0: gazetesi. Sen uzun zaman onların
1: 14 sene kadar yaptın.
0: Temsilciliğini yaptın değil mi?
1: Çok önemli bir gazetedir. Dünyanın bir numaralı spor gazetesidir. Bir de onların haftalık Fransız futbol dergileri vardır.
0: Evet.
1: Futbol dergisi. Öteki L'Equipe spor gazetesi.
0: Doğrudur.
1: İşte biz de bu gazeteyle bir işbirliği yapalım dedik. Ben önce 82 Dünya Kupası'nın kuralları çekildiğinde Ocak ayında İspanya'ya gitmiştim. Kuralların çekiminde, grup kurallarını hesap et, daha maç falan yok. Oradan dönüşte Paris'e uğradım. Orada ben anlaşmayı yapmıştım. Haber alışverişi.
0: Evet.
1: Yani bizden bir haber bize göre. Orada kullanır kullanmaz ama orada çıkan bize göre çok güzel. Alırız kullanırız kullanmayız, o başka bir şey. Dolayısıyla bu Dünya Kupası'nda da 82'de de, yani benim anlaşmayı yaptığım Ocak'tan işte 4 ay sonra, 4,5 ay sonra da Dünya Kupası'nda L'Equipe'le birlikte çalışma kararı aldık. Yani işte orada İspanya'daki günlerimizde işte biz onlara, Macarlar şöyle yaptı işte, o veyahut o bize Fransa bir takımda efendim işte Platini'nin o zaman artık tam patlamaya yüz tuttuğu yıllar, işte Fransa kampında şu oldu falan diye. Yani o yüzden o ekip böyle 8-9 kişiye çıkmıştır, yani çok enteresandır.
0: İşte bir dönemler öyleydi. Biz dediğimiz gibi bir randevu verelim. Diğer programlara şöyle bir küçük eskiden bu işin geçmişinde neler yaşandı, neler olup bitti, medya dünyası nereden nereye geldi.
1: Tabii,
0: biraz
1: önemli.
0: Da onu konuşmak lazım. Belki spor iklimindeki değişikliği de bu şekilde biraz daha iyi anlamış olabilirsiniz.
1: Aynen.
0: Öyle düşünüyorum. Sadece tabii spor için değil, genel medyamızın genel durumu içinde çalışanların genel profili anlamında da bayağı bir farklılıklar var.
1: Çok.
0: Onları da belki size aktarabilmiş oluruz. Peki biz istedik ki bu bölümde çok önemli, futbolumuzun çok önemli, unutulmaz yıldızlarının ama çok bilinmeyen yönleriyle ön plana çıkartalım ve öyle mi desinler izleyicilerimiz. Metin Oktay'dan başlayalım.
1: Kraldan, tatsız kraldan.
0: Şimdi kaç kişi bilir bilemiyorum Metin Oktay'ın 1960 ihtilali döneminde yaşadığı o sıkıntılı süreci.
1: Ya.
0: Ondan sonra neler oldu, neler bitti. Metin Oktay o dönemde hapse düştü. Hapisten çıktı, neler yaptı, ne oldu? Şimdi Kemal Belgin'le konuşacağız. Bilemiyorum kaç kişi hatırlıyordur ya da kaç kişi, bırakın hatırlamayı, bunu okumuştur. Şöyle geçmişe ilgili, geçmişe dönük bilgileri tazeleyeyim, bakayım o zaman ne olmuş deyip de denk gelmiştir. Bilemiyorum. Ben denk gelmemiştim mesela.
1: Şimdi sevgili Ender, şöyle rahmetli Metin, öyle diyorum çünkü benim çok iyi dostumdu, arkadaşımdı. Bir anda haber geldi, 60 yılı ihtilalden hemen sonra Metin tutuklandı diye. Dedik ya bu adamın nesini tutuklarlar?
0: İhtilalle ne işi olur?
1: Ha, ihtilalle ne işi olur?
0: Yani
1: ya?
0: Hayır, karşısında ne işi olur? Kendi tutuklanmasına zaten sebep olacak ne var?
1: O ne derler, o şeyde hiç bezi yoktu. Hı hı. Şaşırdık hepimiz, şok geçirdik, ne oluyor falan diye. Sonradan işin aslını öğrendik. Askerlik sürecinde eskiden futbolcular, özellikle çok ünlü oyuncular askerde pek bulunmazlardı. Mesela pazar, cumartesi pazar oynanıyordu o zaman maçlar, biliyorsun. Evet. İki maç birden. Perşembe günü futbolcu birliğinden gelir. İşte cuma antrenman yaparsa yapar. Cumartesi pazar deplasmansa gider, yoksa İstanbul'da oynar. Pazartesi yorgundur. Salı da belki şöyle bir gider, ziyaret eder.
0: Salı çarşamba bir görünür, tekrar gelir. Döner.
1: Öyleydi yani. İşte bu süreçlerden birinde birisi sevgili Metin'i 8 gün eksik askerlik yaptı diye rapor tutmuş.
0: 8 gün.
1: 8 gün. E'si şu. Demişler ki arkadaş sen işte izin tecavüzü yapmışsın, firar mı ettin? Öyledir ya askerlikte deyimler. Ve 45 gün paşa kapısındaydı yanlış hatırlamıyorsan. 45 gün ceza yattı Metin.
0: 8 gün
1: evet.
0: Askerliğini az yaptığı
1: evet.
0: için.
1: Tabii mahkemesi sürüyor filan falan. 45 gün cezaevinde kaldı.
0: O sırada milli futbolcu.
1: Tabii canım, futbol oynuyor. Yani herkes şok geçirdi. Yani sade Galatasaraylı yöneticiler, futbolcular, antrenörler bilmem filan değil. Sade Fenerliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, kim var? Vefalılar, Beykozlular o dönemde. Dediler ki ya bu Metin Oktay nasıl hapse girer kardeşim? Ve girdi. 45 gün kaldı. Ve tabii netice itibariyle en sonunda haber patladı. Metin Oktay tahliye edildi diye. Gözyaşlarıyla evet. falan filan.
0: Karşılayanlar.
1: Yani. Karşılayanlar, omuzlar alanlar, şunlar bunlar. O haftada Galatasaray Karagümrük maçı var. Karagümrük'ün de iyi zamanı yani. İyi oyuncuları var. Kafa tutuyor üç büyüklere. Maça gittik. Kapalı tribündeyim İnönü'de, hiç unutmuyorum. Tabii o zaman böyle gazetelerde şimdiki gibi böyle ön yorumlar şunlardı bunlardı, televizyon bir kere yok, şu yok. Yani takımı genelde hani tünelden İnönü'de çıkarken aa Ender oynuyormuş dersin.
0: Tabii.
1: O zaman gazeteci de değiliz daha biz. Genciz, maçlara gidiyoruz.
0: O zaman esame listeleri basın tribüne yollanmıyor
1: muydu? Yok canım. Ne diyorsun? Yok canım. Gidiyorsun kendin alıyorsun. Şimdi şeyler vardır, kulüp muhabirleri, evet. ben de yaptım. Soyunma odasına gidersin, soyunma odasının kapısında alırsın. Zaten
0: gerçi
1: o zaman.
0: Gerçi biz de şimdi maçtan önce, anlatacağımız maçlardan önce gidip hani esame listeleri açıklanmadan hocam söyle de şunları pozisyonuna göre bir yazalım, ama, bir bakalım şöyle bir görelim diyoruz ama.
1: Ama basın türlüne geliyor şimdi.
0: Tabii geliyor. Ha. Maçtan bilemedin bir saat önce
1: tabii.
0: elinde hazır.
1: Bir de o zaman numaralar şimdiki gibi değil biliyorsun. 1'den 11'e kadar.
0: Evet.
1: Hemen yazardık. İşte
2: şunlar da canlı formasını değiştirdik.
1: O jübile maçı. Evet.
2: Ne değerli görüntü bu ya.
1: Evet, jübile maçı. Bir baktık Metin oynuyor. Ya adam da ne antrenman ne bir şey. Adam hapiste.
0: 2 gün önce çıktı.
1: Evet. Metin oynuyor. Karagümrük'e karşı hem de. Hani böyle bir kolay bir maç olur da. Tabii stat inledi. Yine full. Çıktı oynuyor. Şimdi önce skoru söyleyeyim. Galatasaray Karagümrük'ü eğer yanlış hatırlamıyorsam 2-1 yendi. 2 golü de Metin attı. Hapisten 45 gün evvel hiç idman yapmadan çıkmış bir. Ama maçın en enteresan gelişmelerinden biri şu oldu sevgili Ender. Sevgili Metin o maçta 3 defa ayrı ayrı zaman dilimleri içinde istifra etti kenara gelip. Kenara getiriyorlar.
0: Değil.
1: Tam da bizim kapalının önünde oldu iki tanesi. Biz görüyoruz. Bir tanesi numaralının orada, onu göremedik çok uzak. Böyle şey örtüyorlar işte, bir havlu mavlu ki hani millet görmesin diye. Metin istifra ediyor. 3 dakika 4 dakika. Böyle. Neyse o zaman oyuncu değişikliği falan da yok. Hani Metin çok yoruldu.
0: Oyuncu değişikliği yok değil mi
1: tabii
0: o zaman?
1: Çıktı geldi. Hasan'ı sok, öyle bir şey yok. Neyse 4-5 dakika kenarda tedavi ediyorlar işte. Bu bitiriyor herhalde kendini. İzledi. Tekrar oyuna giriyor Metin. Metin oyuna giriyor. Gol atıyor.
0: 10 tekrar
1: dakika,
0: çıkıyor.
1: 10 dakika sonra yine bir öyle 4-5 dakika kenarda istifra ediyor. 3 defa oldu bu.
0: Enteresan.
1: Şimdi futbolcuya bak. Şimdinin böyle bir tanesi diyor ki vallahi benim biraz bademciğim galiba dokundu diyor. 2 hafta oynamıyor herif. Ayağımda işte kılım döndü diyor, bir ay oynamıyor.
0: Tabii 3 hafta oynamaz denilen insanlar sezonu kapatıyor.
1: Sezonu kapatıyor.
0: Atsanıza Markoviç kapatmış mesela.
1: Evet. Diyorum size 45 gün hapishanede herhalde her gün antrenman yapmadı Metin. Çıkıyor ve 2 gün sonra Karagümrük gibi zor bir maçta sahaya çıkıyor. Birini de frikikten attı golün. Yanlış hatırlamıyorsam Deniz Kalesi'ne.
0: Yani işte o ihtilal döneminde 8 gün az askerlik yaptığı için oradaki o 8 gün az askerlik bulunuyor. 45 gün yatıyor. Çıkıyor 2 gün sonra 2 golü de atıyor.
1: Şimdi ihtilal olmuş ne diyeceksin?
0: Nereye
1: yani
0: diyeceksin?
1: Bir de öyle bir ya, olağanüstü durum ki mesela o 60 ihtilali ile ilgili çok olağanüstü bir durum daha var. Onu başka bir programda
0: anlatalım.
1: İzleyeceğiz. Bir futbol takımının en fazla oyuncusunun ceza aldığı bir maç oynandı.
0: Onu
1: o
0: anlatalım.
1: Süreçte.
0: Evet.
1: Hem de en büyük takımlardan.
0: Onu dinlemiştim senden.
1: Dinlemiştim.
0: Onu
1: hem de en büyük takımlardan.
0: Ya, evet evet.
1: 6 oyuncusu birden.
0: Onu bir şey yapalım.
1: Çok konuşalım. Enteresan bir maçtır o da. Onu da inşallah başka
0: önümüzdeki haftaya olmadı konuşalım onu.
1: Konuşalım. Konuşalım.
0: Önümüzdeki haftaya onu konuşalım. Hani belki görsellerini buluruz o dönemden.
1: Ay yani şartları düşün.
0: Evet.
1: Şartları düşün. Hatta
0: ya ne oluyor 8 gün için falan demek pek olası değil tabii.
1: Hatta sevgili Ender, şunu da söyleyeyim. Bir ara o işte 6 kişiye ceza verildiği sürede bir aralık o kulübün faaliyetinin bir süre için durdurulması kararı bile alınıyordu az kalsın.
0: İlginç.
1: Düşün. Milli
0: Hadi bir adım ileri gidelim, 3 büyük kulübümüzden biri.
1: Milli Birlik Komitesi Ankara'da faaliyeti

0: bir süre, belirsiz bir süre durdurulması. Yani ne lig maç futbol oynayacak, ne basket oynayacak, ne hiçbir şey oynamayacak. Ne zaman
1: bu takımı, hangi takım haftaya?
0: Haftaya.
1: Peki gelelim Lefter'e. Lefter'in de ilginç bir hikayesi var.
0: Çok.
1: Neden biz biraz da bunları anlatıyoruz? Bu insanlara neden unutulmaz efsane oyuncu, büyük yıldız dediğimiz biraz daha anlaşılsın diye.
0: Tabii yani mesele o.
1: Bizler seyretmediğimiz için belki burada sizlerle de paylaştığımız zaman zaman görüntülerde bir iki hareketlerini, bir iki gollerini görme imkanımız oluyor ama sadece saha içinde değil, saha dışındaki kimlikleriyle de büyük futbolcu oluyor insanlar. Onlardan örnekler verebilmek adına. İşte geldik Lefter'e şimdi.
0: Şimdi bak, arkada Macar'a attığı voley golü İsfendiyar'ın ortasından. Macar milli maçı İnönü'deki, bak. Biri
1: o. Yalnız suya ineniyor bakın
0: o
1: ya.
0: O penaltı.
1: Birazdan ikinci, ben kaçırdım onu. Birazdan tekrar görürüz.
0: O ikinci gol penaltı. İşte meşhur Türkiye Macaristan milli maçı. Ya.
1: Evet.
0: Bu İsfendiyar ortalıyor. Lefter voleyi çakıyor bak.
1: Ya.
0: Tabelayı da ilan değiştirdi. Mustafa amca, sonra oğlu ilan değiştirdi. Rahmetli Mustafa amca.
1: Yalnız tribünlerden salkım salkım seyirci, öyle bir kalabalık var yani.
0: Baba, Macar milli takımıyla oynuyorsun. 54 Dünya Kupası'nda ya en büyük favoriydi gerçi. Sonra Almanlar kazandı ama evet. En büyük favori Puşkaslar. Peki, falan filan.
1: Şimdi Lefter futbolu bırakıyor. Öyle değil miydi? Nasıl başlıyoruz?
0: Şöyle. Güzel, nasıl başlıyoruz? Şimdi Fenerbahçe, Şenol Birol, Beşiktaş'tan, Aydın Karagümrük'ten.
1: Geçen hafta anlattık değil mi onu biz?
0: Evet, Ali İhsan rahmetli oldu, Kasımpaşa'dan. Böyle bir şey. Bomba transfer.
1: AEK mıydı o Yunan kulübü?
0: AEK zaten şeydir, İstanbul'dan giden, evet. Rumların kurduğu, yani oluşturduğu bir kulüptür o. Lefter futbolu dedi, artık ben bırakıyorum.
1: Benden buraya kadar.
0: Şenol Birol geldi. İşte Aydın geldi.
1: Yaş 40.
0: Nedim var. Yok, 40 yok. 39.
1: 39.
0: Yani Aydın'ı aldın. İşte Nedim zaten var. Ali İhsan var. Yani artık dedi, ben bırakıyorum artık dedi. Fakat Fenerbahçe o arada o günü de transfer etti. O gün altı parmağı karşıya kadar. O gün de Fenerbahçe'ye gelmeden son maçta galiba, yanlış aklımda kalmadıysa, Turgay Şeren'in ayağının altında, vücudunun altında kaldı bir pozisyonda. Bacağı kırıldı. Ve Fenerbahçe o günü ta bilekten kalçaya kadar alçıda bir bacakla transfer etti. Hiç unutmam, hatta uçaktan şeyi vardır. İniş fotoğrafları vardır o günün. Bacağı alçılı. Şimdi o gün öyle gelince oynama ihtimali yok. 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı, ne olacağı belli değil. Fenerbahçe yönetimi Lefter'e rica etti. Dediler ki, bak aldık ama o gün sağ çık. Oynayacak durumu yok. Yani ne zaman doktorlar, 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı ne?
1: Gel bizi kurtar.
0: O sonra, gel öyle bizi mi? Kurtar sonra. Dediler ki, yani sen sezona başla, hani evet. Hemen bırakma. O günün yerine Lefter, Nedim, Şenol, Birol, Aydın meşhur forvet. Ondan sonra. Ama bu başka bir maç. Burada bizim Fahri Raşit var, Erdinç var arkada genç takımdan. Ondan sonra dediler ki, yani rica ettiler. Lefter de dedi ki ya dedi, nasıl dedi, ya ben ya dediler şöyle, yani 4-5 tane o gün iyileşip de hoca veya doktor hadi o gün oynayacak dediği anda dediler, seni bırakacağız. Yani tamam. İstediğini yap. Ve Lefter'i ikna ettiler. Fenerbahçe sezona o günün yerine Lefter'le başladı. Lefter, Nedim, Şenol, Birol, Aydın. Atom forvet. Bu forvetin adı Atom forvet. Bak ama futbola bak. Kafadan Kasımpaşa 6-0, Altay 5-0. Maçlar böyle hazırlık.
1: Yıl?
0: İşte 60-64 sezonu.
1: 64.
0: İlk lig maçı İstanbul'da, gece maçı Feriköy'le 1-1. 1-0'da mağlup Fener. Şenol attı da öyle kurtuldu. Bak futbolu görüyor musun? Ama Atom forvet adı. Neyse, tabi zaman geçti. O gün antrenmanlara alçısı söküldü. Bacağı kuvvetlendirildi. İnceliyor biliyorsun. Filan falan derken o gün artık oynayabilecek duruma geldi.
1: Evet.
0: Lefter de dedi ki, bana müsaade.
1: Ben yapacağımı yaptım.
0: Yaptım. Ve AEK ile o biraz evvel evet. Yayınladınız ya. Ben dedi Yunanistan'a gidiyorum. Orada dedi bir sene antrenör.
1: O gazete küpürünü bir kez daha verebiliriz.
0: Antrenör futbolcu. Yani evet. 39 yaşında ya. Lefter gitti.

0: O gün başladı oynamaya Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veriyor. Fakat gel zaman git zaman son 5 haftaya girildiğinde düşünebiliyor musun? Fenerbahçe ciddi bir sıkıntıya düştü. Dediler ki ya takım çıkartamıyoruz, durum kötü. Cezalılar var, sakatlar
1: aynı
0: var.
1: Aynı sezonun sonu.
0: Evet, sonuna doğru. Oradan defteri çağırdılar Atina'dan. Düşünebiliyor musun? Burada lisansını kalmış yani şey.
1: Tabii Fenerbahçe sezona başladığı için.
0: Lefter geldi Atina'dan 39 yaşında. 5 veya 6 maç kalmıştı, yalan söylemeyeyim. Maçların 6 tane kaldıysa 5'inde, 5 kaldıysa 4'ünde çıktı, ilk 11'de oynadı. Bir de hiç unutmam, Aydın Yelken'e bir gol attırdı İstanbulspor, çok zor maç. Gazhane Kalesi'ne, yani Deniz Kalesi'ne değil öbür kaleye. Aradan yuvarladığı topu hiç unutmam Aydın Yelken'e. 1-0 kazandıydı Fener. En son Altay maçına gidiyorlar İzmir'e. Ben de gitmem. Uçaktan çok korkardı. Bak çok önemli bir anı var, onu da anlatacağım sana. Uçaktan ödü kopardı. Dediler ki ya işte trenle gel. Trende yok ya İzmir'e o zaman. Otobüste gel filan, yok dedi. Tamam artık ben buraya kadar getirdim.
1: Takımın durumu neydi ama?
0: Takımın durumu iyi. Düzeldi. Herkes düzeldi. Ha. Fener Altay'a orada 3-0 yendiydi. Hüseyin Şenol Yüksel atmıştı golleri de. Unutmam. Şimdi orada çok enteresan bir şey var. Altay Fener'i yense İstanbulspor Beşiktaş oynuyor İnönü'de. Beşiktaş İstanbulspor'u yendiği takdirde Beşiktaş şampiyon oluyor. Şimdi mücadele ediyorlar ya Beşiktaş'ta Fener. Evet. O zaman böyle cep, map, telefon, ne telefonu? Normal telefonda hat bekliyorsun.
1: Yazdırıyorsun.
0: 20 çıkarsa. Dakika sonra geliyor çevir sesi filan böyle. Beşiktaş İnönü'de yeniyor İstanbulspor'u 3-0 o da. Ve İnönü stadına gelen haberlerde Fener Altay maçını 0-0 devam ettiği. Halbuki çoktan 3-0 oldu. Varol oynuyor kaleci Altay'da. Çoktan oldu 3-0 da. Ama hala maçı 0-0. Çünkü Altay bir gol atarsa Beşiktaş yarım saat şampiyonluk turu atmak için bekledi İnönü stadında. İzmir'den haber gelecek. Altay Fener'i yendi diye, biz de tur atacağız diye. Ama Fener 3-0 yenmişti. Ve o maça gitmedi Lefter. Tamam dedi, bittim ben dedi. 39 yaşında ya. Ve Fenerbahçe şampiyon.
1: Bir dakika şey karışmasın. Fenerbahçe şampiyon.
0: Fenerbahçe oluyor. 3-0 yendi Altay'ı. Altay yenseydi Fener'i Beşiktaş.
1: Altay yense, berabere kalsa?
0: Berabere kalsa yine Fener oluyordu. Altay yense Beşiktaş oluyordu. O zaman 2 puan.
1: Müthişmiş. Vallahi bu sezonda kafa kafaya gidiyorlar işte.
0: Beşiktaş yarım saat İnönü'de bekledi.
1: Beşiktaş İstanbul Spor maçını
0: 3-0 kazandı. 3-0
1: kazandı
0: ve bekledi. Çünkü haberler hep şey, olumsuz. Yani Beşiktaş için olumlu, Fenerbahçe için olumsuz geliyor. Alta işte sıkıştırıyor, attı atacak, şunu yaptı bunu yapacak. Halbuki maç 3-0 olduydu. Golleri de iyi atıyordum yani. Bir tanesi rahmetli Hüseyin Yüksel, bize Şenol atmış.
1: Radyo veriyor muydu o gün?
0: Herhalde veriyordur. Herhalde veriyor.
1: Ama ara ara demek ki bağlanıyorlardı ki zaten. Buradan skor bilseler zaten insanlar, ama o kadar yaygın radyo
0: ya
1: da mı
0: yok? Radyo yok ki o zaman ya.
1: Değil mi?
0: Ya o radyo yok doğru dürüst yani. Onun için o maçı da hiç unutmam. Burada da soldaki hakem Faik Gökay galiba, yanlış görmüyorsam. Turgay'la Lefter'in bir Fener Galatasaray maçı öncesi.
1: Evet.
0: Yani
1: futbolu bırakıp geri dönüp.
0: Düşünebiliyor musun? Topu bırakıyorsun. Yunanistan'a gidiyorsun. Orada dalgasını geçiyor Lefter. Yani belki ayağına çıkıyor mıkıyor ama yani yarış tam hakiki yarışın içinde değil. Rica ettiler. Dön gel şu 5 maçı. Aman dediler, kaybediyoruz dediler. Döndü geldi. Bir maç eksik işte. Son 6 ay maçına gitmedi. Fener takımı da şampiyon oldu.
1: Uçağı söyleyecektin.
0: Ha.
1: Kalmasın.
0: Uçaktan çok korkardı. Şimdi Nice'e gidiyoruz maça. Fener-Nice Avrupa Kupası maçı.
1: Eyvah, nasıl gidiyor hakikaten oralara ya?
0: Dur şimdi tercüme.
1: Bunun gibi örnekler de vardır. Günümüzden de var. Günümüzden de çok korkanlar var bugün hala.
0: Tercümandayız. Rahmetli Necmi abi de dedi ki Lefter'e, ya dedi sen dedi fi tarihinde Nice dedi orada Hayati penaltıdan bir gol attın dedi. Hani 3. maça gitti de 5-7 ya Fener sonra.
1: Evet.
0: Ya işte bu maçta seni bir yani bir şey fiyaka olarak, bir yazar olarak, yani tercüman işte Lefter'de tercüman için yazacak diye falan filan. Ya işte ben dedi gitmiyor, yok dedi, rica ediyoruz gideceksin falan filan. Neyse biz Lefter'in biletini falan aldık tercüman olarak.
1: Gazete için gidiyor bu
0: sefer. Gazete için gidiyor. İşte hem orada röportajlarda kullanılacak. İşte Lefter burada işte bilmem kaç sene evvel Farago muydu? Lamia'ya attığı golü filan diye. havaalanına gittik. Lefter yok. Halit Kıvanç var. Orhan Ayhan var. Düşünebiliyor musun ekibi? İslam abi de vardı galiba rahmetli. Abi, ya bu nerede bu? Da uçak kalkacak. Lefter yok. Necmi abiye telefon ediyoruz. Olur mu öyle şey kardeşim? Oralarda arayın bulun diyor. Abi diyoruz aramadığımız yer kalmadı. Şeye gittik. Geçişe hiç lefter yok diyorlar ya lefter falan geçmedi. Abi hiç unutmam kulakları çınlasın eğer dinliyorsa programı seyrediyorsa. Halit Kıvanç taksiye bindi. Yeşilköy'den Kumkapı'ya geldi. Lefter'in kaldığı bir yer vardı Kumkapı'da bir arkadaşın evi. Oraya kadar gidiyor Halit abi. Dedik haber bekleyin dedi. Biz de haber bekliyoruz Halit abiden. Lefter'i alıp gelecek, bulup gelecek. Neyse gidiyor kapıyı çalıyor. Eleni kulaklar için nasıl saat açıyor. Yahu diyor Lefter nerede diyor. Aa diyor Lefter derken arkadan çıkıyor. Ben gelmem diyor. Yahu etme eyleme gazetede seni anons ettik. Lefter tercümana yazıyor. Fener Niş maçı işte eski hatıralar bilmem neler. Başlıyor ağlamaya ne olur Halit beni bırak. Neyse bir süre sonra Halit abi geldi. Biz de diyoruz ki Lefter bir baktık nerede dedik gelmiyor dedi. Bak düşün koca Halit Kıvaç Yeşilköy'den Kumkapı'ya kadar geldi taksiyle alıp da getirmek için bileti bileti her şeye hazır. Getiremedi ve Lefter'siz gittik.
1: Evet şimdi Beşiktaş'ın bir efsanesine geleceğiz. Seyredenler belki bugünün futbol severlerinin kafasında biraz canlanabilir diye futbol stilinin Sergen'in futbol stilinin onu andırdığını söyler. Yusuf Tunaoğlu'ndan bahsediyoruz. Rahmetli Yusuf Tunaoğlu'nun da çok özel bir futbolcu olduğu, Beşiktaş'a da gönülden bağlı olduğunu tabii gösteren bir örnek var şimdi sırada. Bir transfer hikayesinin nasıl gerçekleşmediğinin
0: tabii örneği. Ona bir de bahane uydururlar bizde. Onu da söyleyeyim. Şöyle Yusuf, rahmetli Yusuf benim çok iyi bir kere arkadaşımdı. Arkadaşımdı yani. Dost hani derlerse dostumdu. Evet. Arkadaşımdı. Hatta Yusuf 18 yaşta Şenol'la Birol Fenerbahçe'ye transfer olunca Beşiktaş Yusuf'la Sanlı'yı A takımını aldı genç takımdan. Hı-hı. Bizim Sanlı. Allah selamet versin. O da iyi arkadaşım.
1: Uzun ömür versin. Evet.
0: Ve o süreçte Ender çok enteresan. Fenerbahçe, Beşiktaş genç takımlarda İstanbul finaline kaldılar.
1: Genç takımlarda İstanbul.
0: İstanbul finaline kaldılar. İzmir'den Altay, Ankara'dan Gençler Birliği. Üçlü final oynanacak İstanbul'da. Ya Fener ya Beşiktaş. Beşiktaş Yusuf'la Sanlı'yı genç takımda oynattı o maçta. Fener'e karşı. Yusuf da Sanlı şampiyon olacak, İstanbul şampiyonu. Gençler ve Altay'la finale oynayacaklar. Fener yendi 1-0. Yusuflu Sanlılı Beşiktaş takımını.
1: İlginç.
0: Orada biz de varız. Onu ben pas geçeyim boşver. Böyle şeyleri sevmem. Ve Fener Gençler Birliği ve Altay'la oynadı. Şampiyon Altay oldu burada. Hatta Feridun'du galiba. Gündüz Kılıç sonra onu Galatasaray'a transfer etti. Altaylı Feridun'u. Meşhur Arap Yusuf işte. Şimdi ben Yusuf'la dolayısıyla daha genç takımlar düzeyindeyken bir de saha içi rakibiyiz. Araplar. Biz Arap deriz ona. Hı-hı. Sonra tabii zaman içinde Yusuf Beşiktaş A takımına Sanlı'yla beraber girdiler. Şöyle söyleyebilirim sevgili Ender. 1 metrekare içinde 3 kişiye çalım atabilirdi.
1: Öyle derler telefon kulübesinde 3 kişiye müthiş, çalım atardı diye.
0: Müthiş bir şey. Yapmıştır da bunu. Şahidiyiz de. Yani derler. Hayır gördük de. Yaşadık da. Değil mi? Bu kadar bir topla bir sağ ayağın bu kadar dostane, bu kadar kardeşçe yaşayanını ben dünya futbolunda bile az gördüm. Açık söyleyeyim. Muazzam bir fizik.
1: Hep olağanüstü bir yeteneği olduğundan.
0: İnanılmaz bir yetenek.
1: Ve o yeteneğin açıkçası çok fazla değerini bulmadığından bahsederler.
0: Çok fazla değil hiç bana göre. İşte o Yusuf bu Beşiktaş A takımına 18 yaşında daha girmeye başladığından bu yana Samlı'yla beraber tabii herkesin keyifle, imrenerek seyrettiği bir oyuncu haline geliverdi. Bu 66'da Ajax'la bir maçı var şeyin, Beşiktaş'ın burada. Anderlet'liler de Belçika'da, o zaman Anderlet çok önemli bir takım.
1: Tabii
0: bir,
1: yani daha Ajax, hala marka imajı önemlidir ama Anderlet bir dönem Anderlet yani.
0: 66'da mesela Ajax daha Ajax değilken Anderlet Anderlet'ti. Ajax sonra 72-73 filan. Ve bunu tabii duyuyorlardı. Haberler de geliyor, istihbaratta. Buna hayran oluyorlar. Ve bunu bir sonraki sezonda Rapid Wien maçında onda da izliyorlar. O 10 numara da Samlı topu verip kaçan. Ekrandaki bilmiyorum onu mu veriyorlar? Onu veriyorlar değil mi?
1: Evet.
0: 10 numara Samlı, bu da Yusuf. Neyse, ve Anderlet buna çok ciddi bir transfer teklifinde bulundu. Yani müthiş bir teklif. O arada Yusuf Boğaz tarafında falan bir yerlerde bir kaza geçirdi, araba kazası. Herkes ona bağladı. İşte Anderlet alacaktı da Yusuf sakat kaldı, araba alakası yok. Kaza doğru ama öyle sakatlık falan yok. Ama tabii bu araba kazasının şeyini, temelinde Yusuf'un özel hayatının yanlışları var. Ajax Anderlet bunu öğrendi orada. Hı hı. Yoksa kaza oldu da sakat kaldı da yürüyemeyecekti, o öyle bir şey yok. Bu özel hayatın Avrupa futbolunda, hele o zamanki Anderlet kavramında yürümesinin mümkün olmadığı ve araştırmanın daha da derinleştirildiği. Bu arada bu da gitmek istemiyor.
1: Öyle anlatılıyor.
0: Gitmek istemiyor bu da. Diyor ki ben diyor Beşiktaşlıyım ya. Çünkü bunun hayatı Beşiktaş çarşısı yok mu? Çarşı.
1: Hayatı. Ben Beşiktaş semtinden vazgeçemem. Buradan başka bir yerde yaşayamam.
0: Evet, Beşiktaş hayatı ben. Hala yani topu bıraktıktan sonra da ben arkadaşımdı diyorum. Yani yalan söylemeyeyim ama bir ayın en azından 7-8 gecesi beraberdik. Yani hatta en son Beyoğlu'nda Beyoğlu Sporlar lokali vardır. Hala da vardır. Orada bir son zamanlarda şeye gitti, İzmir'e jübile maçına gitti. Yani oynamaması lazımdı. Orada kaybettik. Çıktı orada, oynadı o maçta. Ama
2: kaç yaşındaydı?
0: Vallahi Yusuf öldüğünde 54 falan olması lazım. Daha fazla yok. Yani müthiş bir kabiliyet. Allah demiş ki al bu topu senin ayağına vereceğim. Bundan jiklet gibi çiğne çiğne bu tarafa al, oraya al. Oradan senden kimse alamaz. Ve Anderlet'liler o kazadan, yani sakatlığından değil, bunun özel hayatının bir Orta Avrupa futbolunu kaldırmasının mümkün olmadığını
1: düşündükleri
0: için. Hakikaten de öyleydi. Yani Şeref Stadı'nda o zaman Beşiktaş antrenman yapıyor. Yani şimdiki şeyde, ne otelin olduğu yerde. Ya Beşiktaş antrenmanına giderken Yusuf Çarşı'dan geçtiği zaman, şimdi burada anlatmayayım.
1: Yani. Ama hiçbir şekilde ben bu takımdan ayrılmam demiş ama galiba Gündüz Kılıç götürmüş değil mi onu?
0: Altay'a götürdü artık. Çünkü artık hakikaten yani Beşiktaş'ta, çok sevdiği Beşiktaş'taki, ben buna birebir canlı şahidim. Yani neredeyse artık Yusuf'u ya abi bu oynamayacak abi, bu anlaşıldı denmeye başladı. O arada da rahmetli Baba Gündüz Altay'a antrenör olmuştu. Gel oğlum ben seni götüreyim dedi. Altay'da bir sene işte Baba Gündüz'ün gazıyla, ismiyle filan oynadı. Sonra tekrar döndü. Ama zaten yani
1: evet.
0: Hayat onu, yani yaşadığı hayat onu oynatmadı.
1: Anladım.
0: Öyle diyebilirim.
1: Peki bir küçük bilgi virgülü koyalım. Hı-hı. Artık bundan sonra her hafta programlarda küçük küçük bilgiler verelim istiyorum. Tamam. Geçmişten bugüne yansıyabilecek. O grafikleri paylaşalım istiyorum. Belki üzerine bir iki kelime söyleriz. Sonra daha buradan gösterilecek gazetelerimiz de var. Verelim arkadaşlar ilk grafiği. Lig tarihinin ilk golü. Hı-hı. Güzel bir bilgi.
0: Evet.
1: 21 Şubat 1959'da İzmir Sporlu Özcan Ertuğ Beykoz'a atıyor. Bugün de işte içinde bulunduğumuz Süper Lig mücadelesinin ilk golü 1959'da Özcan Ertuğ tarafından atılmış. Aklınızda bulunsun. Peki lig tarihinin en gollü maçı hangisi? Fenerbahçe Gaziantep Spor maçı 1992. Ben bu maçı
0: Kadıköy'de oynandı.
1: Seyrettim diye hatırlıyorum ama 8-4'lük maç.
0: 8-4, evet.
1: Ama galiba televizyondan seyrettim. Yani canlı seyretmedim diye hatırlıyorum. Bir başka maçı karıştırabilirim.
0: Ben seyrettim, maçtaydım. Ben seyrettim. Maçtaydım.
1: Yani Fenerbahçe'nin Gaziantep Spor'u 8-4 yendiği karşılaşma, 12 gollü maç, lig tarihinin en gollü maçı. Peki en farklı maçı hangisi, hatırlayanınız var mı? Geliyor. Lig tarihinin en farklı galibiyetini 89-90 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş elde etmişti değerli futbol severler.
0: Meşhur Metin Ali Feyyaz.
1: Metin Ali Feyyaz'ın Levlevi gibi gol attığını hatırlıyorum.
0: Aynen öyle.
1: Çok net bir şekilde.
0: Aynen öyle. O takım işte. O Beşiktaş takımı.
1: Müthiş bir Beşiktaş takımıydı Gordon Milne yönetiminde. Ve lig tarihinin en farklı galibiyetini benim de hatırlayabildiğim 10-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle elde etmişlerdi. En farklı derbi galibiyetini kazanansa Galatasaray 1940 yılında Beşiktaş'ı 9-2 mağlup etmiş sarı kırmızılı takım.
0: Onu ben seyretmiş olamam çünkü daha dünyada yoktu. Ama bilgiler, yani şöyle bize ulaşan bilgileri miştir diye ben.
1: Evet.
0: Mişmiş diye anlatırım. Ama kendi görüp yaşadığımı da dili geçmiş anlatırım.
1: Evet. Orada böyle küçük küçük bilgiler vereceğiz bundan sonra. Her programda böyle 3-4 bilgi sıkıştırsak araya, öyle zannediyorum ki o bilgi dağarcığı içinde en gollü maçı, en farklı galibiyeti, en gollü derbi galibiyeti derken, ilk gol derken izleyicilerimize de bir hayli şey paylaşmış oluruz. Geçen hafta yapalım istemiştik ama programımızın süresi yetmemişti Kemal abi. Hı hı. Ama önce şeyi unutmayalım.
0: Kasabı mı?
1: Kasapoğlu'nu unutmayalım. Dün kaybettik. İstanbul Sporlu Kasapoğlu demek doğrudur değil mi?
0: Kasap.
1: Önce 3 puanı vermeyelim, Kasapoğlu'na varalım.
0: Tabii, evet, kasap. Bakalım. Yani biz kasap derdik. Koço diyenler de vardı.
1: Değil mi?
0: Tabii. Kasap. Şimdi şöyle bir forvet var.
1: Kasap, ya, muazzam penaltı kullanırmış.
0: Tabii o atardı zaten. İstanbul'un penaltıdan oynadığı süreçte Kasap atardı. Şöyle forvet: Kasapoğlu, Aydemir, İbrahim, İhsan, bizim Gasaneli Yüksel. Allah rahmet eylesin. Kadıköy'lü. Müthiş bir forvet. Üç büyükleri inim inim inlettiler bu forvetle. Kel İhsan sol iç 10 numara, yani eski deyimle. Frikikten vurduğu zaman topu işte, yani görme ihtimalin yok. Aydemir abi rahmetli enayi bir trafik kazasında gitti. Büyük kulüpten bir akşam evden, yani büyük kulüpten çıkıp eve giderken Kadıköy'de.
1: Allah.
0: Aydemir Nemli hasta Fenerli bir İstanbul sporluydu. Hayatının en ızdıraplı günleridir Fenerbahçe'de oynayamadan İstanbul Spor'da futbolu bıraktığı için. Müthiş bir oyuncu, teknik. İbrahim delici bir santrfor. Ender. Bizim Gasaneli Yüksel sol açık, ortalar. Bir kere Turgay'a en fazla gol atan oyuncuydu bizim Gasaneli Yüksel İstanbul Spor'da. Bir de Kasap. Çok teknik.
1: Peki neden penaltıları ne vardı? Yani işte ben Selçuk Yula'yı hatırlarım. Çok az biraz Cemil Turan'ı hatırlıyorum penaltılar konusunda, ama rahmetli Selçuk abinin penaltılarını net hatırlıyorum. Böyle hafif şey koşuş tık diye bırakışını falan bazen durarak atardı. Evet. Öyle bir şey. Neydi Kasapoğlu'nun tekniği ya da
0: tabii
1: uyguladığı
0: formu? Şöyle, Kasap'ın ayak içi çok iyiydi. Çok sertti. Ben Kasap diyorum yani, ne derler, Allah huzur içinde yatırsın. Kasap diyorum, ayağının içini çok güzel penaltılarda böyle tık diye bir ses duyarsın abi, zıpkın gibi köşeye, yan fileye gider.
1: Filenin içine gitti mi zaten geçmiş olsun.
0: Ha, değil mi? Yani Kasap'ın özelliği penaltılarda.
1: Yani filenin içi, yan iç tarafa. Yani, filenin içine derken.
0: Yani çok sert bir iç vuruşu vardı Kasap'ın. Onun için İstanbulspor'da bak Kelihsan var.
1: Vursa, bir tek penaltı kaçırdığı söyleniyor.
0: Öyledir. Ben
1: bütün
0: de öyle
1: futbol zaten. Hayatında tek bir penaltı kaçırmış değerli izleyenler. Enteresan.
0: Yani bak Aydemir var. Süper teknik. Rahmetli Aydemir abi var. İbrahim bilmiyorum, o da vefat etti galiba. Kelihsan vurduğu zaman seninle beraber atar topu içeri. Yüksel, bizim Gasaneli Yüksel dünyanın golü. Ama penaltı oldu mu Kasap atardı. Hiç.
1: Evet, Allah rahmet eylesin diyelim.

0: bazıları gerçekten unutulmaz işler
1: yani yapmış. Unutulmazlardandır ha kasapta.
0: Peki geçen haftadan kalan ama bu hafta programımızın son bölümünde izleyicilerimizle paylaşacağımız bir başka önemli notumuz var. Değerli izleyenler, eskiden galibiyetlere 2 puan verilirdi.
2: Tabii.
0: Beraberlikler 1 puandı yine. Sonra bir şeyler oldu. Dediler ki bir tartışma da oldu zaten o sizin.
1: Anlatacağım onu ben.
0: O kısımdan
1: doğumunu da anlatacağım.
0: İzleyenlerimize şunu da söyleyeyim abi, son 6 dakika.
1: Şimdi şöyle, 3 puan galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan sistemi ilk olarak Polonya'da başlamıştır. Hı hı. Ama Polonyalılar bunun yanına şunu iliştirmişlerdir. 3'ten 3 farktan fazla kanı kazanana artı 1 puan. Mesela
0: ilginç.
1: 4-0 yendin değil mi? 3 galibiyetten bir de 4-0'dan 4 puan alıyorsun.
0: Evet.
1: Ve Polonya'da bu sistem başladı ama çok kısa süre 5-6 tane şike maçı
0: patladı. Ben mesela İngiltere diye hatırlıyorum abi bunu. Önce Polonya mı?
1: Ve 4-5 tane şike maçı ortaya çıktı. Yani aa dediler 5-0, aa 4-0 falan.
0: Hmm, İçin tadı kaçtı.
1: Ve bu ama galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan. Hani 0-0 bitmesin maçlar, kötü işte yani işte galibiyetin beraberlikten ciddi bir farkı olsun felsefesini Polonyalılardan sonra ilk kapan Fransızlar oldu. Hmm. Ve Fransızlar normal beraberlik 1 puan, galibiyet 3 puan diyerek bir sezon sonra uygulamaya başladılar. Polonya kaldırdı şikeler yüzünde. Hı hı. Baktı ki başa çıkamayacak ve Fransa... İşte o zamanlar ben de L'Equipe'in Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Biz de sevgili Atilla Gökçe sağ kulakları çınlasın. Dedim ki ya yani şunu Türkiye'ye teklif edelim. Bak tamam Polonya yanlışlık yaptı. İşte 3'ten fazla farklı galibiyete 1 puan hadi orada da ama Fransa başladı uygulamaya. Ve tabii ben Fransız basını yakından takip ettiğim için orada da olumlu yorumlar yapılıyor. İşte böyle böyle çirkin beraberlikler ortadan kalkmış oluyor o doğal olarak. Çünkü yani iki maç berabere kalacağına bir maç kazan bir maç mağlup ol.
0: Doğru.
1: 3 puan öbürü 2 puan.
0: Ben o dönemdeki tartışmaları hatırlıyorum. Ha. Yani kısır futbolu engelleyecek.
1: Bak işte iki beraberlik 2 puan.
0: Galibiyet için takımlar riske girecek bu şekilde.
1: Bir galibiyet 2 maçta 3 puan.
0: Çünkü şöyle değerli izleyenler, enteresan skorlar var. Yani bizim ligimizde 30 maçta 25 golle şampiyon olunduğunu ben
1: tabii,
0: bu notları tabii çıkartırken gördüm.
1: Tabii.
0: 30 maçta 25 golle şampiyonluk
1: galiba
0: var.
1: Galiba Trabzon'du yanlış hatırlamıyorsam.
0: 79-80 evet. Ya da 78-79 evet. Sezonu.
1: Tabii yani ve o yüzden Fransızlar çok tuttu bunu. Ondan sonra işte biz de Fransa'da uygulanınca ben de biz de Atilla ile oturup dedik ki ya şunu bizim federasyona teklif edelim. Biz niye yapmıyoruz? Bak ne güzel Fransa'da çok metiyeler var işte L'Equipe geliyor tercüme ediyorum ben okuyorum Fransız futbolda röportajlar geliyor haftalık okuyorum ve biz Atilla ile karar verdik tercüman olarak bunu teklif edeceğiz biz de 3 puana dönelim.
0: Hatta bu da gazeteye de ya, yani tercüman teklif etti danışma kurulu karar verdi danışma galibiyet 3 puan
1: tabii,
0: diye.
1: Tabii yani o bizim icadımız değil ama gazete olarak bizim
0: gündeme taşıyan teklif eden biziz. Sizleriz
1: ve burada da İşte başkanlarla o dönemin başkanlarıyla
0: 18 başkan değil mi?
1: Yeni sistem olumlu buldu. Futbol güzelleşecek böylece dediler.
0: Rahmetli Süleyman Sebay'ı, Tahsin Kaya'yı, Mehmet Ali Yılmaz'ı görüyorum.
1: Tabii. Aşağıda hocalar var. Evet. Rahmetli Candan, Ahmet Suat değil mi o? Buradan evet. Yanlış görmüyorsam. Yani hocalar da şu bizim Eskişehirli Nihat, Necdet evet. Nişyan'da. Yani herkes bize o zaman teşekkür etti. Ya iyi ki bu mevzuyu açtınız. Biz de çok istiyoruz diye. Sonra hatta ilk sene şey alamadık, cevap alamadık teklifimize. Ertesi sene 3 puana geçildi. Hatta
0: sene?
1: Vallahi orada senede yani çok iyi hatırlamıyorum ama
0: şimdi bir dakika.
1: Sezonun ilk maçını bulacağız. Hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Bak o gazetede vardı, ben de sana getirmeyi unuttum. Sevgili Ender, Fenerbahçe İzmir'de Karşıyaka'yı 5 golle yendi. Deplasmanda.
0: Kaç?
1: 5 golle. 5-0 mu? 5-1 mi ne yendi? O gün

0: biz manşet attık tercümanda. İşte 3 puanın eseri diye. Çünkü neden? O zamana kadar işte Karşıyaka-Fener 1-1, 0-0, 2-1, 1-1, 0-0, 2-1, hep böyle. Yani galibiyet 3 puan büyük rakam olunca beraberliğe göre. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Aykut galiba 2 tane mi ne atmıştı? Fenerbahçe Karşıyaka'yı 5 golle yendi. Hatta
1: 89 galiba abi.
0: Olabilir. Hatta şurada
1: bir, çünkü 30. sezon diyor. 59'da başladı lig.
0: Öyle mi? Yani şurada bir gazete var hatta.
2: Hangisi?
0: Yine 3 puanla ilgili olan hangisiydi? Bakayım. Yok, o değil galiba. Bir anı anlatacağım da. Hı-hı. Yani kısacık geçeceğim. O şey Neşatel gazeteleri, hı-hı, galiba. O değil de. Neyse, o da herhalde evdedir. Onu da getirir gösteririm. Mehmet Barlas, Sayın Mehmet Barlas, tercümanda genel yayın yönetmenliğine getirildi. İlk başladığı gün, bizde de lig başlıyor. Mehmet Korkmaz, kulakları çınlasın. Ayvalık'ta mı, nerede kerata şimdi? Beraber sayfayı yaptık. Koşun koşun siz de 3 puana, 3 puan filan diye böyle. Hatta Prova Gazete Kemal Bey'e gitmiş rahmetliye. Yanında da Mehmet Barlas varmış. Beni çağırdı gitti. Çok güzel olmuş, bravo dedi. Hı. Yenilik tercümandan, görüyor musun Mehmet Bey dedi. Mehmet Barlas da böyle, aa evet evet çok güzel demişti. Onu evet, da hiç unutmam yani.
1: 30. sezonundan itibaren, hı, böylece 3 puanlı sistemde uygulanmaya başlanmış değerli izleyenler. 3 puanın da hikayesi bu. Şimdi demek ki gelecek haftaya o ihtilal döneminin bütün faaliyetleri durdurulması planlanan takımı kimdi sorusunun cevabını bırakalım. Onu gelecek hafta konuşuruz. Neuchâtel maçı, Neuchâtel davasını konuşacağız önümüzdeki haftaya. Yine birkaç sürpriz konuda buluruz hafta içinde. Ağzına evet, sağlık
0: evet,
1: Kemal abi. Değerli izleyenler, Bir Zamanlar Futbol demeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olalım.

0: Futbolu hayata, hayatı futbola katan program Artı Futbol, futbol severleri bekliyor.
1: Heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
2: Oyun müdahalesi hiç yok.
3: Ayakta kalacaksın.
2: Kurtaracak herhalde ya.
4: Bu hatayı yaparsan al golü yer.
5: Kimse onun kariyerini sorgulamıyor.
0: Süper Lig maçlarının yorumları.
1: Konuşulacak çok fazla detay var.
2: Şans vermek lazım.
4: Nasıl vereceksin şans?
2: Yumruk da senden yiyor.
6: Bu da güzel bir şey.
3: Acayip yetenekli bir oyuncu.
7: İyi oynadı, kaybetti ama sonuçta kaybetti.
0: Sıcağı sıcağına röportaj ve analizler eşliğinde Artı Futbolda.
2: Bize futbolu yeniden mi öğretiyorsun Sayın TFF yetkilileri?
8: Şimdi biz ne söylersek taca çıkabiliriz.
9: Herkes sahadaki duruma bakıyor.
10: En azından daha politik olabilirdi.
3: Rakipten alıyor, rakibe veriyor.
8: Çok ciddi bir kariyer sahibi oldular.
2: Aman Allah'ım yarabbim.
1: Dünden kalan çok fazla not var.
0: Futbol severlerin vazgeçilmez tutkusu Artı Futbol bu akşam 21'de A-Spor'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

Şampiyonlar Ligi yarışında kritik seans başlıyor. Tüm takımlar sahada. Torino'da oyun başladı. Endur. Sırtı dönük aldı Endur. Çok büyük hata burada. Vlahovic vurdu, kaleci de Heya. Pozisyon sürüyor Konsesao'yla. Döndü geriye McKennie. Yanında Kopmeiners. Aldı Cambiaso. Cambiaso yaptı ortasını Konsesao'ya. Ondan kontrol. Konsesao, Gosens. Korner. Endur. Pas hatalarıyla başlamıştı ama bu asist olacaktı neredeyse. İşte Şerendur.

0: Aldı McKennie. Hemen kapattı Dodo. Şimdi Kenan. Kenan baktı kaleye. Kenan vurdu. Digger burada. Deheye karşılıyor. Kenan vurdu. Deheye karşılıyor. Dakika 41 Torino'da. Fagioli sağ kanada oynuyor. Orada Harrison. Harrison sokuldu şimdi. Aldı soluna. Harrison plase Digger'e gol yok. Artı 3 başlarken İkinci golü bulacaktı Fiorentina. Jack Harrison çok güzel plase, aynı güzellikle kurtarıyor Di Gregorio. Aldı Boga. Karşısında Dodo. Yanında Cambiasso. Ondan Locatelli. Vurabilir şimdi. Locatelli'den sağ tarafa. Concesao. Açı arayacak. Sol ayağını almaya çalışacak oradan. Concesao çevirdi. Vlahovic. Onu vuruşu sakın. Top Boga. Deheye karşıladı. Yumrukladı David Deheye. Müthiş arttırdı baskıyı bu bölümde Juventus. Harrison ondan orta. Bremer müdahaleyi yaptı ve atakta başladı Juventus için Kenan'la. Kenan'ın önünde hareket alanı var. Konta'da kötü yakalandı Fiorentina. Kenan götürüyor. Kenan çalımını atıyor. Kenan şimdi bıraktı sağ tarafa. Concesao. Concesao da izin vermedi gole. Kordere gidiyor Concesao. Boga. Boga yaptı ortasını. McKennie ama faul kararı var. Massa düdüğünü çalıyor McKennie. Kafa vuruşu öncesinde rakibini net biçimde itti gibi gözüküyor orada Doruk. Massa da tereddütsüz çaldı düdüğünü. Yine sol kanada yakın konumlandı Kenan Yıldız. Çekti. Kenan çevirdi içeriye. Sekato gol pozisyonu. Şu şansı şey gol. Sekti gol. Dusan Vlahović. 1-1. 1-1. Goller devam ediyor Vlahović. 3 hafta 3 gol. Jegrova topu ilk teması gol pozisyonunda oluyor.
1: Bu arada
2: offside'a bakacaklar tabii.
0: Offside yakın gözüküyor. Seken top. Pongracic. Şimdi anonsunu duyacağız. Davide Massa'nın sarı kart kulübeye çıkacak. Hatta kırmızı kart çıkacak. Fiorentina'dan birini attı. Vanoli kulübesinden birini attı. Massa ama daha önemlisi anonsu duyalım. Evet, offside.
3: Decisione finale. Calcio di punizione per la Fiorentina.
0: Offside. Locatelli. Kenan. Kenan sokuldu, vuracak. Kenan vurdu dışarıya.
2: Juventus'un panik hali Locatelli'den baz alabilirsin.
0: Harrison destek Dodo. Orta Dodo. İyi de noktaya müdahale Gatti. Vuruş şansı. Mandragora. Juventus'un hayallerini yıkıyor.
2: Eski Juventus.
0: Hem de golle eski Juventus'u Mandragora süper bir gol atıyor. Harrison'dan iyi pas. Üçüncü gol şansı. Piccoli götürüyor. Piccoli vuruyor. Üç oluyor.
2: Bayrak.
0: Bayrak havada. Torino'da tam bir kabus son bölüm Juventus için. Burada belki bayrak havada ama ki offside'da gibi gözüktü Piccoli ama varsa da ince.
2: Var gibi. Yani çok McKennie, sağlıklı bir açı değil ama.
0: Davide Massa maçı her an bitirebilir. Locatelli dolduruyor. Maç bitiyor. Torino'da Juventus'a soğuktur. Hedefsiz Fiorentina Torino'dan 2-0'la dönüyor.
4: İlk düdük geldi. Mücadele başlayacak. Maça başlayan taraf ev sahibi Como oluyor. Şimdi Perrone. Perrone sokuluyor. Perrone vurdu. Suzuki siktirdi. İkinci pozisyon, top dışarıda. Savunmanın müdahalesi. Korner. Çok iyi takip gerçekten. Şimdi çıkıyor kendi alanından hızlı bir şekilde Dacunha. Dacunha, Asandiao'ya, Asandiao ceza sahasında. Del Prato düştü. Asandiao yatarak müdahale. Mandela Keita'dan çok kritik. Dacunha aldı. Karşılıklı top kayıpları. Şimdi Duvikas karşı karşıya. Duvikas!

0: comando do Suzuki. Duvikas topu önünde buldu. Kaleye yönlendirdi. Direkten dönüyor top. Şimdi Hasan Diao karşı karşıya. Hasan Diao, Suzuki, Duvikas, Suzuki. Maçın en net fırsatı Hasan Diao. Çok tehlikeli bir pozisyon şimdi. Baturina topun başında. Dacunha da öyle. Baturina geliyor. Baturina. Baturina direkten döndü. Baturina. Bir kez daha geliyor Como. Baturina. Ondan pas. Jesus Rodriguez. Ceza sahası. Jesus Rodriguez. Yerden şut ve top. Buhalarda gol. Alberto Moreno. Como gol attı. İspanyolların işbirliği. Jesus Rodriguez pas. Alberto Moreno gol. Como 1-0 önde. Devam ediyor. Orta geldi. Penaltı noktasında kafa vuruşu, top ağlarda gol. Pellegrino. Parma gol attı. İlk şut, ilk isabet ve gol Parma. Tam bir şok var. Giuseppe Sinigaglia'da Parma beraberliği yakaladı. Offside incelemesi yapılacak şimdi.
1: Calcio di punizione in diretto.
0: Offside. Offside Pellegrino. Faul yoktu pozisyonda ama offside kokan bir pozisyondu. Ve offside kararı geliyor. Bu arada baskı sonuç verdi. Gol pozisyonu. Morata top delik buluşmasında golle burun buruna geldi. Suzuki izin vermedi. İşte baskı burada sonuç veriyor. Morata karşı karşıya plasaya bıraktı Suzuki. Harika bir refleks. 90+7 son düdük bekleniyor. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Como kazanıyor zor da olsa. Parma'yı mağlup ediyor 1-0'lık skorla. Como.
2: Simone Sozza düdüğü çaldı. Genoa-Milan maçı başladı. İyi seyirler. Tek kişilik bir baraj. Dakika 8. Ceza sahası kalabalık. Malinowski sert bir top gönderdi. Pas oldu uzak taraf. Vuruş dışarıya. İlk ciddi fırsat Genoa adına. Geldi orta içeri. Penaltı noktasında kontrol. Frendrup pasını çıkardı. Gel içine şut dışarıya Malinowski. Oturmadı top ayağına. Yine dışarı. Şimdi Amorim. Bu arada çok büyük hata. Çok büyük hata. Penaltı. Penaltı. Nkunku'ya yapılan müdahale. Kartı görüyor Beylov. Penaltı kazanıyor Milan. İşaret geldi hakemden. Nkunku topun gerisinde. Christopher Nkunku geliyor. Nkunku ve gol! Milan önde 1-0. Genoa 0. Milan 1. Malinowski geldi. Ruslan Malinowski! Asfaltta dışarı. Out. Markandalli de hücumda. Frendrup. Amorim'e pas. Amorim'den geldi orta içeri. Gol pozisyonu. Bu top üst dağlara gitti. Vitinha. Şimdi ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol. Atekame. Şimdi rahat bir nefes alıyor Milan. Şimdi rahatlıyor Allegri. Genoa 0, Milan 2.

Pas geriye, çok büyük hata. Çok büyük hata ama kaleci Menyan. Buradayım diyor Menyan. Ekator'la farkı azaltma şansıydı. Kısa kullandı Malinovski. Şimdi Amorim yükseltti topu. Markandale çevirdi. Gol pozisyonu. Karambol yaşanıyor. Vuruş, gol. Gol, gol, gol. İğne deliğinden Vazquez. 2-1. Vazquez sahne aldı. Son bölümde farkı 1'e düşürdü Genoa. Uzak mesafe, şut, kaleci Beylov. İyi vurdu Rabio. Köşeden çıkardı Beylov. Kayıp zamanda son dakika içindeyiz mücadelede. Rabio verdi pası, Rabio. Fülkuru garaya yuvarladı. Şimdi Pulisic çaprazda. Pulisic gitti, Pulisic ama Beylov ayağıyla çıkardı. Kullanıldı free kick. Şimdi Aaron Martin yaptı ortasını uzak tarafa. Kafayla indirdi Markandalli. Yine hamle. Ekuban'dan önce müdahale. Ve son düdük geliyor. Milan kazandı. Genoa 1, Milan 2. Maçın sonucu.

0: Hedef Gasperini ile Şampiyonlar Ligi. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derby della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler. Pizzilli yaptı ortayı, Malin yükseldi. Kaleye de yöneliyor o top. Furlanetto'dan müdahale, korner. Dybala'dan orta geldi. Prostgard karşıladı. Wesley düzeltti. Vurdu Wesley. Savunmaya da çarpan top. Furlanetto'da kalıyor. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Smilar. Sonrasında diye vuracak yine Smilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Smilar'dan. Çok net bir offside. Bulay diye. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Mario Hila. Bulaydiya dengesiz yakalandı Roma savunması. Noslin çaprazdan şut. Direğin dibinden dışarıya. Dakika 34. Lazio'nun yakaladığı en net şans Tijani Noslin. Orta geldi. Kapma vuruşu ve gol. Gianluca Mancini ile derbide Roma önde. Mancini. Wesley'den uzun bir taç. Pizzilli'den sekti gelişine şut. Yanağlarda Hermoso. Diab, Matteo Cancellieri, Wesley'in üzerine gitti, Cancellieri vuruyor, Miles Miller'ın kucağına, yokluyor kaleyi Cancellieri ile Lazio, Bruno Tavares, ayak koydu Mancini, Malin'a sekti top, Daniel Malin'dan Dybala'ya, Dybala tekrar Malin'a düşündü kaleci, Furlanetto'nun kurtarışı var. Wesley yanında Dybala'nın işaret geldi. Dybala uzak köşeye Furlanetto. Parmaklarının ucuyla çeliyor. Alessio Furlanetto. Korner kullanacak Roma. Ortayı yaptı. Kafa ikinci gol. Deja vu. Son kabus gibi bitmek üzere. Elbette daha gelecek hafta var ama Inter'e 3-0 kaybettikten sonra kupada bir kez daha bu kez 2-0'la mağlup olmuşlardı. Bu arada Rovella sinirlerine hakim olamıyor. İyice karıştı orası. Rovella'nın birkaç yumruk savurduğunu neredeyse gördük. İki oyuncuya da kırmızı çıkabilir. Dakika 70. Rovella kırmızı, Wesley kırmızı. İki takım da 10 kişi derbide. Isaksen araya girdi. Matias Sule. Matias Sule attı çalımı Sule. Dobik yanında. Artem Dobik düzeltti. Dobik döndü. Matias Sule takip etti. Pası yine Dobik'e. Kaleci Furlanetto. Neil Elaynavi. Elaynavi bıraktı. El Şarabi Aspark'ta dışarıya. Uzakta Sule, kaleci. Furlan etti uzandı, kornere çeldim. Ve kornerin kullanılmasına dahi izin vermedi hakem. Derbide Roma Mancini'nin golleriyle kazanıyor.
1: Daniele Perenzoni karşılaşmayı başlatan düdüğü çaldı. Raffaele Palladino görüntüde, 42 yaşındaki hocası Atalanta'nın. Bernardeschi attı pasını, Castro yeniden Bernardeschi açı aradı. Kaleye baktı Bernardeschi. Bernardeschi yandan dışarıda. Ahanor, hata geldi Ahanor'dan Bernardeschi. Bernardeschi attı pasını. Rowe, Jonathan Rowe vurdu. Karnesecchi. Çok iyi kurtarış Karnesecchi'den. Korner kullanacak Bologna. Tam Bolognalılar gol diye sevinecekken işte kritik kurtarış Karnesecchi'den. João Mario çalımı attı. João Mario ortasını yaptı. Castro döndü, vurdu. Harika kurtarış Karnesecchi'den. Karnesecchi takımını maçta tutuyor adeta. Yakın mesafeden döndü, vurdu Santiago Castro. Marco Karnesecchi. Ederson. Karnesecchi. Baskı var o bölgede. Karnesecchi ayağından kaçırdı. Yatarak müdahalesi başarılı. O bölgede Jonathan Rowe baskıya gelmişti. Faul bekliyor Karnesecchi. Penaltı bekliyor Jonathan Rowe. Ama hiçbir şey yok. Miranda. Miranda kaptırdı topu. De Ketelare, Zappa Costa. Zappa Costa bekletmeden ortayı yaptı. Kafa vuruşu yandan dışarıda. Bu sezon hiçbir maça çıkmadı Atalanta formasıyla. Jonathan Rowe ortasını yaptı. Arka direkte gol! Orsolini! Skoru değiştirdi Bologna adına. Son bölüme 1-0 önde giriyor Bologna. Riccardo Orsolini. Scalvini. Yunus Musa. Sulemana. Sulemana indirdi. Pašalić, Kristović, sevdiği toplar. Kristović karşı karşıya. Kristović, Skorupski top oyunda mı değil? Korner. İnanılmaz kurtarış. Lukas Skorupski'den. Çok kritik bir kurtarış. Karşılaşma bitiyor. Bologna zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor.
2: Artık hazırız. İlk düdük geliyor Udinese, Cremonese maçı başlıyor izleyiciler. Kostar Unjajić. Ön alanda yoğun pres. Çıkmakta zorlandı Udinese. Bonazzoli kaleciden döndü. Vardy akıl dolu. Akıl dolu. Jamie Vardy. Öne geçiyor Cremonese. Hadi diyor taraftara. 1-0 önde Cremonese. Peri masalını gerçeğe dönüştürdü Leicester City ile yıllar önce. Bu kez başka bir ülke, başka bir takım, bir benzeri neden olmasın, ligde tutabilecek mi bakalım Cremonese'yi? 20 dakika geride kaldı maçta. Bir kez daha Petzella topla buluştu, ortası geçti, top bir şekilde ceza sahası. Male vurdu kaleci, sonrasında Kamara dışarı attı. Bir anda şut çıktı orada çaprazdan. İşte pozisyon bu. Male böyle vuruyor. Son anda uzanıyor kaleci Okoye. Kamara doldurdu topu. Kamara, Christensen kafayla pas ceza sahası içi. Bir kafa vuruşu daha, savunma. Orada karar, penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Manganiello penaltı diyor.
0: Revoca del calcio di rigore.
2: Penaltı yok. Offside. Christensen için offside sevgili izleyenler. Bunu açıkladı karşılaşmanın hakemi. Penaltı yok. Meller yaptı ortayı, kafa defanstan. Bianchetti vurdu kafayı. Bir orta şansı daha. Miller yine iyi kesti içeri. Yine uzaklaştırıldı top. Vardy koştu. Vardy dokundu topa ama sonrasında gidemiyor. Müdahale, faul ve kırmızı. Kırmızı kart. Udinese 10 kişi. Kamara. Pozisyon bu. Kırmızı sarıya döndü. Kamara, o da desteğe geldi ucuma. Atladan pas Karlström. Şimdi yaptı ortayı Karlström. Kaleciye bir darbe orada. Kale boşluğu devam etti. Ama eli havada hakemin. Odero'nun, Cremonese'lilerin tepkisi. Faul beklentisi. Biraz karar geç gelince sinirlendi Odero. Sol tarafa Zemura. Pası Sole, Sole! Ama muhteşem kurtarış. Muhteşem kurtarış Odero. Belki de ligde tutacak bu kurtarış Cremonese'yi. Uzaklardan Sole, nefis plase tam köşeye gidiyor. Harika çıkardı parmaklarının ucuyla. Son düdük çaldı. Udinese 0, Cremonese 1.
3: Zielinski for Marcus Thuram. Bowie against the run of play. Verona have struck first.
4: Santra yapıldı mücadele. Start aldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Preze şöyle bir baktı ceza alanına doğru. Opsiyon bulamadı. Pası verdi Valentini'ye. Valentini yaptı ortayı. Kafa vuruşu Bowie'den, ters bir vuruş. Ve Jan Sommer'de kalıyor. Bilardo topu gibi sekti top. Darmian yaptı ortayı. Bir kafa vuruşu daha uzaklardan, bir şut dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu ve gol! Şampiyon Inter golü buluyor ikinci yarının başında. Boni az önce fırsatı değerlendirememişti. Duran topta bulunca affetmedi. Enç Boni skoru 1-0'a getiriyor. Boni'nin golü, Inter 1-0 öne geçiyor Verona karşısında. Henrik Mkhitaryan. Sol kanada Sočić. Sočić Mkhitaryan'a. Mkhitaryan vurdu. Savunmadan döndü Lautaro. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lautaro Martinez bir türlü ağlara yollayamıyor topu bugün. Top kaybı Inter'den. Verona geliyor. Haruini'nin pası. Amin Sar vurdu kaleci Sommer. İyi kurtarış Sommer'den. Di Marco'nun pası. Mosconi ceza alanından şut, dışarı gidiyor. Genç oyuncu gole çok yaklaşıyor Mattia Mosconi. Unutamayacağı bir gol olabilirdi ama az farkla dışarı gönderdi topu. Böyle sokuldu ceza alanına, vurdu ama top ağlarla buluşmadı. Ama tekrar Inter kazandı topu. Sol kanattan Di Marco geliyor. Federico Di Marco. Di Marco ceza alanında yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Şut! Karin çizgiden çıkardı. İkinci pozisyon. Savunmaya çarpıyor. Inter bu pozisyondan gol bulamadı. Di Marco aslında çok da boşluk vardı önünde. Kendi de vurabilirdi orta yapmak yerine. Orta yapmayı tercih etti. Mosconi'den güzel pas. Di Marco bomboş. Edmundson çizgiden çıkarıyor topu. Radar için uzun topu. Bowie kovalıyor topu. Bowie ceza alanında. Bowie ve gol! Verona beraberlik golünü buluyor. Kieran Bowie. Şampiyon evindeki son maçta galibiyeti almak üzereydi ama 90+1'de Di Gennaro kalesinde golü görüyor. Ve mücadele sona eriyor. Şampiyon Inter son iç saha maçında Verona ile 1-1 berabere kalıyor. Serie A'da 2025-26 sezonunun şampiyonu Inter.

0: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Aspor'a konuk oluyor. Kongre öncesi Başkan Adayı Hakan Safi vaatlerini, yol haritasını ve seçim sürecine dair merak edilenleri anlatacak. Fenerbahçe için hangi projeler hazırlanıyor? Hakan Safi'nin başkanlık vizyonu neler içeriyor? Transferde hangi yıldız isimler gündemde? Teknik direktörlük için hangi isimler öne çıkıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin konuk olacağı Gündem Özel yarın 19'da Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Güvenç Kurtar ve Onur Özkan stüdyoda konuklarım. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olsun. Ve hoş geldi Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'e diyelim. Onlara da bir hoş geldin diyelim değil mi? Hoş geldi. Bütün Çorum'a, Çorum halkına da selamlar buradan. Süper Lig'e hoş geldi Çorum FK. Sizden de bununla ilgili yorum değerlendirme alarak başlamak isteyeyim. Çünkü günün haberi de bu aslında akşam saatlerinde olur. Seninle başlayayım.
2: Güzel bir başarı hikayesi. Aslında Uğur Uçar'ın çok enteresan bir hikayesi var burada. 2008 yılı Uğur Uçar'ın Galatasaray performansı son derece iyi. Altyapısından çıkmış Galatasaray'ın sağ beki. En iyi döneminde Konya'da buzlu bir zeminde dizinden ağır bir sakatlık yaşadı Uğur Hoca. Ve o günden sonra evet sahalara döndü ama bir daha o performansını bulamadı. O Uğur Uçar bugün o dizinin kırıldığı Konya'da Süper Lig'e çıkarttı Çorum Spor'u.
0: Güzel hikaye.
2: Aynı yerde. Evet. Aradan 18 yıl geçmiş. Yani Uğur Uçar belki de sporculuk kariyerinin en acı günlerinden birini yaşadığı Konya'da bu kez sporculuk kariyerinin belki de en mutlu gününü yaşamış oldu. İşte futbol bu yüzden güzel, böyle enteresan hikayeleri içinde barındırdığı için çok önemli bir başarıya imza attı Uğur Hoca. Pendik'le başladı sezona, sonra oradan Çorum'a geçti. Orada önemli bir galibiyet yüzdesi yakaladı gerçekten. O geldikten sonra Çorum'un çıkışı son derece önemli. Bugün geldiğimiz noktada Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu Çorum Spor. Tekrar emeği geçen herkesi, futbolcuları, yönetimi kutlayalım.
0: Şimdi ben bilmiyordum. Hatta bir önceki yine dedim ki ben hatırlamıyorum dedim hiç Süper Lig'de. Evet, ilk kez tarihinde Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de. Bu anlamda da çok özel. İlk kez izleyeceğiz Süper Lig'de. Bu arada 20 yıl önce mi? 7 yıl önce amatördelermiş hocam. Neden? Şimdi, nereye?
3: Çorum'la ilgili iki tane şey söylenir. Nedir? Bilin bakalım. Hadi.
0: Leblebisi meşhurdur.
3: Yok yok, başka.
0: Bir de şey işte pankart da açtılar ya Çorumlu yapmaz falan.
3: Yok yok.
0: Ne başka?
3: Yine bilirim, sen de yok, eyvah ya.
0: Hocam sen...
3: Bir tanesi çok güzel. Bir tanesini ilk önce hangisini söyleyeyim? Kötüyü söyleyeyim. İkincisini çok güzel.
0: Söyle.
3: Senin yaptığını Çorumlu yapmazlar.
0: Söyledim onu.
2: Onu söyledim.
3: Ne zaman söyledin?
0: Şimdi pankart saniyeler önce pankart açtılar Çorumlu yapmaz dedi.
3: Görmedim. Neyse. Duymadım. İkincisi, Çorumluyuz, dünyadan sorumluyuz.
0: Bak hocada neler var. Çorumlular, X hesaplarınızdan son sayfa etiketine yazın bize neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz. Bu özel bir şey. Yani ilk kez Süper Lig'de olacak. Evet.
3: Çok güzel bir şehrimiz ya. Hakikaten geçerken falan oradan işte leblebisi meşhur, şu bu falan derken bizim çok arkadaşımız var bizim şeyde sivil toplum kuruluşlarında. Hep Çorumluyuz, dünyadan sorumluyuz diyorlar. Şimdi bakalım ligden sorumlu olacaklar mı? İnşallah başarılar diliyoruz. Çok hoşuma gitti, çok sevindim. İyi bir takımı vardı. Daha evvel bu şeyler oynanırken, playofflar oynanırken, yani futboldan anlayanların veya böyle şeylerin, insanların favorisi şeydi, Çorum'du yani. Çorum çıkar diyorduk, hepimiz öyle diyorduk.
0: Şimdi hayırlı olsun bir kez daha. Şimdi artık şey hesapları yapıldı, deplasman hesapları nasıl gidilir? Çorum'a gitmek kolay değil, karayoluyla gidebilirsiniz ya da Ankara üzerinden, Ankara'ya gidip Ankara üzerinden karayoluyla gidebilirsiniz. Böyle bir meşakkati de olacak tabii ki. Tamam, ama bakın ya, izleyicimiz yazmış hemen Mehmet Bey. Şehir takımlarının sayısı arttıkça ligin seyir zevki de artacaktır. Hoş geldin Çorum demiş.
2: Ahmet de şehir takımı baktığımızda.
0: Evet, Erzurum'da. Ahmet de Diyarbakır'dan geldi. Şu an 3 şehir takımı yükselmiş oldu. Ya aslında çok genişledi orada işte. Karadeniz'den Çorum, Güneydoğu'dan Ahmet, Doğu Anadolu'dan Erzurum.
2: Evet.
3: Şimdi güzel oldu. Ben Diyarbakır'dayken bizim İsmet vardı, İsmet Yılmaz. Hocam der, bak bu tarafta takım yok falan diyordu. Şimdi o kadar çok hoşuma gitti ki. Şimdi bölgesel olması falan futbolda federasyonun yaptığı güzel bir şeydi bu. 3 takım da o taraftan çıktı yani. Diyarbakır, Çorum, Erzurum.
0: Bu arada hep Çorum'a İç Anadolu'da zannederler. Yani bölge olarak evet iç Karadeniz'de. Evet. Deniz akısı yok belki ama aslında Karadeniz bölgesine dahil bir şehrimiz.
2: Evet.
0: Onu da söylemiş olalım. Çok karıştırılır çünkü.
2: Tokat da meseledir.
0: Evet, Tokat da aslında Karadeniz. Evet,
2: çok sınırdadır.
3: Ama onlar. Çankırı falan biraz daha yukarı. Bu biraz daha aşağıda.
0: Ama işte yani tam tersi.
3: Ankara'ya kaç kilometre acaba ya?
0: İşte 2-2,5 saat sürüyormuş Ankara'dan Çorum.
3: İnşallah şampiyonlar falan inanır, oraya hemen bir havaalanı yaparlar. Rahat gidip gelsinler diye.
0: Çorumlular, mesajlarınızı bekliyorum. Yazın bize. Çorum ne yazmış? Sungurlu voleybol takımı da Efeler Ligi'nde. Çorum spor şehri oldu. Şampiyon Sungurlu voleybol yazmış. İzleyicimiz Oktay Bey. Teşekkür ediyoruz bu katkınız için Oktay Bey. Güzel ya, işte şehirlerin sporla bu kadar iç içe olması, spor kulüplerine bu kadar değer vermesi, yatırım yapması bugün üst düzey organizasyonlarda yer almalarını sağlıyor. Katılım ne kadar çok olursa o kadar iyi. Bunu niçin söylüyorum? Son iki sezonda birçok şehir takımımız geldi Süper Lig'e. Zaman zaman seyirci sayılarını eleştirdik. Övdüklerimiz de oldu ama eleştirdiklerimiz de oldu. O tribünleri boş bırakmayın. O maçlara gidin. Orada takımınızı desteklemek için var olun. Maç seçmeyin. Bir özel bir aktivite yapıyorsanız o maçı izlemek olsun. Bu her zaman bu fırsat elinize geçmiyor. O yüzden onun devamlılığı, ya bence 12. adam konusu böyle durumlarda çok daha önemli.
2: Kesinlikle.
3: Mesela Kocaeli Spor'un taraftarını örnek alsınlar.
0: Evet.
3: İsviçre Spor'un, Bursa Spor'un, değil mi? İşte Sakarya Spor'un.
0: Yağmur çamur demeden gitmek, desteklemek çok önemli. Sizin varlığınızla birlikte takımlarınızın devamlılığı oluyor bu organizasyonlarda. Evet, dişiyle tırnağıyla Süper Lig'e çıktı Mustafa Bey. Hakkı yendi kaç kere diyor. Yol boyu engellendik. Hakemler tarafından biçildik ama işte ilahi adalet. Alt ligde de çok hakem tartışması oluyor biliyorsunuz.
2: Daha fazla hatta oralarda.
0: Çok daha fazla. Ne nasıl düşme hattı ile ilgili konuşuyorsak, alt ligden Süper Lig'e yükselme evresinde de, o mücadelede de hakem kararları çok tartışılıyor, çok tepkiler oluyor.
2: Bir de şey var Melike, üçüncülük yani normal sezonda üçüncü olan takımın bir laneti var. Hep konuşulur birincilikte. Yani genellikle üçüncü olan takımlar hani hep favoridir baktığınız zaman, direkt finale kalıyor. Son statüyle öyle oldu. Ama çok az takım son 10-15 yılda
3: işte dinleniyor ya onlar. Yorgunluk yok ya, işte öyle oluyor.
2: Eski statü öyle değildi. Yeni statü öyle. Eskisinde direkt maç yapıyordu.
3: Yapıyordu ama
2: şimdi
3: ya
2: işte, direkt finale çıkıyor. Yine çıkamadı. Erok'un üçüncü bitirdi. Yine olmadı.
3: Yorgun değil. Öbürü yorgun. Oynadı. Ya ben Bodrum maçını seyrettim. Bodrum maçında 1-0 mağluptular ama müthiş oynuyor. Bir de baktım kadroya. Allah Allah. Bir ben yokum, bir sen yoksun, bir de Melik yok. Herkes almışlar.
2: Süperlik kadrosu gibi ya.
3: Müthiş. İyi de oynadılar.
2: Freddy Tiam, Serdar Gürler.
3: Ya hep inanamadım.
2: Kalecisi
3: ya.
2: Hiç.
0: Evet. Yani,
2: güzel kadro.
3: Müthiş bir kadro yapmışlar. Bravo yani. Geçen sene de başka başkan vardı galiba. Epey masraf da yaptılar. Stat nasıl acaba stadı? Görmedik oranın stadı.
0: Helal olsun Çorum Spor. Ömer Bey'in yorumu, tebrikler hak ettiniz. İstanbul takımları izlemekten bıktık. Anadolu'dan takımların gelmesi çok sevindirici demiş.
3: Ya keşke 20 takım olsa. Birkaç tane daha yazsaydı.
0: Hocam hep bunu söylüyorsun.
3: Ya söylüyorum da ne olur, darılırım. Ben inanamıyorum. Niye 18 takım olduğunu hala ben... Herkese sor şimdi. Bütün bizim medyaya 18 olsun. Niye? 18 olsun. Bunu bu, sanki kim yapıyor? Ben aklım sırrı vermiyor.
0: Bu sene lige tat katmaya geliyoruz. 2 sene önce de çok hakkımız yendi ama sonunda ait olduğumuz yerdeyiz. Bu zaten böyle oluyor. Aşama aşama. Yani değil mi? Önümüz geçmişteki sezonlara baktığımız zaman da bu mücadeleyi üst üste veren, işte bu playofflarda iyi işler çıkaran takımlar bir şekilde alıyor karşılığını.
2: Daha tecrübeli oluyorlar.
0: Daha evet, tecrübelenmiş. Eyüp Spor da böyle evet. Yükselmişti. Aynı şekilde Bodrum da, yani hep iddialı. Evet. Erzurum da öyle. Bodrum da hep artık yani evet, iddialı oluyor. Falan, evet. Kalamadı belki Süper Lig'de ama. Orada mücadelesini yine üst sıralarda sürdüren ekiplerden biri. Bu böyle böyle geliyor. İşte Bursa Spor'un yükselişi yine aynı şekilde. Son
2: adım adım şu anda gidiyor.
0: Diyoruz ya böyle böyle oluyor. Bunun aynısı Avrupa'da takımlarımızın yaptığı işler için de geçerli. İşte ilerledikçe çeyrekler, yarı finaller, finalleri oynadıkça yaklaşıyorsunuz oraya. Tekrar hoş geldi Çorum. Birkaç yorum daha okuyacağım. Yine akışımıza da geçmek istiyorum devamında. Tek uçakla gidilmese de demiş Osman Bey. Çorum uzak olsa da, Diyarbakır soğuk olsa da, Erzurum ne demiş? Tek uçakla gidilmese de Çorum. Uzak olsa da Diyarbakır, soğuk olsa da Erzurum. Deplasmanları lige renk katar umarım. Hiçbir bağlantım yokken bugün de sezon boyu Çorum.

0: durumu desteklemiş olmam da benim kendime soracağım bir soru demiş. Ne güzel desteklemiş olmanız. Çok güzel. Bilmiyorum hani kimin çıkmasını isterdi ama genelde ben bu sezon boyunca özellikle şu son virajda işte Erok mu çıkacak, son takım kaldı, Çorum mu çıkacak derken birçok kişiden şehir takımı isteği geldiğini gördüm.
1: Öyle bir... İstanbul takımı zaten çok fazla olduğu
0: için. Çok var diyor, evet.
2: Pendik iyi başlamıştı. Evet. Spor da sonundan başlamıştı. Son birkaç maç kötü gitti. Hocası da değiştirdiler. O da enteresan. Ama mesela Ahmet Spor da değiştirdi.
0: Evet, beklenen oldu. Bana göre beklenen. Bir son dakika var hocam ekranda. Euroleague'de şampiyon Olympiakos oldu. Biliyorsunuz temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmıştı yarı finalde. Fenerbahçe Beko'yu elemişti. Finalde Real Madrid ile karşı karşıya geldi ve Real Madrid'i devirerek Euroleague'in şampiyonu oldu. Olympiakos benim beklediğim bir sonuçtu.
3: Senin beklediğindi. Evet. Genel kanı Real Madrid'in favori olduğuydu. Yani Yunanistan'da oynanmasına rağmen Final Four. Yani Real Madrid'in kadro olarak daha favori olduğu öngörülüyordu. Ama tabii Fenerbahçe maçındaki performansı Olympiakos'un birçok kişiyi senin gibi düşündürttü.
0: Ben aslında yarı finallerden önce şöyle bir tahmin yapmıştım. Fenerbahçe Olympiakos eşleşmesini geçen şampiyon olacaktı bana düşünmüş. Göre. Ben öyle düşünüyordum. Öteki tarafta Valencia çok tecrübeli değildi.
3: Evet, orası belli gibiydi.
0: Sanki Valencia Real'i geçer gibi bakanlar da vardı bu arada sürpriz yapabilir diye. Fenerbahçe Valencia finali düşünenler de vardı. Ben aslında Fenerbahçe Real finali düşünüyordum. Gönlümden geçen tabii ki buydu. Ama Olympiakos Fenerbahçe'yi eleyince ya dedim artık şampiyonu eleyen bana göre son şampiyonu eleyen şampiyon olur demiştim. Nitekim öyle oldu hocam.
2: Tebrik ediyoruz.
0: 13 yıl sonra bu arada Euroleague şampiyonu.
3: O kadar olmuş mu ya?
0: Evet.
3: Çok enteresan.
0: Aslında çok hep kafaya oynadıkları
3: hep
0: için,
3: hep
0: iyi oldukları için, favori takımlardan oldukları için.
3: İnanılmaz şaşırttı bir istatistik beni yani. Olympiakos'un yani bir süredir şampiyonluk hasreti çektiğini biliyordum ama 13 yıl bana inanılmaz fazla
2: ama
3: geldi şu anda.
2: Hep şeylerde ya.
3: Hep oraları oynadığı için sürekli. Evet, hep yani Final Four oynadığı oraları zorladığı için belki aklımızda kaldı bilmiyorum ama herhalde Spanulisti kadro şampiyon oldu diye tahmin ettim şu anda. Çünkü 13 yıl geçmiş üzerinden ona denk geliyor. Papalukas'ı Spanulisti kadro şampiyon oldu herhalde.
0: Evet, doğruymuş.
3: Değil mi?
2: Ben futbolda,
3: yani çünkü çok olmuş, inanılmaz olmuş.
2: Futbolda Real Madrid tutuyordum ama şimdi basketbolda Olympiakos'u tutuyorum.
0: En son 2012-2013 sezonu. İşte senin de dediğin gibi 2012-2013 sezonu şampiyon olmuş.
3: Son saniye basketiyle CSKA'yı yenmişlerdi galiba finalde. Öyle hatırladım şu an.
2: Bu 13 rakamı da uğursuz derler biliyorsunuz değil mi? Bazı uçaklarda 13 numara yok biliyor musunuz? Ciddi söylüyorum.
0: Öyle bir şey var ama hocam Atiba forma numarası 13'tür. Buna karşılık.
2: Tamam
0: buna
2: mı?
0: İnat.
2: Ya, uçakta 13 numara olmayan uçak gördüm ben ya.
0: Olabilir.
2: 12'den sonra 14. Vallahi
3: genelde
2: bilmiyorum
3: var öyle biliyorum. Otellerde o numaralarında da vardır o.
2: Öyle mi?
3: O 12'den 14'e çıkıyor o numarası.
2: Da bahatı değil lan.
0: Evet, tebrik ediyoruz.
2: Tebrik edilecek.
0: Yine Real Madrid'i yenerek bu arada 13 yıl sonra yine be öyle.
2: Hull City'yi de tebrik edelim.
0: Hocam evet dün konuştuk ama yine konuşalım istersen.
2: Ben yoktum
0: istersen.
2: Ya. Ben nasıl heyecanla izledim o kadar olur ya. Ya vallahi bravo hocana bravo ya.
0: Türk bayrağını açtı sahanın içinde. Fotoğraf da verdi. Ya böyle soruyorlar işte ne alaka diyorlar hani İngiliz takımı vesaire ama bize bu işler böyle gelmiyor işte. Çok gurur veriyor gerçekten.
2: Bravo ya bana göre var ya yıldız futbol adamı ya. Dünyadaki futbol adamı çok çok büyük bir başarı elde etti. Gururlandık. Tebrik ediyoruz. Başarılarında devamını dileriz inşallah.
0: Her şey belli oluyor. Bakın işte Süper Lig'in son takımı da belli oldu. Euro Lig'in şampiyonu belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nı sahibi belli oldu.
2: Zaten
0: her şey
2: orada
0: bitti mi?
3: Evet. Dünya Kupası.
0: Her şey bitmedi. Dünya daha çok şey var konuşacak. Bir şeyler bitiyor ama bu bizi yepyeni bir maratona götürüyor. Maçlar bitti mi? Hiç sanmıyorum. Öyle zannetmeyin. Bayrama doğru gidiyoruz ama bayram sonrası bir gözünüzü açacaksınız millilerimiz. Evet, hazırlık maçları da ATV ekranlarında olacak. İki maç sizinle buluşturacağız. O karşılaşmaları da yine milli takımı. Dünya Kupası öncesi dünya gözüyle seyredeceksiniz.
2: Şimdi
0: öyle
2: bana
0: söyleyeyim.
2: Soruyorlar Melike. Ne oldu diyorlar maçlar bitti artık rahatsınız falan. Yok dedik ya ne rahatı.
0: Bizim bir de transfer var.
2: Bizde daha şimdi transferler var, tabii. Milli maçlar var, hazırlıklar var.
0: Seçimler bilmem ne bir
2: falan.
0: Sürü şey.
2: Yani bizim var işimiz bitmez dedim. Yani biz yine devam ediyoruz. Bakalım inşallah milli takımda. Ya İbrahim Başkan çok kupayı alıp geleceğiz diyor. Çok iddialı. Ben gitsem ki

0: Bir ihtimal fazla olurdu. Çünkü çok uğurlu geliyor. İki tane maça gittim, Bulgaristan, evet, Kırgızistan. Kocaeli'ne, Bulgaristan'ın Sofya'da gitmiştim. Gidemiyor ya, buradan bir ay uzak kalmak da pek şeyime, işime gelmedi. Yoksa başkan götüreceğim falan demişti beni ama.
1: Biliyorum. Ama milli neyse. Takımı da konuşacağız o yüzden uzun uzun. Konuşacak çok çok çok çok konumuz var. Şimdi neyle başlasam dedim. Çorum Spor'u tebrik ettik. Olympiakos son dakikamızı paylaştık. Euroleague şampiyonu oldu Olympiakos. Yarı finalde de Fenerbahçe Beko'yu temsilcimizi elemişti. Finalde de Real Madrid'i geçerek şampiyonluğa uzandı. Şimdi geliyorum gündemde neler var? Neler yok? Beşiktaş'la devam edeceğim hocam.
0: Melike bir şey...
1: Kim olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü? Önder Özer'le ilgili de söyleyeceklerim varsa almak isterim.
0: Yok, başta bir şey söyleyeceğim. Tabii. Muğla Spor çıktı. Bir de aşağıdan ki neler çıktı? Onlar bütün çıkan takımlara, tamam mı? Bak şimdi esasında bir şey yapsaydık bunu, hepsini tebrik ediyorum.
1: Tebrik ederim.
0: Çok çok önemli çünkü ya.
1: Unuttuklarımız olur, o yüzden genel tebrik ederim.
0: Genel tebrik ediyorum hepsini. Çünkü yazıyorlar hocam bizden bahsetmiş, hele Çorumlar var ya, yazmış bana hocam Allah aşkına bizi methet diye. Ya methetmene gerek mi var, zaten helal olsun yani. Çıkanlar çok zor ya, şampiyon olmak yani, bir üst lige çıkmak. İnşallah orada kalıcı olurlar, hatta orada başarılı olurlar, şampiyonla oynarlar, bir üst ligi daha hayal etsinler. Biz Kocaelispor'da çıkarken var ya dedik ki birincilikte de şampiyon olacağız dedik, oynamayacağız dedik. Hakikaten ilk yeri lider bitirmiştik. Bugün neye baktı biliyor musun? O zaman 30 maç var. Yani 16 takım vardı. 25. haftada bir puanla Galatasaray'ın arkasındaymış. 5 maç kala bir puan var aramızda. Düşünebiliyor musun? Şampiyonluğa gidiyorduk yani ya. Oluyorduk, direkten döndük. Yani çok önemli. İnşallah bu çıkanlar da yeni çıktıkları yerde şampiyonluğa ulaşırlar. Hiç kolay, zor bir şey değil. Böyle kolay da hiçbir şey yok dünyada zaten. İnşallah başarılı olurlar. Beşiktaş'la ilgili Önder Özen'e hayırlı olsun. Şimdi ateşten gömlek giydi. Şu andaki Beşiktaş'a oraya gelmek öyle herkesin harcı değil. Yönetime evet. yönetime de bravo. Yani o Önder Özen'i oraya getirdi. O da önemli bir şey. Yani baştan bir işte Önder Özen'e güveniyorlar yani. Ne yapar, ne eder, donanımı nasıl, nereye kadar yeter. Tecrübeli de bir insan. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Medyada, ben medyalı değilim ya onun için.
1: Sen işte, de öylesin hocam, yok. Olur mu?
0: Şimdi çoktan beri işte yapmıyor, etmiyor, işte görevi almadı falan diye böyle bir şey var, düşünce var. Bana göre çok yanlış. Önder Özen de dışarıdan her şeyi takip ediyor. Bütün futbolcuları takip ediyor. Ne bileyim, takımları takip ediyor. Kim nerede güçlü, nerede kuvvetli, eksikleri nedir? Yani Beşiktaş'a da geldi şimdi. Herhalde bunları göz önüne alacaktır. Rapor verecek. Hocayı nasıl seçer, o mu seçer, yoksa yönetimle birlikte mi, yönetim de seçer? Çünkü yani bir kişiye acaba şimdi şeyle bilinçli de şey var ama bilinçli arasının iyi olmadığını biliyorum.
1: Aa.
0: Tabii ben biliyorum çünkü.
1: Ben bilmiyorum öyle bir şey.
0: Yani veya bilinçin buna karşı bir negatif düşüncesi var. Onu Önder biliyor mu bilmiyorum. Buradan birisi gider söyler ona. Bu kesin yani. Kesin bir bilgi. Hani onu alır mı? Acaba almaz mı bilmem. Tamam mı? Ama neticede hoca seçimi çok önemli. Yani şimdi baştan şimdi gidip de otobüs şoförünü alıp da uçağı verirsen, jet şoförü yaparsan olmaz yani.
1: Senin onun peki için... böyle adı geçen hocalar arasında böyle bu olabilir dediğin bir isim var mı? Yabancı, yerli, sen çok ayırmazsın onu.
0: Ya ayırmam, bak şöyle söyleyeyim.
1: Mesela şimdi Filipe Luiz de varmış adaylar arasında.
0: Filipe Luiz ya iyi bir antrenör ama
2: gelmiyor
0: bence
2: şu anda Avrupa'ya.
0: Ya gelse de bana göre şimdi İtalyan o şey Galatasaray'ın hocası
2: Mancini mi? Mancini de olmuyor.
1: Mancini.
0: O şey Razvan.
1: Razvan
2: Çesko. Çok Beşiktaş şu an tercih etmiyor.
0: Ya ben kimi alırım biliyor musun? Postekoğlu.
1: Evet.
0: Şimdi bak kimi unutuyoruz biliyor musun Beşiktaş'ta? Samet Aybaba. Niye herkes
1: hocam bunu... o ayrılık
0: nasıl
1: sonrası
0: nasıl ayrılık? Yani hangi ayrılık ya?
1: Bir,
0: ya
1: Samet bak, bir süre ben olabilir, kabul etmeyebilir diye düşünüyorum.
0: Ya niye kabul etmeyebilir?
1: Aslında bak şimdi, bir önceki görevi Bilic öncesi evet, Feda'da ben, aslında o Şenol Güneşli şampiyonluğun başı evet, Samet Aybaba.
0: Niye acaba? Nedir abi Samet şeyden kimden de, yani Şenol'dan daha genç.
2: Yani, ayrılık süreci çok hoş olmadı yani.
0: Ne?
2: O ayrılık süreci
0: ya
2: çok
0: o yönetici
2: olmadı.
0: Ya fark etmiyor. Başkanla anlaşamadı, ayrıldı yani.
2: Hayır, o anlamda değil. Yani sonuç itibariyle
0: ya fark eder mi ne oluyor?
2: Haklılık haksızlık tarafında değilim ben burada ama Ya sonuçta açıkladığı şeyler hani o kol kırılır yen içinde kalır söyleminin çok dışındaydı hani bence.
0: Niye? Yapılmaması gereken bir şey yapıldı. Söyledikleri de çıktı. Samet'in ne söylediyse hepsi ben, doğru. Ben, Beşiktaş'ın menfaatlerini ondan daha iyi kim ya görebilir
2: çok
0: ya?
2: Çok Beşiktaş'ın menfaatlerini bir şey olduğunu düşünmüyorum açıklamadan sonra.
0: Hayır Allah Allah. Ya niye bu kadar negatifsiniz?
2: Negatif
0: ben anlamıyorum.
2: Anlamda söylemem. Ben
0: ya adam en kötü zamanda, parasız zamanda, feda zamanda.
2: Ama hayır ondan
0: yaptı.
2: Bahsetmiyorum.
0: Niye? Şimdi Şenol ayrıldı. Nasıl yani iyi ayrıldı, kötü ayrıldı. Böyle bir şey mi var ya? Çok kişi gidiyor geliyor. Fatih Terim de ayrılıyor geliyor.
2: Ayrılığın şekli değil
0: gelse
2: hocam.
0: Gelse şimdi yine başarılı olacak.
2: Ayrılığın şekli, ayrılması ya da ayrılığın şeklinden ziyade sonrası açıklamalar bence çok doğru ve hoş olmadı yani.
1: Ya basın ne toplantısını kastediyorsun.
2: Evet evet yani söyledikleri %100 doğru bile olsa.
0: Ne demek
2: medya,
0: doğru bile
2: olsa? Medya, hayır medya önünde çok tartışılacak şeyler değildi bence
0: hayır,
2: onlar.
0: Bana göre biraz iyi yaptı.
1: İçeride kalabilirdi diyor.
0: Evet. Hayır kalmasın arkadaş. Her şeyi bilsin herkes. Bilsin. Ne oldu söyledikleri ne varsa çıktı işte.
2: Abi ne faydası varsa, olmadan peki, bunu da söylüyorum.
0: Peki, ya faydası olmasa işte böyle olur.
1: Hocam mesela şu an bir isim attı ortaya. Hocam virgül dur sen bir dur. Samet Aybaba niye gelmiyor akla deriz. Sen evet. De var mı konuşulmayan bir aday ile ilgili fikrin ya da mevcut konuşulan adaylar arasında bence bu mantıklı bir isim, olur olan bir isim dediğin var mı? Birazdan izleyicilerimizin de mesajlarını okuyacağım.
2: Şöyle söyleyeyim, dün biz hani Ulusti'nin başarısına çok sevindik ya.
1: Evet.
2: Beşiktaşlıların bir kısmı üzülmüştür bence. Çünkü Ulusti dün Premier Lig'e çıkamasaydı bugün Beşiktaş yönetimi çok büyük ihtimalle Yakirovic'le masaya otururdu. Yani ilk sırada o vardı. Yakirovic vardı. Çünkü hoca
1: ki
2: şey diyor.
1: Kayseri'ye gelmişti. Evet, Kayseri'ye görev yapmıştı.
2: Yakirovic. Hoca şey demiş zaten. Ya ben hani çıkamazsak Premier Lig'e bir sezon daha ben şampiyonşipte çok çalışmaya sıcak bakmıyorum demişti zaten. O yüzden de onun ayrılığı olabilirdi. Yakirovic ilk adaylardan bir tanesiydi. O defter kapandı. Çok hocaya gitti Beşiktaş bu arada. Son bir hafta 10 gün içinde ama şöyle bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Üst seviye isimleri gidildi bu arada Melik. Yani Mancini'ye gidildi işte Postekoğlu'na gidildi. Bunlar önemli isimler. Glasner konusunda bilgi alınmış. Hocaların bir kısmı hani şu an Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bir kısmı
0: Mancini
2: Beşiktaş'ın
0: diyor. Onunla ilgili bir ne var?
2: Mancini ekonomik olayı sıkıntılı ya. Hocam. Yani Mancini'nin maaşı çok fazla, istediği bütçe fazla. Hani Beşiktaş'ın ekonomik yapısı şu anda çok onları karşılayacak durumda değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın hani şu anda istediği o üst seviye hocayı getirmesi kolaydı. Mesela Postekoğlu bence çok doğru bir isimdi. Yani Postekoğlu gelse Beşiktaş'a çok net bir hava katardı. Çok pozitif futbol oynatan bir isim çünkü. Beşiktaş'ın DNA'sına uygun, ligimizin DNA'sına uygun bir isimdi. Bir Türk kökenliği de var. Türkiye'den yıllar önce Alaşehir'di galiba. Oradan da ailesi göçmüş. Ama o da gelmeyi kabul etmedi. Premier Lig'de takım çalıştırmak istiyormuş Postekoğlu. Bir isim daha var. O da Önder Özen'in önerdiği bir isim. Rayo Vallecano'yu Konferans Ligi'nde finale taşıyan, ligde 8. yapan Inigo Perez. Çok genç bir hoca gündeme gelmiş. Onunla bir görüşme olabilir ama ben şöyle düşünüyorum. Hani günün sonunda bir yerli hocaya döner mi tekrar İbri? Hani şu anda gündemde bir yerli hoca yok.
0: Şenol Hoca var.
2: Hayır ben Nuri Şahin'in gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta günün sonunda olabilir. Yani hem aslında bir Avrupalı hoca.
1: Avrupa'da belli bir takımda başarı elde etmiş, bir yerden bir yere taşımış hoca getirme aklı. Sadece bu kriterli olan aklın Beşiktaş'ta

0: yerden bir yere taşımış hoca getirme aklı. Sadece bu kriterli olan akılın Beşiktaş'ta çok işe yaramadığını sanki geçmiş.
1: Birisi geldi, Santos geldi.
0: Evet ama
1: o da yapamadı. Yani Nuri Hoca'ya iş sanki dönebilir ibre. Hani o istenen adaylardan bir sorun çıkamazsa ben hani kısa vadede bir şey beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi çok aday var. Ama çok olumlu geri dönüşler olmadı. Şu an yabancı düşünülüyor.
2: Pardon bir şey söyledim. Hangi kısa vadede ya? Neden bu kısa?
1: Hemen neyi olacağını düşünmüyorum. Bir hafta 10 gün içinde bir hoca tercihini beklemiyorum ha,
2: ben
1: Beşiktaş'ta.
2: Ben de zannedeyim ya Beşiktaş'la ilgili yani kısa vadede bir şey beklemek.
1: Hayır hoca ama tercihi ha, o tamam, belli olmaz anlamda söylüyorum. Pardon. Yani
2: çünkü Beşiktaş taraftarı öyle beklemez yani.
1: Yok yok ondan bahsetmiyorum hocam. Vade. Teknik adam tercihi yani bugün yarın olabilecek bir şey değil. Kolay bir süreç değil çünkü dediğim gibi gidilen isimler önemli isimler ama onların istediği bütçe, istedikleri maaş ekibiyle beraber yani çok örtüşmedi şu ana kadar Beşiktaş'la. Bakalım ama dediğim gibi sanki günün sonunda iş Nuri Hoca'ya dönebilirse İbre sürpriz olmaz benim için.
0: Nuri Şahin Başakşehir'de iyi işler
2: çok
0: yaptı.
2: Çok iyi yaptı ama şey gitti Dortmund'da başarısız oldu. Nuri Şahin çok akıllı bir futbolcu futbol olarak. Ya bak Beşiktaş gibi kulüplerde baskıyı kaldıracak teknik adam lazım. Sergen gibi.
1: Kaldıramadı hocam diyeceğim. O da yapmadı işte.
2: Kaldırmaz olur mu? Baskı ne baskısı ya?
1: Yani.
2: Yani ben o açıda bak baskı başka. Yani başarı başka. Tamam mı? Baskıyı o seyirci baskısı, medya baskısı, taraftar baskısı, yönetici
0: bununla
2: baskısı.
0: Bununla baş edebilir diyorsun.
2: Onunla baş edecek adam lazım. Yoksa var ya şaşırır genç adam. Bu kolay değil yani. Sen de ben de hepimiz etten kemikteniz ya. Bir haber alıyorsun moralin bozuluyor. Tamam mı? Yani onun için o baskıyı kaldıracak yazık olur yani. Şimdi hemen o gelsin bu gelsin derken bir de Beşiktaş'ın şu andaki transfer durumu. Ben olsam mesela yani genç adam olsam gelmem. Zor. Zor. Şimdi Önder Özen'e de bak Allah kolaylık versin. Çok yani ateşten gömlek giydi.
1: Ben
2: yani
1: onu kabul etmiyorum hocam ateşten gömlek işini.
2: Nasıl? Yok
1: yani
2: ya.
1: Şu anlamda görev zor ama. Ya yani nasıl? Beşiktaş istiyorsa gidersiniz yani.
2: Gidersin çok, ama çok bak, önemli bir görev. Gidersin de 3 ay sonra gönderirler adamı.
1: Ya göndersinler yani.
2: Galatasaray
1: yani o sorun bak, değil ki. Fenerbahçe böyle bir şans geçerseniz kullanırsınız yani.
2: Geçen bir Fenerbahçe Galatasaray mükayese yaptık değil mi? Kaleciler sağ bek sol bek hepsi hemen hemen denk neredeyse bazı yerlerde belki Osimhen hariç Ferhat bir yarım tık daha üstün belki de bakıyorsun şimdi sen şimdi bunlarla mücadele edeceksin kadroya bakıyorsun eyvah Trabzon şimdi yapmıştır Trabzon bu sene ya son 4 maçı vermese Trabzon şampiyon oluyordu yani şimdi onu da hesaba kat şimdi 3 tanesini sayıyorum.
0: Yani 3 takım aslında yarıştı ama Beşiktaş o yarışın dışında kaldı.
2: Kaldı. Çok dışında kaldı. Yani hiç ümit yok. Şimdi bu 3 takımla yarışacak. Belki Başakşehir de gelecek. Nuri Şahin orada gayet güzel baskı yok o yok. Gayet iyi götürüyor. Çok iyi de bir kadrosu var. Ya şimdi başkan da ya çok tecrübeli başkan. Şimdi ona göre transfer yapar. Belki der ki biz yine şampiyonla oynayacağız diyebilirler.
1: Olabilir tabii.
2: Yani onun için ya Göksel Gümüştağ yani ben ona ya çok güveniyorum yani başkan olarak da. Her şeyi yapabilir. Yani şampiyonu oynatabilir. Şimdi bunlarla mükayese edeceksin. Şimdi diyorsun ki ya işte bütçe şu bu falan. Ya artık bunun bütçesi yok arkadaş.
1: Hocam var.
2: Galatasaray şey. Tamam da Galatasaray nasıl geldi o 13 puan arkadan? Nasıl kimleri aldı? Borcu Galatasaray'ın borcu.
0: Şimdi şuna bakalım. Beşiktaş yani bu sezon Trabzonspor'un geçirdiği gibi bir sezon geçirseydi ve kupayı alsaydı sen tamam der miydi?
2: Demezdim. Kupayı alsa da demezdim.
0: Demezdim.
2: Yok o kadar.
0: Yine kadro kabul
2: bu kadroyla. Ya kupayı alsa ne olacak ya?
1: Hayır. Bak, şampiyon olması gerekiyor illa Beşiktaş'ın.
2: Hayır hayır.
0: Ya, şimdi önümüzdeki sezon
2: Trabzon'un,
0: mutlaka
2: Trabzon'un
0: şampiyon
2: ligde bir şeyi var. Tamam mı?
1: Ama onu diyor zaten. Aynısını yapsaydı
0: aynı
1: diyorsun.
0: Aynı sezonu. Ha, ya hadi, takımları yer değiştir.
2: Ha tamam o zaman tamam. Ha, o zaman derdim ben yalnız kupayla ilgili söylüyorsun zaten.
1: Hayır lig kupa performansı
2: ya, bu
1: kupa
2: kadroyla. Kupayı alsaydı ya zaten lig performansı Trabzon gibi olsa o zaman ümit var.
1: Tabii işte.
0: Şu anda ümit yok mu Beşiktaş'tan?
2: Ne?
0: Şu anda ümit yok mu Beşiktaş'tan?
2: Ya bunu yapacakları transfere bağlı.
0: O şu anki bağlı mevcut kadroya ha birkaç takviyeli şimdi ümit yok mu? Sen çok transfer ha yaptırmazsın çünkü.
2: Ama bu Beşiktaş'a lazım.
0: 5-6.
2: Bir bak. Hayır bak. İlk önce hoca. Tamam mı? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Osimhen'e 75 milyon verdin mi? Verdin. Değil mi? Futbolcuya veriyorsun. Hocaya da ver 30-40. Getir arkadaş. Klopu getir onu getir. Kim gelmiyorsa koşarak gelecek parayı ver. Ver. Ona ver.
1: Hocam tek hoca getirmek yeterli olmuyor ki ya, işte yani.
2: Hoca çok önemli.
1: Tamam başka önemli de tek ha, başına yeterli değil.
2: Ya tamam yeterli değil. Ben de şey bizim amatör takımda şey yapıyorum ben hocalık da yapıyorum biliyor musun? Bakıyorsun. Ya dedi ki bu hafta beni hakem attı dışarı biliyor musun?
1: Hangi amatör takım?
2: Bizim amatör takım var Örnek Spor. İkinci amatör küme. Ben yöneticiyim.

0: Ya maçı da çekiyoruz. Bir penaltımızı verme derken. Bak şimdi çok enteresan bir şey anlatayım bu Türkiye'yi. Hani biraz evvel Çorumlar şey yaptı ya. Şimdi hiç sesimi çıkartma. Bir penaltıyı daha vermedi. Bizim kaptana bir çocuk var. Öbür takım nasıl tekme atıyor biliyor musun? Ya hocam diyor bak vuruyor bana diyor. Şimdi ben de buna vuracağım diye. Ve at bizim kaptanı da attı. Hakem attı. En sonunda var ya bir sarıldı böyle dedim. Ya hocam sarılıyor dedim. Şak dedi kırmızı kart gösterdi bana. İnanamadım ya. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Kimse o hakem var ya. Allah ya neyse. Gidip konuşacağım da. Tabii ağzıma geleni söyledim. Bir de şey de çekiyor. Neden ona?
1: Video da aldırdım. Öyle,
0: yok o neler geleni. Söyledim de daha az söylemişim. Neyse. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi nereden nereye geldim? Şimdi hoca bir yere kadar hoca. Elinde kartı yoksa ama çalıştıracaksın. Mesela futbolculara bakıyorum. Onur. Hiçbir şey görmemişler tamam mı? Ya artık kaçan adamla koşmasını bilmiyorlar falan. Şimdi bu hafta iki tane antrenman yaptıracağım. Sırf onları çalıştıracağım. Bir hoca çok önemli. Bir şeyleri mesela bak Fatih Tekke. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Başkan Ertuğrul Başkan'ı da tebrik ediyorum. Yönetimi, futbolcuları. Şimdi ne yaptı? Futbolcuları geliştiriyorsun tamam mı? E şimdi bunu gönder, onu gönder, öbürünü gönder. Olmaz. Futbolcuları geliştirecek. Onların

0: Örnek veriyorum şimdi. Ya. Mancine gidildiği zaman mancine diyor ki evet benim ekibim ve...
1: Ya ekibine de vereceksin ha, abi. Ekibimi de ona
0: benim
1: verecek,
0: maaşım bu diyor. Sana. Ama diyor tamam. Ben bakıyor şimdi ligin durumuna. Fenerbahçe, Galatasaray ha. Belli bir noktaya ulaşmış. Makas var. Ben diyor mevcut kadrolarla yarışamam. Örnek veriyorum. Şey, 150 ya. Milyon euro transfer bütçesi isterim ya, diyor.
1: Tamam
0: mesela.
1: Bak, kafadan öyle demedim. Buna
0: kolay değil
1: bakacak
0: yani.
1: Şimdi.
2: Başta
1: yani,
2: bunu
1: bakacak
2: konuşuyorlar hocam.
1: Tabii. Şimdi biz de şöyle deriz. Ben şimdi Önder Özen'in mancineye diyorum ki mancine. Ayranım budur diyorum. Yarısı sudur. İçersen de budur, içmesen de budur.
0: Öyle olsa keşke.
1: Yani mancini. Yani biz seyret takımı. Belki ben ya bir iki
2: şimdi
1: şey
2: çok görürüm. İsim var temas edilen. Tabii bakalım. Ben de Onur gibi düşünüyorum. Çok hızlı bir aksiyon alınamayabilir. Ama bu da şunu etkiliyor. Transfer dönemi başladıktan sonra hani bu uzarsa bu süreç. Bu sefer transfer yapmanızı da
0: doğru.
2: Engelliyor.
0: Yani çok aşırı uzamaktan bahsetmiyorum. Olmadan. Yani 3 gün 5 gün değil ama hani bir 10 günlük bir süreç var bence Beşiktaş'ın önünde. Hani o
2: 23 Temmuz'da da Avrupa maçı
0: Avrupa
2: var.
0: Maçı var. Evet, yani şöyle tahmin ediyoruz. İşte Haziran'ın son haftası gibi Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlasa eğer. Yani bir yönetimin önünde bir 15 günlük sanki hani bir süre var. 15 günden sonra evet uzamaması gerekiyor artık teknik adam tercihinin. Çünkü zor bir kadro planlaması var aynı zamanda. Hani hoca gelmeden transfer yapmak çok mantıklı değil ama bir de sözleşmesi elinde oyuncular var. Hani onlara gidilmesi gerekiyor bir yandan. Daha düşük maliyetli transfer açısından. Kolay değil ama dediğim gibi işte Dino Topmöller'e falan da gidildi. Hani olur mu olmaz mı diye.
1: Bir kere pardon özür dilerim. Genç bir antrenör almasınlar kardeşim. Sakın ola ki. Bu baskıcı Beşiktaş'ın taraftarına olmaz. Hayır. Tecrübesiz diyeyim. Genç alsa tecrübeli olur. Tecrübesiz bir adam kesinlikle Beşiktaş'a gelmesin. Gelirse şey gibi Solskjær gibi ne o bir Broncos
2: mesela Razvan Lucescu'ya genç veya tecrübesizler misin? Bak
1: kime?
2: Razvan Lucescu'ya çalıştırdığı takımlarda iyi işler yaptı.
1: İyi işler yaptı. Şampiyon yaptı. Bilmem ne falan filan yani. Ona bir şey demem. Olur mu? Onun tecrübesi var.
0: Önder Özen'in yani, yorumculuk yaptığı dönemde Beşiktaş'la ilgili şöyle bir ifadesi olmuştu. Beşiktaş gençleşebilir, yeni bir yapılanmaya girebilir uzun vadeli ama bu süreçte yarışmacı da olabilir aynı zamanda demişti. Yani benim anladığım hani Beşiktaş takımı hemen yarışmacı kimliğe sokabilecek bir teknik adam arıyor şu anda.
1: Herhalde canım ha, kimse evet. Beklemez. Ne Önder'i tabii, bekler yani, ne başkanı bekler.
0: 2-3 yıl planlama yapılabilir.
2: Evet.
0: Ama artık yani sabır olmadı çok net artık camiada. Sonuç istiyor taraftar doğal olarak hakları var. O yüzden de Beşiktaş'ı geliştirirken bir oyun inşa ederken aynı zamanda yarışmacı yapabilecek. Yani bu ne anlama geliyor? Sonucu alabilecek teknik direktör. Çok önemli. Oyun önemli. Ama şunu düşünecek büyük ihtimal orada Önder Özen. Önce sonucu alalım. Sonra oyunu inşa edelim. Sonucu alarak bir zaman kazanırız.
2: Yani kötü oynayarak da kazanabilen bir
0: evet,
2: takım
0: evet.
2: olabilir.
0: Yani öyle,
2: orada
0: öyle bir profil.
2: Transferler de önemli tabii ki.
0: Evet.
2: Profil kadar işte bitiricilik. Santrfor transferi bence önemli, kanat transferi önemli.
0: Çok evet yani.
2: Kaleci transferi.
0: Ama şöyle bir şey
2: var
0: Melik, yani Beşiktaş'ın bu sezonki puan tablosu işte oynadığı oyuna bakarak kadro planlaması yapmaktansa oyuncuların potansiyeli üzerinden planlama yapmak çok daha doğru. Şu anlamda söylüyorum. Beşiktaş'ın kadrosu içinde gerçek potansiyelinin bayağı altında olan doğru bir oyunun, doğru bir sistemin içinde ya da doğru bir teknik adamın elinde performansını yükseltecek oyuncular var. Yani sanıldığı kadar kötü bir oyuncu grubu yok Beşiktaş'ın elinde.
2: Doğru.
0: Mesela şöyle bir örnek vereyim. İşte Chris Ulay'ı ya da Folcarelli'yi bu sezon başında Beşiktaş'a getirsek bu performansı verebilirler miydi? Veremezlerdi. Ya da Pina'yı. Yani doğru planlamanın içinde oyuncular yükseldi. Mesela Raşitsa.
1: Hoca da önemli.
0: Tabii hocanın işte ondan bahsediyorum. Yani. Mesela Raşitsa şampiyon Galatasaray'ın çok önemli bir parçasıydı. Beşiktaş'ta bu kaosun içinde kaybolup gitti mesela. Yani gelir bir hoca mesela Raşitsa'yı yükseltebilir. Ya da farklı oyunculara dokunabilir. O anlamda elde çok kötü bir kadro yok. Sadece bazı bölgelere çok nokta atışı transfer yapmak gerekiyor.
1: Şimdi bak sana katılıyorum %100. Onun için diyorum ben iyi bir antrenör. Vereceksin parayı. Bir de diyeceksin ki arkadaş bak budur. Tamam ayran biraz sulu hafiften daha koyu olabilir. Bak bunu şey yapsın ya adam. Yani performanslarını yükseltsin. O Mario vardı bir tane.
0: Yani Joao Mario Ayaka'ya gitti. Şampiyonluk yaşadı mesela ya, Ayaka'da.
1: Burada bas bas vardı.
0: Golü de attı.
2: Benim yani adamım bunu da hakkını teslim doğru, edeyim. Evet. Güvenli.
0: Masuaku gitti mesela.
1: Teşekkür ederim.
0: Masuaku gitti yerine yani kim geldi yani, ne yaptı?
1: Yani.
0: Burada yani.
1: Ya şey bir tane sakatlandı. Masuaku sakatlandı galiba. Ben olsam ya 100 bin dolar için herkes dedi ki medya, ya işte şu

0: olsun bu olsun, o sayı samayla almadı. Ya kardeşim ver 200 bin dolar, tamam gittin adam aldın 7 milyon aldın, 10 milyon harcadın, 10 milyon dolar harcadın, 100 bin lira kapris veya neyse. Futbolcunun kaprisi de çekilir bir yerde.
1: Hocam Rafa Silva'yı kaybetti yani. Beşiktaş ya. Yani sen hani belki kullanım şeklini beğenmiyordun
0: kullanım
1: ama.
0: Kullanım şekli yanlıştı
1: tamam.
0: Zaten.
1: Ama onun için elinde, zaten adam elinde Rafa gibi bir değer var. Ya onu zaten... Rafa'yı kaybettin ya yani. Ya bir daha onun gibi bir oyuncu getirebilir misin?
0: Buradan Sergen kardeşime bir şey söyleyeyim. Çok zeki bir şey. Akıl değil de zeki bir antrenör. Bu şeyi bıraksın. Yani kompleks mi diyeyim artık. Yani futbolcuların kalitesiyle, kültürüyle ilgili.
2: Benfica ile bu arada Beşiktaş'ın eşleşme ihtimali var. Yani. Hani neyse. Şimdi Yusuf kulağıma söyledi. Hayır ben bu hikayeden bağımsız. Yani neden sürekli Benfica ile eşleşiyor takımlarımız evet. Ya? Bakın bir çıkarın çok istatistik. Yani sadece benim şu mesleğe girdiğim 13-14 yıllık sürede ya çift taneli olabilir ya.
1: Eşleşme vardır.
2: Portekiz zaten çok var. Braga'yla da var ama Benfica rekor yani.
1: Evet doğru. Gerçekten. Çok fazla. Her sene bir şekilde karşımıza çıkıyor.
2: Evet.
0: Hadi bakalım. Ya neticede neyse. Şimdi Sergen'le ilgili söylüyorum. Bu futbolculuğunu bıraksın, unutsun futbolculuğunu.
2: Hocam,
0: yoksa çok başarılı ama işte olmazsa olmaz. Şimdi Sergen diyor ki ya Rafa Silva kim ben ondan kraldım diyebilir hakikaten. Ya bırak adamı suyuna git git. Neyse yani. Antrenörlük bir yerde
2: biraz
0: o ya.
2: Biraz izleyicilerimizin yorumlarını okuyalım hocam. Ha. Hepimiz bu sene Sergen Yalçın devre arasında takımı biraz toparladığında keşke Avrupa'da olsaydık dedik. Bu sene de aynı şeyi dememek için Önder Özen Avrupa kupalarına katılmak için bir planlama yapıp gelecek hocaya sunmalı. Kısa vadeli plan şart demiş Burak Bey'in yorumu bu şekilde. Başka bir izleyicimiz Erkut Bey, Beşiktaş yönetimi iyi düşünüp kaliteli bir teknik direktör getirmeli ve ne olursa olsun bir sezon arkasında durmalı. Artı olarak teknik direktöre 100-120 milyon euro bir bütçe verip kaliteli rekabet edebilecek bir kadro kurmalılar. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe makası açtı demiş. Taraftarda sabır yok. Yeni hocanın başarısızlığına muhtemelen hem başkan hem hoca gidebilir. Hoca tercihinde hata yapma lüksü yok yönetimin yorumu gelmiş Mert Bey'den. Ya Beşiktaş'ta şimdi şey oluştu biraz Fenerbahçe gibi. Ama Fenerbahçe'nin bir sezon dönüyor, bitiyor ondan sonra evet. Baştan yapıyordu. Bir tek Mourinho ile devam etti ki belki de en yanlış tercihti bilmiyorum. Devam edilmesi Mourinho ile. Ama Beşiktaş sezon içinde çok hoca değişikliği yaptı.
1: Fenerbahçe bir şekilde hani sezonu bitiriyor. Şimdi,
2: ve yarışın içinde oluyordu Fenerbahçe.
3: Sabırsızlık ifadesi doğru. Bunu Sergen Hoca da söyledi.
1: Sabırsızlık dediğimiz şey hani Beşiktaş'a özgü bir şey değil bu arada. Hani bizim insanımıza özgü. Ama şöyle söyleyeyim Beşiktaş sabırsızların içinde en sabırlısıdır. Taraftar anlamında söylüyorum bunu.
2: Doğru.
1: Burada asıl problem umutsuzluk. Yani Beşiktaş taraftarı önünde gerçekten bir oyun görse, gelişebilecek bir oyun görse, gelişebilecek bir oyuncu grubu görse, güvenebileceği bir teknik adam görse, bak emin ol, saha sonuçlarından bağımsız onun arkasında durur. Ama Beşiktaş taraftarı umut göremiyor. Yani bakıyor takıma, sürekli oyuncu sirkülasyonu var, teknik adamlar geliyor gidiyor ama bir oyun yok. Yarışmacı kimlik yok Beşiktaş'ta. Ama sıkıntı buradan kaynaklı. Yoksa...
2: Ben mesela şunu söylemişim işte. Mesela bir tane futbolcunun formasını imzalatmaya istek, heves. Sahada o oyuncu gördüğünde mutlu olma, ona sürekli tezahüratlar yapma. Bütün bir sezon boyunca bunu yaşayamadı evet. Beşiktaş'ta. Bir işte ilk rüzgarla o Hengyu bunu yarattı biraz tribünlerde. İşte ilk geldi Agbado'ya sarıldılar. Çerni bir süre tribünleri alevlendirdi ama o süreklilik oluşmadı Orkun hariç. O da
1: yıldız bir de şöyle
2: bütün
1: söyleyeyim.
2: Tamamını yayamıyorum sezonun hiçbirini.
0: Beşiktaş'ı gömmeyelim bir dakika.
1: Hayır
0: bir
1: şunu
0: dakika.
1: Söyleyeceğim son kez. Söyle, mesela son 2-3 yıla bakalım mesela Beşiktaş'ta. Gelişimi çok dikkat çekici olan kaç tane oyuncu sayabiliriz? Bak yani gelen yıldızlar var iyi performans veren. Mesela Orkun geldi. Hani beklenti zaten buydu Orkun'dan. Onu verdi. İşte bir dönem
0: Rafa Silva da verdi.
1: Rafa geldi gitti. Verdi. İşte Tammy Abraham bir dönem geldi verdi ama şundan bahsediyorum.
0: Sol bek iyi verdi gönderdiler.
1: Hani şunu diyebiliyor muyuz? Yani. Beşiktaş'a bir oyuncu geldi. Buradan buraya çıktı. Ben hatırlamıyorum. İşte bu neden kaynaklı? Oyuncu ve oyun istikrarsızlığından kaynaklı. Yani
2: şampiyon olduğu sezonlarda evet. Bunu söylüyorduk.
0: Bak bir dakika ama şimdi bir dakika bak. Şimdi Beşiktaş Trabzon maçında ne oldu? Galipti değil mi? Yani bir şanssızlık yaşadı. Fenerbahçe evet. Maçında öyle son dakikada Duran attı. Galatasaray maçında tamam mı? Değil mi? Şey ne Orkun atıldı. Değil mi? Falan filan. Yani bir derbileri çok şanssız kaybetti.

0: Bunu da bir kenara koyalım.
1: Ama hocam
0: çünkü,
1: oyun olarak sen mesela...
0: Ama, tamam pardon bak. Şimdi ama maçlara baktığın zaman Beşiktaş o 3 maçı da kazanabilirdi.
1: Evet.
0: Şimdi biraz evvel onun söylediği gibi bir potansiyel var, tamam mı? O potansiyeli hareket ettirecek hoca lazım. Sonra ne oldu? Yani ters düştü mesela Çerni. Çok adamım dedi.
2: Evet, bak, Çerni
0: adam,
2: ne oldu mesela?
0: Bir dakika adamı oturtursan kenara bak. Ben futbol
1: evet,
0: oynadım.
1: Oldu.
0: Hem teknik adamlık yaptım. Bazen ben var ya inat takımın şeyi bozulmasın diye, tamam mı? Oynatmayacağım adamı oynatmışımdır. Takımdaki dengeleri korumak için. Oynamaması lazım onu, tamam mı? Dedim ki bu dengeleri koruyayım, tamam mı? Takımın için huzursuzluk olmasın bilmem ne. Bazı şeyleri yapmak lazım. Adamı alıp kenara oturtturdun mu adamın özgüvenini kaybettirdiğin zaman bitmiştir.
2: Hocam Jota bitmiştir. Silva ne zaman süre bulsa adam bir şeyler
1: evet.
2: yaptı.
1: Hoca şans
2: ya
1: vermedi.
2: Yok adam ya, ağzını kuş tutsa 11'e ya. Giremedi. Cengiz Ünder sürekli forma şansı buldu. Ama
0: ya işte
2: bak, Jota yok.
0: Aynı,
2: niye?
0: Şey, aynı yere geliyoruz. Şimdi bir futbolcunun özgüvenini verirsen, tamam mı ona? Özgüvenli bir futbolcu istediğini yapar. Bak ben santrafor oynadım. Formdayken, özgüvenim varken o kale var ya 7-32 ya. Ona 15 lira olur. Öbür türlü var ya strese falan girdi ve o kale 1 metreye düşer ya. İnan bana. O kadar şey var. Fark var arada. Onun için de gelecek hoca çok şey yapacak. Onun için diyorum ben tecrübeli olacak. Bu şeyleri görmüş olacak.
2: Ben
0: atlatmış
2: şey,
0: olacak.
2: Jovic çok doğru profildir Beşiktaş için.
0: Ben bir şey söyleyeceğim gene. Şimdi geçen sene Samsun Spor, Kayseri Spor oynuyor. Yaşarovic dedi. Ne? Ya Şakirovic mi ne?
2: Yakirovic.
0: Yakirovic. Antrenör o değil mi?
2: Evet Kayseri'nin antrenörü.
0: Şimdi bak al son dakikayı. Son dakika bir gol yedi biliyorsun. Kayseri. Şimdi takımı çıkartsa santraya. Degaj yaptırsa maç bitecek. Bak ben de şunu söylüyorum. Ya dedin ki bu hocanın eksikliği var. Ha süper işi başardı şimdi. Bak al mı son dakikayı bir seyredin. Takımı bak tek
2: hocam bir tane hata yapmış onun.
0: İşte ama ya fark etmiyor ya işte bir eksiği var
2: hata
0: demek.
2: Hatayı herkes yapıyor hocam.
0: Ya tamam ama bu ölümcül bir hataydı. Yani takımı çıkarsa santre, degajı yapsa maç bitecek.
1: Bak.
0: Buradan attı golü yedi. Tamam mı? Neyse şu var yani antrenörlerin de hatası var ama gitti orada bana başarılmayacak bir olayı başardı adam. Müthiş bir şeyi başardı ama orada da mesela hatası var. Diyordum ki ya bu Kayseri Spor'un hocasını ama met ediyorlar. Ben olsam almam. Şunu seyrettirdim adama.
1: Dedin değil mi bunu?
0: Dedim tabii. Dedim diyorum. Ama adama seyrettireyim. Adam bana hak verecekti. Doğru söylüyorsun.
2: Hocam dedi. Bir hata yapmış gözünü seveyim.
0: Oğlum hatasız.
1: Hata bazen yapalım. Bir hatayı direkt siliyor. Yok, bazen yok. De sileceği yoksa ya bir tane diyor ne olacak diyor.
0: Yok,
1: hocam
0: yok.
1: Bak şöyle bir
0: ya
1: detay
0: adam
1: var.
0: Şimdi, bak, adam var ya mucizeler yarattı. Canım,
1: hocam bak
0: anda.
1: Beşiktaş'ta 15 sezon sonra ilk kez hiçbir oyuncu gol sayısında çift taneye ulaşmamış.
0: Olabilir. Yani ne bileyim ne diyeyim ben. Ondan evvel de hep şeyde Abu Bakar'dı, Cenk Tosun'du, Gomez'di, şuydu, buydu var ya her gelen çift tanelerde.
2: Bir de şu
0: yani,
2: an Melike şimdi herkesi Önder Hoca gelince.
0: Bilmem neydi ya bir baksana hatalı şeyleri
2: Önder Hoca gelince tabii onun ilk döneminde işte yaptıklarıyla alakalı işte yorumlar yapılıyor. Ama şunu kabul etmek gerekiyor. O dönemki ligimizle şu dönemki ligimiz aynı değil. Yani o dönem hani düşük maliyetli oyuncularla bazı şeyleri doğru yaparak yarışmacı olabiliyordunuz bir şekilde. Çünkü takımların bütçeleri, ekonomileri, işte kadro planlamaları genellikle biraz yakındı birbirine ama şu anda bir makas var. Yani Beşiktaş'ın o kadar şey çok doğru bir arada yapması gerekiyor ki doğru teknik direktör, doğru transfer, doğru planlama, doğru mühendislik. Yani çok doğru işlemesi gerekiyor her şeyin ki Beşiktaş yarışmacı olabilsin. O anlamda evet zor gerçekten Önder Hoca'nın
0: ama bak,
2: işi.
0: Tamam da şey nasıl geldi Icardi buraya? Çünkü çok büyük maliyetlere gelmedi ilk geldiğinde. Osimhen nasıl geldi?
2: Biraz denk
0: yani
2: geldi
0: fırsat,
2: hocam
0: işte. Fırsat
1: o biraz oldu. Evet.
0: Ama bak iki tane müthiş santrafor. Dünyaca ünlü bana göre santrafor herkese göre. Şimdi bu fırsat transferlerini yaratacak. Bakacak kavga dövüş etmiş bilmem ne falan filan. Tamam mı? Ne geliyor aklıma biliyor musun? Şimdi ya iki tane şey var hayatımda. Biz Rize Spor'dayım. Geldim. Devre arası geldim. Ya da 14 puanım var. Baktım stoperlerden şey vardı. Başir vardı. Tamam mı? Dedim ki bu giderse Yasin var şey falan filan. Dedim bu giderse biz dedim küme düşeriz. Gitsin bu dedim. Kavga etsin gelsin dedim. Buna dedim 10-15 bin dolar para verin. Vallahi bak. Ayağa kalktı bizim zehri oldu. Bizim antrenör. Olur mu takım içinde falan. Bak Allah'a var bir Ekrem Cengiz'le kavgalıyız. Bir de Erol Yıldırım var. İkisi tamam dediler. Gitti şey Başir oraya kavga etti geldi. Şimdi orada direkt oynuyordu. Şimdi nereye geleceğim ama bu kavgadan. Şimdi direkt oynuyordu orada. Pardon, ikinci adamdı. Kızdı zaten, tamam mı? Sen ilk adamda sakatlandın mı? Bu direkt oynayacak. Sene sonu şey, turnuvada şampiyon oldu mu şey? Mısır milli takımı. Kaçar bin lira primi aldılar biliyor musun? 50'şer bin dolar. Bu 10.000 dolara kaldı burada. Şimdi hani kavga et falan diyorum ya. Bazı şeyleri girsinler. Kim var şeyde kavga ettirsinler şeyde. Transferleri, alçak adamları kulüpte.
1: Zaten fırsat, biliyorsun Icardi'nin gelişi de biraz öyle oldu.
0: Yani var ya biraz da abartıyoruz falan ama yani.
1: Biraz öyle oldu. Fırsat doğdu yani yaşanan ya işte, problemler sebebiyle.
0: İşte problem oldu.
1: Ama bu Beşiktaş'ın başına da geldi. Çok olumlu olmadı. Pjanić de aslında hocasıyla anlaşamadığı için Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ama bekleneni verememişti. Çünkü isim olarak Pjanić, bakınca çok iyi bir isim.
0: Montero, Wellington, eyvah bir faciaydı onlar. Neyse. Ya esasında iyi futbolculardı ama ne oldu anlamadım. Yani neticede bak hani kavga dövüş falan filan diyoruz ya, gene böyle bir şeyler olabilir. Sürtüşme oldu. Rafa Silva gibi bir antrenör bir şeylerini ya, biraz menajerleri falan filan, ya bu işlerde biraz şeytan olmak lazım. Ya Beşiktaş'ın yapacağı iş bu. Yani gidecek 50 milyonluk adamı 15'i alacak. Tamam mı? Menajerlerle konuşacaksın. Git ayart adamını gel diyecek. Şaka söylemiyorum bunu ya. Ayart adamını gel arkadaş, sana 3-5 milyon fazla vereyim dedi menajere. Tamam mı? ya başka ben olsam böyle şey derdim.
1: Bakalım ne yani ya? Başka cambazlıkları var bu transfer süreçlerinin. Beşiktaş'ın evet. Mutlaka Arda Turan'ı getirmesi lazım. Galatasaray'daki baskılı futbol kültürünü Beşiktaş'ta uygulaması gerekiyor. Arda Turan bir açıklama yaptı. Hatta evet. Çok güzel bir açıklama yaptı. Benim için çok bir şereftir dedi adımın anılması, ama dedi kulübümle planlarım var. Shakhtar'dan bahsediyor. Arda Hoca'yı da bir kez daha tebrik edelim bu vesileyle.
0: Bir de cesaretinden dolayı bombaların altında.
1: Evet ya, yani büyük hikaye. Bence bu arada bunu yayında söylemedim de arkadaş ortamında söylemiştim. Bir Arda Turan belgeseli yapıldı biliyorsunuz. Doğru. Bence Arda Turan belgeselinin güncellenmesi lazım.
2: Devamı lazım.
1: Acele etmişsiniz sevgili ama... Okan Canyantır. Arda Turan belgeseli daha uzayacak gibi görünüyor. Öyle düşünüyorum.
0: Şakası da yok bu işin, biliyor musun? Hakikaten şakası yok. Orada Allah korusun,
1: evet,
0: yani.
1: Evet,
0: her ya tarafa işin... geliyor bomba. Ben Diyarbakır Spor'a girerken benim rahmetli hanımın şeyi vardı işte, eniştesi vardı. Neyse. Dedi ya gitme oraya, şudur budur dedi. Bak PKK var falan filan. Ya falan filan dedim, gittim. Ya Gaffar, Allah rahmet eylesin. Gaffar'la beraber ben gidiyordum. Gene bugün bir mevzu oldu biliyor musun? Yani ben götürüyordum onu Vali Bey'e. O arada bizim bir işte bir şeyler oldu. Ben son
1: Allah
0: anda direkten döndüm. Yani şunu söyleyeceğim. Tehlike. Her tarafta tehlike. Arda'nınki daha büyük tehlike yani.
1: Yoğun olarak Beşiktaş'ta yeni hoca kim olmalı? Yeni sezon nasıl olmalı konuştuk. Şimdi bir Fenerbahçe'ye de geçiş yapmak istiyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Avrupa macerasında konuşalım. Aslında başkanlık seçimi ve yeni hocası kim olacak konusunun gölgesinde bir yandan da artık yeni sezona hazırlanan bir Fenerbahçe var. Rakipler nasıl geçecek? Avrupa'da daha iyi işler yapmak istiyor geçen sezona göre Fenerbahçe. Bunlar gündemde bir yandan da. Şimdi hem rakip bunu konuşalım, hem Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu ve kadrosu nasıl şekillenebilir? Bugün sezon finali yayınında en çok dile getirilen konu, sezonun olayı diye dile getirilen konu şu oldu. Nasıl Fenerbahçe santrforsuz devre arasına tamamlar diye. Ya bu gerçekten akıl almaz şekilde.
2: Hatta ben bununla ilgili şey diyorum Melike. Devre arasında Fenerbahçe'nin transfer komitesinin başına Abdullah Kavukçu getirmiş olsalar Galatasaray'dan, deseler ki Fenerbahçe öyle bir planlama yap ki Galatasaray şampiyon olsun, Abdullah Kavukçu bile o kadar kötü planlama yapmazdı Fenerbahçe için. Derdi ki insaf, yani bir tane 9 numara alalım bari. Var, ayıp olmasın derdi.
0: Var. Niye, ben aynı fikirde değilim. Yani niye? Gol, Talisca var, daha ne istiyorsun? Kerem var, milli takım santrforu. Talisca gol atıyor. Leblebi gibi.
2: Hocam sırf gol atması değil önemli.
0: Ne yapacak? Olur mu
2: onun
0: ya?
2: Onun içindeki
0: ya, oyun, ya,
2: oyuna bak, katkısı, santrafor katkısı.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Ya genel konuşuyorsun. Katkısı ne? Katkısı santraforun golle ölçülür. Bitti. Atıyor abi mu golü? Tamam. Ne katkısı başka? Golden başka ne yapacak?
2: Katılmıyorum hocam bu konuda, kusura bakmayın.
0: Ya sen orta sahayla ilgili sıkıntılarım var. Yani düşüncelerim var. Saygı duyuyorum. Bana göre çok yanlış. Tamam mı? Ben başka tabii. Sen öyle düşünüyorsun. Fenerbahçe'nin bakın aldığı, kaybettiği maçlarda orta sahada 3 tane oynadı. Bir tek Karagümrük maçı hariç, o da geri dörtlü şeydi. Acemiler mangası. Onun haricinde 3'lü çıktı. Yani 3 tane bir Trabzon maçını şey veriyorum. Veya o maçta çıktı, her maçı kazandı. Nottingham Forest dahil, maçı dahil. Şeyde eğer Asensio'nun onun

0: numara oynadığı maçları çok zar aldı. Veya Talisca'nın 10 numara yani oynadığı maçları zor kazandı veya çok puan kaybetti. Açın bakın istatistiklere. Tek tek bir gün çıkarıp getireceğim buraya da uğraşamıyorum. Yani daha ikna edemem kendi Onur'u. Gene diyecek ya.
1: Belgelerle gel hocam.
0: Sen gazetecisin, çıkarsana sen.
1: Neyi?
0: Çıkart gel bakayım bir dahaki sefere.
1: Gelirim hocam. Neyi?
0: Asensio'nun 10 numara oynadığı kaç tane maçı kazanmış, kaç tane maçı kaybetmiş. Talisca'nın 10 numara oynadığı bir Kayseri maçı var kazandı, öbürleri fiyasko. 10 numara oynadı.
1: Bakarız hocam.
0: Anladın mı? Yani bak onları bir topla gel bakalım.
2: 5 dakikayı Yusuf size söyleyecek bu arada. Ondan bekliyoruz. Biz biraz izleyicilerimiz neler diye ona bakalım. Erkut Bey demiş 2 santrforunu gönderip Sidiki Şerif diye birini ana santfor olarak kullanıyorsun. Rakibin Osimhen Icardi santfor hattıyla oynuyor. Sonra çıkıp bu ligde yapı var demeyeceksin. Futbol aklı denen burada belli oluyor diye bir yorum yapmış.
1: Ya, tabii dediğim gibi tarihi bir hata yapıldı. Son güne kadar hep şey düşünüldü. Ya mutlaka birisini alırız diye bakıldı olaya. Ama öyle olmadı. Dediğim gibi Fenerbahçe doğru planlamayı yapsaydı devre arasında, hatta stoper transferini yapabilseydi, bir tane oraya bir oyuncu alabilseydi stoper transferi, şu işte sakatlık krizlerinin özellikle olduğu dönemde Şikriyan'ın yokluğunda
0: bilemezsin ki onu da ya.
1: Tabii bilmek mümkün yani, değil ama belliydi yani Fenerbahçe'nin bir alternatif ama problemi de vardı savunmada. Başka bir şey olabilirdi ligde diye düşünüyorum tabii ki. Ha şöyle bir şey de var. Daha güçlü bir Fenerbahçe'nin önünde Galatasaray daha farklı bir motivasyonla oynayıp belki o puan kayıplarını da yapmayabilirdi. Hikayenin nereye gideceğini bilemiyoruz tabii ki ama bir gerçek var önümüzde. Fenerbahçe yönetimi belki de yakın tarihin en kötü planlamasını yaptı.
2: 24 maçta 10 numara oynamış Asensio. 8 gol 7 asist.
0: Puan. Kaç puan almış? Kaybettiği maçları söylesin. Talisca'nın orta saha oynadığı maçları
2: söylesin.
0: 8 gol
2: 7 asist Asensio'nun istatistiğini paylaşmış. 24 maçta 10 numara oynamış.
0: Asensio hadi neyse Talisca'nın o çıkartsın bakayım kaç puan almış Talisca.
2: Hocayı ikna edin.
0: 10 numara. Ne iknası ya söylesin.
2: Fenerbahçe'nin gol atma sorunu yok. Sorunu savunma. Her maç olur olmaz anlarda gol yedik. Önce savunmayı çözelim. Eskilerin dediği gibi Allah'ını seven defansa gelsin. Mehmet Bey yazmış. Bu arada aslında maçların senaryosuna baktığımız zaman bir yerde doğru.
0: Doğru.
1: Ama şöyle bir şey var.
2: Ama eğer yediğine karşılık atabilsen.
1: Ay insanların hakkında olur. Kalan ne Melike? İşte Rize maçında.
2: Kasımpaşa maçı.
1: Kasımpaşa maçında son dakikada yenen goller değil mi? Fenerbahçe o maçlarda skoru 2-0, 3-0 yapsa.
2: Böyle
1: o
2: olmaz.
1: Son dakika senaryosu olacak mıydı?
0: Ya hanım Allah Allah.
1: Ay şimdi,
0: ya ona bakarsan Rize maçında.
1: Hayır, sen işi
0: sen Samet atılmasa zaten mağluptun.
1: Sen işi o noktaya getirmeyeceksin. Getirdiğin zaman o son saniyede her türlü ihtimal gerçekleşebilir.
0: Böyle şey olur mu ya? Yersin yiyorsun hocam golü zaten.
1: Efendim?
0: Ya şimdi isim bana söylettireceksin. Birisi var oyuna giriyor. Her girdiği maçta gol yiyor Fenerbahçe ya.
1: Hocam söyle.
0: Ne bileyim ben sen o şey.
2: Ya birisi var diyor söylemiyor.
1: Söyle hocam şey bileyim.
0: Allah Allah.
1: Ben de merak ettim gerçekten.
0: Nasıl merak ettin ya? Söyle. Ben gazetecisi nasıl bilmiyorsun
1: söyle
0: ya? Söyle. Dünya kadar gol oluyor. Giriyor oyuna giriyor. Ya ıska
1: hangi
0: geçiyor,
1: mevkide
0: ya
1: oynuyor?
0: Lüks mevkide. Hangi
2: ya peki? Of.
0: Savunmada Allah Allah.
1: Baş harfi ne hocam? Çağlar mı?
0: Yok ya Çağlar'a takmışlar.
2: Hoca
1: çok
2: Çağlar'cı ya. Hayır,
1: ne bileyim savunma nedir hocam yani.
0: Çok enteresan biliyor musun?
1: Mert Müldür
0: mü? Rakipleri Güldür.
1: Sevmediği Mert Müldür var doğru Müldür kesin Mert Müldür'dür.
0: Ya saç ne sevmediğimi ya arkadaş bir bak bakalım ya kademelerden en son Ferik şey ne o Eyüp maçında ikinci birebir kaldı yedi çalımı golü yedin ya. O öyle bir savunma olmaz arkadaş yani. Nasıl göremiyorsun bunu? Kademeye girmiyor onu girmiyor. Sen savunma olarak o çocuk eksik. Bir de çalıştırsın onu ya. Bir kimse gidip söylemiyor mu buna? Ben ne yapmam gerekiyordu? Ne diyorlardı biliyor musun? Ya Güvenç Kurtar sana işte böyle diyor. Saldırdı bana. Ya kardeşim ben bir ne yapmam lazım falan deniyor. Yani birisi haber gönderse bana. Ben onu var ya bir gün çalıştırayım yeter ya. Nasıl duracağını bilmiyor. Ne yapması gerek yaptığını bilmiyor. Pozisyon almasını bilmiyor. Ya o kadar milli takımda meziyetleri çok fazla. Yazık günah ya. Sen ondan bak Talisca'yı bulsun bana kaç tane maçı
2: Yusuf sen de.
0: Rize maçı. Şey maçı. En son Galatasaray maçı.
1: Ya hocam istiyor ki Fenerbahçe her maça 3 tane koşan orta sahayla çıksın.
0: Evet. Ne darılır mı?
1: Ya hocam.
0: Ya koşan orta saha dediğin adam Fred her maç gol attı son 3 maçta ya. Beğenmedi. Yani koşan adam dediği Fred. Söylesene.
2: Talisca oynadığında ligde bu arada. Onu da söyleyelim. 20 maç 9 gol 4 asist 29 puan toplamış ligde Talisca oynadığında.
0: Kaç puan kaybetmiş onları söylesin.
2: Aa hocam sen de o.
0: Ben kaybettiklerini söylüyorum, kazandıklarını değil, kaç puan kaybettirdi ona baktım.
2: Bak kazandığını dedin az önce, şimdi kaybettiği.
0: Kaybettiğini diyorum, kaç tane puan
2: kaybettin. Özel Talisca analizi istiyor.
0: Hayır ya ne iknası arkadaş, bana kaybettiğin puanları söylesin. Söyleyeyim işte Galatasaray maçı, Rize maçı.
2: 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi.
0: Talisca oynadığı zaman.
2: Yenilgide Galatasaray maçı.
0: Rize maçı 5 tane beraber. Kaç puan yapıyor? 10 puan işte. 13 puan. Bitti hadi güle güle.
2: O şeyi iddia etmek mümkün
0: değil. Ya adam dünya kadar gol attı. Nereden attı? Hep santrforken attı o golleri.
2: Rize maçı berabere biten işte son şey. Onu söylüyorsun.
0: Berabere bitti de şey atıldı, ne o? Samet atıldı, 10 kişi kaldındı, berabere bitti. Gene orta sahayı üçledin. Allah Allah. Baştan çıktığı başlara bak. Talisca'nın 10 numara oynadığı maçlar tam bir fiyasko. 10 numara oynadığı maçlarda kaybettiği puanlara bak. Baksın. Ona söylesin bana. Attı gol. Attı gollerin çoğunu santrforken attı. Üçer üçer. Kayseri maçı bilmem ne maçı.
1: Hocam bu başka bir şey.
2: Hocam yan çizme yazdı sana Selman Bey. Ve fakat Fenerbahçe ne bak ne
0: ya diyor? Selman Bey bunlar yanlış, ben mi söylediğimi yapmıyordu, kaybettiği puanları söylüyorum
2: bak,
0: ben.
2: O maç, o adı geçen maçlarda Kasımpaşa Rize'den bahsediyor Osman Bey'in yorumu, bütün takım olarak savunmadaydı, çok adamla savunma yapmak iyi savunma değildir ve hiçbir savunmacı da hocalığı en iyi bilen güvenç kurtar için yeterli değildir.
1: Hayır hoca şu, bak şu konuda katılıyorum, Talisca'nın 10 numara oynaması takım savunmasına bir zafiyet yaratıyor, bunda en fikrim hocamla. Yani tamam. Talisca zor bir oyuncu kullanımı. Talisca'nın 9 numara oynadığı dönemler performansı en azından takım savunması adına daha olumlu yansıyabilir.
0: Gol açısından dünya kadar gol attı tamam. Ya santrforken
1: oynarken. Ben başka bir şeyden bahsediyorum ama hocam. Yani artık günümüz futbolunda büyük takımların özellikle şampiyonluk mücadelesi veren takımların bakalım böyle 3 tane 6-8 ile oynaması diye bir şey yok artık. Yani
0: 10 numarasıyla oynayan bir tane takım söyle bakayım.
1: 10 numara da yok.
0: Talisca ne oynuyor?
1: O yanlış.
0: Onu söylediniz de. Bak aynı şey.
2: Sana hak veriyorlar.
1: Ama senin dediğin de şu kısım da yanlış. Yani
0: hayır.
1: Sen her maçı İsmail Kante Gendouzi ile oynayamazsın. Ya da
0: oynarsın.
1: Oynayamazsın hocam.
0: Allah Allah. Fred bak şimdi değiştirdi şimdi. Onun maçları falan yok. Ya Fred son 3 maç 3 tane gol attı. 5 tane gol attı herif ya.
1: Her maç oynayamazsın.
0: Adam.
1: Onun oynanacağı maçlar var ama oynanacağı maçlar da var.
0: Ya yenemiyorsun işte, onlar oynamadığında. Ya 5-0 yeneceğini 10-0 yenersin. 1-0 yeneceğini 4-0 yenersin orta sahayla. Trabzon'u da yendin, onu da yendin, bunu yendin. En son maçlara
1: hocam
0: bak.
1: Trabzon maçında Fenerbahçe 135 topla oynamış.
2: Hocam abi seninle yapmadık hocam. Biz 11 yaptık. Seninle de yapmadık değil mi? Hı. 11. Hadi 11 yapalım. Bugün sezon finalinde 90+1'de de 11 yapmıştık.
1: Bir anda geldi.
2: Tamam yavaş sana. Yavaş canım düşüne. Hep birlikte. Zaten kaleye direkt Uğurcan'ı yazacaksınız muhtemelen.
1: Yapalım. Tamam. Sen mi yapıyorsun?
2: Hadi
0: ben yap. Sen bir bakayım.
1: Tamam
0: seni
1: ben
0: bir
1: yapayım.
0: Bakayım ben
2: sık otur sıfır falan diyecek.
1: Şu anda yani
2: yavaş yapalım.
1: Tamam kalede Uğurcan. Zaten herkesin herhalde kalecisi Uğurcan'dır diye düşünüyorum. Oradan tamam, girdik
0: beraber
1: yani.
0: Yapalım. Sağ bek.
1: Tamam. Sağ bek Wagner Pina diyorum ben.
2: Ben de bu
1: sezonun
2: arada. Şu an senle 2'de 2 gidiyorum.
1: Tamam.
0: Bir dakika.
1: Stoperlere
0: orada
1: geçiyorum.
0: Orada beraber yapalım dedim.
1: Hayır ben yapayım sonra sen yaparsın ayrı.
0: Ya Pina'da tamam.
1: Tamam. Ben tamam. Pina'ya koydum sağ beke. Stoper ikilisi benim için Milan Škriniar ilk stoperim. İkinci stoperim Abdülkerim Bardakçı. Sol beki Mustafa Eskellaç. Benim 11'imde. Orta sahaya geçiyorum. Orta sahada Carlo Holse'yi koyuyorum. Bir kere Samsun Spor'dan çok iyi sezon geçirdi bence. Orkun Kökçü. 2. Marco Asensio 3. Benim orta saham. Hücum
2: dizilişin
1: hattı.
2: Dizilişin de söyle sonra.
1: Efendim?
2: Dizilişin o zaman 4-3-3. Tamam.
1: Yani orta saham tekrar söyleyeyim. Carlo Holse, Marco Asensio, Orkun Kökçü. İleri üçlüm. Onu söyleyeyim. Diziliş biraz farklı olabilir ama ben Şomurdov'u sağ kanada koyuyorum. Eldor Şomurdov'u.
2: Vazgeçemiyorsun çünkü onu açıyor
1: evet.
2: Hocam muhtemelen.
1: Barış Alper Yılmaz solda. En önde Onaç. Benim 11'im bu.
0: Şimdi oldu mu sen şimdi Şomurdov'u koyduğun sağ tarafa?
1: Dedim dizi
0: takım mı? Dizi onu mu? Olur mu o zaman say bütün
1: sahaya çıkmayacak bu takım.
0: Hadi o zaman bir dakika ya. O zaman Onaç'ı koyuyorum ben de.
2: Sen gel yap.
0: Onaç'ı.
1: Ama Şomurdov'un sağ kanat oynamışlığı var bu arada.
0: Ya Allah ya Rabbim ya. Onaç'ı az mı? Gol kralı Onaç'ı. Onaç'ı koymuyorsun.
1: Onaç'ı koydum işte hocam. Önde Onaç'ı var. Osimhen'i koymadım.
0: Aferin ya.
2: Anladık
1: Osimhen'i.
2: Bugün sezon finalinde bir kişi sadece Osimhen'i aldı. Ya düşün ya, yani 9 yıl

0: Kurumdan bir tamam. kişi aldı.
1: Ya bir dakika ya. Bu maç oynamasına göre mi alıyorsunuz? Şimdi sağ bek Pina kaç maç oynadı?
0: Ben maç oynamasına göre değil.
1: Ya maç ne hangisine yani?
0: Oynadı hocam, Asensio da çok maç kaçırdı ama ya, çok
2: Pina çok maç kaçırmadı ya. Ben söyleyeyim mi?
0: Kaçırmadı. Hani Asensio mesela daha fazla kaçırmıştır belki.
2: Sezonun sonunu kaçırdı evet.
1: İşte Asensio da şey oynadı. Hocam, bir dakika birisine daha bakacağım.
2: Ya sen kadro yapsana.
1: Bir dakika sağ beke.
2: Haydar Cunay'ı mı koyacaksın? Olabilir.
1: Haydar Cunay da var. Şey, Türk ne o, Ahmet zor. Oğuz var. Bir de şeyi koyacağım.
2: Ahmet Oğuz mu?
1: Evet, Kocaeli Spor'dan müthiş oynuyor derdi. Nerede? Niye iyi adamı şey yapmıyorsun lan? Bir dakika başka.
2: Hocam Pina Lig'de 31 maçta oynamış. Daha ne yapsın yani? 34 maçın 31'de oynamış.
1: Ben kötü demiyorum ki. Bak,
2: hayır, kaç maç oynuyorsun ya?
1: Şimdi bak şey
2: toplamda
1: var.
2: Toplamda Pina hocam 40 maç oynamış. Pina, tüm kulvarlarda. Tamam.
0: Evet.
1: Bak mesela Bünyamin var şeyde.
2: Tamam Antalya hocam sayıyordum 11'ini, hadi merak ettim.
1: O Ahmet Oğuz var tamam.
2: 11'ini say 11'ini.
1: Tamam Pina'ya.
2: Pina'ya. Kaleci Uğurcan mı?
1: Bu herhalde.
2: Tamam sağ bekin kim hocam?
1: Pina tamam Pina. Tamam. Stoperler Şikrinyar'la Sanchez.
2: Sanchez tamam evet hocam.
1: Sol bek Mustafa'yı saymıyorum. Mustafa çünkü çakma sol bek yani.
2: Tamam kimin sol bekin kim
1: sol
2: hocam?
1: Sol bek. Beşiktaş'ın sol bekine bakıyorum. Yok. Fenerbahçe'nin sol beki yok. Trabzon var. Bakayım şeyi ve bakıyorum. Anadolu takımlara da bakmak lazım yani.
0: Mesela gene, Samsun'dan, Göztepe'den oyuncular.
1: Samsun'a. Ya o kadarını yani pek göz alıcı onlara bakamadık. Tamam mı? Şimdi ne yapayım?
0: Kim almıştı? Sol bir önceki yayınımızda Arda Okan Kurtulan'ı aldı bir konuğumuz.
2: Sağ beke mi? Ama o da kanat bek oynadı.
1: Kim?
2: Tam sağ bek diyemem. Arda Okan Göztepe'de kanat bek. Haydar Cunay da kanat bek oynadı mesela.
1: Haydar Cunay da direkt koyarım da neyse. Şimdi Pina tabii orada daha az.
2: Tamam sol bek hocam.
1: Sol bek Jakobs.
0: Sol bek ben çok seçemiyorum.
1: Jakobs.
0: Yani çok %100 çok iyi performans yok mesela.
2: Sol bekimiz olmadı ama
0: Mustafa'yı
2: Mustafa belki aralarında en iyisi.
0: Ekstra yani, performans evet, verdi diye sayabilirim.
1: Bence Jakobs orada.
2: Tamam hatta orta sahaya geçeceğim.
1: Orta saha bir kere. Orta saha Torreira 1.
2: Tamam.
1: Orkun 2.
2: Evet.
1: Bakıyorum. Folcarelli.
0: Volkarelli. Orta sahada çok isim var.
2: Çok var evet. Çok
0: mesela
2: oynayınca.
0: Orta saha şu an Süper Lig'de en iyi orta saha 3 ayrı çıkarırsın.
2: Evet. Herkes farklı söyleyebilir.
1: Lemine de var. Şey de var ama Volkarelli var ya müthiş.
2: Sezon ikinci yarısı Genduzi var.
1: Müthiş bir adam. Volkarelli.
2: Evet. İleri 3 hocam.
1: İleri 3. Bir yere Barış.
2: Tamam solda Barış koyduk.
1: Barış
0: belki
1: koyduk.
0: Son zamanlarda bir düşüş oldu ama olayı da en başında
2: evet,
0: sayabiliriz.
2: Olay yazanla mutlaka olur.
0: Evet.
1: Ama neyse. Evet. Şimdi bir kere santrforu öyle veya böyle o zaman 3-5-2 yaparım.
0: Ya ben hocam, ne uğraştın
2: hocam, 3-5-2'ye
0: ya.
2: Geçme bu işin. Sanki yarın sahaya çıkacak hocam.
1: Sen şey oynadı diyorsun. Sömür'e de fena bir adam değil ama ben Onaçı'yı da o Sümen'i koyarım oraya.
2: Nasıl dizeceksin takımı? Dizemedin.
1: Fark etme. Niye dizemeyeyim?
2: Olmadı hocam.
1: Niye? Allah Allah. 4-3-1-2 oynattım.
0: Hocam yapamadın biraz
1: yok,
0: sanki.
1: Yok yaptım.
2: Aynen olmadı hocam.
1: 4-3 yaptım.
2: Hocam takım kaybeder.
1: Hayır ya. Allah Allah.
2: Tamam bir daha düşün.
1: 4-3-1-2 yaptım işte.
2: İyi öyle olsun.
1: 4-3 orta saha 1 Barış ileride de çift santfor bitti. 4-3-1-2.
0: Çift santfor.
1: Evet.
2: Değişik.
1: Onaçı ile işte Osimhen.
0: Barış'ı ya, ne yaptın?
1: Barış'ı da
0: Barış'ı 10 numara yaptın. 1-1 evet. Mi oynadın?
1: Evet. 4-3-1-2 yaptım ya. 3 santrafor.
0: Aa.
1: Ya. Olmaz mı? Darıldılar mı?
2: Olmadı hocam. Her neyse.
1: Nasıl olmadı? Kırmayalım seni. Şamuradov sağda oynuyor. Ben Şamuradov kötü oynadığı adam demiyorum.
0: Lukov gibi bir adamı nasıl unuttunuz? Samet ya. Bey yazmış. Mehmet ya Bey ligin en iyi orta sahası Orkun Kökçü ve N'Golo Kante demiş. Burak Bey diyor ki sezonun 11 diye saydıkları 11 Galatasaray kadrosu 11'i yener. Sorar mısınız yorumculara neden Galatasaray'dan çok az futbolcu koyuyorsunuz yazmış. Yok koyduk işte.
1: Galatasaray'dan nasıl
0: almayan...
1: koymadık ya? Sanchez'i koyduk. Sol bek'i koydum ben. Osimhen'i koydum. Barış'ı koydum. Torreira'yı koydum. Kaç kişi? Kaleciyi koydum. 5-6 kişi Galatasaray'dan var zaten. Bak say.
0: Yılın 11'inde Uğur Caner'de Pina, Şikrinyar, Abdülkerim, solda eski Ellaç, Torreira, Folcarelli, Orkun orta sahası, Sané, Barış kanatları ve Osimhen diye Osman Bey bir 11. Yani çok
1: Sané, Barış?
0: Sané ve Barış'ı kanatlara almış.
1: Olabilir.
0: Olabilir.
1: Santrafor?
0: Santrafor'da Osimhen yapmış. Şimdi Osimhen'i niye bir kişi seçmişti sadece. Tabii Osimhen'i seçilmeme sebebi ligde çok performans
2: maç
0: vermemesi. Bir de onu açın ekstra gol krallığı ve Şomradov'un gol krallığı performansları
1: ya
0: birazcık fark yaratıyor.
1: Şomradov çok iyi adam. Nasıl bak Yüksel

0: Müştah müthiş bir başkanlık yapıyor. Çok iyi adamlar almış. Yalnız o değil. Cumhurbaşkanı değil. Müthiş adamlar var ya şeyde. Öyle hızlı çabuk falan nasıl seçtiyse onları bravo yani. Kim aldıysa bilemiyorum şeyden ama.
1: Başakşehir. Bu 11'ler Melike kimseyi mutlu etmez. Herkes evet. Mutlaka farklı bir isim söyler. Alternatifler vardır. Dediğim gibi yani herkesin farklı görüşü var.
0: Beşiktaş'tan bir kişiyi aldık değil mi?
1: Hani Beşiktaş'ta da büyük ihtimalle bir kişi alırdı diye tahmin aynen. Ediyorum.
2: Orkun
1: ikinci yoktu yani. Hani sezonun genelinde ya bu 11'ler
2: mesela kimse orta sahaya Gündüz'ü seçmiyor bence. Ya devre arası geldi diye mi seçiyor?
1: Tabii olabilir yani. Evet, devre arası geldi
0: var,
1: de olabilir.
0: Kante de çok iyi oynadı son
2: ama
0: zamanlar.
2: Ama Gündüz'ü daha devre arasından yani. Sonraki bütün kalan
1: Lemina var. Hep iyi oynadı.
2: Lemina. Bir maçı belki vardır
1: ya. Dedim mesela ben Folcarelli'yi koymak isterdim. Ben dışarıda bıraktım Folcarelli'yi. Yani çok vallahi, fazla seçenek var burada.
0: Folcarelli var ya.
2: Folcarelli'yi çok seçen oldu evet. Bu arada yine.
0: Lemina da var yani. Lemina da.
2: Lemina'dayız. Orta sahada çok isim var.
1: Evet, çok alternatifimiz var
2: orada. Sağda mesela Muçi de yine bu birçok
0: ya ama o on numara yani o şuna, ya Barış
1: Muçi yazılabilir evet doğru kesinlikle.
0: Muçi de var ya müthiş goller
1: attı. Leroy Sané'yi yazan çıkabilir. Çok maç
2: çıkabilir.
0: Evet. Leroy Sané zaten ekstra bir adam ya. Yani bir Süper Lig'e ekstra bakayım, şeyler katan bir adam.
2: Galatasaray şampiyon olmuş. Siz diyor başka futbolculardan bahsediyorsunuz ya. İbrahim Bey neden sadece şampiyon takımdan 11 yapın? O zaman neden Karma 11 olsun bunun adı?
1: Evet yani.
2: Yani sonuçta bir takımın şampiyonluğunda belirleyici olan çok ekstra performanslar vardır. İşte Uğurcan'ı herkes kabul ediyor.
1: Yani Barış Alper Yılmaz tartışmasız
2: Barış'ı,
1: mesela.
2: Ben bu iki ismi tartışmasız kabul ederim mesela.
1: Zaten Galatasaray... Şimdi geçtiğimiz yıllara göre zaten oyun anlamında problemler yaşadığı için oyuncu performansları da aslında standartların altında kaldı birçok isim adına bunu söyleyebilirim. Geçen sezon mesela ben 6 tane oyuncu koyardım Galatasaray'dan ki koymuşumdur. Mesela sağ beke Şalay da konabilirdi ama Şalay daha iyisi vardı performans anlamında bu sezon baktığımız zaman.
2: Bu
1: yani. O yüzden
2: şeyin zaten değil mi? Opta'nın verileri. Bakın ben, sezonun en iyi 11'i.
1: Rakamlar üzerinden
0: Ahmet Oğuz
2: rakamlar üzerinden bakınca Heliton'u almışlar.
1: Ama bak bu niye almadım biliyor musun Göztepe'den mesela Heliton'u? Göztepe'nin oyun planı biraz hani savunmayı daha güçlü kılıyordu. Yani üçlü savunma çok hani defansif önlemlerin ön planda olduğu bir oyun planı. Oradaki stop mesela Lis çok iyi performans gösterdi. Az gol yedi.
2: Evet.
1: Ama kurtarış yüzdesi anlamında mesela bence mesela ligin en iyi kurtarış yüzdesi şeydi Can Kattay'dı mesela. Eyüpspor kalecisi. Galatasaray'dan kiralık giden
2: Jankat'ta. Burada bakınca aslında işte çoğu isimde var. Barış Alper seçtik. Şomrodov, Onuachu en çok seçilenler. Orkun en çok seçilenler. Evet. Muçi yine konuştuğumuz. Asensio zaten asist sayısına bakınca.
0: Asensio'yu unuttuk ya.
2: Bir de oynasaydı sürekli. Asensio evet. Zaten kesin evet. Sezonun yani oyuncularından biriydi yani.
0: Sezonun
2: ki
0: oyuncusu.
2: Hala öyle.
0: Ya bana göre en kıymetli oyuncu yani Osimhen'le Asensio. Yani bunların kıymetli oyuncu olarak. Asensio var ya nasıl unuttuk ya.
1: Tamam sezonun onu, kader anında Asensio'nun olmaması bir eksi yazdı ona yani tabii. Sakatlık
0: ama yani
1: anlamında.
0: Gene tabii genele baktığımız zaman futbolcu kalitesine baktığımız zaman Asensio, Osimhen, santifor olarak bunlar Onuachu, bunları Şomurodov, bunlar yani göz ardı edilemez. Bir A, B karması da yapsaydık iyiydi bari.
1: Zaten eskiden hocam biz Galatasaray'da altın, gümüş, bronz kimse, karma
2: ya
1: yapardık.
2: Ya işte hocaların da işi böyle zor. Bu şekilde zor yani. Ben mesela orta sahada işte çok transfer obezliği ciddi ya, anlamda
1: şey diyorum ya,
2: oyuncu kaybettiriyor. İsmail Yüksek söyleyemiyorsunuz. Eskiden, niye söyleyemiyorsunuz? Evet. Normalde banko yazarsınız. Aynen. Ama
1: biz eskiden Galatasaray'da Melike bir altın
0: Fred,
1: karma yapardık.
0: Benim adamım
1: sonra
0: Fred.
1: Gümüş yapardık. Bir de bronz yapardık. Hani kimse dışarıda kalmasın diye.
0: Evet.
1: En mantıklısı o.
0: Benim
1: kadro.
0: Adamım mesela Fred orta saha. Müthiş bir orta saha.
1: Masa okuyamadı hocam en iyi 11'i.
0: Masa oku gelsin.
1: Osay Samuel yok mesela.
0: Ben olsam onları alırım Beşiktaş'a şimdi.
2: Evet benim adamım Fred dedin saymadın 11'de.
0: Evet. Ne yapayım şimdi Barış da şey yap. Ya Fred'i kestiler. Fred şu anda var ya.
2: İşte İsmail de kesti.
0: Son 3 maçta 4 gol mü attı? 5 gol mü ne attı adam ya son 3 maçta ya. Yani.
2: O zaman hocam. O... Kerem Aktürkoğlu kimsenin aklına gelmiyor ve aslında rakamlara baktığımızda seçilmesi de lazım. Performans.
1: Evet
2: olarak.
1: Rakam üzerinden yapılmıyor. Barış olduğu için orada. Ama Barış daha iyi
2: evet,
1: sezon geçirdi.
0: Orta sahada kim var biliyor
2: yani,
0: musun? O şey.
2: Orada sol açığa
1: Barış baktı. Olmasa Kerem konulabilir.
2: Kimse başka birini yazmıyor yani.
1: İkinci aday mesela Kerem olur büyük ihtimalle. Yani Barış'ı
2: oradaki
1: koymazsan.
0: Ben Sane'ye koyarım. Maestro var. Maestro hocam. Alanya Spor'da. Ne oldu çocuk?
2: Hadi bir ben kimim oynamıyor. Yapıyoruz. Hadi bir ben kimim yapıyoruz
0: hadi.
2: Şimdi.
0: Hadi bakalım. Şey o gün şeyle Serhan'la şey
2: Serafi ile ünlü bir Avrupa şehrinin

0: dünyaya geldim. Kariyerimdeki 4 kupayı da son 2 yılda kazandım. Avrupa'da sezonun MVP adaylarının başında geldiğim doğrudur. Dinamo Zagreb'i 9-2 yendiğimiz maçı unutmak mümkün değil. Harika geçen sezonu Dünya Kupası'yla taçlandırmak istiyorum. Ben kimim?
1: Şimdi bu bir Lyon oyuncusu. Önce onu söyleyeyim.
2: Kimin?
1: Lyon oyuncusu.
2: Trafiğine ünlü olan her taraftarı trafiği.
3: Hendrik.
2: Paris'te. Paris'teki trafik, Londra'daki trafik, İstanbul'daki
1: hocam,
2: trafik.
1: Hocam Dinamo Zagreb 9-2'lik maç, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Lyon 9-2 yenmişti diye hatırlıyorum
0: şu an. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum.
2: Son 4 yılda diyor ki kupa kazandın.
1: Şimdi trafiğiyle ünlü bir Avrupa şehrine geldim.
2: Trafiğiyle ünlü, yani trafiğiyle Moskova'da 8 şerit trafik. İstanbul aynı, Londra aynı, bak Münih aynı.
0: Son sayfa ya, etiketine Paris aynı. Cevaplarınızı bekliyorum. Arkama yaslandım şöyle.
2: Trafiği de ünlü. Bilemeyeceğimiz için rahatsın değil mi?
1: Avrupa'da sezonun MVP adaylarının başında geldiğim doğrudur. Şimdi bunu bir bakalım. Ben buldum. Büyük ihtimalle Harry Kane bu.
0: Hayır.
1: Değil mi? Aa.
0: Bilmiyorum. İzlediniz mi? İzlemediyseniz sizin ayıbınız.
1: Niye?
0: Ben Ricardo Quaresma'yla bir röportaj yaptım. Aspor ekranlarına yayınlandı. Orada Ricardo Quaresma'ya beğendiği oyuncuları sorduğumda. Biri ne söyledi? Birkaç isim söyledi. Özellikle bu isim için stada gidersiniz o oyuncu için. Onu izlemek dedi. İçin dedi.
2: Benim bir beğendiğim çok oyuncu bir numaralı
3: Yamal.
0: Değil.
1: Şimdi sezonun hocam bu sezondan bahsediyor. Sezonun MVP adaylarının başına geliyorum diyor. Yani bu sezonun MVP'lerini bir düşünelim. Dinamo Zagreb 9-2
2: Senior.
1: Ya kim yenmişti Dinamo Zagreb'i 9-2? Bayern yenmiş, Bayern mi yenmişti?
2: Ne bileyim ben.
1: Olis.
0: Olis, evet. Tebrik ediyorum. Gelsin. Olise'yi sormuştuk. Bayern Münih'in gerçekten yıldız isimlerinden biri. Çok dikkat çekiyor son zamanlarda. Çok beğenilen isimlerinden biri. İlk bilen izleyicimizi de söyleyelim. Acaba programı izlediğinizde benim ipucumla mı bildiniz yoksa kendi kendinize mi bildiniz onu bilemem. Yanlış da yazmış olsa sonunda H yok. Nurullah Başıbüyük bilen izleyicimiz oldu. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum sizi. Bilen izleyicimizi de o liseyi sormuştuk. Hemen şöyle birkaç tane daha bileni okuyup sonra yine konumuza devam edeceğim. İki ipucu Sané'nin halefi yazmış Selman Bey. Bunu okumak için aslında.
1: Neymiş?
0: Sané'nin halefi.
1: Sané'nin halefi.
0: Bayağı bir liste.
2: Evet.
0: Mehmet Bey röportajı açalım hemen demiş. Oho, siz onu bulana kadar Onur Özkan bildi bile. Tebrik ediyorum. Evet, güzel oldu böyle 11 yaptık. Yine konuşuruz 11'ler, ideal 11'ler üzerine. Şöyle bir Galatasaray'a geçiş yapmak istiyorum. Biraz transfer konuşalım, olası transferleri konuşalım. Bütün takımlar aslında biraz planlamalarını şekillendirdi. Çünkü şey düşünülüyordu, kulüpler bir araya gelecek, şu yabancı kuralı bir değişecek. Ama TFF dedi ki, öyle yok. Öyle yok artık dedi.
3: Ama halen bir umut var herkese.
0: Gerçekten mi?
3: Var.
0: Of ya.
3: Deneniyor herkes. Hala şu an deneniyor. Yani 10+4 işte 12+2 olsun, biraz esnetilsin. Galatasaray, Beşiktaş özellikle başta
0: ama geri
3: geliyor.
0: Adım atmayacağız dendi. Yani asılır mı?
3: Türkiye'de çok fazla örneği olduğu için bunun Melike. Yani olmaz denilenin olduğu, çok denk geldiğimiz için böyle şeyleri. Hani halen kulüplerin bu tür ısrarları, girişimleri var. Ben bir kere şunu söyleyeyim, hani bu kuraldan açılmışken konu. Ben sınırlamalara karşıyım. Ancak bazen bizim doğru yolu bulmamız adına sınırlamalar gerekli oluyor. Yani maalesef böyleyiz. Hani doğru yolları bulabilmek için bazen bizim bir şekilde buna zorlanmamız gerekiyor. 10+4 kuralı bence anlatıldığı kadar öcü bir kural değil. Yani bizim takımlarımızın özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yapılanmalarına baktığımız zaman gelen oyuncuların yaş ortalamasının hep 25 üzeri olduğunu görüyoruz. Mesela sezon başında bu kural olmasaydı Fenerbahçe büyük ihtimalle işte Archie Brown ve Nene transferlerini yapmazdı. Şu an bu oyuncular Avrupa'dan ciddi teklif alan oyuncular. Ve Fenerbahçe büyük ihtimalle hem Brown'u hem Nene'yi satacak. Ve yaklaşık 35-40 milyon euroluk bir gelir elde edecek bu oyunculardan. Bu bir örnek. Yani mesela Galatasaray adına şu örneği vereyim. Galatasaray'ın Samsun Spor'a

0: 4-1 yenildiği ve şampiyonluğu kutlayamadığı maçtaki 11'inin yaş ortalaması 29'du. Galatasaray'ın bir gençleşmeye ihtiyacı var. Ve bu yöneticilere kalsa, Okan Hoca'ya kalsa bu olmayacak. Çünkü hazır oyuncu almak istiyorlar sürekli. Bence federasyonun getirdiği kural faydalı bir kural. Eğer doğru oyunculara giderseniz aslında baktığınız zaman uzun vadede sizin para kazanabileceğiniz yatırımlar da ortaya çıkacak. Ha şu deniyor. Ya Şampiyonlar Ligi'ne dezavantaj. Ya 14 yabancı var günün sonunda yine elinizde sizin. Nasıl dezavantaj oluyor? 10 tane siz tecrübeli yabancıyı getirin. 4 tane de genç oyuncu. Olması gereken bu aslında değil mi? Yani senin kadrondaki tüm yabancılar normalde hep 28-29 yaşında olmaz. Veya da üstü. Bazıları da U21 kategorisinde olması gerekiyor. Yani doğru planlama budur her zaman.
1: Evet.
0: Ama biz bunu yapmıyoruz. Federasyon bunu getirmiş önünüze. Dolayısıyla ben bir kere şunu söyleyeyim. 10+4 kuralı bence faydalı bir kural. Ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yıl önceden duyurulmuş. Yapın
1: evet.
0: Hazırlığınızı.
1: Aynen öyle.
0: Yapın hazırlığınızı. Galatasaray diyor ki bu kural bana uymuyor. Lemine'yle uzatma o zaman. Uzatma. Oraya genç bir oyuncu al. Mesela. Uzatmak zorunda mısın? Değilsin. Yani dolayısıyla ben bir kere bu kuralın faydalı olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Evet, kulüpler şu anda onu da bekliyor bir yandan. Halen dediğim gibi bununla ilgili girişim var. Tabii Galatasaray aslında bu konuda en rahat kulüp bence. Elinde Icardi'nin gittiğini ben farz ederek bunu söylüyorum. Elinde 9 tane yetişkin oyuncu var Galatasaray'ın. Bu kural için 4 tane, hatta Niega'yı da sayarsak kadroda 3 tane oyuncu alma şansı var Galatasaray'ın. Bu 3 tane oyuncu 2003-2004 doğumlu olacak. Yani baktığımız zaman 22 yaşında son derece yetenekli potansiyel oyuncu buraya getirebilirsin. Bu senin faydanadır bence doğru kullanıldığı zaman. Ama kulüpler bir şekilde buna karşı çıkıyor. Dediğim gibi burada aslında olay ne? Bizde işin geliştirme kısmı çok fazla ön planda tutulmuyor Melike. Hazır oyuncu gelsin hep isteniyor. Hazır oyuncu işin kolay kısmı çünkü. Oyuncu
1: zaten
0: geliyor.
1: Zaten bulana da böyle hani denk gelip bulana da nasıl buldu bu evet. Oyuncuyu diye. Hemen bu sefer o bulunanın üstüne konuyor aynen. Büyük takımlar. Tabii. Anadolu takımlarından bahsediyor.
0: Sen al sen yap bunu. Sen geliştir al geliştir. Bence bu teşvik edici
1: yarışırken
0: bir şey bu anlamda.
1: Yarışırken geliştirebilen takımlarımız yok maalesef.
0: Onu yapmak gerekiyor bir yandan.
2: Çünkü Trabzonspor.
1: Çok az işte. Onu örnek verdim.
0: Sürdürülebilir bir şey değil bu
1: zaten
0: ekonomik yapı.
1: Trabzonspor çok yapıyor. Oradan da işte hemen almak istiyor.
0: Evet yani. Kulüplerimizin işin alım kısmına kadar biraz da satış kısmına eğilmeleri gerekiyor. İşte bu da genç oyuncuların transferiyle olacak bir şey.
2: Ama
0: ben faydalı buluyorum kuralı.
2: İyi oyuncuyu bulmak önemli işte. Bak Trabzonspor buluyor.
0: Bulacak.
2: İşte
0: scout ekibim var yani. Kaç kişilik yani evet. Araştır. Bul yani. Herkes nasıl buluyor?
1: Bak şimdi yönetmenimiz Ali örnek verdi. Okan Hoca Arda'yı oynattı mesela. İşte
0: ne zaman oynattı?
1: Birkaç maç denedi.
0: Zorda kaldı yani çünkü oyuncu yokken oynattı.
1: Ama işte hata yapınca bu sefer tribünlerin hiç affı yok.
0: Ama o tribünlerin sorunu biraz o konuda sabırlı olacaklar.
2: Şey savunma oyuncuları her zaman hata yapar.
1: Hocam hata yapıyor, siliyorsun, çiziyorsun üstünü.
2: Genç oyuncu yapar. Ama 1 2 3 5 10. Ya bak bir de ne var biliyor musun? Hani adam olacak çocuk vardı Barış Manço'nun Allah evet. Rahmet eylesin. Şimdi bilirsin adamda bundan bir şey olacak veya bu hata yapar ama o düzeltecek. Tamam mı? Adamları ya ben tekrar söylüyorum. Bak futbolcuyu çalıştırmak lazım. Geçenlerde benim bir tane futbolcum var Erçağ Çevirgen diye. Şey Haaland'la bu Liverpool'un stoperi kim kaptan?
0: Van Dijk. Van Dijk hocam.
2: Van Dijk'ın bir pozisyonu bana göndermiş. Ben onu 15 sene evvel yaptırıyordum onu. Birebir nasıl durması gerektiğini. Bak onu gösteriyor hocam sen bizim tabi zamanlar öğretiyorsun diyor. Esas ona girsinler şeye internete baksınlar. O nasıl duruyor Van Dijk Haaland'ın karşısında stoperler veya savunma oyuncuları nasıl duracaklar nasıl pozisyon alacaklar orada örneği var. Beckenbauer'ın bir tane 74 Dünya Kupası'nda bir örneği var orada. Kupayı aldı Hollanda maçında 2'ye 1 kalıyor. Mesela bu türde futbolcuları geliştirmek lazım savunmada. Yoksa koy onu Allah selamet versin. Tamam mı? Hata yaparlar.
1: Biraz...
2: Fenerbahçe'nin 7 golleri bak ilk son maçta. Galatasaray'ın 7 gollere bak en son maçta böyle. Hep stoper genç çocukların hataları.
1: Biraz izleyici yorumlarına da bakalım. Erkut Bey, Icardi Lemina Torreira'dan çıkıp Lemina yerine Hakan'ı alıp yabancı kontenjanı doğru yönetilirse doğru ama işte genç oyuncuyu alıp bir anda Şampiyonlar Ligi oynatmak da kolay olmuyor. Hazır genç almak istiyorsun minimum 40-50 milyon istiyorlar bu da kolay değil. Yorumunu
0: yapan nasıl
1: yapmış.
0: Yapıyor?
2: Yok ama çok doğru kimse bu.
0: Hayır yapan nasıl

0: yapıyor.
1: Şeyden i̇şte
2: Şampiyonlar Ligi'nde
1: yani.
2: Olmaz deniyor ama.
1: Ya Bayern Ligi 17 yaşında Lennart Kahrlı çıkaldı altyapıdan, koydu oynattı yani. Ama onları, bunu yapabiliyor.
3: Onları alıyorlar işte daha
1: hayır
3: ufakken.
1: Yani ben bunu çözemiyorum gerçekten. Ya, yani
3: alıyor işte.
1: Yapıyor,
3: City
1: evet. City yapıyor, Oraylı'yı çıkardık Guardiola altyapıdan.
2: Hadi bu takımlar çok büyük takımlar, tamam mı? Hani Barcelona, City bunlar yapıyor bunu diyorsun. Zaten hep bu işlerde zirvede oynayan takımlar ama mesela Avusturya'da takımların da bunu yaptığını
1: ya
2: görüyoruz.
1: Yapıyorlar. Herkes yapıyor. Herkes aldı.
2: Daha bizim seviyemizle karşılaştırarak söylüyorum. Yine buna cesaret eden ve Avrupa'da bizim yaptıklarımızdan fazlasını yapabiliyor.
1: Ya yapıyorlar.
2: Salzburg mesela çok genç oyuncuyla iyi işler yapan.
1: Bu sürdürülebilir bir şey değil. Gerçekten değil ya. Yani sürekli hazır oyuncu al, bonservis ver al, maaş ver al. Evet, güzel, hoşumuza gidiyor. Yıldız oyuncular geliyor burada. Ama genç oyunculara yatırım, genç oyuncuları gelişim kısmı ya. Bunları çok unuttuk yani. Galatasaray bunun en baş örneklerinden bir tanesi. 4 yılın şampiyonu. Okan Hoca'nın bu konuda bence daha özgür bir alanı var diğer teknik adamlara göre. Şampiyonluk maçında bile biz genç oyuncuları 90'da görüyoruz, oyuna giriyorlar.
2: Evet.
1: Ya bak, şampiyonluk maçı, Galatasaray şampiyon olmuş, iş bitmiş. Kasımpaşa maçına çıkıyor Galatasaray deplasmanda, değil mi? İş bitmiş artık. 90'da giriyor ya genç oyuncu oyuna.
3: Oynayan da oldu.
2: Bizim gencimizi hemen alıp gidiyorlar ama zaten. Yani.
3: Ya neneyi aldın sen? Neneyi kaça aldın?
2: Hemen gidiyor ama zaten.
3: Ya burada. Melike, neneyi aldın? Şerif'i aldın. Kaçar milyon verdin? 20'şer milyon.
1: Bak, nene gidecek mi kütüme hocam? Dortmund falan.
3: Nerede? Ya yani. Ne oldu nene? 20'yi aldın zaten. 25'i aldın.
1: Ama bak, zarar etmiyorsun. O nene küsüyor.
3: Zarar yani. Gerçi kar yapamadın ama, ki.
1: Yapabilirsin. Nereden biliyorsun? Gidecek Allah. Şimdi adam. Belki iyi paraya gidecek. Daha fazla gidecek belki. Ya yani demek istediğim şu.
3: Ya bırak. Ya oğlum. Ben, ne hocam, oldu Şerif? Ya
2: bak, bize genç gelip giden bir Elif Elmas oldu. Geri kalan herkesi kadro şişkinliğinden kiraladık yazmış.
1: Ya söylüyorum bak. Elif, Okan Hoca'yı en çok eleştirdiğim nokta bu. Ferdi. Okan Hoca'nın 4 yıllık sürecinde bir tane geliştirdiği U21 oyuncusu yok ya. Ya buna biraz akıl yormak gerekiyor, kafa evet. Yormak gerekiyor buna. Altyapın yetersiz olabilir ya da oyuncu çıkmıyor olabilir. Jenerasyonun kötü olabilir, itirazım yok. Ama alırsın oyuncuyu, oynatırsın.
3: Aldı, Yelert'i aldı, çıkmadı.
1: Hocam demek ki yanlış oyuncu alıyorsun demek ki yani. Yani. Doğru oyuncu
3: vermedin.
1: Almak gerekiyor. Ya yani doğru oyuncu mesela Eyüp aldı Galatasaray Bayern Münih altyapısı. Kabak. Bak, Eyüp Bayern Münih altyapısı.
2: Ozan Kabak en son mesela Galatasaray'da. Fatih Terim'in
1: bak, evet. Eyüp geldi Galatasaray'a Bayern Münih altyapısı.
2: Orada bir yokluk vardı, bir şey vardı evet. Ama değil mi? Bir
1: sıkıntı. Stoper sıkıntısı vardı o gün. Mecburiyetle oynadı. Evet. Ama hakkını verdi çocuk.
2: Evet.
1: Gökdeniz geldi Dortmund altyapısı. Bak, ben Can Armando Güner transferi gündemdeyken şunu söyledim. Can Armando kardeşim gelme Galatasaray'a dedim. Ya gelme dedim ya, oynayamayacaksın. Belli.
2: Birçok altyapıdan oyuncu da böyle gelecek vadeden takımdan transfer, direkt altyapıdan transfer oldular. Oynayamayacaklar.
1: Ben şeye katılmıyorum Melike, işte biz yarışmacıyız, yapamıyoruz. Ya herkes yapıyor bunu. Yapacaksın. Yani Bayern Münih yapıyor, Real Madrid yapıyor, Barcelona yapıyor, hep Dortmund yapıyor. Onlar yarışmacı değil mi? Ya senin neyin eksik? Sen niye yapamıyorsun
3: ya
1: bunu?
3: Onların yapacaksın. Var ya 10 tane adamı var ya, 10 numara. Bir tane adamı koyuyor ya, o da
1: hocam,
3: çabuk
1: illa altyapıdan çıkart demiyorum. Altyapı dediğim gibi jenerasyonun ama. Kötü olabilir, çıkartamayabilirsin. İtirazım yok. Sen alıyorsun, gurbetçi alıyorsun Almanya'dan, yetenekli gurbetçi alıyorsun, getiriyorsun, onu da oynatmıyorsun. Yabancı getirdin, Niyaga kaç maçta oynadı? Oynatmadı hoca. Oynatmadı. İlkay Gündoğan bir tık oynayacak hali yok. Oynuyor. Niyaga oynamıyor. Niye oynamadı Niyaga? Seneye de oynamayacak bu arada. Oynamayacak bu çocuk. Ne oluyor ondan sonra? Çocuk gelişemiyor.
3: Ya bu ne diyor? Aldığın adama bir bakıyorsun, şimdi o oynayanlar hadi ya neyse yani. Hocam, o kadar bak, iyi adamlar değil. Orada bir tane bir adam vardı.
1: Bu konuyu kapatmak istiyorum. Chris olay iyiydi. Sezon başında Galatasaray'a gelse, bak şu anda biz şunu konuşuyorduk. Seneye birinci G kiralansın olayı. Bunu konuşuyorduk şu anda. Potansiyeli hoca çıkaracak biraz da. Teknik direktör çıkaracak potansiyeli.
3: Ya kolay mı sen? Galatasaray Fenerbahçe maçına çıkarken diken üstünde çıktı ya.
1: O maçta oynatma hocam. Başka yani, maçta oynatma.
3: O zamana kadar da
1: yayınlıyordun. 50 maça çıktın bir sezon içinde.
3: Bak ne güzel söylüyorsun işte. Tamam. Onun için diyorum ki maç adeti fazla olsun. Ona göre futbolcuya şans verirsin.
1: 50 maç az mı hocam? Daha ne olsun yani?
2: Hocam, bahsettiğin takımlar da yarışmacı ama takımların statüsü ve cazibesi farklı. Musiala 17 yaşında Chelsea'den Bayern'e gidiyor, bize gelmiyor, Selman Bey yazmış.
1: Ya illa onu alma, onu alamazsın zaten, bir şey demiyorum ben ama Galatasaray'ın şu an Fenerbahçe'nin bütçesine baktığımız zaman işte bir U21 oyuncusuna 20 milyon euro verebilecek bütçelere sahipler. Az para mı bunlar ya?
3: Biz
1: ya
3: de verdik, neneye verdin?
1: Niye getirirsin yani?
3: Neneye verdin? Şerife verdin, hiç hikaye.
1: Bir de, hocam Şerif kötü oyuncu değil, gözünüzü seveyim.
3: Ya ne oldu Fenerbahçe? Ya kardeşim bak, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon.

0: Bunlar şampiyonluk ister. Adam yetiştirme yeri değil burası. Orada olmaz.
1: Hocam niye?
0: Niye al koydun işte. Adam dedi ki ben
1: hocam,
0: ikinci
1: yanlış zamanda getirirsen o oyuncu tabii
0: niye yanlış
1: olur
0: zamanda?
1: Yani.
0: İkinci adam olarak aldım dedi Şerif'i. İki tane kritik maça direkt koydun. Hani ya
2: yanlış
0: adam
2: o işte yanlış. Sen Şerif'i hamle oyuncusu yapsan bak Şerif'in yani. Önünde iyi bir 9 numara olsa Şerif'i hamle oyuncusu yapsan şu an herkes derdi ki bu çocuk çok gelişiyor bakın.
0: Yeteneği var.
2: Ama sen bu oyuncuyu aldın timsahların arasına attın. Olmaz ki. Oyuncu nasıl gelişecek orada?
0: İşte neticede hoca da aynı.
2: Hocam bu değil.
0: İyi
2: bu
0: de
2: değil
0: bir yani. Hoca almak lazım.
2: Hocam
0: ya.
2: Konfor alanı olacak genç oyuncunun tamam mı? Doğru yerde oyun alacaksın. Doğru zamanda kullanacaksın oyuncuyu. Bu şekilde kullanırsan
3: olur
2: o da
3: abi,
2: olmaz.
3: Burası Türkiye. Burada da genç oyuncuya şans verilip oynatılmaz. Çünkü yıllık başarı odaklı takımlarda o
2: İyi,
3: takımlarda oluşuyoruz.
2: Galatasaray, kabul edelim
3: Fenerbahçe,
2: gerçekleri.
3: Beşiktaş böyle oyunculara şans verip şampiyonluk yaşından kopsa yaz boyu tepki yer.
2: Niye kopuyor anlamıyorum. İyi oyuncuyu bul.
3: Murat Bey
2: getir
3: yazmış.
2: Kopmasın yani. İyi oyuncu getir.
0: Ya böyle kolay değil ya.
2: Hocam niye kolay değil? Yapmayın gözünü seveyim
0: mesela, ya.
2: Ya
0: scoutlar o kadar anlamıyor demek ya.
2: Ya Fuat Terim hocam 2011-12 sezonunda sezonun en kritik maçını Emre Çolak'ı aldı 11'e koydu. O derbiyi kazandı Galatasaray. Yani
0: ya öyle de ondan sonra Romenleri aldı ayrılmak mecburiyetinde kaldı.
2: Doğru
0: gene gençleştirin derken.
2: Sen yanlış örnekleri veriyorsun hep.
0: Ya Allah Allah ya her zaman da doğruyu bulamadı işte. Romenleri aldı.
2: Deneyeceksin ama hocam. Ya,
0: denedi işinden oldu.
2: Kim?
0: Fatih Hoca. Gençleştireyim dedi takımı.
2: Hocam komple takım gençleştirme olmaz tabii
0: yani
2: ki ya.
0: Allah ya senelerin tecrübeli başarılı adam ya. Komplesi varmış işte
2: hocam,
0: bir yerlerde
2: hata sen teknik
0: alıyor.
2: Adam olarak bunu söylüyorsan ben çok üzüldüm şu an yani. Senin teşvik etmen lazım gençleştirmeyi.
0: Ya kardeşim bak.
2: Ben sen diyorsun ki hazır oyuncu gelsin
0: ya,
2: oynatayım ben.
0: Bir dakika
2: olur
0: ya.
2: Olur mu böyle bir şey?
0: Ben var ya Orhan Ak, Cihan Aspolatlı,
3: tamam.
0: Işte Cem Sinan,
3: Engin. Bu gerçeğe dönmüyor.
0: Hepsini oynattım ben. Kocaeli Spor'da direkt oynattım.
2: Dönmeli. Bu sürdürülemez artık bu ekonomi. Dönmeli, dönmek zorunda. Dönmek zorunda ya. Yani sürekli tüketiyoruz biz. Sürekli tüketiyoruz. Üretelim.
0: Ya bu çok iyi scoutları bulman lazım.
2: Hocam var bir sürü para harcanıyor gözünü seveyim.
0: Para harcanıyordu. Aldığın adamlar işte neyle 20 milyon verdi.
2: Yani
0: 22 milyon.
3: Yok,
0: ya 20 milyon verdi zaten adama.
3: Örnek verdik.
0: Bir de şampiyonluktan oldu.
3: Var tabii ki. Hatta dedim ya bizde bir 40 yılda bir çıkıyor satıyoruz. Evet. Gidiyorlar zaten durmuyorlar burada aynen. Diye. Keşke daha çok çıksa transfer yapsalar.
0: Bir Ferdi var bir de şey gitti işte.
2: Ferdi altyapı değil hocam. Ferdi Hollanda.
0: Neyse yani aldın neticede yani. Neticede aldın.
2: Abi genç oyuncu transferi yani. Doğru. Ferdi Hollanda'dan geldi 17 yaşında.
0: Fark etme yani. Öbürleri de alıyor oradan buradan.
3: Yusuf Demir gibi bir oyuncu harcandı deniyor. Hakan Bey'in yorumu.
2: Ya büyük potansiyel ama orada Yusuf'ta da kabahat var. Ben sırf Okan Hoca'ya bulmam. Okan Hoca bayağı şans verdi Yusuf'a. Hani bayağı kullanmak istedi. Yusuf kabul etmedi onu. Yani Yusuf'un futbol oynamaya niyeti yoktu. Ki niyeti olsa gitti takımda da oynardı şu anda. Yani o yüzden orada ben hani Okan Hoca'ya çok suç bulmuyorum. Yusuf'un üzerine bayağı durduğunu da düşünüyorum. Ama çok fazla hani Yusuf o futbol oynama isteğini göstermedi hiçbir zaman.
3: Güzel bir hatırlatma ama tabii ki orada çok farklı şeyleri de konuşabiliriz. Burak Bey de 4 sene önce Galatasaray'ın yeni projesi Fatih Terimli projeden bahsediyor. Burak Elmas yönetimindeki 20 tane genç oyuncu aldı 13. oldu. Dediğim gibi
2: kulüplerimiz
3: her
2: işte.
3: Şey en zirvede yaşıyor. Orada işte biz şunu eleştirdik. Ben yine
2: orada.
3: Buradaydım. Biz aslında hep şunu konuştuk. Mutlaka dağılım olmalı. Yani
2: evet.
3: Tamamen gençlerden de kuramazsınız
2: değil.
3: Bir takımı. Tamamen yaş
2: olmaz.
3: Ortalaması büyük oyunculardan da. O da çok bazen başarı getirdiği oluyor bu arada. Başakşehir'in kadrosunu hatırlıyorum. Hani ya sezonlarca
2: çok,
3: yaş ortalaması. Ama
2: çok kolay
3: sürekli olmuyor ve çok tesadüfi.
2: Bak, hep söylüyorum bak genç oyuncunun gelişebilmesi için konfor alanının olması gerek. Konfor alanından kastım şu. Oturmuş bir oyun, oturmuş bir plan ve etrafında örnek alabileceği tecrübeli oyuncular. Galatasaray'da bu çok müsait. Hani Fenerbahçe bunu diyebilir. Ben bir sezon şampiyon olmak istiyorum. Çok odaklıyım. Hani ben genç oyuncu oynatmıyorum diyebilir belki. Bunu bir şekilde anlayabilirim. Ya Galatasaray 4 sezonun şampiyonu artık belli bir oyun standardını oturtmuş Galatasaray. Oyuncu standardı da var. Okan Hoca'nın mutlaka serpiştirmesi gerekiyordu 4 yıllık süreçte genç oyuncuları bir şekilde. Ya diyorum ya Samsun Spor maçının yaş ortalaması 29-11'in. Olacak iş mi bu şimdi yani? Bu sürdürülebilir bir şey mi? Ama hala diyoruz ki 10+4 yanlış ya. 10+4 değilsin. Genç
0: ya,
2: oyuncu gelmesin çok fazla.
0: Şimdi bak Şampiyonlar Ligi'ne giriyor. Ne bekliyorsun sen Galatasaray'dan transfer?
2: Hocam genç oyuncu diyoruz. 16 yaşa demiyoruz
0: ya.
2: Ki 22 yaşında oyuncu.
0: Ya Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Geçen sene ilk 16'ya girdi.
2: Hocam 22 yaşında
0: herkes,
2: oyuncu kötü mü?
0: Bak, bir dakika ya.
2: Artık
0: şimdi
2: 18'inde başlıyor oyuncu oynamaya.
0: Ya tamam da bak şu anda Galatasaray orta sahaya mı arıyor?
2: Evet.
0: Kimden? Lemina'dan, Terör'den daha iyisini alacak.
2: Evet.
0: Öyle konuşuluyor.
2: Alabilir.
0: Nerede genç oyuncu? Ver o zaman 50 milyon, 70 milyon.
2: Versin hocam.
0: Versinler olur mu?
2: Veriyor.
0: Allah Allah.
2: Singo'ya verdi 30 milyon euro. Ona da verir.
0: Nereye verdi?

0: ben. Şimdi uçak mühendisiydi. Teknik üniversiteden geldi. Şimdi yap boz anlatacağım. Şimdi matematikten böyle bir geometrimizden. Şimdi buradan yazıyordu. Bu elle de siliyordu yaptıklarını. Buna yazıyordu. Buna siliyordu. Ya hocam bu ne? Onun esbabı mucibesi var diyordu. Siliyordu ama. Şimdi bir taraftan bozuyorlar. Bunlar bir taraftan yapmaya çalışıyor federasyon. Ya takım sayısını düşürüyorlar, azaltıyorlar. Diyorlar genç futbolcu yetişsin. Ya takım sayısını çoğaltırız da.
1: Hep sen bunu söylüyorsun.
0: Söylüyorum. Yetişmez ki. Boşuna konuşuyoruz biz.
2: Bir kere rezerv ligi getirmemiz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Rezerv ligi son
1: derece. Geldiği gibi gitti işte. Yani. Saşa Boya'yı attılar oraya. Sonra geldi oynadı. Yarım kaldı. Kaç hafta
0: olmaz.
1: Oynandı?
0: Rezerv ligi niye
1: çok
0: olmaz?
2: 3 hafta 4 hafta.
0: Ya bak oyundan bak. Şimdi ben bak. Senin futbolcunu sen rezerv lige koy var ya. Oynamaz. Suratı kasar ama.
2: Hayır, yıldız oyuncudan bahsetmiyoruz hocam.
0: Fark et. Yani. Ya 11'in dışında. Çünkü Galatasaray'ı al. Fenerbahçe'nin al öbürlerini. Oynamaz orada rezervlikte. Ya oynamaz kardeşim. Bana sor. Ama koy onu şimdi sen. Soma Spor'la oynuyorsun. Kupa maçı. Onun için diyorum onlar artsın. Onunla oynar. Çıkarsın. Fenerbahçe veya Galatasaray, Beşiktaş neyse Trabzon. Çıkar onunla oynar. Ama sen gidip rezervlikte oynamaz adam. Oynamaz. Surat tasar beni oraya gönderdin diye.
1: Tabii ya. Orada da bir klasman çatışması olur.
0: O mümkün biraz. Değil. Rezervlik evet. Olmaz yani ama.
2: Genç oyuncu bence... kullanabilirsin en azından.
1: Ya arkadaşlar.
0: Allah, ne yapacaksın genç
1: Kadir oyuncu? Bey hemen şunu düzeltelim. Melike Hanım'a göre en son Ozan Kabak çıkmış. Bayağı bir sene oldu. Sevgili izleyicimiz Galatasaray'dan örnek verdik. Yani.
2: Tam takılmışlar yani.
1: Bir saattir aynı şeyi yazıyorsunuz da bazen gerçekten iyi dinlemiyorsunuz bizi. Biraz sizi burada kızayım. Sonra da çarpıtıyorsunuz. Galatasaray ile ilgili bir eleştiride bulunuyordu.
2: En son Ozan Onur. Kabak çıktı
1: altyapısından. Çıkmıyor altyapısından oyuncu, transfer olmuyor, oynamıyor diye. En son Ozan Kabak diye Galatasaray'dan çıkan oyuncu örneği verdik. Artık herhalde anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çok fazla mesaj geldi de o yüzden söyleyeyim dedim. Sevgili Onur Özkan, yüzlerce yorumunu dinleyip alkışladım ama bu 10+4 saçmalığını makul bulmanı anlayamıyorum. Bu +4'teki yabancı oyuncuları mı bulup kadroya katacak takımlar? Hani yerli gelişimi? 10+0'ı bile anlarım ama bu kuralı anlamıyorum.
2: Ya katılıyorum yani şey yani saygı gösteriyorum yani. Ben dediğim gibi takımlarımızın kadrolarının gençleşmesi gerektiğini düşündüğüm için, geleceğe yatırım yapılmasını düşündüğüm için yabancı oyuncu transferlerinde ben bir şekilde bazı şeylerin zorlayıcı olması artık gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani çünkü bu zorlayıcılık olmadığı takdirde bizim kulüplerimiz bu yola girmeyecekler maalesef.
0: Peki Onur bir şey söyleyeceğim ya. Soru sana. Niye yerli futbolcu yetiştirmek için bu maç adedini fazla arttırmıyorsun da buradan oyuncu yetişmez hiç konuşulmuyor. Hocam, konuşulmuyor
2: maç
0: ki.
2: Maç adedinin artması demek yerli oyuncunun yetişeceği
0: evet.
2: Anlamına gelmiyor ki.
0: %99 olur mu ya Allah Allah. Yok. Sen 50 tane 60 tane maç oynamayan bir futbolcu hiçbir şey olmaz. Bana getir 30 tane maç oynamış. Messi, Ronaldo hiçbir şey olmaz. Hiçbir 30 maçla bir futbolcu yetişmez.
2: Hocam maç
0: Allah Allah.
2: Kaç sene arttırabilirsin?
0: Arttıracaksın kardeşim. Allah Allah. İngiltere'de ikinci liglerde falan ne şampiyonşipler 24 takım
2: onun
0: var.
2: Ara vermiyor hocam devre arasında.
0: Bunlar da vermesi hocam, Allah Allah. Ya futbolcu yetişmeyecek mi? Hocam, vermiyormuş abi sen de verme.
2: Sıkıntılı hocam takvim zaten problem.
0: Ne hangi sıkıntı? Ya Allah Allah onlar uzayda mı oynuyor başka şeyde mi? Hangi sıkıntı ya?
1: Diyor ki Burak Allah Bey Allah. İki yorumcu da farkında değil ama ikisi de haklı.
2: O nasıl oluyor?
0: Bu Nasrettin Hoca diyor. Sen de
1: haklısınız diyor.
0: Aşağı tükür sen sakal yükür.
1: Türkiye'de
0: sen
1: temel sorun oyuncu sınırlamasında değil. Asıl sorun Süper Lig takımlarının B takımlarının olmaması. Avrupa'nın büyük liglerinin hepsinde B ligi var. İşte benzer konudan bahsediyor. Oyuncu yetişiyor. Onur Bey'in düşüncesi yanlış. Hangi büyük kulüpte kaç tane genç oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye.
2: Nasıl oynamıyorlar?
1: Ya, oynuyor. Biz sadece o performansına ötürü yaşına bakmıyoruz. Aslında bir baksak
2: çok
1: ön plana çıkarsak çok var
2: çok
1: gerçekten.
2: Çok sayıda var. Yani burada say bitmez mi yani? Örnekler yani.
1: Dört büyük kulüplerimiz dışarıdan oyuncu transfer etmek yerine Alanya Spor'dan Ümit Akdağ ve Maestro, Göztepe'den Arda Okan, Taha, Altı Kardeş ve Deniz, Gaziantep'ten Lungoy ve Kozlovski, Rize Spor'dan Taha Şahin, Başakşehir'den Bertu Yıldırım gibi oyuncular alınabilir. Katılıyorum ama şöyle bir şey var.
2: Fiyatları ne kadar onların?
1: Hem o hem de bu oyuncu transferleri de her zaman umduğunuz gibi gitmiyor. Yapılıyor bunlar yapılmıyor değil ki.
2: Bertu'ya Başakşehir 15 milyon euro istiyor.
1: Ahmet Kutucu örneği hemen alacaksın. Bak geldi kulağıma.
2: Yani bizim Süper Lig'de pazar çok
0: Onur,
2: şu anda sapıtmış
0: şimdi bizim
2: durumda.
0: Sen dahil medyadakiler her şey bir çözüm üretmiyor. Hep ben mesela söyledim her şeye karşısın. Türkiye'de futbolcu nasıl yetişir? Bana onu söyle. Nasıl yetiştirirsin mesela?
2: Hani altyapı hocam akademiden öncelikle.
0: Nasıl ya işte ama onu söyle.
2: Teknik adam kalitesi ya, bence çok sıkıntılı.
0: Ya tamam da başka. Ya teknik adam ne olsa bütün gün ders versin diyorum ki
2: hocam,
0: sana.
2: Hocam sen
0: bu pratik olmadan tabii ki çok önemli.
2: Hocam sen en altı

0: Sayamıyorsun ama sen en son noktadan şu an çözümü etmeye
1: çalışıyorsun. Hayır, ben amatör kümeden bahsediyorum.
0: Oyuncu çıktı.
1: Bizim takım 15 maç oynuyor ya çocuklar. Bütün sezon 15 maç ya. Böyle bir şey nasıl futbolcu yetişecek ya?
2: Daha çok maç oynaması lazım.
1: Ya söyle ya, niye en azından bak 3. ligleri 24 takım yap. 24 takım yap, 46 tane kafadan oynasın. Başka türlü olmaz. Olmaz. Bu pratikler olmadığı müddetçe futbolcu yetişmiyor. Ha, onlara katılıyorum. İyi bir teknik adam lazım başlarına. Futbolu öğreteceksin falan filan ama ya en azından pratik çocuk kendi kendine de bir şeyler öğrenebilir.
2: Ne yani şimdi Van Dijk gelmeyecek mi? Onur abi yazmış. Uğur Bey.
1: Nereye
0: gelir? Dediğim gibi Lemina ile uzatmayın sözleşmeyi. Icardi de gidiyor. İki tane Galatasaray yetişkin oyuncu hakkı var.
1: Yine yetişkinlere
0: yine gelir. Ama
1: bak görüyor musun?
2: Başka beklenmesinler hani de var bu şey arada.
0: Hayır,
2: yani.
0: Kontenjanı var Galatasaray'dan
2: bahsediyorum. Bernardo Silva.
0: O Atletico Madrid'e gidiyor büyük ihtimalle.
2: Yok artık yani. Zaten Avrupa'daki ihtimallerini değerlendireceğini
0: evet,
2: konuşuyoruz.
0: Evet, zor gözüküyor.
2: Zor. Ama Van Dijk ihtimali hala var.
0: Var Galatasaray yani düşünüyor. Evet, şu an net bir girişim var mı? Yok ama planlarda bu var. Hani orada bir fırsat çıkarsa Van Dijk'le alakalı Galatasaray zorlayacak Van Dijk'ı.
1: Bak kimden adam anlar biliyor musun? Kim İngiltere'de şimdi şampiyonu kaybetti? Adını söyle, City. City'den oyuncu
0: aslında hocam West Ham United var hocam. Küme düştü. Ya, çok o, değerli bir kadrosu var West Ham'ın.
1: O bilmem.
0: Hani 12-13 tane Süper Lig'de büyüklerde iş yapacak oyuncusu var.
1: Olabilir. Şeyden de alabilirsin yani sizden de. Şimdi bak dağıtıyor şey.
0: Guardiola gitti sonra mı?
1: Hayır. Gitti mi Guardiola?
2: Evet.
0: Hocam, veda etti. Enzo Maresca geldi hocam.
1: Tamam. Şimdi bak.
2: Malaga düştü. Muriç alınsın diyor rejide kulağıma.
0: Muriç. Mesela düştü Milan'la Juventus Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Oradan oyuncu gelebilir.
1: Olabilir. Yani şimdi ne oluyor biliyor musun? Başarısı olduğu zaman takım herkesi göndermeye çalışırlar. Tamam, oralardan gidip menajerleri ya tekrar söyleyeyim. Menajer gidip oyuncu ikna eden o. Menajere 3-5 fazla verdiğin zaman o bu tarafı transferi yapar sana. Sonra Türkiye'de oynamak İstanbul gibi bir yer. Öyle veya şimdi yani Trabzon gibi bir takım şey oynayacak. Ne bileyim Avrupa Kupaları oynayacak. Transferi futbolcular kendilerini gösterelim diye buraya gelirler. Bir de direkt oynayacakları bir takım olduğu için buraya transferleri kolay.
2: Mesela Kepram Turam geldi gündeme şimdi tabii. Şu an izleyicimiz de sormuştu.
0: Çok çok iyi oyuncu ama çok kolay gözükmüyor ama şöyle söyleyeyim Melike. Galatasaray'ın transferde en büyük bütçeyi ayıracağı pozisyon 6-8 pozisyonu. Ben buraya Galatasaray'ın 35-40 milyon euroluk, evet bitmedi o. Ama 35-40 milyon euroluk Galatasaray'ın bir transfer yapacağını düşünüyorum.
1: Ne oldu genç adam mi diyordun?
0: Hocam gözünteyim o kontenjan da var, onda, o da olsun o da olsun ya diyorum. Bir şey demiyorum ki ben yani.
1: Vallahi ya.
0: Ya genç gelsin demiyorum hocam. O kontenjan numara, kullanılsın diyorum.
2: Yani 10 numara demeyeyim artık 10 numara demiyorsunuz
0: da. Evet 10 numara demeyelim ama bir 8-10 pozisyonu.
2: Bir 8-10 pozisyonu.
0: Galatasaray 2 tane oyuncu düşünüyor orta sahaya.
2: Forvet arkası yani santfor
0: arkası. Evet bir 6-8 bir de forvet arkası oyuncu alacak Galatasaray.
1: Galatasaray ver Hakan Çalhanoğlu oyuncu alırsa aynı İlkay gibi yaparlar, oynatmazlar onu da bak.
2: Son sayfayı bu gecelik sadece noktalıyoruz. Yine görüşeceğiz tabii ki. Hoşçakalın.

0: Milli heyecan artık Aspor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A Milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları,

0: başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1946 yılına gidelim.
1: İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaşandı. Savaş, dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İkinci Dünya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştu. Toplam 75 milyona, yani o zamanki dünya nüfusunun 40'ta birine yakın insan hayatını kaybetmişti. Savaşın yıkıcı etkisi sebebiyle ilki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
2: Bu ikinci dünya harbi ne olimpiyat yaptırdı ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38, 42, 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş, Almanya ile harp ediyor. Nerede güvenlik sağlayacağım da nereden gidip nereden geleceğim mümkünatı yok. Efendime söyleyeyim, işte Amerika müttefikler falan filandan o da dalmış Avrupa'ya. Dolayısıyla en son işte 38 Dünya Kupası, 38'den sonra ta 50'ye kadar 12 sene Dünya Kupası yapılamadı.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da

22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslo-Vise Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig, 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors, açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerinde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti. Atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde ederek güzel bir başarı sağladılar. Güreş ekibimiz de aynı dönem İskenderiye'de yapılan müsabakada Mısır takımını 5-2, Kahire'deki müsabakada ise 6-1 yenme başarısını gösterdi. Böylece hem güreşçilerimiz hem atletlerimiz Mısır'da iyi bir sınav vererek yurda döndüler. 1946 yılında Dublin'de yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 4 boksörle katıldı. Dublin'e giden boksörlerimizden ikisi büyük başarı gösterdiler. Vural İnan en teknik boksör seçilirken, Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asıllı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli

0: Sahalarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul Karmamız Missouri Zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uipes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadında Fenerbahçe ile oynayan Uipes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu içinde önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebette çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. Ekim ayı sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasu Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi.
1: 45'in Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetlerde giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhi Sarıhakkı atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş güreş. Greco-Romen de değil de serbestte ağırlıklı olarak bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'da mı neydi öyle bir şeydi. Orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman. Bu ne zaman söyleyeyim? 70'li yıllarda V.P. Aktağ 72 mini olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'daki madalyada kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra

0: çok önemli bir ayrıntıdır. Bütün dünya Türklerin güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar. Süresini, yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir künde atarsın, 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirinin peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya. Bilmem neden işte 3'er dakikalık bilmem bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar biz o kadar geri gittik güreşte.
1: Bir Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi, Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladığı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti.
2: ...1947 yılında spor olaylarında birçok ilk yaşandı. Avrupa Greco-Romen güreş şampiyonasında milli güreşimiz Yaşar Doğu şampiyon oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlılar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını yine bu senede yaptı. Bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 1947 yılı Türkiye'de güreş ve atletizm sporlarında önemli ilerlemeler ve gelişim kaydettiğimiz bir yıl oldu. Özellikle güreş sporunda uluslararası arenada 1945-1950 yılları arası çok önemli bir yer tutmaktaydı. Zira Türkiye 1940-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı sebebiyle uluslararası karşılaşmalara ara vermek durumunda kalmış, birçok spor faaliyetinde olduğu gibi güreşte de sadece yurt içi karşılaşmalarla yetinmişti. Ardında büyük bir yıkım bırakan İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 1946 yılı Ekim ayında Stockholm'de yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si de bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak çok güzel bir başarı elde etmişlerdi. Bu madalyalar Türk güreşçilerine ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti. 1947 yılında gerçekleştirilen Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası da Türk güreşçilerinin bir yıl önce Stockholm'de kazandıkları Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'ndan sonra Türkiye için ayrı bir anlam ve önem kazanmıştı. 1947 yılında Prag'da yapılacak şampiyonada Türk güreşi bu kez de Avrupa minderlerinde Greco-Romen stilinin büyük sınavını verecekti. Organizasyon, kilo fazlalığı bulunan Türk güreşçilerimize fin hamamı tahsis etmemişti. Takımımızın o zamanki antrenörü Nuri Boytor'un hoca, otelde pratik zekasıyla bir fin hamamı yaratmış, kar yolaların altına koyduğu elektrikli sobalarla yatak şitesi ve battaniyeler arasına yatırdığı güreşçilerimizi forma sokmak için terletme yoluna gitmişti. Tartı sabahından itibaren de bu sefer milli takımımıza yönelik çek ve demir perde hakemlerinin oyunları başlamıştı. Nuri Hoca 50 gram fazlalıkları için müsabakaya katılamayacakları söylenen güreşlerimizin hemen terazi başında tırnaklarını, saçlarını keserek yine zekasıyla bu problemi de halletmişti. Artık millilerimiz mindere çıkmaya ve büyük başarılar kazanmaya hazırlardı. Ancak bu sefer de karşımızda milli güreşlerimizin aleyhine sergilenen hakem oyunları çıkmıştı.

Türk güreşçilerimizin göz göre göre hakkı yenmişti Minder'di. Özellikle demir perde ülkeleri güreşçileriyle yapılan müsabakalarda bu haksızlıklar had safhayı bulmuş, güreşçilerimizin tuşları görmezlikten gelinmiş, kazanmaları gereken müsabakalarda Minder'i yenik olarak terk etmek zorunda kalmışlardı. Tüm bu oyunlara rağmen başarılı milli güreşçimiz Yaşar Doğu, final güreşinde ezip perişan ettiği Sovyet güreşçiyi sırtüstü Minder'e yapıştırdıktan sonra göğsü üzerine oturmuş ve tek tek hakemlere bakıp galibiyetini kabul ettirerek şampiyon olmuştu.

Türk güreşçileri Prag dönüşünde İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanmışlardı. Sirkeci Garı'ndan Taksim Meydanı'na kadar millilerimiz büyük bir coşkuyla omuzlarda taşınmıştı. Bir yandan bu büyük kalabalıktan yükselen demir perde hakemlerine yönelik şiddetli protesto sesleri de uğranılan haksızlıklara milletçe duyulan öfkenin ifadesiydi. Avrupa Greco-Roman Şampiyonası sona erdiğinde güreşçilerimiz bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanmışlardı. Aynı yıl Türk güreş tarihinde önemli bir kayıp da yaşanmıştı. Türk güreşinde çok önemli bir yeri bulunan ve Türk pehlivanlarının piri olarak aramızda yaşayan meşhur su yolcu Mehmet Pehlivan, 10 Ekim 1947 günü 107 yaşında fani dünyaya sessizce gözlerini yummuştu. 1841 yılında doğan Mehmet Pehlivan henüz 14 yaşındayken güreşe merak sarmış ve saray pehlivanlarından Lofçalı Yörük Ali tarafından yetiştirilmişti. 1947 yılı tıpkı güreş sporunda olduğu gibi atletizmde de güzel başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmuştu. 27-28 Eylül 1947'de Doğu Akdeniz Atletizm Şampiyonası'nın ilki Yunanistan, Türkiye ve Filistin'in iştirakiyle yapılmıştı. Bu yarışlarda da atletlerimiz büyük bir performans ve üstünlük göstermişlerdi. Takım halinde Türkiye birinciliği kazanılmıştı. Doğan Acarbay, Adnan Ölçen, Cahit Önel ve Osman Coşgül bu yarışmaların en başarılı atletleriydi. Doğan Acarbay'ın 4x400 metre bayrak yarışında son adam olarak çıkardığı şahane koşuyla Türk takımını gerilerden alıp şampiyonluğa taşıması şüphesiz ki 1947 Doğu Akdeniz Şampiyonası'nda Türk atletizmi adına en unutulmaz olay olarak hafızalarda kalacaktı. 1947 yılında Türk atletizmi açısından ilginç bir hikaye de yaşanmıştı. Bir futbol antrenmanı sırasında pistte çalışmakta olan atletlerle bir iddia üzerine yarışan Fenerbahçe'nin golcü santraforu Supi Ural, gösterdiği başarı karşısında gerek kulübünün gerekse arkadaşlarının ısrarıyla pistlere de yönelmişti. 23 Ağustos 1947 günü Fenerbahçe stadında yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede Raşit Öztaş ve Oktay Karakulak gibi iki ünlü sprinter'ı geride bırakarak net 11 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu kazanmıştı. Bu arada Supi Ural yeşil sahadaki başarısını pistlere taşıyan tek sporcu değildi tarihte. Futbol statlarından pistlere transfer olan başka atletler de vardı. Daha önce Ural'ın aynı takımla birlikte de futbol oynadıkları Melih Kotanca ve İzmirli Vahap Özaltay tıpkı Ural gibi benzer ve bir o kadar da ilginç kariyer hikayelerine sahiplerdi. Türkiye'de rugby sporuna ilk adım da 1947 yılında atılmıştı. O tarihlerde İtalya'dan dönen ve Roma'da handbol oynayan Reşat Ersun'un girişimiyle Fenerbahçe kulübünde rugby sporu faaliyete geçirilmiş ve tamamı Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinden oluşan bir rugby takımı kurulmuştu. Bu oluşumun hemen akabinde Galatasaray kulübü de rakibini yalnız bırakmamış ve onlar da Galatasaray Lisesi öğrencilerinden kurulu bir takımla çalışmaya koyulmuşlardı. İşte bu iki takım 18 Mayıs 1947 günü Fenerbahçe stadında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol maçı öncesi

0: tesisinde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu sebeple de bu rugby maçını büyük bir seyirci kalabalığı takip ediyordu. Fenerbahçe takımı seyircinin de desteğiyle rakibini 12-0 mağlup etmişti. Keyifli bir maç olmuştu ancak daha sonraları maddi zorluklar yüzünden rugby branşları kapatıldı. Ve oynanan tek rugby müsabakasından sonra 1947'den 1999 yılına dek rugby sporu Türkiye'de uykuya dalacaktı. 1947 yılı Beşiktaş adına da çok önemli bir yıl olarak sayılmaktadır. İlk temeli 1939 yılında atılan ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasıyla daha temel safhası tamamlanmadan inşası kesilen ve 1943 yılında ikinci kez temel atma töreni yapılan İnönü Stadı 1947 yılında nihayet açıldı. İstanbul'da futbol karşılaşmaları 1910'lu yıllardan başlayarak 1928'e kadar eski Union Club sahasında, 1929-1947 arasında da Fenerbahçe Stadı'yla Taksim Topçu Kışlası avlusunda yapılan Taksim Stadyumu'nda oynanmaktaydı. İstanbul'daki ilk statlar ahşap ve tek tribünlü Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki ilkel görünümlü Şeref Stadyumu'ydu. Taksim kışlası ile birlikte buradaki top sahası da kaldırılınca İstanbul'a büyük ve modern bir stat yapımı önem kazandı. ...1939'da İtalya'dan davet edilen ve bu konuda uzmanlığı bulunan stadyum mimarı Paolo Vietti Violi, mimar Fazıl Aysu ve mimar Şinasi Şahin Girer ile birlikte stadyum için seçilen Dolmabahçe Sarayı'nın eski ahırlarının bulunduğu yere uygun bir plan hazırlandı. Stadyumun temeli 19 Mayıs 1939'da Dolmabahçe Sarayı'nın eski has ahırlarının bulunduğu arazide atıldı. Ancak kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar inşaatı engellemişti. Bu nedenle 19 Mayıs 1943'te yeniden bir temel atma töreni yapıldı ve harfiyat işine girişildi. Stada dönemin Cumhurbaşkanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan İsmet İnönü'nün soyadı verildi. Stadyumun açılışını dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar yaptı. Stadyum o dönemin parasal değeriyle 5 milyon liraya mal oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını 23 Kasım 1947'de İsveç'in AEK Solna takımıyla yaptı. Bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 43'te temel atıldıktan sonra 47'de 47'nin 19 Mayıs'ında açılıyor. Açıldıktan sonraki ilk maçta 23 Kasım 1947'de. Bu 23 Kasım 1947'de İnönü Stadı gerçek o günün değerleriyle çok büyük bir spor mabedi. O dev mabedin Türk futboluna uzun yıllar ondan sonra yataklık etmiş, kucak açmış o dev mabedin açılışında çok yaygın olmayan, bana o açılıştan çok daha fazla etkisi olan bir olay var. 1947'de işte 23 Kasım'ında Beşiktaş AIK ile oynuyor, İsveç takımı. O maçın golleri Beşiktaş 3-2 kaybediyor. Beşiktaş'ın gollerinden bir tanesini atan da gene bir efsane Süleyman Seba. Süleyman Seba'nın yeni bir oyuncu olduğu, futbolcu olduğu dönemde o takımla sahaya çıkan bir kaptan var. O kaptan Hakkı Yeten. O dönemde Hakkı kaptan hakikaten efsane bir futbolcu. Hem futboluyla hem kişiliğiyle. Hakkı kaptan Beşiktaş'ta bir efsane. Onun dediği teknik direktörün önünde falan yani. Öyle bir efsane. Aynı zamanda rakip takım oyuncularının da önünde düğme iliklediği bir efsane. Şimdi bu oyuncu efsane. Müthiş bir adam. Ve 1947'deki açılış maçında, İnönü Stadı'nın açılış maçında AYK'ya karşı oynarken biraz dökülüyor, iyi oynayamıyor. İyi oynayamıyor ve

seyirci biraz buna protestolu bağırışlarda bulunuyor. Dışarı diye bağırıyorlar. Maçın devre arasında içeri giriyor o Hakkı kaptan. O 18-19 yıldır Beşiktaş'ın efsanesi haline gelen, rakiplerinin büyük saygı duyduğu o kaptan tribünlerin bağırışlarına hak verip formasını, Beşiktaş formasını çıkarıp asıyor. Böyle saygın bir adam dışarıya da bağırılarak dışarıya çıkarıldıktan sonra seyircinin emrini bir yerde yerine getiriyor ve onlara saygı gösteriyor. Ve ben röportajda sormuştum Hakkı kaptana. Yıllarca dedim seni takdir etmiş, alkışlamış bu oyuncu, taraftar. Böyle bağırınca dedim, kızmadın mı onlara dedim. Yani kızmadım ama çok üzüldüm dedi. Onlar beni yıllarca omuzlarına aldılar. Bana kaptanlık apoleti taktılar. Onlar bana büyük adam apoleti taktılar. Beni hep alkışladılar, beni hep mutlu ettiler. Benden de hep aynı beklenti içinde oldular. Ben onlara cevap verdim, istediklerini verdim. Ama artık veremediğimi onlar da gördü, ben de gördüm. Şimdi de benim apoletlerimi söküyorlar. Ve ben onlara üzüldüm bu pozisyona ama ben onlara kızmadım. Yani her şeyin bir sonu var, benim için de o son gelmişti diye bana bunu anlattı. Ben hakikaten duygulanarak onu izledim.

0: 1947 yılı ülkelerin kanlı 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden kurtularak uluslararası spor faaliyetlerine yeniden yönelmeye başladı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları öncesinde birçok sportif hazırlığın yapıldığı bir yıl olmuştur. Ülkemizde de özellikle güreş ve atletizm alanında aynı yıl güzel başarılar sağlanmış, sporcularımız artık sadece yurt içi müsabakalarla yetinmek zorunda kalmayıp, yurt dışındaki spor organizasyonlarında da kendini göstermeye başlamışlardır.
1: 1948 yılında milli futbol takımımız 11 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü. Ay Yıldızlılar Yunanistan karşısında 3-1 galip geldi. Beşiktaş'ın efsanesi Hakkı Yeten, namı diğer Baba Hakkı futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Türk voleybolunda ilk adımlar atılırken ilk şampiyon vefa oldu. 1948 yılında düzenlenen Londra Olimpiyatlarındaysa serbest güreş takımımız altın madalya kazandı.
0: Türk sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıldı 1948 yılı. İlk büyük spor olayı kuşkusuz tam 11 yıl aradan sonra Türk milli futbol takımının yeniden kurulması ve Atina'da Yunanistan'la karşılaşmasıydı. 11 yıllık süreçte yapılması kararlaştırılan birçok maç 2. Dünya Savaşı'nın karanlığından dolayı oynanamamıştı. Bu arada Türk futbolundan nice kuşaklar gelip geçmişti. Bütün yürekler 23 Nisan 1948 günü Atina'da oynanacak Yunanistan-Türkiye milli futbol maçı için çarpıyordu artık. O gün gelip çattığında, o ılık ve güneşli havada, tribünlerini büyük bir seyirci kalabalığının hınca hınç doldurduğu toprak sahada Türk takımı maça fırtına gibi başladı. Milli formanın o tarifsiz heyecanı bütün çocuklarımızı coşturmuştu. 90 dakika sona erdiğinde Yunanistan'da, Atina'da hem de kendi seyircileri önünde 3-1'lik mağlubiyeti yaşatmıştık. Artık 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar başlamıştı milli takımımızda. Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da sahaya çıkacaktı millilerimiz. O gün İnönü Stadı'nı hınca hınç dolduran 20 bine yakın seyirci arasında ay yıldızlı formayı hiç görmemiş olanlar da vardı muhtemelen. Avusturya'yla özel bir maç yapılacaktı.

Saat 17'deki maç için sabahın 7'sinden itibaren tribünleri tamamen dolduran, özlem ve heyecan dolu seyircinin coşkusu görülmeye değerdi. Ancak millilerimiz heyecandan beklenen oyunu bir türlü tutturamamıştı. Avusturya'nın yıldızlarına güçlü direnç göstersek de takımımızın sonucu değiştirmek için olağanca çabası bir sonuç getirmemişti. Sahadan 1-0 yenik ayrılmıştık. Beşiktaş adına 1948 yılı, tarihin tozlu sayfalarında kendine yer edinecek bir yıl olmuştu. Beşiktaş'ın sembolü, Türk futbolunun efsane ismi Hakkı Yeten, 1948 yılında futbolu bıraktı. O, sadece Beşiktaşların değil, futbolu seven herkesin kahramanlarından birisiydi. Namı diğer Baba Hakkı. Futbolculuk kariyerini noktaladığında aynı zamanda arkasında bir destan da bırakmıştı. Ömrünün sonuna kadar Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmet etti. Hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak. Defalarca şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Efsane kariyerine daha pek çok ilkler ve başarılar sığdırdı. Ve her zaman örnek alınan karakteriyle sahaların babası oldu. Futbolu ciddiye alan, ekip ruhunu her şeyden çok önemseyen kişiliğiyle kısa sürede Beşiktaş'ın kaptanı oldu. Sahada da, saha dışında da kendisini hemen belli eden lider bir karakterdi. Bu yüzden baba deniliyordu ona. Bu yüzden diğer takımların futbolcu ve taraftarları da büyük bir saygı duyuyordu ona. Otoriter kişiliğiyle çoğunluğun sesi olmayı başarmıştı. Kendisi için oynamıyordu. Kızıyorsa kendisi için değil, takım için kızıyordu. Taraftar iyi bir oyun izlesin diye kızıyordu. Bu yüzden yeri başkaydı onun. O, bu yüzden Baba Hakkı'ydı. Bu toprakların öz evladı olduğunu, dahası bir şehit oğlu olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Türkiye'ye spor alanında başarılar kazandırmak için, Türk futbolu güçlensin diye uğraştı. Her zaman disiplinliydi. Hatta fazla sert buluyorlardı onu. Başarısızlığa tahammülü yoktu çünkü. Gücünün tamamını oyuna yansıtmadan, yani hakkını vermeden oynamadı hiç. 17 yıl Beşiktaş forması giydi. Hep yüreğiyle oynadı. Hep hakkıyla kazandı. Defalarca transfer teklifleri aldı. Büyük paralar konuldu önüne ama o Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın ruhu, aklı, kalbiydi. Baba Hakkı'nın karakteri Beşiktaş'ın karakteri olmuştu. Artık Baba Hakkı Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta Baba Hakkı'ydı. Ne attığı goller, ne kırdığı rekorlar, ne de aldığı kupalar. Onu efsane yapan, dürüst, çalışkan, azimli kişiliğiydi. Çıktığı yüzlerce maçta hakkını vererek oynadı. Baba lakabını da, giydiği formayı da hak etmek için çalıştı. Taraftarın gönlünde yeri başkaydı. Onun gönlünde de taraftarın yeri başkaydı. 439 maçta 382 gol atan, 7 şampiyonluk kazandıran Hakkı Yeten, 1948'de İnönü Stadı'nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca iki elini beline koydu ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıkladı. "Bana bu formayı taraftar giydirdi, taraftar çıkartır," dedi. Bir daha maça çıkmadı. Ama Beşiktaş'a hizmet etmeyi sürdürdü. Futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak tam 57 yıl siyah beyazlı formanın peşinde, taraftarın hizmetindeydi. Böyle bir aşktı onunkisi. Futbolu 1948 yılında noktaladığında başarı koleksiyonunda bir Türkiye şampiyonluğu, bir başbakanlık kupası, iki milli küme kupası, 7 kez İstanbul Ligi şampiyonluğu, 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu, bir kez de İstanbul Şildi kupası vardı. 17 yıl boyunca formasını terlettiği Beşiktaş Futbol Kulübü'nde 439 maçta tam 382 gol atarak

İmkansız bir başarıya ulaşmıştı. 1948 yılı Türkiye adına voleybol ve basketbolda önemli olaylara sahne olan bir yıl olmuştu. 1924-1948 arası bölgesel olarak yürütülen voleybol şampiyonaları, 1948-1970 arası Türkiye Voleybol Şampiyonası olarak organize edilmeye başlandı. İlk Türkiye şampiyonluğunu da 21-23 Mayıs 1948 günleri arasında Ankara'da yapılmıştı. İstanbul'dan Vefa, Ankara'dan Ankara Gücü ve Mülkiyeliler Birliği, İzmir'den Altay'la Erzurum ve Kayseri takımlarının katılımlarıyla oynanan ilk Türkiye voleybol şampiyonası çok zevkli ve çekişmeli geçmişti ve o yıl Vefa takımı şampiyonluğu sırtlayan takım olmuştu. 1948'de basketbol adına önemli ve bir o kadar da ilginç bir olay da yaşandı. Bir gün Galatasaray Kulübü'nün Beyoğlu'nda Hasun Galip Sokağı'ndaki lokaline esmer ve uzun boylu bir delikanlı geldi. Saçının tıraşından giyimine ve davranışlarına kadar her haliyle katıksız bir Amerikalı'ya benziyordu. Bu sırada lokalde bulunan kulüp yöneticilerinden Turgut Atakol kendisiyle ilgilenmişti. Esmer delikanlı tam bir Amerikan şivesiyle şöyle dedi. Ben Türk'üm. Adım Hüseyin Halit. Babam beni Türkçe öğrenmem için Türkiye'ye gönderdi. Birkaç yıl burada kalacağım. Ben basketbolcuyum. Burada bir takımda basketbol oynamak istiyorum. Atakol sevincinden yerinde zıplamamak için kendisini zor tutmuştu. Bu delikanlı adeta bir minnetti. Tarifsiz bir heyecan içinde onu içeri salona almış, kendisine bazı sorular sormuş ve hele ki Türk pasaportu olduğunu öğrenince sevinci daha da katlanmıştı. 5 dakika içinde Atakol bu gencin Galatasaray kulübüne kaydını yapmış, ona forma, şort, lastik ayakkabı ve bir de basketbol topu verip üst kattaki spor salonunda denemişti. Topu tutuşundan driplingine, şutundan turnikesine kadar her hareketiyle ben basketbolcuyum diyordu Hüseyin Halit. Derhal lisansı çıkarıldı. Yalnız kendisine bir soyadı bulunması gerekiyordu. Hüseyin Halit, Hüseyin Öztürk olarak değiştirildi. Ve böylece Türk basketbolunda bir döneme önemli işler sığdıracak olan Hüseyin Öztürk, potalarımızın altına ilk adımını atmış oldu. Öztürk, 1949'da Mısır'da düzenlenen ve Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın ilk kez katıldığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Dönemin Milli Basketbol Takımımız adına çok önemli bir kazanımdı Hüseyin Öztürk. 1940 Tokyo ve 1944 Londra Olimpiyat Oyunları 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamıştı. Bu arada 62 milletin katılacağı 1948 Olimpiyatları o dönemde Londra'ya teklif edildi. Savaş sonunun ilk olimpiyatları 40 yıl sonra tekrar Thames Nehri kıyılarına gidecekti. İngiltere organizasyonun her bakımdan mükemmel olabilmesi için büyük bir çaba ve özveri gösterdi. Londra, savaş sonunda 1920 yılındaki Anvers'i hatırlatıyordu. Tüm yiyecek ve giyecek maddeleri karne ile dağıtılıyordu. Gelecek yabancı sporcular için olimpiyat köyü olmadığından, erkek sporcular ordu mensuplarının kaldığı barakalarda, bayanlar da okullarda yatırıldılar. Tüm ülkelerde savaştan çıkma yorgunluğu vardı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk Olimpiyat kafilemizden 18 futbolcu, 16 güreşçi, 13 atlet ve 6 bisikletçi ile 5 eskrimci olmak üzere 58 sporcu gönderilecekti. Türk sporcularımızı olimpiyat oyunlarında büyük başarılar bekliyordu. Güreşte Türkler çok büyük ilerleme göstererek 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldılar. Atletizmde de 1 bronz kazandılar. Londra'dan yurda ilk büyük müjde atletizm pistlerinden, daha doğrusu atlama havuzlarından gelmişti. Türk atlet Ruhi Sarıalp olimpiyat üçüncüsü olmuştu. Bu yalnız Türk atletizm tarihinde değil, Türk spor tarihinde de önemli bir olaydı. Ruhi Sarıalp'in bu başarısı olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez atletizmde Türk bayrağını şeref direğinde dalgalandırıyordu. Maraton koşusunda da bizi temsil eden sporcumuz Şevki Kuru'nun en seçkin 44 atlet arasında 20. sırada ve birinciden sadece 13 dakika sonra

0: Yarışı tamamlaması da asla küçümsenmeyecek bir başarıydı. Bisikletçilerimiz ve eskrimcilerimiz Londra Olimpiyat Oyunları'nda çok fazla varlık gösterememişlerdi. Futbol takımımızda da yaşanan polemik ve dedikodular sebebiyle oyunlarda işler çok iyi gitmiyordu. Ama bütün fırtına güreş minderinden gelmeye başlayan zafer müjdeleriyle kesilmişti. Güreşçilerimiz Londra'da büyük destan yazmaya başlamışlardı bile. Serbest güreş takımımız minderden 4 altın ve 2 gümüş çıkararak olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu arada binlerce sporcu arasında en büyük sempatiyi toplayan sevimli ağır sikletimiz Mersinli Ahmet olmuştu. Ahmet Londra'da fırtına gibi esen Türk güreşçileri arasında aynı zamanda da en deneyimlisiydi. Zira Berlin'de 12 yıl önce Türkiye'nin ilk madalyasını almıştı. Usturayla tıraş edilmiş pırıl pırıl kafası, güreş çehresi ve heybetli gövdesiyle dikkat çekiyordu. Oxbridge'de adı Mr. Hello'ya çıkmıştı Mersinli Ahmet'in. Zira karşısına kim çıkarsa çıksın bir gülücük atıp selam veriyordu. İstanbul'da daha Grokoremen takımına seçildiği andan itibaren ben serbestçiyim, Grokoremen'den anlamam diye yırtılan Mersinli Ahmet'in sonunda bu stilde hem de ağır siklette olimpiyat şampiyonluğunu kazanması da işin başka bir ilginç yanıydı. Türk güreşçilerimiz böylece Londra minderlerinden toplam 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya çıkarmışlardı. Wembley Stadı'nda yapılan güreş seremonilerinde tam 11 güreşçimiz şeref kürsüsüne çıkmış, Türk bayrağımız 11 kez şeref direklerini süslemiş ve tam 6 kez de İstiklal Marşımız çalınmıştı. Bu gerçekten çok büyük başarıydı. Böylesine büyük bir başarının haklı sevinci ve heyecanı yurtta da çok büyük bir coşku uyandırmıştı. Bu arada sanki dünya ikiye ayrılmış ve komünist ülkeler kendi başlarına bir dünya kurmuşlardı. Londra'da bu ülkelerden bazıları olimpiyat oyunlarında yarışmalara katıldılar ve gruplardan bazı sporcular bu fırsatı değerlendirerek batıya sığındılar. Bu gibi olaylar çok uzun süre devam edecekti. 1948 Londra Olimpiyatları'nın sonuna gelindiğinde oyunlarda en çok madalya kazanan ülkeler Amerika, İsveç, Fransa ve Macaristan olmuştu. Türkiye 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile yarışları tamamlayarak güzel bir başarı elde etmişti. Ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı izlerinden yavaş yavaş kurtularak sportif faaliyetlerin artmaya başladığı bir yıldı 1948 yılı. Türk ve dünya sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıl olmuştu.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. Jübile maçını Fenerbahçe ile oynamak istiyordu. Şeref Bey, 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giyer misin Metin dedi. Hayatını sarı kırmızıya adamış Metin Oktay şu cevabı verdi: şeref duyarım. Beşiktaş, parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerindi. Saha içinde maçın en gergin anında bakışı yetiyordu herkesin sakinleşmesi için. O Türk futbolunun baba hakkısıydı.

Liverpool'u devirirken de kaptandı Dozer Cemil. Bordo Mavi'nin ebedi kaptanı ve beyefendisiydi. Aspor olarak renklerin kardeşliğine inandık. Fair play ruhuna, futbolun dostluğumuzu pekiştirmesine. Tüm renklerin evi olduk. Heyecanınızı, tutkunuzu, sevincinizi paylaştık. Hangi renklere gönül veriyorsanız yeriniz Aspor. Şeref duyarız.

0: GTS yaz fırsatları başladı. Maksimuma özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy is

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale.

0: bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kaospor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç.

0: yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Net, sigortam net.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına ve Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 25 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Birlikte yeni bir haftaya başlıyoruz. Bayram haftası aynı zamanda tabii ki. Ama henüz bayram değil. Şimdi güne başlayalım. Spor haberlerini size aktaracağız. 3 saat boyunca buradayız. İlk önce Galatasaray'la başlayalım. Noah Lang'dan açıklamalar var. Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı Hollandalı kanat oyuncusu ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'a geliş sürecini anlattı.
2: Noah Lang Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gelme kararında Dünya Kupası'nın önemli bir etken olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu, Napoli'de güzel anlar da yaşadım ve kulübü seviyorum ama kış döneminde geleceğimi düşünmek zorundaydım. Dünya Kupası'nda olmak istiyordum. Galatasaray'a gelmemin en önemli sebebi buydu sözleriyle kararını gerekçelendirdi. (Gülüyor) 26 yaşındaki hücum oyuncusu karar verme sürecinde Ronald Koeman'dan da görüş aldığını belirterek, "Milli takım teknik direktörümüz Ronald Koeman'a Galatasaray'a gitme kararından bahsettiğimde bunu tamamen destekledi. Kulübü biliyordu. Hatta bana Galatasaray'ın beklediğimden daha büyük olduğunu önceden söylemişti," dedi. Hollandalı yıldız Napoli dönemi üzerine gelen soruya ise, "Öncelikle beni takıma getirmek için gösterdiği muazzam çabalarından dolayı Antonio Conte'ye minnettarım. Böylesine büyük bir teknik direktör sizi istiyorsa gidersiniz. Ama bazen işler olması gerektiği gibi gitmiyor. Baştan itibaren kanat oyuncularının olmadığı bir sistemle oynadık. Sonuç olarak hayatım boyunca alıştığımdan farklı bir rol oynamak zorunda kaldım. Bu da bana pek uymadı," yanıtını verdi. Bonservisi aktif olarak Napoli'de bulunan Noah Lang, Galatasaray'da geçirdiği 6 ayda 19 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
1: Şampiyon Galatasaray'da en çok süre alan, en istikrarlı isim Abdülkerim Bardakçı oldu.
2: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Abdülkerim Bardakçı oldu. Üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaşan kadroda 33 farklı futbolcu Süper Lig'de forma giydi. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 2455 dakikayla milli oyuncu Abdülkerim Bardakçı aldı. Tecrübeli oyuncu bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplamda 30 lig maçında oynadı. Abdülkerim Bardakçı'yı bu alanda 2425 dakikayla Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez takip etti. Macar oyuncu Roland Şalay ise 2354 dakikayla en fazla süre alan 3. isim oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi. Buruk'un ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı. Abdülkerim Bardakçı'nın ilk sırada bulunduğu listede Barış Alper Yılmaz 4., Uğurcan Çakır 6. ve Yunus Akgün de 9. sırada yer aldı. Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 26.1 oldu. Sarı kırmızılı takımda bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi 35 yaşındaki İlkay Gündoğan oldu. İlkay'ı bu alanda 34 yaşındaki Günay Güvenç ve 33 yaşındaki Arjantinli Mauro Icardi takip etti.
3: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
2: En genç oyuncularsa 17 yaşındaki Ada Yüzgeç, 18 yaşındaki Can Armando Güner ve 19 yaşındaki Renato Niaga oldu.
3: Sane içeriye enfes bir pas verdi. Eren Elmalı döndü. Barış Alper Yılmaz kontrol. Barış Niaga! Renato Niaga!
2: Galatasaray'da bu sezon ligde forma giyen 33 futbolcunun 21'i toplamda 5 kırmızı ve 64 sarı kart gördü. Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Sanchez 30 lig maçında 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu. Sarı kırmızılı ekipte diğer kırmızı kartları Günay Güvenç, Roland Şalay ve Leroy Sané gördü. Galatasaray'da bu sezon ligde en fazla sarı kart gören oyuncu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu. Sezon başından beri ligde 22 maça çıkan Osimhen bu müsabakalarda 8 kez sarı kartla cezalandırıldı. Osimhen'i bu alanda 7 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ve 6'şar sarı kartla Davinson Sanchez'le Mario Lemina takip etti.
1: Teknik direktör arayışındaki Beşiktaş birçok isimle temas halinde. Listedeki isimlerden birisi de Brezilyalı teknik direktör Felipe Luis.
2: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah beyazlı yönetim yeni sezon öncesi kupa kazanma deneyimi bulunan, oyun kimliği net ve uzun vadeli planlamaya uygun bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü süreçte birçok adayla eş zamanlı temaslar sürerken genç jenerasyon teknik adamlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Felipe Luis oldu. Kısa sürede Brezilya'da Flamengo ile elde ettiği başarılarla öne çıkan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın durumu yakından takip ediliyor. Mart ayında görevinden ayrılan Felipe Luis'in oyun anlayışı ve genç oyuncularla kurduğu ilişki Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekmiş durumda. Antrenörlüğe 2024 yılında Flamengo U17 takımında başlayan Felipe Luis, U20 takımını da çalıştırdıktan sonra Eylül 2024'te A takımın başına geçti. Luis 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı. Beşiktaşlı idareciler 10 gün içerisinde yeni teknik direktörü belirlemeyi hedefliyor.
1: Kale bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta 10+4 kuralının ardından yerli bir kaleci arayışı başladı ve gündeme gelen isim Altay Bayındır.
2: Beşiktaş yönetimi bir yandan teknik direktör arayışını sürdürürken yeni sezon kadro mühendisliği üzerine de yoğun mesai harcıyor. Gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda planlamalarını yeniden şekillendiren siyah beyazlılarda yabancı oyuncu tercihleri kritik önem taşımaya başladı. Beşiktaş'ta kaleci arayışı gündemin en önemli başlıklarından biri. Siyah beyazlı ekip ilk etapta yabancı bir kaleci transferi hedeflese de

0: istenilen profilin bulunamaması halinde yerli alternatiflere yönelme ihtimali masada bulunuyor. Yönetim yabancı kontenjanını özellikle farklı bölgelerde kullanma ihtimalini değerlendirirken yerli kaleci adayları arasında en güçlü isim olarak Altay Bayındır öne çıkıyor. Manchester United forması giyen milli kalecinin de Beşiktaş ihtimaline sıcak baktığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin teknik direktör konusunu netleştirmesinin ardından Altay Bayındır transferinin masaya yatırılması bekleniyor.
1: Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışı verdiği Süper Lig'i 3. bitirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.
0: Trabzonspor Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 27. haftasındaki Hatay Spor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Bordo Mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti. Karadeniz ekibi 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 2024-2025 sezonunda çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Bordo Mavililer sezonu şampiyon Galatasaray'ın 8, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde 3. sırada bitirdi. Ligin 28. haftasında 67 puanlı lider Galatasaray'ı mağlup ederek aradaki puan farkını 4'e indiren, 2. sıradaki Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra zirveden uzaklaşmasına karşın bu sezon uzun süre şampiyonluk yarışının içinde yer aldı. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 45 lig maçında 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tekke 1.95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı 1.8, Şenol Güneş 1.3, Nenad Bjelica 1.5, Orhan Ak 1.5 ve İhsan Derilioğlu 0.66 puan ortalaması elde etmişti. Trabzonspor şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda elde ettiği 81 puanlık dönemin ardından en fazla puan aldığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-2023 sezonunda 36 maçta 57, 2023-2024'te 38 karşılaşmada 67, 2024-2025'te 36 müsabakada 51 puan elde etti. Trabzonspor bu sezonsa 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 69 puanla son 4 sezon içindeki en fazla puanı topladı. Trabzonspor Fatih Tekke ile ikinci sezonundaki ikinci kupa finalinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek bu kez mutlu sona ulaştı.
2: Zuboff, Pina, orta şansı, yaptı ortasını,
0: Bordo Mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.
2: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler.
0: Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi geçen sezon kupada Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde 5 sezonluk Ziraat Türkiye Kupası hasretine son verdi. En son 2019-2020 sezonunda finalde Korendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Bordo Mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Yaşındayken Bordo Mavili kulübün altyapısına girerek A takıma yükselip takım kaptanlığı yapan Fatih Tekke, 19 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü görevindeki ikinci sezonunda ilk kupa mutluluğunu yaşadı. Trabzonspor'da 1994-1995 sezonunda A takımda forma giymeye başlayarak milli takıma yükselen, 2004-2005 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan, Futbolculuk döneminde de 3 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Fatih Tekke bu kez teknik direktör olarak bu başarıyı elde etti.
1: Gazete manşetleri bölümümüzle devam edelim. Gündeme bir de burada bakacağız. Foto maçla başlayalım. Sür manşette Muhammed Salah'ı görüyorum. Fener'de Salah heyecanı. Sarı lacivertliler Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la görüşmeleri ilerletti ve geri sayıma geçti. Böyle bir iddia var. Vedat Muriç, La Liga'da sezonun bitmesiyle Vedat Muriç ve Fenerbahçe arasındaki temaslar da yoğunlaştı. Mallorca'nın küme düşmesiyle 31 yaşındaki Kosovalı forvetin Sarı lacivertlilere geri dönmeye istekli olduğu vurgulanıyor. Aslan'da Coman bombası. Galatasaray El Nasır'dan dünya ünlü kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı listesine ekledi. Sarı Kırmızılar Jorge Jesus'un El Nasır'a vedasından sonra Avrupa'ya dönmeyi planlayan Kingsley Coman'ı takibi aldı. Kontratı 2028'de bitecek 29 yaşındaki sol açık Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi çok istiyor. Silva teması. Şampiyon Jimbom'da transfer çalışmaları için düğmeye basılırken Bernardo Silva ile ilk temaslar kuruldu. 31 yaşındaki Portekizli 10 numarayla görüşmelerin hızlanacağı dile getirildi. Fanatik'teyiz. Aslan Doroto Camavinga, Sarı Kırmızılar bir süredir gündemde olan Real Madrid'in yıldızı için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim Eduardo Camavinga'nın menajeriyle iletişime geçti. Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu için ilk formülü satın alma opsiyonuyla kiralamak, 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'deki geleceği belirsiz gözüküyor. Fenerbahçe'de yıldız savaşları Sarı Lacivertli Camia 6-7 Haziran'daki genel kurula kilitlendi. Taraftarlar ve üyeler başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den transfer için gelecek yıldız isimleri merakla bekliyor. Oblak, Leao, Kim, Greenwood, Moani, Girassi, Sörloth iki adayın da listesinde çok önemli futbolcular yer alıyor. Hürriyet'teyiz. Bir rüya gerçek oldu. Çorum Süper Lig'de Kırmızı Siyahlar Erzurum Spor ve Ahmet Sportif'in ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Ligi 3. sırada bitiren ve doğrudan finale çıkan Erokspor'la 4. olan Çorum'un Konya'daki mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Rakibini 37'de Serdar Gürler ve 53'te Mamet Yam'ın golleriyle mağlup eden Kırmızı Siyahlı takım hedefine ulaştı. Artık Süper Lig'de mücadele edecek. Onana veda etti. Manchester United'dan kiralanan Kamerunlu kaleci görev tamamlandı açıklamasını yaptı. Bu da veda olarak algılandı. Takvime geçelim. Artık ilk sırada Brandt var. Galatasaray, Bernardo Silva'nın Atletico Madrid'le anlaşması sonrası 10 numara transferi için rotayı Brandt'e kırmış durumda. Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'da yıldız oyuncunun peşinde Anguissa kapışması Napoli ile yollarını ayıracak. Orta saha arayışında olan Galatasaray 30 yaşındaki Kamerunlu Frank Anguissa'yı listesine ekledi. İtalyanlara göre tecrübeli oyuncu için transfer derbisi yaşanıyor. Benfica'da da Yunus ısrarı var. Portekiz devi Benfica Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ü transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Daha önce de Sarı Kırmızıların kapısını çalan Benfica'nın rakamı yükselteceği öğrenildi. 2018 yılından beri Galatasaray'da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Mucize Kaplan, Championship'in en değerli takımları arasında ancak 12. basamakta yer alan Hull City, dev bütçeli ekipleri geride bıraktı. Ekonomik güçlüğe transfer yasağı gibi engeller de eklendi. Her şeye rağmen Kaplanlar lakaplı ekip Premier Lig'e yükselerek mucizeyi de gerçekleştirmiş oldu. Acun Ilıcalı'ya dişli rakipler dünya futbolundaki ülke ligleri arasında hem prestiji hem de ekonomik boyutuyla en üst sırada gösterilen Premier Lig oldukça zorlu bir kulvar olarak Hull City'yi bekliyor. Acun Ilıcalı'nın ekibi burada dev bütçeli ekipler karşısında ayakta kalmaya çalışacak. Örneğin Premier Lig'de bu sezon en yüksek gelire sahip Chelsea'de bu rakam 335 milyon euro iken Husti'nin geliri sadece 7.33 milyon euro seviyesinde. Manchester City 1 milyar 300 binin üzerinde bir kadro değerine sahipken Hull'un kadro değeri sadece 81.75 milyon euro. Bakalım bu sezon Premier Lig'de nasıl bir Hull City göreceğiz. Gazete manşetlerinden ardından haberlerle tekrar devam edelim. Manşetlere ikinci saat daha detaylı bakıyoruz biliyorsunuz. Kocaelispor'a geleceğiz. Kocaelispor Kulübü Genel Kurulu'nda Recep Durul yeniden başkanlığa seçildi.
0: Kocaelispor Kulübü seçimli olan Mali Genel Kurulu Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesine ilişkin oylama öncesi salona delegeler dışında kişilerin de alındığının belirtilmesi üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi. Aranın ardından delegeler üyelik durumları kontrol edilerek salona alındı. Genel kurulda yönetim kurulu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Tek listeyle gidilen kongrede Recep Durul yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula katılan taraftarlara ve kongre üyelerine teşekkür eden Durul, taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Kocaelispor'un hedefi her zaman Avrupa'dır, kümede kalmak değildir. Bunun altını çizerek yineliyorum ifadelerini kullandı.
1: İKAS Eyüpspor Kulübü 2025-2026 sezonunda son haftalarda gösterdiği performansla ligde kalmayı başardı. İKAS Eyüpspor ligin son haftalarındaki etkili performansıyla lige tutunmayı başardı. Eflatun Sarılı ekip 34 maçta yaşadığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 33 puan toplayarak sezonu 15. sırada tamamladı. 29 haftalık periyotta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 22 puan toplayan Eyüpspor, son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı hanesine yazdırarak ligde kaldı.
3: Ara pası, ceza sahası bayrak kalkmadı. Etkili pozisyon! Çok klas bir gol!
1: Süper Lig'de istikrarsız bir performans ortaya koyan İKAS Eyüpspor sezonun büyük bölümünü alt sıralarda geçirdi. Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde sezona başlayan ve ardından Orhan Ak yönetiminde mücadelesine devam eden İstanbul temsilcisi 34 haftanın 17'sini küme düşme hattında tamamladı. Atilla Geri'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla toparlanma sürecine giren Eyüpspor kritik haftalarda çıkışa geçti. 31. hafta itibariyle küme düşme hattından çıkan Eflatun Beyazlılar son hafta Fenerbahçe'den aldığı bir puanla da lige tutundu.
3: İşaret geldi, Talha kullandı, uzak noktaya doğru, ceza sahası, kafa vuruşu, son dokunan futbolcu Umut Bozok.
1: 2025-26 sezonunda rakip fileleri 33 kez havalandırabilen Eyüpspor kalesinde 48 gole engel olamadı. 32 maçta 2101 dakika sahada kalan ve 6 gol kaydeden Umut Bozok takımın en istikrarlısı oldu. Eyüpspor'da sezonun en skorer ismi olan Metehan Altunbaş ise 18 maçta 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt en hırçın isim olarak dikkati çekti. Takımın gördüğü 4 kırmızı kartın ikisi Bedirhan'a çıktı. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla bitirdik bu yılı ve teknik direktör değişikliklerine baktığımızda 18 takımda 35 farklı teknik direktör görev yaptı. Gençler Birliği ise bu alanda ilk sırada yer alıyor çünkü takım 6 kez teknik direktör değiştirdi.
0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Ligde mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı, 35 teknik direktör görev yaptı. Süper Lig'deki ekiplerden 13'ü teknik adam değişikliğine giderken 5 takımsa başladıkları isimlerle yollarına devam ediyor. Ligde Gençler Birliği 6 kezle en fazla teknik direktör değişikliği yapan takım oldu. Başkent temsilcisinde bu sezon Hüseyin Eroğlu, 2 kez Volkan Demirel, Levent Şahin ve 2 kez de Metin Diyadin görev yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon görev alan ikişer teknik direktörün de görevine son verildi. Sarı lacivertli takım sezona başladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Avrupa kupalarında alınan kötü sonuçların ardından Ağustos ayında yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözleşmesi ise ligin bitmesine 3 hafta kala feshedildi.

0: Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.
1: Dün akşam oynanan 1. Lig playoff finalinde Çorum Futbol Kulübü Esenler Erokspor 2-0 mağlup etti ve ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın 37. dakikasında Serdar Güler kafa golüyle Çorum'u öne geçirdi. 53. dakikada Mametyan farkı 2'ye çıkardı. 90+2'de Erokspor'da Kanga kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda skoru koruyan Çorum Futbol Kulübü mücadeleyi 2-0 kazanarak Erzurumspor ve Ahmetspor'dan sonra Süper Lig bileti alan son takım oldu. Oynanan bu karşılaşmanın ardından Çorum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Uğur Uçar ve oyunculardan Erkan Kaş ve kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu Alspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Hocam gemi karaya yanaştı. Neler hissediyorsun?
3: Senin söylediğin gibi gemiyi karaya yanaştırdık. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve bu şampiyonluğa inandılar. Ve bizi oraya kadar getirdiler. Çorum halkına armağanımız bu. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. Ayrıca bir parantez, Savaş Başkan'la Baran Başkan'ı açmak istiyorum. Gerçekten bize çok emek verdiler. Hep yanımızda oldular. Bu şampiyonluk onlara da armağan olsun. Şimdi kutlama zamanı. Sonra önümüze bakacağız. Öncelikle Çorum taraftarı bunu hak etti. Gerçekten inanılmaz bir kenetleme oldu. Biz de yattılar, biz de kalktılar diyebilirim. Onun planlamasını yapacağız. Başkanımızla oturup konuşacağız. Ama Çorum'a layık bir kadro kuracağız. Öncelikle hedefimiz hem iyi oyun, hem iyi futbol. Ondan sonra da maç maç gidip sonuçlar bizi nereye getirecek göreceğiz.
4: Ya çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Çok çalıştık, inandık. Kendimizi çok zora sokmuştuk lig içinde. Ama sonunda mutlu sona ulaştık.
2: İçeride hava nasıl şu an?
4: İçeride çok güzel, çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler her zaman. Onlardan da Allah razı olsun. Ya o bize bu aşı, bu şampiyonluğu o aşıladı. Bize inanın dedi. İlk 7'de yaptığımız zaman da Bandırma maçına kadar bize inanmamızı söyledi. Direkt çıkacağımızı söylemişti aslında. İnandık da. Sonra Bandırma'dan sonra buraya odaklandık ve sonunda istediğimiz oldu.
5: Tabii zor zamanlardan geçtik. 3 tane hoca değiştirdik. 4. hocamız Uğur Hoca oldu. Ama hedeften hiçbir zaman vazgeçmedik. Biz inanıyorduk. Oyuncu grubu her zaman inanıyordu. Biz onlara inanıyorduk. Sonuçta başardık. Çok mutluyuz. Şehrimize armağan olsun. Şehrimizin çocuklarına armağan olsun. Doya doya kutlayalım.
1: İtalya Ligi'nde şampiyon Inter'le Bologna karşı karşıya geldi. Mücadelede yarım düzine gol izledik.
6: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu, MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Secento Bernardeschi! 1-1! Karşılık veriyor. Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Orta şansı. Orta Bernardeschi olmadı. Açılı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seken topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Kapısından çıkan Pobega Inter avlıyor. Bakalım tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas.

Miranda tekte, ters bir vuruş, ağlara gidiyor, 3. gol. 3'ü atıyor Bologna, Miranda geldi, Zielinski kendi kalesine.

0: Suçic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, aldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'ü yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3 maç sonucu bu şekilde.
1: La Liga şampiyonu Barcelona sezonu Valencia mağlubiyetiyle noktaladı.
2: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan. Bernal de yerde kaldı, Balde'ye geldi. Bir ver kaç, iyi ver kaç. Balde çaprazda yanalar. Marcus Rashford, Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi ortayı yaptı. Pepe'li vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Bu arada hata Xavi Espart'tan. Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda boçalıyor Xavi Espart. Vázquez. Ramazani. Vázquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vázquez iyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vázquez. Bir de çalım düşüncesi, Vázquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vázquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve frikik işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani frikiği kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rioja çevirdi. Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi. Şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1'i buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla Valencia dışarıda kaldı. Evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero. Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Real Madrid hayal kırıklıklarıyla geçen bu sezonu 4 gollü galibiyetle noktaladı.
3: Munera son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid

Bilbao maçı başladı. Şimdi savunma arkası top, hareketlenen Gonzalo cezalanır ve gol! Real Madrid 1-0 önde, gol Gonzalo. Gol pasını veren Carvajal. Thiago havalandırdı, Bellingham cezalanır. Bellingham ve gol! Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şans arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol! Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1, gol Guruzeta. Thiago, Carreras. Carreras döndü, Mbappe. Mbappe ve gol! Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek. Tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe sakladı, bıraktı geriye. Ceza alanı. Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Iñaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. Iseta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an Iseta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Munera'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor.
1: İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonunda küme düşen takımlar belli oldu. Vedat Muriç'in forma giydiği Mallorca'da son hafta kazanmasına rağmen küme düştü.
2: La Liga'da bitime 3 hafta kala düşmesi kesinleşen Real Oviedo'dan sonra alt lige giden son 2 takım da belli oldu. Alaves, Sevilla, Osasuna, Elche, Levante, Girona ve Mallorca'nın düşme ihtimaliyle girdiği son La Liga haftasında kıyasıya maçlar oynandı. Günün en kritik karşılaşmasında Girona Elche'yi konuk etti. Puan eşitliğinde ikili ve üçlü averajların devreye girdiği La Liga'da Girona düşme hattındaki rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Daha 2 yıl önce 2023-2024 sezonunu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne giden Girona 41 puanla küme düştü. Elche ise 43 puanla sezonu 15. sırada tamamladı. Düşme ihtimali bulunan takımlardan tek galibiyeti alan kulüpse Vedat Muriç'in formasını giydiği Mallorca oldu. Muriç'in de gol attığı karşılaşmada Real Oviedo'yu 3-0'lık skorla mağlup eden Mallorca puanını 42'ye çıkardı. Levante ve Osasuna ile aynı puanda sezonu noktalayan Mallorca'nın kaderini üçlü averaj belirledi. Üç takımın aralarında oynadığı karşılaşmalarda Levante ve Osasuna artı bir averaja sahipken Mallorca eksi iki averajda kaldı. Böylece küme düşen ada ekibinin bu defaki La Liga serüveni 5 sezon sürdü.
1: ...2002 yılında Real Madrid altyapısı...

0: Katılan ve kulüpte toplam 23 sezon geçiren Dani Carvajal, Eflatun Beyazlı ekipten ayrıldı. Ayrılırken de gözyaşlarına hakim olamadı.
1: Real Madrid'in sezon kapanışı bir devrinde sonunu getirdi. Eflatun Beyazlıların kaptanı Dani Carvajal 13 sezondur formasını giydiği ve sayısız başarı elde ettiği formasına veda etti. Real Madrid altyapısından yetişen 34 yaşındaki futbolcu 2012'de Bayer Leverkusen'e transfer olmuş, bir sezonun ardından geri alınmıştı. İspanyol sağ bek Madrid kariyerinde toplamda 451 maça çıktı ve 14 gol, 66 asistlik katkı sağladı. Carvajal Real Madrid'in özellikle Avrupa'da hayal edilemez başarılar kazandığı yıllarda takımın ana parçalarından biri oldu. Dani Carvajal gözyaşları içinde Santiago Bernabeu'ya veda etti.
2: Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Carvajal tam 13 sezon bu takımın formasını giymek, tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak.
1: İspanyol yıldız Madrid kariyerine 6 Şampiyonlar Ligi, 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga şampiyonluğu, 2 Copa del Rey ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları ekledi. İspanya futbolunun da önemli isimlerinden Carvajal, milli takımla Euro 2024'te şampiyonluk yaşadı. İnanılmaz bir Real Madrid kariyeri inşa eden Carvajal'in emekli olmayı düşündüğü belirtilirken, yıldız oyuncunun başka bir kulüpte oynama ihtimali de bulunuyor.

0: İtalya Serie A'da sezonun ödülleri sahiplerini buldu. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız da sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.
1: Serie A'da 2025-2026 sezonunun en iyileri belli oldu. Lig yönetimi tarafından belirlenen ödüllerde sezonun en iyisi Federico Di Marco oldu. Interli kanatbek bu sezona damga vurdu. 28 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol 18 asistlik performans sergiledi. Çizmede sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusuysa milli futbolcumuz Kenan Yıldız oldu. 21 yaşındaki başarılı sol kanat ligde 10 gol 7 asist üretti. En iyi kaleci Roma'dan Miles Şvilar, savunmacı Cagliari'den Palestra, orta saha Como'dan Nico Paz, forvette Inter'den Lautaro Martinez seçildi. En iyi teknik direktör ödülü ise şampiyon Inter'in Rumen çalıştırıcısı Cristian Chivu oldu.
0: Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski futbolu bıraktığını açıkladı.
2: Lukas Podolski futbolu bıraktı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Alman santrfor 40 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Lukas Podolski'nin forma giydiği Górnik Zabrze, Lukas Podolski Górnik'in kariyerinde sadece bir durak noktası olmadığını ve özel bir yer olduğunu kanıtladı. Uzun zamandır taraftarların gözdesi olan efsane oyuncu futbola veda etti sözleriyle duyurdu. Podolski bırakma kararıyla birlikte çocukluğundan beri taraftarı olduğu Górnik Zabrze kulübünün hisselerinde çoğunluk sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu 2021 yılından beri Polonya ekibinin formasını terletiyordu. Futbola Köln altyapısında başlayan Podolski, Bayern Münih, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Antalya Spor formaları da giydi. Galatasaray'da 3 kupa kazanan ve 2014 yılında Dünya Kupası

0: arasında şampiyonluk sevinci yaşayan golcü futbolcu. Kariyerinde toplam 12 kupa kaldırdı. Lukas Podolski kariyeri boyunca 718 maçta 238 gol ve 138 asist üretti.
1: Barcelona Kadın Futbol Kulübü Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştı.
2: Kadınlar Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın. Katalanlar UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'la karşı karşıya geldi. Norveç'in Oslo kentinde oynanan mücadeleyi İspanya temsilcisi 4-0'lık skorla kazandı. Barça'nın yıldızı Eva Payor kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferinde 2 golle önemli rol oynadı ve finalin oyuncusu seçildi. Son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Barcelona 4. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Barcelona kadın futbol takımı ligde ise son 8 sezonu şampiyon tamamladı.
1: EuroLeague finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Olympiakos 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi ve kupayı müzesine götürdü. EuroLeague Final Four finalinde Olympiakos'la Real Madrid karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan final mücadelesine etkili başlayan Real Madrid ilk periyodu 26-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte öne geçen Yunan ekibi soyunma odasını 46-44 üstün gitti. Üçüncü periyotta toparlanan Real Madrid final bölümüne 65-61 önde girmeyi başardı. Dördüncü periyodun son anlarında üstünlüğü eline alan Olympiakos mücadeleden 92-85 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Yunan temsilcisi böylece EuroLeague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi ve organizasyonda dördüncü kez kupayı müzesine götürdü. Sergio Scariolo yönetimindeki Real Madrid organizasyonda 12. şampiyonluk hayaline ulaşamadı. A Milli voleybol takımımızdan bazı oyuncular Milletler Ligi mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.
3: Evet, uzun bir sezondu. Güzel bir sezondu. Sezondan sonra milli takım hazırlıklarımıza başladık. Gayet yoğun ve iyi gidiyor. Güzel çalıştığımızı düşünüyorum. İlk ayak için hazırlıklarımızda önce İtalya'ya gideceğiz, böyle bir hazırlık kampı. Ondan sonra da Brezilya'ya gideceğiz. İlk ayak çok iyi geçmesini umut ediyorum. 4'te 4'le buraya dönme dileğiyle. Gerçekten çok küçük geliyorlar. Yani tabii ki ben de böyleydim bir zamanlar. 2009 deyince sanki böyle hani 10 yaşındaymış gibi falan hissettiriyor ama çok yetenekliler. Çok yetenekliler. Çok iyi yerlere gelecekler bence. Çok iyi de çalışıyorlar. Hani antrenörlerin ne dediğini de alıyorlar. Zaten bir sporcu için en önemli olan şeylerden bir tanesi dinlemek ve bunu uygulayabilmek. Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Tabii ki her zaman hedefimiz her zaman madalya. Bu yıl için çok heyecanlıyız. Yani tabii ki madalya ve şampiyon kupa almayı özledik. Sizlerin de özlediğini biliyoruz. Umarım evimize getireceğiz. Tabii ki Dani ile çalışmak her zaman keyifli. Zorlu bir süre zaten. Yaz her zaman zordur. Bakalım, şu an da iyi gidiyor zaten. İyi gitmeye de devam et.
4: Öncelikle çok mutluyum. Burada olmak bence her sporcunun hayalidir. En yakın İtalya'ya gideceğiz. 2-3 gün sonra İtalya'da hazırlık maçlarımız var. Çok iyi hazırlanıyoruz. Yaş aralığı geniş bir kadroyla hazırlanıyoruz aslında. O yüzden bence çok enerjik ve pozitif bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım güzel başarılara imza atabiliriz bu yıl hep birlikte. Burada olduğum için çok mutluyum. Bence her milli takım sezonu bana yeni şeyler kattığı için umarım bu sene de çok güzel şeyler öğrenebilirim. Hem arkadaşlarımdan hem staff'tan. Böyle diyebilirim. Herkes çok genç, evet. Eskiden oynadığım takım arkadaşlarımla, altyapıda oynadığım takım arkadaşlarımla beraber milli takımda, şu anda A milli takımda birlikte oynamak beni çok mutlu hissettiriyor.
1: Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nı erkek katada altın madalyayla milli sporcumuz Enes Özdemir kazandı ve mutluluğunu duygularıyla paylaştı. Bakalım neler söylemiş.
5: Teşekkür ederim. Buradan 4 kez Avrupa şampiyonu oldum. Daha önce burada yarıştım bir arenaydı. Biraz daha böyle ortama alışkınım. Finale çıkarken tabii ki ister istemez kaçıncı maçıma çıkarsam da çıkayım, ister istemez stresi oluyor. O strese baş edip bu altın madalyayı boynuma taktığım için şu an çok mutluyum tabii ki. Altıncı oldu. Dört tane takım,

0: da aldık. İki tane de bireysel de aldım. Geçen yılın son Avrupa şampiyonuydum. Bu yıl da çok şükür domine ettik. Tekrar Avrupa şampiyonu oldum. Mutluyum. En iyi katan benim Uns'u zaten. Uns'umla finale kalmam ayrıca bir avantajdı. Güzel bir şekilde finalde kapattık. Hissiyatım olarak ben kendim iyi hissettiğim için ben dedim ki tamam dedim ben bu maçı aldım. Çünkü benim hissiyatlarım çok iyiydi. Kendi vurduğum yumruğu attığım tekmeyi, bastığım yeri çok güzel bir şekilde hissettim. Kendi hissiyatım güzel olduğu için de hiç tereddüt bile etmedim. Zaten skorları da tek tek gördük. Yani hemen hemen 7-0'lık bir skora doğru gidiyorduk. Ne yazık ki 6-1 ile kaldı. O da nazarlık olsun. İnşallah gelecek yıl daha iyisi olur.
1: Bir ara veriyoruz sabah spor programına. 9'da tekrar burada olacağız.

0: A Spor Radyo. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi mobilerimiz için masrafsız. Ayrıca

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam. Ziraat Kilo'da araç nasıl

0: kiralanır. Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancımnet, SigortamNet.
10: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
11: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
12: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
6: Reklam.
0: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor programıyla tekrar karşınızdayız. Saatlerimiz 9 oldu. İkinci saat dilimimize başlıyoruz. Haberlerimiz, gazete manşetimiz ve bağlantılarımızla geçecek bu bir saat. Ve Beşiktaş diyerek de başlamış olalım. Siyah beyazlar için sezon istenildiği gibi geçmedi malum. Ve yeni sezon hazırlıkları da şimdiden başladı. Ama transferin yanında bir de teknik direktör arayışı var siyah beyazlarda. Listedeki isimlerden biri de Brezilyalı Felipe Luis oldu.
2: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah beyazlı yönetim yeni sezon öncesi kupa kazanma deneyimi bulunan, oyun kimliği net ve uzun vadeli planlamaya uygun bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü süreçte birçok adayla eş zamanlı temaslar sürerken, genç jenerasyon teknik adamlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Felipe Luis oldu. Kısa sürede Brezilya'da Flamengo ile elde ettiği başarılarla öne çıkan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın durumu yakından takip ediliyor. Mart ayında görevinden ayrılan Felipe Luis'in oyun anlayışı ve genç oyuncularla kurduğu ilişki Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekmiş durumda. Antrenörlüğe 2024 yılında Flamengo U17 takımında başlayan Felipe Luis, U20 takımını da çalıştırdıktan sonra Eylül 2024'te A takımın başına geçti. Luis 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı. Beşiktaşlı idareciler 10 gün içerisinde yeni teknik direktörü belirlemeyi hedefliyor.
1: Trabzonspor Kulübü Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışı verdiği Süper Ligi 3. tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı. Sezon nasıl geçti? Şöyle kısa bir özet bakalım.
2: Trabzonspor Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 27. haftasındaki Hatay Spor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Bordo Mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti. Karadeniz ekibi 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 2024-2025 sezonunda çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Bordo Mavililer sezonu şampiyon Galatasaray'ın 8, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde 3. sırada bitirdi. Ligin 28. haftasında 67 puanlı lider Galatasaray'ı mağlup ederek aradaki puan farkını 4'e indiren, 2. sıradaki Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra zirveden uzaklaşmasına karşın bu sezon uzun süre şampiyonluk yarışının içinde yer aldı. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 45 lig maçında

0: 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tekke 1.95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı 1.8, Şenol Güneş 1.3, Nenad Bjelica 1.5, Orhan Ak 1.5 ve İhsan Derilioğlu 0.66 puan ortalaması elde etmişti. Trabzonspor şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda elde ettiği 81 puanlık dönemin ardından en fazla puan aldığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-2023 sezonunda 36 maçta 57, 2023-2024'te 38 karşılaşmada 67, 2024-2025'te 36 müsabakada 51 puan elde etti. Trabzonspor bu sezonsa 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 69 puanla son 4 sezon içindeki en fazla puanı topladı. Trabzonspor Fatih Tekke ile ikinci sezonundaki ikinci kupa finalinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek bu kez mutlu sona ulaştı.
1: Zubov, Pina, orta şansı, yaptı ortasını,
0: Bordo Mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.
1: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler.
0: Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi geçen sezon kupada Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde 5 sezonluk Ziraat Türkiye Kupası hasretine son verdi. En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Bordo Mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Yaşındayken Bordo Mavili kulübün altyapısına girerek A takıma yükselip takım kaptanlığı yapan Fatih Tekke, 19 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü görevindeki ikinci sezonunda ilk kupa mutluluğunu yaşadı. Trabzonspor'da 1994-1995 sezonunda A takımda forma giymeye başlayarak milli takıma yükselen, 2004-2005 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan, futbolculuk döneminde de 3 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Fatih Tekke bu kez teknik direktör olarak bu başarıyı elde etti.
2: Gündeme gazetelerde bakıyoruz. Fotomaç gazetesinin 4. sayfasıyla başlayalım. Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili haberler var bu seçtiğimiz 5 gazetede. Hedef 4 yabancı Trabzonspor için. Trabzonspor TFF'nin yeni sezonda yürürlüğe koyacağı 10+4 yabancı kuralına göre planlarını yapıyor. Transfer döneminde kadroya 4 nokta atışı yabancı yıldızın eklenmesi hedefler arasında. Kupa Fatihi, Trabzonspor'un efsanesi Fatih Tekke kulüp tarihine geçti. Fatih Tekke hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazandı. Bordo Mavileri zor günlerden çıkaran başarılı çalıştırıcı zirve yolunda umut aşıladı. Taraftarlarını da heyecanlandırdı. Ozan Tufan çok mutlu. Kariyerinin ilk kupasını Trabzonspor formasıyla kaldıran Ozan Tufan mutluluktan uçuyor. Başarılı yıldız Bordo Mavili takımda uzun yıllar kalmak istiyor. Kamp planı da netleşti. Kupa şampiyonu Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarının planı büyük ölçüde netleşti. Kupa şampiyonu Bordo Mavili takımının ilk çalışmalarını Trabzon'da yapması hedefleniyor. Hemen ardından takımın birinci etap kampı için Fırtına'nın Erzurum'a gitmesi bekleniyor. İkinci etap kampının ise büyük ihtimalle Slovenya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fanatik gazetesine geldik. 6 ay ısrarı sürüyor. Süper Lig'de açıklanan yabancı kuralı sonrasında Beşiktaş'ta hedef kaleye yerli bir ismi takviye etmek. Bu kapsamda Manchester United'ın formasını giyen Altay Bayındır'la temaslar yeniden başlayacak. 28 yaşındaki eldivenin kısa süre içerisinde ikna edilmesi bekleniyor. Ersin'le ilgili de ayrılık kapıda demiş Fanatik. Razvan Lucescu

0: sıcak gelişme. Kara Kartal'ın teknik direktörlük için düşündüğü Razvan Lucescu'da sıcak bir gelişme yaşandı. Rumen çalıştırıcı kulübü PAOK'a siyah beyazla ekibe gitmek istediğini iletti. Ancak Yunan temsilcisi ilk etapta gidişine onay vermedi. Beşiktaş yönetimi ise girişimlerini sürdürüyor. Kartal'a gençlik aşısı Yusef Çermiti'yi forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş rotasını İskoçya'ya çevirdi. Siyah beyazlar Rangers forması giyen Yusef Çermiti'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde şartlar sorulacak. Kutu haberlere de şöyle bir göz gezdiriyorum. Jeanne Onana'da yeni bir formül. Siyah beyazlarda gelecek sezon planlamasında yer almayan Onana için ayrılık süresi hız kazandı. Son 3 sezonda farklı takımlara kiralanan Kamerunlu orta saha kariyerine düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte devam etmek istiyor. Bu sezon Genoa'da sınırlı süre alan Onana yalnızca 4 maçta görev yaptı. Beşiktaş yönetiminin yaz döneminde oyuncunun durumunu netleştirmesi beklenirken kulüp bulamaması halinde de sözleşme feshi seçeneği de değerlendirilecek. Sabah gazetesinin 17. sayfasındayız. Hemen ilk bölümde Çorum Futbol Kulübü var. Hoş geldin denmiş kendisi için. Erzurum ve Ahmet'in ardından Süper Lig'e çıkan son takım oldu biliyorsunuz. Beşiktaş ve Trabzonspor bölümüne geçelim. O gün Şahinoğlu'nun haberinde bugün sol kanada net çözüm diyor. Beşiktaş yılların kanayan yarasını iyileştirmek için harekete geçti. Kartal'ın transfer listesinde iki önemli futbolcu var. Trossard ve Davitaşvili. Hem oyuncular hem de kulüpleriyle görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor için de Yunus Emre Sel fırtınada değişim vakti başlığını kullanmış. Olaydan 35 milyon euro beklenen Bordo Mavili takım Augusto ve Zubkov'un da satışını düşünüyor. Malinowski'nin yanı sıra 4 takviye daha planlıyor Bordo Mavililer. Milli takımımızla ilgili bir bölüm var. Bir sevinç, bir hüzün. Dizle baldırının arasında esneme bulunan Kerem 10 günlük bir süreyle sahalardan uzak kalacak. Bir aydır sakat olan Arda ise milli takım kampına iyileşerek gelmiş olacak. Geçmiş olsun diyelim oyuncularımıza. Fotomaçtayız. Beşiktaş bölümüne devam ediyoruz. Reçeteyi verdi. Siyah beyazların eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ın flash transferlerden önce sürdürülebilir ve ciddi bir futbol yapılanmasına ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Filipe Luis listede demiştik. Siyah beyazlı kulüp Brezilyalı teknik adamı adaylar arasına dahil etti. Beşiktaş yönetiminin rotayı Flamengo'yla hem lig şampiyonluğu hem de Copa Libertadores zaferi yaşayan 40 yaşındaki çalıştırıcıya çevirdiği öne sürüldü. Filipe Luis'in Kartal'a gelmeye de sıcak baktığı aktarıldı. 17 ayda tam 6 kupa kazanmasıyla dikkat çekiyor. Bir fesih, bir de yolcu. 3 yıldır kiralık olarak farklı takımlara gönderilen Onana'nın sözleşmesi feshedilecek. Beşiktaş'ta 1 yıl daha mukavelesi bulunan Felix Udokai ile de yolların ayrılması planlanıyor. Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 30 Mayıs Cumartesi günü yapılacak saat 12-13 saatleri arasında Tüpraş Stadyumu'nun tarihi kapı girişindeki antre 1903'te yapılacak. Nuri Şahin iddiaları da vardı biliyorsunuz teknik direktör konusuyla ilgili. Önder Özen'in genç teknik adama sıcak bakmadığı belirtildi. Önder Özen, Rams Başakşehir'i Konferans Ligi'ne taşıyan 37 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş gibi büyük bir kulübün baskısını ve saha içi krizlerini yönetmeye hazır olmadığını savundu. Milliyete geçtik. Beğenilmeyen şampiyonlar, Cengiz Malgır'ın bir haberi. Beşiktaş'ın sezon başında yeterli bulmayarak kiralık gönderdiği 3 oyuncu yeni kulüplerinde şampiyonluk yaşadı. Ernest Muçi Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Joao Mario Ayek'te şampiyon oldu. Amir Hadzi Ahmetoviç Hull City ile Premier Lig'e yükseldi. Trabzonspor Beşiktaş bölümünün ardından Galatasaray ile ilgili haberlerle devam edeceğiz. Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı Hollandalı kanat oyuncusu Noah Lang açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılılara geliş sürecini anlattı.
1: Noah Lang Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gelme kararında Dünya Kupası'nın önemli bir etken olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu Napoli'de güzel anlar da yaşadım ve kulübü seviyorum ama kış döneminde geleceğimi düşünmek zorundaydım. Dünya Kupası'nda olmak istiyordum. Galatasaray'a gelmemin en önemli sebebi buydu sözleriyle kararını gerekçelendirdi. ...26 yaşındaki hücum oyuncusu karar verme sürecinde Ronald Koeman'dan da görüş aldığını belirterek... ...milli takım teknik direktörümüz Ronald Koeman'a Galatasaray'a gitme kararından bahsettiğimde bunu tamamen destekledi. Kulübü biliyordu. Hatta bana Galatasaray'ın beklediğimden daha büyük olduğunu önceden söylemişti dedi. Hollandalı yıldız Napoli dönemi üzerine gelen soruya ise... ...öncelikle beni takıma getirmek için gösterdiği muazzam çabalarından dolayı Antonio Conte'ye minnettarım. Böylesine büyük bir teknik direktör sizi istiyorsa gidersiniz. Ama bazen işler olması gerektiği gibi gitmiyor. Baştan itibaren kanat oyuncularının olmadığı bir sistemle oynadık. Sonuç olarak hayatım boyunca alıştığımdan farklı bir rol oynamak zorunda kaldım. Bu da bana pek uymadı yanıtını verdi. Bonservisi aktif olarak Napoli'de bulunan Noah Lang, Galatasaray'da geçirdiği 6 ayda 19 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
0: Tekrar manşetlere döndük. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a bakalım bu kez. Foto maçla başlayalım. Dursun Özbek'in büyük planı. Dördüncü kez Galatasaray Başkanlığı'na seçilen Özbek, 2 senelik görev süresinde Devler Ligi'nde son 16'nın ötesini, Aslantepe Vadisi projesini ve üst üste 6 şampiyonluk hayal ediyor. Camiada birlik beraberlik oldu Dursun Özbek sayesinde şeklinde bir yorum var. Gelelim transfere. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray Juventus'un yıldızını istiyor Turam sürprizi. İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı kırmızılar 25 yaşındaki Turam için harekete geçti. Galatasaray yönetiminin 35-40 milyon euroyu da gözden çıkardığı iddia ediliyor. Yine yeniden Frank Anguissa, sarı kırmızılar sezon başında nabız yokladığı ve Beşiktaş'ın da temas halinde bulunduğu Napoli'nin 30 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Anguissa için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Zaniolo ile ilgili takas durumu olabilir. Udinese'nin satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı. Nicolo Zaniolo bonservisiyle birlikte ayrılıyor. İtalyan ekibi ya 5 milyon euro ödeyip sonraki satıştan %50 pay verecek ya da doğrudan 10 milyon euro ödeyecek. Ancak Galatasaray Udinese'ye Arthur Atta'nın durumunu sordu ve Zaniolo'nun üzerine bir miktar ücret ödeyebileceklerini de iletti. İtalyan ekibinin de yanıtı bekleniyor. Icardi çıkmazı, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek 44 yaşındaki Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmelerde orta yolu bulamayan Arjantinli futbolcu yeni bir teklif bekliyor. Sarı kırmızılar bonuslarla birlikte 5 milyonun 100 euronun üzerine çıkmak istemezken tarafların ilerleyen günlerde de bir görüşme daha yapabileceği de iddia ediliyor. Nelson kampa alınmayacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımın ahengini bozduğu için göndermeye çalıştığı Nelson sezonu Serie A'da küme düşen Hellas Verona'da geçirmişti. Takım küme düştüğü için satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan Nelson döndükten sonra bonservisiyle birlikte gönderilecek. Fanatik'teyiz. Fenerbahçe ile ilgili haberler var. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yıldız savaşları. Her iki başkan adayı da 4 koldan transfer çalışmalarını hız verdi. Taraftarlar ve üyeler kongre öncesi hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'den yıldız ismi duymak istiyor. Oblak, Leao, Kim, Greenwood, Moani, Girassi, Sörlot. Listede çok önemli oyuncular var. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında seçim öncesi adeta yıldız savaşları yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri. Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacağı kesinleşmişti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de netleşti. İskoçya'dan Hearts'tan sonra Polonya Ligi'ni ikinci sırada bitiren Górnik Zabrze son muhtemel takım oldu. Temsilcimizin rakibi 16 Haziran'daki kura çekiminde belli olacak. Sabahtayız. Mehmet Özcan'ın haberlerine bakalım. Aslan'ın teklifi Icardi'nin beklentilerinin uzağında. Buruk kalsın demedi. Galatasaray'ın 4 milyon euroluk önerisi Icardi'nin menajerine yeterli gelmedi. Tatile çıkan Okan Buruk'ta kalmalı diye rapor

0: vermedi. Devam ediyoruz sayfada. Özbek ve ekibi hemen kolları sıvadı. Haziran'da gaza basıyor. Yeni yönetim bir yandan transferi bitirirken diğer yandansa Başkan Özbek Aslan Vadisi'ne yoğunlaşmak istiyor. İkinci bölümdeyiz. Liverpool'dan ayrılan yıldız oyuncu Türkiye'ye artık çok yakın. Salah Fenerbahçe'ye evet dedi. Samet Yüksel'in haberi. 33 yaşındaki yıldızla 20 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yılına sıkışıldı. İki başkandan biri seçilirse Muhammed Salah Kanarya'ya gelecek. Lewandowski iddiası da var. Lewandowski'ye çok fazla teklif olduğu haberini görüyorum. Burada Amerika Birleşik Devletleri özellikle Suudi Arabistan'dan 20 milyon euroluk teklifler alan futbolcunun da kararı bekleniyor. Milliyet'teyiz. Start bayram sonrası Galatasaray'da Başkan Özbek ve ekibi 1 Haziran'da mazbatalarını alarak kolları sıvayacak. Bayram sonrasında bir araya gelecek olan Başkan Özbek, yönetici Abdullah Kavukçu ile teknik direktör Okan Buruk Sarı Kırmızılıların yol haritasını belirleyecek. Kavgaya değil barışa geliyorum. Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım dünkü ziyaretlerinde birlik olmaları çağrısı yaptı. Hepimizin birbirine sarılması lazım. Bakın benim son gelişim, bunu bilin, bir daha gelmem. Çünkü benim Fenerbahçe başkanlığına ihtiyacım yok. Adaylığımın sebebi akan kanı durdurmaktı dedi. Transferle ilgili haberleri görüyoruz. Hoca Farioli'ye Yıldız Greenwood. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesi büyük oranda netleşirken hoca adayının Porto'yu şampiyon yapan ve daha önce Alanya ile Karagümrük'ü çalıştıran Farioli, ilk yıldızının da Marsilya forması giyen Mason Greenwood olduğu öğrenildi. Takvim gazetesindeyiz. Papke'ye iddiası. Galatasaray yeniden Papke'ye yöneldi. Okan Buruk'un çok istediği yıldız oyuncunun transferi Ocak'ta gerçekleşmemişti. Sarı Kırmızılı kulübün bu kez şartları zorlayacağı iddia edildi. Depay'ın yerine Icardi, Sambacılardan tangocu golcü operasyonu Mauro Icardi için Brezilya iddiası gündeme geldi. Haziran ayında kontratı bitecek Arjantinli yıldızın Corinthians'ın transfer listesine girdiği öne sürüldü. Brezilya ekibinin Memphis Depay'ın yerine Arjantinli yıldız golcüyü düşündüğü de belirtiliyor. İngilizlerin Osimhen hayranlığı, İngilizlerin unutulmaz futbolcusu Chris Waddell, Victor Osimhen'i Premier Lig'de görmek istediğini ifade etti. Seviyesinin çok farklı olduğuna vurgu yapıyor. Evet değerli izleyenler, şimdi de gazete manşetlerinin ardından haberlerimize dönüyoruz tekrar. Süper Lig'de 9 kez fileleri sarsan Umut Nayır en çok gol atan Türk futbolcu oldu.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Türk futbolcular da performanslarıyla ön plana çıktı. Lig'de sezon boyunca 571 oyuncu forma giyerken bunların 252'si Türk futbolcu oldu. Süper Lig'de sayı anlamında Türk oyunculara en çok şans veren takım Konyaspor oldu. Konya temsilcisi 25 Türk oyuncuya sezon içinde şans verdi. Konyaspor'u 20 futbolcuyla Eyüpspor, 17'şer oyuncuyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor takip etti. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 29 futbolcu ligde 2 farklı takımda forma giydi. Sezonu Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyerek tamamlayan Umut Nayır, ligde en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Konya ekibinde 8, Trabzon temsilcisinde ise bir kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki santrfor toplam 9 kez gol sevinci yaşadı.
2: Alessandro baktı arkadaşlarına, orta kafa vuruşu, gol! Umut Nayır!
1: Umut'u 8'er golle Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu takip etti.
3: Musaba kaçtı, Mert ara pası, Musaba gitti, çevirdi, boş pozisyon ve gol! Kerem Aktürkoğlu!
1: Rams Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer bu sezon ligde 2970 dakikayla en çok süre alan Türk oyuncu oldu. Süper Lig'de 33 maçta takımının kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi 35 kez topu ağlarında gördü. Muhammed 12 maçtaysa rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin verdi.

0: Eli oyuncu Antalya Spor formasını 37 yıl 9 ay 8 günlükken giyen Veysel Sarı oldu. Veysel Sarı'yı 37 yıl 2 ay 19 günle yine Antalya Spor'dan Güray Vural, 37 yıl 2 ay 18 günle de Fenerbahçe'den Mert Günok takip etti.
1: Trendyol Süper Lig'de en fazla süreyi Göztepe kalecisi Mateus Lis aldı.
2: Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Mateus Lis, Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu oldu. Sezonu 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı. Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi. Deneyimli file bekçisi 34 karşılaşmada 3060 dakika oynayarak en fazla süre alan oyuncu olmayı başardı. Göztepe'li kaleci Lis'in yanı sıra ligde 3 futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu. Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Czerny bu sezon 34 maçta 3008 dakika sahada kaldı. Süper Lig'in gol krallarından Rams Başakşehir'in golcüsü Şumurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.
3: Operi de destek verdi. Bınıç ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Şumurodov ve gol!
2: Şumurodov, turuncu lacivertli formayla 2928 dakika oynadı. Lige veda eden Antalya Spor'da forma giyen Kenneth Paul da 34 maçta kırmızı beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maçta oyuna sonradan girdi. Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan Tümosan Konyaspor en fazla oyuncuya şans veren takım oldu. Yeşil beyazlılar lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi. Konyaspor'u 40 futbolcuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan İKAS Eyüpspor takip etti. 3. basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı. Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor'da 36 farklı ismi sahaya sürdü. Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip Corendon Alanyaspor olarak kayıtlara geçti. Akdeniz temsilcisi teknik direktör João Pereira yönetiminde ligde müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi. Alanyaspor'u Rams Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.
1: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı.
0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Lig'de mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı, 35 teknik direktör görev yaptı. Süper Lig'deki ekiplerden 13'ü teknik adam değişikliğine giderken 5 takımsa başladıkları isimlerle yollarına devam ediyor. Lig'de Gençler Birliği 6 kezle en fazla teknik direktör değişikliği yapan takım oldu. Başkent temsilcisinde bu sezon Hüseyin Eroğlu, 2 kez Volkan Demirel, Levent Şahin ve 2 kez de Metin Diyadin görev yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon görev alan ikişer teknik direktörün de görevine son verildi. Sarı lacivertli takım sezona başladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Avrupa Kupalarında alınan kötü sonuçların ardından Ağustos ayında yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözleşmesi ise ligin bitmesine 3 hafta kala feshedildi. Beşiktaş'ta sezona başladığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær'le alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ağustos ayında yollarını ayırdı. Norveçli çalıştırıcının yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın görevine ise sezonun tamamlanmasıyla son verildi. Süper Lig'de 5 takım sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarına devam ediyor. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor'da João Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.
1: Bayern Münih takımı sezonu çifte kupayla kapattı. Oynanan maçta Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti.
4: Almanya Kupası

0: Finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompani'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürich yaptı ortayı. Kafa, top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane. Harry Kane sert vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas, Harry Kane, harika kontrol, durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında karar penaltı. Elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor.
1: Ajax takımı playoff'ta Utrecht'i penaltılarda mağlup etti ve Avrupa vizesini almayı başardı.
2: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karvani'nin ortası, kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes ile Mokyo'nun müdahalesi var. Ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top, bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götze'nin önüne doğru. Götze bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta. Havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu. Ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Maarten Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.

0: İtalya Serie A'da sezonun ödülleri de sahiplerini buldu. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi.
1: Serie A'da 2025-2026 sezonunun en iyileri belli oldu. Lig yönetimi tarafından belirlenen ödüllerde sezonun en iyisi Federico Di Marco oldu. Interli kanatbek bu sezona damga vurdu. 28 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol 18 asistlik performans sergiledi. Çizmede sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusuysa milli futbolcumuz Kenan Yıldız oldu. 21 yaşındaki başarılı sol kanat ligde 10 gol 7 asist üretti. En iyi kaleci Roma'dan Miles Villar, savunmacı Cagliari'den Palestra, orta saha Como'dan Nico Paz, forvette Inter'den Lautaro Martinez seçildi. En iyi teknik direktör ödülü ise şampiyon Inter'in Rumen çalıştırıcısı Cristian Chivu oldu.
0: Sabah sporunda yayınımıza Teams bağlantımızla devam edelim. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte, kendisiyle özellikle Avrupa üzerinde konuşacağız tabii ki ama gündemdeki ligimizde, birincilikteki konulara da değineceğiz. Hoş geldiniz, günaydın, nasılsınız, iyi haftalar diliyorum.
2: Merhaba Demet, günaydın, iyi haftalar dilerim ben de herkese, sana ve ekip arkadaşlarımızla rejideki. İyiyim, teşekkür ederim. Düne kadar böyle soğuk yağışlı bir hava vardı. Yani kışa geri mi dönüyoruz diye düşünmeden edemedik açıkçası. Ama bugün bir anda güneş öyle bir parlıyor ki terletircesine. Yani artık demek ki yaz geliyor yani. Bu sene birçok garip bir bahar yaşadık. Bol yağmurlu ve serin bir bahar yaşadık. Ama problem yok. Yaz nasılsa gelecekti ve gelmeye başladı bugünden itibaren.
0: Aynen öyle, güzel gözüküyor. Peki birincilik playoff finaliyle başlayalım isterseniz. Dün Esenler Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelmişti. Çorum maçı 2-0 kazandı ve Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu. Tebrik ederiz tekrar. Siz neler söylersiniz?
2: Evet, Çorum Spor'u... Burada Bodrum Spor'la izlediği yaptığı karşılaşmalarda da, yani yarı final karşılaşmalarında da izlemiştim. Dün final karşılaşmasını da izledim. Esenler Erol karşısında, ki ligi 3. bitirdikleri için 1. ligin statüsüne göre 3. bitiren doğrudan finale kalıyor ve onun altındaki takımlar playoff oynuyordu. İşte o playoff'un galibi de Çorum Spor olmuştu ve Esenler Erok'la final oynamaya hak kazanmıştı. O finalde de Çorum Spor Konya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Erzurum Spor ve Ahmet Spor'dan sonra. Ben hani açıkçası hani Esenler Erok Spor tamam yenildi, elendi, yapacak bir şey yok. Ama ben açıkçası şehir takımlarının liglerde olmasını daha çok arzu eden bir futbol severim. Çorum Sporu'nda Çorum ilini temsil ederek Süper Lig'de yer alacak olması açıkçası hoşuma gitti benim. Dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Diğer yandan işte Ahmet Spor da aynı şekilde ve Erzurum Spor da aynı şekilde 3 şehir takımı Süper Lig'e yükseldiler. Bence bu Süper Lig için güzel ve çeşitlilik ortaya koyan bir şey. Sadece yani İstanbul veyahut da çoğunlukla İstanbul'un semtlerinden takımlarından oluşan bir Süper Lig fazlasıyla benim hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla bu sene ben bu sonuçlardan memnunum. Bütün bu yükselen ekiplere, birincilikten Süper Lig'e yükselen ekiplere başarılar diliyorum. Çorum Spor dün finali hak eden bir oyun oynadı ve zaten de 2-0 gol yemeden karşılaşmayı kazandı ve gördüğümüz gibi de kupayı kaldırdı. Teknik direktör Uğur Uçar ve futbolculara da tebrikler. Hayırlı olsun. Süper Lig'de görüşmek üzere diyelim.
0: Aynen öyle. Şimdi Avrupa'ya gelelim. Avrupa Ligleri de biliyorsunuz sona erdi. Son hafta maçlarını konuşacağız bir gün ilk önce. Premier Lig'le başlamak isterim izninizle. Pep Guardiola'nın vedası beni biraz üzdü açıkçası. Yani özellikle o görüntüler, taraftarın ona olan sevgisi, çok duygusal anlar vardı. Siz neler söylemek istersiniz?
2: Pep Guardiola'nın bu sezon sonunda ayrılacağının işaretleri zaten yavaş yavaş böyle geliyordu. Ve son maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola 10 yıllık Manchester City defterini kapatacağını açıkladı. Hatta daha bu sabah bir röportajına denk geldim sosyal medyada.

0: ben diyor Bayern Münih'te diyor bir şey öğrendim diyor. Burada hiçbir kimsenin önemi yoktur. Daima en önemli olan kulüptür deniyordu orada diyor. Bu gerçekten böyle diyor. Benim burada olup olmamın hiç önemli değil. Önemli olan Manchester City'dir dedi. Ve bundan sonra da Manchester City bensiz de yoluna devam edecektir diyor. Çok güzel bir yaklaşım bence de ve çok haklı. Kulüpler her zaman kalıcıdır ve onları yönetenler gelip geçicidir. Guardiola'nın başarılarını buraya not ettim. Manchester City'lik 10 senelik serüveninde 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup, 5 Lig Kupası, 3 Community Shield. Yani Community Shield de biz hani bu Süper Kupa'ya denk gelen organizasyon. Bir Kulüpler Dünya Kupası, bir de UEFA Süper Kupa. Yani tam bir kupa koleksiyoncusu. Manchester City'yi çağı atlattı hani tırnak içinde diyebiliriz Pep Guardiola için. Üzülüyoruz tabii futbol sever olarak Pep Guardiola'nın ayrılması, futbola veda etmiyordur mutlaka, biraz dinlenecektir ama artık izleyemeyeceğiz. Jürgen Klopp da ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe dönmedi ama Jürgen Klopp ve Pep Guardiola gibi iki değerli teknik direktör şu anda görev yapmayacaklar. Diğer yandan dün çok önemli mücadeleler vardı Premier Lig'de Demet, biliyorsun. Tottenham'la West Ham arasında hangisi düşecek, hangisi kalacak mücadelesi vardı ve sonunda gülen taraf Tottenham oldu. Kuzey Londra ekibi ve Tottenham Premier Lig'de kaldı. Everton'ı 1-0 mağlup ederken West Ham'da Leeds United'ı 3-0 yendi ama tabii iki takımda kazandığı için ve Tottenham üstte olduğu için Tottenham ligde kalmayı başardı. Diğer yandan da Şampiyonlar Ligi mücadeleleri de vardı. Aston Villa'nın durumu biliyorsun ilgilendiriyordu Fenerbahçe'yi. Aston Villa City'yi, yani Pep Guardiola'nın son maçında Pep Guardiola'yı mağlup etti 2-1 ile ve ne kadar iyi bir takım olduğunu ve Avrupa Ligi finalinde de hak eden taraf olduğunu bir kez daha gösterdi. Ve Liverpool'da Brentford'da 1-1 berabere kaldı ve ilk 5 takım böylece şekillendi. Şimdi Aston Villa'nın ligden Avrupa Kupalarına gidecek olması, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması nedeniyle Avrupa Ligi kazananının kontenjanı da bütün Şampiyonlar Ligi'nde lig yolundan gelen bütün takımlar arasındaki puan sıralamasına göre verilecek. O da Sporting olacak. Portekiz'den Sporting. Sporting'in Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması diğer yandan Fenerbahçe'nin bir sonraki turda da seri başı olmasını sağlayacak. Böyle bir avantajı oldu. Premier Lig'de Arsenal'ın şampiyonluğuyla 22 yıl sonra sonuçlandı. Arsenal şimdi önümüzdeki cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde de Paris Saint-Germain'e karşılaşacak. Eğer onu da kazanırlarsa gerçekten Arsenal için tarihi bir yıl olacak. 2026 yılı herhalde.
1: Aynen öyle. Şimdi La Liga'ya geçeyim buradan. Orada da cumartesi pazar günü 38. hafta son hafta mücadeleleri oynandı. Barcelona kaybetti son hafta. Real Madrid kötü geçen sezonda son hafta 4-2'lik bir galibiyet aldı Athletic Bilbao karşısında. Orada hafta sonu nasıl geçti?
0: Orada hafta sonu iki önemli takımın Girona ve Mallorca'nın küme düşmesiyle, ligden düşmesiyle sonuçlandı. O video zaten düşmüştü. Girona Elche ile sahasında 1-1 berabere kalınca ligden düştü. Mallorca da aynı şekilde Oviedo'yu 3-0 mağlup etmesine rağmen ligden düşen 3. takım oldu. Tabii ki ligden düşmek üzücü ama Girona'yı daha kısa bir süre önce Şampiyonlar Ligi'nde izlemiştik biliyorsun Demet. Ama şimdi İspanya La Liga 2'nin yolunu tuttular. Ve City grubun takımı, yani Manchester City'ye sahip olan City grubun takımı Girona başarılı olamadılar. Yani her şey para değil. Onun da açıkça bir göstergesi oldu bu. Demek ki fazla yatırım yapmadılar Girona'ya ki Girona da küme düşme noktasına geldi ve son haftada ligden düştü. Burada zaten ilk 5 sıra şekillenmişti daha önceden. İlk 5 sırada kimlerin Şampiyonlar Ligi'ne gideceği, kimlerin gidemediği ve Avrupa Kupalarına, diğer Avrupa Kupalarına kimden gideceği ortaya çıkmıştı. Puan cetveli geliyor şimdi. İşte Celta Vigo 6. bitirerek Avrupa Ligi'ne katılmak kazandı. 7. Hetafe'de Konferans Ligi'ne gidecek. Bir de kupayı kazanan Real Sociedad da yine Avrupa Ligi'ne katılacak. Evet. Bunlar da İspanya La Liga'daki sonuçlardı.
1: Bir de kısaca Serie A'ya bakalım. Orada da Cremonese, Hellas Verona ve Pisa küme düştü.
0: Evet, orada onlar küme düştü ama ben Como ile başlamak istiyorum. Buyurun. İşte futbolun romantik tarafının gerçekleştiği bir an daha. Como mütevazı kadrosuyla ilk dörde girerek Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

0: da. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Como hakikaten küçücük stadı, mütevazı kadrosu ve yönetimiyle, teknik direktörüyle gerçekten büyük bir iş başardı. Ve seneye Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklar. İtalya'nın devleri, yani bunlara dev demekte herhalde bir beis yok. Milan
1: Evet.
0: ve Juventus ilk 5 4'e giremediler ve Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar ve artık onlar da Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler. Dolayısıyla İtalya Serie A'da sezonun en büyük sürprizi gerçekten Como'nun ilk 4'e girmesi oldu. Roma ile Napoli'nin ilk 4'te olması sürpriz sayılmaz. Onlar daha iyilerdi Juventus ve Milan'dan ve zaten sıralamadaki yerleri de belli ama Milan ve Juventus'un gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalması, ki bunlar Şampiyonlar Ligi'ni defalarca kazanmış takımlar, dışarıda kalması yılın en büyük sürprizleri oldu ve Como'nun tabii ki dördüncülüğü de bence sezonun bir numaralı sürprizliğiydi İtalya'da.
1: Peki Almanya Kupası ile devam edelim. Finalde Almanya Kupası'nda Harry Kane şov vardı.
0: Evet, biraz önce de karşılaşmanın özetini yayınladık.
1: Evet.
0: Gerçekten büyük bir hayranlıkla izliyorum Harry Kane'i, Demet. Bu Almanya Kupası finalinde, yani böyle önemli üst düzey bir final maçında hat-trick yaptı Harry Kane ve bu sezon 51. maçında 61. golünü attı. Gerçekten mükemmel bir performans. Yani bir sezonda 61 gol atmak bütün kulvarlarda inanılmaz bir başarı. Adeta mıknatıs gibi topu çekiyor Harry Kane kendine. Demin o ikinci golden önce biliyorsun vuruyor, direkten dönüyor top, tekrar kendisine geliyor. Seviyor onu. Gerçekten öyle. Daha sonra da işte pas veriyor, tekrar alıyor topu ve nefis dönüşte ikinci golü kaydediyor. İngiltere milli takımı çok şanslı Dünya Kupası'nda da. Bakalım böyle bir performans gösterecek mi Harry Kane? Onu hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama bu sezon ben çok büyük bir hayranlıkla izledim. Gol makinesi adeta Harry Kane. Almanlar da hayran. Hatta Bayern Münih tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolcusu olarak da adlandıranlar var Harry Kane'i. Ve sadece golcü de değil biliyorsun. Hep bunu söylüyorum, özellikle altını çizerek. Harry Kane aynı zamanda çok mükemmel bir futbolcu da, geriye geliyor, pas yapıyor, arkadaşlarını pozisyona sokuyor, uzun paslar, kısa paslar, çalım atabiliyor.
1: Çok
0: Yani
1: yönlü.
0: komple bir futbolcu, çok yönlü bir futbolcu ve bütün bu başarıları da hak ediyor. Tottenham'da geçen yıllara gerçekten yazık olmuş Harry Kane için.
1: Evet.
0: Büyük bir Avrupa kulübünde yer alsaydı, Bayern Münih veya başka bir büyük kulüpte, hakikaten çok daha büyük zaferlere ulaşabilirdi ama
1: Belki
0: yapacak
1: de
0: bir şey
1: onun da
0: yok.
1: zamanı bu zamandır. Bilemeyiz
0: Evet,
1: tabii.
0: evet. Bilemeyiz.
1: Peki.
0: Öyle. Kaderin cilvesi böyleymiş. Bu şekilde cereyan etti kader.
1: Peki konu başlıklarımızda Kadınlar Şampiyonlar Ligi var. Barcelona kazandı dördüncü kez.
0: Evet, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en büyüğü Barcelona oldu. Final maçında Lyon'u 2-0 mağlup ettiler. Pardon, 4-0 mağlup ettiler, düzeltiyorum. 4-0 mağlup ettiler. Çok rahat bir galibiyet aldılar. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. Kadın futbolunda, kadın kulüp futbolunda Barcelona'nın ve bariz bir üstünlüğü var her zaman. Ha, geçen sene mesela Arsenal şampiyon olmuştu. Bir sürpriz ortaya çıkmıştı. Barcelona kazanmış Şampiyonlar Ligi'ni. Ancak bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona Lyon'u 4-0 mağlup ederek kupayı tekrar müzesine götürdü. Ama kadın futbolu giderek gelişiyor. Başka takımlar da alttan gelmeye başladılar ve Şampiyonlar Ligi çok daha zevkli hale gelmeye başladı.
1: Evet.
0: Hatta yine erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi lig aşaması var. O şekilde yapıyor. Gerçi 36 takım yok, 16 takım var ama takım sayısı arttıkça herhalde Şampiyonlar Ligi'ne katılımcı takım sayısı da daha da artacaktır diye düşünüyorum. Barcelona'yı tebrik ederim. Bu sene erkeklerde La Liga şampiyonluğu ve kadınlarda da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve tabii ki lig şampiyonluğunu da kazandılar.
1: Güzel bir sezon. Peki son bir
0: Evet.
1: dakikam var. İran milli takımı kamp yerini Arizona'dan Meksika'ya taşıyor.
0: Evet, şimdi İran'ın katılıp katılmayacağı büyük bir soru işaretiydi ama bu soru işareti ortadan kalkmış gözüküyor. Arizona'da kamp yapacaktı İran milli takımı. Aynı bizim olduğumuz gibi biz de Arizona'da kamp yapıyoruz
1: Evet.
0: biliyorsun Demet. Fakat bu olaylardan dolayı kamp yerini Meksika'ya taşımaya karar verdiler. FIFA da buna onay verdi ve Meksika'daki FIFA'nın belirlediği kamp yerlerinden birinde İran milli takımı Dünya Kupası'na kadar kamp yapacak ve ondan sonra maçlarını oynamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne geçecek. Maalesef savaşın gölgesi Dünya Kupası'na da bu bağlamda düşüyor. Ama yapacak bir şey yok. Ben İran'ın katılmasını çok olumlu buluyorum. Onlar en azından kendi propagandalarını bütün dünyaya bu bağlamda evet. yapabileceklerdir diye düşünüyorum. Bakalım, ben de Belçika-İran maçına akreditasyon talebine bulunmuştum. İnşallah çıkar ve o karşılaşmayı da izlemeye çok arzu ediyorum.
1: Güzel. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdiden iyi bayramlar dilemiş olayım. Hoşçakalın.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde dileklerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere. İyi haftalar herkese.
1: Teşekkür ederiz. Hüseyin Özkök'ü uğurladık. Tekrar bir aramız var Sabah Sporu'nda. Saat 10'da burada olacağız.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün, 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
13: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
14: Finansal özgürlük budur işte.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
16: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
7: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi Mobilerimiz için masrafsız.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Geldiniz değerli izleyenler. Programımızın 3. ve son saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Nevzat Dindar bugün bana eşlik edecek ve 1 saat boyunca kendisiyle gündemi konuşacağız. Sizin de eğer sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Kendisine ileteceğim. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: İyi haftalar, nasılsınız?
2: Herkese iyi haftalar, gayet iyiyim.
1: Güzel.
2: Bayram öncesi, şimdiden herkesin bayramını kutlayalım.
1: Aynen öyle, şimdiden iyi bayramlar demiş olayım ben de izleyenlerimize. Gündemde konuşacağımız konular var tabii ki, her zaman olduğu gibi. Galatasaray'la başlayalım bugün. Galatasaray'da biraz sezon içerisindeki oyunculardan bahsederek başlayalım. Yani istikrarlı oyuncular, yine yabancı oyuncuların gol sayısı, Türk oyuncuların gol sayısı gibi en istikrarlı kişi Abdülkerim Bardakçı oldu. Aslında eleştirildiği de bir sezondu bu sezon ama yine de Okan Hoca'nın en net tercihlerinden biriydi.
2: Kesinlikle öyle. Tartışıldı. Zaman zaman bireysel hataları da oldu ama bir istikrar abidesi. Galatasaray'ın bence 4 senelik şampiyonluğuna baktığımızda kilit isimlerden bir tanesi. Akıllara tabii başka isimler geliyor. Başrolde hep başka oyuncular var ama Abdülkerim de unutulmayacak isimlerden bir tanesi. İstiklal abidesi, evet, sezon içerisinde dalgalanmalar yaşadım. Ağır kaldığı eleştiriler oldu. Ama neticede Galatasaray savunmasının belki bir, çünkü Sanchez'in performansının da geçmiş yıllara göre biraz daha düştüğünü kabul edelim. Buna rağmen Abdülkerim bence iyi bir performansa imza attı. Bir takımın zaten hedefe ulaşması, özellikle yerli futbolcuların çok önemi var. Abdülkerim de hem kaptan olarak hem de performans olarak bence önemli bir iş çıkardı. Milli takımın da önemli oyuncularından bir tanesi. Sonuçta Konyaspor'dan Galatasaray'a gelirken böyle bir hikaye imza atacağını herhalde kimse beklemiyordu. Ki o dönem tartışmalı bir transfer süreci olmuştu. Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Fenerbahçe, hatta hatırlarsan bir takım paylaşımlar olmuştu. O parayı eder mi? Abdülkerim'e bu paralar verilir,
1: evet,
2: mi?
1: Evet.
2: Mealinde açıklamalar, söylemler Ali Koç tarafından dile getirildi, ifade edilmişti. Ancak Abdülkerim Bardakçı bence Türk futbolunda hep böyle kırılma anları vardır. İşte bazı oyuncuların tercihleri o döneme damga vurmuş. Selçuk İnan 2011 bunlardan bir tanesidir. Abdülkerim Bardakçı'yı da bence o kategoriye koyabiliriz. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'a gelişi, Türk futbolundaki 4 senelik bir dominasyon var. Bu dominasyonun bence en kritik isimlerinden. Biz şampiyonluklarda hep böyle kilit oyuncuları sayarız. Yani şu şampiyonla şu oyuncu imza atmıştır ya da başrol oyuncusu diyelim. Mesela Mauro Icardi ilk 2 sezon,
1: evet,
2: ya da Victor Osimhen'in geçen sezonu diyebiliriz. Bu sezona Uğurcan Çakır diyebiliriz. Belki hiçbirinde başrol oyuncusu olarak Abdülkerim'i sayamayacağız. Yani o sezona Abdülkerim Bardakçı damga vurmuştur diyemeyeceğiz. Ama bence bir yardımcı oyuncu olarak, hani Oscar ödülleri falan verilir ya, başrol oyuncusu vardır, ona verilir. Ama onun dışında yardımcı, en iyi yardımcı oyuncu vesaire ödülleri de verilir. Abdülkerim böyle bir oyuncu. Boks tabii onun ayrı bir merakı, onu biraz hatta ağırlaştırdığı, evet, şeklinde bir takım iddialar vardı. Şampiyonluk kutlamasına da hatırlarsan böyle bir şov ile,
1: evet,
2: çıkmıştı. Neticede bir istikrar abisi hakikaten de çok önemli. Yani sadece saha içerisinde çok fazla süre alışı değil. Bence karakter olarak da, lider olarak da, kaptan olarak da bence o sahadaki aldığı sürenin üzerinde bir etkisi var takım üzerinde. Öyle diyelim.
1: Peki şimdi transfer gündemini konuşurken Galatasaray'ın bir stoper ihtiyacı olduğundan bahsediyoruz.
2: Abdülkerim'in yerine.
1: Hep de, evet, o telaffuz ediliyor şu anda. Abdülkerim'le ilgili nasıl bir planlama olabilir ileride?
2: Yaşı ilerledi. Yani kabul edelim, Galatasaray savunmanın merkezi iyi bir ikili ve, evet, ideal ikililerse şampiyonluğa götürür.

0: Sanchez, işte Abdülkerim, Nelson, Abdülkerim.
1: Evet.
0: Abdülkerim hep oynamayı bir şekilde başardı. Orada ama iki futbolcuyu da yedekleyebilecek ya da ne bileyim onların yerine oynadığında sırıtmayacak ya da direkt oynayabilecek bir oyuncu arayışı mutlaka olacaktır. Galatasaray'ın zaten bir arayışı var. Yani o mevkiye, evet, bakalım o profil nasıl olacak? Çünkü işte savunma, orta saha, hücum Galatasaray açısından yapılması gereken takviyeler ama baktığımızda tabii oraya Van Dijk mesela konuşuluyor. Hı. Van Dijk alabiliyorsanız zaten otomatikman Van Dijk direkt oynar ve takımın liderlerinden bir tanesi olur. Ama Van Dijk'ın maliyeti de yüksek. Yani bir sene kontratı var. Bir sene kontratı kalan bir oyuncu için Liverpool bir bonservis ister. Artı oyuncunun yıllık istediği ücrette 15-20 milyon euro bandında. Yani onu iyi dengelemeniz lazım. Hı hı. Şimdi Abdülkerim'e baktığınız zaman Demet, yani takımda bence fiyat performans bağlamında en faydalı isimlerden bir tanesi. Ya Abdülkerim'e verdiğiniz para daha düne kadar işte 1,5-2 milyon euro bandındaydı. Evet. Ya en fazla şimdi 2,5 olmuştur. Buna rağmen sürekli 11'de oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bireysel hataları yok mu? Var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde atletik oyunculara karşı biraz ağır kaldığı gerçeği de var. Yani o problem maalesef yaşı ile alakalı olabilir. Belki o dönmelerde, müdahalelerde, ki hatırlarsan yani direkt aklımıza işte Liverpool maçı direkt geliyor. Dolayısıyla oraya daha hızlı bir oyuncu alınabilir mi? Bence Galatasaray bunun üzerinde çalışmalı.
1: Peki Abdülkerim'in yedek kalması sizce onun açısından bir problem yaratır mı?
0: Yaratmaz.
1: Ya da oynayacağı bir takımda mı olmak ister?
0: Abdülkerim'i yedek olarak düşünmemek lazım. Şimdi Galatasaray'ın...
1: Ama şimdi Okan Hoca devam edecek belki takımda. Okan Hoca'nın da böyle hani 11 özelinde takıntı demeyeyim de net 11'lerini hep görürüz ya.
0: Çok oynamayı sevmiyor.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun. Ama Avrupa ve lig için belki farklı düşünceleri olabilir. Şimdi bu sezon sonunda en çok tartışılan ve konuşulan konulardan bir tanesi oyuncuların işte çok fazla yorulduğu, yük bindiği, mental yorgunluk, 4 yılın yorgunluğu. Bütün bunlar çok tartışıldı. Bence oraya bir taze kan fena olmaz. Arda genç bir oyuncuydu. Arda aslında şanslar da verilecekti ama bir sakatlık da yaşadı. Oraya Galatasaray mutlaka takviye yapması lazım. Çünkü oradaki profil çok önemli. Yani siz bir mental yorgunluktan, hı hı, ve savunmanın göbeğinde oynayan iki oyuncunun yaşının ilerlemesinden bahsediyorsanız oraya 34-35 yaşındaki Van Dijk mı yoksa daha genç, rekabete girebilecek, hızlı, Şampiyonlar Ligi'nde hızıyla, süratiyle asla işte sırıtmayacak bir profil mi? Yani bunun değerlendirmesini yapacak Galatasaray teknik heyeti ve yönetim. ama hani Şampiyonlar Ligi seviyesi için Abdülkerim biraz ağır kalmaya başladı artık. Yani sadece Abdülkerim için demem. Sanchez de zaman zaman ağır kalıyor. Sanchez'in zaten geride bıraktığım sezon performansı diğer sezonların çok uzağındaydı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray artık başka şeyleri hayal etmeye başladığına göre daha üst seviye oyuncular da alınacaktır. Ama Abdülkerim'in bu değerini azaltmaz. Abdülkerim iyi takım oyuncusu. Hı hı. Önemli bir oyuncu hakikaten de. Neticede daha yukarıları ya da Avrupa'da başarı hedefliyorsanız da daha hızlı oyunculara ihtiyacınız var. Çünkü Okan Hoca'nın oynamak istediği oyun, evet, ilk zamanlar için Abdülkerim gayet de ideal bir stoper. Ayağı iyi. Hı hı. İşte top kullanımı vesaire gayet iyi, hücum performansı da olan bir oyuncu. Ama bu set oyunundan biraz da ön alan baskısına doğru geçen bir oyun. Ki geçen sezon bu çok tartışıldı. Osimhen'le bunu başarabiliyorsunuz. Osimhen olmadığında orada bir eksik kalıyor ve
1: evet,
0: bütün yapıyı, bütün sistemi etkileyen bir eksiklik. Dolayısıyla ön alan baskısı, ki Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde yüksek tempo, atletizm, fizik gerektiren o arenada, hı hı, Okan Hoca'nın da oynamak istediği ön alan baskısını düşünürsek mümkün olduğunca savunmanın öne çıkması gerekiyor. Bu durumda arkada yakalanma riski artıyor. Abdülkerim'in de yaşın ilerlemesiyle beraber biraz artık yavaşladığını da kabul edelim. Galatasaray

0: Galatasaray mutlaka hızlı bir oyuncu almalı. Peki. Okan Hoca'nın oynamak istediği oyun sadece ön alanda oynayan futbolcuların müthiş baskısı ve presiyle gerçekleşebilecek bir oyun değil. Stoperlerin de bence bu oyunun çok önemli parçası olduğunu unutmayalım. Burada da hızlı stoperlere ihtiyacınız var.
1: Peki şimdi önemli transferlerin olabilme ihtimalinden bahsediyoruz. Van Dijk'ı konuşuyoruz haftalarda.
0: Silva
1: var ama şimdi 10 artı 4 kuralı gelince Galatasaray'ın bu transfer planlamasında yabancı oyuncular konusunda bazı şeyler değişti mi ya da değişecek mi?
0: Şimdi hafta sonu seçim vardı. Orada da ben de gittim gözlemde bulundum. Hala bir beklenti var. Şimdi federasyon açıkladı 10 artı 4'ü. Hatta şöyle bir beklenti var konuştuğumda Galatasaray cephesinde 12-2'nin devam etmesi yönünde bir eğilim. Sadece Galatasaray değil diğer kulüplerinde ağırlık olarak bunu desteklediği şeklinde Galatasaray yetkililerin aktardığı bir bilgi var.
1: Evet.
0: Hani bu olmazsa başka bir alternatif olarak Galatasaray'ın düşündüğü ve başka kulüplerinde destek verdiği 10-2-2. O da nasıl? 10 artı 4'te 2003 sonrası 4 futbolcu kontenjanı evet. size veriliyor. Galatasaray'ın savunduğu tamam 10 artı 4 olmuyorsa pardon 12 artı 2 olmuyorsa o zaman 10 artı 2 artı 2 ya o da şöyle 2003 doğumlu 4 oyuncu yerine
1: evet.
0: siz bunlardan 2 tanesini 2000 doğumlu şeyi verin, hakkı verin. 2 tanesini de 2003 doğum sonrası doğumlular için. Yani orada işte artık 26 yaş bir şeyi baremi getirilsin. En azından 2 tane futbolcu için o hak verilsin şeklinde bir Galatasaray'ın da beklentisi var ama federasyon açıklaması var.
1: Geri dönülmeyeceğini söyledim.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Normalde Galatasaray'ın aleyhine gibi gözüküyor. Ama ben Galatasaray'ın aleyhine olduğunu düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Türkiye Ligi için bu Galatasaray'ın lehine bir durum. Çünkü Türkiye Ligi'nde baktığımızda yerli oyunculardan en fazla yararlanan takım Galatasaray. Ya bugün Uğurcan olsun, Barış olsun, Yunus olsun, Abdülkerim olsun. Galatasaray'ın yerlileri zaten bu ligde fark yaratabilen ve seni şampiyonluğa götürebilecek kaliteli yerli oyuncular. Yani Galatasaray için dezavantaj gözüken yeni düzenleme aslında Galatasaray'ın bence önümüzdeki birkaç senesine de lig için söylüyorum damga vurabilecek bir düzenleme. Yani Galatasaray buradan çok zararlı çıkmayacaktır. Tabii lokalde düşünürsek, yerelde düşünürsek. Ama uluslararası arenada tabii işler değişiyor. Galatasaray bu sene son 16'ya kaldı. Hedef işte son 8 belki daha fazlası Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu belki ilerisi için. Şimdi yarıştığınız rakiplere baktığımız vakit onların şartları çok farklı. Galatasaray'ın onlarla mücadele edebilmesi adına ise bir handikap gibi gözüküyor. Olaya ben yine bardağın dolu tarafından bakacağım. Bunu fırsata çevirebilirsiniz. Bugüne kadar çünkü hep olmuş kaliteli pahalı oyunculara gidildi. Şimdi sistem sizi ister istemez genç potansiyel oyunculara götürecek.
1: İlerleyen süreçte yani uzun vadede baktığımızda yararlı
0: evet,
1: bir şey aslında.
0: Hayır, yani bugün içinde Galatasaray illa olmuş pahalı bir oyuncu almak yerine Fransa'dan örneğin bir tane 18-19 yaşında oyuncu bulup getirebilir. Ya da Brezilya'dan evet. ya da ne bileyim Portekiz'den. Bu tarz oyuncular mesela Trabzonspor bunu iyi yaptı.
1: Evet.
0: Galatasaray da yapacak, yapmak zorunda. Yani bu aleyhine gibi gözüken sistemi fırsata çevirebilirsiniz. Şimdi, hazırcılığa kaçmadan genç oyuncuları getirip parlatma şansınız var. Şöyle bir risk var. Şöyle daha doğrusu bir sıkıntı var. Genç oyuncular kariyerlerinin başında Türkiye'yi tercih eder mi? İşte orada zorlanacak kulüpler. Bence Galatasaray'ın tepki gösterdiği ya da serzenişte bulunduğu durumda bu.
1: Olabilir.
0: Galatasaray 18-19-20 yaşında Portekiz'de, Fransa'da işte gelecek vadiden kendini sezon içerisinde göstermiş bir oyuncu transfer etmeye çalıştığında karşısına para problemi çıkmayacak muhtemelen. Orada kariyer planlaması. Çünkü o oyuncu kariyer planlamasında Türkiye'yi öncelikli olarak seçecek mi? Seçmesi yani çok zor.
1: Tam anlamıyla yükselişteyse ve çok gençse seçmeyecektir.
0: Seçmeyecektir. Yani çok nadir oluyor Türkiye Ligi'nin tercih edilmesi.
1: Evet.
0: Bu sizi belki başka pazarlara itebilir.

0: Burada da kulüplerin iyi bir scouting'e ihtiyacı var. Bunu da yapabilirler aslında kulüplerimiz. Yani dolayısıyla nereden baktığınıza bağlı. Galatasaray buna tepki gösteren kulüplerin başında geliyor ama Galatasaray bundan en fazla zarar görecek kulüp müdür? Hayır. Değil. En fazla yabancı oyuncusu bulunan kulüp Galatasaray mı? Hayır. Ya da yerli oyuncuları diğer büyük kulüplerle kıyaslandığında en kötü olan Galatasaray mı? Yine Galatasaray en iyisi diyoruz. Böyle bir durum.
1: Birkaç soru var bu konuyla ilgili. Onlara bakıyordum ben de şimdi. Mehmet Bey demiş ki 10+4 kuralı sonrası Galatasaray'da Niyaga tarzı yeni oyuncu transferleri mi artış gösterecek?
0: Tabii ki. Ya bunu artık zaten yapmak zorundasınız. Evet, 2003 sonrası doğumlu 4 oyuncu hakkı veriliyor size. Niyaga bunlardan bir tanesi. Pekala yapabilirsiniz. Yani gidip Fransa'da Lille forması giyen 18-19-20 yaşındaki bir oyuncu getirmek kolay değil. Zaten oyuncu kendini göstermeye başladığı anda radara giriyor ve onu tabii. Dev kulüpler alıyorlar.
1: Icardi'nin durumunu soran bir izleyicimiz var.
0: Icardi Japonya'da orada
1: seyahatte.
0: Güzel bir tur yapıyor. Bir uzak doğu açılımı yaptı Mauro Icardi.
1: Güzel.
0: Bakalım.
1: Bu seyahat yani, işini güzel yapıyor.
0: Güzel yapıyor. Çok yoruldu diyemeyeceğimiz bir sezon. Ama kafa olarak, mental olarak mutlaka. Demek ki biraz arınmak istedi. Japonya tercih bir mesaj mı? Vallahi her şey olabilir. Sonuçta artık rekabetçi ligler, üst düzey fiziğe dayalı liglerde Mauro Icardi fizik olarak kaldırmıyor.
1: Evet.
0: Yani ben Icardi için doğru bir ligin işte MLS, işte Amerika ya da ne bileyim Suudi Arabistan bu tarz ligler olduğunu düşünüyorum. Ya da işte Japonya. Yani oradan iyi bir teklif gelirse. Mauro Icardi de değerlendirecektir ama
1: bugün bir haber vardı, onun üzerine tamam. Konuşalım mı? Sabah gazetesinde 16. sayfada, eğer yönetmenimiz de bulabilirse ekrana verebilir. Mehmet Özcan'ın bir haberiydi. Okan Buruk'un Icardi konusuyla ilgili görüşlerine dair bir haber. Galatasaray'ın 4 milyon euroluk önerisi Icardi'nin menajerine yeterli gelmedi. Tatile çıkan Okan Buruk da kalmalı diye rapor vermedi. Yani ne kalsın yine de kalmasın demiş şeklinde bir durum var. 4 milyon euroluk öneri konusu doğru mu? Yani
0: 5'tir, 3 artı 2'dir. Bence rakam çok önemli değil. Yani burada rakama takılmamak lazım. Okan Hoca'nın ise yani onu kazanmak için çok şey yaptığını da biliyoruz sezon tabii. içerisinde. Ama Mauro Icardi tabii ki takımda kalmalı şeklinde bir rapor vereceğini ben de pek ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bu haberi ben de destekliyorum.
1: Peki.
0: Ama yönetimin attığı adım burada bence önemli. Yani Başkan Dursun Özbek, şimdi bazı transferlerde hoca çok ön plana çıkmayabilir. Orada toplumun, işte ne bileyim taraftarın sevgisini göz önünde bulundurarak da hareket edebilirsiniz. Yani her transferi hocaya bırakmazsınız. Mauro Icardi özel bir oyuncu. Başka bir futbolcu olsaydı muhtemelen bu geride bıraktığımız sezon performansına bakılarak bunlar hiç konuşulmayacak, yollar ayrılacaktı. Ama söz konusu Mauro Icardi olunca duruyorsunuz ve Başkan Dursun Özbek de bir adım attı. Aslında sezon içerisinde hoca da başkan da hep ne diyordu? Sezon bitsin, ona göre değerlendireceğiz. Şimdi sezonun performansına bakacak olursak vallahi kimse kalmalı diye bir rapor vermez. Ama o sevgi karşısında kayıtsız da kalamazsınız. Mauro Icardi böyle bir oyuncu. Dolayısıyla
1: çok fazla oynamayacak olmasını kabulleniyor olması gerekiyor Icardi'nin.
0: İşte o rol Osimhen'in olduğu tartışması. Mauro Icardi yani Osimhen'in olduğu bir takımda düzenli olarak 11'de oynama ihtimali zayıf. Dolayısıyla değerlendirmeyi o yapacak. Ben sadece Galatasaray açısından problemi şu olarak görüyorum. Mauro Icardi süreci uzatırsa bu Galatasaray'ın aleyhine olur. Yani bu kararın bir an önce verilmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu Galatasaray yönetimini de zorda bırakacak bir gelişme olur. Mauro Icardi konusu bir an önce netliğe kavuşmalı. Icardi kalacaksa kalmalı, yeni bir kontrat yapılmalı. Ya da gidecekse kararını bir an önce vermeli. Ama süreç ne kadar uzarsa bu Galatasaray yönetimi üzerinde bir baskı yaratacak. Sosyal medyada yine bir eleştiri konusu olacak. Mauro Icardi konusuna göre Galatasaray'ın transfer politikası yeniden değerlendirilecek. Icardi'nin kaldığı ya da gittiği denkleme göre farklı seçenekleri masaya yatıracaksınız. Ama Icardi

0: Bence biraz daha bekleyecek ve oyalayacak. Ne evet diyecek ne hayır diyecek. Belki o süreçte
1: biraz daha teklif bekleme süreci olabilir.
0: Teklif bekleyecek ama bu Galatasaray'ı sıkıntıya sokabilecek bir yaklaşım.
1: Evet ama orada da kendini düşünmek zorunda da biraz.
0: Tabii ki kendisini
1: sadece
0: düşünecek. Tabii ki kendisini düşünecek. Yani sonuçta kararı Icardi verecek, bakalım.
1: Peki şimdi Noelen konusuna gelelim değerli izleyenler. O da açıklamalarda bulundu, ülkesinin basınına konuştu. Neler söylediğini biraz sizlere hatırlatayım. Dünya Kupası'nda olmak için oynamak istiyordum. Galatasaray'a gelmemin sebebi de buydu dedi. Galatasaray'a geliş sürecinden bahsetti. Koeman bana Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattı. Kararımdan bahsettiğimde bunu tamamen destekledi. Kulübü çok iyi tanıyordu. Bu şekilde ikna olduğundan bahsediyor.
0: Evet, Noelang bu ara Hollanda basınında sürekli radarında, manşetlerinde. Açık söyleyeyim, yani ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bir pazarlık yaparım. Tabii ki Napoli ile 30 milyon euro üzerinden pazarlık yapılmayacaktır ama Galatasaray'daki performansı işte Liverpool maçına kadar bence gayet de acaba dedirten, alınmalı mı dedirten bir performans. Ama Liverpool maçı ve performans var ki orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Dolayısıyla Noelang'ın 30 milyon euro çıkış maddesi Galatasaray için biraz yüksek bir rakam. O rakam aşağı çekilirse, yani 15 milyon euro bandında olursa bu değerlendirilebilir. Özel bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ve bir kanat oyuncusu olarak bence çok fazla zeki ve oyun kurucu profilinde bir oyuncu. Dolayısıyla Noelang'ı Galatasaray bir değerlendirecektir.
1: Şimdi kendi oynadığı bölgeyle ilgili bir itiraf var. Napoli'deki sisteme adapte olamadığından bahsediyor Galatasaray'dan önce. Kanatsız bir formasyonda farklı bir rolde oynamıştım ve bu bana orada hiç yaramadı dedi. Tabii herkesin teknik direktörle uyumu, onun oyun planıyla uyumu farklı olur ama Galatasaray'da bir uyum yakaladı bence.
0: Uyum yakaladı. Şimdi normalde Galatasaray'ın kanat oyuncularına baktığında farklı profiller var. İşte Barış Alper fiziğe dayalı bir kanat oyuncusu. Baktığım vakit sahne teknik işte ama inişli çıkışı performansı imza atıyordu. Yunus keza öyle, sakatlık problemi olmasa Yunus da enerjisiyle fark yaratabilen bir oyuncu. Ama şimdi evet. Noelang'daki fark şuydu. Noelang zeka katabiliyor oyuna. Dolayısıyla böyle bir kanat oyuncusuna sahip olmak Galatasaray için büyük bir şans. Ben açık söyleyeyim, yani herhangi bir kontenjan problemi olmasa ve bu rakamlar konuşulmasa Noelang'ı gözüm kapalı alırım. Yani 30 milyon euro tabii biraz abartılı bir rakam.
1: Evet.
0: Ama fazla. İşte bu 13'tür, 15'tir. Hadi 20'dir. Noelang gibi bir oyuncu kadronuzda her zaman faydalı olur. Bulunması gereken bir oyuncu. Çünkü sizin farklı özelliklere sahip kanat oyuncularınız var. İşte fiziğe dayalı oynayan oyuncunuz var. Ne bileyim, çizgiye inen kanat oyuncunuz var. Ama Noelang bir kanat oyuncusu olarak bence tekniğin yanı sıra adam geçme özelliği var. Teknik ve zekasıyla da fark yaratabilen bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray 10 numarası, evet, Mertens'i arayan bir Galatasaray vardı belki ama Noelang bence o teknik ve zekasıyla o boşluğu doldurabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi zaten. Çok özel
1: kendini
0: bir oyuncu.
1: Kendini kanıtladı.
0: Galatasaray'a gelirken Noelang'ı isteyen kulüplere bakacak olursak zaten ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu görürüz. Referans olarak Koeman'a göstermesi de bence önemli. Sonuçta Hollanda milli takımının hocası Galatasaray'a git diyorsa bu Galatasaray markasının ne kadar değerli olduğunu,
1: evet,
0: ne kadar popüler olduğunu, Galatasaray markasının oyuncuya neler kazandırabileceğini gösteren bir işaret.
1: Ve ikna olmuş. Peki şimdi Galatasaray'ı bitiriyoruz. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de de Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunu, ön eleme turunu konuşalım değerli izleyenler. Biliyorsunuz Fenerbahçe sezonu erken açacak. 21-22 Temmuz'da oynayacak ilk mücadelesini. Şimdi bir muhtemel rakiplere bakalım. Çünkü rakipler belli oldu. İkinci, üçüncü ön eleme gibi. Ekrana rica edeyim, onları ben de izleyenlerimize aktarayım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri şu şekilde. İkinci eleme turunda Hearts, Gornik, Zabze. Üçüncü eleme turunda Belçika'dan Union Saint-Gilloise.

0: direkt baş takımlar değil ama tehdit yaratabilecek takımlar. Hearts biliyorsun son dakikada şampiyonluğu kaybetti.
1: Evet, normal sezonu zirvede tamamlamıştı ama sonrasında şampiyonluk maçında.
0: Üçüncü ön elemede rakipler zorlaşıyor orada. Sparta Prag, Ekol.
1: Evet.
0: Saint-Gilloise'yi zaten
1: aşinayız aslında son Türk dönemdeki kulüplerinde.
0: Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken bir takım. Dün de Anderlecht'i 5-1 yendiler. Nijmegen, Sturmgras, bunlar da hem Hollanda hem de Avusturya'da söz sahibi olan takımlar. Playoff'ta tabii rakipler zorlaşıyor. Bodo Glimt geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la beraber iz bırakan takımlardan bir tanesi ki deplasman hep sıkıntılıdır ama biz şu an Fenerbahçe'nin ne olacağını bir görmek lazım. Yani şu andan bir öngörüde bulunmak kolay değil.
1: Ama rakiplere baktığımızda bence şimdi bile ikinci eleme turu için yeterli Fenerbahçe gözüküyor.
0: Fenerbahçe'nin şöyle bir talihsizliği var. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde kura çekiminde şanssızdır. Fenerbahçe hep böyle zorlu kurayı bir şekilde çeker. İşte ya Benfica olur ya bilmem. O zorlu kura hep denk gelmiştir. Şimdi rakiplere baktığımızda yani yolu açık Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Fenerbahçe şu kadrosuyla ki yani doğru dürüst forveti yok. İşte takımda belli mevkilerde evet orta sahada bir şişkinlik var. Hı hı. Ama ne bileyim stoperde alternatifsizlik var. İşte
1: kale belirsiz.
0: Evet, Skriniar orada mesela çok Osterbold'e yanında ama yani başka bir alternatif yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önü açık. Doğru transferlerle ki o transfer iki başkan adıyla çok güçlü. Belki tamamını yetiştiremeyecekler ama transferlerden en azından bir bölümü yetişecektir. Hı hı. Yani şu rakipler hemen hiçbirini Fenerbahçe rakip olarak görmüyor şu takımlardan. Bu şey değil. Küçümsemek anlamında değil. Fenerbahçe bunların çok üzerinde bir takım.
1: Peki şimdi tekrar hatırlatayım. 16 Haziran'da kura çekimi gerçekleştirilecek. Orada zaten rakipleri daha net öğreneceğiz. Kura çekiminden önce de 6-7 Haziran'da zaten kulübün başkanı belli olacak. O süreçte de yeni teknik direktör de hemen belli olur diye düşünüyorum.
0: Yani Fenerbahçe'nin problemleri o kadar büyük ki şimdi Hearts'ta böyle ikinci ön elemede mesela İskoç ekibi Hearts. Yani baktığım vakit Fenerbahçe gözün kapalı dersin değil mi? Yani Fenerbahçe ağır basıyor.
1: Evet.
0: Ama şimdi
1: ama elemelerde pek belli olmuyor böyle
0: sende
1: şeyler.
0: Teknik direktör daha belirsiz.
1: Evet.
0: Golcün yetişecek mi yetişmeyecek mi belli değil. Oyuncular fiziksel ve mental olarak yorulmuşlar. Milli takımlara giden oyuncular ki Fenerbahçe takımından bahsediyoruz. Fenerbahçe takımının %60-%70'i zaten milli takımlara gidiyordur. Hadi hepsi Dünya Kupası'nda olmasa bile 8-10 tane hadi 6-7 tane en kötü milli takımda oyuncusu vardır. Hı hı. Dolayısıyla bu oyunculardan da faydalanamayacaksın. Bu kadar problemle oturmuş bir sisteme karşı rakip isim olarak, değer olarak ne kadar altında olursa olsun işin kolay değil.
1: Yani 21-22 Temmuz'a kadar bence birçok şey netleşir ama tabii hocanın gelmesi, milli takımdan oyuncuların dönmesi, yeni transferlerle yani takım oluşması.
0: Ne zaman dinlenecek, ne zaman evet. Çünkü dinlenmezse sezonu.
1: Birlikte çalışabilme şimdi süresi şöyle, belki kısıtlı
0: senin
1: olabilir.
0: Dünya kupalarına giden oyuncular bir kere kafadan orada olmayacaklar. Çünkü bu oyuncular mental olarak, fiziksel olarak eğer bu turda forma giyerlerse yani çok yıpranırlar ve bütün bir sezonunu kaybetme riskiyle karşı karşıyasın. İşte
1: sezonu erken açmanın da Avrupa kupalarında en büyük dezavantajı da bu olsa gerek. Yani hem transferlerin tam olarak bitmemiş olması, hem milli takımdan dönecek oyuncuların ne zaman döneceğinin ya da nasıl
0: Fenerbahçe'nin
1: döneceğinin
0: geniş
1: belli
0: bir kadrosu
1: olması.
0: Var. Yani böyle de bir realite var. Hı-hı. Belki işte o daha önce fazla şans bulamayan oyuncular kendilerini göstermeye çalışacaklar ama iş kolay değil yani hakikaten de iyi motive olmak lazım. Şimdi Fenerbahçe başkanların söylemlerine bakacak olursak
1: o konuya gelelim.
0: Avrupa'dan
1: aynen.
0: Ziyade ligi biraz daha öncelikli olarak görüyorlar.
1: Bir süredir ama böyle değil mi? Sadece
0: bu da motivasyonlarına etkileyecektir. Şimdi ben Aziz Başkan'ın yani geçtiğimiz günlerde bir söylemi vardı. Daha doğrusu bir oturum vardı. Öncelikle lig diyor. Öncelikle lig. Ben öncelikle ligde şampiyon olayım. Şampiyonlar Ligi'ne bakarız ifadesini kullanıyor. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakarız demek de kolay bir şey değil. Neden? Çünkü şimdi rakibin Galatasaray.

0: Her sene Şampiyonlar Ligi'nde artı bir 50 milyon eurosunun olduğunu varsayarsak 3-4 senede bu 200 milyon euro para yapar. Yani sürekli cepten vererek bence o şeyi sürdüremez.
1: Tabii.
0: Sistemi sürdüremez. Fenerbahçe bu konuda şanslı. Fenerbahçe'de para verecek birileri oluyor. Ama bunu bir yere kadar götürürsün.
1: Ama bazen işte para da işe yaramıyor.
0: İşte yaramıyor. Bir süre sonra parayı da bulamayabilirsin. Ama Fenerbahçe'ye gönül veren zengin kişiler çıkıyor. Ya yani bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğü ve şansı.
1: İki başkan adayının da böyle son zamanlarda tabii söylemlerine de baktığımızda transfer konusunda biraz daha hemfikirler gibi gözüküyor. Yani takımı tamamen baştan sona değiştirmek gibi bir düşünceleri yok. Doğru, benzer takviyelerden bahsediyor ikisi de. Son olarak Aziz Yıldırım iki santrfor birden almak istiyorum dedi. Alacağım dedi.
0: Ben çok aynı noktada olduklarını düşünmüyorum.
1: Öyle mi?
0: Birbirlerinden gizliyorlar hatta bana göre.
1: Yani mutlaka. Ama sil baştan bir kadro kafasında değiller gördüğüm kadarıyla.
0: Yapamazsın ki.
1: Yani.
0: Yapamazsın yani. Bunu zor yani. Şu an iki başkanın bunu gerçekleştirmesi kolay değil. Kaldı ki ikinci olan takımdan bahsediyoruz. Son 2-3 haftaya kadar şansı olan bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet, evet.
0: 2-3 dokunuşta bu takım pekala şampiyon olabilir. Ama transferde adı geçen oyuncular noktasında ben iki başkanın aynı noktada olduğunu düşünmüyorum. Bakışları farklı, futbol akılları farklı. Tabii ki seçim süreci muhtemelen transfer edecekleri oyuncuların da bir koz olarak onları da bir süre sonra açıklayacaklar. Şimdilik ben onların sızmasını pek istediklerini düşünmüyorum. Evet, konuşuluyordur.
1: Muhtemelen.
0: Ama iki başkan ayda kalkıp şu oyuncu da uzlaştık dememiştir herhalde.
1: Peki sizce teknik direktör konusunda
0: orada da farklı. Orada da farklı.
1: Ligi bilen yabancı şeklinde bir tabiri var Sayın Hakan Safi'nin. Aziz Yıldırım en başta adaylığını açıklandı. Daha çok Türk odaklıydı ama sonra bir George Jesus iddiaları çıktı.
0: Ya orada da bir belirsizlik var. Yani Hakan Safi'nin açıklamalarına baktığımızda ligi bilen yabancı bir teknik direktör kim mesela? Senin aklına kim geliyor?
1: Ya en son ya George Jesus mesela bunlardan biri.
0: Yok, mesela Montella.
1: Montella, Mancini.
0: Farioli mesela. Evet. Yani bunlar ligimizi bilen yabancı hocalar ki Farioli en son Porto'yu şampiyon yaptı. Onun dışında Montella milli takımda başarılar ortada.
1: Evet.
0: Yerli oyuncularla iletişimi son derece kuvvetli. Kaldı ki Maldini ile işte futbol aklı olarak Maldini ile hareket etmesi acaba teknik direktör olarak da bir İtalyan mı dedirtiyor. Biz şu an beyin jimnastiği yani şu an akıl yürütüyoruz. Yoksa bir istihbarat ya da bilgi yani sahibi olduğumuz için
1: değil. İsim yok şu an evet.
0: Diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım'a baktığımızda da Jesus ismi heyecan yaratıyor bence. Ben Fenerbahçe'ye son dönemde gelen en başarılı teknik direktör olarak Jesus'u görüyorum. Diğer teknik direktörlere verilen kadro ona sunulsaydı muhtemelen daha başarılı olurdu. Ya yanlış zamandaki doğru isim diyebilirim Jesus'a.
1: O da bir sinyal verdi sanki gelmek istiyor.
0: Gittiği kulüplerde hep başarılı oldu. Bir Fenerbahçe'de şampiyonluğa ulaşamadı. Dolayısıyla Jesus da bir Fenerbahçe yapmak isteyecektir. O şans verilirse değerlendirmek isteyecektir.
1: Beşiktaş'tan da teklif geldiğini söyledi. Daha doğrusu bunu net olarak söylemedi ama yani üç
0: Galatasaray
1: büyük kulüpte
0: herhalde.
1: Biri dedi. İkisi.
0: Yok, daha Galatasaray'ın doğrusu olmadığını biliyorum.
1: Ya yani. Evet, Okan Buruk'u sonuç olarak devam ediyor. Direkt kapı Beşiktaş'a çıkıyor.
0: Aynen öyle. Bakalım ya Beşiktaş'ın da hoca tercihini ben heyecanla bekliyorum.
1: Peki santrafor konusunda hani farklı planları olabilir dediniz ya. Yani Lewandowski konuşuluyor. Yine Muhammed Salah gündemdeki isimlerden biri. Sörloth ismi yine gündemde. Orada nasıl bir ayrım yapıyor sizce başkanlar? Şimdi
0: baktığımızda bu oyuncuları zaten dünyada birçok kulüp ister. İşte birçok önemli lig daha doğrusu futbolcuları kadrosuna katmak ister. Suudi Arabistan'da birçok takım Lewandowski yani ikna etmek için herhalde
1: evet,
0: çok astronomik rakamları önüne serecektir.
1: Hem Amerika hem de Suudi Arabistan'dan bir teklifler varmış.
0: Evet, Sörloth'a baktığımızda Sörloth

0: yani çok kaliteli, çok özel bir oyuncu. Ama Fenerbahçe belli bir rakamlara çıkarsa olmayacak bir şey de değil. Hı hı. Dolayısıyla Fenerbahçe Sörloth'u da bir yoklayacaktır. En azından Türkiye Ligi'nde de bir geçmişi var. Ama anlaşılan o ki üst düzey bir golcü transferi olacak. Dünyada zaten çok nadir, zaten 3-5 tane oyuncu sayıyoruz.
1: Evet.
0: Orada Lewandowski açıkçası beni en çok heyecanlandıracak oyuncu olur. Hı hı. Gelirse fark yaratacak isimdir. Hala yaşına rağmen hala çok diri, çok rahat Türkiye Ligi'nde 2 sene 3 sene gözürür. Dolayısıyla Fenerbahçe Lewandowski alırsa bir kere taraftarın havaya sokar. Yani Lewandowski'nin en önde olduğu bir takım rakiplerine büyük bir, hı hı, hakikaten korku verir. Dolayısıyla doğru isim Lewandowski.
1: Yani bence onun kariyeri açısından da doğru bir yer olabilir. Şimdi ben bilir kişi olarak konuşmuş olmayayım ama sanki şöyle baktığımda zamanlama açısından güzel olabilir.
0: Ya zamanlama açısından güzel olur. Ya ben yeni bir Dzeko olacağını düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Dzeko da çok üst düzey bir kariyerden sonra gelmişti. Ama Lewandowski farklı bir seviye. Yani ki Dzeko'nun Fenerbahçe performansı da kötü diyemeyiz. Onun da belli şanssızlıklar oldu ama Lewandowski Barcelona'da işte hala oynayan çok özel bir oyuncu. Vallahi leblebi bir gol atar. Yani herhalde çok tartışmaya gerek yok.
1: Şimdi tabii bence ligimize bakış açısı da biraz geçmiş yıllara göre olumlu anlamda değişti. Galatasaray'ın da Avrupa'daki başarıları, getirdiği transferlerle birlikte oyuncuları bence ikna etmek eskisi kadar zor değil.
0: Çünkü takımlarımız artık çok ciddi paralar veriyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Lewandowski bugün Barcelona'da aldığı parayı Fenerbahçe'den de alabilir. Hı hı. O noktaya geldi. Dolayısıyla sadece Lewandowski değil başka oyuncular için de bence ikna etmek zor olmayacaktır. Fenerbahçe transferde hakikaten de isimlere baktığımızda heyecan verici bir takım gelişmeler olacak. Burada başkan adaylarının tabii ki bağlantıları, kontakları biraz daha farklı. Baktığımızda Hakan Safi farklı bir pencereden bakıyor. Farklı isimlerle görüşüyor. Evet. İşte Maldini kendisinin futbol danışmanı. Diğer tarafta Aziz Yıldırım, o da çok iddialı, geçmiş çok ciddi tecrübeleri olan bir isimden bahsediyoruz.
1: Son kez geliyorum dedi, bir daha gelmem dedi.
0: O da yani şampiyon olmak isteyecektir, çok iddialı bir kadro kurmak isteyecektir daha doğrusu. Dolayısıyla başkanlık seçime kadar iki başkan adayının, hı hı, yapacakları takviyelerde ya da iddialarda bence belirleyici olacaktır. Bu seçimde Fenerbahçe Kongresi'nin de eğilimini açıkçası tahmin etmek kolay değil. Çünkü farklı farklı yaklaşımlar var. Bugün Fenerbahçe 40 bin üyesi var. Daha doğrusu oy kullanma hakkına sahip. Burada sandığa gidecek üye sayısı önemli. Üye sayısının artması kimin lehine? Sanki Hakan Safi'nin lehine gibi gözüküyor. Yani ne kadar fazla kişi sandığa giderse bu Hakan Bey'in seçilme şansını arttıracak. Aziz Bey'in çünkü kemik bir oyundan bahsediliyor. İşte 10 bin, 12 bin, 15 bin neyse. Ama bu kemik oyla da bence açıklanmayacak bir süreç. Çünkü hep böyle bakılıyor. İşte 20 bin katılım olursa bu Aziz Bey'in seçilme şansını arttıracaktır. Aziz Yıldırım'ın seçilme şansını arttıracaktır. Aziz Yıldırım da belli ki transfer konusunda, hoca konusunda çok yoğun mesai harcıyor. İddialı isimlerle görüşüyor. Hatta Mourinho'yu ben anlaşmıştım.
1: Evet.
0: Eski hatayı tekrarlamayacağım, şimdi söylemiyorum diyor. Hı. Yani belli ki yani üst sınıf hocaya da oyuncularla
1: görüşüyor. Söylememesi de daha doğru sanki.
0: Hakan Safi'nin ben Fenerbahçe taraftarı üzerinde özellikle bir heyecan yarattığını görüyorum.
1: Ben de.
0: Bu transferlerin, konuşulan isimlerin Fenerbahçe taraftarında bir heyecan yaratabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla bu isimler netleştiği vakit,
1: evet,
0: belki Hakan Bey'in sandıktaki desteği de artacaktır.
1: Peki, Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe'yi de bu konuyla birlikte bitirmiş olalım. Beşiktaş'a bir haberle devam edelim. Teknik adam konusunu konuşacağız değerli izleyenler. Teknik direktör arayışları biliyorsunuz tam gaz devam ediyor. Şu anda listedeki isimlerden biri de Brezilyalı Felipe Luis oldu. Haberimizde bir detaylara bakalım. Sonrasında teknik direktör konusu ve transferlerle de konuşarak devam edeceğiz burada.
1: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah beyazlı yönetim yeni sezon öncesi kupa kazanma deneyimi bulunan, oyun kimliği net ve uzun vadeli planlamaya uygun bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü süreçte birçok adayla eş zamanlı temaslar sürerken, genç jenerasyon teknik adamlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Felipe Luis oldu. Kısa sürede Brezilya'da Flamengo ile elde ettiği başarılarla öne çıkan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın durumu yakından takip ediliyor. Mart ayında görevinden ayrılan Felipe Luis'in oyun anlayışı ve genç oyuncularla kurduğu ilişki Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekmiş durumda. Antrenörlüğe 2024 yılında Flamengo U17 takımında başlayan Felipe Luis, U20 takımını da çalıştırdıktan sonra Eylül 2024'te A takımının başına geçti. Luis 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı. Beşiktaşlı idareciler 10 gün içerisinde yeni teknik direktörü belirlemeyi hedefliyor.
0: Beşiktaş Kulübü teknik direktör konusunda birçok isimle temas halinde. Felipe Luis ismine baktık az önce haberimizde. Tabii bunun yanında başka isimler de var. Hatta Lucescu'nun ilk sırada olduğu söyleniyordu. Nuri Şahin gündeme gelmişti. Razvan Lucescu aynen. Nuri Şahin gündeme gelmişti. Dün gazete manşetlerinde Thomas Reis ismini mesela sizlerle paylaşmıştık. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Ya da ya hepsi hangi isim daha sıcak gibi?
2: Beşiktaş'ta sportif direktör olarak göreve Önder Özen geldi, getirildi. Şimdi teknik direktörlere baktığımız vakit hepsi aslında birbirinden farklı modelleri, futbol anlayışları olan teknik direktörler. Bu da bir plansızlığa işaret. Şimdi Felipe Luis mesela büyük bir heyecan yaratabilir.
0: Evet.
2: Aç, kendisini göstermek isteyen, Brezilya'da gayet de başarılı olan, bence ilk adımları son derece sağlam. Sonuçta Atletico Madrid'de futbol geçmişi, kariyeri üst düzey olan bir isimden bahsediyoruz. Ben mesela acayip heyecanlanırım Felipe Luis olsaydı. Ama onun dışında diğer teknik direktörlere baktığımızda farklı farklı ekoller. Burada doğru ismi bulmak lazım. Doğru ekolü bulmak lazım.
0: Bugün mesela Ogün Şahinoğlu'nun Felipe Luis ile ilgili bir köşe yazısı vardı. Orada Felipe Luis'in Brezilya'dan ayrılmak istemediğine dair bir bilgi varmış mesela.
2: Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Beşiktaş böyle reddedilen, kabul görmeyen bir kulüp gibi görünmemeli. Kendisini göstermemeli. Yani Felipe Luis evet özel bir isim. Hatta bence kariyer olarak çok iyi seviyelere gelecek. Belki Premier Lig yapacak. Belki Atletico Madrid'in hocası olacak önümüzde. Evet. Ama ya Beşiktaş'ı işte şu teknik direktör reddetti, şu reddetti haberleri, ki bu doğru bir istihbarat. Ben sadece bu haber üzerinde değerlendirme yapmıyorum. Genel olarak piyasada Beşiktaş'ın gittiği hocaların Beşiktaş'ı kabul etmediği şeklindeki bir takım haberlerin taraftarı daha fazla rahatsız edeceği, morali bozacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar sızmamalı. Beşiktaş hocasına net bir şekilde açıklamalı. İşte şu olmazsa şu, şu olmazsa şu. Beşiktaş'ı bu şekilde göstermek bence doğru değil.
0: Yani Beşiktaş, bu şekilde duyuluyor mu bir şeyler?
2: Hayır. Şimdi Beşiktaş'ın bence sportif direktörü
0: isim olarak da mı saklanmalı diyorsunuz?
2: Beşiktaş'ın hocası, düzeltiyorum, sportif direktör ve başkan.
0: Evet.
2: Bir araya gelecek, ki gelmişlerdir.
0: Evet.
2: Önder Bey başkana diyecek ki ben Nuri Şahin. Tamam. Gidip anlaşacak. Anlaşamıyorsa o sızmayacak.
0: Mesela bu artık mesela sızmış Nuri mı Şahin bilmiyorum mesela. Ama bir haber var o konuyla ilgili, onu da okuyayım. Söylenene göre futbol direktörü Önder Özen Nuri Şahin'e sıcak bakmıyor. Büyük bir kulübün baskısını ve saha içi krizlerini yönetmeye hazır olmadığını savunuyormuş.

0: Böyle bir iddia var bugün Fotoğraf Maç gazetesinde mesela.
1: Ya Önder Bey böyle düşünüyorsa kendisi mesela o baskıyı kaldırabilir mi? Sportif derler. Yani şimdi Nuri Şahin'in o background'una baktığımda işte Borussia Dortmund,
0: var, önemli, evet.
1: Real Madrid, yani çok özel bir isimden bahsediyoruz. Nuri Şahin baskıyı çok rahat kaldırabilir. Ben hani haberle ilgili habere bakarak bu değerlendirmeyi
0: Foto
1: yapıyorum.
0: Foto maçtaydı, evet.
1: Ama bence Nuri Şahin o baskıyı kaldırabilir. Büyük takım baskısını kim? Thomas Rice mi kaldıracak? O baskıyı kaldırabileceksin o mu? Dolayısıyla yani Nuri Şahin onlara göre bence çok daha rahat kaldırabilir. Rice'ın bu arada Samsun performansı da çok iyi.
0: Evet.
1: Ama yani Beşiktaş'ta yani o olmazsa şu şu olmazsa bu yaklaşımının doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum.
0: Peki oyuncularla ilgili yine bugün gazetelerde haberler vardı. Bazılarını aktarayım, üzerine konuşalım. Bir 5 dakikamız daha var. Jin Onana ile ilgili sözleşmesinin feshedileceği konuşuluyor değerli izleyenler. 3 yıldır zaten kiralık olarak bazı takımlarda yer alıyor. O da artık net bir takımda sürekli devam etmek istiyormuş. Bu yüzden sözleşme feshedilebilir. Felix Udokai konusu var. Onunla da yollar ayrılabilir. Bilmiyorum, Onana konusu zaten geldiğinden beri bir problem
1: yani
0: aslında.
1: Yani düzenli olarak bir yerde oynamak istiyor da sürekli kiraya gidiyor. Yani herhalde böyle bir istikrar kendi performansında olsaydı kiralık olarak gitti bir kulüpte devamlı kiralanırdı. Ya da bonservis alınırdı. Demek ki problem var. O da o kaydı. Bence Beşiktaş açısından Beşiktaş seviyesi için tartışılabilecek bir oyuncu.
0: Yani yeterli görmüyorum. Size bir de.
1: Kim?
0: Semih. Cagliari opsiyonu kullanmama kararı aldı söylenene göre. Bir ay önce kullanacak opsiyonu diye konuşuyorduk aslında.
1: Fena oynamıyordu İtalya'da.
0: Ama gol katkısı anlamında çok eksik kaldı. 4 gol kaydetti sezon içerisinde sadece.
1: Yani Beşiktaş'a dönüşünü ben çok sağlıklı bulmam. Rakam belki Beşiktaş'ın istediği gibi olmayabilir. Yeni bir anlaşma yapılır en kötü. Beşiktaş ama Semih'in düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüp değil. Yani dolayısıyla ben Beşiktaş'ın bir şekilde onu satacağını düşünüyorum.
0: Biraz da yeni teknik direktör de tabii bunlara karar verecektir değil mi? Hocayı da bu konular
1: ya
0: için
1: verecek ama yani üzerinde bir baskı olacaktır illaki Semih'in. Hani tamam yerli kurallı biraz daha yerli oyuncuların
0: genç de önce 20 yaşında.
1: Değeri de artıyor. Semih'e şans verebilecek bir hoca. Ya kolay değil. Şimdi İtalya'da belli deneyimler edindi. Kendini geliştirdi. Belki fiziksel olarak da daha iyi noktada.
0: Evet.
1: Ama neticede şimdi Beşiktaş'a geldiğinde ilk hata da üzerinde bir baskı olacaktır. Dolayısıyla Semih için de Beşiktaş için de bence satış daha iyi olur gibi geliyor.
0: Peki az bir sürem kaldı. Bir de Altay'ı sorayım. Altay'la da ilgili yine Ersin'in ardından Altay'ın kaleye geçeceğiz.
1: Altay
0: söyleniyor.
1: Bence doğru bir tercih. Beşiktaş bu ligde özellikle 10+4 kuralından sonra kalecinizin yerli olması size bir avantaj sağlar. Galatasaray'da Uğurcan büyük bir şans.
0: Evet.
1: Bu noktada Beşiktaş eğer Altay'ı transfer edebilirse ciddi anlamda bir avantaj elde edecek. Altay da iyi bir kaleci bu arada. Yani.
0: Çok az süre alması peki Manchester United'da?
1: Yok, problem değil.
0: Yani
1: Onana da çok
0: 6 maç toplam 6 maçta.
1: Onana da çok tartışmalı bir şekilde geldi. İşte Trabzonspor'a performansı ortada.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla Altay doğru bir isim.
0: Peki süre bitti. Teşekkür ederim. Rica ağzınıza ederim. Sağlık. Noktalıyoruz Sabah Spor'unu değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. kimine çocuklar

çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Selahattin Kınalı ve Burak Kural bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Gelin hemen başlayalım. Bugüne Galatasaray'la başlıyoruz. Sarı Kırmızılıların devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı oyuncu Noah Lang açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuştu Lang ve Sarı Kırmızılı takıma geliş sürecini anlattı.
1: Noah Lang Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gelme kararında Dünya Kupası'nın önemli bir etken olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu, "Napoli'de güzel anlar da yaşadım ve kulübü seviyorum ama kış döneminde geleceğimi düşünmek zorundaydım. Dünya Kupası'nda olmak istiyordum. Galatasaray'a gelmemin en önemli sebebi buydu" sözleriyle kararını gerekçelendirdi. "26 yaşındaki hücum oyuncusu karar verme sürecinde Ronald Koeman'dan da görüş aldığını belirterek, "Milli takım teknik direktörümüz Ronald Koeman'a Galatasaray'a gitme kararından bahsettiğimde bunu tamamen destekledi. Kulübü biliyordu. Hatta bana Galatasaray'ın beklediğimden daha büyük olduğunu önceden söylemişti" dedi. Hollandalı yıldız Napoli dönemi üzerine gelen soruya ise, "Öncelikle beni takıma getirmek için gösterdiği muazzam çabalarından dolayı Antonio Conte'ye minnettarım. Böylesine büyük bir teknik direktör sizi istiyorsa gidersiniz. Ama bazen işler olması gerektiği gibi gitmiyor. Baştan itibaren kanat oyuncularının olmadığı bir sistemle oynadık. Sonuç olarak hayatım boyunca alıştığımdan farklı bir rol oynamak zorunda kaldım. Bu da bana pek uymadı" yanıtını verdi. Bonservisi aktif olarak Napoli'de bulunan Noah Lang, Galatasaray'da geçirdiği 6 ayda 19 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
0: Şampiyon Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı 77 golün 21'i Türk oyunculardan geldi.
2: Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Victor Osimhen oldu.
3: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buldu. Osimhen topu!
2: Üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılı ekibin bu sezonki başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen attığı gollerle önemli rol oynadı.
3: Barış Alper hareketlendi, çağlarda okudu. Şimdi Osimhen ceza alanında. Osimhen! Toparlarda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
2: İtalyan ekibi Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen, bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı. Osimhen'i bu alanda 14 gol atan Arjantinli Mauro Icardi ve 8 kez ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz takip etti.
3: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
2: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Süper Lig'deki gol krallığı yarışını 4. sırada tamamladı. Ligde toplamda 15 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, gol krallığında Paul Onuachu, Eldor Shomurodo ve Anderson Talisca'nın ardından Muhammed Bayo'yla 4. sırayı paylaştı. Galatasaray'ın bu sezon kaydettiği 77 golün 21'i Türk oyunculardan geldi. Ligde Türk oyunculardan Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2 ve Kaan Ayhan da bir kez ağları havalandırdı. Galatasaray Süper Lig'de bu sezonun en golcü iki takımından biri oldu. Ligde çıktığı 34 müsabakada 77 gol atan şampiyon Sarı Kırmızılı ekip Fenerbahçe ile bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray ayrıca kalesinde 30 gol görerek ligin en iyi savunma yapan takımı unvanını da aldı.
0: Şampiyon Galatasaray'da en çok süre alan isimse Abdülkerim Bardakçıoğlu.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Abdülkerim Bardakçıoğlu. Üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaşan kadroda 33 farklı futbolcu Süper Lig'de forma giydi. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 2455 dakikayla milli oyuncu Abdülkerim Bardakçı aldı. Tecrübeli oyuncu bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplamda 30 lig maçında oynadı. Abdülkerim Bardakçı'yı bu alanda 2425 dakikayla Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez takip etti. Macar oyuncu Roland Şalai ise 2354 dakikayla en fazla süre alan 3. isim oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi. Buruk'un ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı. Abdülkerim Bardakçı'nın ilk sırada bulunduğu listede Barış Alper Yılmaz 4., Uğurcan Çakır 6. ve Yunus Akgün de 9. sırada yer aldı. Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 26.1 oldu. Sarı kırmızılı takımda bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi 35 yaşındaki İlkay Gündoğan oldu. İlkay'ı bu alanda 34 yaşındaki Günay Güvenç ve 33 yaşındaki Arjantinli Mauro Icardi takip etti.
4: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
1: En genç oyuncularsa 17 yaşındaki Ada Yüzgeç, 18 yaşındaki Can Armando Güner ve 19 yaşındaki Renato Niaga oldu.
4: Sane içeriye enfes bir pas verdi. Eren Elmalı döndü. Barış Alper Yılmaz kontrol. Barış Niaga! Renato Niaga!
1: Galatasaray'da bu sezon ligde forma giyen 33 futbolcunun 21'i toplamda 5 kırmızı ve 64 sarı kart gördü. Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Sanchez 30 lig maçında 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu. Sarı kırmızılı ekipte diğer kırmızı kartları Günay Güvenç, Roland Şalai ve Leroy Sané gördü. Galatasaray'da bu sezon ligde en fazla sarı kart gören oyuncu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu. Sezon başından beri ligde 22 maça çıkan Osimhen bu müsabakalarda 8 kez sarı kartla cezalandırıldı. Osimhen'i bu alanda 7 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ve 6'şar sarı kartla Davinson Sanchez'le Mario Lemina takip etti.
0: Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışı verdiği Süper Ligi 3. bitirirken zira Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.
1: Trabzonspor Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 27. haftasındaki Hatay Spor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Bordo Mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti. Karadeniz ekibi 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 2024-2025 sezonunda çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Bordo Mavililer sezonu şampiyon Galatasaray'ın 8, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde 3. sırada bitirdi. Ligin 28. haftasında 67 puanlı lider Galatasaray'ı mağlup ederek aradaki puan farkını 4'e indiren, 2. sıradaki Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra zirveden uzaklaşmasına karşın bu sezon uzun süre şampiyonluk yarışının içinde yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 45 lig maçında 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tekke 1.95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı 1.8, Şenol Güneş

0: 1.3, Nenad Bjelica 1.5, Orhan Ak 1.5 ve İhsan Derilioğlu 0.66 puan ortalaması elde etmişti. Trabzonspor şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda elde ettiği 81 puanlık dönemin ardından en fazla puan aldığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-2023 sezonunda 36 maçta 57, 2023-2024'te 38 karşılaşmada 67, 2024-2025'te 36 müsabakada 51 puan elde etti. Trabzonspor bu sezonsa 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 69 puanla son 4 sezon içindeki en fazla puanı topladı. Trabzonspor Fatih Tekke ile ikinci sezonundaki ikinci kupa finalinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek bu kez mutlu sona ulaştı.
1: Zubov, Pina, orta şansı, yaptı ortasını,
0: Bordo Mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.
1: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler.
0: Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi geçen sezon kupada Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde 5 sezonluk Ziraat Türkiye Kupası hasretine son verdi. En son 2019-2020 sezonunda finalde Korendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Bordo Mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Yaşındayken Bordo Mavili kulübün altyapısına girerek A takıma yükselip takım kaptanlığı yapan Fatih Tekke, 19 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü görevindeki ikinci sezonunda ilk kupa mutluluğunu yaşadı. Trabzonspor'da 1994-1995 sezonunda A takımda forma giymeye başlayarak milli takıma yükselen, 2004-2005 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan, futbolculuk döneminde de 3 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Fatih Tekke bu kez teknik direktör olarak bu başarıyı elde etti.
2: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş birçok isimle temas halinde. Listedeki isimlerden biri de Brezilyalı Felipe Luis.
0: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah beyazlı yönetim yeni sezon öncesi kupa kazanma deneyimi bulunan, oyun kimliği net ve uzun vadeli planlamaya uygun bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü süreçte birçok adayla eş zamanlı temaslar sürerken, genç jenerasyon teknik adamlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Felipe Luis oldu. Kısa sürede Brezilya'da Flamengo ile elde ettiği başarılarla öne çıkan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın durumu yakından takip ediliyor. Mart ayında görevinden ayrılan Felipe Luis'in oyun anlayışı ve genç oyuncularla kurduğu ilişki Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekmiş durumda. Antrenörlüğe 2024 yılında Flamengo U17 takımında başlayan Felipe Luis, U20 takımını da çalıştırdıktan sonra Eylül 2024'te A takımının başına geçti. Luis 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı. Beşiktaşlı idareciler 10 gün içerisinde yeni teknik direktörü belirlemeyi hedefliyor.
2: Yeni sezonda kaleye de bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta yerli adaylar içinde öne çıkan isim Altay Bayındır oldu.
0: Beşiktaş yönetimi bir yandan teknik direktör arayışını sürdürürken yeni sezon kadro mühendisliği üzerine de yoğun mesai harcıyor. Gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda planlamalarını yeniden şekillendiren siyah beyazlılarda yabancı oyuncu tercihleri kritik önem taşımaya başladı. Beşiktaş'ta kaleci arayışı gündemin en önemli başlıkları.

0: Siyah beyazlı ekip ilk etapta yabancı bir kaleci transferi hedeflese de istenilen profilin bulunamaması halinde yerli alternatiflere yönelme ihtimali masada bulunuyor. Yönetim yabancı kontenjanını özellikle farklı bölgelerde kullanma ihtimalini değerlendirirken yerli kaleci adayları arasında en güçlü isim olarak Altay Bayındır öne çıkıyor. Manchester United forması giyen milli kalecinin de Beşiktaş ihtimaline sıcak baktığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin teknik direktör konusunu netleştirmesinin ardından Altay Bayındır transferinin masaya yatırılması bekleniyor.
1: Süper Lig'i 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta en çok süre alan isim kaptan Orkun Kökçü oldu.
2: Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Orkun Kökçü oldu. Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılarda teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 futbolcu forma şansı buldu. Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz en fazla süreyi alan 3 isim olarak ön plana çıktı. ...34 haftalık maratonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun... ...kalan 30 maçın 29'unda ilk 11'de görev yaptı. 2485 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Yıldız isim... ...8 gol 10 asistlik katkı sağladı. Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakikayla kaleci Ersin Destanoğlu... ...ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti... Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, en genci ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Ekimoğlu oldu. 37 oyuncunun forma giydiği Beşiktaş'ta 20 yabancı oyuncu görev yaptı.
1: Kocaeli Spor Genel Kurulu'nda Recep Durul yeniden başkanlığa seçildi.
0: Kocaeli Spor Kulübü seçimli olağan mali genel kurulu Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesine ilişkin oylama öncesi salona delegeler dışında kişilerin de alındığının belirtilmesi üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi. Aranın ardından delegeler üyelik durumları kontrol edilerek salona alındı. Genel kurulda yönetim kurulu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Tek listeyle gidilen kongrede Recep Durul yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula katılan taraftarlara ve kongre üyelerine teşekkür eden Durul, "Taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Kocaeli Spor'un hedefi her zaman Avrupa'dır, kümede kalmak değildir. Bunun altını çizerek yineliyorum" ifadelerini kullandı.
1: İKAS Eyüpspor 2025-26 sezonunda son haftalarda sergilediği performansla Süper Lig'de kalmayı başardı.
3: İKAS Eyüpspor Lig'in son haftalarındaki etkili performansıyla lige tutunmayı başardı. Eflatun Sarılı ekip 34 maçta yaşadığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 33 puan toplayarak sezonu 15. sırada tamamladı. 29 haftalık periyotta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 22 puan toplayan Eyüpspor, son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı hanesine yazdırarak ligde kaldı.
4: Ara pası, ceza sahası bayrak kalkmadı. Etkili pozisyon! Çok klas bir gol!
3: Süper Lig'de istikrarsız bir performans ortaya koyan İKAS Eyüpspor sezonun büyük bölümünü alt sıralarda geçirdi. Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde sezona başlayan ve ardından Orhan Ak yönetiminde mücadelesine devam eden İstanbul temsilcisi 34 haftanın 17'sini küme düşme hattında tamamladı. Atilla Geri'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla toparlanma sürecine giren Eyüpspor kritik haftalarda çıkışa geçti. 31. hafta itibariyle küme düşme hattından çıkan Eflatun Beyazlılar son hafta Fenerbahçe'den aldığı bir puanla da lige tutundu.
4: İşaret geldi, Talha kullandı, uzak noktaya doğru, ceza sahası, kafa vuruşu, son dokunan futbolcu Umut, Umut Bozok.
3: 2025-26 sezonunda rakip fileleri 33 kez havalandırabilen Eyüpspor kalesinde 48 gole engel olamadı. 32 maçta 2101 dakika sahada kalan ve 6 gol kaydeden Umut Bozok takımın en istikrarlısı oldu. Eyüpspor'da sezonun en skorer ismi olan Metehan Altunbaş ise 18 maçta 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt en hırçın isim olarak dikkati çekti. Takımın gördüğü 4 kırmızı kartın ikisi Bedirhan'a çıktı.
1: Süper Lig'in son haftasında kümede kalan Gençler Birliği'nin sezon performansına gelin yakından bakalım.
0: Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u 3-0 yenerek kümede kalan Natura Dünyası Gençler Birliği'nin bu sezonki vazgeçilmezleri savunma oyuncuları Dimitrios Gutas ve Zanzuzek oldu.
5: Kaleci tereddüt etti ve gol! Gol, gol, gol! Zuzek!
0: Bu sezon 5 kez teknik direktör değişikliğine giden Kırmızı Siyahlılar'da en fazla süreyi 2907 dakikayla Yunan stoper Gutas aldı. 33 lig karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Gutas cezalı olduğu için bir maç kaçırdı. Gutas gibi 33 lig maçında şans bulan Sloven savunma oyuncusu Zanzuzek de istikrarıyla dikkat çekti. 2744 dakika süre bulan Zuzek de Gutas gibi sarı kart cezalısı olduğu için bir maçta takımını yalnız bıraktı. Gençler Birliği'nde Gutas ve Zuzek'i Portekizli sağbek Pedro Pereira ve Brezilyalı Talisson Kelvin takip etti.
5: Pedro Pereira, Dilan kaleye baktı. Dilan!
0: Transfer edildiğinde kariyeriyle kırmızı siyahlı taraftarları heyecanlandıran Henry Onyekuru beklentileri karşılayamadı. Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı. Başkent ekibinin son 5 lig maçında 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Onyekuru takımına gol katkısı sağlayamadı. Gençler Birliği sezon başında kadrosuna kattığı Senegalli golcü Niang'dan da verim alamadı. Gençler Birliği'nin bu sezonki kadrosunda forvet pozisyonunda alternatifi bulunmayan Niang, ligde ikisi penaltıdan olmak üzere 4 kez gol sevinci yaşayabildi.
6: Orta cezanın içine karambol, direkten döndü top, ikinci pozisyon ve gol! Mbaye Niang'ın gecesi!
0: Süper Lig'de 49. sezonunu geçiren Gençler Birliği 34 haftada 36 gol atarken kalesinde 47 gol gördü. Gençler Birliği'nin en golcü isimleri fileleri 6'şar kez havalandıran Koyta ve Metehan Mimaroğlu oldu. Ligde 23 ile 29. haftalar arasında gol atamayan Kırmızı Siyahlılar üst üste 7 maçta gol sevinci yaşayamadı. Volkan Demirel'in ikinci döneminde 8 maçta sadece 2 gol atabilen Gençler Birliği, Metin Diyadin yönetiminde çıktığı son 2 karşılamadaysa toplam 6 gol buldu.
5: Arka direğe doğru Günay sektirdi, ikinci pozisyon ve gol!
1: Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla noktalanan sezonda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Gençler Birliği 6 kez de en fazla teknik adam değişikliği yapan takım oldu.
0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Ligde mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı, 35 teknik direktör görev yaptı. Süper Lig'deki ekiplerden 13'ü teknik adam değişikliğine giderken 5 takımsa başladıkları isimlerle yollarına devam ediyor. Ligde Gençler Birliği 6 kezle en fazla teknik direktör değişikliği yapan takım oldu. Başkent temsilcisinde bu sezon Hüseyin Eroğlu, 2 kez Volkan Demirel, Levent Şahin ve 2 kez de Metin Diyadin görev yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon görev alan ikişer teknik direktörün de görevine son verildi. Sarı lacivertli takım sezona başladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Avrupa kupalarında alınan kötü sonuçların ardından Ağustos ayında yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözleşmesi ise ligin bitmesine 3 hafta kala feshedildi. Beşiktaş'ta sezona başladığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær'le alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ağustos ayında yollarını ayırdı. Norveçli çalıştırıcının yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın görevine ise sezonun tamamlanmasıyla son verildi. Süper Lig'de 5

0: sona ererken Türk futbolcular da performanslarıyla ön plana çıktı. Ligde sezon boyunca 571 oyuncu forma giyerken bunların 252'si Türk futbolcu oldu. Süper Lig'de sayı anlamında Türk oyunculara en çok şans veren takım Konyaspor oldu. Konya temsilcisi 25 Türk oyuncuya sezon içinde şans verdi. Konyaspor'u 20 futbolcuyla Eyüpspor, 17'şer oyuncuyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor takip etti. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 29 futbolcu ligde 2 farklı takımda forma giydi. Sezonu Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyerek tamamlayan Umut Nayır, ligde en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Konya ekibinde 8, Trabzon temsilcisinde ise bir kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki santrfor toplam 9 kez gol sevinci yaşadı.
1: Alessandro baktı arkadaşlarına, orta kafa vuruşu, gol! Umut Nayır!
0: Umut'u 8'er golle Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu takip etti.
2: Musaba kaçtı, Mert ara pası, Musaba gitti, çevirdi, boş pozisyon ve gol! Kerem Aktürkoğlu!
0: Rams Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer bu sezon ligde 2970 dakikayla en çok süre alan Türk oyuncu oldu. Süper Lig'de 33 maçta takımının kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi 35 kez topu ağlarında gördü. Muhammed 12 maçtaysa rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
3: Dar alanda paslar, Galatasaray'da şut şansı, Şallay vurdu kaleci Muhammed.
0: Muhammed Şengezer ligde bu sezon en çok süre alan oyuncular sıralamasındaysa Kasımpaşalı Andreas Yanniotis ile 3. sırayı paylaştı. Gençler Birliği formasını bu sezon 15 yıl 10 ay 9 günlükken giyen Ayaz Özcan ligin en genç oyuncusu oldu. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde 82. dakikada Mihal Nalepa'nın yerine oyuna dahil olan genç santrfor 8 dakika süre aldı. Süper Lig'de bu sezon forma giyen en tecrübeli oyuncu Antalyaspor formasını 37 yıl 9 ay 8 günlükken giyen Veysel Sarı oldu. Veysel Sarı'yı 37 yıl 2 ay 19 günle yine Antalyaspor'dan Güray Vural, 37 yıl 2 ay 18 günle de Fenerbahçe'den Mert Günok takip etti.
4: Süper Lig'de bu sezon en fazla süreyi Göztepe kalecisi Mateusz Lis aldı.
5: Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Mateusz Lis, Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu oldu. Sezonu 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı. Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi. Deneyimli file bekçisi 34 karşılaşmada 3060 dakika oynayarak en fazla süre alan oyuncu olmayı başardı. Göztepe'li kaleci Lis'in yanı sıra ligde 3 futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu. Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Czerny bu sezon 34 maçta 3008 dakika sahada kaldı. Süper Lig'in gol krallarından Rams Başakşehir'in golcüsü Şumurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.
6: Operi'de destek verdi. Bırniç ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Şumurodov ve gol!
5: Şumurodov, turuncu lacivertli forma ile 2928 dakika oynadı. Lige veda eden Antalya Spor'da forma giyen Kenneth Paul da 34 maçta kırmızı beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maçta oyuna sonradan girdi. Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan Tümosan Konyaspor en fazla oyuncuya şans veren takım oldu. Yeşil Beyazlılar lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi. Konyaspor'u 40 futbolcuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan İKAS Eyüpspor takip etti. 3. basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı. Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor'da 36 farklı ismi sahaya sürdü. Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip Corendon Alanyaspor olarak kayıtlara geçti. Akdeniz temsilcisi teknik direktör João Pereira yönetiminde ligde müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi. Alanyaspor'u Rams Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.
4: Birinci lig playoff finalinde Çorum Futbol Kulübü Esenler

0: Erokspor'u 2-0'la geçti ve Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın 37. dakikasında Serdar Gürler kafa golüyle Çorum'u öne geçirdi. 53. dakikada Mamet Yan farkı 2'ye çıkardı. 90+2'de Erokspor'da Kanga kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda skoru koruyan Çorum Futbol Kulübü mücadeleyi 2-0 kazandı ve Erzurumspor'la Ahmetspor'dan sonra Süper Lig bileti alan son takım oldu. Şimdi maç sonuna gideceğiz ve Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Uğur Uçar, oyunculardan Erkan Kaş ve Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu'nun Alspor'a özel yaptığı açıklamaları izleyeceğiz.
1: Hocam, gemi karaya yanaştı. Neler hissediyorsun?
2: Senin söylediğin gibi gemiyi karaya yanaştırdık. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve bu şampiyonluğa inandılar. Ve bizi oraya kadar getirdiler. Çorum halkına armağanımız bu. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. Ayrıca bir parantez, Savaş Başkanlığı, Baran Başkan'ı açmak istiyorum. Gerçekten bize çok emek verdiler. Hep yanımızda oldular. Bu şampiyonluk onlara da armağan olsun. Şimdi kutlama zamanı. Sonra önümüze bakacağız. Öncelikle Çorum taraftarı bunu hak etti. Gerçekten inanılmaz bir kenetleme oldu. Biz de yattılar, biz de kalktılar diyebilirim. Onun planlamasını yapacağız. Başkanımızla oturup konuşacağız. Ama Çorum'a layık bir kadro kuracağız. Öncelikle hedefimiz hem iyi oyun, hem iyi futbol. Ondan sonra da maç maç gidip sonuçlar bizi nereye getirecek göreceğiz.
3: Ya çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Çok çalıştık, inandık. Kendimizi çok zora sokmuştuk ilk içinde. Ama sonunda mutlu sona ulaştık.
1: İçeride hava nasıl şu an?
3: İçeride çok güzel, çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler her zaman. Onlardan da Allah razı olsun. Ya o bize bu aşı, bu şampiyonluğu o aşıladı. Bize inanın dedi. İlk 7'de yaptığımız zaman da Bandırma maçına kadar bize inanmamızı söyledi. Direkt çıkacağımızı söylemişti aslında. İnandık da. Sonra Bandırma'dan sonra buraya odaklandık ve sonunda istediğimiz oldu.
4: Tabii zor zamanlardan geçtik. 3 tane hoca değiştirdik. 4. hocamız Uğur Hoca oldu. Ama hedeften hiçbir zaman vazgeçmedik. Biz inanıyorduk. Oyuncu grubu her zaman inanıyordu. Biz onlara inanıyorduk. Sonuçta başardık. Çok mutluyuz. Şehrimize armağan olsun. Şehrimizin çocuklarına armağan olsun. Doya doya kutlayalım.
0: Şimdi birlikte dijital basının gündemine bakacağız değerli izleyenler. Bugünün de dikkat çeken başlıkları var elbette. Gün boyunca konuklarımızla da konuşacağımız konular arasında olacaklar. Hemen gelin başlayalım. İlk olarak Galatasaray'dan bir transfer iddiası paylaşalım. SporX imzasıyla Galatasaray'da orta sahaya 3 yıldız adayı olduğu söyleniyor değerli izleyenler. Bu isimler Real Madrid'den Eduardo Camavinga, Villarreal'den Pepe Gueye ve Juventus'tan Thuram denmiş haberlerde ve Galatasaray bu 3 oyuncudan birini mutlaka yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor deniyor SporX'in haberi bu şekilde. Şimdi Fenerbahçe'de tabii teknik direktör kim olacak sorusu yeni yönetimle birlikte en çok merak edilen konu. Ajans Spor'un bir haberi var. Antonio Conte'yi görüyoruz değerli izleyenler. Adı Fenerbahçe ile anılan Antonio Conte Napoli'ye veda etti. İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada İtalya milli takımıyla hiçbir görüşme yapmadım. Onlara Pep Guardiola'yı öneririm. Gelecekte neler olacağını hepiniz yakında göreceksiniz şeklinde biraz da kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Bakalım neler yaşanacak bu konuyla ilgili de bekleyip göreceğiz. Şimdi Beşiktaş'ta da tabii ki yoğun bir transfer dönemi geçmesini bekliyoruz. Siyah beyazlılara dair de Spor Arena'nın bir haberi var. Beşiktaş'ta transfer atağı sağdan başlayacak şeklinde. Şöyle deniyor, listenin başında Inter'den Luis Enrique var. Brezilyalı futbolcunun kiralanamaması durumunda gözler listedeki diğer adaylara çevrilecek. Burada da Göztepe'li Arda Okan Kurtulan ve Başakşehirli Yusuf Sarı'nın adının öne çıktığını söyleyebiliriz değerli izleyenler. Evet, bir de Fanatik.com.tr'de Süper Lig'de yeni sezon oldukça hareketli geçecek ve Süper Lig'in 2026-27 sezonunda 13 şehirden takımlar mücadele edecek. En fazla takım 6 ile yine İstanbul kulüpleri. Hemen şöyle şehirleri de sizlerle paylaşalım. İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve

0: Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Trabzonspor, İzmir'den Göztepe, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Kocaelispor, Antalya'dan Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Ankara'dan Gençler Birliği, Erzurumspor Futbol Kulübü, Diyarbakır ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de yeni sezonda performanslarını merakla bekleyeceğimiz takımlar olacak diyelim ve dijital basının gündemini bu şekilde tamamlamış olalım. Şimdi dış basınla devam edeceğiz değerli izleyenler. 2002 yılında Real Madrid altyapısına katılan ve kulüpte toplam 23 sezon geçiren Dani Carvajal, Eflatun Beyazlı ekipten ayrıldı. İspanyol futbolcu Santiago Bernabeu'ya veda ederken gözyaşlarını tutamadı.
1: Real Madrid'in sezon kapanışı bir devrinde sonunu getirdi. Eflatun Beyazlıların kaptanı Dani Carvajal 13 sezondur formasını giydiği ve sayısız başarı elde ettiği formasına veda etti. Real Madrid altyapısından yetişen 34 yaşındaki futbolcu 2012'de Bayer Leverkusen'e transfer olmuş, bir sezonun ardından geri alınmıştı. İspanyol sağ bek Madrid kariyerinde toplamda 451 maça çıktı ve 14 gol, 66 asistlik katkı sağladı. Carvajal Real Madrid'in özellikle Avrupa'da hayal edilemez başarılar kazandığı yıllarda takımın ana parçalarından biri oldu. Dani Carvajal gözyaşları içinde Santiago Bernabeu'ya veda etti.
2: Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek. Tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak.
1: İspanyol yıldız Madrid kariyerine 6 Şampiyonlar Ligi, 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga Şampiyonluğu, 2 Copa del Rey ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları ekledi. İspanya futbolunun da önemli isimlerinden Carvajal, milli takımla Euro 2024'te şampiyonluk yaşadı. İnanılmaz bir Real Madrid kariyeri inşa eden Carvajal'in emekli olmayı düşündüğü belirtilirken, yıldız oyuncunun başka bir kulüpte oynama ihtimali de bulunuyor.

0: La Liga'da bu sezon küme düşen takımlar belli oldu. Vedat Muriç'in formasını giydi. Mallorca son maçı kazanmasına rağmen küme düştü.
1: La Liga'da bitime 3 hafta kala düşmesi kesinleşen Real Oviedo'dan sonra alt lige giden son 2 takım da belli oldu. Alaves, Sevilla, Osasuna, Elche, Levante, Girona ve Mallorca'nın düşme ihtimaliyle girdiği son La Liga haftasında kıyasıya maçlar oynandı. Günün en kritik karşılaşmasında Girona Elche'yi konuk etti. Puan eşitliğinde ikili ve üçlü averajların devreye girdiği La Liga'da Girona düşme hattındaki rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Daha 2 yıl önce 2023-2024 sezonunu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne giden Girona 41 puanla küme düştü. Elche ise 43 puanla sezonu 15. sırada tamamladı. Düşme ihtimali bulunan takımlardan tek galibiyeti alan kulüpse Vedat Muriç'in formasını giydiği Mallorca oldu. Muriç'in de gol attığı karşılaşmada Real Oviedo'yu 3-0'lık skorla mağlup eden Mallorca puanını 42'ye çıkardı. Levante ve Osasuna ile aynı puanda sezonu noktalayan Mallorca'nın kaderini üçlü averaj belirledi. Üç takımın aralarında oynadığı karşılaşmalarda Levante ve Osasuna artı bir averaja sahipken Mallorca eksi iki averajda kaldı. Böylece küme düşen ada ekibinin bu defaki La Liga serüveni 5 sezon sürdü.
0: West Ham United İngiltere Premier Lig'e veda etti.

0: Premier Lig'de Wolverhampton ve Burnley'den sonra ligden düşen son takım West Ham United oldu. Ligin son haftasında West Ham United konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen Premier Lig'i tutunamadı. Tottenham sahasında Everton'ı 1-0 yenerek ligde kalmayı başardı. United 39 puan, Tottenham ise 41 puanla sezonu kapattı. İtalya Serie A'da sezonun ödülleri sahiplerini buldu. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilirken sezonun MVP'si Federico Di Marco oldu.
1: Serie A'da 2025-2026 sezonunun en iyileri belli oldu. Lig yönetimi tarafından belirlenen ödüllerde sezonun en iyisi Federico Di Marco oldu. Interli kanat bek bu sezona damga vurdu. 28 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol, 18 asistlik performans sergiledi. Çizmede sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusuysa milli futbolcumuz Kenan Yıldız oldu. 21 yaşındaki başarılı sol kanat ligde 10 gol, 7 asist üretti. En iyi kaleci Roma'dan Miles Świlar, savunmacı Cagliari'den Palestra, orta saha Como'dan Nico Paz, forvette Inter'den Lautaro Martinez seçildi. En iyi teknik direktör ödülü ise şampiyon Inter'in Rumen çalıştırıcısı Cristian Chivu oldu.
0: Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski futbolu bıraktığını duyurdu.
2: Lukas Podolski futbolu bıraktı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Alman santrfor 40 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Lukas Podolski'nin forma giydiği Górnik Zabrze, Lukas Podolski Górnik'in kariyerinde sadece bir durak noktası olmadığını ve özel bir yer olduğunu kanıtladı. Uzun zamandır taraftarların gözdesi olan efsane oyuncu futbola veda etti sözleriyle duyurdu. Podolski bırakma kararıyla birlikte çocukluğundan beri taraftarı olduğu Górnik Zabrze kulübünün hisselerinde çoğunluk sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu 2021 yılından beri Polonya ekibinin formasını terletiyordu. Futbola Köln altyapısında başlayan Podolski, Bayern Münih, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Antalya Spor formaları da giydi. Galatasaray'da 3 kupa kazanan ve 2014 yılında Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan golcü futbolcu, kariyerinde toplam 12 kupa kaldırdı. Lukas Podolski kariyeri boyunca 718 maçta 238 gol ve 138 asist üretti.
0: Barcelona kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u mağlup ederek 4. kez zafere uzandı.
1: Kadınlar Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın. Katalanlar UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'la karşı karşıya geldi. Norveç'in Oslo kentinde oynanan mücadeleyi İspanya temsilcisi 4-0'lık skorla kazandı. Barça'nın yıldızı Eva Payor kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferinde 2 golle önemli rol oynadı ve finalin oyuncusu seçildi. Son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Barcelona 4. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Barcelona kadın futbol takımı ligde ise son 8 sezonu şampiyon tamamladı.
0: Euroleague'de zafer finalde Real Madrid'i mağlup eden Olympiakos'un oldu. Euroleague Final Four finalinde Olympiakos'la Real Madrid karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan final mücadelesine etkili başlayan Real Madrid ilk periyodu 26-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte öne geçen Yunan ekibi soyunma odasına 46-44 üstün gitti. Üçüncü periyotta toparlanan Real Madrid final bölümüne 65-61 önde girmeyi başardı. Dördüncü periyodun son anlarında üstünlüğü ele alan Olympiakos mücadeleden 92-85 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Yunan temsilcisi böylece Euroleague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi ve organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü. Sergio Scariolo yönetimindeki Real Madrid ise 12. şampiyonluk hayaline ulaşamadı. Euroleague ekiplerinden Kızıl Yıldız'a bu sezon koç dayanmıyor. Sırp ekibi son olarak Saša Obradović ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
1: Kızıl Yıldız başarısız devam eden sezonun biletini bir kez daha koça kesti. Sırp ekibi Euroleague'de playoff'un dışında kaldıktan sonra Adriyatik yarı finalinde ezeli rakibi Partizan karşısında 2-0 geriye düştü. Belgrad'ın kırmızı tarafı üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası yine koç değişikliğine gitme kararı aldı. Kızıl Yıldız sezon ortasında Yunan koç Yannis Seferopoulos'un yerine göreve gelen kulübün simgelerinden Saša Obradović ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Adriyatik Ligi'nde serinin 3. maçında takımın başında kulübün sportif direktörü Milan Tomić yer alacak. Partizan evinde oynayacağı bu karşılaşmayı kazanırsa finale yükselecek.
0: New York Knicks NBA finalinden bir adım uzakta. New York Doğu Konferansı final serisi 3. maçında Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
3: Cleveland Cavaliers'la New York Knicks arasında oynanan Doğu Konferansı final serisi 3. maçına Cleveland ev sahipliği yaptı. Taylor Swift ve Travis Kelce gibi ünlülerin de izlediği karşılaşma iyi başlayan deplasman ekibi oldu. İlk çeyrekte sayı bulmakta zorlanmayan New York 37-27'lik avantaj elde etti. Cleveland ikinci periyotta oyunu dengelemeye çalıştı. Çeyreğin başlarında fark 2 sayıya inse de Knicks soyunma odasına 6 sayılık avantajla gitti. Serinin ilk maçının son çeyreğinde 22 sayıdan dönen New York Knicks bu kez rakibini fazla yaklaştırmadı. 4. çeyreğe de 9 sayı üstün giren Knicks karşılaşmadan da 121-108 galip ayrıldı. Seriyi 3-0'a getiren New York 1999'dan sonra NBA finaline ilk kez bu kadar yaklaştı. Efsaneleri Patrick Ewing, John Starks, Allen Houston ve Walt Frazier'ın da izlediği mücadelede Jalen Brunson 30 sayıyla galibiyette öne çıkan isimdi. Üst üste 10. playoff galibiyetini alan New York'ta Michael Bridges 22, O.J. Anunoby de 21 sayı attı. Cleveland'da Donovan Mitchell 23, James Harden'sa 21 sayı kaydetti. Serinin 4. maçı pazartesi salıya bağlayan gece yine Cleveland'da oynanacak.
0: Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nı erkekler kata'da altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Enes Özdemir yaşadığı mutluluğu paylaştı.
4: Teşekkür ederim. Buradan 4 kez Avrupa şampiyonu oldum. Daha önce burada yarıştım bir arenaydı. Biraz daha böyle ortama alışkınım. Finale çıkarken tabii ki ister istemez kaçıncı maçıma çıkarsam da çıkayım ister istemez stresi oluyor. O strese baş edip bu altın madalyayı boynuma taktım ki şu an çok mutluyum tabii ki. Altıncı oldu. 4 tane takım kata da aldık. 2 tane de bireysel de aldım. Geçen yılın son Avrupa şampiyonuydum. Bu yıl da çok şükür domine ettik. Tekrar Avrupa şampiyonu oldum. Mutluyum. En iyi katan benim Uns'u zaten. Uns'umla finale kalmam ayrıca bir avantajdı. Güzel bir şekilde finalde kapattık. Hissiyatım olarak ben kendim iyi hissettiğim için ben dedim ki tamam dedim ben bu maçı aldım. Çünkü benim hissiyatlarım çok iyiydi. Kendi vurduğum yumruğu attığım tekmeyi, bastığım yeri çok güzel bir şekilde hissettim. Kendi hissiyatım güzel olduğu için de hiç tereddüt bile etmedim. Zaten skorları da tek tek gördük. Yani hemen 7-0'lık bir skora doğru gidiyorduk. Ne yazık ki 6-1 ile kaldı. O da nazarlık olsun. İnşallah gelecek yıl daha iyisi olur.
0: Serie A'da dün akşam oynanan maçların özetleriyle spor ajansında ek saati tamamlıyoruz. Saat başında konuklarımızla devam edeceğiz.
5: Milan Cagliari maçına hoş geldiniz. İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi, cezalarını Sané Mykers ve gol! İlk hücumunda golü buluyor Milan. Sané Mykers, Jimenez kafayla dokundu, Sané Mykers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sané Mykers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Orta geldi Mina, kafayı vurdu, cezalını gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu, Borelli tamamladı, bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ardı ardı ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Gaetano ön direğe doğru kesti, şut, son anda Menyan, ikinci hamle gol! Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Sané Mykers yaptı ortaya. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu, Fülkrug tamamlayamadı. Palestra cezalarını attı çalımı. Palestra çevirdi, şut, son anda müdahale, korner. Cagliari yine golle burun buruna. Cezalının da 3. gole çok yaklaşıyor. Sané Mykers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu, kaleci Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da.
6: Napoli Udinese karşılaşması. Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo, Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı, solda boşluk var. Oraya doğru Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar, kaleci son anda. Okoye çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu.
7: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Değişen küresel ortamda enerji güvenliği, bağlantı ve işbirliği panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı. Bakan Bayraktar, küresel belirsizliklerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini söyledi. Enerji talebindeki artışa da değinen Bayraktar, Türkiye'de son 25 yılda talebin yaklaşık 3 kat arttığını, önümüzdeki 30 yılda da benzer bir artışın beklenebileceğini ifade etti.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
10: ETS yaz fırsatları başladı.

0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alış

0: Nefis. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944 Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
11: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
12: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Yetenek Tutspor Radyo.
1: Değerli izleyenler, bugün stüdyomuzda Selahattin Kınalı ve Burak Kural bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen bir merhaba diyelim konuklarımıza. Selahattin Kınalı,

0: Hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İnternetten bir program indirdim. Sesini değiştirebiliyor musun?
0: Onu uyguladım. Günlük hayatta da evet. Kullanılabiliyor 24 saat boyunca. Hayırlı uğurlu olsun. Ya,
1: dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz görecektir. Beğenmedilerse, yani bir beğeni de yapıyoruz tabii izleyenler açısından. Beğenmezlerse bir bölüm, bir tık daha altı var, onu da dinleyebilirim. Yarın
0: ben
1: da onu
0: beğendim.
1: O zaman böyle kalsın mı?
0: Kalsın. Tamam. Ben beğendim. Burak Kral hoş geldin. İyi haftalar diliyorum.
2: Hepimiz
0: sen nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, iki saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz dedik. Hemen gelin Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertliler adım adım 6-7 Haziran'da yapılacak seçime doğru ilerliyor değerli izleyenler. Hemen hemen her gün başkan adaylarının açıklamalarını sizlerle buluşturuyoruz. Yavaş yavaş artık başkan adayları bize de konuk olmaya başlayacaklar. Yarın Hakan Safi konuğumuz olacak saat 19'da, onu da hatırlatalım. Şimdi her gün aslında birbirine benzeyen ama detaylarda biraz ayrışan açıklamaları oluyor başkan adaylarının. Özellikle Aziz Yıldırım cephesinden birlik beraberlik mesajları gelmeye devam ediyor. Hakan Safi cephesinden ne kadar güçlü bir kadro kurulacağına dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir taraftan da tabii ki hangi başkan adayının hangi teknik direktörle çalışacağı konusu ciddi bir gündem maddesi. Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir taraftan yeni 10+4 kuralıyla birlikte kimler takımda kalacak, kimler gidecek, transfer planlaması nasıl yapılmalı, bunları da elbette konuşacağız. Ama şöyle bir genel görüntüyü başkan adaylarının açıklamaları üzerinden okuyacak olursak, Selahattin Kınalı, size dönmek istiyorum. Şaşırdınız, önce, hiç beklemiyordunuz.
1: Önce Burak'a dönersin de ben de kopya çalarım.
0: Tamam,
1: ondan
0: öyle isterseniz öyle yapayım, hiç fark etmez. O zaman
1: çünkü
0: önce Burak.
1: Burak daha ilgilidir konuyla, ben o kadar ilgili değilim.
0: Ben teknik direktör konusunda özellikle biraz daha Burak Kural'a döneyim, orayı biraz detaylandıralım. Başkan adaylarının açıklaması sizinle başlayayım diye düşünmüştüm ama hemen çevirebilirim, hiç fark etmez. Buyurun efendim.
2: Tabii şöyle öncelikle. Tabii iki başkan da, tabii önceki başkan zaten efsane başkanlardan biri. Hakan Bey de en son yönetimde, bir önceki yönetimde zaten yönetimde görev alarak, hatta işte Kerem Aktürkoğlu transferinde falan çok ön plana çıkmıştı. Bu işi tecrübe etmiş iki tane isim var tabii. Ama işte tabii başkan konusunda zor çok fazla bir şey söylemek. Şimdi iki tarafında çok net aktardığı noktalar var tabii ki. Şimdi Aziz Başkan zaten çok fazla bir şey söylemesine gerek yok. Yıllarca başkanlık yaptı. İcraatları, teknik adam seçimleri, oyuncu seçimleri. Yani çok efsane bir başkan baktığınızda. Yani gelişiyle de gidişiyle de çok efsane oldu. Bir oy farklı kazanmıştı diye hatırlıyorum ilk seçimi baktığınızda. Öbür tarafta da tabii Hakan Bey de yeni bir yüz olmak istiyor anlamda. Genç bir başkan görece. Ama tabii çok yakın gidiyor. En azından bizim de hani Fenerbahçeli işte genel kurulu üyesi arkadaşlarımız var veya işte taraftarlı falan da arada bir konuşuyoruz, hepimizin olduğu gibi. Yani kimse tam net bir karar vermiş durumda değil. En azından benim gördüğüm insanlar.
0: Evet, böyle bir taraf çok ağır basıyormuş gibi bir görüntü yok şu anda sanki.
2: Aynen öyle. Onun için çok sürpriz bir noktada. Ama tabii Hakan Bey'in daha çok altını çizdiği konular işte yıldız transferler, çok güçlü kadro kurulma noktası. Aziz Başkan çok daha aslında farklı şeyler söylüyor ama orada da şu var, yine aynı şey var ama Fenerbahçe'de şampiyon olacağız noktası var. Şimdi bir takım şampiyon oluyor. Yani gelen başkanın daha farklı projelerle bu işi getiriyor olması lazım bence.
1: Hani yaşa.
2: Tabii çok değerli iki isimde ama şunu söylemek lazım. Hele Aziz Yıldırım, yani bu işin çok böyle göbeğinden, mutfağından gelmiş bir başkan. Yani çok daha öncesinde de biliyorsun, başkanlık öncesinde çok önemli görevler yaptı. Hani benim haddim değil hani akıl vermek anlamında söylemiyorum tabii ki ama hani naçizane kendi fikirlerini de söylemek istiyorum. Yani biraz daha projeyle ilgili gelinse, proje noktasında ilerlense çok daha önemli olur. Çünkü bas parayı yıldızları getirdi. Los Galacticos şampiyon olamadı. Yani tarihin en büyük kadrosu. Yani bu iş bununla olmuyor. Hepimiz biliyoruz. Bir de Galatasaray ya sadece yani işte Osimhen'i 3. sezonunda getirdi. Yani ondan önceki kadrosu veya Sané'yi 3. sezonunda getirdi. Yani ilk kadrosu çok üst düzey Icardi dersin, Mertens dersin ki Mertens son kariyerinin son döneminde geldi. Icardi çok büyük düşüşte geldi. Günün sonunda sadece böyle büyük paralar harcamayla bu işin olmadığı da biliniyor. İlk Galatasaray şampiyonluğunda Oliveira'larla şampiyon oldu. Sergio Oliveira'larla şampiyon oldu ama

0: belli bir kadroyu birlikte yaşlandırdı. Ve kendi yıldızlarını çıkardı kendi içerisinde. İşte Boye gibi belli oyuncuları sattı. Onun için daha biraz daha geniş perspektifli. Mesela Sayın Başkan hani ben şampiyon yapıp bırakacağım diyor Aziz Başkan.
1: Evet.
0: Mesela bu peki şampiyon yaptınız bıraktınız kime bırakacaksınız? Şampiyon olmakla bir kere bitiyor mu gibi gibi sorular var. Ama Sayın Başkan'ı da anlayabiliyorum. Ben diyor bir kere daha geleyim şampiyon yapayım. Yıllarca zaten çok büyük hizmetler verdim. Onun için de farkındaysanız hani yorumlarımı seçerek yapıyorum. Çünkü gerçekten çok büyük emekleri var Fenerbahçe'ye. Hani çok böyle çıkıp da böyle yaylım ateşi gibi eleştirebileceğiniz bir insan değil. Yani çok büyük emekleri var Türk futboluna da Fenerbahçe'ye de. Bu şekilde özetleyebilirim. Ama
1: İki başkan adayı da acaba proje anlatmalarının çok karşılığı olmayacağını mı düşünüyorlar? Yani burada bir yıllık bir süre var. Evet. Biz bir şeyi başardık başaramadık. Zaten gideceğiz bu noktada biz bir yılda zaten projelerle çok fazla uğraşacak bir vakti de bulamayabiliriz. Doğrudan şampiyonluğa odaklanıp nasıl şampiyon olabiliriz'in yolunu bir yıl içerisinde genel kurul üyelerine bir şekilde anlatmamız ve onları ikna etmemiz lazım diye muhtemelen düşünüyorlar.
0: Yo, çok doğru söylüyorsun Ezgi. Ancak şu uzun süreli projeler yapmak bir dahaki sene şampiyon olmanızı engellemez.
1: Hani siz, tabii.
0: Yani siz yine uzun vadeli projelerinizi ortaya bir koyun. Yani seneye de şampiyonluğu oynayın. Zaten
1: sizden sonra gelen onu devam ediyor.
0: Tabii ki Fenerbahçe'nin zaten hani forması şampiyonluğu oynuyor. Baktığın zaman bir şekilde bu sene de ondan önceki sene mesela Mourinho dönemi çok kötü futbol oynayarak yine kafada kaldı. Bu sene korkunç puanlar kaybetti yani. Antalya'sı, Karagümrük'ü, Kasımpaşa'sı şaka gibi Rize'si.
1: İnanılmaz beraberlikler.
0: Yani inanılmaz puanlar kaybetti. Ona rağmen işte son haftalara kadar değil mi?
1: Evet.
0: Şampiyonluğu oynadı. Önce şampiyonluğu oynamak zaten Fenerbahçe'nin DNA'sında var. Yoksa şampiyonluk iddiasını söyleyebilecekler tabii söyleyecekler yani Fenerbahçe'nin her zaman iddiası var ve taraftarın da bir şekilde şeyi var ama bir şekilde de taraftarı da yönlendirmek lazım. Yani o sene bu sene ondan sonra çok ciddi derecede küsülüyor. En kötü ihtimal şu denmesi lazım yani şampiyon olunamasa bile bir sisteme girilecek bir iskelet kurulacak onun üzerine de ekle ekle bir projeyle ufak ufak takım daha çok kuvvetli hale gelecek ve belli bir oyunu ortaya koyacak gibi düşünülebilir.
1: Peki. Selahattin Kınalı.
2: Şimdi mecbur değil mi?
1: Artık yani.
2: Şimdi Burak çok önemli bir şey söyledi. Şimdi Fenerbahçe 13 yılda şampiyon olamamasının getirdiği bir kendini kötü hissetme durumu var. Özellikle en ciddi rakibine karşı. O duyguyu bir an önce sıfırlamak istiyor Fenerbahçe. Başkan adayları da o duyguyla geliyorlar ama bu doğru bir şey değil. Ya sonuçta 13 yıldır olamıyorsun. 13 yıldır hep en iyi transferleri yapıyorsun, olamıyorsun. Demek ki sorun başka. Bir plan yapman gerekiyor. Ve o planı taraftara da anlatabilmen gerekiyor. Ama en kolayına takımı şampiyon yapacağız. Onu alacağım, bunu alacağım. Ve 13 yıldır olmuyor. Ha bu yıl olabilir. Evet olabilir bu yıl. Belki bu yıl o yıldır. Ama bu da bir yanlış olmaktan kurtarmayacak kendini. Ya sen 25 milyonluk bir camiasın. Bir planlaman, bir ne bileyim öngörün olur, olmalı. Yani 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık planları olur büyük kulüplerin. Bizde bütün planlamalar bu sene nasıl şampiyon oluruz, rakibin ayağını nasıl kaydırırız? Buna planlama denmez. Bu mahalle arası o yetişkin, ergen çocukların çelik çomak kavgası denir buna. Bu planlama falan değil. Ve futbol bu kadar büyük bir endüstriye dönüşmüşken, yani 2 milyar dolarlardan bahsediyoruz sırf bizim ülkemiz için. Ya da sadece o bahis mafyası mıydı? Neyse yani
1: bilemiyorum.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı şey en sonki operasyonun boyutuyla ilgili bir şey. Yani dünyanın en önemli, en büyük üçüncü sektörüne dönüşmüş futbol, bahis işleri. Sen buradan payı nasıl alırsın? Dünyanın son kullanma tarihi yaklaşmış oyuncularını transfer, yıldız oyuncularını transfer ederek şampiyon olabilirsin belki bu ligde. Ya bu ligde şampiyonluğun artık eskisi kadar önemli olmadığını kimse görmüyor mu? Asıl olan dünya futbolundan senin gücüne, ülkenin kimliğine uygun bir pay alabilmek. O payı almak için de batılı kafa sana eski adamlarını yollayarak seni şampiyon yapar. En fazla bir kendi ülkende şampiyon olursun. Şampiyonlar Ligi'nde sana o izni vermez. Çünkü o daha iyisini üretmiş. Zaten onun bir de altyapısı var. Zemini sağlam. Onun üzerine her yıl isterse bir kat çıkar, iki kat çıkar, bekletir. Zemin sağlam, o sarsılmaz. Ya sen de bunu yapmalısın. Bunu yapmıyoruz biz. Aziz Bey ille de şampiyon
1: olacak. Onun için de önce bir şampiyonluk gelmesi gerekiyor ya.
2: Yo.
1: Sizin oraya doğrudan katılıp belki oraya uygun bir planlama

0: yapmanız için. Yo, Fenerbahçe şey... katılacak mı katılmayacak mı daha belli değil. Birazdan onu da konuşacağız.
1: Hiç de gerekmiyor, şart değil. Sen bir planlama yapmak zorundasın. Önce o planlamayı yaparsın, en fazla bir yıl daha, iki yıl daha yani belirsizlik içinde yüzersin. Fakat o plan üzerinden yol alırsan eğer, iki sene sonrasını zaten görürsün. Belki yılda bir, iki ya da üç transferle sezonları yaşamaya başlarsın, hem de başarıyla yaşarsın. Ve bir sistemin olur. Hepsinin önemlisi dünya futbolu, futbol kamuoyu nezdinde bir saygı görürsün. Türk takımlarının hiçbir saygısı yok. Kimse kendini kandırmasın. Dünya üzerine bir saygımız yok. Enerjimiz var. Duydukları saygı da o enerjiye, taraftarın coşkusuna, enerji. Tamam, ona bir itirazımız yok. Ama o zaten o pastayı tehdit etmiyor ki. Sen 85 milyonluk bir ülkesin. Dünyanın en büyük 3. sektöründe en büyük enerjiye sahip 3-4 takım senin takımların. Hiçbir pay alamıyorsun. Ya Galatasaray işte bu sene 55 milyon, 60 milyon euro bir gelir elde etti. O da ne? 75 milyonu zaten sırf Osimhen'e bağlamıştım. Galatasaray yanlış yaptı demiyorum. Yani bazen olabilir ama bir altyapın, bir futbol kimliğin, bir karakterin olursa bunların anlamı var. E ne oldu? 10 kişilik Juventus az daha bizi beşik yapıyordu. Liverpool oyun ikinci oyun. 4-0 bittiğine şükrediyoruz. Böyle bir şey olur mu ya? Olmaması lazım ya. Şimdi Fenerbahçe de ille de şampiyon olacağız diyor ama sesim damla kartlaşmış ya.
0: Ses güzel geliyor.
1: İlle de şampiyon
0: arada
1: olacağız
0: İzleyince
1: diyor.
0: Fark edersiniz.
1: Burak çok güzel bir şey söyledi. Ya yine şampiyonla oyna. Planlama yaptın diye şampiyonla oynamaman gerekmiyor ki. Ama Aziz Bey ya da Hakan Bey, Safi mi Safi mi hala emin Safi olamadığım için. Kimisi Safi diyor, kimisi Safi diyor. Yarın kendisine sorar inşallah bizim çocuklar. Ağzından duyalım, saygısızlık etmeyelim adama. Gitti. Eğer
0: konudan konuya atlıyorum. Konuyu açınca işte.
1: Oflu hoca gibi oldu. Konudan konuya atlıyorum. Herkese atlayacağım. Eğer biz Türk futbolunun lokomotif kulüpleri olarak öncelikle bir futbol karakteri inşa edemezsek hep bunları konuşuyor olacağız. 13. sene olmayacak, 14. sene ille de şampiyon olacağız diyecek Aziz Bey. Ya sen yine de ille de şampiyonluk söyle yani. İlle de şampiyonluk deyince sonunun ne olduğunu geçmişte gördük ya. O dili de kullanmamak lazım. Sen camiana futbolun istediği, arzuladığı, dayattığı doğruları artırıp yanlışları azaltacağım de. İyi oyuncular da alacağım de. İnşallah şampiyon oluruz ama ya 4 takım da aşağı yukarı aynı iddialarla başlıyor. Yani teorik olarak kağıt üzerinde senin şansın %25. Sen bu %25'lik somut şans ortaya dururken niye %100'üne talip olup kamuoyunu, kendi kamuoyunu geriyorsun ki? Ne lüzum var? Onun bir sonuç vermediğini geride kalan 12 yıl gösterdi zaten. Ama bir planlama yapsan, hep söylüyorum, Fenerbahçe Pereira'ya göndermese 2 şampiyonluğu daha vardı. Jesus kalsa şampiyondu. İsmail Hoca kalsa şampiyondu. Üst üste 2 yıl aynı hocayla başlamadı ya. Bir Mourinho ile başladı. Onda da iyi ki yolladı diyoruz artık ya. O da ayrı bir şey.
0: Onun da sıkıntı. Başlaması belki hataydı.
1: Bilmiyorum. Bence istikrar önemlidir. Başlaması hata değildi ama.
2: Ama abi doğru da istikrar yapacaksın.
0: Yanlış da istikrar yani treni, orada evet, çok konuşmuştuk.
2: Trende Burak, doğru yani ne, yanlış trene bindiysen ne kadar önce inersen o kadar
1: ama
2: az zarar
1: şey başlamak doğruydu bence fakat sezon başı kampıyla yanlış olduğunu gösterdi bize. Yani lig başlamadan adam git Portekiz'de tatilini yapıyor. Koskoca Fenerbahçe'yi de oraya getirmiş. Sebep olmuş. Eğlendi döndü. Onu bilemezdik önceden. Ben devam kararının doğru olduğunu düşünüyordum. Tedesco'yla da devam edilmeliydi bence.
2: Ama Tedesco çok... çok...
1: Ya hepsine bir şey buluyoruz. Yani. Biri Yeniköy kasabı, biri bilmem ne.
2: Yok estağfurullah.
0: Tedesco çok ne?
2: Ya çok hatalar yaptım. İkinci
1: yapsın.
2: Devre... Hocam yok.
1: Daha az hata yapacaktı bu sene.
2: Yok abi. Orada şimdi sen tabii saygı duyuyorum ama orada senden ayrılıyorum. Bariz hataları varsa bir hocanın çok ciddi bunu ortaya koyuyorsa orada yanlışla devam edersin. Çünkü Fenerbahçe Tedesco'yu bir tık daha üstte büyük takım hocası yapacak vakte krediye sahip değil.
1: Niye getirdi o zaman?
2: Efendim?
1: Niye getirdi?
2: Ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. Hani kararı da ben almadığım için bir şey diyemiyorum ama verilen kararı şöyle destekliyorum ki ben hocaların uzun süre kalma taraftarıyım. Ki bu işin içerisinde biri olarak yani hocaların sonuca etkisinin bilinenden çok daha düşük olduğunu bilen biri olarak.
1: %10 mudur Burak?
2: Yok %25 ama günümüzde
1: %25
2: iyi rakam. %10 çok düşük de Pep sen efendime söyleyeyim.
0: Guardiola 30 demişti bir kere.
2: İşte. Pep sen bilmem ne sen %35'e çıkar. Ben hani tabii Guardiola %30 demiş. Ya üstad öyle dediyse öyle kabul edelim. Ama işte bu civarda değişir yani. Ama %50 değildir. Şimdi toparlamak gerekirse şunu söyleyeceğim.

0: O kadar kırılma noktaları da hatalı kadrolar çıkardık. Mesela Karagümrük kadrosu dizilişi baştan sona hata. Yani baştan sona hata. Mesela biz maçtan sonra işte antrenör arkadaşlarla falan böyle bir konuştuğumuzda, böyle telekonferans falan yaptığımızda hiç kimse anlayamıyor yani. Hani yapacağım, benim aklım ermedi. İlk kişi Süper Lig'de hocalık yapmış, onun aklı ermedi. Öbürü PTT'de hocalık yapmış, onun da aklı ermedi. Bir tek hocanın aklı erdi. Şeylere saygı duyuyoruz. Hoca tüm hafta antrenmana çıkıyor. O oyuncuların hazır bulunuşluk durumunu belirliyor da bu kadar değişmez Ezgi.
1: Bir de yani bir antrenmanda tabii, bir futbolcu en fazla ne yapmış olabilir ki bu kadar tabii farklı bir kadro?
0: Değişmez, değişmez. Çok o da şey yaptı yani. İyi bir hoca, bir itirazım yok. Değerli bir futbol adamı ama ikinci devre o kadar bariz hatalar yaptı ki onu tutamazdınız. Hatta Karagümrük maçından bile sonra yollansa daha farklı olabilirdi. Yani Karagümrük maçından sonra yollansa,
1: ultimatom verilmek
0: evet,
1: yerine
0: yollansaydı, çünkü hani bir şey var. Yani hocada bir durum var.
1: Bir mental bir
0: var.
1: Etkilenme durumu tabii vardı.
0: O kadar düşemez yani. O kadar bariz hatalar yapamazsın. Hiçbir şey oynamamışsın. Yani hiç öyle bir oyun oynamamışsın. 4-2-1-2 gibi garip bir dizilişle şeye çıkıyorsun, maça çıkıyorsun. Garip derken oynatmamışsın yani. Bir çizgiye bir orta sahan basıyor, öbürüne bir orta sahan basıyor. 60 metre en var Atatürk Olimpiyat Stadında veya 3 stoperle mi çıktı tam hatırlamıyorum ama Diamond gibi bir orta saha vardı. Böyle bir garip garip İsmail bir hücuma gittiğinde taç çizgisine basıyor. Bak matematik konuşuyorum, 60 metre. Sonra rakibe geçince top hemen daralıyor 30 metre. Ya sürekli açılı açılı kapan, adamlar perişan oldu. Ya böyle bir oyun ezberi yok. Almanya'da oynatırsın bunu. Evet, tak. Bu arada hoca taktiksel olarak çok inanılmaz yetenekli bir adamdır, bilgili bir adamdır. Hiçbir itirazım yok. Hani bizde bir de şey var. Kamuoyunu, futbol kamuoyunu, herkes kötü. O hoca değil, bu hoca değil. Hiç öyle bir şey yok. Yani hiç öyle bir şey yok. Hocalık çok zor bir iş. Gerçekten zor bir iş. Öyle kolay bir iş değil. Ve bu adam bunu gitmiş işte akademide birincilikle bitirmiş falan. Ve bu adam makine mühendisi ya. Bir makine mühendisi olup da bu kadar üst düzey hocalık yapması, bu bile yeterli bak. Bu bile çok farklı bir adam olduğunu gösteriyor. Ama burada başarılı olamadı Ezgi. Futbolcu gibi düşün. Formunda formsuz. Gider bir yere, çok başarılı da olabilir. Olur. Kötü hoca demiyorum, yanlış anlaşılmaz.
1: Evet.
2: Peki, bence hocayı dinlemeden de ben bir şey söyleyemem hoca hakkında. Biz hep kendi gördüklerimizdir. Ne yorumluyoruz?
1: Tabii onu dinlemedik.
2: Ama hoca hiç konuşmadı.
0: Ya abi, hocanın konuşması benim için gerek yok. Ben sağdakine bakarım abi. Nalsen düşüneceğim.
2: Yok, bir şey demiyorum.
1: Peki şimdi yeni başkan kim olacak? Yeni başkanın teknik direktörü kim olacak? Biraz da buradan devam edelim. En çok merak edilen konu bu. Zira iki başkan adayı da mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıktıkları kadroyu kime emanet edecekler? Önemli olan nokta bu. Bir barkomuz vardı. Arkadaşlarımızdan rica ederim o barkoyu ve biraz teknik direktör adaylarını konuşalım. Şimdi biraz daha sanki İbre, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal üzerinden yürüyormuş gibi, biraz daha oraya dönmüş gibi görünüyor. Ama bir taraftan Türkiye'yi iyi bilen isim deyince biraz Jorge Jesus kafa karıştırdı. Yabancı adaylardan hala gündemde olan isimler var. Şöyle bir derleyip toparlayalım. Aykut Kocaman listenin ilk sırasında gibi görünen isim. Daha doğrusu Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde doğrudan takımı emanet edeceği söylenen isim şu anda. 61 yaşında, en son 2021 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdı ki bu da bir tartışma konusu oluyor zaman zaman. 29 maçta 1.14 puan ortalaması yakaladı. İsmail Kartal'a hemen bakalım. İsmail Kartal da Hakan Safi'nin seçilmesi halinde yerli teknik direktör olarak göreve getirebileceği söylenen isim. 64 yaşında, son olarak geçen sezon Persepolis'i çalıştırdı İran'da. 16 maçta 1.75 puan ortalamasını görüyoruz. Jorge Jesus, Türkiye'yi, Süper Ligi, Fenerbahçe'yi bilen, hikayesi de yarım kalan kendi ifadesiyle bir teknik direktör, 71 yaşında El Nassr'ı şampiyon yapmayı başardı. Bu önemli bir detay. 49 maçta 2.49 puan ortalamasıyla. Antonio Conte, kendisiyle ilgili çok fazla iddia var ki o iddiaları yalanladı son olarak. 56 yaşında Napoli'de görev yaptı en son, 91 maçta 1.99 puan ortalaması yakaladı ve gündeme gelen son isim diyebiliriz aslında. Stefano Pioli, yine bir yabancı teknik direktör adayı, 60 yaşında, geçen sezon Fiorentina'yı çalıştırdı. 14 maçta 1.14 puan ortalaması yakaladı. Burak Kural, bu isimleri tek tek şimdi bir değerlendirelim.
0: Evet, tabii. Yani şöyle, tabii çok önemli teknik adamlar. Baktığında hepsi ayrı ayrı. Hem işte yerli hocalarımız zaten çok

0: yakından tanıyoruz. Yabancı hocalar da bir tanesi zaten burada da çalıştı. Ve en son Fenerbahçe en iyi futbolunu oynatan hoca bence son dönemde. Jesus. Yani George Jesus da bence ligi küçümsedi. İkinci devre. Hiç oyun sistemini değiştirmedi. Bir şekilde şampiyonuz dedi. Şampiyonu
1: kaybetti.
0: O da sanki
1: biraz böyle gitmeyi çok kafasına koydu. İşte Brezilya'ya mı gidecek? Hmm. Daha iyi bir teklif mi aldı? Kafası mı karıştı? Gitmek mi istiyor denirken o da bir noktada koptu gitti.
2: Hayır ya, biraz da Türk futbolundan koptu ya. Burası gerçekçi bir lig değil mi? Ne demişti? Bir şey, adam darlandı yani öyle diyelim.
0: Bir saatten
2: darlandı.
0: Sonra evet ilk başta hiç konuşmuyordu. Bir dönemden sonra Selahattin abinin tabiriyle darlandı.
2: Darlandı.
1: Bir de kendi tabiriyle bir müsait 11 kavramı oluşturmuş. O da çok tartışılmıştı hatırlarsınız. İdeal 11 yoktur, iskelet yoktur, müsait 11 vardır diyerek sürekli 11'inin değiştiği bir, evet, o da, bir Fenerbahçe hatırlıyoruz.
0: Yanlıştı ama ilk döneminde Dünya Kupası'na gidene kadar Fenerbahçe liderdi zaten. Evet. Giresunspor'a bir puan kaybettiler. Ondan sonra düşecek işte Dünya Kupası öncesi. En azından bir tempolu bir oyun oynatıyordu. İyi bir oyun oynatıyordu yani. Bu bir gerçek. Zaten kariyeri ortada hocanın. Yani çok fazla kariyerin. Burada hiçbir hocanın kariyerini tartışamam zaten. Ama tabii Jesus şimdi gidip orada işte El Hilal'le bir daha şampiyon ol. Git ondan sonra El Nasser'le bir daha şampiyon ol Suudi Arabistan'da. Tam bir winner hoca. Ama burayı küçümsedi. Gidip de Suudi Arabistan'a çalıştıktan sonra Suudi Arabistan Ligi'ni küçümsemediyse, buraya geri döndüğünde de burayı küçümsemeyeceğini eğer anladıysa ekibiyle birlikte faydalı olabilir. Çünkü gerçekten o dönem rakiplerde çalışan ekiplerde çalışan arkadaşlarım vardı. Özellikle analizci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Onlarla da oturup konuştum yani. Hani nedir durum? Şey dedi, hocam dediler, biz çözdük dediler Fenerbahçe'yi. Yani hani şimdi 3-4 takımda çalışan hocalar bunlar. Farklı farklı. Biz ne oynayacağını biliyoruz. Bütün setleri belli adamların dedi. Ve Fenerbahçe çok çözülmüştü ikinci devre hatırlıyorsanız. Çok böyle farklı puan kayıpları, böyle beklenmedik puan kayıpları falan olmuştu. Oyun belli bir yerde hep tıkanmıştı gibi. Yani insanlar çözdüler. Şimdi A planınız vardır, B planınız vardır ama bu bir dakika sonra deşifre olur Ezgi. Tüm sezon boyunca aynı planla oynayamazsınız. Manchester City falan değilseniz. Yani bu kadar üst düzey oyuncularla oynamıyorsanız ki onlar bile değiştiriyor bazı şeyleri baktığında. Ve bunu değiştirmedi Jesus mesela. Ben en çok onu gördüm. O da şöyle düşündüm. Zaten hani çok yüksek egolu, yardımcısı bile bence çok yüksek egolu bir şeydi. Unuttum ismini de, yardımcısını falan. Nasıl anlatayım, işte bu ligin üstünde gördüler belki kendilerini. Her türlü oluruz dediler, olamadılar. İşte bir kupayı aldılar. Ama en azından çok tempolu, fizik olarak çok kuvvetli bir Fenerbahçe vardı. Onu söylemek gerekiyor. Mesela Arda'yı geç oynattı mesela, mecbur kaldı. Arda'yı oynatmakta mecbur kaldı gibi gibi şeyleri söyleyebiliriz hoca ile ilgili. Ya Conte çok konuşulacak bir şey yok zaten. Antonio Conte Chelsea.
1: Joao de Deus'muş bu arada, evet, yardımcısının, evet, adı.
0: Yardımcısı da bayağı böyle alfa bir abimiz. Conte zaten Chelsea'de çok büyük çıkış yakalamıştı hatırlıyorsan. Hani o Chelsea şampiyon yapması. Şu an dizi, üçlü bir dizilişle yaptı da hatırlamıyorum şimdi. Farklı 3-4-3 mü? Çok yani kült olan bir oyun sistemi getirmişti. O da çok önemli bir teknik adam. Napoli'de o şampiyon yaptı, doğru mu? Doğru mu? Editörlerimiz söyleyeyim. Belki ezberimizde yoktur da belki İsmail bakabilir. Conte de çok önemli bir teknik adam. Pioli daha keza öyle. Aykut Kocaman'la İsmail Kartal'a çok fazla bence yorum yapmaya gerek yok. Ama ben şey yani bu taraf şimdi başkan adaylarının yerinde de olmak istemem. Ya yerli getirsen denedik olmadı denecek. Bak çok zor bir işe.
2: Hangi sesim olursa olsun, aynen, eleştiri bekliyor. Linç yani, bekliyor.
0: Yok o kesin zaten de abi.
1: O yüzden zaten açıklamıyorlar.
0: Tabii ya bir her türlü
2: eleştiri değil. Linç. Yani, eleştiriye varız.
0: Tabii linç olmaması lazım. Linç doğru bekliyor. Söylüyorsun. Ya şimdi diğer baktığında da gerçi ama Conte'ye falan, Conte'yle ilgili şunu diyebilirler ona bakarsan. Ya işte yabancı getirdim, Mourinho'yu getirdik, başarılı olamadık. İşte Conte de bu ligi bilmez falan. Ya ama neyse ben toparlayayım. Şöyle bırakayım Ezgi'ye tekrar sözü. Yani insanların, yani karar vericiler de, teknik adamlar olsun, başkanlar olsun. Yani sosyal medya ne diyecek, yorumcular ne diyecek diye karar alacaklarsa zaten hiç kimse gelmesin. Hocalar da gelmesin. Kendi bildiklerini okuyacaklar bir şekilde. Onun için eleştiriler çok da önemli değil ama tabii benim de bir aday göstermem çok tabii etik olmaz. Ancak birbirinden değerli 5 aday. Bence kim olursa olsun saygı duyulması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani kim kimi linç edecek değil de işte kim Fenerbahçe'ye daha faydalı olacak? Selahattin.
2: Ya Fenerbahçe'nin bir kimliği var. Ya 1907 yılından bugüne kadar beslenen, büyüyen, büyütülen, korunan, gözetilen bir kimliği var. Bu kimlik sahaya çıktığında oyunun da yansıyor doğal olarak. Fenerbahçe ne olur? Kuşatıcı bir oyun oynar. Önde oynar, hücum oynar, güzel oynar. Gol atmak için.

0: gittiler. Geçen sene var oldular. Gayet güzel oyunlar oynuyorlar. Fenerbahçe'ye böyle bir adam lazım ama bana kalsa yine de hani Türkiye'de şampiyonluk yerli hocalarla geliyor. Öyle bir istatistiksel durum da var. Ya bana kalsa yine de hani yerli hoca olsun. Hani Aykut Hoca'ymış, İsmail Kartal ya da bir başkası. Çünkü Fenerbahçe'nin sorunu doğru yönetilememek. Doğru yönetilebilse zaten Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncularının yarıya yakını Fenerbahçe'de zaten. Kadro her zaman kuruluyor. Ama o kadroyu kurarken futbolun ihtiyaçları, takımın ihtiyaçları doğrultusunda bir kurguyla mı kuruluyor? Yoksa şu menajerin elinde şöyle uygun bir oyuncu var, bunu alalım seneye satarız ya da bakarsın çok müthiş bir çıkış yapar falan mı alınıyor? Kadro öyle mi inşa ediliyor? Herhalde ikinciye daha yakınız. Öyle olmasaydı zaten bu 12 yılda bir, en azından 1-2 şampiyonluğu olurdu Fenerbahçe'nin. Yani takım ihtiyaçlarını, takım kimliğini, takım karakterini, taraftar beklentilerini göz önüne alarak, önceleyerek bir teknik adam seçmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama Burak'ın dediği gibi kimi seçerse seçsin eleştirilecek. Hatta 1-2 başarısı sonuçtan sonra isterse Conte gelsin, isterse Guardiola ikna edelim, getirelim. 3 maç sürer. Hemen başlar linçler. Yani demek ki
1: Türkiye'ye gelmesini
0: iklimimiz
1: ben
0: bozuk.
2: Niye Guardiola'yı sevmiyor musun?
1: Çok seviyorum, o yüzden istemiyorum. Evet. Yani çünkü 3. maçtan sonra Selahattin Kanal'ın dediği gibi Guardiola hoca mı? Tabii. Yorumlarını bir anda.
0: Çoban ya.
2: Ya Guardiola tabii hani şimdi Guardiola gibiler de sistem gerekiyor ya. Manchester City ilk senesinde şampiyon olmadı. Biz işte onu söylemeye çalışmıştım. Hani kısa vadeli planlar şampiyonluk ya. Şimdi burada baktığımda
1: İsmail diyor ki burada asla ilk sezonda başarılı olamaz diyor. Ben de katılıyorum.
2: Ya burada öyle ilk sezonda başarılı olmak çok kolay. Ancak Galatasaray falan tökezleyecek yani. Tökezleyecek. O da basit hata yapmayacak. Hocanın setleri var yani. Literatüre geçmiş setleri var Guardiola'nın. Yani bunları oturtmak için öyle hemen var mı? Bir de o kendi oyuncusunu kendi seçmesi lazım. Tabii. Buraya gelmiş son dönemine gelen adama sen 3-2-5'leri 2-3-5'leri oynatamazsın. Çalışmaz adam. Ya bırak hocam der. Guardiola'yı bile yer. Yani bu işler böyle kolay değil.
1: Yani tabii. Üzülürüm.
2: Çünkü hoca geldi mi şey yapamaz.
0: Öyle de bir ihtimal yok zaten.
2: Ya bence de yani zaten gelmez yani. Mesela Pioli falan, Pioli de Milan'ı şampiyon yaptı. Pioli'nin de şöyle bir arada baktım. Çünkü bütün hocaları ezbere bilemiyoruz yani. Tabii. Hatırlamaya çalışıyoruz. Yani Pioli de çok büyük takımlar çalıştırmış yani. İşte zaten Milan'ı biliyorduk. Şampiyon yaptığını hatırlamadım. İşte Inter çalıştırmış, Lazio'su var. En son Fiorentina'da kısa çalışmış. El Nasser'de çalışmış o da. Hı hı. El Nasser'i falan hatırlamıyordum ben. Yani büyük takım tecrübesi olması çok değerli bence Ezgi. Direktör seçerken buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü Tedesco'nun mesela öyle bir büyük takım tecrübesi yoktu. Büyük takım tecrübesi olmadan buralarda başarılı olmak tabii var. Tarihte böyle isimler. Ama büyük takım tecrübesi olan ne? Baskıyı yönetmeyebilir. Taraftarı yönetmeyebilir. Medyayı yönetmeyebilir. Efendime söyleyeyim işte sen söylediğini yüksek ego yönetme sanatıdır teknik adamlık. Yüksek egoları işte mesela adam Milan'ı çalıştırmış, Inter'i çalıştırmış, Lazio'yu çalıştırmış, El Nasser'de Ronaldo ile çalışmış. Ya bu egoları yönetmede bir de bayağı çalışmış yani buralarda. Uzun süre kalmış yani. Bir git çık değil. Dolayısıyla o anlamda da öyle. Aykut Hoca zaten hani başarıları belli. Ya burada belki Aykut Hoca çok uzun ara verdi. Hani onunla ilgili belki taraftarın, belki demeyeyim de taraftarın işte konuşuruz. Taraftarın kafasında soru işaretleri var yani. Hoca bayağı ara verdi diye.
1: 5 sezondur takım tabii çalıştırmıyor.
2: Bayağı ara verdi. Ama tabii Aykut Hoca da çok önemli bir futbol aklı, çok ya değerli bırak bir futbol adamı.
0: 5 yılı şurada şu saatlerde, şu tarihlerde oturuyoruz. Burada 5 tane isim oluyor. 5 yılı değişmedi. Oradan adam seçiyoruz 5 yıldır. Seneye yine aynı olacak herhalde. Ya bir yanlışlık yok mu bu işte?
1: Var. Beşiktaş için de aynı şey geçerli.
0: Sırayla Beşiktaş'ta göreceğiz. Galatasaray'ı bir tökezlesin. Okan Hoca zaten 2 beraberlik de hemen yollanıyor. Aynısı orada da olacak. Ya bir yanlışlık var bu işte.
2: Tabii
0: niye?
2: Mevzu Fenerbahçe mevzusu değil ki sen.
0: Değil tabii. Türk futbolu.
2: Fatih Hoca da başarısız olsaydı. Fatih Hoca da giderdi ki en büyük kredi Fatih Hoca'da. Trabzonspor'da. Oranın çocuğu.
0: Evet.
2: Yani başarısız olsaydı. İlk sen daha biliyorsun o dinamikleri abi. Yani 6. olsaydı 7. olsaydı bu sezon devam edilir miydi?
0: Yani. 3. oldu hadi niye
1: eleştiriliyordu bile.
0: Sezon başında ilk 10 hedefi koymuş takımız. Sezonun 32. haftasında niye şampiyon olmadan hocada iş yok deniyor. Futbol iklimimiz böyle yani. Herkes ya ki Trabzon en masumudur hani en daha az hacimli bir camia en azından yani taraftar sayısı olarak. Daha kolay yönetilebilir. Daha kolay anlatabilirsin hani Trabzonların sonuçta bir şehir kulübü. şehrin arkasında durduğu bir kulüp ve şehir futboldan diğer takım taraftarlarına göre birazcık daha fazla anlıyor diyebiliriz kolayca. Çünkü tam hep takımla yaşıyorlar, her şeyden haberdarlar.

0: Ama buna rağmen orada bile bu, yani Burak'ın dediği gibi, yani iki kötü sonuç, kötü sonuç dediğinde ne? Senden iyi bir takımla berabere kaldın. Ya rakibin senden iyi, ya yenilebilirsin de ya. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir kompleks? Her takım taraftarında var. Ya bu kazanma arzusu, kazanma iştahı, yani öyle bir noktalara gidiyor ki yani. Şehveti idare edemiyorsun, yönetemiyorsun. Maalesef. Ya bir aynaya bakıyoruz biz. Kedi olarak aynaya bakıyoruz. Boy aynasına, aynada hepimiz kaplan görüyoruz ya. Ya biz kediyiz. Kedi de dünyanın en güzel hayvanı bu arada. Çok yakışıklılar.
1: Kedi aslandan, kaplandan daha korkunç.
0: Güzelliklerinin farkında değiller. O kadar güzeller. Ama işte kendimizi çok, kendim olduğumuzdan çok fazla görüyoruz. Niye? Çünkü bütün taraftarlarımızın neredeyse %90-95'inin bir kimliğe ihtiyacı var. Bir kimlik arayışı aslında bizde futbol takımı tutmak.
2: Çok da ciddiye alıyoruz değil mi? Fazla ciddiye alıyoruz.
0: Aşırı ciddiye alıyoruz. Burak nedir ya? Oyun bu. Peki. Ya. Sonuçta bu bir oyun.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bu bir oyun. Teknik direktörü konuştuk. Biraz da kadroyu konuşalım. Şimdi şampiyonlukta az önce Burak Kural da söyledi. Yani teknik direktörün katkısı, etkisi bir noktaya kadar. Kurulacak kadro, doğru mühendislik. Bunların hepsi çok büyük anlamlar ifade edecek. 10+4 kuralı var yeni sezonda. Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı 19. Bir de onların arasında tabii ki sözleşmeleri devam eden, maliyetleri çok ciddi, yüksek olan ve yolların ayrılması istenen oyuncular da var. Şimdi bu planlama neye göre yapılacak, nasıl yapılacak Burak Kural? Yeni gelecek yönetimi de, teknik direktörü de bu açıdan da çok zorlu bir süreç bekleyecek.
2: Ya şimdiden çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Ekiplerini kurmuşlar. Yani ki başa gelecekmiş gibi çalışmak durumundalar. Hem hoca anlamında, hem transfer anlamında, giden gelecek anlamında. Mutlaka zaten yapıyorlardır görüşmelerini. İkisi de çok kuvvetli adaylar. Ama tabii yeni sezon planlaması nasıl olmalı? Aslında yani çok belli. Bu iş biraz sistem işi diyoruz ya. Zaten bir kulübün hafızası olur, bir database olur scouting ile ilgili. Bu arada scouting illa şey değildir. Yani bu da bir yanlış anlaşılma da oluyor. Yani hiç bilinmeyen bir oyuncunun transfer edilmesi değildir. Gayet bir oyuncu alırsın, bilinen bir oyuncu da scouting başarısıdır. Yani oyuncuyu takımda başarılı olacağını düşünüp alman. Budur yani. Bilinmeyen oyuncuların keşfi değildir sadece. Bunu da söylemek lazım. Ekip vardır. Ama burada ne problem biliyor musun? Bizim şeyde, Beşiktaş'ta bu problem oldu bizim ülkemizde. Şimdi şu kesinlikle yanlış. Bir teknik adama bırakılmaz. Bir teknik adama, kim olursa olsun, takımın planı, programı, transferi falan sadece bir teknik adama bırakılamaz. Niye? Oyuncular sevmez teknik adamı. Bir şekilde yollarlar. Başkanla anlaşamaz, yollarlar. Kötü sonuç alır üst üste, yollarlar. Adam bir bunalıma girer, formsuz olur, yine gitmek zorunda kalır. Hayda, geçmiş olsun. Onun getirdiği oyuncular, yeni gelen hoca beğenmez, istemez. Bahane olur hocaya, yani anlatabiliyor muyum? İşte bunu şey kurmuş, bir önceki hoca kurmuş. Yönetime şunu diyebilir mi yeni gelen hoca? Ya siz kurmuşsunuz, bana ne, başarısız olduk diyemez değil mi? Herkes insan nefis yani, hep kolay olanı, kolaya kaçma eğiliminde olduğu için.
1: Ama bir de şu tarafı da var. Şimdi teknik direktörlere bazen böyle gelecek vadeden iyi futbolcular, genç futbolcular transfer edildikten sonra teknik direktörün şöyle bir tavrı da oluyor. Ben istemedim ki bu oyuncuyu. Siz kime sorup aldınız deyip bu sefer oynatmama durumu. Ki daha önce bunu büyük takımlarda çok yaşadık. Yani Fenerbahçe'den dahi şu an aklıma gelen birkaç örnek var.
2: Şöyle, şimdi bu işin doğrusu nedir? Bir futbol aklı olur. Onun bir, zaten Fenerbahçe'nin, şimdi diyorlar ya bir de, o gelecek hocanın oyun sistemine göre değişir. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Bu takımlar şampiyon oynayan takımlar. Şampiyonla oynayan takımların en önemli özelliği nedir? Topa sahip olma oyunu oynarlar. Değil mi? Topa sahip olma oyunu oynayacaksan da belli özellikte oyuncuların olur. Top tutan bir tane mutlaka oyun kurucu kenar oyuncun olur bir tane. Tamam, atıyorum Grealish tarzı, şimdi formsuz da örnek vermek gerekirse. İşte İrfan Can tarzı, o da formsuz. İşte Tadiç tarzı. Ondan sonra bu tarz bir tane top tutabilen oyuncun olur. Santrafor'un duvar olabilen olur. Kafa topuna çıkan oyuncu olması lazım. Top tutması lazım. Hareketli bir santrafor olması lazım. Çünkü sen yerleşik oyunda oynayacaksın. Örnek vermek gerekirse Dzeko gibi. Yani bellidir yani. Hani Dzeko'yu oynatmaz. Osimhen daha farklı ama o da çok ekstra bir adam yani. Tamam, sana bağlantı oyunu yapmaz da başka şeyler yapar gibi. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Şampiyon oynayan takım savunmayı çok ileride kurar Ezgi. Onun için mutlaka bir tane atletik stoperin olması lazım. Ya bu olmazsa olmaz bir şey. Sen iki tane ağır stoperle oynarsan perişan olursun. Ve iki tane atletik koyup o atletik oyuncular savruk oyuncularsa yine perişan olursun gibi gibi. Ya bellidir zaten. Yani hani teknik direktöre göre

0: değişmez bu iş. Onun için bir futbol aklı vardır. O transfer listesini oturtur. Bir de geçmişi en iyi o futbol aklının bilmesi lazım. Çünkü yıllardır kulüpte, değil mi? Doğru mu söylüyor? Mesela sportif direktör, değil mi? Bizde çalışmayan o mekanizma. Veya futbol direktörü dedin. Onu sen her sene her sene değiştirirsen hiçbir şey olmaz. Onun için de yönetimler de her sene her sene değişmemeli. Her sene değişmeyen yönetimlerin de yaptığı hatalar neydi? Her sene hocayı değiştir. Kadroyu sil baştan yap. Sportif direktörü değiştir. Böyle bir şeyle hiç kimse başarılı olamaz. Çünkü karşında mesela şu an Galatasaray 4 yıldır beraber, ezberledi oyuncular birbirlerini. Yani hoca aynı. Hoca diyor biz 5'in şampiyonluğu alacağız diyor falan. Adamlar rahat. Niye? Sistemi oturtmuşlar. Onun için demiştim ben. Bir yerden başlaması lazım. Yani gelen yönetimin Fenerbahçe'den bu sene şampiyon olmasak da bir şey oturtalım. Örnek veriyorum, o 11'imizin 8'ini oturtalım bu sene olmasak da. Ondan sonra 3-4'le iyice oturan bir takımla Galatasaray'a karşı çok daha kuvvetli bir şekilde yola devam edebiliriz olmalı. Son bir şey söyleyeyim. Hoca neyi değiştirir? Tamam, ben şunu da demiyorum. Hocaya da hiçbir şey söylemeyin. Hiçbir şey de sormayın. Kadroyu kurun demiyorum ama bir konsensus olur. Hı hı. Senin adaylarını hocayla konuşursun. Ne tarz oyuncu istediğin aşağı yukarı bellidir ama nezaketen sorarsın. Oyuncular da bellidir. Hoca şunu diyebilir. Şimdi Pioli'yi getirdin. Pioli al bu kadro denmez zaten. Adam der ki benim de atıyorum Milan'da çalıştığım, şampiyon oldum, inandığım, güvendiğim 3-4 oyuncu var. Hocanın da oyuncu getirme tabii ki şeyi olacak. Çünkü neden? Ne kadar kendini de bilen oyuncu getirirse o kadar da nüfuzu olur içeride.
1: Tabii bir de kimden nasıl faydalanacağını da neticede en iyi o biliyor.
0: Tabii bir de işte mesela Jesus da getirdi bir sürü oyuncu, evet. Biliyorsun. Ha, tutmadı getirdi oyuncular ama yani o ayrı konu.
1: Selahattin Kılalı.
2: Daldım maça ben. Hı.
1: Transfer planlaması.
2: Yani Burak çok güzel özetledi. Aslında yani bilinmeyen şeyleri söylemiyor. Burak her sezon başı her sorulduğunda aynı şeyleri söylüyor. Çünkü başka cevabı yok bunun. Yani birlikte bir karar verilecek. Bunun müşterisi yok bu cevapların. Mesele bu. Yani yönetimler istiyor ki işte Asensio'yu alacağım, şampiyon olacağım. Olmuyor. Olsan da çok kıymeti olmayacak aslında. Onu ama anlatmak çok zor taraftara. Taraftarın ortalama yaş 17'dir. Hep heyecanlıdır, hep cevabı, hep bekler, hep ister. Hep transfer ister. Çünkü medya sayesinde şeyin bir filmde duymuştum Ezgi, çok güzel bir laftı. Sinema sayesinde savaşın ilk zayiatı hakikat oldu. Nasıl değil mi? Çok güzel. Medya sayesinde de futbolumuzun olmazsa olmazını transfer oldu zannediyoruz biz şimdi. İlle de transfer haberleri futbol takımının maçından daha çok izleniyor.
1: Doğru.
2: Kim geldi, kim gitti. Alıştırdık şeyi. Bunun askerlik anılarıyla ilgili de bir örneği var ama burada anlatılmaz şimdi. Taraftar alıştı. Taraftar transfer istiyor. Takım iyiymiş, kötüymüş, gelsin gitsin. Önce onu istiyor. O geliyor, oyuncular sahaya çıkıyorlar. Bakıyor ki oyuncu 8 kişiyi geçip kafayla da gol atmıyor. Kim aldı bunu? Çünkü öyle bir anlatıyoruz transferleri ki. Ya şu anda Maradona dirilse gelse, en iyi haliyle gelse tek başına bir takımı şampiyon yapma ihtimali yok. Futbol çok değişti. Futbol bambaşka yerlere sürüklendi. Çok teknik direktör oyununa döndü. Yani eskiden hep anlatmaya çalıştığım hani play tuşuna basıp oyunlar oynardık. Şimdi o play tuşunun yerini game tuşu aldı. Mekanik bir oyuna dönüştü. Game tuşuna basanlar da teknik direktörler. Oyuncuların, hocaların inisiyatifi dışında çok fazla inisiyatif kullanma şansları çok zayıf. Hoca 3. bölgede serbestsiniz falan diyor ama 3. bölgede bir çalım denedin, kaptırdın. Ulan diyor, hoca bana dedi ama topu kaptırdık. Haftaya ilk 11'de beni oynatmayabilir. Çünkü zihinsel arka plan oyuncuları da fark ediyor. Çocukların hepsi zeki çocuklar. Yani futbol oynamaya çalışan çocukların hepsinin ortalama zekasının, oyun zekasının ortalamanın üzerinde olduğunu düşünürüm. Ben hep öyle insanlara rastladım çünkü hep öyle çıktı karşıma. Oyuncu da şeyi hissediyor, fark ediyor. Adam, teknik adam ne isterse onu yapayım diyor. Neredeyse top önü açık, sıfıra inse offside ihtimalini ortadan kaldırıp gol pozisyonu yaratacak. Yok, hoca demiş ki orta sahaya ödüyor, top bizde kalsın. O kafa futbolu biraz öldürdü. Yani ben Abdullah Avcı'yla biz Türkiye'de bunu çok gördük. Guardiola da gördük. Fatih Tekin'in oynatmaya çalıştığı oyun da esasen bu. Yani çok hoşuma giden bir oyun değil, ben onu söyleyeyim. Ben play tuşuna basmaktan yanayım, hala game tuşuna değil. Çünkü futbol endüstrinin en büyük aktörlerinden birine dönüştü ama ruhunu kaybediyor. Ve ben uzun vadede futbolun artık bir bahis aparatı olmaktan öteye gidemeyeceğini görüyorum, öngörüyorum. Sadece bahis aparatı ya. Fenerbahçeli kardeşim Mehmet, Karataş Mehmet, Kadıköy'de oturuyoruz sürekli. Fenerbahçe karşılıklı gol olmuş, gol oynamış. Fener gol yemedi diye kızıyor Fenerbahçe'ye.

0: Şimdi ama bütün taraftarlar böyle. Yani Fener kazanacak ama gol yiyecek diyor. Yesenize bir tane diyor. Ya böyle taraftarlık olmaz ve maalesef bütün taraftarlar buraya evrildi. Futbolun o masum halini tekrar geri getirme şansımız var mı? Şu anda ben öyle bir ihtimal görmüyorum. Çünkü paranın ahlakı olmaz. Para bir yerde hükmetmeye başladıysa bütün etik değerler yerlerdedir. Şimdi bu pencereden bu tabloyu yorumlarken diyoruz Fenerbahçe yönetimine ki ya tamam şampiyonla yine oynayın tamam ama deyin ki ya işte bu yıl şampiyonla oynuyoruz ama öyle bir takım kuracağız ki önümüzdeki sezonda en doğal şampiyonluk adayı olacak. Bir istikrar yakalayacağız deyin mesela. Öyle şeyler yok. Taraf ille de bu sene şampiyon olacağız.
1: Peki şimdi bu sezon hedef sadece şampiyonluk değil elbette. Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak önemli olacak Fenerbahçe açısından. İkinci eleme turundan katılacak Sarı Lacivertliler. Muhtemel rakipleri de belli oldu. O listeyi de bir arkadaşlarımdan ben rica edeyim. Onlar üzerinden de biraz takımlar üzerinden de konuşalım. Elbette şu anda o takımların da neler yapacakları, transfer sürecini nasıl geçirecekleri belli değil. Keza Fenerbahçe'nin de hatta teknik direktörü dahi net değil. Çok belki kolay değil değerlendirmek ama ikinci eleme seri başı takımlar İskoçya'dan Hearts ve Polonya'dan Górnik Zabrze. Üçüncü eleme seri başı takımlar Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen, Avusturya'dan Sturm Graz. Ve playoff turu da seri başı olmayan takımlar Fransa'dan Lyon, Norveç'ten Bodo Glimt.
0: Yani şu takımların herhangi birini rahatça eleriz diyebiliyor muyuz? Hangisini eleyebiliriz? Belki Polonya'dan Górnik Zabrze. Onların da bir santforu var dehşet.
1: Onları da şöyle çok bilmiyoruz.
0: İşte. Ama senin takımına güvenemeyince karşına kim çıkarsa çıksın bir soru işareti oluyor.
1: Yani şöyle senin... kağıt üzerinde şöyle denir aslında. Fenerbahçe bunların hepsinden daha iyi takım. Fenerbahçe bunların hepsini geç normal şartlarda kağıt üzerinde bunu dersin. Işte. Ama tabii sahaya çıkınca işler farklılaşabiliyor.
2: Evet.
0: Oyuncu grubu olarak en iyi olabilirsin ama bu bir takım oyunu.
1: İşte, evet, o yüzden
0: Fenerbahçe
1: evet.
0: Oyuncu grubu olarak hepsinden daha önde olabilir.
1: Evet.
0: Ama futbol bir takım oyunu ve takımın sol bekinin defansif özelliklerine göre sol öne bir adam koyarsın. O adam mesela o özellik, o ihtiyaçları karşılayacak bir adam mı? Ben Saint-Gilloise'ın da Sparta'nın da en azından bir asgari düzeyde bir kadro mühendisi yaptıklarına eminim.
2: Tabii canım ya. Avrupa oyunları var çünkü. Ya tabii.
0: Hepsinin o yüzden senin var. Bir sürü iyi adamın var fakat onlardan bir takım oluşturmak, o halkaları bir araya getirip bir zincire dönüştürmek çok kolay değil. Çünkü takım ihtiyaçlarına yönelik transferler yapılmamış. 5 tane sağ bek var ya Fenerbahçe'de.
1: Peki.
0: 4 tane, 5 tane stoper var. Hiçbirini tek hamlede budur diyemiyorsun yani.
1: Burak Kural.
2: Evet.
1: İkinci eleme. Hearts ve Zabrze. Adım adım gidelim.
2: Evet. Tabii şöyle şimdi Zabrze'yi izlemedim. Hearts'ı da bir son Celtic maçında dramatik bir şampiyonluk kaybettiler. Onlar toparlanabilir mi bilmiyorum. Bir de çok tartışmalı bir kararla yani bilmiyorum offside hatırlıyor musun izlediğim maçı ama bir offside son dakikalarda öyle bir ben offside gördüm ama VAR'dan döndü şampiyon oldu Celtic. Tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Öncelikle tabii rakip çok önemlidir ama öncelikle kendi takımınız önemlidir. Kendi takımımızın da ne olacağı belli olmadığından dolayı ben hani geçen de bir liste yapmıştım bir programda. En az bir ilk 11'inde 5 tane yeni transfer lazım Fenerbahçe'nin yani. En az 5 tane oyuncu alacaksın. Oyuncular ne zaman gelecek? Bir de Dünya Kupası var. Zaten iyi oyuncu alıyorsun, isimli oyuncu alıyorsun. Bunların birçoğu Dünya Kupası'da oynayacak. Kamp görmeyecek. Dünya Kupası dönüşü hemen eşleşme var. Hearts kanıtlayamam ama eminim yıllardır aynı kadroyla oynuyordur. Yine aynı kadroyla oynayacak. Górnik Zabrze de büyük ihtimal o şekildedir. Senin karşında yıllanmış, yıllardır bir arada oynayan, belli sistemi olan, hocası en az bilmem kaç yıllık olan takımlarla oynayacaksın. Sen ne yapacaksın? Onun için Fenerbahçe doğal dezavantajlı başlıyor. Onu söylemek gerekiyor. Çok kolay şeyler değil yani. İlk baştakiler bile. Ama neye dayanarak söylüyorum? Kamp göremeyeceksin, birlikte oynatamayacaksın. Yeni transferlerini ne kadarını oynatabileceksin? Gibi durumlar söz konusu. Ama eğer Fenerbahçe mesela şu anki kadrosunu örnek veriyorum Galatasaray gibi olsaydı aynı kadroyla devam ediyor olsaydı buradaki bütün takımlarla kafa kafaya oynardı. Yani hepsinin hiçbirinden şey olmazdı. Yani Lyon'dan dahi Lyon'la da %50-%50 olurdu öyle söyleyeyim. Bodo'yla da %50-%50 olurdu ki oranın en zaten kalibrasyonlu takımları. Yani diğer takımlarla ilgili orada oralarda şey yok. Tabii görece Sturmgras, Necklingen daha zayıf gözüküyor. Ama biliyorsun Sparta Prag da çok kolay bir takım değil. Onlar da yıllardır hocaları aynı. Sencilio zaten Galatasaray'ı yendi burada Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsun baktığında. Bodo'yu zaten çok rahat gördük. Adamlar son yıllarda inanılmaz başarılılar Avrupa'da. Lyon zaten Lyon'dur. Yani böyle söyleyebilirim. Çok kolay, kolay eşleşmeler değil. Değil. Kesinlikle değil.
0: Ya oyuncu gruplarını üzerinden bir değerlendirme yaparsak mesela Hearts'ın oyuncu grubunun ortalaması 6'dır diyelim. Fakat takım ortalaması, takım duygusu 8-9'dur. Fenerbahçe'nin tam tersi. Oyuncu grubu 8 diyelim. Takım birlikteliği 6-7. Yani ve bu bir takım oyunu futbol. Bazen işte Asensio çıkar sahneye 2 gol bir asist maçı alır götürür. Olabilir. Yine aynısı. Yine olabilir. Hatta bütün elemelerde Asensio bunu yapabilir. Ama futbolun bir takım oyunu olduğu gerçeği değişmez. Yani sen günü kurtarabilirsin. Fakat geleceğini kurtaracak olan bir takım inşa etmek. İşte bizim büyük takımlarımızda öyle bir dert yok. Sadece Fatih Tekke ile Trabzonspor'un yapmaya çalışıyor şu anda. Takım inşa edemezsin. Üzerine bir şey koyamıyorsun. Yani bu sene ya aldın 5-10 tane, 5 tane en az flash transfer, şampiyon oldum. Seni onun üzerine yeni bir şey ekleyemezsin. Çünkü zaten sana büyük ihtimalle son demlerini yaşayan yıldız oyuncular gelecek. Onlar da genellikle de doymuş insanlar oluyor. Yani böyle bir aidiyetle biz sahiplenelim duygusu. Şimdi bu Genduzi'de biraz oldu bu da. Her oyuncu da o da olmaz. Neymiş? Önce takım olma bilincine kavuşacaksın.
1: Peki. Devam edeceğiz. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Spor Radyo.
12: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944 Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
12: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Bir reklam.
15: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
16: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
14: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
11: Reklam.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi mobilerimiz için masrafsız.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1922 yılında dönemin Avrupa boksuna damga vuran ismi, Orkide Adam lakaplı Fransız boksör George Carpentier'dir. Kariyeri boyunca ringe çıktığı 110 maçtan sadece 14'ünü kaybeden ve rakiplerini 59 kere nakavt eden Carpentier, oynadığı 4 film sayesinde ününe ün katmış bir fenomendir. 1921 yılındaki tarihi unvan maçında Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Birleşik Amerikalı Jack Dempsey'e 4. round'da nakavtla yenilen Fransız George Carpentier, bu ağır yenilgiden birkaç ay sonra İngiliz Ted Kitt Lewis'i aynı şekilde nakavtla yenerek Avrupa Hafif Arsiklet Boks Şampiyonluğu kemerini korumayı başarır. Carpentier o dönem Fransızlar için adeta bir halk kahramanıydı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Spor Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Bir önceki saat diliminde Fenerbahçe'yi detaylıca konuştuk. Bu saate Galatasaray'la başlayalım. Şampiyonluğun ardından Galatasaray'da gözler yeni sezon planlamasına çevrildi. Özellikle takımdan ayrılması muhtemel isimler ve yapılacak yıldız transferler üzerine hemen hemen her gün yeni bir ismin çıktığını görüyoruz. Elbette merak edilen konular işte Icardi ile devam edilecek mi? Osimhen teklifler alıyor mu? Özellikle Dünya Kupası'na gidecek milli yıldızlara ne gibi teklifler gelecek ki 10+4 kuralı sonrası yerli oyuncuların hiçbir şekilde bırakılmak istenmediğine dair haberler, bilgiler de geliyor elbette. Biraz transfer çalışmaları üzerinden, yeni sezon planlamaları üzerinden Galatasaray'ı konuşmak lazım. Burak Kural, 4 yıllık bir başarı, bir istikrar ama bir taraftan da Galatasaray'ı her yorumlayan isim neredeyse artık yavaş yavaş bir gün

0: güncellemenin de vakti gelmiştir ifadesini kullanıyorlar. Dolayısıyla nasıl bir planlama yapılacağı elbette merak konusu.
1: Şimdi ben de aynısını söylersem caps yaparlar benden. Bir saat önce istikrar, kadro derinliği, kadro devamlılığı, ondan sonra bir saat sonra. Tabii işin esprisi, ya Galatasaray'ın kadrosu belli zaten. Çok ufak dokunuşlarla yoluna devam edecektir. Yani işte şimdi bekler belli. Stoper, belki bir stoper dahiliyeti olur.
0: Evet.
1: Onun haricinde kaleci zaten sezonun en iyi performanslarından birini gerçekleştirdi Uğurcan. Orta sahada yok Torreira gidebilir deniyor. Hı-hı. İşte onun yerine bir oyuncu gelebilir. Onun haricinde Lemina zaten muazzam oynadı. 2 sezon, 1,5 sezonda 2 şampiyonlukta çok ciddi katkısı var. Orada farklı mesela yani farklı oyuncular da var. Yani İlkay'ın var elinde. İşte Sara gidecek deniyor.
0: Deniyor.
1: Giderse doğru. Yerine oyuncu alınır. Çok dert değil.
0: O mevkiye yani. De artık biraz yıldız takviyesi yapılmasını planlandığını biliyoruz. İşte Bernardo Silva çok fazla konuşuluyor.
1: Çok konuşuluyor. Silva mesela muazzam bir oyuncu. Çıplak gözle izledim onu Şampiyonlar Ligi finalinde. Çok muazzam bir oyuncu ya Bernardo Silva. Ve evrildi yani biliyorsun kenar oyuncusuydu. Sonra merkeze evrildi. 8,5 oynamaya başladı falan. Yani çok başka bir oyuncu. Çok değişik bir oyuncu yani.
2: Ama 10 yıldır Guardiola ile çalıştı.
1: Muazzam bir oyuncu yani.
2: 10 yılda geldi bunu.
1: Yani müthiş bir oyuncu yani. Ondan sonra baktığında burada da çok önemli iş yapacak. Bir de dar alanda çok etkili oyuncu ya. Bizim büyük takımlarda en kilit olay dar alanda etkili oyuncu. Çünkü rakipler çok sıkıyor, kapanıyor ya. Orayı çözecek adam lazım. Mesela Asensio nasıl iş yapıyor Fenerbahçe'de? Bu anlamda Bernardo Silva bence çok çok kaliteli bir oyuncu. Baktığında kenarda zaten kenarları çok çok iyi. Sanesi var, Barış'ı var, Yunus'u var, Lang var. Yani şimdi gel de bu takımı güncelle. Neyi güncelleyeceksin? İlla olur tabii. Mesela Sanchez biraz eleştirildi son dönemde. Sanchez de çok kaliteli bir oyuncu. Ancak belki dediğim gibi. Ama orada da Singo da var biliyor musun? Singo hem sağ bek oynuyor hem stoper oynuyor sana. Ya bak ben kendimi ikna edemedim yani. İlla bir iki oyuncu alınabilir de. Çok bir işte şeyde hemfikir olduk. İşte Bernardo Silva tarzı. Sara'nın yerine
0: arkası, evet.
1: Daha böyle etkili olabilecek. Hani 4-1 şampiyonlar gidip büyük maçlarda 4-1-4-1 oynadığında da Lemina Torreira ya da Torreira'nın yerine gelecek defansif orta sahanın yanında 8.5 olarak oynayacak. Yani 10 numara yerine 8.5'da zaman zaman oynayabilecek gibi. Şampiyonlar Ligi içinde böyle İsviçre çakısı gibi sıkışırsan kenarda da oynatırsın pasör kenar olarak. O tarz bir oyuncu alınır. Baktığında evet ama rotasyon içinde bazı oyuncular alınabilir. Ona da itirazım
0: yani
1: yok.
0: Yani ilk 11 seviyesinde bir 10 numara bir de kulübe takviyeleriyle Galatasaray'da transfer kapanabilir.
1: Yani bir de şimdi mesela sol stoper deniyor yıllardır. Abdülkerim'i bir yemeye çalışıyorlar. Ama yani adam çok iyi oynuyor ya. Yani çok iyi oynuyor. Şimdi Abdülkerim'den daha iyisini de al da yani al tamam al yani. İşte Van Dijk konuşuluyor. Van Dijk gelecekse al. Van Dijk gelecekse.
2: Van Dijk'ın Abdülkerim'den iyi olduğunu düşünmüyorum ki ben. Liverpool'un iki stoperi de bomba ya.
1: Van Dijk muazzam oyuncu abi.
2: Ya yaşlı kaç
1: dünya, yaşında. Dünya ya. Tarihinin en iyi stoperlerinden ya.
2: Tamam da. İdi. Şimdi değil.
1: Bence yine iyi abi. Çok iyi. Görmedim Galatasaray maçında. 70 metreye top atıyor adam hayali. Eliyle atsan atamazsın yani. Öyle bir ayak var.
2: Atıyor. Bir şey demiyorum da. Galatasaray'a ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Abdülkerim onun yaptığı işleri yapar sana. Bana Abdülkerim'in yaptığı işi yapamayacak bir sol stoper ihtiyacı var Galatasaray'ın. O da İşte Avrupa hikayesinde gördük onu yani. Abdülkerim'e çok yük biniyor ve ezili altında. Doğuştan gelen bir ağırlığı da var. Ağırlığını aklı ve zekasıyla
1: yumuşak, ağır değildi zamanında. Sol bek de oynadı da. Yani ağır değildi de artık kütlelendi. Eskiden inceydi o.
2: Evet.
1: Tamam mı? 10-11 yıl önce ince bir oyuncuydu. Sol bek de oynuyordu böyle TFF 1.lik'te. Sonradan o kas kütlesi alınca da evet. Hem kas kütlesi al hem de çabukluğun devam etsin diye bir dünya yok. O da bayağı bir ağırlaştı. Yaşla da ağırlaşıyorsun yani. Yaşlardıkça.
2: Galatasaray'ın temel sorunu son 4 yıldır başarıları kanıksanması oldu artık. Yani zihinsel arka planda bir yorgunluk var. Mental bir yorgunluk
0: var. İşte o güncellemenin de aslında o yüzden yapılması gerektiğini savunuyor.
2: Ve öyle 1-2 oyuncuyla da olmaz o güncelleme. Galatasaray para eden birkaç oyuncusunu elden çıkarıp, birkaç oyuncu hepsini değil, zaten iskeleti var Galatasaray'ın. Takıma heyecan katacak yeni isimleri bulmak zorunda Galatasaray. Yoksa önümüzdeki sezon Galatasaray için beklediğinin çok çok ötesinde geçebilir. Çünkü oyuncular yoruldular artık. Yani zihinsel bir yorgunluk var. Sadece transfer edilen oyuncularla Avrupa hedefi ciddi ciddi konuşulacak, konuşturacak oyuncular olursa bunlar lige de motive olurlar tekrar. Ama onun dışında çok doğru hamleler yapabileceğine dair kuşkularım.

0: var benim. Ben Osimhen'in de arkadaşlarıyla çok uğraştığını görmeye başladım. Mesela hangi Galatasaray taraftarı bu sene rahat rahat bir maç izledi Türkiye Ligi'nde? Özellikle son ikinci yarı hiç rahat maç izlemedi.
1: En zayıf şampiyonluk ya. 4 yılın en zayıf şampiyonluğu.
0: Evet. O yüzden taraftar da işin farkında. Sonuçta taraftar da sahadaki şeyi görüyor. İlkay'ın hiç katkısı olmadı. Sara sakatlandı. En çok verimli olacağı maçlarda yoktu. Sol bekte Galatasaray'ın sol beki var mı?
1: Jakobs bence iyi abi.
0: Ya çok iyi de işte. Terminator 10 maç oynuyor, 10 maç yok.
1: Eren de iyi ama ben.
0: Onu söylüyorum.
1: Ama Eren de iyi.
0: İkisi de Galatasaray'a ihtiyacına cevap vermiyor. Jakobs sakatlanmasa çok iyi bence de.
1: Bence
0: çok
1: ikisi de iyi.
0: Sol stoper. Sol stoper de oynar, hani sol bek de oynar. Jakobs çok iyi oyuncu ama sürekli sakatlanıyor. Ya bu sakatlık öyküleriyle sen büyük hedeflere koşamazsın. Oraların kemik olacak. Bak hiç sağ bek olmamasına rağmen Salah'a hiç bahsetmiyoruz. Geldi oraya aldı, şimdi Galatasaray'a sağ bek sorunu yok diyoruz. Ufak tefek bir kalite sorunu olabilir ama adanmışlık, fizik güç,
1: çok disiplinli,
0: oyun zekası, işte disiplini, işte
1: çalışkan.
0: Evet. Yani oraya bir şey demiyoruz. Sorun yok ama sol tarafta bence sol bekte de takviye ihtiyaç var.
1: Yani sola o zaman sol elden çıkaracaksın abi. Jakobs, Eren varken şey üçüncü alamazsın. Birini çıkaracaksın. Yani Jakobs çıkaracaksın.
2: Torreira ile yolları ayrılmalı mı?
0: Torreira bana göre yolları ayrılmış. Yani Torreira memleket özlemiyle sanki gitmenin yollarını yapıyordu yani bir yıldır.
2: Neredeyse. Bir grupta aslında kalmak istiyor. Biraz ücretinde iyileştirme yapılırsa kalacak görüşünü savunuyor.
0: Bilmiyorum. Onun Galatasaray muhabirleri daha iyi bilir. Biraz iyileştirme dediğinde zaten 4-5 milyon euro maaş alıyorlar. Yani
2: tam ne kadar aldığını bilmiyorum ama.
0: Ama biraz da haksızlık ediyorlar yani. Buraya geldiğinde 4 yaşta gençtin. O parayı verdi sana Galatasaray. Şimdi 4 yaşta ihtiyarlamışsın. Şey ha,
2: onun karşılığını da verdi
1: ama iş yapıyor abi.
2: Söylemek
1: ya.
2: Lazım.
1: Adam iş
2: karşılığını
1: yapıyor.
2: Verdi.
0: İtirazım yok. Her iş yapana ayrıca ekstra para mı vereceğiz ya?
1: İşte
0: zaten işim bu.
1: Futbolcu ama bu ya. Biliyorsun. Futbolcu.
0: Yani bir şey demiyorum. Ama Galatasaray yönetiminin de tabii ki bir Torreira, yeni bir Torreira bulmak çok zor. Sabahleyin bir yerde gördüm Galatasaray'ın stoper adayları. Ya Galatasaray devir arasında bir stoperle adı geçiyordu. Atalanta'nın stoperi, ön liberosu. Atalanta'nın.
1: Kim?
0: Onu alın ondan. Hepsi ekrana gelenlerin hepsinden daha iyiydi. Ya devir arasında kendileri de düşündüler. Siyahi bir çocuk, kıvırcık saçlı. Fakat sonra alamadım.
1: Çıkaramadım şimdi ya.
2: Bakacağım şimdi
0: şeyi
2: ama.
0: Çıkarır.
1: Ama
0: sen öyle bir adam alırsan Torreira'nın yokluğunu da.
1: Mesela Torreira'yı tutar mısın sen?
0: Oynamak isterse tutarım.
1: Ben de tutarım yani.
0: Evet.
1: Hiç bozmam biliyor musun?
0: Lazım yok.
1: Aslan gibi oynuyor
0: evet.
1: İşte. Ha gitmek istiyorsa tamam bırak. Ama gerçekten yani takım. Evet şunu da söyleyeyim. Bitti değil mi abi senin sözün? Müsaadenle Ezgi şu eklemeyi de yapayım. Evet en zayıf şampiyonluğunu 4 yılda Galatasaray elde etti de. Ama bunu oyuncular üzerinden mi okumak lazım acaba? Değil mi? Yani 4 yıldır bir arada oynayan takım daha güçlü bir oyun oynayamaz mı acaba? Daha farklı mesela duran top seti. Kaç tane duran top seti var ya Galatasaray? Geçen sene kaç tane duran toptan gol attı? Arsenal duran topla Premier Lig şampiyonu oldu 20 yıl sonra ya.
0: Son maçta da attılar.
1: Yani Arsenal kadar atma da değil mi? Bir şey at. Bir görelim yani.
0: 26 tane atma da 6 tane ya, at.
1: Bir at yani. Hani bir set de at. Bireysel oyuncu üzerinden daha farklı şeyler. Bizim ülkemizde hep bireysel oyuncu üzerinden gidiyor. Niye? Sürekli hocalar değiştiği için. Ama hoca değişmeyen takımlarda bu şeyi daha farklı görmek lazım. Oyun gücünü daha farklı görmek lazım. Mesela geçen sene Ajax deplasmanında oynadığı oyun gibi. Demek ki istediğinde oynayabiliyor takım. Biraz daha öyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ha bir de bilmediğimiz şey var Ezgi. Örnek veriyorum takımın içerisinde gerçekten doymuş oyuncu varsa biz onu burada maçta anlayamayız.
2: Ederson.
1: Biz onu anlayamayız. O noktada
2: United'a gidiyor. Çok özür dilerim.
1: Ya, sen de
0: nereye gidiyor mu?
2: United.
0: Ha bak. Anlıyormuşuz topçudan demek. Onu alın diyorum.
2: Çok özür dilerim.
1: Yok, estağfurullah yok ya. Ben zaten sen bakarken araya girdim. Öyle eğer bu vücut diline yansımış, haline tavrına yansımış oyuncu varsa, doymuşsa, sıkıldı da bilir ya. 4 yıldır tabii İstanbul'da ki yaşamaktan insan yani 2 yıldır başka bir yere gideyim der. Doğru mu abi?
0: Hem de nasıl?
1: Öyle insana tamam bırak. Onlara bir itirazımız yok yani. Onu da yönetim bilecek, hoca bilecek. Biz bilmiyoruz ki.
2: İşte ondan sonra yerini doldurmak elbette. Artık Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ciddi bir iddia sahibi olmak isteyecek yeni sezonda Galatasaray.
1: Olabilir mi sence?
2: Bütün takviyeler de buna göre yapılacak.
1: Olabilir mi sence? Son 16 en gerçekçi hedef mi? Ne düşünüyorsun?
2: Bilmiyorum da ben şöyle düşünüyorum. Yani aslında her sene orada olmak. Bir sene 16'da olursun. Bir sene 24. Çeyrek final. Bir sene 24. Bir sene daha iyisi. Bir sene daha ama hep orada olmak. Yani esas istikrar bu değil mi? Esas başarı bu değil mi?
0: Onun için bir yapıya ihtiyacın var işte. Bir sistemin olması gerekiyor her sene orada olman için. O yok bizde. Bizde o yok. Bizde oynamaz. O sistem bizde oynamaz.
2: En gerçekçisi 16 mı peki?
1: Bence en gerçekçisi son 16. Çünkü Juventus'u zar zor geçti. Yani bak 10 kişi adamlar, 10 kişi kalmasa Galatasaray, Liverpool'u eleme şansı, Juventus eleme şansı yoktu.
2: Peki adım adım üzerine koymak gibi bir şey işte ya, yapılacak takviyelerle birlikte bir sonraki sezon yine 16'yı hedeflemek. Olursa belki bir çeyrek final.
1: Yo, 16 bence en gerçekçi hedef. Geçersen, şimdi gerçekçi hedef dersin, şeyde olursun, sürpriz şampiyonlar var. Danimarka, İsveç 92'de Danimarka'nın Avrupa şampiyonu, Yunanistan'ın Avrupa şampiyonu olması, bizim dünya üçüncüsü olmamız, kimse bekliyor muydu gibi. Bunlar tabii olacak ama hani şunu demek istiyorum. Hedefi koyunca da başaramayınca şey oluyorsun ya, başarısız oluyorsun ya. Ha, doğruyu söylemek lazım. Son 16 bence çok gerçekçi ama gönül ister şampiyon olsun canım.
2: Tabii ki.
1: Yani temsilcimiz, ona bir
2: ama
1: itirazımız yok.
2: Ama bu sezon
1: yok.
2: Mesela şuna katılmıyorum. Birçok Galatasaraylı Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde başarısız yok olarak nitelendirdi. Hayır yani çok, bence çok başarılı bir sezon.
0: Ama her sene yarı final oynadığımız için haklılar onlar da yani.
2: Hayır, orada belki şu olabilir. İşte çok iyi başlanıp çok flash galibiyetler alıp arka arkaya sonra biraz şaşırtan mağlubiyet, işte puan kayıpları filan, oralarda biraz daha hayal kırıklıkları.
0: Aynadaki
2: yaşandı.
0: Kaplanlarız diyorum ya, rakibimize hiç saygı duymuyoruz. Ya sen oynayan oyunculara bir sor bakalım, o Juventus maçında neler dişlediler, neler dişlediler.
2: Bu arada Conte
0: çocukları.
2: Napoli'den ayrılmış son dakika haberi.
0: Roma'ya gidiyormuş.
2: İki sezonda
0: ya, bir akrabalarının düğününe gidiyormuş, o yüzden ayrılmış.
1: Doğru, o yapmış şampiyon Conte'yi.
2: Evet.
1: Napoli.
2: Bakalım şimdi Conte'nin yeni adresi neresi olacak Türkiye'de ve özellikle tabii ki Fenerbahçe adaylar arasında.
0: Profiloru uygun bir adam Conte. Yani gidiyor hemen çabuk uyum sağlıyor.
2: İtalya olmayacağını söylüyor.
1: Chelsea de ilk senesinde şampiyon yaptı. Evet. Yani öyle hatırlıyorum.
2: Evet.
1: Tabii ezberimiz bayağı geçti biliyorsun.
0: Ama tabii Chelsea çok iyi bir kadro kurdu.
1: Tabii. Yani Fenerbahçe de Türkiye'ye göre yine iyi kadro kuracaktı.
2: Şey,
1: abi yani.
2: Bilimli bir teknik direktör. Tabii.
0: Doğru yani. Adam olabilir.
1: Oyunculuğu da çok büyük oyuncuydu zaten. Juventus, o efsane Juventus'un, benim gençliğimin, Selahattin abinin de hayatının bağrının dönemlerinde çok iyi bir orta saha oyuncusuydu yani Antonio Conte. Futbol bilgi. Bir de İtalyanlar, bir taktik deyince yani, teknik adamlıkta taktik deyince biliyorsun istisnasız İtalyanlar yani. İnanılmaz. Büyük teknik adamlar. Biz her ne kadar ülke olarak çok faydalanamasak da Mancini'lerden, Prandelli'lerden. Değil mi? Başarılı İtalyan teknik adam var mı Selahattin abi? Senin hafızan benden iyi. Türkiye'de başarılı olmuş.
0: Türkiye'de başarılı olmuş.
1: Dünyada çok.
0: Akla gelmek, yani akla zorlanıyoruz.
1: Bize olmuyor demek ki İtalya.
2: Gerçi şu anda devir biraz İspanyol teknik adamların devri ama İtalyanlar da tabii ki dediğin gibi.
0: İtalyan teknik adamlar deyince aklıma Sacchi geliyor. Onun bir lafı hiç unutmuyorum. Hep aklımda. Futbol önemsiz şeylerin en önemlisidir.
2: Evet.
0: Ne güzel tarif etmiştim.
1: O jokey sözü de Sacchi'nin biliyorsun değil mi? Mourinho'nun değil.
0: Tabii o da Sacchi'nin.
2: Evet. Grazie mister mesajı da paylaşılmış Napoli'den, bir teşekkür mesajıyla yollar ayrılmış. İki taraf için de hayırlı olsun diyelim bakalım. Her iki tarafın da planlaması nasıl ilerleyecek yeni
1: yakışır
2: sezonda.
1: Yakışır ama değil mi?
2: Göreceğiz.
1: Ligimize yakışır değil mi Conte olsa?
2: Bak, Conte olur ama Conte'nin de 3 mağlubiyetle neler söyleyeceğini hayal edebiliyoruz.
1: Onu tartışmıyoruz zaten. Pep, ya Guardiola dedin işte, bitirdi yani. Guardiola gelse ya, zaten beğendiremeyecek kendini de. Önemli olanın beğendirmesi mi yani?
0: Ya
1: Conte önemli adam.
0: Burak, bu taraftar şımarıklığı sorunu nasıl çözülecek bilemiyorum. Ya tabii yılların birikimi bu ve medya eliyle yaptık bunu.
2: Ya sadece taraftar değil bu arada, yani burada spor programlarında da.
0: Tamam, taraftarı spor programları yani, evet. Şımarttı zaten, onu söylüyorum.
2: Yani biraz iğneyi kendimize de batıralım, biz de bazen o eleştirilerin dozunu kaçırabiliyoruz.
1: Bizde bir de şu var ya, bizdeki en gördüğüm toksik durum mesela X büyük takımlardan biri bir tane Anadolu takımına puan kaybetti mi? Hurra, tamamen. Kaybeden takım eleştiriliyor. Ya öbür taraf çalışmadı mı?
2: Tabii.
1: Bir de bunu yapan insanlar teknik direktörlük yapmış. Ya hocalık yapmış. Profesyonel futbolculuk oynadı mı hiç tahammül edemiyorum.
0: Onlar falan.
1: Ya siz bunun içerisindesiniz. Siz yıllarca bu işin içerisindesiniz. Ben profesyonel futbol oynamadım ya. Anlatabiliyor muyum? Yani siz bunu yap. Sizin çok daha iyi bunu yorumlamanız lazım. Ben antrenörlük yaptım çeşitli seviyelerde. Çok rahat yorumlayabiliyorum yani. Hocanın nereye müdahale edip edemeyeceğini görebiliyorum ki siz çok daha üst düzeyde çalıştınız yani. Burada biraz şey yapmak lazım. Yani herkes kendini en iyi bildiğini iddia ediyor Ezgi. Öyle bir durum yok ki.
0: Ya kendini en iyi bildiğini iddia et. Onu da anlarız. Narsizm olmadan gelişim olmuyor bazı alanlarda. Eyvallah. Fakat karşındaki adamın da bir şeyleri bildiğini kabul et, bir saygı duy ya. Tabii. O yok. Karşıya sıfır saygı.
1: Değil mi? O da asıl senin gibi bu, değil mi? Hocalıktan geldi, evet. Futbolculuktan geldi. Tamam, Tedesco futbolculuktan gelmemiş. Mourinho'dan gelmemiş de. Bir şeyler yapmış gelmiş adamlar. Bilmeme ihtimalleri var mı? Ama nedir? Konsantre olamayabilir. Formsuz olur Ezgi. Sen Mourinho'nun bilmeme ihtimali var mı ya?
2: Gerçekten ciddiye almamak da büyük problem. Bravo. Ciddiye almamak, önemsememek, küçümsemek. Tabii ki bunlar da ciddi problemler. İşte genelde bu kadar yüksek profilli teknik direktörlerde de böyle problemler yaşanabiliyor. Bakalım Conte'nin yeni adresi neresi olacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Şimdi Galatasaray'a geri dönelim. Biraz da Icardi konusunu konuşalım. Son haberler, bugün Sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın bir haberi vardı. Okan Buruk'un Icardi ile ilgili mutlaka kalmalı şeklinde bir rapor vermediğine dair. Yani hani gitse de olur, kalsa da olur gibi bir görüş var gibi şu anda. Menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Bir orta noktanın bulunduğuna dair bir haber de henüz gelmedi.
0: Ya mutlaka Icardi mutlaka kalmalı diye bir kişi rapor verir şu an yeryüzünde, o da menajeri. Yani gayet doğal değil mi? 10 milyon euro maaş alıyorlar. İyi
2: değil. Yok, taraftarların çok büyük bir bölümü kalması gerektiğini savunuyor.
0: Ya profesyonel dünyadan bahsettim. Icardi Galatasaray'da kalırsa bir yıl daha kalabilir, bir itirazım yok. Ama Icardi'nin futbolla ilişkisi bitmiş. Yani bunu görmek lazım. Icardi Galatasaray tarihinin en ikonik adamlarından biri oldu. Ve onun Galatasaray'a verdiği hizmeti bundan önce de bundan sonra da kimsenin verebileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü bu plansız, spontane bir şeydi. Bu ülkenin bütün çocuklarını Icardi Galatasaray'la yaptı ya neredeyse %80'ini. O kuşak ve o kuşak henüz Türk futbolunda söz almadı. Onlar 7-8 yaşında henüz çocuklar, büyüyorlar yani.
2: Gelmeye
0: onlar,
2: başlamadılar.
0: Yani Icardi'nin Galatasaray'a kattığını hesap etmemiz mümkün değil. Çok saygıdeğer bir adam. Galatasaray camiası içinde ben de çok seviyorum Icardi'yi. Yani iyi, bence iyi bir insan. Yanılıyor olabiliriz. Yani pozitif geliyor bana her şeyi. Ama futbol çok acımasız. Futbol performansa dayalı bir oyun.
1: Aynen.
0: Yani sen iki maç üst üste kötü oyna, seni çok sevdiği halde yani. Ben de seni çok seviyorsam, sallıyorum Avrupa Kupası maçında sıfırdan dışarı vurdum, ben de sallayacağım sana sevdiğim halde. Yani herkes için en güzeli Icardi'nin şu zirvedeyken Galatasaray'la hikayesini bitirmesidir. Ben yönetimin de Okan Hoca'nın da onun Galatasaray'a kattıklarının hatırına ona teklif yaptıklarını düşünüyorum.
2: Ki zaten şampiyonluk kutlamalarındaki gözyaşları da taraftarların o sevgisi de sanki biraz o vedayı aslında kabullenmiş ve Icardi'nin hakkını verir bir
0: olabilir
2: gösteri gibiydi.
0: Evet, olabilir.
1: Tadında ama bırakmak lazım bazı şeyleri ya.
0: Tadında bırakmak lazım. İşte sihirli kelime geldi oradan. Tadında bırakmak lazım Murat'ın dediği gibi. Kesinlikle. Çünkü çok güzel bir hikaye. Bak böyle bir hikaye bir daha yazılmaz. Nereden aklına geldi işte bu oldu bir anda. Çocuklar hepimiz çok sevdi bunu.
2: Evet.
0: Şimdi biz de böyle bir şeyler yapalım bakalım beğenecek mi çocuklar. Yani garip garip hareketleri yapabilirsin. Yani bunu beğendiler. Diğerlerini bilmiyoruz.
2: Sevinci var. Hiçbiri öyle bu kadar
1: şarkısı
2: ikonik
1: falan
2: yani.
1: Şarkısı.
2: Tabii.
1: Ya inanılmaz çocuk, ikonik oldu yani.
0: Çocuklarla o bağ kurabilmek çok önemli. O yüzden benim için Icardi çok kıymetli bir adam. Ama öyle kalsın istiyorum yani. En zirve noktasında Galatasaray'ın ayrılması gerekmiyor. Scout ekibinin başına koy. Galatasaray'ın reklam yüzü, tanıtım yüzü olarak kullan. Yine Icardi'yi Galatasaray'dan kopsun demiyorum. Ama Icardi sahaya çıktığı anda olmayacak yani. Hani çok sevdiğim birinin sefil hallerini izlemekten görmek korkuyorsun mi? Yani. Benim korkum o. Yoksa ne güzel, gayet güzel işlerini yapmışsın. Çekil bir kenara. Yine Galatasaray'ın işte dediğim gibi reklam yüzü ol, tanıtım yüzü ol. Avrupa'daki temsilcisi yok. Latin Amerika temsilcisi ol. Ya Galatasaray'dan kopma. Ama sahaya çıkma işini Icardi'nin de belki senin de gözdeşler üzerinden tarif etmeye çalıştığın gibi belki de Icardi de kendi içinde o kararını vermiş. Madem yönetim bir teklif yaptı 5 milyon, hadi biz de 7 diyelim belki olur diye düşünmüş olabilir.
2: Yapılan bilmiyorum. Teklif bildiğim kadarıyla 2 artı bonus ya da 3 artı bonus. Onların istediği de 5 artı bonus gibi biliyorum şu anda Burak'la.
1: Bence çok para. Yani Icardi'nin bence miadı dolmuştur yani Galatasaray'da. Çok büyük oyuncuydu. Ama bilemem tabii, burada da önemli olan, şimdi ben kendi yorumumu yapıyorum da benim yorumum bence burada çok bir değeri yok. İlginç bir şey söylüyorum şu an ama. Ya şimdi Okan Hoca, Icardi, en güzelini onlar yapacak. Çünkü Icardi'nin tamam fiziksel olarak düştü ama belki Icardi ile oturuyorlar, konuşuyorlar. Icardi kendini en iyi bilen adam. Çok güzel bir röportaj verdi. 10 yıldır ben hiçbir zaman fizik olarak çok iyi değilim dedi. Hı hı. Adam kendini biliyor. Okan Hoca da şimdi kendini biliyor, antrenmanlarda ne kadar verebildiğini biliyor. İlk sakatlanmadan, çaprazdan önceki dönemini biliyor oyuncunun. Bir de oyuncu bu ara biliyorsun ailevi çok şey yaşadı. Evet. Çocuk boşanma falan. Evet. Çocuklar dışarıda, onu konuşuyorlar. Şimdi onu da görmek için çok uzak bir yer. Gidecek gelecek, yani tüm bu bilgiler ışığında faydalı olacağını, tekrar kendini toparlayacağını

0: Ligi'ni öngörüyorlarsa evet bu sene fizik olarak çok zayıftı Icardi. Ama sezon başı yemedi doğru düzgün. Bu sezon başına zamanında katılacak mı? Kilosunu verecek mi? Çok kilolu başladı biliyorsun.
1: Evet.
0: Fit olacak mı? Yani kendince fit. Osimhen gibi olmasını beklemiyoruz yani. Hani kendi standartlarına göre fit olacak mı? Veya

0: kafası tam olarak olacak. İkinci, yedek olmayı sorun yapmayacak. Bak en önemli problem o. Yedek olmayı sorun yapıyor. Kendince de haklı. Allah gördüğünden geri koymasın diye bir söz vardır bizde. Adam 2 yıl ortalık karışmışken Osimhen geldi. İsterse Osimhen'in gölgesine düştü ve gölgesinde olacak yani. Ve mesela kenardan girdiğinde surat yapıyor. Haklı olarak yapıyor bu arada. Bak ben de olsam ben de yaparım.
1: Hatta şöyle bir şey söylendi ya Burak. Oynama garantisi istiyor.
2: Evet.
0: Onu öyle duymadım. Şey zaten işte mesela ne yapacağız? Onun için...
2: Dursun Özbek yalanladı ama. Ha.
1: Öyle saçma bir şey olur mu ya?
0: Şimdi öyle bir şey olabilir mi? Yani sen yapamazsın. Icardi ile. Bir de mesela Osimhen olmadı. Icardi'nin oynadığı maçlar. Evet Icardi gol katkısı sağladı ama sadece Icardi ile yolu yürüyebilir misin Şampiyonlar Ligi'ne? Son 16'ya kalma. İhtimalin yok. Ligde tabii rakiplerine de bağlı olarak yani en önemli konu bu. Yedekliği kabul edecek mi? Kabul etmeyecek, surat yapacak mı? Yani benim tabii tanımıyorum Icardi ama dışarıdan gördüm bu kariyer illa takılır. Alfa adam. Hep ön planda, hep birinci adam olmayı hayatı boyunca yaşamış bir adam. Şey yapamaz. Tam Inter'de belki ondan daha büyük yıldızlar vardı. Şimdi ezbere kadroyu hatırlamıyorum ama Inter'de de yani şimdi Inter'de ikinci, üçüncü adam olmak var. Dünya devi. Bir de bizim ligimizde herhangi yani evet, büyük evet. takımda olsa ikinci adam olmak var.
2: Peki. Şimdi Galatasaray'ın transfer gündemini yakından takip ediyoruz tabii ki. Beşiktaş'la devam edelim. Teknik direktör arayışındaki bir kulüpte Beşiktaş özellikle gelsin yeni sezon planlamasında. Yok Beşiktaş'ınkileri daha yapmadık. O kadar net isimler yok çünkü şu anda Beşiktaş'ta. Anladığımız kadarıyla Önder Özen ve Serdar Adalı biraz daha yabancı isimlere yönelmiş durumdalar. Ve en sonda Brezilyalı teknik direktör Felipe Luiz'in isminin gündeme geldiğini, listeye girdiğini söyleyebiliriz. 40 yaşındaki teknik adam. Bakalım Beşiktaş'ın yeni sezon planlaması özellikle tabii ki Önder Özen'in açıklanmasıyla birlikte beklentiler biraz daha arttı. Taraftarlar biraz daha heyecanlandı. Yıllardır o transfer mühendisliğinin, kadro mühendisliğinin doğru yapılamaması sorunu acaba çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Önder Özen, Serdal Adalı birlikteliğiyle yeni teknik direktör kim olacak? Yeni kadro nasıl kurulacak? Yine soru işaretlerinin çok fazla olduğu takımlardan biri de Beşiktaş. Selahattin Kınalı, buyurun.
1: Her sene aynı şeyi yapıp her sene farklı sonuç bekliyoruz. Beşiktaş'ın şöyle bir farkı var. Beşiktaş arada bir seçim daha yapıyor. Yani devre arasına geldi ya da ligin 3. haftası bir değişim daha yaşıyor. Biz o zaman işte buraya gelir isimle şu olsun, bu olur, bu olmaz. Kimse gerçek sorunla yüzleşme cesaretini gösteremiyor ki. Çünkü ne bahaneleri de hazır. Camiye ille de şampiyonluk istiyor. İster bir kızı 100 kişi ister, bir kişi alır der eskiler yani. İster,
0: bu kadar basit yani.
1: Yani sen camiye ille de şampiyonluk istiyor diye kendi gerçekliğinden kopup Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 500 milyon euroya dayanmış takımlarıyla mücadele edebilmek için tek yol olarak transferi görüyorsan rakipleri senden 5 yıl önde zaten. 4-5 yıldır yapıyorlar bu işi. Yanlış. Ne yapman gerekiyor? Tarihinde de var, yapmışsın ya. Kendi gerçekliğinle bir yüzleşip ona uygun bir çağrı üreteceksin ki yapmışsın, daha önce yapılmışı da var. Sen Beşiktaş tevazunun iddiası diyorum ya. Bu çok kıymetli bir laf aslında. Ya sen zaten sürekli iddialısın doğal olarak. Ama biraz tevazu göster, biraz kendi karakterine uygun bir yapılanma içine git. Ya hep transfer, hep transferli değil. Transfer mi yapacaksın? Ya hala hepimizin damağındadır. Şeyden İngiltere'de West Bromwich Albion'dan kiralık bir çocuk gelmişti. Ferdinand mı? Sen öyle çocukları bul, kiralık.
0: Queens Park Rangers'tan abi.
1: Onlar da altyapıdan sayılır. Ama biraz yani şey değil bu. Nasıl şey diyeyim? Kavunu koyuyorsun güneşe olduğu yerde. Olgunlaşıyor ama o bile yani birkaç gün istiyor. Birkaç ay istiyor. Biraz zaman tanıyacaksın taraftara, yönetime, teknik adama. Biraz alan açacaksın. Yok. Ama bunu söylerken Beşiktaş taraftarına da yönetimin son yıllarda sunduğu çok ciddi bir proje de olmadı. Taraftara da bir şey diyemiyorsun. Hani dediniz de mi taraftar yok dedi. O noktaya da gelirse eğer tartışma.
2: Yok, her sezon başında hedef şampiyonluk olarak gösterildi.
1: Ama gerçekçi değil ya. O i̇şte zaman yani. Batman Petrospor'da gelsin Süper Lig'e, hedef şampiyonluk desin. Olmuyor hedef şampiyonluk diyerek şampiyon olunmaz. Doğruları yapacaksın. Doğru takımı kuracaksın. Biraz sabredeceksin. Yani sabırla helva mı korur? Koruk helva olur derler. Yani sabretmeyi bilmiyorsak eğer takımlardan, yönetimlerden, teknik adamlardan başarı beklemeye de hakkımız yok.

0: tarafı bu işin taraftar zaten.
1: Peki. Şimdi teknik direktör adayları üzerinden biraz isim isim yine paylaşalım. Listeyi arkaya getirmeyeceğiz ama ben söyleyeyim. Şimdi Postekoğlu isminden bahsediliyor. İşte az önce Filipe Luiz'i söyledik. Arda Turan, Razvan Rüçescu. Haberde bir taraftan da bu isimler dönüyor görüntüleri.
0: Yonu Mancini var. Görmüştüm, vardı burada. Razvan Rüçescu var.
1: O da yapıldı. Evet. Hani belki o da güncellenir bir iki gün içerisinde. Evet. Çünkü o listeden çıkanlar oluyor, yeni eklenenler oluyor. Dolayısıyla biraz bu isimler üzerinden de konuşmak lazım. Şimdi acaba doğru isim Beşiktaş için kim olur?
2: Çok zor bir soru Ezgi. Gerçekten zor bir soru. Yabancı...
1: Tabii ki zor yani, şu an harıl harıl Serdar Adalı da bunu düşünüyor. Önder Özen de bunu düşünüyor.
2: Zor bir soru yani. Yani bir şekilde yine aynı şeyi söyleyeceğim.
1: Belki profil olarak konuşabiliriz isimden ziyade.
2: Ya tabii yani ben şu tarafındayım işin. Biraz büyük takım teknik adamlığı yapmış, o baskıları görmüş bir teknik adam olması faydalı olabilir. Yani müthiş bir şey bulmuşsundur. İnanılmaz bir yetenek bulmuşsundur. Efendime söyleyeyim. Mesela Fabregas işte Komodo başladı.
1: Evet.
2: Gibi işte ne bileyim Thiago Motta yine çok iyi bir yerde başladı. O tarz. Yani futbolcunun da çok ekstra işler yapmış. Yani yani şeyiyle, beyniyle bahsediyorum. Fiziksel olarak değil. Yani futbol zekası çok üst düzey olan ve gelecek vadeden atıyorum isimler olur. Ona da 2-3 yıl verirsin de yani biliyorsun öyle bir şansımız yok bizim. Mesela buradaki isimler hep böyle, hiç sürpriz isim yok içeride. Yani Mancini deniyor. Tartışmaya kapalı bir teknik adam. Efendime söyleyeyim. Arda Hoca'nın geleceğini kesinlikle düşünmüyorum. Türkiye'ye gelirse Galatasaray'a gelir. Çünkü Ukrayna

0: çok büyük iş yaptı. Şampiyonlar Ligi kovalıyor. Orada iş yapmak ister ki geleceği çok parlak bence hocanın. Burada Razvan Lucescu'da olacağını düşünmüyorum. Biraz şey bulur onu taraftar. Biraz Yeniköy. Low profile yani düşük profil bulur. Bu arada değerli bir teknik adam. Hani gelen isimlere göre baktığında.
1: Posteko.
0: O gelmeyeceğim demiş zaten abi.
1: Demiş. Ha, evet. Vay enişte gelmeyelim.
0: gelmeyeceğim demiş. Yani Türkiye'yi düşünmüyorum demiş. Çok da fazla bu anlamda şey olmadı. Ya tabii
2: bir yani, de bir rahatsızlığı olmasına rağmen şu anda Slaven Bilic'in ismi de tabii yeniden Önder Özen geldiği için gündeme geldi. Hani o birliktelik acaba yeniden olur mu diye.
0: Yani dediğim gibi burada şu var. Bir şekilde yapılanma en azından hani Önder Özen göreve geldi. Onun ve onda mutlaka bir ekibi vardır. Başkanla birlikte bütçe dahilinde kısa süreli bir plan yapacağını düşünmüyorum Önder Hoca'nın. Bu işin teorisine de son derece hakim bir kişi. Dolayısıyla bu anlamda da onlara hizmet edecek. Ya çok yüksek bir profil de bilmiyorum yani getirmek isterler mi? Çünkü çok yüksek profil getirdiğinizde onların da başka şeyler
2: mesela
0: olabilir.
2: Mesela Jorge Jesus geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'den 3 büyük kulübün ikisi bana teklif yaptı demişti. Biri zaten Fenerbahçe, diğerini de söylemeyeyim dedi. Zaten Galatasaray olmadığına çok göre onun da Beşiktaş çok büyük bir çok sır oldu gerçekten. Beşiktaş oldu anlaşıldı belli ki.
1: Anladın mı sen Beşiktaş?
2: Evet. İşte,
1: ben çözemedim abi.
2: Böyle de lep demeden leblebi anlayan insanlarız yani. Yani bilemiyorum Jorge Jesus bir anda Beşiktaş'ın da teknik direktörü olur mu?
1: Bence Beşiktaş'a en yakışan hani Burak çok uygun bulmadı da Lucescu'nun oğlu.
0: Yok ben uygun bulmadım abi değil abi. Yani taraftar yok, profil anladım, düşük olur dedim. Ben saygı duyuyorum çok iyi bir
1: ya ayrıca kadar. Uygun bulmayabilirsin ne ama, olacak yani?
0: Yani öyle değil. Uygun bulmasam derim ama çok değerli bir teknik adam. Ayıp
1: yani
0: olur.
1: Sanki Beşiktaş'ın tevasına da yakışır. Genç adam, aç adam. Babasının birikimlerinin yarısını alsa yeter bize zaten. Babasından kalanları.
0: Tabii büyük hocaydı babası.
1: Evet yani ne bileyim. Ama bana kalsa tabii yine hiçbiri değil de.
0: İyi takımlarda da çalıştı
2: biri
0: sanki abi
2: mi?
0: Ya.
2: Kim?
0: Razvan da iyi takımlarda
1: çalıştı. Sergen Yalçın da devam.
2: Tamam artık o ihtimal kalmadı.
1: Ya işte. Ya Beşiktaş'ın temel sorunu diyoruz ya.
2: Kendi, ama Sergen Yalçın gerçekten yüzleşti. Orada mıydı? Ya Sergen Yalçın kalmak isteseydi Serdal Adalı aslında yola devam etmek istiyordu. Yani yapılan açıklamalar bu şekildeydi.
1: Herkesin hayat algısı kendince. Kendi taraftarınca yo alınmayı kaldıramadı Sergen Hoca. Ya şunu demek istiyor. Takımı görmüyor musunuz da benden başarı istiyorsunuz? Sergen Hoca en baştan da bunları zaten gelmedi. İlk başta gelmedi biliyorsun. Bu takım ikimizi de götürür diye. Devre arasında aldığı transferler başta Kıvılcım gibi bir iki çaktı ama sonrası çok gelmedi. Hatalar da yaptılar. Hoca da psikoloji olarak yenik hissetti kendini. Oysa Trabzonspor Fatih Tekeli ne yapıyorsa Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapabilir. Ve yapılması gerekir. Yani Sergen Yalçın diyorum da hani o camiadan gelen, camiayı bilen, içeriden birisinin olması lazım. Yani sen şu takıma biz ille de bu sene şampiyonla oynuyoruz dersen taraftara yalan söylemiş olursun.
2: Ya bu camiayı bilme konusu niye bizde bu kadar önemli? Yani bütün teknik direktörler İtalya'da işte ya Fabregas, Como'yu biliyor muydu örneğin?
0: Bak sabaha kadar konuşuruz. Yani yanlış hani, adam varken bu konuyu açacağız.
2: Yok açmayacağım da hani sabaha kadar konuşuruz.
1: Senin evinde yangın var, yangın. O dediklerin normal hikayeler. Senin evinde yangın var.
2: Herkes bilmediği yere gidiyor ve bir şekilde
0: abi dünyanın en büyük, dünyanın bence yani bizim bizdeki en büyük palavralardan biri. Yani camiayı bilen adam, efendime söyleyeyim ligi bilen adam.
2: İşte o zaman kimseye getiremiyorsun.
0: Aynen öyle. Benim aysane görüşüm, benim hassas noktamı yakaladın yani. Geldik gördük camiaları bilen insanlar geldiğini gittiğinde.
1: Ama bu o zaman camiaya diyeceksin ki camiaya bilen adam olmasın. Adam işini bilen adam olsun. Ha, eyvallah.
0: Evet ya.
1: O zaman camiaya ikna edeceksin. Üç yıl benden bir şey beklemeyin. Yani işte. Edemiyorsun. Mesele bu zaten.
0: Camiayı bilmek. Yani ya camiayı bilen adamlar alırsın da. Yani illa baştaki kişinin camiayı bilmesine falan. Ben bir şey soracağım bununla ilgili. Arda Turan Shakhtar camiasını biliyor mu ya?
2: Yani işte
0: Shakhtar camiasından mı?
1: İyi de Burak. Shakhtar
0: Ukrayna Ligi'ni mi biliyor?
1: Ukrayna'nın en klas oyuncularından kurulu bir takım.
0: Niye şampiyon olamadı geçen sene? Kaçıncı oldu biliyor musun Shakhtar geçen sene?
1: Sorun olabilir. Zaman zaman öyle şeyler olabilir. Galatasaray'da 13. oldu.
0: Tamam.
2: Yok işte Fabregas Como yani.
1: Shakhtar'ın takım değeri 170 milyon euro.
0: Tamam. Senin takımlarının kaç aldı?
1: Şeyin hayır. Ukrayna Ligi'ni söylüyorum sana. Dinamo Kiev'in 70 milyon euro, tamam. Kalan 14 takımın toplam değeri Shakhtar'ın

0: yeri kadar yok. Ya. Şaka, çok iyi bir takım kurmuş. Çok iyi oyuncuları var. Yani ben onu bir teknik adam başarısı olarak yorumlamamıştım ki Arda'yı
1: abi adam
0: severim.
1: Yarı final
0: Arda,
1: oynadı ya.
0: Arda çok iyi bir çok hadi iyi bir insandır Arda.
1: Ukrayna ligini geçti.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bana iş yapacak o zaman.
1: Konferansta yani yarı final oynadı abi. Çok mu biliyor Ukrayna sanki futbolunu mu? Ukrayna Ligi'nde kaç maç izlemiştir ya Arda Turan? İzlememiştir.
2: Orada da başarılıydı bu arada.
1: Onun için onlar şey yani.
2: Peki. Gelelim Trabzonspor'a ve bir kez daha tebrik edelim Ziraat Türkiye Kupası'nı.
0: Trabzon'a gelmeden önce Çorum'u tebrik edelim.
2: Çorum'u da tebrik edelim tabii ki. Süper Lig'e yükselen 3. ve son geldi takım evet oldu Çorum. Erzurum ve Ahmet'le birlikte yeni sezonda ama Çorum Futbol Kulübü'nde Süper Lig'de mücadele edecek. Şimdiden başarılar da dileyelim.
0: Ezgi yeni sezonda medya manşetleri hazırlıyordu şimdi. Çorumlu yaptı yapacağını, senin yaptığını Çorumlu yapmaz. Manşetleri editörler şu anda hazırlamaya
2: leblebi
0: başlamışlar.
2: Leblebi gibi goller falan tabii, oralardan tabii, gelecektir tabii. Öyle olacak.
0: Renk atacak
1: Çorum. Onlar da çok güzel ama şey yaptılar, yıllarda çok ciddi yatırımlar yaptılar. Çorum, FK ve sonunda da geldiler. Normalde de hep genelde üçüncüler çıkar. Alttan gelip çıkması da ayrı bir şey oldu. Hayırlı olsun, çok güzel bir şey.
2: Hayırlı olsun diyelim, tebrik edelim ve başarılar da dileyelim. Trabzonspor'u bir kez daha tebrik edelim. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı Bordo Mavililer. Süper Lig'de de 3 yıllık bir planlamanın ilk yılını 3. sırada tamamlamayı başardılar. Netice itibariyle Bordo Mavili taraftarların keyfi yerinde, camianın keyfi yerinde. Şimdi yapılacak kadrolarla birlikte oluşturulacak kadroyla yeni sezona tabii ki çok daha iddialı girmeyi hedefliyorlar. Selahattin Kınalı, buyurun.
0: Ya Türkiye'deki yanlış algıdan Trabzonspor ve camiası da payına düşeni alıyor. Şimdi Trabzon'la kimle konuşsan der ki Trabzonspor için ikincilik başarı değildir. Kupada nedir? Ya bu algı var yani her yerde. Oysa futbol öyle bir noktaya geldi ki bunu anlatmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'un bu bütçeyle rahmetli Ahmet Suat Özyazı'nın Trabzon kemer altında bir dükkanı vardır. Hala var. Çocuklar işletiyor. Hakan işletiyor. Hakan duruyor dükkanda. Büyük oğlu galiba Hakan. Zaman zaman giderdik yanına. Bir gün gazeteci abimiz İhsan Öksüz'le birlikte gittik. İhsan abi dedi ki hadi hocayı bir ziyaret edelim. Hoca hep dükkandadır işte. Köylülerin ihtiyaç duyduğu ürünleri satar. Çok mütevazı bir adamdı zaten. Ruhu şad olsun. Ya oturduk çay içtik, ben içtik, dedi ki Sedat dedi bak Trabzonspor'un ilk dörde girdiği her yıl başarıdır dedi. Ya üç büyüklerin imkanları Trabzonspor'da yoktur, olamaz. Trabzonspor ilk dörtte kalıyorsa ona başarısız denmez dedi. İlle de başarılıdır demeyebilirsin. Ama o zaman da yine Trabzon diyelim biraz tökezleyelim. İkinci, üçüncü. Biz ikinciliği, üçüncülüğü beğenmiyoruz. Efsaneyi yaratan adam diyor ki ilk dörtte olması bile başarıdır Trabzon futbolu için. Öyle görülmesi lazım. Niye böyle konuşuyor? Adam ticaret adamı ama zaten şeyi de biliyor sevgili hocamız. Bütçenin, paranın ne kadar önemli olduğunu görebiliyor profesyonel işlerde. Ya sen Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuyu alma ihtimali var mı ya? Fenerbahçe istiyorsa alır onu. İstemiyorsa, almayacaksa sen belki birazcık daha fazla vererek alabilirsin. Demek ki sen kendi oyununu kurgulamak, kendi oyuncunu üretmek zorundasın bu oyunun içinden. Şimdi Trabzon'daki Trabzonspor taraftarlarının sevincinin temel nedeni bu gerçek ışığında oluşturulmaya çalışan yapının, yani Fatih Tekke Trabzonspor'unun zaman kazanması oldu. Çünkü taraftar çok sabırsız. Sezon başında ilk 8, ilk 10 denen takım son 3 haftaya kadar, 4 haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi verdi. Hoca istifa sesleri yükseldi. Alanya maçında bir beraberlik alındı. Mucizevi bir beraberlik. Alanya ceza sahasına girmeden puan aldı. Yani. Nasıl oldu anlamadık için. Olabilir, futbolda bunlar var. Bu yüzden hoca eleştirileri, ağır eleştirileri uğradı ve istifaya davet edildi oldu. Kimi taraftarlar tarafından. Şimdi bu kupa her şeye rağmen bir kupadır. Türkiye'nin en onurlu iki kupasından biridir. Bir de prestij kupası var, süper kupa, o ayrı. Fatih Tekke ve yönetime ve oyuncularına bir alan açtı. Fatih Tekke bir sezon 8 hafta diyelim, 1,5 yıl diyelim kabaca Trabzonspor'un başında. Eğer Fatih Tekke 1,5 yıl daha kalabilirse, çünkü az önce Burak'ın dediği gibi Fenerbahçe'ye en az 5 adam lazım diyor ya. Trabzonspor'da şu anda önümüzdeki sezon için en az 5 tane adam lazım. Yani hocanın kendi sistemini oturtabileceği adamlar. Yani isimli adam olması gerekmiyor. Sol kanat, sağ kanat Zubkov gitmek istiyormuş ailevi nedenlerle.
1: O da çok iyi futbolcu.
0: Çok iyi futbolcu. Kanat oyuncusu solda, sağda. Belki bir sol bek, çünkü Mustafa sol bek değil. Mustafa başka türlü her yerde değerlendirilebilecek bir oyuncu. Ama Trabzonspor'un Pina ile yaptığı atakların

0: 5'te birini, 10'da birini soldan Mustafa ile yapamadı. Pinay Lig'in asist kralı oldu. Bu arada dün A-Spor'da herkes kadrolarını kuruyor. Ender'de yayındaydı. Ender'imiz bir sağ beki Pinay'ı koyan yok. Neyse, o arada Levent abi daldı aradan. Ya Pina var dedi sağ bekte. Türkiye'nin en iyi sağ beki bence Pina. Yani bence Barcelona sağ bekliği yapabilecek yolda ilerliyor olabilir. Ama sol bekinde ne sol bekin bu katkıyı verebilir Trabzonspor'da ne de sol açığın. Çünkü yok, olay bu olmadı. Vakame amcamız elinden geleni yaptı ama o daha çok beyinsel katkı yapıyor oyuna. Ya yani fiziksel katkı değil de müthiş bir zeka vardı, oyun zekası vardı. Ama Trabzonspor'un en az 4-5 ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı var ki oyununu geliştirebilsin birazcık daha. Ve Fatih Tekke'nin bunu yapacağına olan inancım benim %100. Elbette futbolda %100 diye bir şey yoktur ama şunun için %100 diyorum. Fatih Tekke aldığı takımı aldığından daha iyi bir yere getirir. İdeal noktaya taşıyamayabilir. Onu bilemeyiz. Futbol dışı faktörlerin etkisi olur bazen. Oyuncunun sakatlandı. İşte bu sene Batagol bir sakatlandı. Trabzonspor'un o geriden oyun kurma işi bitti. Yani sağlık kurulu bir türlü Batagol'u sahaya taşıyamadı. Lig bitti, yeni ameliyata karar verdiler. Ya baştan ameliyat etsin de belki bir iki maç oynardı çocuk. Ya o kadar kısıtlı bir kadro, bundan bahsetmeye çalışıyorum. Hani bir oyuncu sakatlandı, takımın kurgusu bozuldu. O yüzden Trabzonspor hem ilk 11'e 4 tane 4-5 tane direkt oynayacak, katkı yapacak adam bir tanesini aldı, o Malinovski'yi. Hem de kulübeyi zenginleştirmeye ihtiyacı var. Çünkü taraftarın sabrı yok. Taraftar ille de başarı istiyor senden. Başarı dediği de kazanmak yani. Şampiyonluk, Trabzon'da böyle bir damar var yani. İkinciliği bizim de hatamız var. Mesela ben 67'de işte doğduğumda yani gözümü açtığımda, ayaklarım üzerine yürümeye başladığımda Trabzonspor'un şampiyonluğunu gördüm. O yüzden bizde ister istemez rakipleri bir küçümseme hali gelişti ya. Yani nasıl söyleyeyim? Yanlış bir şey tabii, biliyoruz bunu ama ister istemez senin neredeyse genetik kodlarından birine dönüşüyor. O yüzden biz ikincilik, ne ikinciliği? Hatta bir ara şey oldu, tribünlere pankart asıldı. Sizle böyle oyunlar sarmayın, üçünüz bir karma yapın da öyle gelin diye. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a diyoruz. O noktaya gelen taraftarı gerçeklik zeminine çekmek zor oluyor Burak. Trabzon'un oyuncu potansiyeli her zaman Türkiye'nin ortalamasının üzerinde. Hep söylüyorum, Trabzon bir kömür madeninin üzerinde yaşayan bir şehir. İronik olarak söylüyorum, gerçekten bir kömür madeni yok. Fakat o madenin içinde, o toprağın altında, kömürün içinde saklı sayısız elması var. O aklı, elmasları oradan çıkarıp sahaya taşıyacak aklı hakim kılarsa Trabzonspor ve bir de oyun sistemi oturursa, herkes Trabzonspor'un 3 aşağı 5 yukarı City gibi ne oynayacağını bilirse, ki Fatih Tekke bir Guardiola hayranıdır bu arada, onun yaptıklarını, ya onun 9'luk 10'luk oyuncularla yapmaya çalıştığını 5'lik 6'lık oyuncularla yapmaya çalışıyor. Eğer ona 7'lik 8'lik oyuncular verirsen Türkiye Ligi şampiyonluğu hedef olmaktan çıkar, doğal bir sonuca dönüşür.
1: Peki.
0: Ama Trabzonspor içinde, diğer büyük takımlar içinde asıl hedef Avrupa'daki paydan nasiplenmek olmalı.
1: Buyurun.
2: Evet, tabii Fatih Hoca da ilk hocalığa nerede? Denizli Spor'dan başlamıştı. Hatırlıyor musun
0: olabilir,
2: abi?
0: Olabilir, Denizli Spor'da.
2: Yani ilk hocalık dönemleri falan pek iyi geçmedi ama İstanbul Spor'da bir çıkış yakaladı ve oyun sistemini değiştirdi. Yani daha böyle modern futbol, herhalde belki Guardiola'nın öğretileriyle orada ekibiyle birlikte tanışmış olabilir. O özellikle geriden oyun kurmalar, hiç uzun top vurmamalar falan. Ondan sonra hep onun üzerinde kata kata gitti. Ve başarılı. Alanya'da da bayağı çıkış yakaladı. En son Trabzonspor'da da bir buçuk sezondur. Bence çok değerli işler yapıyor. Saygı duymak lazım. Kupa şampiyonu da çok önemli. Yani evet, biz de maalesef yani son dönemde işte kupayı küçümseniyor nedense. Bence hiç öyle bir durum söz konusu değil. O zaman diğer takımlar da kazansaydı yani. Diğer takımlar da oraya gelseydi. Onun için Trabzonspor'u bu anlamda tebrik etmek lazım. Göze hoş gelen futbol oynuyor zaman zaman. Aslında şu var. Fatih Hoca daha çok hücum etmeyi seven, hücum oynatmayı seven bir teknik adam ama o belki o istediği kalibrasyonda takım olmadığı için çok da hücumcu oynatmıyor takım yani. Hatırla lütfen, sezona başlangıcı az gol yemeli oldu. İlk 5 hafta gol yemedi galiba.
0: Tabii.
2: Yani buralara olayı, bir de böyle santrfor teknik direktörler savunmayı daha iyi yaptırır. Çok ilginç bir test. Kanıtlayamam bunu ama.
1: Yani yemin edebilirim ama ispatlayamam.
2: Yani bu çok var. Herhalde yani savunmayı daha az bildiklerini düşünüp daha çok oraya çalışıyorlar belki de. Sormak lazım yani. Belki abi sen Fatih Tekke'ye sorabilirsin görüştüğünde, gittiğinde. Dolayısıyla şöyle toparlayayım Fatih Hoca ile ilgili. Bir de Fatih Hoca yani

0: İnsan olarak da çok sevilen bir karakter. Onu tanıyan futbol dünyasında işte eski futbolculardan arkadaşlarımız, işte abilerimiz falan oturduğumuzda o kadar saygıyla konuşuyorlardı ki çok dikkatimi çekmişti. Çünkü futbol camiasında çok böyle saygıyla arkasından konuşulan oyuncu azdır. Mesela Fatih Tekke deyince inanılmaz seviyorlar. İşte bizde artık klişe bir laf ama işte Fatih Hoca adamdır falan, böyle bir klişe lafımız var ya. Özellikle futbolda çok kullanılıyor.
1: Bu arada final sayesinde eşini de tanıma şansımız oldu. Kendisi de çok hoş, çok sevimli, çok doğal bir hanımefendi. İzlerse ona da selamlar gönderelim. Sosyal medyada çok konuşuluyor şu anda.
0: Yani bu kadar da sevilmesi, bir de net bir karakter olması...
2: Sözünü sevdirmek için hiçbir çabası yok.
0: Evet evet, bak peki, en önemli konu doğal seviliyor. Yani Fatih Hoca bu noktada, son geldiği noktada bence son derece başarılı olmuştur. Daha iyi kadrolarla daha iyisini yapabileceğini
1: bakalım
0: düşünüyorum.
1: Bakalım neler olacak transferde, tabii ki Trabzonspor'da takip edeceğiz. Haydi kim bilir. Evet, gelsin ilk sorumuz. Hemen biraz şöyle hafızalarımızı yoklayalım. Avrupa kariyerine Inter'de başlayan futbolcu kimdir diye soruyoruz. Esteban Cambiasso mu? Filip Coutinho mu? Sule Muntari mi? Diego Milito mu?
0: Milito ile Muntari değil benim bildiğim. Muntari'nin bir Udinese'si var.
2: Avrupa kariyeri. Ha.
0: Milito'da İspanya kariyeri var bildiğim kadarıyla Inter'den önce.
2: Muntari?
0: Udinese var diye biliyorum ama yanıltmayayım abi seni.
2: Yok arada, ya ben zaten yanılmam, bilmiyorum ki.
1: Neyini Avrupa yanıltı? Kariyeri, onun altını çizelim.
2: Avrupa
1: kariyerine kariyeri, değil yani Avrupa kariyerine. Inter'de başlayan.
2: Cambiasso'lu Inter'i Trabzonspor yenip kupadan elemiştim.
0: Abi Coutinho şey değil mi ya? Portekiz değil mi? Avrupa kariyerine nasıl Inter'de başlayacak?
2: Filip Coutinho.
1: Brezilyalı bu arada.
0: Brezilyalı mı? Portekiz'de isimler mesela çok evet, benziyorlar. Yani aynı dili konuşuyorlar.
2: Burak Fatih Tekke'den cevap geldi. Senin soruyu sordum.
1: İzliyor muydu siz?
2: Yok, soru sordum. Çalışıyordu ya, izlemek istedim.
1: İzliyorsa selamlar gönderelim
2: bize. Dur söyleyeyim.
1: Ne demiş?
2: Benim için hayır. Ya dedim ki bizde yorumcu Burak kardeşim santrforların daha iyi savunma yaptığını söyledi. Öyle mi? Yayındayız dedim. Benim için hayır ama santral olmanın avantajları vardı.
1: Güzel. Peki cevapları alayım bu arada ben. Selahattin Kınalı.
2: Cambiasso'nun hatırına
0: kalmadı. Ben de Coutinho diyeyim ya.
1: Coutinho. Görelim cevabı. Coutinho'ydu, tebrikler. 2008 yazında Inter Coutinho'nun bonservisini Vasco da Gama'dan alıyor ve 2010'a kadar da Brezilya ekibinde kiralık olarak oynamasına izin veriyor. Sonra bir buçuk sezon Inter'de forma giydikten sonra Espanyol'a ve Liverpool'a gidiyor Coutinho'nun hikayesi. Ha,
2: Liverpool'a Espanyol'dan mı gitmiş?
1: Evet. Haydi ikinci soruyu görelim.
2: Fatih Tekin'le hepinize selam.
1: Çok teşekkürler. Hangi isim Süper Lig kariyerinde gol atma başarısı göstermiştir? Ali Turan, Kamil Ahmet Çörekçi, Serdar Kesimal, Uğur Uçar.
2: Kamil Ahmet attı.
1: Bir güldün Burak Kural. Bir güldün.
2: Uğur Uçar... Süper Lig. Trabzonspor'un hocası değil mi?
1: Evet. Süper Lig kariyerinde gol atma başarısı gösteren ismi soruyoruz.
2: Uğur Uçar sağ bek, Serdar stoperdi, Ali Turan da sağ bekti. Ama Ali Turan orta sahada da var.
0: Stoper de oynadı abi. Stoper sağ bek.
2: Ha, Ali Turan. Başka bir Ali ile karıştım. Doğru. Ben Kamil Ahmet gol attı. Onu biliyorum. Ama kupada mı, ligde mi onu bilmiyorum.
1: Süper Lig kariyerinde gol atma başarısı göstermiştir. Takımını söyleyeyim mi? Size bir kopya vereyim.
0: Biliriz ama takımı söyler.
1: Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi?
0: Söylersen biliriz takımından.
1: Yani 10 saniye kaldı.
2: Ben dedim.
0: Ben de Ali Turan diyeyim ya. Ben de Ali Turan.
1: Ali Turan ve pardon neydi?
2: Kamil
1: Ahmet Çörekçi. Kayseri Spor'daydı.
0: Ali Turan Kayseri, Serdar Kayseri. İkisi de oynadı orada. Ali
1: görelim.
0: De Kayseri'de oynadı.
1: 2010-2011 sezonunda Serdar kesim aldı Kayseri Spor formasıyla.
0: Ali de Kayseri'de.
1: İki gol kaydetti Serdar.
2: Ama Kamil Ahmet Çörekçi Trabzonspor'da gol attı. Editör kardeşi söyle.
1: Lig mi kupa mı ona bir bakalım.
2: Ha,
1: Süper Lig diye soruyoruz. Süper Lig sorusu. Son soruyu da haydi görelim.

0: 1988-89 sezonuyla başlayan Hollanda Ligi'nde ilk şampiyonu soruyoruz. VV Wok Rotterdam mı? İnşallah böyle okunuyordu. Oh. Go Ahead mi? Willem II mi? HVV Den Haag mı?
1: Çok zor soru ya.
2: Tamamen ekonomik gerekçelerle, ekonomik
0: kültürel,
2: sanatsal gerekçelerle bakacağım ona. Rotterdam diyorum. Rotterdam o yılların en önemli şehirlerinden biri Avrupa'da.
1: Değil mi? Hmm.
2: O yüzden ya. Yoksa
0: 88-89.
1: Hiç bilmiyorum. Tamamen uyduracağım yani.
0: Tabii ki atış serbest.
1: Ben de Willem Tüve diyeyim.
0: Willem dedi Burak Kural. Selahattin Kınalı'da Rotterdam dediniz. O zaman üstüne çok konuşacak bir şey yok aynen, galiba. Çok, isterseniz evet. Görelim. Rotterdam'dı, tebrikler.
2: Kim bildi?
0: Siz.
2: Ha, ben bildim. Rotterdam.
0: Çok ama tebrikler. Çok bu arada şu anda bu isimle böyle bir kulüp yok, onu da söyleyelim. O zamanki tam adı da bu şekildeydi Rotterdam'ın. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz Burak Kural, Selahattin Kınalı, ağzınıza sağlık. Biz Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Yayınımız gün ortasıyla devam edecek. Hoşçakalın.
3: Şampiyon Inter sezon finali Bologna deplasmanında yapıyor. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Seken top, Hernandeski! 1-1!
4: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni...

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. D&R mağazalarında.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: ekranında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kağıtspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: ortasıyla karşınızdayız. Al Spor ve Al Spor Radyo ortak yayınında yaklaşık bir saat boyunca gündeme dair gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Hemen başlayalım Galatasaray'daki gelişmelerle. Sarı Kırmızıların devre arasında kiraladığı Hollandalı kanat oyuncusu Noah Lang açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Lang, Sarı Kırmızılara geliş sürecini de anlattı. Bakalım neler söylemiş.
1: Noah Lang Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gelme kararında Dünya Kupası'nın önemli bir etken olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu, Napoli'de güzel anlar da yaşadım ve kulübü seviyorum ama kış döneminde geleceğimi düşünmek zorundaydım. Dünya Kupası'nda olmak istiyordum. Galatasaray'a gelmemin en önemli sebebi buydu sözleriyle kararını gerekçelendirdi. ...26 yaşındaki hücum oyuncusu karar verme sürecinde Ronald Koeman'dan da görüş aldığını belirterek... ...milli takım teknik direktörümüz Ronald Koeman'a Galatasaray'a gitme kararından bahsettiğimde bunu tamamen destekledi. Kulübü biliyordu. Hatta bana Galatasaray'ın beklediğimden daha büyük olduğunu önceden söylemişti dedi. Hollandalı yıldız Napoli dönemi üzerine gelen soruya ise... ...öncelikle beni takıma getirmek için gösterdiği muazzam çabalarından dolayı Antonio Conte'ye minnettarım... Böylesine büyük bir teknik direktör sizi istiyorsa gidersiniz. Ama bazen işler olması gerektiği gibi gitmiyor. Baştan itibaren kanat oyuncularının olmadığı bir sistemle oynadık. Sonuç olarak hayatım boyunca alıştığımdan farklı bir rol oynamak zorunda kaldım. Bu da bana pek uymadı yanıtını verdi. Bonservisi aktif olarak Napoli'de bulunan Noah Lang, Galatasaray'da geçirdiği 6 ayda 19 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
0: Devam edelim Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
2: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netleşti. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Temsilcimiz geçtiğimiz 5 yılda topladığı puanlar sayesinde bu turda seri başı olacak. Lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı Lacivertliler İskoçya'dan Hearts ya da Polonya Ligi temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Devler Ligi'nde kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe 3. eleme turuna kalması halinde Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen veya Sturm Graz Hearts Górnik hattından gelecek bir takımla eşleşecek. Bu turunda geçirmesi halinde Sarı Lacivertlilerin playoff etabındaki muhtemel rakipleri arasında Lyon ve Bodo Glimt yer alıyor.
0: Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılarda da teknik direktör şu arayışı devam ediyor. Birçok isimle temas halinde siyah beyaz yönetim ve listedeki isimlerden biri de Brezilya.

0: Felipe Luis.
1: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah beyazlı yönetim yeni sezon öncesi kupa kazanma deneyimi bulunan, oyun kimliği net ve uzun vadeli planlamaya uygun bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü süreçte birçok adayla eş zamanlı temaslar sürerken genç jenerasyon teknik adamlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Felipe Luis oldu. Kısa sürede Brezilya'da Flamengo ile elde ettiği başarılarla öne çıkan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın durumu yakından takip ediliyor. Mart ayında görevinden ayrılan Felipe Luis'in oyun anlayışı ve genç oyuncularla kurduğu ilişki Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekmiş durumda. Antrenörlüğe 2024 yılında Flamengo U17 takımında başlayan Felipe Luis, U20 takımını da çalıştırdıktan sonra Eylül 2024'te A takımın başına geçti. Luis 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı. Beşiktaşlı idareciler 10 gün içerisinde yeni teknik direktörü belirlemeyi hedefliyor.
0: Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor 4 nokta atışı takviye planlıyor.
2: Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. Bordo Maviller yeni sezona hem dinamik hem de güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. Artı 4'e uyan 6 oyuncudan Pinya, Batago ve Vivu'yu tutacak Karadeniz ekibi gerekirse bir kontenjan oyuncusu alacak. Bu isimler için eğer reddedilmeyecek teklifler gelirse değerlendirilecek. Orta sahaya tecrübe katması için transfer edilen Ruslan Malinovski'nin yanı sıra Savic, Folcarelli, Boşvari, Muçi ve Onaçu'yla devam edilecek. Andre Onana'yı yeniden kiralamayı hedefleyen Trabzonsporlu idarecilerin Manchester United'la yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.
3: Muandil Malçı vurdu Onana. Bir kurtarış daha.
2: Kalacaklar kadar takımdan ayrılacak isimlerin durumu da yönetimin gündeminde önemli yer tutuyor. Olay ile Chelsea, Tottenham ve Benfica yakından ilgileniyor. Trabzonspor yönetiminin beklentisi 35 milyon euro. Zenit ve Benfica'nın takip ettiği Felipe Augusto'nun da satış ihtimali yüksek. Zubkov'un ise 6 milyon euroya gitme yolu açık. Ayrıca kiralıktan dönen Lundstram, Mendy ve Chan bonservisiyle elden çıkarılacak. Trabzonspor, Vakame ve Vişça'nın vedasından sonra hücum hattını da yenileyecek. Yabancı kontenjanındaki boşluklar direkt ilk 11 oyuncusu olacak. Trabzonspor bir forvet, kaliteli 2 kanat ve 1 bek istiyor. Eldeki 7 yabancının üzerine eklenecek bu 4 takviye kadronun iskeletini meydana getirecek.
0: Kocaeli Spor Kulübü Genel Kurulu'nda Recep Durul yeniden başkanlığa seçildi.
1: Kocaeli Spor Kulübü seçimli olağan mali genel kurulu Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesine ilişkin oylama öncesi salona delegeler dışında kişilerin de alındığının belirtilmesi üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi. Aranın ardından delegeler üyelik durumları kontrol edilerek salona alındı. Genel kurulda yönetim kurulu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Tek listeyle gidilen kongrede Recep Durul yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula katılan taraftarlara ve kongre üyelerine teşekkür eden Durul, "Taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Kocaeli Spor'un hedefi her zaman Avrupa'dır, kümede kalmak değildir." Bunun altını çizerek yineliyorum ifadelerini kullandı.
0: Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda geride bıraktığımız sezon içerisinde futbolcular 24 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.
1: Arca Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.
4: Ahmet Han'ın bulunduğu nokta, Ahmet Han uzaktan müthiş, harika bir gol, mükemmel bir gol Çorum'dan.
1: Profesyonel liglere 2018-2019 sezonunda 3. ligde yer alarak adım atan Çorum, başarılı geçirdiği o sezonun playoff finalinde karşılaştığı Serik Belediyespor'u yenerek 2. lige yükseldi. 2022-2023 sezonunda 2. ligde şampiyon tamamlayan Kırmızı Siyahlılar, 1. ligde 2023-2024 sezonunu 5. sırada bitirdi. Söz konusu sezonun playoff turunda yarı finale yükselen Karadeniz ekibi Bodrum Futbol Kulübü'ne yenilerek elendi. 2024-2025 sezonunu 54 puanla 10. sırada kapatan Çorum ekibinde

0: 2025-2026'da teknik heyet değişikliğine gidilerek göreve daha önce de kulüpte çalışan Tahsin Tam getirildi. Yusuf Erdoğan, Josef Atama, Pedrinho, Brian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcuların yer aldığı kadro ara transfer döneminde Mametyan ve Serdar Gürler'le güçlendirildi. Çorum Futbol Kulübü'nde sezon içinde teknik direktör Tahsin Tam'ın ayrılmasının ardından sırasıyla Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu da bir süre görev yaptı. Teknik direktörlüğe 17 Şubat'ta getirilen Uğur Uçar yönetimindeki Çorum ekibi üst üste galibiyetlerle takımını playoff potasına taşıdı. Sezonu 4. tamamlayan Kırmızı Siyahlılar playoff 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü'nü, 2. turda ise Sipey Bodrum Futbol Kulübü'nü eledi. Playoff finalinde Esenler Erokspor'a 2-0'lık üstünlük sağlayan Çorum Futbol Kulübü, Erzurumspor Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif faaliyetlerin ardından son Süper Lig biletini aldı. 2025-2026 sezonuna kadar 77 takımın yer aldığı Süper Lig'de Ahmet Sportif faaliyetler ve Çorum Futbol Kulübü ilk kez mücadele edecek. Çorum Süper Lig'e ev sahipliği yapacak 39. kent olacak.
1: Evet, haberimizde de detayları sizinle paylaştık. Çorum ilk kez Süper Lig'de temsil edilecek. Kırmızı Siyahlılar 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Çorum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Uğur Uçar, oyunculardan Erkan Kaş, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Hocam, gemi karaya yanaştı. Neler hissediyorsun?
3: Senin söylediğin gibi gemiyi karaya yanaştırdık. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve bu şampiyonluğa inandılar. Ve bizi oraya kadar getirdiler. Çorum halkına armağanımız bu. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. Ayrıca bir parantez, Savaş Başkanlığı, Baran Başkanı açmak istiyorum. Gerçekten bize çok emek verdiler. Hep yanımızda oldular. Bu şampiyonluk onlara da armağan olsun. Şimdi kutlama zamanı. Sonra önümüze bakacağız. Öncelikle Çorum taraftarı bunu hak etti. Gerçekten inanılmaz bir kenetleme oldu. Biz de yattılar, biz de kalktılar diyebilirim. Onun planlamasını yapacağız. Başkanımızla oturup konuşacağız. Ama Çorum'a layık bir kadro kuracağız. Öncelikle hedefimiz hem iyi oyun, hem iyi futbol. Ondan sonra da maç maç gidip sonuçlar bizi nereye getirecek göreceğiz.
4: Ya çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Çok çalıştık, inandık. Kendimizi çok zora sokmuştuk ilk içinde. Ama sonunda mutlu sona ulaştık.
2: İçeride hava nasıl şu an?
4: İçeride çok güzel, çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler her zaman. Onlardan da Allah razı olsun. Ya o bize bu aşı, bu şampiyonluğu o aşıladı. Bize inanın dedi. İlk 7'de yaptığımız zaman da Bandırma maçına kadar bize inanmamızı söyledi. Direkt çıkacağımızı söylemişti aslında. İnandık da. Sonra Bandırma'dan sonra buraya odaklandık ve sonunda istediğimiz oldu.
5: Tabii zor zamanlardan geçtik. 3 tane hoca değiştirdik. 4. hocamız Uğur Hoca oldu. Ama hedeften hiçbir zaman vazgeçmedik. Biz inanıyorduk. Oyuncu grubu her zaman inanıyordu. Biz onlara inanıyorduk. Sonuçta başardık. Çok mutluyuz. Şehrimize armağan olsun. Şehrimizin çocuklarına armağan olsun. Doya doya kutlayalım.
1: West Ham United İngiltere Premier Lig'e veda etti. Premier Lig'de Wolverhampton ve Burnley'den sonra ligden düşen son takım West Ham United oldu. Ligin son haftasında West Ham United konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen Premier Lig'e tutunamadı. Tottenham sahasında Everton'ı 1-0 yenerek ligde kalmayı başardı. West Ham United 39 puan, Tottenham ise 41 puanla sezonu kapatmış oldu. Milan'a soğuk duş diyeceğiz şimdi. Allegri'nin ekibi Serie A'nın son haftasında evinde Cagliari'ye mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi potasından da düşmüş oldu.
6: Cagliari maçına hoş geldiniz. İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi cezalını. Sane Mike İlk hücumda golü buldu Milan. Sané Mijkers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Orta geldi Mina, kafayı vurdu, cezalını gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu alana yolladı. Mina kafayı vurdu, Borelli tamamladı, bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut, son anda Menyan, ikinci hamle gol. Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Salemaykers yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu, Fülkrug tamamlayamadı. Palestra cezalarını attı çalımı. Palestra çevirdi, şut, son anda müdahale, korner. Cagliari yine golle burun buruna. Ceza alanında 3. gole çok yaklaşıyor. Salemaykers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da.
1: Udinese'yi mağlup eden Napoli ise Serie A'yı ikinci sırada tamamladı.
7: Napoli Udinese karşılaşması. Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo. Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Kevin De Bruyne derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund. Kevin De Bruyne sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı, 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund devam ediyor. Asenato. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu. Evet. Öncesinde faul tespit ediyor. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor.
8: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenta. Pertanto decisione finale espulsione.
7: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart. Yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne.

0: oynuyor. Son çizgi Kamede Okoye topun sahibi. Gilmour solda Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden Jan Fillerer. Rasmus Højlund offside bayrağı da havada ama Højlund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Højlund çok şık çalım. Højlund dar açı. Højlund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Boş kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Højlund burada klas bir çalım attı. Kaleye de vurabilirdi ama pas vermeyi düşündü McTominay. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli Diego Armando Maradona stadyumunda.
1: Yine Serie A ile devam edelim. Parma Serie A'nın son haftasında evinde Sassuolo'ya mağlup oldu.
2: İlk düdükle birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek Valeri. Ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu ilk olarak savunmadan. Seken topa vuruş dışarıya Valeri. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası. Kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında. Dışarıya gitti top. Burati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda. Savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı. Seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchioni. Nicolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchioni'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu kaleci. Müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Almqvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen, Almqvist. Almqvist ortaladı, kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor, Parma öne geçiyor. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Portekiz 2. Lig ekibi Torrens'e uzatmalarda giden kupa finalinde Sporting'i 2-1 mağlup ederek ilk kez Portekiz Kupası şampiyon oldu.
3: Portekiz Kupası finalinde Sporting 2. Lig ekibi Torrens'e ile karşı karşıya. Korner kullandı Torrens'e, Arka direkte golü atan Kevin Sohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika, Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torrense atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torrense yeniden önde. İkincilik ekibi Torrense Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torrense. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torrense tarih yazıyor. İkincilik ekibi Torrense Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
1: Ajax playoff'ta Utrecht'i penaltılarda mağlup ederek Avrupa vizesini alan taraf oldu.
4: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karvani'nin ortası kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes ile Mokyo'nun müdahalesi var. Ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönder.

0: Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta havadan gönderilen top Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Maarten Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.
1: Arjantin Ligi ile devam edelim. Playoff finalinde River Plate'i yenen Belgrano tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
2: Arjantin Ligi'nde birinci aşamada final mücadelesinde River Plate ve Belgrano Cordoba karşı karşıya. River atağında Colidio topu ağlara gönderiyor. Durum 1-0. 18. dakikada üstünlüğü yakaladı River Plate. Köşe vuruşu kullandı. Belgrano maça denge geliyor. Leonardo Morales. İkinci yarıdayız. Thomas Ezekiel Galvan. 2-1 oluyor durum. River yeniden üstün. Penaltı beklentisi var. Belgrano'da video yardımcı hakem devredeydi. Beyaz noktayı gösterdi hakem. Golü atan oyuncu Nicolas Fernandez. 2-2 oldu durum. 88. dakikadayız. Orta geldi. Fernandez ve gol. Belgrano River karşısında 85. dakikasına geride girdiği mücadelede 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Son düdük geliyor. Belgrano River Plate'i 3-2 mağlup ederek birinci aşamayı kazanan takım oluyor.
1: Inter Miami 10 gole sahne olan ve Luis Suarez'in hat-trick yaptığı maçta Philadelphia Union'u mağlup etti.
2: Inter Miami ve Philadelphia Union karşı karşıya. Philadelphia atağında golü atan oyuncu Milan Iloski. Penaltı kazandı konuk ekip. Iloski ile fark 2'ye çıktı. Inter Miami atak geliştiriyor. Messi bıraktı. Bertarame durumu 2-1'e getirdi. Philadelphia Union atak geliştiriyor yine. Kaleciden sekti top. Damlani ve 3-1. Fark yeniden 2. Luis Suarez durumu 3-2'ye getirdi. Devrenin son bölümünde beraberlik arıyor. Inter Miami Messi bıraktı. Bertarame skoru 3-3'e getiriyor. Dakika. Atak devam etti. Kaleciden seken topu ağlara gönderen Luis Suarez. Uzatma bölümünde ilk yarıda Milan Iloski'nin penaltısı 4-4'ü getirdi maçı. 81. dakika. Kaleciden sekti top. Luis Suarez 5-4. 90+3'te Rodrigo De Paul son sözü söylüyor. Inter Miami 6-4 kazanıyor.
1: 2002 yılında Real Madrid altyapısına katılan ve

0: Kulüpte toplam 23 sezon geçiren Dani Carvajal, Eflatun Beyazlı ekipten ayrıldı.
1: Real Madrid'in sezon kapanışı bir devrinde sonunu getirdi. Eflatun Beyazlıların kaptanı Dani Carvajal 13 sezondur formasını giydiği ve sayısız başarı elde ettiği formasına veda etti. Real Madrid altyapısından yetişen 34 yaşındaki futbolcu 2012'de Bayer Leverkusen'e transfer olmuş, bir sezonun ardından geri alınmıştı. İspanyol sağ bek Madrid kariyerinde toplamda 451 maça çıktı ve 14 gol, 66 asistlik katkı sağladı. Carvajal Real Madrid'in özellikle Avrupa'da hayal edilemez başarılar kazandığı yıllarda takımın ana parçalarından biri oldu. Dani Carvajal gözyaşları içinde Santiago Bernabeu'ya veda etti.
2: Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon. Takımın formasını giymek, tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak.
1: İspanyol yıldız Madrid kariyerine 6 Şampiyonlar Ligi, 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga Şampiyonluğu, 2 Copa del Rey ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları ekledi. İspanya futbolunun da önemli isimlerinden Carvajal, milli takımla Euro 2024'te şampiyonluk yaşadı. İnanılmaz bir Real Madrid kariyeri inşa eden Carvajal'in emekli olmayı düşündüğü belirtilirken, yıldız oyuncunun başka bir kulüpte oynama ihtimali de bulunuyor.

0: Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski futbolu bıraktığını açıkladı.
1: Lukas Podolski futbolu bıraktı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Alman santrfor 40 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Lukas Podolski'nin forma giydiği Górnik Zabrze, Lukas Podolski Górnik'in kariyerinde sadece bir durak noktası olmadığını ve özel bir yer olduğunu kanıtladı. Uzun zamandır taraftarların gözdesi olan efsane oyuncu futbola veda etti sözleriyle duyurdu. Podolski bırakma kararıyla birlikte çocukluğundan beri taraftarı olduğu Górnik Zabrze kulübünün hisselerinde çoğunluk sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu 2021 yılından beri Polonya ekibinin formasını terletiyordu. Futbola Köln altyapısında başlayan Podolski, Bayern Münih, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Antalya Spor formaları da giydi. Galatasaray'da 3 kupa kazanan ve 2014 yılında Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan golcü futbolcu, kariyerinde toplam 12 kupa kaldırdı. Lukas Podolski kariyeri boyunca 718 maçta 238 gol ve 138 asist üretti.
0: Basketbolla devam edelim. Olympiakos 4. kez Euroleague şampiyonu oldu. Yunan ekibi finalde Real Madrid'i yenerek 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.
2: Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA'da oynanan Euroleague Final Four finalinde Olympiakos'la Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleye 9-1'lik seriyle etkili başlayan Real Madrid ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı. İkinci periyotta maçı dengeye getirmeyi başaran Yunan ekibi, Evan Fournier'in sahaya ağırlığını koymasıyla soyunma odasına 46-44 üstün gitti. Trailers ilk yarıda 21 sayı kaydederek Real Madrid adına harika bir performans gösterdi. Heyecan ikinci yarıda da sürdü. Başa baş giden mücadelenin ikinci yarısında İspanya temsilcisi Andes Feliz ve Mario Hezonya'nın sayılarıyla avantajı yeniden ele geçirdi. Üstünlüğün defalarca el değiştirdiği mücadelede son 10 dakikaya 65-61'lik Real Madrid üstünlüğüyle girildi. Son bölümde Pire ekibi Evan Fournier'in sayılarıyla skoru lehine çevirdi.

Son saniyelerde Real Madrid hücumlarını iyi savunan Olympiakos mücadeleden 92-85 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

0: Yunanistan temsilcisi böylece EuroLeague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı 5 rebound, Alec Peters'e 16 sayı 7 reboundluk katkı verdi. 12. şampiyonluk hayaline ulaşamayan Real Madrid'de Trey Lyles 24 sayı 8 rebound, Mario Hezonya'da 19 sayı 5 asiste imza attı. Organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götüren Olympiakos'un bir önceki şampiyonluğu 2012-2013 sezonunda yine Real Madrid'i mağlup ederek gelmişti. O sezonda takımı çalıştıran Bartokas bir kez daha Olympiakos'u şampiyonluğa taşımayı başardı.
1: EuroLeague ekiplerinden Kızıl Yıldız'a bu sezon koç dayanmıyor. Sırp ekibi son olarak Sasa Obradovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
2: Kızıl Yıldız başarısız devam eden sezonun biletini bir kez daha koça kesti. Sırp ekibi EuroLeague'de playoff'un dışında kaldıktan sonra Adriyatik yarı finalinde ezeli rakibi Partizan karşısında 2-0 geriye düştü. Belgrad'ın kırmızı tarafı üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası yine koç değişikliğine gitme kararı aldı. Kızıl Yıldız sezon ortasında Yunan koç Yannis Seferopoulos'un yerine göreve gelen kulübün simgelerinden Sasha Obradovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Adriyatik Ligi'nde serinin 3. maçında takımın başında kulübün sportif direktörü Milan Tomic yer alacak. Partizan evinde oynayacağı bu karşılaşmayı kazanırsa finale yükselecek.
1: NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında Oklahoma City Thunder'ı mağlup eden San Antonio Spurs seride durumu 2-2'ye getirdi.
0: NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında San Antonio Spurs bir kez daha Oklahoma City Thunder'ı konuk etti. Frostbank Center'da oynanan mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı. İlk çeyreği 28-19 önde tamamlayan San Antonio soyunma odasına da 50-38 üstünlükle gitti. Birinci devrede sadece 38 sayı üreten Oklahoma, playofflardaki en düşük ikinci ilk yarı performansını sergiledi. Spurs yakaladığı ivmeyi ikinci devrede de sürdürerek son 12 dakikaya 18 sayılık avantajla girdi. Oklahoma'nın saha iç şut yüzdesini %33'te tutmayı başaran San Antonio, 4. periyotta da rakibine geri dönüş fırsatı vermedi ve mücadeleyi 103-82 kazandı. Seride durumu 2-2'ye getiren Spurs'ta Victor Wembanyama 33 sayı 8 rebound, 5 asist ve 3 blokluk performansla maça damga vurdu. Devin Vassell ve Stephen Castle 13'er sayıyla galibiyete katkı verdi. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander şutlarda 15'te 6'lık isabetle 19 sayıyla mücadele etti. Thunder takım halinde 33-3 sayılık denemede sadece %18 isabetle 6 atışta başarılı oldu. 4 galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5. maçı Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece saat 03.30'da Oklahoma'nın ev sahipliğinde oynanacak.
1: A Milli Kadın voleybol takımı oyuncuları Saliha Şahin ve Dilay Özdemir genç bir jenerasyonla Milletler Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
3: Evet, uzun bir sezondu. Güzel bir sezondu. Sezondan sonra milli takım hazırlıklarımıza başladık. Gayet yoğun ve iyi gidiyor. Güzel çalıştığımızı düşünüyorum. İlk ayak için hazırlıklarımızda önce İtalya'ya gideceğiz böyle bir hazırlık kampı. Ondan sonra da Brezilya'ya gideceğiz. İlk ayak çok iyi geçmesini umut ediyorum. 4'te 4'le buraya dönme dileğiyle. Gerçekten çok küçük geliyorlar. Yani tabii ki ben de

0: böyleydim bir zamanlar. 2009'u deyince sanki böyle hani 10 yaşındaymış gibi falan hissettiriyor ama çok yetenekliler, çok yetenekliler, çok iyi yerlere gelecekler bence. Çok iyi de çalışıyorlar. Hani antrenörlerin ne dediğini de alıyorlar. Zaten bir sporcu için en önemli olan şeylerden bir tanesi dinlemek ve bunu uygulayabilmek. Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Tabii ki her zaman hedefimiz her zaman madalya. Bu yıl için çok heyecanlıyız. Yani tabii ki madalya ve şampiyon kupa almayı özledik. Sizlerin de özlediğini biliyoruz. Umarım evimize getireceğiz. Tabii ki Dani ile çalışmak her zaman keyifli. Zorlu bir süre zaten. Yaz her zaman zordur. Bakalım şu an da iyi gidiyor zaten. İyi gitmeye de devam et.
1: Öncelikle çok mutluyum. Burada olmak bence her sporcunun hayalidir. En yakın İtalya'ya gideceğiz. 2-3 gün sonra İtalya'da hazırlık maçlarımız var. Çok iyi hazırlanıyoruz. Yaş aralığı geniş bir kadroyla hazırlanıyoruz aslında. O yüzden bence çok enerjik ve pozitif bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım güzel başarılara imza atabiliriz bu yıl hep birlikte. Evet. Burada olduğum için çok mutluyum. Bence her milli takım sezonu bana yeni şeyler kattığı için umarım bu sene de çok güzel şeyler öğrenebilirim. Hem arkadaşlarımdan hem staff'tan. Böyle diyebilirim. Herkes çok genç evet. Eskiden oynadığım takım arkadaşlarımla, altyapıda oynadığım takım arkadaşlarımla beraber milli takımda. Şu anda av milli takımda birlikte oynamak beni çok mutlu hissettiriyor.
2: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
3: Formula 1'de sezonun 5. etabı Kanada'da koşuldu. Montreal kentindeki 4.36 kilometrelik Gilles Villeneuve pistindeki yarış 70 tur üzerinden düzenlendi. Mercedes'ten Kimi Antonelli 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak podyumun en üst basamağına çıktı. İtalyan pilot bu zaferle üst üste 4. galibiyetini imza attı. Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton liderden 10.768 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 11.276 saniye arkasında 3. sırayı aldı. Bu sonucun ardından Kimi Antonelli pilotlar klasmanında 156 puana yükselerek birinciliğini sürdürdü. Takımlardaysa lider Mercedes 244 puana yükseldi. Formula 1'de sezon 7 Haziran Pazar günü koşulacak Monaco Grand Prix'si ile devam edecek.
2: Gün ortasını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: birlikte bulacaksın.
1: Reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart.

0: milyar lira kazanabilirsiniz. Kampanya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi Mobilerimiz için masrafsız.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: A Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır denildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor ekranlarından merhabalar. Spor gündemine hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugünse stüdyoda Saffet İşler ve Mahmut Alpaslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Güzel hoş bir yayın
1: 3
0: olsun.
1: 3 saat bize katlanacaklar. Evet.
0: Yok, katlanmak ne kelime hocam, olur mu böyle şey? Gayet güzel, keyifli bir her zamanki gibi. Şimdi. Yayını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün spor gündemine Beşiktaş'la başlıyoruz değerli izleyenler. Teknik direktör arayışları devam ediyor Beşiktaş'ta ve İbre'de siyah beyazlarda Razvan Lucescu'ya dönmüş durumda bir bağlantımız var. Hemen haber merkezine gidelim. Çok fazla bekletmeyelim ekip arkadaşımız. Efecan Öztaş bizi bekliyor. Efecan, hoş geldin yayınımıza. Önce dilersen teknik direktör konusuyla bir başlayalım. Beşiktaş'ta teknik direktör noktasında öne çıkan isim an itibariyle kimdir? Bununla başlayalım. Sonrasında tabii ki farklı sorularım da olacak.
2: Tabii Furkan Yıldız, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum öncelikle. Siyah beyaz ekipte an itibariyle Önder Özen geçtiğimiz hafta cumartesi günü Sayın Başkan Serdar Adalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede de kendisinin belirlediği ve Sayın Başkan'ın görüşme halinde olduğu isimlerle beraber bir liste oluşturdu. Bu listeyi Sayın Başkan Serdar Adalı'ya sunmuş oldu Önder Özen. Bunu belirteyim öncelikle Furkan Yıldız. An itibariyle listede 12-13 kişi vardı geçtiğimiz hafta ama an itibariyle bu listede an itibariyle böyle bir 3 ya da 4 kişi olduğu söyleniyor. Bu bilgiye eriştik. Bu isimlerden birinin de Razvan Lucescu olduğunu belirtebiliriz. Razvan Lucescu PAOK'ta çalıştırıcı an itibariyle bir çıkış maddesi bulunuyor. 3 milyon euro gibi bir çıkış maddesi var. Rumen Teknik Adamı'nın kendisinin de gelmem ya da gelmeyi düşünmüyorum demediğini de söyleyebilirim öncelikle Furkan Yıldız. Yani kendisiyle ilgili çıkan birçok iddia vardı. PAOK Başkanı izin vermiyor. Türkiye'ye sıcak değil. Bunların doğru olmadığını söyleyebilirim. An itibariyle zaten resmi bir görüşmede yok. Sadece durumunun sorulduğunu, şartlarının sorulduğunu,

0: Beşiktaş'ın bir yapısı var tabii ki de. Sayın Başkan Serdal Adal da bunu sık sık ifade ediyor. Yaklaşık olarak Beşiktaş'ın geçtiğimiz senelerden bu yana yaklaşık 4 senedir 12 tane hoca değişti siyah beyazlı ekipte. O yüzden yüksek profilli isimler siyah beyaz ekibe bu kadar sık isim değiştirilmesinden dolayı sıcak bakmadıklarını belirtiyorlar. Beşiktaş'ı reddeden isimler var. Birçok önemli isime gidildi. 3 isim Beşiktaş'ı reddetti. An itibariyle bu elit hocalar diyebileceğimiz isimler. Beşiktaş'ın da işinin çok zor olduğunu belirtebiliriz bu yönden Sayın Başkan Serdal Adal'ın ve yönetiminin. Ama Önder Özen'in de belirlediği profiller var. Bu profillere de değinmek istiyorum. Tabii isimler üzerinden gideceğiz ama Razvan Üçescu ile ilgili bilgileri vereceğim ama biz Beşiktaş yetkililerle konuştuğumuzda bize şunu ifade ediyorlar. Başarıyı aç, savaşan, hücum futbol oynatan, rakip kaleciye kadar baskısını hissettiren siyah beyazlı takımın genlerindeki o hücum futbolunu, kolej futbolunu, kolej havasını yaratan bir teknik direktör aradıklarını belirtiyorlar. Özellikle şunu ifade ediyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle başarıya aç bir hoca istiyoruz diyorlar. Bunu söyleyebilirim Furkan Yıldız ve basketboldaki Dušan Olimpijević gibi hırsını sahaya ve taraftarlara Beşiktaş'ın 12 numarasına tribünlerine yansıtan bir hoca istiyoruz diyorlar. İnanılmaz derecede de buna önem verdiklerini bildiriyorlar. Tabii Önder Özen'in de burada belirleyici bir faktör olacağını altını çizmek istiyorum Furkan Yıldız. Önder Özen tamamen Sayın Başkan Serdal Adal'a reçetenin 2013 aslında geldiği dönemdeki gibi Slaven Bilic'i getirmişti Önder Özen. An itibariyle de o tarz profillere döndüğünü söyleyebilirim İbre'nin. Çünkü Önder Özen biz konuştuğumuz zaman Beşiktaş yetkililerle şu ifadeyi kullanıyormuş. Başkanım biz önemli isimler yerine, bu önemli isimler başarı elde etmiş isimler ama Beşiktaş olarak başarıya aç bir takım kurarak, başarıya aç bir teknik direktörü başımıza getirerek daha iyi bir ivme yakalayabiliriz diyor. Tabii bu başarıya aç kısmını da şöyle nitelendirebiliriz. Hiçbir başarısı olmayan yabancı teknik direktörü getirmek anlamında değil. Yine de oraya bir parantez koyalım. Buradaki profilin de belli bir başarılar elde etmiş yabancı hocalar ve Süper Lig'de Beşiktaş'ta da Avrupa'da ve Süper Lig'de başarıya ulaşmayı hedefleyebilecek daha hırslı, yaşı oldukça genç bir isimlere yönelmemiz gerektiğini söyleyebilirim diyor Önder Özen Sayın Başkan Serdal Adal'a. Bunu da ifade edeyim Furkan Yıldız ama an itibariyle Beşiktaş'ın en net adaylarından biri Razvan Lucescu. Onu da zaten az önce söyledim. PAOK'ta bir çıkış maddesi var. 3 milyon euro gibi bir rakam. Kendisi de an itibariyle ben Beşiktaş'a gelmem ya da sıcak bakmıyorum demiyor. Onu da söyleyebilirim. An itibariyle Beşiktaş'taki liste 3 ya da 4 isme düşmüş durumda Furkan Yıldız.
1: Efecan, sorularım var. İki isim soracağım teknik direktör adayları konusunda. Bir tanesi AEK'in teknik direktörü Marko Nikolić, listedeki isimlerden birisi mi ya da sence uygun bir profil mi en azından Beşiktaş'a? Bir diğeri de aslında El Nasır'la devam etme ihtimali de şu anda yüksek görünüyor ama Jorge Jesus'la ilgili bazı haberler vardı. Hatta bir açıklaması da vardı. Türkiye'den teklif yapan tek kulüp Fenerbahçe değil demişti ve haliyle tabii ki bütün oklar Beşiktaş'a dönmüştü o açıklama sonrası. Bir, Jorge Jesus gündemi oluştu mu Beşiktaş'ta yakın zamanda?
0: Yani o Jorge Jesus'tan başlayayım istersen Furkan Yıldız. Biz bunu Sayın Başkan Serdar Adal'a sorduk. Beşiktaş'ın Portekizli teknik adama, deneyimli teknik adama Jorge Jesus'a bir ilgisi var mı, bir teklif sunuldu mu diye sorduk. Sayın Başkan Serdar Adal'a net bir şekilde Jorge Jesus'la hiçbir şekilde ilgilenmediklerini, teklif götürmediklerini belirtti. Yani bunu söyleyebilirim. Beşiktaşlı yetkililerin çoğu, Sayın Başkan zaten buradaki en yetkili isim, ilgilenmediklerini ve bir teklif yapmadıklarını söylüyor. Bu takımın Beşiktaş olmadığını ama hangi takım olduğunu da bilemeyeceğini ifade ediyor. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Yani an itibariyle Beşiktaş'ın Jorge Jesus'a herhangi bir ilgisi ya da teklif yapma gibi bir durumu yok. Ama şurada da tabii senin sorduğun bir başka isim Ayekin hocası. Kendisi de Beşiktaş'ın Marko Nikolić. Tabii ilgilendiği isimlerden biri. Önder Özen'in aslında ifade ettiği o profil, ben burada az önce anlattım, o profile de uyan bir isim. Oldukça fazla hücum futbolu oynatan bir isim. Elde ettiği başarılar var. Sırp Ligi'nde, Arabistan'da, Yunanistan'da önemli başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış bir isim. Zaten yaşı da oldukça genç ve hücum futbolu oynatıyor. Beşiktaş'ın da tabii düşündüğü isimlerden biri değil desek yalan olur. Ama an itibariyle çok da somut ve sıcak bir gelişme olmadığı için onun ismini anmak da doğru olmaz. Ama Beşiktaş'ın, Önder Özen'in tarif ettiği profili oyan isimlerden bir tanesi. Tabii kendisine de bir ilgi var ama somut bir adım atılmadı. Henüz bir teklif yapılmadı. Onu da

0: belirteyim. Beşiktaş'taki işte o teknik direktör konusunun bir ya da iki gün içerisinden sonuçlanmayacağını ifade edebilirim. En azından taraftarların beklentisini de birazcık düşürmüş olalım. Çünkü Beşiktaş yetkililerle konuştuğumuz zaman şunu ifade ediyorlar. Teknik direktör konusunda bizim planlarımız var. Ama Sergen Yalçın'ın istifasından önce bizim herhangi bir çalışmamız yoktu. Çünkü biz Sergen Hoca ile devam etmeyi düşünüyorduk. Sergen Hoca istifasından sonra Önder Özen'le beraber buraya aslında hemen acil bir plan oluşturduk. Önder Özen'in zaten futbolu yakından takip ettiğini, İspanyol futbolunu çok yakından takip ettiğini ve Önder Özen'in listesinde de İspanyol bir teknik adamın olduğunu da belirtiyorlar. Bunu da söyleyebilirim Furkan Yıldız. Beşiktaş'ın acil eylem planı oluşturarak Önder Özen'i direkt takımın başına getirterek teknik direktör ayışlarına başlarını belirtelim. Ama teknik direktör konusu ne zaman sonuçlanır dersen ki eğer Beşiktaşlı yetkililer bayramdan hemen sonra Haziran'ın başında yaklaşık bir 10 günlük süreç gösteriyor bu da. 10 gün içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebilirim. Yani somut adımlar bayramdan sonra atılacak. Artık teknik direktör konusunda isimleri net bir şekilde vereceğimiz sürelerde bayramdan hemen sonra Haziran başında yani 10 günlük süre içerisinde olabilir diyebilirim. Ama an itibariyle şu teknik direktörle çok sıcak görüşülüyor dersek biz de yalan söylemiş oluruz taraftarlara.
1: Efecan şu dönemde özellikle kolay değil biliyorum. Çünkü bir teknik direktör belirsizliği varken transfer planlaması da kolay olmayacaktır eminim ki. Ama Önder Özen göreve geldikten sonra en azından transferdeki planlamaya dair bir bilgin ya da istihbaratın var mı? Bunu sormak istiyorum. Bir de somut olarak Beşiktaş'ta adı anılan bazı isimler var. Özellikle sol kanat bölgesi için Arsenal'ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard'ın ismi yine basında adı geçen isimlerden, futbolculardan birisi. Ve diğeri de çok uzun süredir yine Beşiktaş'ın gündemindeki Zuriko Davidashvili. Her transfer döneminde konuştuğumuz bir oyuncu. Bu konuda bir bilgin, istihbaratın var mıdır?
0: Tabii bu iki isime hemen geçmeden önce de şunu belirtmek istiyorum. Önder Özen'in Beşiktaş'a imza atmadan önce de yaklaşık 3 aydır sıkı bir çalışım içerisinde olduğunu duydum. Onu belirtebilirim. Yani kendisinin de belirlediği isimler var. Ama özellikle Sayın Başkan Serdar Dalay'la teknik direktör konusunu konuştuktan hemen sonra belirttiği de bir konu var. Beşiktaş'ın yerli oyuncu havuzunun oldukça zayıf olmasını belirtiyor. Yani bu zayıflığı bizim bu sezon içerisinde yaz transfer döneminde yükseltmemiz gerektiğini söylüyor Sayın Başkan Serdar Dalay, Önder Özen. Onu da ifade edeyim. Beşiktaş'ta oldukça yoğun bir şekilde gurbetçi oyuncu arayışları da sürüyor. An itibariyle Süper Lig'de de Beşiktaş'a gelebilecek isimlerin de listesi çıkartılmış durumda. Bu tarzda da bir hazırlık var. Yani arka planda teknik direktör adayları konuşulurken de bu teknik direktör profiline uygun Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tabii isimlere geçelim hemen şimdi senin sorduğun gibi. Davidashvili, Sayın Başkan Serdar Adalı'nın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de transfer etmek istediği isimlerden bir tanesiydi Davidashvili. An itibariyle o da Beşiktaş'ın listesinde olan transfer etmek istediği isimlerden bir tanesi. Tekrardan Sayın Başkan Serdar Adalı bu ismi Beşiktaş'a kazandırmak istiyor. Zaten yaşı da oldukça genç isimlerden bir tanesi ve önemli işler yapıyor Saint-Étienne'de de. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Saint-Étienne başkanı Sayın Başkan Serdar Dalay ile görüşmesinde oyuncuyu bırakmamıştı. Ama bu yaz transfer döneminde daha da sıcak bir gelişme olabilir. Yani Beşiktaş forması giyebilir bu oyuncu, Gürcü futbolcu. Onu söyleyebiliriz. Sayın Başkan'ın hayalini kurduğu, Beşiktaş'ı kazandırmak istediği genç isimlerden bir tanesi Davidashvili. Beşiktaş Davidashvili'yi renklerine kazandırmak istiyor. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir diğer isim ise yine sol kanat mevkisinde oynayan Belçikalı Trossard. Arsenal'de aslında geçtiğimiz iki hafta önce şampiyonluk golü gibi nitelendirebilecek gollerden bir tanesini atmıştı. Önemli işlerden birine imza attı Trossard. Arsenal aslında tarihine de geçmiş oldu. 20 senelik sonra bir şampiyonluk kazandı Arsenal ve o şampiyonluk kadrosunda önemli işler yaptı Trossard. O da geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ı transfer listesindeydi. Özellikle Sergen Yalçın geldikten hemen sonra Beşiktaş'ın listesine giren isimlerden bir tanesiydi Trossard. Transfer döneminin bitimine yaklaşık bir hafta kala Beşiktaş bu futbolcuyla çok yakından ilgilenmişti. Çünkü Trossard'ın Dünya Kupası'na gitme isteği vardı. Bu nedenden dolayı da Beşiktaş'a biraz sıcak bakıyordu ama Arsenal transfer döneminin sona erme süresinin azalmasıyla beraber bu futbolcuyu Beşiktaş'a bırakmamıştı. Tabii bu da tekrardan Sayın Başkan Serdar Adalı'nın beğendiği, ilgilendiği ve Beşiktaş takımına kazandırmak istediği bir diğer sol kanat oyuncusu. Sayın Başkan Beşiktaş'a yüksek profilli kanat oyuncuları kazandıracağını da ifade ediyor zaten. Bunu hem yazılı basında hem görsel medyada ifade ediyor Sayın Başkan. Biz de kendisiyle konuştuğumuzda da bizlere de söylüyor. Beşiktaş bu sezon içerisinde kanat mevkisine önem verecek. En önem verdiği konulardan biri olacak mevkilerde ama bu isimlerin

0: söylüyoruz. Tur Orsat ve Davidaşvili net olarak Beşiktaş'ın listesinde. Gelecek hocaya da son olacak ve transfer çalışmaları sürecek. Bir diğer isim ise 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayan Anguissa. O da Sayın Başkan Serdar Dalan'ın geçtiğimiz transfer döneminde almak istediği ve alamadığı isimlerden bir tanesiydi. An itibariyle Napoli'nin bırakmaya sıcak olduğunu da belirtebiliriz. Eğer Sergen Hoca da devam etseydi o da listede olan isimlerden biriydi. Haziran ayının ilk haftalarında siyah beyazlı ekibe hatta gelmesi de oldukça yakın denilen isimlerden bir tanesiydi. O da Sayın Başkan'ın siyah beyazlı ekibe orta sahasına kazandırmak istediği isimlerden biri. Onu da söyleyeyim Furkan Yıldız. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kamp dönemine yetiştirmek istediği 3 alan var Furkan Yıldız. Kaleci mevkisi, sol bek ve sol kanat. En acilinden Sayın Başkan Serdar Dalan'ın çizdiği profiller bu mevkiler, onu söyleyebilirim. Tabi Anguissa'yı da saydık az önce ama Beşiktaş'ın artık öleme kısmına baktığımızda 23 Temmuz'da bir ön eleme oynayacak. Siyah beyaz ekip 25 Haziran'da da sezonu açacak. İstanbul'da kampa başlayacak siyah beyaz ekip. O yüzden transferleri de teknik direktör konusu gibi yavaş yavaş değil de hızlı hızlı getirmesi gerekiyor. Bunların da planlamaları yapılıyor. Dediğim gibi Beşiktaş'ın futbol komitesi ve Önder Özen futbol aklı Sayın Başkan Serdar Adalı'nın en önem verdiği 3 transfer bölgesi, kaleci bölgesi, sol kanat ve sol bek. Kamp transfer döneminin başlamasıyla beraber kampa yetiştirilmesi beklenen isimler olarak yer alıyor bu bölgeler Furkan Yıldız.
1: Efecan, son sorum. Semih Kılıçsoy Avrupa'da kalmak istiyor yönünde haberler var. Kalieri opsiyonu kullanacak mı? Bir bilgin var mı bu konuda? Beşiktaş'ın özellikle şimdi değişen futbol aklı Sayın Önder Özen ve yeni gelecek olan teknik direktör Semih konusunda farklı bir planlaması olabilir mi Beşiktaş'ın?
0: Şimdi şöyle, biz tabii Beşiktaş yetkililere bu durumu soruyoruz. Semih Kılıçsoy'un yüksek ihtimalle Beşiktaş'a geri döneceğini söyleyebiliriz. Bu yanlış olmaz. Zaten Cagliari teknik direktör de kendisinin çok önemli bir yetenek olduğunu ifade etmişti. Özellikle İtalyan basına bir demeç vermiş kendisi geçtiğimiz günlerde. Semih'in çok büyük bir yetenek olduğunu ama kendisinin bu yeteneğine ekstra şeyler katması gerektiğini ifade etmiş. Bu demeçten yola çıkarak ve bilgi olarak da söyleyebilirim ki an itibariyle Semih Kılıçsoy siyah beyaz ekibe geri dönecek. Beşiktaş'taki geleceği ne olacak? Onu da söyleyelim hemen. Siyah beyazlı yetkililere soruyoruz. Semih Kılıçsoy'la sezona başlayacak mı Beşiktaş? Kadroda düşünen isimlerden biri mi? Kiralık oyuncuların dönüşü. Onu da ekleyelim hatta bu konuya. Bir tek düşünülen isim Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ta. Kiralık olarak Beşiktaş'a dönecek. Bu sezon içerisinde başka takımlarda kiralık olarak forma giyen oyuncular Beşiktaş'a kamp döneminde dönecekler. Bu isimlerden sadece dönebilecek tek isim var. O da Semih Kılıçsoy. Bunu ifade ediyor siyah beyazlı yetkililer. O yüzden Semih eğer Beşiktaş'ta kalmak isterse, kariyerini Avrupa'da devam etmek istemezse eğer, Beşiktaş'ta ben kalacağım, ikinci forvet ya da konumlandırmaya göre üçüncü forvet olarak kalabilirim derse siyah beyazlı ekipte Semih Kılıçsoy kalabilir. Siyah beyazlı yetkililer bunu ifade ediyorlar. Ama Semih Kılıçsoy, ben Cagliari deneyimimin ardından tekrardan Avrupa'da yoluma devam etmek istiyorum ve şu kulüpten bana bu tarzı bir ilgi var derse siyah beyazlı ekip kendisinin yolunu açacak. Onu da ifade edelim. Ama an itibariyle kiralıktan dönen futbolcular da Beşiktaş'ta kalacak tek futbolcu da Semih Kılıçsoy Furkan Yıldız, onu söyleyebilirim. Kalan kiralıktan dönecek futbolcuların çoğuyla hem sözleşmelerinin fesih görüşmeleri yapılarak yollar ayrılacak ya da başka takımlara tekrar olarak kiralık olarak gönderilmesi gündemde diğer oyuncuların, ama an itibariyle kadroda düşünülen tek isim Semih Kılıçsoy Furkan Yıldız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efecan Öztaş Beşiktaş'a dair çok detaylı bir bağlantı yaptı bizler için ve tüm merak edilenleri de paylaşmış oldu. Biz de bu bilgiler ışığında Beşiktaş'ı konuşmaya devam edelim. Saffet Hocam, önce teknik direktör konusuyla başlayalım. Şu anda öne çıkan aday Razvan Lucescu. Bundan birkaç gün önce, hatta birkaç hafta önce bu kadar sıcak bakmadığı Beşiktaş'a konuşuluyordu. Ama an itibariyle biraz daha ibre Beşiktaş'ta Lucescu'ya dönmüş gibi. Sizce doğru isim mi Razvan Lucescu?
2: Doğru isim. Ben de yani bu konuyla ilgili görüşlerim vardı. Görüştük kişilerle. Hakikaten Razvan'la iyi, çok yoğun bir şekilde şu anda Beşiktaş'ta gündem olan bir hoca. Yani bizim ligimizi de tanıyor. Yani rahmetli babası tabii ki bizde görev yaptığı için o da Türkiye'de çalışma anlamında Beşiktaş'ta görev yapmak istiyor. İyi de bir hoca, disiplinli bir hoca. Yani takıma katkı sağlar mı? Sağlar. Yani bu anlamda. Tabii burada hocanın

0: bir an önce ismi belli olup imzayı atması gerekiyor ki transferlerde geç kalmamak lazım.
1: Çok da vakit yok çok çünkü. Çok da vakit yok. İlk resmi maç 22 ya da 23 Temmuz. Şimdi,
0: evet, yani geçen sene bir sıkıntı yaşanmıştı. Kamp döneminden sonra işte bir sürü kargaşalar oldu. Evet. Biliyoruz Shakhtar Donetsk maçında aynı sıkıntılar yaşanmaması gerekiyor yani bu anlamda. Yani takımın hem hocaya ihtiyacı var hem oyuncuya ihtiyacı var. Burada çok doğru hareket etmek lazım. Yani Razvan Uçescu ile alakalı doğru bir hamle, doğru bir atak yapma. Yani bu konuda bu hocanın Beşiktaş'a faydası olacağını ben inanıyorum. Yani düzgün bir insan, düzgün bir hoca, disiplinli bir hoca, işini de iyi bilen birisi. Bu anlamda başka hoca konusunda yani hani Razvan olmazsa belki Nuri Şahin konusu gündeme geldi, konuşuluyordu.
1: Ama orada da şöyle bir detay verebilirim sizin yorumunuza ek olarak. Başakşehir'in tabii bir sözleşmesi var Nuri Şahin'le, evet. Ve çıkış maddesi de eğer yanlış bilmiyorsam 7 milyon euro Nuri Şahin'in. Yani çok bence gerçekçi o zaman, de bir rakam değil. Evet. Nuri Hoca'nın bence en azından bu dönemde çok mümkün görünmüyor Beşiktaş'a.
0: Şimdi tabii Lüçesko'nun böyle bir şeyi sözleşmesi.
1: Onun da 3 milyon euro maddesi oldu. Var. Evet, ama maddesi o maddeyi var. De ödemeden Beşiktaş tamamlamak istiyor süreci.
0: İşte onu nasıl tamamlayacak?
1: İşte hocanın belki orada hani
2: ilişkileri,
1: evet, hani ben gitmek istiyorum derse kulübü PAOK'a belki öyle bir süreç ilerleyebilir. Orada biraz Lucescu'nun da tabii bu süreçteki tavrı önemli.
0: Lucescu'nun tabii gelmek istiyor yani. Türkiye'ye niye gelmek istemesi? Özellikle bir Beşiktaş kulübüne gelmesi onun kariyeri açısında iyi bir olay olacak. Ama hani bu kadar şimdi konuşuluyor. Sözleşmesi bitmemiş. Üstüne de bir de yani ödeme yapılacak. Yani futbolcu transferi gibi olacak yani.
1: Biraz evet.
0: Yani bu anlamda o yani üçüncü alternatiflere bakacak o zaman yani. İkincisi yani Lucescu olmazsa başkasına bakacaksın yani. Burada bir sürü hoca ismi geçiyor şu anda. Ama doğru ismi bulmak lazım. Doğru isimle beraber transferleri de ona göre yapmak lazım.
1: İşte hocam mesela bazı isimler, işte Mahmut hocam, Ernesto Valverde mesela yazıldı ama işte yıllık sanırım maaş beklentisi 9-10 milyon euro seviyelerinde. Hatta Ruben Amorim yazıldı, Portekizli, onun da yine beklentisi 10-15 milyon euro seviyelerinde. Sadece kendi maaş beklentisinden bahsediyorum bu arada. Yani Beşiktaş aslında bir çıkmaza da girdi. Neden bunu söylüyorum? Yüksek profilli hocalara gitmek istiyorlar ama kulübün son dönemdeki sportif durumu ortada. A+ teknik direktörler özellikle buraya çok sıcak bakmıyorlar Beşiktaş'a ve kadro konusunda da son dönemde çok doğru planlama olmadığı için yani yeni göreve gelecek olan teknik direktör kadro planlamasında da çok bir hareket alanı yok ne yazık ki.
0: Çok gidecek oyuncu var yani aşağı yukarı.
1: Gitmesi gereken var ama gereken, nasıl gidecekler işte, tabii.
0: Yani
1: merak
0: belki
1: konusu.
0: Paraları verilip gidecek. Belki hani karşılıklı feshedecek ama aşağı yukarı herhalde 12-13 tane oyuncu var benim bildiğim. Yani yabancı oyuncuların da çokluğu var. Bir de 10+4 faktörü, evet, var yani.
1: Doğru.
0: O da çok etkileyecek. Şimdi gidecek olan yabancı oyuncu da çok fazla var. Eğer gitmezse kalırsa onlar da sıkıntı. 10+4'e baktığın zaman sen yurt dışından transfer nasıl yapacaksın? O yurt dışından transfer de çok zor. Yani bayağı bir sıkıntılı bir dönem bekliyor. Yani hem yani Beşiktaş'ın futbolcu transferiyle alakalı hem hoca konusuyla alakalı. Yani hoca konusu doğru bir karar. Lucescu ile alakalı hakikaten Beşiktaş'a faydalı olacak olan bir insan ama tabii onun da sözleşmesi var. Bitince nasıl olacak? Para ödeyip mi alacak veya başka türlü mü olacak? O da ayrı bir konu ama esas olan hocayla beraber oyuncu kadrosunun belirlenmesi çok önemli. Yani bir de 23'ünde maç oynanacak. Konferans liginde de artık bu sene elenmemek lazım. Direkt, evet, çıkmak lazım. O da taraftara da inanılmaz bir şey var. Çünkü beklenti var taraftarda da. Yani onun için taraftarın zaten beklentisi olarak şampiyonluk hedefi olan bir beklenti var. Esas o var. En azından konferans liginde de yukarıya doğru çıkmak isteyen bir Beşiktaş olması gerekiyor yani.
1: Peki Mahmut hocam siz nasıl yaklaşırsınız Lucescu ihtimaline? Beşiktaş'a en azından

0: azından kısa vadede Beşiktaş'ı bu girdaptan çıkarabilecek doğru isim Lucescu mudur?
1: Şöyle gireyim mi ben? Hulusi'yi tebrik edelim öncelikle.
0: Kesinlikle. Yakirovic'i kutluyorum.
1: Hayırlı olsun. Hocayı getirdiler. Transfer yasağı var. Bir oyun formatını bir değiştirdik. Baştan kötü gittiler. Üçlüye bir döndüler. Ettiler. Elindeki materyalden bir Premier Lig'e çıktı değil mi?
0: Evet.
1: Hocalık budur. Sizin elinizdeki materyalden en iyisini çıkartmaya bakanlar hep iyi seviyeler. Hep o level atlıyorlar. Tabii büyük camialarda da gelen hocalar da büyük oyuncuları, isimli oyuncuları alıyorsun. Mesela kardeşim söyledi, birkaç tane oyuncuların isimlerini söyledi. Bunlardan bir tanesi Zambo.
0: Evet.
1: Böyle geçen sezon alamadılar. Alamadığımdaklarından filan değil. Büyük sakatlık geçirdi. Uyluk sakatlığı geçirdi. Afrika şampiyonasına bile gidemedi. Kamerunludur.
0: Evet.
1: Koton Spor'dan çıkmadır. Çok iyi bildiğim, tanıdığım bir mükemmel bir oyuncu. Ve yeni yeni başladı tekrardan. İşte bir 40 dakika oynadı, 15 dakika attılar Napoli'de. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Onun sakatlığı ne kadardır nedir bilemem onun.
2: Ama büyük... bu da önemli ama hocam. Yani sakatlık, büyük sakatlık geçirmişti. Bu da önemli.
1: Sevgili hocam, büyük sakatlığı alamadılar değil. Adam sakatlık geçirdi. Sakatlık.
2: Evet.
1: Gitti. Yok. Yani alamadılarla falan değil. Beşiktaş çok üzerine işte... Yani alma noktasındaydı. O sakatlığı bir yaşadı. Tekrar söylüyorum. Afrika şampiyonasına gidemedi. Böyle bir sakatlık geçirdi.
2: Ama dönüşünde hocam tekrar sakatlıkta yani nüksederse o, sıkıntı.
1: Onu bilemeyiz. Burada bir sürü sizin medikal kişileriniz var. Kontrol ettiriyorsun. Doğru. Nedir? Bu uyluk sakatlığı her zaman için tekerrür edebilecek bir, çok nasıl söyleyeyim sana, çapraz bağlardan daha önemli yerlerdir. Bunu doktorlar daha iyi bilirler. Yani her zaman için sizin riskinizin olduğu bir yerdir. Sakatlık uzun süreler gidebilir ama mükemmel bir oyuncu. Zambo'yu aldığınız zaman Rambo gibi. Zambo değil mi? Rambo gibi. Bu gerçek. Bunu bir takip edenler bilir nasıl bir oyuncu olduğunu. Yani burada hoca, tamam hocaya getireceksiniz de oyuncu ne olacak? Alacağınız transferler nasıl olacak? Beşiktaş'ın her tarafı sallanıyor. Yayınlarda ben her zaman söylerim, Beşiktaş'ı çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben yaşamadım Beşiktaş'ı böyle. Son dönemlerde 4 seneden beri yaşadığımız Beşiktaş'ı ben hiç yaşamadım. Bu kadar puan farkları açık olması, bu kadar hiçbir şeyden yoksun olması. Bakın, iki tane takımınız var, büyük takımlarınız. İkisinde de Türk hocaları başarılı. Birisi Türkiye şampiyon olmuş, birisi Türkiye kupasını almış. Sizde de bunlar efsaneler o takımların. Sizde de efsane gelmiş ama tutmamış. Bir kere şampiyon olmuşsunuz ama ondan sonrasını getir. Sürekliliği yaşayamamış. Sergen evet. Hoca'dan bahsediyor.
0: Evet.
1: Yaptığı yanlışlar, transfer yanlışları, aldırdığı oyuncular. Bu ekiple birlikte Ahmet Nur Çebi'ye çektirdikleri, bunları çok içeridekiler bilirler. Ben Beşiktaş'ı şöyle yorumlamaya çalışıyorum. Futboldan falan önce içini temizleyecekler. Ahmet, Mehmet onlar değil. O çocuklar, mucuklar transfer içine karışmayacak. Kimse sorumlu onlar. Eğer siz onları yapmadınız müddetçe Beşiktaş gene bu aynısı bunları yaşarlar. Bakın şöyle geçmişe bir bakın yaşadıklarına Beşiktaş'ın ya. Kimler kimleri getirmiş, ne şekilde gelmişler. Yani kusura bakmasınlar. Bizde dünyada epey çok tanıdıklarımız var. Ne kulüp başkanları var sadece de Bolivya'dan tut ta Bulgaristan'a kadar. Her yerde hocam burada bunlar geldi, şunlar geldi, bunu yapıyorlar. Bu gelecek mi buraya, alıyorlar mı bunları, ben diyorum bilmem. Ama geliyor bilgiler bize, yabancılardan geliyor, Türklerden değil.
2: Doğru.
1: Ama yapmayın abi, gözünü seveyim. Beşiktaş Kulübü'nden bahsediyoruz. Beşiktaş Kulübü o level'e öyle bir atladı ki. Ama ondan sonra sizi getiremediler. Sonra başkanlar patır patır gitmeye başladı. Suçlanmaya başladı başkanlar. Ama bizlerde de hata var. Bu transfer komitesini yapanlarda da hata var. İnşallah bu sezon onu yaşamazlar. Doğru yaparlar. Bu hocayla kaynaklanan bir şeyle en kralını da getirsiniz. Siz doğru dürüst bir takım kuramazsınız. Ya stoper attınız bir kere dağınık. Müdafaa dağınık. Bitti. Toplayacaksınız.
2: Hocam bir tane stoper almak zorundasınız zaten.
1: Hocam şöyle anlatayım.
0: En
1: bir tane ile falan bitecek bir iş değil. Augusto'nun da üzerinde onu da idare edecek bir stoper lazım. Savic gibi örnek veriyorum. Sanchez gibi örnek veriyorum. Bunların daha üzerinde olanları. Ancak o şekilde topa. Augusto da dağınık bir oyuncu. Augusto da dağınık bir oyuncu.
0: Akbadu.
1: Akbadu. Pardon, Augusto nereden çıktı?
0: Trabzonspor'a gitti.
1: O da dağınık bir oyuncu. Darmadağınık bir oyuncu. Siz bunu da toparlamanız lazım. Tamam, bıçkınlığı var, ikili mücadele iyi filan diyorsun ama
2: seni... Hocam son 4-5 maç düşüşe geçti o da.

0: İhtiyacına bakarsan her tarafa ihtiyacı lazım. Var. Santrofora da ihtiyacı var. İki açığa da ihtiyacım var. Orta sahaya da ihtiyacım var. Orta sahanın dışlarına kanat bir kere bekleniş çok iyi olması lazım sizin. Orta kanattan sahadaki çok... oynayacağınız oyuncularla Ndidi ile tutacaksınız. Ndidi kalacaksa Ndidi'nin yanına işte Zambo gibi bir adama ihtiyacınız var. O tarzda bir adama ihtiyacınız var. Bunlar da haliyle külfiyetli ve şampiyonluğa oynamak istiyorsan rakiplerinin altında olmaman lazım.
1: Hocam rakipler transferleri yaparken, rakipler üst düzey takım kurarken eğer Beşiktaş olarak kuramazsan o zaman
0: sevgili hocam,
2: hocam
0: bunlar,
2: o öyle çok kolay değil. Neden bunlar, biliyor musunuz? Şimdi, 4 yıllık bir Galatasaray'ın yani Galatasaray'da bir günde gelmedi kadrosu bu noktaya. 4 yıllık hani şampiyonluktan bağımsız söylüyorum. 4 yılda bu kadro oluştu. Beşiktaş'ın şimdi bir anda bir transfer dönemiyle Galatasaray'la rekabet edecek bir kadro kurabilmesi bence imkansız.
1: Ya çok zor ama
2: bir de bu kuralda özellikle bu yabancı kuralı biraz
1: yabancı
2: da
1: yabancı kuralı da
0: onu şimdi belki tekrardan da çünkü kulüpler de bir karşı geliyorlar ama bence sezon başında yani sezon başında bu kural geldi. Ona göre kulüpler de hani biz deriz ya ayağımızı yorganınıza göre uzatalım diye ona göre siz planınızı yapacaksınız.
2: Geçen yıl belliydi bu kuralın böyle olacağı.
0: İşte geçen sezonun başından geldi.
1: Hazırlıklı olmak lazım.
0: Sezon başından geldi. Burada federasyona falan topu atmayın. Bu kuralı getirdiler. Sizden ses çıkmadı. Bütün kulüplerde. Şimdi de diyorlar ki o kural olmasın. Abi onu baştan söyleyin o vakit. Deyin ki 2 sene müsaade edin. 2 sene sonra peyderpey yavaş yavaş yapalım. Bunu da getirmeyince şimdi elinizdeki topçuları da çıkaramıyorsunuz. Topçu da alamıyorsunuz. Alamayacaksınız. İstediğiniz düzeylerde.
1: Futbolcularla anlaşmışlar bir rakamlar var. O rakamları futbolcu bırak bir der mi?
0: Sevgili hocam. Bakın federasyon bunu getirmiş mi geçen sezon başı? Niye kulüpler birliği var?
1: Bunun konuşması lazım mı?
0: O vakit toplak tekrar söylüyor. Burada federasyonun suçu, federasyonun suçu var. Kupayı vermeye falan gitme. Onu konuş. Gitmesi lazımdı. Vermiyor. Öbür taraflara gidiyorsunuz. Galatasaray'a gelmiyorsunuz kupayı vermiyor. Bunları konuşursun. Ama burada federasyonun hiç suçu yok.
1: Federasyon baştan böyle bunu, bir konuyu açmış.
0: Açmış getirmiş. Böyle olacak demiş yeni sezonda. O vakit siz kulüpler birliği olarak toparlarsınız. Dersiniz ki bunu atalım. 2 sene sonra yatalım. Bizim böyle mukavveleri topçularımız var. Birden elden çıkaramayız. Burada bence
1: aslında doğrusu da o zaten hocam. Yani bir süre verilmesi lazım. Da hocam hemen aynı sezon
0: siz getireceksiniz onu. Niye doğru, tekrar haklısın. Söylüyorum. Niye doğru. Kulüpler birliği var? Bunlar için var. Yoksa da sohbet 3-5 yok sponsorlar bunlarla yok televizyon gelirleri. Tamam bunları konuş da ama senin esas ana noktan takımını kurmak için burası önemli. Sen bunu o dönemler kalkıp da bunu dile getirmediysen getirdiler mi bilmiyorum. Onu kabul ettiler ettirme onu bilen ama hiç öyle bir şey çıkmadı.
1: Ya bir ses çıkmadı. Çıksa basına da yansıdı.
0: Yani çıkmadığı
1: hocam.
0: İçinde şimdi siz karşı çıkıyorsunuz bunlara. Tamam haklı olduğunuz taraflar ama haklı olduğunuz zaman bunu yürürlüğe koyacakları zaman bunu getirecek. Bunlar kalkıp da metozları yapmadılar bu işi.
1: Hocam çok doğru bir şey söyledin. Kulüpler Birliği denen bir olay var ortada. Yani Kulüpler Birliği buna Sayın Başkan'dan randevu alıp bunu toplantı yapıp bunu çözemezler mi?
0: Sevgili çözemlerdi. Hocam. Şimdi böyle bir şey gelirken zaten kulüplere danışmadan kolay metazörü getirmiyorlar. Bildiğimiz kadarıyla ben bunu bam diye gelmiyor bu.
1: Mutlaka konuşulmuştur.
0: Burada da sizden ses çıkmadı. Herhalde çıkmadı ki bu sürünceme geldi. Şimdi yumurta kapıya dayandı. Bunu erteleyelim ya. Bizde olur mu erteleme? Olur. Bu geri adım atılır mı? Atılır. Bunları çok yaşadık Türkiye'mizde, ülkemizde yaşadık. Futbolda da yaşadık. İşte saçma sapan şeyler var. Adam bal liginde birinci küme düşüyor. Örnek veriyorum. Yeriliyorsun küme düşüyorsun.
1: Çok
0: böyle bir prosedürler var. Yani bunu nasıl, hangi zihin, hangi akıl bunları getirmiş? Oralara da bakmak lazım. Dünyanın paralarını harcıyorlar. Adam ligi birinci bitiriyor. Ne playoff sistemi bir şeyler getirdi. Orada mağlup oluyorsun, küme düşüyorsun süper amatör. Ha böyle bir şey yok.
1: Hakikaten o çok enteresan
0: yani,
1: bir şey.
0: Yani şeydekiler, ikincilikteler lan her sene bak değişiklik oluyor. Bunu da değiştirdiler ama kimseden ses çıkmıyor abi.
1: Ama bir sürü takımda da yabancı oyuncu var.
2: Hocam Beşiktaş'ı toparlayalım bu
0: i̇şte
2: arada.
0: Biraz daha Fenerbahçe'ye getireceğim. Beşiktaş'ın yapacağı burada önce sen elindekilerini çıkaracaksın. Bütün diğer takımlarda olduğu gibi Beşiktaş'ta da mukavveli olan oyuncular var.
2: Evet,
0: bunları
2: zor.
0: Çıkarıp bunların üzerine demek ki bunlar sana faydalı oyuncu değil ki kiraya verdin. Senin getireceklerin bunların üzerinde olacak. Hocan Hocam şimdi burada şunu demeyelim ya, bu adam

0: şunu oyunu bu adamın yok. Hocalık belli yani, oynayacağın düzenler belli. Ama burada kim olur? Razvan diyorsun, orada iyidir, buraya gelir, kötü olur, orada kötüdür, burada çok iyidir.
1: Ama hocam kadroyu kuramazsan hoca ne yapacak? Yani hoca
0: elindeki... Tekin hocam, peki nasıl dağıtacaksın kadroyu?
1: Kaç tane yabancı var biz Beşiktaş'ta?
0: 13 mu? 14 tane mi ne yabancıları var yani bildiğim kadarıyla? Dışarıda olan kiralık.
2: En son yabancı kuralı Beşiktaş'ın doluydu ama zaten yabancı kiradan dönecek isimler de var.
1: İşte onlarla beraber.
2: Muçi gitti sadece şu an Trabzonspor'a. João Mario'nun AYK'da devam etme ihtimali var. Şampiyon oldular orada. Onun dışında diğer bütün kiraya giden yabancılar geri dönecek. İşte başta Onan olmak üzere.
1: Aşağı yukarı 7-8 tane kiraya giden oyuncu
2: var. Çok oyuncu var. Evet. Yani yerli yabancı toplam 13-14 tane isim gitmişti sezon başında.
0: Yani bildiğim
2: sezon
0: kadarıyla başı. O şekilde bir yabancı var. Bir de elinizdekiler var. Elinizdekiler mukabele olanlar var. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Gelen hoca bilemezsin yani şimdi.
2: Gelen hoca dönmeli mi Beşiktaş'a? Yeni sezonda.
1: Ya bir kere Türk oyuncu olduğu için.
2: Şu kuralla de, birlikte değeri daha da arttı Beşiktaş'ın.
1: Daha da arttı. Özellikle. Bir de kendi altyapısından yetişen bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın altyapısından yetişen bir oyuncu. Yani burada mümkün olduğu kadar zaten şu anda Türk oyuncu bakıyorsun. Avrupa'daki evet. Türk oyunculara bakıyorsun. O zaman Semih'in de bu takımda kalmasında fayda var.
0: Avrupa'da hani, da çok yok ki Türk oyuncu hocam ya.
1: İşte yok zaten yok, bulamıyorsun fazla hocam. Fazla yani, var.
0: Üst seviyelerde oynayanlar beynin parmaklarını geçmiyor. Salih Özcan'ın hep geçiyor ismi. Salih Özcan gibi işte Endidi var, Orkun var, o tarzda oyuncular. Yani Salih de çok uzun dönemden beri oynamadı. O da sakatlıklarla boğuştu. Ya bir şey yaparken atarken isimleri bunları da çok iyi görmek lazım. Ya şimdi, yani sakatlıkların dereceleri ne kadardır? Çünkü abi para veriyorsun ya. Gelip de bana 3 maç oynayıp 6 maç oturacak oyuncuları getireceksen hiç getirme. Yani, yine aynısını yaşarsın.
1: Şimdi Icardi gibi bir oyuncu bir sakatlıktan sonra toparlayamadı kendini mesela.
0: Kolay değil yani. Hadi yani, Icardi değil mi? Mukayese edilmez. Bunlar genç oyuncu. Öbürleri gene Icardi dediğin adam 33 yaşında. 33 yaşındaki bir adamın yani o tarzdaki birisinin çapraz bağlarının kopması uzun sürer yani toparlanması. Neyse. Şimdi, yani Semih diyorsun mesela. Hocası ne demiş? Yetenekli ama üzerine katması. Abi neyin üzerine katması? Katmıyorsa şeye benzedi bu. Ernst vardı. Leipzig'te hatırlar mısın? Semih'le aynı stildeydi. Leipzig, Alman milli takımda falan da oynadı. İngiltere'ye gitti, adam çıkmadı, yok kayboldu gitti. Aynı stildeler bak. O, Semih de aynı stilde. O da üzerine katamadı. Demek ki oyuncularda da bazı
1: tabii eksiklikler var. Yani tamamlaması gereken.
0: Kendilerinden de kaynaklanmamış.
1: Ama ne olursa olsun şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon şampiyonluğu oynayan iyi bir ekip kuruyorsa Beşiktaş'ın da kurmak zorunda. Beşiktaş taraftarına peki, mutlaka bir cevap vermek zorunda.
0: Hocam onu kurman için
2: noktalıyoruz pardon, hocam.
0: Kurman için önce başkanın şey başkan diyorum hocanın belirlenmesi gerekecek ki onunla birlikte de onun da kendine göre belli oyuncular vardır, portföyü vardır.
2: Mutlaka listesi vardır.
0: Her türlü
2: bayramdan sonra biraz daha Beşiktaş'ta teknik direktör konusu hareketlilik kazanacak, netlik kazanacak gibi görünüyor. Efe Can da zaten bundan bahsetti.
1: Evet.
2: Şu anda da öne çıkan teknik direktör adayı Razvan Lucescu. Evet, Beşiktaş'ı bu şekilde noktalamış olalım. Geçelim Fenerbahçe'ye. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş bizi haber merkezinde bekliyor. Ona bir merhaba diyelim ve Fenerbahçe'yi bekleyen seçim gündemini de Erdem'le birlikte konuşalım. Erdem hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan Yıldız. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Artık 6-7 Haziran. Çok da bir vakit kalmadı. Zaman gittikçe azalıyor. İki adaylı bir kongreye gidecek. Sarı lacivertliler. Son durum nedir? Adayların son açıklamaları, son çalışmalar, üyelerle yapılan son toplantılar ve görüşmeler nasıl bir seçim bekliyor Fenerbahçe? İstersen bununla başlayalım.
3: Tabii Furkan artık zaman daralıyor. İki adayın açıklamalarını daha fazla okumaya başladık. Daha fazla görmeye başladık. Bizim de yarın akşam öncelikle onu söyleyeyim. Sayın Hakan Safi'yi konuk edeceğiz. A Spor stüdyolarında sorularımızı yanıtlayacak. Devamında da Sayın Aziz Yıldırım'ı da konuk edeceğimiz bir başka gündem özel yayınımız olacak. Seçimin nabzını A Spor ekranlarında tutmaya çalışıyoruz. Gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar şimdi sıcak gündeme geçeceğim. Tabii her gün yeni açıklamalar geliyor. Sayın Hakan Safi seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Güneydoğu bölgesine gitti. Hatta Mardin yolunda şu an kendisi. Bir açıklaması oldu. Şanlıurfa Derneği'nde dernekteki kongre üyeleriyle bir araya geldiği bölümde Sayın Hakan Safi'nin bir açıklaması oldu. Ben o açıklamayı okuyayım. Ardından orada o açıklamayla ilgili kafama takılan bir kısım vardı. Hakan Safi'yi aradım, ulaştım, o konuşmayı da aktaracağım. Türkiye'de ne yazık ki teknik direktör konusu yerli getirsen ithalciler bağırıyor, ithal getirsen yerliciler bağırıyor. Biz ne yazık ki sosyal medyada ya da hiçbir yerde bütünlük sağlayamıyoruz. Dolayısıyla bizler de kendi kurduğumuz ekip ile beraber futbolcu transferlerini yapmaya çalışıyoruz. İzlediğimiz yöntem de sportif direktör olmadan kendi tecrübemizle istatistiklere bakarak raporlar yalan söylemez dünya yıldızları ile görüşüyoruz. O yüzden bizim getireceğimiz oyuncular siz gördüğünüz zaman da iyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz. Hocayı da sonraya bıraktığımız zaman da hocaya da gerek yokmuş diyeceksiniz. Bunları getirdiğiniz zaman da herkes rahat rahat çayını kahvesini içecek kardeşlerim şeklinde bir açıklaması oldu. Bu açıklamada benim de dikkatimi çeken ve herkesin merak ettiği bir konu var. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Hakan Safi'nin teknik direktör adayı kim? Bir tane KJ hazırlamıştık. Şimdi arkadaşım Ayşegül o KJ'yi verecektir. Hakan Safi ile bir görüşmemiz oldu. Kendisini aradım, bu açıklamaları sordum. Teknik direktör adayı kim? Çok fazla bilgi kirliliği var. Bu konuda bir açıklama yapar mı? Ben de zorladım açıkçası isim alma adına, ama hem isim vermedi ama şu açıklamayı yaptı Hakan Safi. Aynen okuyorum. Birazdan A-Spor ekranında da grafik halinde paylaşırız onu. Şanlıurfa'da teknik direktör konusuyla ilgili bir açıklama yaptınız. Burada ne demek istediniz dedim. Orada vurgulamak istediğim konu kurulacak kadronun kalitesiydi. Yapılan mübalağa kadro kalitesine vurgu yapmak, içinde Fenerbahçelilerin hayal ettiği oyunu oynatacak, kadrosuna hakim, tribünleri coşturacak, oyunun mimarı bir teknik adam gelecek. Bunlar seçim stratejisi, Fenerbahçe için en iyi teknik direktörü getirmek için isimler üzerinde çalışmalar devam ediyor dedi Hakan Safi. Ben biraz daha zorladım, bu isim yerli mi yabancı mı dedim ve söylediği cümleyi tekrar aktaracağım. Ben belirlediğim tarihe kadar teknik direktör konusunda herhangi bir şekilde ne isim paylaşacağım ne profili çizeceğim. Teknik direktör ismini seçime gitmeden önce bizzat kendim açıklayacağım dedi. Yani Hakan Safi'nin teknik direktör konusuyla alakalı beklediği bir deadline tarih var. Bu tarihte de ismi kendisi duyurmak istiyor. Çok zorlamama rağmen hiçbir şekilde yerli mi yabancı mı ben de bir... Nasıl söyleyeyim, bir sinyal alamadım yani habercilik anlamında. Bu sebeple bizzat kendi açıklamalarını aktarıyorum. Bugün Mardin'e giderken yoldaymış kendisi de. Mardin'deki Fenerbahçelilerle buluşacak. Ardından da İstanbul'a geleceğini söyledi. Kısa bir telefon görüşmesi oldu. Çok konuşamadık. Kendisi yolculuk sırasındaydı. Ama bazı konuları daha sordum. Maldini ile yaptığı bir yemek vardı. Hakan Safi Maldini ile bir araya gelmişti. Onu da kendisiyle konuştum ve sordum, Maldini ile ne konuşuldu? Çünkü Maldini Türkiye'ye geldi, çok önemli bir isim, Milan'ın yapılanmasında ayağa kaldıran isimdi. Ve Hakan Safi ile o fotoğrafı yansıyan yemekte neler konuşuldu? O konuyla ilgili de yarın çok daha kapsamlı bir haber okuyacağımızı öğrendim. Bir röportaj olacağını duydum. Yarın o röportajda çok daha her şeyi net bir şekilde öğreniriz, ama benim öğrendiğim kısım şu ki Maldini futbol stratejisi için bilgi istiyor. Belirlemek istediği futbol stratejisi için Maldini'den bilgi isteniyor ve aslında Fenerbahçe'nin oynaması gereken, Hakan Safi'nin Fenerbahçe'de oynamasını düşündüğü futbolla alakalı Maldini'den fikir alışverişi yapılıyor. Bu tamamen futbol yapılanması ile ilgili. Maldini'nin Milan'da başardığı o yapılanma devamında başarıyla sonuçlanmıştı. Benzer model Fenerbahçe'de uygulanabilir mi? Burada neler yapılabilir şeklinde bir fikir alışverişi yapılmış. Stratejik anlamda da Maldini yönlendirme yapıyor. An itibariyle Fenerbahçe'de resmi bir görevi yok Maldini'nin. Hakan Safi'nin açıkladığı, benim arkadaşım zaman zaman onunla futbolla alakalı sohbetlerim oluyor cümlesine de uyan bir görüşme olmuş. O yemeğin ardından da yarın işte o bahsettiğim röportajda detaylı bir şekilde Maldini ile neler konuşuldu, Maldini anlatacak bunları. Öğrenmiş oluruz diyelim. Hakan Safi cephesindeki durum bu. Akşam İstanbul'da kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Biz de orada olacağız. Diğer kurumlar da orada olacak. Açıklamalarının canlı yayınlanma ihtimali de var Hakan Safi'nin. Diyelim Hakan Safi cephesini tamamlayayım. Aziz Yıldırım'a döneyim, diğer aday. Aziz Yıldırım da çok yoğun bir seçim trafiği geçiriyor. Dün Kapalı Çarşı'daydı ama biz öncelikle sıcak haberi verelim. Aziz Yıldırım bayramda Londra'ya gidiyor. Benim öğrendiğim stoper ve forvet mevkisiyle alakalı burada iki transfer görüşmesi yapacağı yönünde. Aziz Yıldırım Londra'ya gidecek. Bayramda Londra'da, orada da transfer görüşmelerinde bulunacak Sayın Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'ın da seçimle alakalı yoğun bir trafiği var. Dernek buluşmalarına devam ediyor. Bayramda İstanbul'da olmayacak. Hakan Safi de aynı şekilde İstanbul'da olmayacak. İki aday artık son viraja giriliyor. Son bir haftaya girdiğimizde ben her iki adaydan da teknik direktör konusuyla ilgili de transferle ilgili de açıklamalar beklediğimi söyleyebilirim Furkan Yıldız. Varsa sorularını yanıtlayabilirim. Benim aktaracaklarım bu kadar.
2: Erdem, sadece senden bir durumu özetlemeni isteyeceğim kısa da olsa. Çünkü teknik direktör konusunda net bir durum yok ama kadro konusunda, en azından transfer konusunda elimizde daha somut bilgiler var. İki adayın da transfer planlamasında mevki olarak planları nedir? Bize bir özetleme ihtimalin varsa çok
3: mutlu
2: oluruz.
3: Tabii şöyle, ben de yani iki adayı da daha önce paylaşmıştık Alspor ekranlarından ama ara ara anlatmamız gerekiyor bence de. İki aday da kaleci net olarak istiyor. Sol stoper Hakan Safi, sol stoper, iyi bir sol stoper almak istiyor. Aziz Yıldırım'ın iki stoperle alakalı tasarruf olduğunu duydum. Çok net bir şekilde Hakan Safi kanat oyuncusu bakıyor, forvet oyuncusu bakıyor. Aziz Yıldırım da aynı şekilde iki forvet bakıyor. Yani aşağı yukarı mevkiler aynı. Sol bekle alakalı Archie Brown ayrılırsa belki orada çok daha net bir şekilde sol bek transferini konuşabiliriz. Ama Fenerbahçe oyuncu ayırma noktasında çok ciddi bir mesai bekliyor. Önce o kısmın halledilmesi gerekiyor. Ben iki adayın da temel mevkilerle alakalı net transfer görüşmeleri yaptığını biliyorum. Hakan Safi de aynı şekilde, Aziz Yıldırım da aynı şekilde. Bakalım seçime kadar Fenerbahçe'ye bu başkanlık yarışı neler kazandıracak, neler kazandırmayacak, hep beraber göreceğiz.
2: Erdem, Saffet İşler'in bir sorusu olacak kısa.
3: Elbette.
1: Erdemciğim, iyi günler.
3: İyi günler hocam.
1: Bu Fred konusunda gidiyor diye bir kesin bir şey çıktı. İki takım anlamında isteyen iki takım var da. Ne diyorsun bu konuda?
3: Fred'e Körfez ülkelerinden ve Brezilya'dan ilgi var. Resmi bir teklif yok Fenerbahçe'ye gelmiş olan. En azından benim duyduğum yok. İlgi var. Fred'in bir sezonluk sözleşmesi kaldı Fenerbahçe'de. İyi bir yıllık ücret alıyor. Ya burada sözleşme şartları, Fred takımın sevilen bir oyuncusu. Ya Brezilyalı oyuncularla bağı, Türk oyuncularla bağı çok güçlü. Yani sevilen bir karakter Samandıra'da. Bu anlamda göndermekle kalmak arasında şu an bir karar verilmiş midir? Ya ben net olarak bilmiyorum ama oyuncuya ilgi var. Fred gitmek ister mi Türkiye'den? Türkiye'de de mutlu olduğunu biliyorum ama süreç ne gösterecek? Ya Fred'e gelene kadar Fenerbahçe'nin göndermesi gereken çok daha fazla oyuncular var hocam.
1: Doğru. Teşekkür aynen ederim.
3: Kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyoruz. Erdem Akbaş Fenerbahçe gündemini bizler için özetlemiş oldu. Kolay gelsin Erdem'e de. Saffet Hocam, Hakan Bey'in açıklamasıyla devam edelim isterseniz. Olur. Teknik direktör konusunda şöyle özetliyor durumu Hakan Safi. Öyle bir takım kuracağız ki aslında teknik direktör
1: gerek yok,
2: daha sonra konuşulacak gibi. En doğru oyunu oynatan teknik direktörü getireceğiz diyor Fenerbahçe'yi. Daha önce bir açıklaması vardı. Orada da ligi bilen bir isim olacak demişti yeni teknik direktör için Hakan Safi.
1: Ya şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Her teknik direktör geldiği yerde ligi, hani futbol aynı oynanıyor. Sadece kendi sistemini kurup ne oynatacağını bilmesi önemli. Şimdi tabii ki Fenerbahçe şampiyonluğu oynayan ve Avrupa'ya oynayan, her sene şampiyon olmak isteyen bir takım. Ama geldiğimiz noktada hani iyi bir ortam yaratılmadı. 7 senedir bu takım, yani 11 senedir şampiyon olmadı. 12. seneye girdi.
2: 12 bitti.
1: Bitti.
2: 13 olsun istemiyor Fenerbahçe camiası.
1: 13 olsun istemiyor. Şimdi Hakan Safi çok net bir şekilde hiçbir şeyden kaçınmayarak üst düzey bir takım kuracağını ifade ediyor. Ya şimdi tabii burada karşında da Aziz Yıldırım var. Yani Sayın Başkan Aziz Yıldırım da yıllarını vermiş, 20 sene Fenerbahçe kulübünde tabii görev yapmış bir başkandır. Yani burada takıma alınacak oyuncuların hata yapmadan alınması gerekiyor ve hakikaten bilinçli bir şekilde yapılması lazım. Şimdi Sayın Hakan Safi diyor ki belki hocaya bile gerek kalmadan biz bu transferleri. Bu doğru.
2: Öyle bir kadro kuracağız ki diyor. Yani tamam, teknik direktör hiç tartışılmayacak, konuşulmayacak.
1: Evet yani kadro, ama şimdi şunu söyleyeceğim. Bu kadroyu transferini yaparken kim burada müdahil? Yani sportif direktör yok. Kendi bilgimizle, tecrübemizle yapacağız diyor.
2: İşte belki Paolo Maldini orada bir danışmanlık
1: yani danışman verebilir. Gibi
0: bırakır mı? Yani,
2: efendim?
0: Maldini hayatı boyunca Milan'dan çıkmadı dışarı.
2: Yok zaten yani kulüp bünyesinde görev yapmayacak anladığım kadarıyla. Sadece dışarıdan başkana bir danışmanlık. Bir dönem sanırım Luis Campos Galatasaray'a çok benzer bir danışmanlık vermişti Burak Elmas döneminde.
0: Sonuçlar oldu.
2: Hocam sonuçlar tabii o dönem çok iyi olmamıştı ama belki değişir bu dönem.
1: Ya peki. Ya
2: Maldini bu arada hani çok çok büyük bir futbol ismi.
0: Ya
2: yani.
0: Lafı, peki öyle de Milan bu dönem yani geldiğinden beri ne yaptı? Mükemmel insan. Mükemmel.
2: Milan bu sezon ligde 5. oldu.
0: Oyunculuğu mu? Laf yok abi. Hocam, her yerin oyuncuları, oyuncu kapasiteleri, oyuncu potbeyleri değişiktir. Burası İstanbul. Fenerbahçe'den olmaz yani. Şimdi koskocaman Fenerbahçe.
2: Geçen yıl 8.
0: olmuşlar. Mi akıl alacak yani?
1: Ya olacak iş değil. Hocam o zaman şunu söyleyeyim. Yani
2: bir önceki sezonda 2. olmuşlar.
1: Şimdi burada
2: son
1: söylenecek
2: sezonda şampiyonluğu yok.
1: Şimdi burada Furkan'cığım söylenecek şu. Şimdi Maldini'den bir yani bilgi alıp iş yapacaksan o zaman kendi kulübündeki eski futbolculardan da hani bu futbolun içinde olan halen kendini evet. çekmeyen insanlardan da bilgi alabilir.
2: Aziz Bey sanki biraz daha o yolu tercih ediyor gibi görünüyor. Bak, konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Reklama gitmem gerekiyormuş. Tabii ki Fenerbahçe'yi daha çok konuşacağız. Transfer konusunda, teknik direktör konusunda konuşacağımız konu başlıkları var. Kısa bir ara ardından spor gündemi devam edecek.
4: Milan Cagliari maçına hoş geldiniz. Geliyor. San Siro'da Milan Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi, cezalını Sané, Maikers ve gol! İlk hücumunda golü buluyor Milan. Sané Maikers. Jimenez kafayla dokundu. Sané Maikers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sané Maikers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Orta geldi Mina, kafayı vurdu, cezalını gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu. Borelli tamamladı. Bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut, son anda Menyan, ikinci hamle, gol! Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Sané Maikers yaptı ortaya. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Palestra cezalarını attı, çalımı. Palestra çevirdi, şut, son anda müdahale, korner. Cagliari yine golle burun buruna. Cezalının da 3. gole çok yaklaşıyor. Sané Maikers alamadı, şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu, kaleci Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da.
5: Napoli Udinese karşılaşması. Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo. Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos. Sevdiği top var. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Boylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Boylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Höylund karşı karşıya. Höylund. Kevin De Bruyne sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Höylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Höylund devam ediyor. Asenato. Juan Jesus. Höylund bıraktı, servisi yaptı Höylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu. Evet. Öncesinde faul tespit ediyor. Rasmus Höylund burada yerde kalmıştı. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor.
6: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenta. Pertanto decisione finale espulsione.
5: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Gilmour solda, Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden yan fileler. Rasmus Höylund offside bayrağı da havada ama Höylund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Höylund çok şık çalım. Höylund dar açı. Höylund çıkardı. McTominay zoru başardı. McTominay boş kalede üstten dışarı gönderdi. Scott McTominay. Höylund burada klas bir çalım attı. Kaleye de vurabilirdi ama pas vermeyi düşündü McTominay. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumunda.
7: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sağ

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Spor Radyo. Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Reklamların ardından spor gündemi devam ediyor. Fenerbahçe'deki seçim gündemini konuşuyorduk. Erdem Akbaş bize adayların seçim öncesi son çalışmalarından bahsetmişti ve biz de teknik direktör konusunu konuşmaya devam edelim. Sayın Hakan Safi'nin yapmış olduğu açıklama vardı, onu konuşuyorduk tam. En doğru oyunu oynatan teknik direktörü getireceğiz diye bir açıklaması var Alspor'a özel Sayın Safi'nin ve bu teknik direktör kim olur diye merak ediyoruz açıkçası. Çünkü hep bir tanımlama var. Ligi bilen teknik direktör. İşte zaman zaman yerli olabileceği konuşuluyor. Zaman zaman yabancı isimler yine gündeme geliyor. Bir dönem Jorge Jesus ismi yazılıyordu Fenerbahçe için ama sanırım Hakan Bey'in TRT yayınında açıklaması vardı. Jesus'la herhangi bir temasımız olmadı diye. Şimdi yine bu arada hocam ligi bilen tanımı olduğu için orada
1: yine Jesus mu
0: Farioli
1: acaba?
0: İsmi konuşuluyor Farioli, seferde evet. Ama orada da Porto ile şampiyonluk yaşadı. Yani kontratı var sanırım 2 ya da 3 sezon daha Porto'da. Çok kolay değil Farioli'yi oradan çıkarıp almak. Yani hep bir aslında net olmayan isimleri konuşuyoruz teknik direktör
2: genç
0: konusunda.
2: Genç beğenmiyoruz ya biz, genç çocuğu.
0: Farioli'yi burada hiç beğenmemişler.
2: Anladım da tamam da genç olarak beğenmiyor adam. Kendini geliştiriyor. Onlar bakmıyor, Avrupalılar alıyorlar. Önemli olan bak şimdi bitmeden transferlerle konuşuldu ya, isimler geçti. Kurt başkan farklı. Ne dedi? İki tane stoper diyor demiş. İki stoper. Haklı.
0: Evet.
2: Skriniar'ın çünkü sakatlık o şey devamlı olan bir sakat bölge var. Sakatlık bölgesi.
1: Zaten bu sezon sakatlandıktan
2: zaten
1: sonra
2: Paris, zaten Paris'ten Paris Saint Germain'den çıkmasının, gönderilmesinin ana nedenlerinden bu. Devamlı sürekli aynı yerden. Bak Kurt başkan, bir tarafta yeni başkan, sağ olsun tek stoper yetmez Fenerbahçe'ye, tek stoper. Yetmez. Şampiyonla oynayacaksınız, yetmez. Çünkü her an için orası, santroforu belki bir türlü kapatabilirsin. Bir iki, ama stoper işte bir iki tane gitti mi maçınızda, iki tane orada ana noktanızda gitti mi, sizin stoperleriniz mahvoldunuz.
1: Yaşandı zaten.
2: Toparlayamıyorsunuz. Şimdi,
0: en son Levent stoperde oynuyordu.
2: Levent öyle bir stoper. Şimdi bir şey anladım. Bakın Kurt başkan diyor ki iki stoper diyor. Bana iki stoper, doğru. İki stoper lazım. İki şimdi, tane stoper
1: hocam,
2: lazım.
1: Ben şunu söyleyeceğim Furkan. Yani seçimin de şu anda tarihi gene yani bana göre geç kalınıyor. Çünkü maçlar ne zaman başlıyor? 22-23'ünde başlıyor.
0: İlk
1: başlıyor.
0: Resmi maç 21-22 Temmuz Fenerbahçe'nin. Hatta şimdi, rakipleri belli oldu. Birazdan konuşuruz.
1: Şimdi yani burada esas olan şu olmalı. Yani Fenerbahçe,
0: muhtemel rakipleri, özür diliyorum.
1: Fenerbahçe'nin mutlaka daha erken bu şeyi, seçim yapılması ve kadroyu hocanın yani beraberinde bu işi yapması gerekirdi. Doğrusu

0: Bu olmalıydı. Ya şimdi yine transferler yapılacak. Yöneticiler transfer yapacak.
1: Şimdi sevgili hocam öyle diyorsun da bu olağanüstü seçim. Seneye yine seçim var. Seneye
0: ama hocam esas zarar veriyor. Ben esas onu söylüyorum.
1: Yapacak bir şey yok. Başkan istifa etti, bıraktı. Ne yapacaksınız? Mecbur bir seçim. O bir tarihleri var. Onların bir statüsü var. Öyle ben bugün
2: tabii,
1: yapıyorum diyor.
2: Bazı maddeler
1: tabii,
2: var.
1: Tabii,
2: maddeler
1: onun için de Fenerbahçe burada bu seçim tam olan normal bir seçim değil. Olağanüstü bir seçim yapıyorlar. Seneye gene esas seneye seçim var. Burada olmuş bitmiş. Burada bir an evvel hocalarını seçip başkan kim gelecek? İkisi de kendilerine göre doğrudur. Mesela Maldini'den başlıyor. Ben de giderdim mesela Medved'e derdim ki Medved ya sen bu Juventus'u nasıl yaptın bu 10 sene? Bu kadar bu şey. Esas onu sormak lazım. Madem böyle bir fikir alışverişi
0: hocam,
1: yapacaksınız.
0: Hocam sabırlı bir dönem yaşamak lazım.
2: Güven abi Barco'yu görebilir miyiz? Teknik direktör kim olmalı?
1: Başkan seçilmedikten
2: Barco'muzu.
1: Sonra bir şey yapamazsın abi. O iyi oynatıyor, bir oynatıyor. Ondan sonra da oyunculara bakacaksın.
2: Süper. Ben de şöyle hemen ayağa kalkayım. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olmalı? 5 farklı isim. Tabii daha farklı adaylar da var. Basında adı geçen. Veya bu isimlerin dışında da tabii ki bir isim göreve gelebilir. Çünkü henüz net bir isim duymadık her iki adaydan da. Şu an tamamen tarifler üzerinden aslında biz de bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Aykut Kocaman ismi belki de en net isim. Aziz Bey'in bir numaralı teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğunu biliyoruz. İsmi her ne kadar kendisi zikretmese de gelen istihbaratlar bu yönde. Son takımı Aykut Kocaman'ın Başakşehir 2021 yılında görev yapmıştı ve yaklaşık 5 yıldır da hoca takım çalıştırmıyor. Bununla ilgili olarak bunun bir handikap olduğunu düşünenler var. Ben çok o fikirde olmasam da bunun bir problem yaratacağını ben düşünmüyorum. Bilmiyorum katılacak mısınız? Yaklaşık 4,5-5 yıldır görev yapmaması Aykut Kocaman'ın bir handikap yaratır mı Fenerbahçe'de göreve başlasa?
1: Kendini ne şekilde ne derler tamamladı onu bilmek lazım.
0: Futbolun içinde olduğunu düşünüyorum. Aykut Hoca şu anda hani futbolun dışında başka bir iş yapmadığı için sadece futbolla ilgileniyor. Futbolla ilgilendiği için de problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü futbolcunun iletişiminin iyi olması, futbol bilgisi zaten, teknik direktörlük bilgisi zaten var. İletişimin iyi olduğu zaman zaten başarılı oluyor.
1: Şimdi en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Mesela hocalardan şurasını bir geçelim. Bunların hepsi kondisyonlu, fizyoterapi, bütün hepsini bilenler.
0: Evet.
1: Bu tarafta da bizlerde de ben sadece teknik kısmına bakarım. Alt tarafına bırakıyorsun her şeyi. İşte burası ne kadar sağlam olacak? Senden önce etrafı ne kadar iyi olacak? Ne kadar seni iyi hazırlayacak takımı? Orası çok önemli. Yani işte bu, şimdi ne deniliyor? Yeni bir terimler geldi. Kondisyoner diyelim biz buna.
0: Evet.
1: Net. Burası sizin. Bunlar hepsini alıp da geliyorlar. Bunları sen kalkıp da senin yardımcın yanlış bir şey yapama dur der sana. Sen burada ne kadar bu yenilikleri takip ediyorsun onu bilmek gerekiyor.
0: Ya o yenilikler takip edilir hoca.
1: Şimdi anlatmak istediğim bu.
0: Evet.
1: Burada hoca bunların hepsini genel atıyorum Güney Amerika'daki çalışmalar nasıl? Avrupa'nın çalışması nasıl? Asya'nın çalışması nasıl?
0: Hocam Avrupa kupaları oynuyorsun. Mecburen Avrupa şartlarında uyum sağlayarak çalışman lazım. Şimdi
1: ekip çok önemli.
0: Tabii ki hocam ekibin çok önemli. Bizde şu var. Furkan'cığım şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim Avrupa'dan gelen futbolcular hep bizim Türk oyunculara dönüşümle uğruyor. Sebep ne? Oradaki çalışmanın bizim Türkiye'deki çalışmayla farkındalığını anlatıyorlar. Biz burada eğer iyi çalışma yapamazsak fiziksel olarak kendimizi zaten orada belli ediyoruz nasıl
1: evet,
0: olduğumuzu.
1: Şu üçü zaten çalıştı bizde.
0: Faturayı ödüyoruz yani şekilde. İnanılmaz. O maçlara çıktığımız
1: üçünü,
0: zaman.
1: Üçünü biliyorsun neler evet. Yapabilecekleri, ne olabilecekleri. Bu tarafta da bunlar da zaten çalışmalarında meşhur hocalar. Çok evet. Aktif çalışan hocalar. Çok seri çalışan
2: hocalar. Kartal hoca son takımı onun da İran'da Persepolis olmuştu. Kısa bir süre görev yaptı orada. Sanırım 5 ya da 6 ay görevde kalmıştı hoca. 16 maç takımın başında görev yapıp 1.75 puan ortalaması yakalamayı başarmıştı. Hatta Serdar Dursun da o dönemde yine evet. Hoca ile beraber evet. Orada forma giymişti. Yabancı teknik direktörlerse şimdi bu iki isim yerli adaylardı. Sayın Aykut Kocaman ve Sayın İsmail Kartal camianın evladı diyebileceğimiz iki yerli.

0: Ali adayı teknik direktör konusunda Fenerbahçe'nin. Peki yabancı adaylar kimler ya da kimler olmalı? Jorge Jesus ismi çok fazla konuşuldu. Bu arada şu detayı düşelim. El Nasır'da devam etme ihtimali de var hocanın. Çünkü Suudiler de hocayla yeni sözleşme imzalamak istiyorlar. Bu noktada yani tamamen oradan aslında bağları henüz kopmuş değil. Hala masadaki ihtimallerden birisi El Nasır. Çok tabii belki de bu listede deneyim anlamında en çok öne çıkan isim. Jorge Jesus. Çok uzun yıllar Benfica'da görev yapmıştı. Puan ortalamasına baktığımızda da hocam, yani El Nasır'da 2.49 puan ortalaması yakalamayı başarmış. Gerçekten iyi de bir sezon geçirdiler. Avrupa diyorum özür dilerim. Asya Şampiyonlar Ligi'nde onlar bir hayal kırıklığı yaşamıştı ama ligde şampiyonluğa ulaşmayı başardılar. Antonio Conte dün resmen Napoli'deki görevinden ayrıldı.
1: Üçlüye hazır olun. Sezonda
0: görev yapmayacak.
1: Üçlüye hazır olun. Bizim üçü diye gördüğümüz.
0: Evet ama Napoli'de dörtlü oynadı.
1: İşte hepsini
0: ezberin
1: oynuyor.
0: Dışına çıktı Napoli'de sevgili, Conte hocada.
1: Sevgili kardeşim hocalık öyle şekilde. İşte evet. Sadece bir düzende değil. Takımında da hepsini adapte edebiliyorsan
0: esnek olmak
1: takım
0: gerekiyor.
1: Da iyi oluyor.
0: 91 maç Napoli dönemi, bir şampiyonluğu da var Napoli'de. 1.99 puan ortalaması, şu anda Avrupa transfer teknik direktör piyasasında özür diliyorum. Belki de en çok öne çıkan isimlerden birisi Antonio Conte. Diğer adaysa yine bir İtalyan, Stefano Pioli. Son kulübü Fiorentina, çok iyi bir dönem geçirmedi Fiorentina'da. 2025 yılında görev yapmıştı İtalya Serie A'da. 14 maç, puan ortalaması sadece 1.14 Stefano Pioli'nin. Ama tabii ki özellikle Milan kariyeriyle onu hatırlıyoruz. Milan'ın da Serie A'daki son şampiyonluğu 2020-21 olması gerekiyor sezon. Takımın başında Pioli vardı. O dönem iyi bir sürece imza atmıştı Milan'da. Sonra devamını getiremedi. Evet. Şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olmalı sorusuna yanıt olarak verebileceğimiz öne çıkan adaylar bu şekilde. Ama az önce bahsettim. Çok farklı kaynaklarda farklı isimler de var. Mesela Francesco Farioli konuşuluyor. Ne kadar tabii gerçekçi bir isim, o tartışılır. Tartışmaya açık bir konu. Ama çok da fazla yabancı aday var. Yerli adaylar biraz daha az olsa da yabancı adayı çok fazla Fenerbahçe'nin.
2: Ya burada yerli hoca düşünülüyorsa, yani Aykut Hoca, yani her zaman takımın emrinde olan ve Aziz Yıldırım'la da hani çok iyi bir diyaloğu olan bir hoca. Yani kendi karakteri de zaten çok kaliteli bir arkadaşımız. İsmail Hoca da aynı şekilde başarılı oldu çalıştığı.
1: Kimlerin dönemde adayı? İki tane yerli hocamız.
0: Aykut Kocaman, Aziz Bey'in adayı. İsmail Kartal da Hakan Safi'nin yerli adayı olduğu konuşuluyor.
1: İsmail Hoca'da.
0: Evet.
2: O konuda yani ikisi de.
0: Orada Aykut, Aziz Bey'in zaten ikinci bir adayı da
1: yok mu?
0: Şu ana kadar hiç isim olarak bir
2: zikredilmedi.
0: Çıkan kişi olmadı. Sadece evet. Aykut Kocaman üzerinden sürekli Aziz Bey tarafında gündem devam ediyor.
2: Ya ben Aykut Kocaman'ı farklı bir şekilde sportif direktör gibi yani olabilir Aziz Yıldırım'ın.
0: İlk Fenerbahçe'de aslında başlangıcı da o şekilde
2: o şekildeydi. Evet. Ben de öyle düşünüyordum. Hocanın yani Aziz Yıldırım'ın yanında akıl hocası olarak yanında olmalı. Çünkü çok düzgün, çok karakterli ve transferlerde de doğru işler yapılacağını düşünürüm. Yani böyle bir hocayla olduğu zaman. Ama tabii ki burada Jesus mu, Antonio Conte mi? Ben Conte'yi tercih ederim burada. Yani Conte daha farklı bir şekilde heyecanlı geleceğini düşünürüm.
0: Kesinlikle. Conte çok büyük heyecan ve renk de getirir.
2: Bence Conte'nin
1: Chelsea'de neler yaptı ya?
0: Evet.
2: Conte'nin burada birinci sırada olması bana göre
0: diğer takıma imzasını
1: hep
0: attı.
1: Hep başarılı Conte. Oldu.
2: Çok başarılı, çok disiplinli.
1: Çok yani, agresiftir.
0: İşte az önce bahsettiğiniz ya hocam, Nedved Juventus'taki o tabii. dönem aslında Conte ile beraber o dönemi inşa ettiler.
1: O getirdi sürece. İşte inşa. Evet. Onun için dedim ya, madem konuşacaksınız, Nedved var orada.
2: Evet.
1: 10 sene Juventus'un şeyi, efsane deniyoruz ya biz öyle evet. bir lakap takı. sportif direktörüydü. Bütün oyuncu alışverişi, hoca alışverişi hepsi kaç bu sene gittiler ya.
0: O sezon, o dönem.
2: Ya işte bizim Türkiye'de de bu süreli, uzun süreli olmalı. Yani ha,
1: bizde de var öyle.
2: Çok çabuk futbol
1: akıllı olanlar, yurt dışını takip edenler, kendi kulüplerin bünyeleri.

0: yerinde var. Esasında bizim iklimimize uygun kişilerle konuşup neler yapıyor? Abi konuşulacak falan bir şey yok. İyi oyuncularla şampiyon olur.
1: Kesin.
0: Ya şimdi genç menç bitti bizde. Geçin onları. Bak yok. Avrupa'da da yok onlar. Herkes genç oyuncu da. Onlar öyle bir kuruyorlar ki zaten genç oyuncu dediğin 17 yaşında 16 yaşında ailesine birlikte alıyor yetiştiriyor. Bir sene sonra sahaya sürüyor. Bak bakalım kaç tane sahada. Hepsi dünyanın parasını veriyorlar transferler. Bayern Münih'in aldığı transferlere bak. Chelsea'nin yaptığı transferlere bak. City'nin aldığı kaç tane genç oyuncu var abi. Ake oynuyor değil mi orada?
1: Evet.
0: Ake'ye bir bak nerelere gitmiş. Nerelerden. Kaç tane kiralık göndermiş Chelsea, Manchester City'nin en son dönemini almış artık.
1: Ya hocam,
0: oturmuş
1: zaten
0: almış.
1: Genç oyuncu varsa elinde sen altyapıdan yetiştiriyorsan vereceksin kiralık tecrübe kazanıp dönecek ha, geriye.
0: Sevgili hocam tamam da işte ligin kaliteleri çok önemli. Göndereceğin yer kalite önemli. Göndereceğin lig önemli. Onun için Fenerbahçe en başta sağlam hep ben söylerim o tabiri kullanıp baba oyuncular. Başka türlü olmaz abi. Ben bunu alayım. Vallahi
2: ben
0: alayım.
2: Baba oyuncu demişken o zaman güzel hocam iyi denk geldi.
0: Lewandowski'yi getirecek dedik o dedi.
2: Sen seversin. Beraber gelsinler demiştin bir önceki yayında. Ha. Bugün bir haber vardı Sabah gazetesinde. Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası. Bir süredir zaten haberler vardı. Bugün de Sabah gazetesinde bu haberi biraz daha ileri taşıyan bir haberi vardı. Sanırım Samet Yüksel'in haberi Sabah gazetesi emekli geçmiş olmasın ismini aktaralım. Ceyhun Samet Yüksel. Fenerbahçe 20 milyon euro maaş beklentisi olan Muhammed Salah'la 1+1 yıllık prensip anlaşması sağladı diyor Sabah gazetesi. Ceyhun Samet Yüksel'in haberi hocam.
1: Salah'ı kim istemez? Yani her takım ister.
2: Veda etti resmen Liverpool'a.
1: Veda etti mi? Bitti mi işi?
2: Bitti. Evet.
0: Bitti.
2: Son maçına çıktı. Bournemouth maçında son kez Liverpool forması giydi. Veda etti artık. Yalnız, yeni durağı neresi olacak?
1: Şu an kaç yaşında oldu?
0: 33. Efendim?
1: 33.
0: 32, 33
2: hocam hemen bakayım. 93 doğumlu diye hatırlıyorum.
0: 33 yaşında.
2: 33'müş bu arada. Evet üstüne yazıyormuş. Doğru. Pardon.
1: Ama şunu söyleyeyim yani 20 milyon yıllık maaş da az değil yani.
0: Özel bir oyuncu.
1: Özel bir oyuncu evet.
2: Hocam,
1: özel bir
2: oyuncu. Verecekseniz de yani
1: böyle bir oyuncu alacaksınız.
2: Verirsiniz. İşte evet. Galatasaray nasıl Osimhen'e veriyor, veriyor kimse sesini çıkarmıyorsa.
1: Fenerbahçe bonservisi yok ama değil mi? Bonser. Bonservisi olmadığı için Salah'a da o 20 milyon verilir. Yani Fenerbahçe öyle bir takım kuracak ki yani o zaman Salah'ın 20 milyonu konu hocam değil yani.
2: Hakan Bey'in dediği öyle bir kadro kuracağız ki teknik direktör konuşulmayacak bile ifadesi ona yakın bir ifadesi Hakan Bey.
0: Ama benim dediğimi yapman lazım.
2: Böyle yıldızlar geliyor.
0: Hey Furkan.
2: Geçen gün
0: herhalde yani. Bakma 36-37 ama getireceksin. Çünkü Salah'ı aldığı zaman orada önde kim olacak? Kim atacak o golleri? Şeyle mi? Şu andaki santrafor.
1: Şerifiyle.
0: Şerifle mi?
2: Ya santrafor alacak iki adam.
0: Abi santrafor zaten iki tane ihtiyacım var da.
2: Aziz
0: ama sen şayet böyle bir Salah. İnşallah hangi takım getirse getirir gideriz. Zevkle izleriz de. Eğer bunu ya getiriyorsan. Bu adamın da abi orada o ceza sahasının içindeki oyuncu önemli.
1: Lewandowski 36 mı?
0: 36-37 yaşlarında o civarlarda.
1: Oynar ya yani.
0: Abi adam Barcelona'da oynuyor. Barcelona'dan yani geliyor. Türkiye'de bak geçen gün de söyledim. Leblebi gibi gol atar. Leblebi de Salah'tan bahsediyor. Salah aldığın zaman ne goller attırır onu. Ama işte aldığın zaman o bir de dedim arkaya da Rudiger yazın dedim kapatın transferi bitti.
2: Hocam,
0: sizi bunlar şampiyon yapar.
2: Listeyi verdi. Abi bunu,
0: bak bunu büyük takımlarımız hani şampiyonluğa oynamak istiyorlar ya. Hepsi hazır. Vereceksen böyle adamlara para ver. Ancak sen bunlarla
1: boşa
0: gidersin.
1: Boşa gitmez hocam.
0: Bunlarla gidersin. Yani. Başka anlatmayın bana abi. Ha gençleri bul gene bul. 20 yaşında 25 yaşında. 25 yaşında genç yani şu anda Avrupa piyasasına 30-33'ler oynuyorlar.
2: Şerifleri de al bir yandan diyorsunuz ama
0: Şerif'i al da Şerif'in daha kaliteli daha kalitelisini olsun. Al yani. Daha kalitelisini bul.
2: Şerif de bence o kadar da kötü değil ya. Ben hala Şerif'in bir noktada
0: sevgili kardeşim şimdi şöyle eğer siz genç oyuncu diye bize sunup da getiriyorsanız o adamlar da çıktığı zaman da hiçbir şey sırıtmayacaklar. Çıkıp oynayacaklar. Şey verdiğiniz zaman mesela genç oyuncu Arda Güler. Nereye gitti abi? Genç işte bu.
1: Neler yapıyor değil mi?
0: Neler. Emre Belezoğlu geldiği zaman genç oyuncuydu. Oynadı nerelere gitti. Arda. Bunlar

0: İşte şey, genç oyuncular, genç olup da size ivme katanlar. Bu tarz zekileri bulup getirmekte fayda var. Yani her
1: Şu
0: bu
1: an
0: adam
1: bütün
0: koşuyor,
1: takımların böyle oyunculara ihtiyacı var. Yani şimdi şampiyonla oynayan 4 tane büyük takım var diyoruz. Hepsi aynı şekilde iyi oyuncu almak zorunda.
0: Öyle tabii.
1: Şimdi Avrupa'da oynuyorsun. Avrupa maçlarında başarıyı getirecek bak sevgili özellikleri hocam, olan oyuncular olmalı hocam.
0: Avrupa diyorsun, Avrupa'daki takımları görüyoruz. Hepsi bizlerin çok çok üzerinde, çok çok önünde olan takımlar. Öyle bir oyuncular getiriyorlar ki dünyanın paralarını harcıyorlar. Ya şimdi hep söyledim burada, alacaksan sağ bek bulacaksan işte Paris'teki sağ bek gibi alacaksın. Hem açık gibi oynayacak hem de orta sağ gibi oynayacak, evet. Hakimi gibi. Alacaksan Kukulea gibi alacaksın, hem açık hem orta sağ gibi oynayacak.
1: Hocam bunların içinde ne oluyor bu oyuncular? Oyun zekası iyi olan oyuncular. Herhalde. Şimdi alıyorsunuz tamam.
0: Oyun zekası iyi dediğin adam Real Madrid'de Zidane'ın göz bebeğiydi.
1: Evet hocam.
0: Ki ben babasını, hakiminin babasını İstanbul'da asbay kadar bir tesadüf mesela karşılaştık, konuştuk. Ya dedim nasıl ya, dedi seçtiler, dedi gitti, dedi orada kazandı, oradan çıktı, dedi aldı Zidane'i, zaten dedi ben dedi
2: ben sana dedi
0: ya şöyle ömür boyu dua ederim dedi Zidane'i. O aldı dedi, içeride Real Madrid oynatmaya başladı ondan sonra.
1: Ne güzel hocam yani çıktı. O ama
0: pas şimdi, milli takımının takım kaptanı
1: hocam, genç oyuncu bulmak kolay değil
0: işte, böyle bulacaksın böyle ve ama yetiştireceksin de onları.
1: Hocam bizim Türkiye'de akademilere değer verilmiyor ki yani.
0: Ya onlar çok uzun daha var.
1: Onları konuşmak.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin öyle bir bende var, liste var ki, transfer listesi, öyle bir isimler çıkmış ki.
1: Sen o zaman Hakan Safiye.
2: O zaman bir haber daha var, onu da biraz konuşalım. Bu tabi sadece Fenerbahçe özelinde değil ama akıllara Fenerbahçe'yi getiren bir transfer iddiası. İtalya'dan La Repubblica gazetesinin bir haberi, milli oyuncu Zeki Çelik için Türkiye'den önemli bir teklif aldı diyor gazete. Zeki'nin de bu arada bitiyor sözleşmesi Roma'yla ve devam edip etmeyeceği de henüz belli değil. Belki Avrupa'da daha elit bir takıma da gidebilir. Çünkü onlar bizim gibi bakmıyorlar futbola. Zeki Roma'da çok istikrarlı bir dönem geçirdi ve bu sebeple Avrupa'nın büyük kulüplerinin de radarına girmiş olabilir. Ama Türkiye'den teklif aldığı iddiası var. Hangi takım sizce Zeki'ye talip olmuş olabilir? Kimin ihtiyacı var sağ beke?
1: Galatasaray olabilir.
0: Söyleme Zeki son dönemde sağ stoper oynuyor. Üçlü oynuyorlar.
2: Gasperini.
0: Bu sezon üçlü ve oraya monte ettiler onu. Çünkü sağ bek oynama özelliği olduğu için o koridorda.
1: Stoperde de
0: zaten üçlünün önemi budur. Önemli budur. Hem stoper oynayacaksın hem de
1: bek oynayacaksın.
0: O bölgeyi oynaman lazım. Biz tabii onları hep farklı yorumluyoruz. Esas bak adamı monte ettiler, orada oynadı, direkt oynuyor. Buraya geldiği zaman hangi tarz oynayacaksın, kimlerle oynayacaksın, senin stoperin abi, birbirine bağlantılı oyuncular çok önemli.
1: Galatasaray olabilir mi ya böyle bir
2: hocam olay. Sizce Galatasaray'ın var mı Zeki?
0: Zeki bak, Zeki tekrardan söyleyeyim, her takım al, dört büyüğün hepsini
2: ama
0: al.
2: Ama kimin ihtiyacı var şu an?
1: Galatasaray'ın ihtiyacı var.
2: Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonu Semedo, Mert Müller. Şimdi şu bak, anda şöyle yok gibi.
0: Tekrardan yani. Şöyle söyleyeyim bak, Skinyer'den bahsettim. Dedim Aziz Başkan, kurnaz iki tane stoper diyor. Çünkü biliyor.
1: Doğru, doğru.
0: Semedo da aynı şekilde. Semedo mükemmel bir sağ bek. Bak mükemmel bir oyuncu ama onun da sakatlıkları devamlı yükseliyor.
2: Doğru.
0: Şimdi siz uzun vadede yarışmanız lazım. Takımınızı o bölgeyi çok fazla bozmamanız gerekecek. Allah göstermiş sakatlık erken ama bile bile lades yapılmaz. Varsa sağlamını bulacaksın. Yani öbür gün yarı yolda kalma. Bak ne oldu? Geçen sezon oraya Orion oynattılar, onu oynattılar, gittiler Levent'i getirdiler, oynattılar. Ya böyle bir şeyin içinden geçtiler, girdabın içinden geçti Fenerbahçe.
1: Ama şimdi onun hocam, için... ya şimdi bak, şimdi orada hocam, şimdi Samedo oynuyor, sakatlandığı zaman alternatif oyuncuyu düşünüyorsun. Şimdi böyle bir adamı da sen
2: biraz
1: direkt
2: lüks
1: olur
2: Zeki
1: yani.
2: Zeki beklemez.
1: Zeki beklemez.
0: Mutlaka Samedo'nun. Beklemez de siz...
1: Ha burada ne var? Stoper düşünebilirsin.
0: Şimdi üçlü oynar mısın ama o üçlü oynarsan öyle düşünürsün. Hani Zeki üçlü oynadığı için üçlüye monte ettiler. Onlar Roma üçlü oynadı. Şimdi eğer normal stoper oynarsan orada yanılırsın. Dörtlü oynarsan.
1: Ha dörtlü de oynamaz.
0: Dörtlü oynarsan
1: diyorsun.
0: Olmaz orada. Ama üçlü de işte onun o sağ tarafı alışkanlığı olduğu için kullanıyorlar. Şimdi mesela Semedo Salah. Geçmiş olsun. Örnek vereyim. Yani bu koridoru eğer önünde öyle birisi varsa, şimdi Semedo'nun önündeki oynayanlara bak. Oynayanlar hepsi böyle giden, futbol aklı çok fazla sizi seviye atlatacak level

0: atlatacak oyuncular değil. Tamam, genç diyorsun, süratli oyuncu ama her şey süratli olmuyor abi. Biraz da futbol aklı olacak.
1: Tabii, peki kesin. Hocam, oyun Galatasaray aklı
0: olacak. Efendim?
1: Galatasaray peki Zeki için sağ beke?
0: Ya şimdi Galatasaray'da da olur, olmaz değil. Beşiktaş'ta da olur, olmaz değil. Trabzonspor'da da olur, olmaz.
2: Ama hep, Galatasaray'da...
0: Her tarafta da olur.
2: Hocam Galatasaray'da olabilir.
1: Hocam oyuncuyla alakalı zaten hiçbir...
0: Bak her tarafta olur. Ben Zeki'yi... Hep Stajc'da bahsettiğim
1: Zeki,
0: bir oyuncu.
1: Zeki'yi çok olur, tartışmıyoruz. Olur. Zeki zaten her olur. Kulübe olur ama hangisi teklif yapmıştır? Hangisinin daha çok ihtiyacı var sizce?
0: Ya şu anda Galatasaray'da teklif yap diyeceksin. Evet, Galatasaray'da boya gitti. Orada bir tek kim kaldı?
1: Şalay
0: kimse
1: ve
0: kalmadı.
1: Singo'yu Sabek.
0: Ya Şalay boş ver abi, Şalay oynuyorsa işte bir Galatasaray'ın oradaki sıkıntısı meydana çıkıyor. Şalay Sabek oynuyorsa, Galatasaray'da devşirme Sabek yapıldıysa orada Galatasaray'ın bir problemin olduğu meydana çıkıyor.
2: İşte o zaman Sabek ihtiyacı yani var Galatasaray'a.
0: Zeki artık internasyonel oyuncu oldu. Buradan çıktı, Lille gitti. İkincilikten çıktı.
1: İstanbulspor'dan transfer
0: oldu. İstanbulspor'dan gitti. Esas Bursa'dan gelme. Oradan İstanbulspor, oradan aldı başını gitti.
1: 1997 doğumlu, evet. 29
0: yani
1: yaşında.
0: Yani bak hep yayınlarda bunu, geçtiğimiz yayınlarda söyledim. Yatıp kalkıp Zeki kime dua etsin biliyor musun? Ceylan Çalışkan'a. Ceylan Çalışkan onu aldı, tuttu elinden. Lille'in başkanıyla da çok iyi arkadaşlar. Aldı götürdü, hatta bana çok söyledi, çok izledik maçlarını. Hocam olur mu, olur mu ya dedim, niye olmasın? Yani onların bizden ne fazla var? Çocuk aldı gitti ve takır takır da gitti ve o sezon şampiyon oldular.
1: Bursa Spor'dan da İstanbul Spor'a o dönem 2016 yılında 1 milyon euroya transfer olmuş Zeki. O da aslında o dönemin şartlarında önemli bir
0: iyi bir para. Bir de İstanbul Spor'dan iyi para ve İstanbul Spor'la da şampiyon mu oldular? Çıktılar. Bilmiyorum o dönem bir şey yaşadılar ama
1: 2018'de de Lille gittiği zaman 2,5 milyon euroya.
0: İlk senesi şampiyon oldu. Bak tekrardan Ceylan Çalışkan, onun üzerinde çok şey vardır, hakkı vardır. O aldı götürdü onu. Başka olur mu olmaz mı bir düşündü, dedim olur ya, hiç olmazsa en kötü 18'in içinde olur.
1: Bu sezon Serie A'da 34 maç, 1 gol 2 asist, yani gol asist katkısından bağımsız Zeki'nin çok acayip bir hani istikrar durumu söz konusu.
2: Performansı
1: iyi
2: zaten iyi olmasa çok, zaten kalmazdı.
1: Zaten çok ciddi bir sakatlık zaten yaşamadı.
0: Yok yok.
1: Rakamlarını şimdi tekrar bakacağım hocam. Siz lütfen devam edin, ben.
0: Yani şimdi tabii bu çocuğu getirdiğin zaman burada oradaki oyun prensipleri, buradaki oyun prensipleri biz biliyorsun, hemen yeri dibine sokmayı seviyoruz yani böyle.
2: Ya hocam bizde ne var biliyor musun?
1: Hocam çok özür diliyorum.
2: Estağfurullah.
1: Unutmayın lütfen sözünüzü. Şimdi dile gitmiş 2018 yılında Zeki. 36 maçın 36'sında ilk 11'de oynamış. İlk sezonunda.
2: Müthiş, müthiş.
1: Sonraki sezon 32 maçta 31 maç ilk 11'de forma giyiyor. Ardından 35 maç 33'ü ilk 11'de. 2021-22 Lille'deki son sezonu 40 maç 38 ilk 11. Bu sanırım şampiyon olduktan sonraki sezon. Burada Avrupa'da var, Şampiyonlar Ligi'de var. Sonra Roma'ya transfer oluyor. İlk sezon biraz ilk 11 rakamı düşük. Yani 34 maçta oynuyor bu arada. Forma giyiyor. 22 tane ilk 11 oynadığı maç var. Ardından 29 maç ve son 2 sezonu söylüyorum. 43 maç 38 ilk 11. Bu sezonsa 45 maç 43'ü ilk 11.
0: Şimdi
1: Roma'da.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk bu kadar başarılı. Bizim milli takımlarda oynadıkları zaman neler söylüyoruz biliyorsun.
1: İşte tam olarak oraya gelecektim. İşte bizden o kadar farklı bakıyor ki aslında Avrupa futbolu. Hani biz yani eminim Zeki işte teklif almış. Süper Lig'e gelse, teklif değerlendirse, transfer yapsa burada nasıl yorumlar yapılır? Çok tahmin dahi edemiyorum ama oradaki bakış açısı çok daha farklı. Ben o yüzden Roma'dan sonra Avrupa'da daha elit seviyede bir transfer de yapabileceğini düşünüyorum Zeki'nin.
2: Ya yapması lazım tabii ki, bu kadar başarılı olup da yapamaz diye bir şey yok. Yani ya mümkün
0: İtalya'da
2: değil.
0: Mutlaka kalır da ha, İtalya'da ama nereye gider o başka bir konu.
2: Türkiye'de kalsaydı, Türkiye'de kalsaydı bu kadar olur muydu?
1: Oldu
2: o da
1: aslında.
2: Soru işareti. Çünkü
1: bir takımda neler söyleniyor Zeki?
0: Ya sevgili hocam, Türkiye'den bahsediyorsun. Çocuk saydı, sağ olsun Furkan aldığı süreleri saydı. Bu çocuk milli takımda oynadığı zaman bu buranın sağ beki mi dedik. Bu burada oynamaz dedik. Bunu bilmiyor dedik. Biz mi bilmiyoruz, onlar mı bilmiyor? Biz bir kere bunu masaya yatıralım.
2: Hocam bizde
0: biz bu futbolun neresindeyiz? Hocam, yorum yaparken de, izlerken de neresindeyiz?
2: Hocam sen yıllardır bu işin içindesin. Ben de aynı şekilde. Bizde neler oluyor? Avrupa'da neler yaşanıyor? Biz bir kere bunları çözemedik. Türkiye'deki iyi oynayanı biz aşağı çekmek için uğraşıyoruz. Başarılı olanı aşağı çekmeye çalışıyoruz. Şimdi ben burada

0: tüketiyoruz hemen.
1: En iyi adamı getiriyoruz burada, olmaz diyoruz ya. Neleri düşünürüz biz? Oyun düzü, bu böyle olmaz, bu burada olmaz, şöyle oynanmaz, yok bu adam açık mı, bu çöptür, yok, bu böyle şey tabirlerimiz var bizim ya.
0: Maalesef.
2: Hocam şimdi İtalya'dan Fenerbahçe'ye hocayı getirdik.
0: Conte'yi.
2: Conte'yi getirdik.
1: Hadi hayırlı olsun.
2: Şimdi
1: hayırlı olsun.
2: Zeki ister de yani hocaya biz hangi kadroyu vereceksin, ona bakmak lazım.
0: Fenerbahçe'nin çok transfere ihtiyacı yok. Yani sadece santrafor,
2: 4 tane, bir kaleci dahil 4-5 tane oyuncu lazım.
0: Çok seviye bence orta saha, evet, rotasyonu.
1: Orta saha çok gidecek iyi. Olan var mı? Mesela Fred'den konuşuyor. Fred'i de Atletico Mineiro falan istiyor.
0: Teklif olduğunu söyledi herhalde.
1: Atletico Mineiro'nun teklif olduğunu.
2: Brezilya'dan da istiyorlar.
1: Ben girdiğim zaman görüyorum onunla ilgili yazılar. Fred bir kere hakikaten çok kalite bir oyuncu. Ama İşte bir o sakatlıklar art arda geldi. Çok fazla sakatlık yaşamamıştı. Art arda gelmesi biraz geri attı. Ama onu da biz tutmuyoruz abi.
0: Geldiği sezon müthiş bir performans var.
2: Evet, kesinlikle, ama bak sakatlığın dışında da Mourinho da dahil, Todesco da dahil yeteri kadar sürelerde.
0: Abi, özellikle Mourinho bence birçok oyuncunun özgüvenine çok zarar verdi o dönem çok. Fenerbahçe'de.
2: Aynen öyle.
1: O biraz şey, çok arrogan biraz diye yapıyor ama öyle beğenmediğimiz adam Real Madrid'e gidiyor. Yani
0: işte bizim gibi bakmıyorlar.
2: Ya hakikaten öyle. Yani olacak iş değil. Ama Zeki ile ilgili olay, ben mesela Zeki'nin Galatasaray'da
1: hiç acele etmesin abi.
2: Tabii ki. Türkiye'ye
1: acele etmesin.
2: Ya Avrupa'da oynadığı sürece bence devam etmesinde fayda var.
1: Hiç
2: ya
1: acele buraya etmesin. Çünkü Zeki milli takımlarda da olmamış bir oyuncu. Alt kategorilerde bildiğim kadarıyla olmamış bir oyuncu. Gençlik dönemlerinde yanılmıyorsam, yanlışım varsa düzeltiyorum
0: hemen.
1: Oradan tırnaklarına tekrar söylüyorum. Ceylan Çalış.
0: Yok. U16'da 11 maç, U17'de 12 ya maç, düşme. U18'de 2 maç, U21'de 9 maç. Amil takımda 59 maçı var.
1: Bak,
0: amil takımda.
1: Ceylan'a yatıp kalkıp dua etsin. O geldiği zaman ben de ofisinde birkaç kere karşılaştım, konuştuk kendisine. Çocuk ne yapacağını şaşırıyordu ya. Lil, olur mu, olmaz mı? Ve gitti. Başarılı, hiç uğraşmasın abi.
2: Özgüvenini de kazandı. Artık Avrupa'da rahat oynayabilen bir oyuncu.
1: Yani bizim şu anda hani derler şey ya, modern bekler filan da, modern bekler 70'lerde de vardı. 2026'larda da var. O vakitlerde moderndi, şimdi de modern. Yani oyunlar sadece dinamiklikler gelişiyor. Zeki yani Türk beki olarak bakarsan bence hepsinin üzerinde.
2: Ama Galatasaray'ın ihtiyacı var sağ beki.
1: Var.
2: Bana göre.
1: Var ama orada biz dedim ya, çok çabuk aşağıyı çekiyoruz
0: Roland
1: hocam.
0: Roland Şalay'ı konusunda da bir sağ bek oyuncu, her ne kadar devşirme kırma
1: olmasın
0: olsa
1: be,
0: da
1: Avrupa liglerinde olmuyor.
0: Ama sanki artık Okan Hoca öyle bakıyor gibi.
1: Avrupa liglerinde olmuyor.
0: Oyuncu Avrupa'dan da bir ilgi olduğu konuşuluyor. Belki bu kuraldan da dolayı hocam, 10+4 çünkü Galatasaray'ı da biraz zorlayacak
2: diyor
0: ve hani mevcut bazı yabancılardan çıkıp oraya yerli isimlerle doldurma gibi bir planlama söz konusu olabilir. Zeki İtalyan basını böyle bir haber yapmış. Belki işaret edilen takım Galatasaray olabilir.
2: Ben öyle düşünüyorum çünkü Zeki'nin hani Galatasaray'ın da sağ beke ihtiyacı var. Hem de Türk oyuncu olduğu için çok da önemli. 10+4 sistemine geçildiği için böyle bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray. Zaten sağ bek olarak ihtiyacı var normalde de yani.
0: Doğru. Evet. Galatasaray'a biz de o zaman bu vesileyle geçmiş olalım. Bu arada bir ufak hatırlatma. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sayın Hakan Safi yarın saatler 19'u gösterdiğinde Gündem Özel programında Aspor'un canlı yayın konuğu olacak. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Geçelim
1: Furkan'cığım,
0: ve Galatasaray'a.
1: Çok kısa Fenerbahçe'yle.
0: Buyurun hocam. Tabii
1: önce
0: ki
1: hayırlı olsun. Bir başkan seçilsin. Yani ondan sonra da hakikaten çok önemli. Hoca transferi çok önemli.
0: Tabii. Hocam çok özür diliyorum bu arada. Fenerbahçe demişken not almıştım ama atlamışım. İkinci eleme turundaki muhtemel rakipleri Fenerbahçe'nin belli oldu. İskoçya'dan Hearts kulübü ve Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından birisi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi olacak. İlk resmi maç Fenerbahçe için 21-22 Temmuz tarihlerinden birisi. Çok da vakit yok. Yeni bir yönetim, ardından yeni bir teknik direktör tercihi, bir kadro revizyonu, gelecek isimler, gidecek isimler, bir kadro planlaması ve Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda da ilk rakip İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımları olacak. Ardından tabii sırasıyla üçüncü eleme turu kalması halinde tabii

0: Fenerbahçe'nin biliyoruz ki devam edecek Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde. 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, Nijmegen veya Sturm Graz, Hearts Gornik hattından gelecek olan bir takım. Playoff turuna kadar Fenerbahçe devam ederse de playoff etabındaki muhtemel rakipleri Fransa'dan Lyon ya da Norveç'ten Bodo Glimt. Kolay değil. Zor bir eleme esas süreci.
1: Zor olanı Temmuz'da başlıyor diyorsun değil mi?
0: Evet.
1: 21 Temmuz'da.
0: Evet, ilk maç. Şimdi sahaya şöyle, iniyor.
1: Bütün takımlarımız için geçerli bu. İnşallah sakatsız döner bizim milli takımdan. Ve elinde de sadece Türk milli takımda değil, başka diğer ülkelerde oynayan milli
0: tabii
1: oyuncular
0: Ederson
1: var.
0: Ederson gidiyor.
1: Yani milli takım oynayan onlar dönecekler. Onlar ne zaman? Onların bir tatil süreci var. Yani
0: doğru.
1: Bu sadece Fenerbahçe falan için değil. Çünkü Fenerbahçe yeni bir yapılanma değil, demeyelim de yeni birkaç tane oyuncu alacak hocasına birlikte. Bu tarafta hazır olan takımlar var ama onlar da oyuncu alacaklar. Şimdi hepsi bir dünya şampiyonusundan dönecek.
0: Doğru, kolay bir
1: süreç. Çok da
0: süreç
1: burada
0: olmayacak.
1: En rahat olan kim? Galatasaray'la Trabzonspor. Çünkü hazır var, bir de süreç çok uzun.
2: Eylül'de başlayacak.
0: Ne kadar önemli olduğunu yani, bir kez daha görmüş olduk.
1: Yani burada tekrardan hayırlısına inşallah doğru seçimler olur. Çünkü çok büyük paralar harcanıyor. Ve sonu da hep sükut hayal oluyor. Lig bitmeden havlu atılıyor çoğunlukla da.
0: Fenerbahçe
1: İnşallah
0: camiasına tabii şimdiden hayırlı olsun. Bir seçim yaşanacak. Bakalım göreve ve başkanlık koltuğuna kim oturacak? Hep birlikte göreceğiz. 6-7 Haziran'da kongre gerçekleşecek. Geçiyoruz Galatasaray'a. Haber merkezinde de A-Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan bizleri bekliyor. Galatasaray'ın gündemini de kendisine soracağız. Transfer iddiaları var yurt dışında, yine dış basında. Ama tabii ki ilk merak edilen konu Icardi konusu olacak. Onunla pası atacağım Emre. Emre hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan. İyi yayınlar dileyelim.
0: Teşekkür ederim. Gelecek isimleri, daha doğrusu gündemdeki isimleri soracağım. İddia edilen bazı haberler var dış basında ama ona geçmeden önce Icardi konusunda yeni bir gelişme dünden bugüne var mıdır? Ayrılık ihtimalini nasıl görüyorsun? Mauro Icardi konusuyla başlayalım istersen.
3: Mauro Icardi'nin ilk geliş süreci transferin son gününde gerçekleşmişti. Sonrasında bonservisinin alınacağı sezon. Uzun aylar boyunca Mauro Icardi'den bahsetmiştik. Nasıl olacak, ne zaman gelecek, gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Şimdi de olası ayrılık süreciyle ilgili yine bir süredir tabii ki gündemi meşgul ediyor. Önemli, Galatasaray adına efsaneleşmiş bir oyuncu artık. Ama şunu söyleyelim, şu an itibariyle birazdan muhtemelen soracağın sorular için de aslında bu bilgiyi paylaşmakta fayda var. Galatasaray'da biliyorsunuz cumartesi günü itibariyle seçim gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı olarak görevine devam ediyor ve çok yoğun bir sezon, ardından da seçim süreci yaşandığı için, önümüzde de bir bayram olduğu için aslında şu anda Galatasaraylı yöneticilerin biraz dinlenme modunda olduğunu söyleyebiliriz. 1 Haziran itibariyle Galatasaray'ın yeni yönetimi toplanacak. Hem bir mazbata töreni gerçekleşecek hem de görev dağılımı yapılacak. Herkesin görevlerini Sayın Başkan tebliğ edecek bundan sonraki sürecin nasıl gerçekleşeceğini. Bir yandan da tabii ki bir sportif AŞ durumu söz konusu. Orada da atamalar gerçekleşecek ki sıcak gelişme, geçtiğimiz dönemde, son iki dönemde sportif AŞ'de başkan vekilliği görevini üstlenen, yönetimde de daha önceki yönetimlerde de yer alan Sayın İbrahim Hatipoğlu istifasını sundu. Ve bugün itibariyle bu işte resmiyete kavuştu. Tabii futbolla ilgili hamlelerin yapılması adına o sportif AŞ'nin belirlenmesi de önemli olacak. Bunlar aklımızın bir köşesinde tutmamız gereken bilgiler. Önümüzdeki bir hafta boyunca yapılacak haberlerle ilgili izleyicilerimiz de haberleri değerlendirirken buna göre değerlendirirse daha sağlıklı bir noktaya varmış oluruz. Icardi'ye gelecek olursak, sezon bitimi öncesinde direkt olarak Sayın Başkan Dursun Özbek menajeriyle, Elio Pino ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kendisine teklifini sundu. Mauro Icardi'nin de zaten rakamsal anlamda kendisine sunulan teklifle ilgili herhangi bir soru işareti yok ama hep bahsettiğimiz o takım içindeki rolü, ilk 11'de olabileceği dakika, maç sayısı gibi konularla ilgili bazı soru işaretleri var. Bunu da belirleyecek olan tabii ki teknik direktör Okan Buruk. Çok fazla detaya girmeden, çok fazla uzatmadan kanaatimi söylemem gerekirse Mauro Icardi ile devam ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu söyleyelim. Tabii bunun birçok sebebi var. Başta gelen sebeplerden bir tanesi yeni sezonda uygulanması planlanan, ki Türkiye Futbol Federasyonu da resmi olarak duyurdu, 10+4'lük yabancı kısıtlaması. Bu Mauro Icardi'nin Galatasaray'da geleceğini biraz zora sokan, buradaki tercihi biraz zorlaştıran bir durum. Yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'un da yeni sezon planlamasında biraz daha farklı düşünceleri olduğunu söyleyelim. Mauro Icardi ile ilgili konu biraz daha gündemi meşgul edecektir. Çünkü henüz Okan Hoca ile Mauro Icardi arasında ya da Okan Hoca ile Dursun Özbek arasında Icardi'ye dair bir görüşme de yapılmış değil. Ama ben şahsi kanaatimi söylemem gerekirse Mauro Icardi'nin çok fazla devam ihtimalini görmediğimi söyleyebilirim. Icardi için farklı teklifler olduğu konuşuluyor. Özellikle son birkaç gündür ülkesinden Arjantin'den de teklifler aldığına dair haberler var. Bunlarla ilgili çok teyide muhtaç bilgiler olarak değerlendirebileceğimiz bir durum olduğunu söyleyelim ama Galatasaray cephesinden Mauro Icardi ile devam konusunda çok yoğun bir isteğin olacağını açıkçası ben çok fazla düşünmüyorum. Başkan bir teklifte bulundu ama işin sportif boyutunda, teknik heyet boyutunda Icardi'nin önümüzdeki sezon devam etmesine çok çok sıcak bakıldığını söylemem güç olur.
2: 10+4 kuralının Icardi konusuna yaptığı etkiden bahsettim. Peki genel olarak Galatasaray'ın transfer planlamasına nasıl bir etkisi olur yeni yabancı kuralının?
3: Genel olarak da tabii ki yol haritası biraz buna göre belirlenecek. Bir taraftan da Galatasaray yönetimi bayram sonrası acaba bununla ilgili, bu kuralla ilgili bir değişiklik olabilir mi ya da yeniden bir değerlendirme yapılabilir mi düşüncesine de sahip. Çünkü geçtiğimiz günlerde Sayın Başkan Dursun Özbey'in bir açıklaması olmuştu. Sonrasında Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı da özellikle yabancı kuralı konusunda Dursun Özbey'e katıldığını ifade etmişti. Tabii Fenerbahçe'de şu anda bir seçim süreci var. Orada daha farklı gündemler var ama seçim nihayete erdikten sonra Fenerbahçe'nin yeni seçilecek başkanının yönetiminin de bu konudaki görüşleri belki Galatasaray ve Beşiktaş'ı destekler nitelikte olabilir ve bir güncelleme olup olmayacağıyla ilgili açıkçası biraz soru işareti var şu anda Galatasaray yönetiminin kafasında ama eldeki kurala göre tabii ki elimizde şu anda mevcut resmi bir kural var. Ona göre de biraz daha yerli oyunculara ağırlık verilen ve eldeki isimler üzerinden de şu anda zaten Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin sözleşmesi bitiyor olduğu için henüz kesinleşmiş bir şey yok ama 9 yabancısı var diyebiliriz. Yani yetişkin klasmanında 9 yabancısı var. Zaten çok fazla bir kontenjan yok. Galatasaray'ın önceliği üst düzey, çok çok üst düzey bir orta saha transferi yapmak ve savunma hattına bir takviyede bulunmak. Bu doğrultuda da yani eğer bir yabancı hakkı kullanılacaksa öncelik buralarda kullanma üzerine, diğer ihtiyaç olan bölgelere ya da rotasyonu genişletmek için de yerli oyunculara bakılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi milli oyunculardan Can Uzun. Galatasaray'ın bir girişimi oldu. Kulübüyle Eintracht Frankfurt'ta bir görüşme gerçekleştirildi ama bu resmi teklif boyutuna ulaşmış bir şey değil. Kulübünün oyuncuyla ilgili beklentilerini sorma üzerine ve biraz bonservis anlamında da yüksek rakamların yani 40 milyon euro üstünde rakamların telaffuz edildiğini söyleyebiliriz. Galatasaray şartlar uygun olduğu takdirde Can Uzun için hamle yapabilir. Sadece bir bilgi alındığını öncelik olarak bunu söyleyelim. Bu özellikle de yeni yabancı kuralında Can'ı yerli kontenjanında oynatabilmek zaten bir 10 numara düşüncesi de var. Bu doğrultuda bir hamle yapılabileceğini söyleyebiliriz. Onun dışında yine başka mevkilerde sağ bek için bir alternatif düşüncesi var Galatasaray yönetiminin kafasında. Hem Türkiye Ligi'nden işte Göztepe'den, Alanyaspor'dan bazı isimler, Rizespor'dan Mitat'ın da ismi geçiyor. Alanyaspor'dan Ümit'in savunmanın merkezi için ismi geçiyor. Yine Arda Okan devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerdendi. Ya bunların üzerinde bir değerlendirme yapılıyor. Yani isimleri zikrediyoruz, telaffuz ediyoruz ama hepsi için girişim yapılacak, teklif yapılacak anlamında değil. Zaten Galatasaray seviyesinde, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a alternatif olabileceği düşünülen bir liste var. Türkiye'de oynayan, yanı sıra yurt dışında da yine ülkemizi temsil eden yerli oyuncular üzerinden bir liste var. Onlar arasından bazı kararlar verilecek ama yerli havuzunu biraz genişletme düşüncesi olduğunu söyleyelim Galatasaray'ın. Yani hem 10+4 için tabii ki bu biraz zorunluluk hem de geçen sezon da zaten Galatasaray her ne kadar elde yabancı sayısı yüksek gözükse de ya da ilk 11'deki yabancı sayısı zaman zaman yüksek gözükse de nüvesini biraz daha yerli oyuncular üzerine kurmuştu. Baktığımız zaman kalede Uğurcan, savunmada Abdülkerim zaten uzun süredir devam ediyor. Eren Elmalı sık sık forma şansı buldu. İleriye baktığımızda Barış Alper'i görüyorduk, Yunus'u görüyorduk sık sık. Yani o yerli sayısını önemsiyor Okan Hoca. Takım içerisindeki birliği ve şampiyonluk yolundaki o motivasyonunla biraz yerli oyunculardan geçtiğini düşündüğü için böyle bir düşünce var ama muhtemelen soracaksın orta saha ve savunma içinde çok çok üst düzey yabancı oyuncuların Galatasaray'ın gündeminde olduğunu söyleyebilirim.
2: Özellikle orta saha için ben dilersen sana isimleri direkt söyleyeyim. Sen bu isimlerle ilgili bir girişim var mı olabilir mi ya da gerçekçi isimler mi onları istersen bizim için özetle. Orta saha bölgesi için adı geçen oyuncular Eduard, Camavinga, Kepren, Turam, PUBG2 devre arasında da yine adı geçmişti ve Yusuf Fofana konuşuluyor. Sol stoper için Strahinja Pavlovic konuşuluyor Milan'dan ve ek olarak yerli listesinden bahsettin ama İtalya basınında bir haber vardı. Zeki Galatasaray için bir ihtimal olabilir mi? Onu da sormuş olayım.
3: En sondan başlayayım. Yani Zeki az önce o yurt dışında takip ettiği Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden bir tanesi olarak görülüyor. Çünkü zaten yani belli mevkiler dışında, belli oyuncular dışında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadrosuna katabileceği çok fazla yerli oyuncu yok ya da onların beklentileri çok yüksek. Yani örnek vermek gerekirse Arda Güler, Kenan Yıldız gibi seviyelere Galatasaray'ın çıkabilmesi çok mümkün değil. Galatasaray'ın seviyesine uygun olabilecek isimler de biraz kısıtlı yurt dışında oynayan. Onlardan bir tanesi Zeki. Şu an henüz bir hamle yapılmış değil. Zeki'nin de buradaki tabii ki kariyeriyle ilgili vereceği kararı takip edecektir Galatasaray ama akılların bir köşesinde var. Yine oradan savunmanın merkezine dönecek olursak Pavlovic Galatasaray'ın devre arasında da ısrarla istediği oyunculardan bir tanesiydi aslında savunma attığı için. Okan Hoca'nın çok beğendiği bir oyuncu. Orada tabii Milan'ın Şampiyonlar Ligi dışında kalması Galatasaray adına bir avantaj olarak görülebilir. Oyuncuya daha önce gidildiğinde Türkiye'ye gelmeyi çok sıcak bulmadığını ifade etmişti. Yoksa Milan'ın aslında yolları ayırma düşüncesi vardı. Kiralama artı satın alma opsiyonuyla Galatasaray'ın daha önce bir düşüncesi vardı. Milan buna sıcak baktı, oyuncu tarafı sıcak bakmadı. Şimdi yeni şartlar ışığında bu durum yeniden değerlendirilebilir. Çünkü burada Galatasaray adına bir Şampiyonlar Ligi faktörü var. Buradan hemen orta sahaya bağlayayım benzer şartlarla. Kepren Turam için de aynı şey geçerli. Juventus'un artık yavaş yavaş kadroda bir revizyon yapma düşüncesi var ve Turam'da elden çıkarmayı düşündükleri oyunculardan bir tanesi olarak gözüküyor. Hatta şunu söyleyeyim, yani Okan Hoca'nın az önce saydığın o liste içerisinde en çok istediği oyuncuların başında da Kepren Turam geliyor. Juventus için de benzer bir durum oluştu dün son maçlar neticesinde. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Galatasaray Turam için İtalyan ekibinin kapısını çalacak. Okan Hoca çok istiyor bu oyuncuyu ama tabii ki bu nasıl bir netice verir? Orada oyuncunun da kararı şüphesiz ki belirleyici olacak ama Galatasaray eğer bir ciddi bir bonservis harcayacaksa bu yaz transfer döneminde bunu orta saha için, Turan profilinde oyuncular için harcayabilir. Fofana için yine kışın Galatasaray Milan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Fakat yani çok klişe bir tabirle evdeki hesap çok çarşıya uymadı. Çünkü oyuncuyla ilgili öneri yapıldığında oyuncunun çıkabileceği söylenen rakamlar, bonservis anlamında oradan çıkabileceği söylenen rakamlar İtalya'ya gidince biraz yükseldi. Milan kulübüyle karşı karşıya gelindiğinde bahsedilen rakamlara çok bu işin çözülemeyeceği öğrenildiği için Galatasaray bu transferden vazgeçmişti ama hala listenin önemli yerlerinden bir tanesini tuttuğunu söyleyebiliriz. Kamavinga biraz daha ütopik bir ihtimal olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. Evet, Galatasaray'ın şartlar oluşursa oyuncu için hamle yapma düşüncesi var ama yani çok zor gördüğümüz bir hamle olduğunu söyleyebiliriz Kamavinga'nın. Orada bir başkanlık değişimi de olacak. Real Madrid'de yeniden bir seçim var. Hatta bir ikinci bir adayın da çıkması söz konusu. Orada henüz Kamavinga'nın karar verebileceği çok fazla bir durum yok gibi gözüküyor kısa vadede. Ve vereceği kararda da Galatasaray ne kadar yer iştigal eder açıkçası ondan emin değilim. O yüzden Kamavinga evet akılların bir köşesinde olan bir isim ama daha gerçekçi, Galatasaray'ın şu an daha masada olabileceği isimler Turan ve Fofana isimleri gibi gözüküyor. PUBG devre arasında Galatasaray'ın gündemine geldi. 40 milyon euro civarı bir bonservis talep edildi. Direkt olarak Başkan Dursun Özbek bu rakamı vermeyeceklerini söyledi. Çünkü zaten evet son dönemde önemli bir çıkış yakaladı ama neredeyse bir sene önce çok daha düşük bir bonservise transfer edilebilecek bir oyuncu pozisyonundaydı PUBG. Artık değerini ve yani değerinin de belki fazlasını bulmuşken bu rakamı ödemeye çok sıcak bakmadığını söylemişti Sayın Başkan Dursun Özbek. Şu an bugün itibariyle daha tabii ki değişebilecek şeyler var. Galatasaray adına en sıcak iki ismin de Turan ve Fofana olduğunu söyleyeyim. Savunma hattı için de yine en sıcak Galatasaray adına en gerçekçi gözüken hedeflerden bir tanesi Pavlovic gibi gözüküyor Furkan.
2: Emre çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok detaylı bir şekilde Galatasaray'ın gündemini Emre Kaplan bizlere özetlemiş oldu. Teşekkür ediyoruz Emre'ye bir kez daha. Turan ve özellikle Pavlovic şu anda gerçekçi görünen hedefler dedi ki gerçekçi hedefler yani heyecan verici hedefler aynı zamanda.
4: Yani
2: Pavlovic bu arada 25 yaşında 2001 doğumlu. Milan'ın sol stoperi, sol ayaklı bir stoper, Sırp oyuncu. Turam zaten Fransa'nın önemli yeteneklerinden birisi. Daha konuşacağız. Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimleri konuklarımızla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir kısa reklam aramız var. Ardından spor gündemi kaldığı yerden devam edelim.
4: Spor Radyo.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Reklam.
4: A-Spor Radyo. Bir reklam.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 1922 yılında düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: yalancı.
1: İşte Kamavinga, Turam, Papkey Senegalli oyuncu Villarreal'de ve Milan'dan Fofana, bu sadece orta saha için adı geçen evet. oyuncular. İşte Pavlovic için yine bir iddia var İtalya basınından, sol stoper ki Emre de hocanın beğendiği bir oyuncu olduğunu ve sol stoper için, savunma için mümkün olabilecek adaylardan birisi olduğundan bahsetti Emre Kaplan. Bu arada Zeki için Galatasaray'dan bahsetmiştik. Emre de bunu doğruladı. Listede olabilecek bir oyuncu dedi Zeki Çelik. Bu yeni kuralla birlikte özellikle ve ekledi. Can Uzun, Mithat Pala, Sabek, Ümit Aktağ sol stoper ve yine Arda Okan Kurtulan Sabek içinde alternatif olabilecek bazı isimler dedi Emre Kaplan. Nasıl değerlendirirsiniz? Orta sahaya başlayalım isterseniz.
2: Öncelikle yani orta sahaya da mutlaka olmazsa olmaz ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani mutlaka yani bu transferde Torreira'nın yanına mutlaka orta sahaya güçlü bir isim almak zorundasınız. Orta sahanın dışında stoperde mutlak surette Avrupa'da başarı istiyorsak mutlak surette stoper almak zorunda. İyi bir tane sağ bek almak zorunda. Yani şimdi burada forvete kanat oyuncusu alınması gerekir mi? Evet, bir tane de kanat oyuncusu alınması gerekir diye
1: kanat
2: düşünüyorum.
1: Forvet mi? Kanat hangi forvet. Bölgeye? Sol mu sağ mı?
2: Valla sol tarafta Barış Alper sürekliliği var.
1: Lang ayrıldı. Belki
2: Lang
1: oraya
2: ayrıldı. İşte
1: Barış'ı yedekleyebilecek
2: bir oyuncuya ihtiyacı var. Ama kesinlikle şunu söyleyeyim. Yani stoperde mutlak surette alması gerekiyor stoper. Benim düşüncem yani şahsi fikrim.
1: İşte sol stopere Pavlovic.
2: Pavlovic uyar. Olur yani. Pavlovic.
1: Milan'da forma giyiyor. Sırp oyuncu, 2001 doğumlu, 1.94 boyunda, size'lı da bir oyuncu.
2: Çok önemli. Uzun boylu olması bir kere çok önemli. Hem rakip kaleye gol atabilecek yan toplarda hem de kendi savunmasında başarılı.
1: Bu sezonki
2: başarılı
1: rakamları
2: olur.
1: Milan'da 34 maç, 5 gol, 1 asist, Serie A performansı. Şöyle kariyerini hemen hocam bir özetleyeceğim. Salzburg'dan Milan'a transfer olmuştu. 2024 yazında geliyor İtalyan kulübüne. Öncesinde formasını giydiği kulüpler işte Monaco'da forma giydiği bir dönem var. Yine Basel'de forma giyiyor İsviçre'de. Belçika geçmişi var. Avrupa'da birçok ligde forma giymiş. Fakat Milan'da tabii artık performansının zirve yaptığını görüyoruz. Piyasa değeri 35 milyon euro.
3: Çok genç yaşta 4-5
2: kulüp dolaştı. Stoperler neden söylüyorum? Avrupa maçlarını Galatasaray oynadığı zaman hepimiz gördük. Aksayan yerleri.
1: Yani Türkiye, evet, Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Türkiye Ligi'nde bir şekilde oynuyorsunuz. Ama Avrupa Ligi'nde bunlar yetmiyor. Yetmediği için o zaman da eleniyorsunuz. Onun için yani Galatasaray'ın bu saatten sonra yapacağı transferler yani Avrupa üzerine oynanacak oyunlar için yapılacak transferler. Yani Paolo Stopero Galatasaray takımına %100 olması gereken bir oyuncu. Stoper. Mutlaka kazandırılması lazım. Yani iyi bir sağ bek, işte Zeki konuşuyoruz. Hem Türk oyuncu olması gerekir Galatasaray içinde. Yani çünkü bu Avrupa için konuşuyoruz bunları. Yani Türkiye'de bir şekilde yürüyorsun. Ama Avrupa'da gitmiyor. Onun için de burada hem orta sahaya hem yani kanat oyuncusu olarak bir tane kanat oyuncusu da düşünülebilir ihtiyaç anında. Çünkü kiralık oyuncular gidiyor.
1: Evet, Lank ayrıldı.
2: Lank ayrıldı.
1: Şu an için devam etmiyor.
3: Boya gidiyor.
1: Sasha Boy sağ bek bölgesinde yine ayrılıyor. Aspiria zaten çok fazla forma şansı bulamadı. O da ayrılıyor. 3 isimle vedalaştı Galatasaray. Sol kanat forvet bölgesi için evet bir isim düşünülebilir.
2: Tabii yani ben Galatasaray'ın şu anda 4 tane oyuncu yani söylüyorum rakam olarak 4 oyuncuya ihtiyacı var. Özellikle bir tane sol stoper, bir sağ bek,

0: Yani sol bek için çok fazla bir şey söylemiyorum çünkü hani sol bekte bir şekilde idare ediyor belki ama sol bekte de ihtiyaç var aslında. Ama orta sahaya mutlaka olmazsa olmaz, bir orta sahaya da önemli bir oyuncu lazım. Torreira'nın yanında mutlaka öne oynayacak bir oyuncuya ihtiyacı var yani.
1: Hocam siz orta sahadaki bu isimler eminim yakından takip ettiğiniz isimlerdir. Ya Kamavinga, Thuram, Papgay, Yusuf Fofana.
2: Zaten transfer yapacaksan elindekilerini daha üzerindekilerini alacaksın. Bunu her yayınlarda anlatmaya çalışıyorum. Bir kere müdafaa bir revizyon geçirmesi lazım. Sağ bek olur, sol bek olur, stoperler olur. Yani bir revizyonunuz şart. Tabii bunu hem Avrupa için göreceksiniz hem kendi liginiz için göreceksiniz. Çünkü kendi liginizde oynayan oyuncularla da Avrupa'da da oynayacaksınız. Burada o seriyi yakalamanız lazım. Yani santrofor bölgesinde ihtiyacınız var. İhtiyaç istersen her bölgeleri buluruz da. Önemli olan biz artık oyunu devamlı her yönünü, iki yönünü oynayan oyuncuları getirmemiz lazım. Bu stoperler de aynı şekilde. Şimdi mesela sol tarafa kızıyorsunuz, bardakçıya kızıyorsunuz. Senin sol tarafın o kadar çok aksıyor ki kademeye girdiğin zaman göbekten veriyorsun. Bu sefer bardakçı kötü gözüküyor. Sağ taraf o kadar aksıyor ki sağ tarafta kademeye giriyor, göbekten veriyorsun. Bu sefer sağ stoperin eksik gözüküyor. Yani beklerde de bir sorun var. Biraz evvel ne bahsettim? Artık içeriye kapayanlar, orta saha gibi oynayan beklere de ihtiyacınız var. Çünkü senin statik oynayan iki tane neyiniz var? Defansif orta sahanız var. Torreira ve şeyle oynuyorsunuz. Lemina.
0: Lemina.
2: Bunları doğru. Çok fazla hücuma çıkarmadığınız için hep orada kapanıyor. Bekleriniz de sadece böyle oynuyorlar. Ama artık şöyle bir bakıyorsunuz, sizin seviyenizde üst seviyelerde oynayan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar koşan takımların o orta sahaları da hücuma katıldığı için bekleri de artık içeri kapatıyorlar. Orta saha gibi oynuyorlar. Bu tarzdaki bekleri bulmanız gerekir. Bunları getirmeniz gerekir. İşte bunlardan bir tanesi Zeki. Bunu oynamasını evet. Çok iyi biliyor. Bitirebilirsen iyi, gelirse iyi, anlaşırsan iyi. Ama isimler, çok isimler çıkacak. Transferde o kadar çok isimler konuşacağız ki sana uygun olup en doğrusu ve oyunu aktif olarak oynar. Mesela stoper Pavlović. Hakikaten iyi. Genç yaşında çok dolaştık kulüpler ama en sonunda Milan'da fazla devamlılığı yakaladı. Devamlılığı Milan'da yakaladı. Ve internasyonel bir stoper. Buraya geldi şeyden mesela biz ne diyoruz? O kadar da çok süratli bir oyuncu değil. Ama pozisyon bilgisi çok iyi. Sayısı olduğu için pozisyon evet. Bilgisi. Biz ona da bir kulüp buluruz. Artık serilikten çok serisinizdir ama pozisyon bilginiz yoktur. Stoperi biz çok iyi ayarlamamız lazım. Çok iyi, çok iyi sunmamız lazım. Her hızlı olan stoper çok iyi stoper değildir.
0: Dengeli olacak hocam tabii yani ki.
2: İşte her hızlı olan çok iyi değildir. Siz şeysinizdir, süratli değilsin. Mesela Savic'den bahsedeyim. 10 sene Atletico Madrid. Çok süratli bir çabuk bir oyuncu stoper mi?
0: Değil hocam.
2: Ha? 10 sene internasyonel seviyede. Önemli olan pozisyon bilgisi, kademe anlayışları, oyuna katkıları. Bu tarzdaki stoperler tabii çabuk olduğu zaman size biraz daha aktivite katabiliyor. Ama önemli olan o koridorun, o hattın diyelim, daha doğrusu koridor diye hattın hepsinin birbirine bağlantı. Çünkü Galatasaray dörtlünün dışında oynamıyor. Dörtlünün dışında başka bir hocam, oyun tarzı yok.
0: Hocam,
2: burası evet. O itmelerde işte onun için sizin bekinizin de oyunda stoper gibi oynaması, orta saha gibi oynaması, sol bekinizin de stoper gibi oynaması, orta saha gibi. Bunu en fazla nerelerde görürsün? Şampiyonlar Ligi'nde. Mesela her şeyi de Şampiyonlar Ligi için kuramazsın. Çünkü Türkiye Ligi'nde o tempoyu vermen lazım ki, oyunu vermen lazım ki takımla birlikte takım oyununu Şampiyonlar Ligi'nde de o sürdürülüyor. Şampiyonlar Ligi tabii biraz daha fazla oyuna çıkacak.
1: Hocam Can Uzun.
0: Evet.
2: Mükemmel bir oyuncu. Ama çok geç kalındı bunları almak için. Çok geç abi. Önceden alacaksın. Daha
1: biraz da maliyetli bir isim şu an.
2: Ucuz bir oyuncu.
1: Piyasa değeri şu an 35-40 milyon euro.
2: Kamavinga'dan bahsediyorsun mesela. Ne kaç alırsın ki?
1: Oyuncunun 70 bedeli. Milyon euro istediği konuştu Madrid'in.
2: Neden? Yani yok artık. Türkiye'ye siz öyle beşlikler falan bitti onlar. Onlar geçmişte kaldı.
0: 20 milyon eurodan aşağı oyuncu yok şu an.
2: Hocam
0: yani.
2: Sana Frankfurt onu 20 milyona verir mi? Sen daha Nürnberg'teyken bakın tekrar söylüyorum. Nürnberg'teyken ve hatta onun evveliyatını, bunun ilerisini ne olacağını görüp alman lazım.
1: O da mı? Regensburg'dan mı hocam çıkışı?
2: Regensburg tabii.
1: Değil mi? Kenan'la birlikte.
2: Kenan ondan önce.
1: Önce
2: Kenan
1: mi?
2: Bayern Münih aldı. Bayern Münih elinden kaçırdı Juventus'u.
1: Evet.
2: Juventus

0: Bayern Münih'in ikinci takımında oynuyordu Kenan. Oradan Juventus'a gitti.
1: Daha genç takımdayken Regensburg'dan aldıkları zaman altyapıyı aldılar. Altyapıdan hemen çıktı ikinci takıma, rezerve takımına.
2: Tamam da biz bunları göremiyor muyuz hocam? Yani bunları hocam, takip eden yok mu?
1: Görmekten ziyade senin teknik eğitim ve takımının ufkunun geniş olması, ileride ne olabileceklerini sezmen lazım. Her topçu da her zaman için çıkmaz ama bazıları vardır ki bellidir bunların nereye geleceği. Kenan da bunlardan bir tanesiydi. Onu zaten hiç bizimkiler görmediler bile.
2: Hocam.
1: Ve hatta hiç düşünmediler. Şey, Can da. Can'ı da daha Nürnberg'e gitmeden alabiliyor musun? Veyahut da Nürnberg'deyken alacaktın.
2: Ama hocam burada ne öne çıkıyor? Kulüplerin scout ekipleri.
1: Sevgili hocam, scoutlar bak ben bir şey...
2: Bizim futbol takımlarının scoutları olsa, bunları yurt dışına göndersen, takip ettirsen...
1: Ver hocam, bunları seninkiler kabul etmezse olmuyor. İşte Rudiger'dan bahsediyor, 2010'da... Ver.
0: 45 milyon euro piyasa değeri Can Uzun'un bak, şu an.
1: Rudiger'dan bahsettin değil mi, evet. Stoper Rudiger? 2010'da böyle onunla ilgili dosya var. Yani daha doğrusu rapor var. Onun gibi neler var. Ama kabul görmüyor. Çünkü çok genç oldukları için kabul görmüyor. Şimdi Real Madrid'de adam şimdi bonservisi elinde al abi. Bonservisi elinde alabiliyorsan al. Ona vereceksin parayı. Can da bu. Can mükemmel bir oyuncu. Ama tabii seçenek olur mu? Gelir mi? Kulüpten ne kadar alırsınız? Ne kadar verirsiniz? Onlar...
0: Ama Can'dan bence milli takım olarak da henüz
1: hoca düşünmüyoruz şu anda.
0: Fayda sağlayamadık. Ben
2: evet, yararlı
0: daha çok süre alması gerektiğini lazım. Düşünüyorum ama tabii Montella'nın da planına saygı duyuyorum.
1: Çok
0: belki
1: etkili bir oyuncu.
0: Zamanla, evet.
1: Futbol bilgisi bu genç
0: yaşta olması. Benim büyük hayallerimden birisi şöyle bir hücum attı. Kenan, Can, Arda.
1: Can'ı tabii şöyle düşünmek lazım. Can tabii santrafor olarak değil de Can daha çok hani bizler hep tabir ederiz ya 10 numara falan o tarzda oynar, serbest oynar. Nürnberg'de de o tarzda oynadı. Onun için o kadar çok fazla iyi mi? Frankfurt'ta da
0: İşte 4-6-0'ın mesela santraforu Can olmaz mı?
1: Yani
0: Montella sisteminde.
1: Belki orada mesela o şekilde düşünüyorsan Barış daha etkili o sprinter çünkü Barış'ın patlayıcı gücü. Can daha çok böyle o geniş perspektifte oynar. Arkadan gelip de
0: Can biraz daha forvet arkası.
1: Sana arkadan gelen iş yapan
2: Can'ın ama gol vuruşları daha etkili
1: hocam,
2: şeye göre.
1: Her türlü
2: Barış'a göre.
1: Şimdi evet. Gol vuruşlarında da gol vuruşları çok iyi de ama oyun bilgisi çok iyi. Oyun algılaması çok
2: i̇şte
1: iyi.
2: O tabii ki
1: nereye
2: hocam.
1: Koşacağını, nerede topla genç yaşta mesela Can'da şu var. Hakan Çalhanoğlu'nun gençliği. Hakan Çalhanoğlu da 17 yaşlarında falan böyleydi. O da o oralarda oynatıyorlardı Hakan'ı. Kayseri'de oralarda oynuyordu. Bizim takımdan çıkmadı yani. Oralarda Manayim'den getirmişti Kayseri'ni. Oralar Hakan'ın gençliği var. Bu da ileri gidecek. Yani alabilirsiniz, büyük para verip alabilirsiniz. Çok büyük bir iş başarmış olursunuz. Yani bu tarzdaki yabancıya vereceğinizi kendi çocuğunuz ama her şey ekonomik sizin vereceğiniz. Çok iyi mi katar? Ve oynatıcı oynar yani. Ve yedekte bekleyecek bir oyuncu.
0: Evet, direkt bu arada bence 11'e
2: kesinlikle
0: yapılabilecek yani,
2: kesinlikle.
1: Çok çok
0: yani
1: faydalı bir oyuncu.
0: Yaşı ama bence direkt 11'e alıp
2: oynadıkça da
0: yazabileceğiniz
1: şey için. Maalesef işte çok geç atılım yapıyor. Bunları gördükten sonra, bunlar parladıktan sonra biz bu atılımları yapıyoruz.
2: Ondan sonra
1: İş geçiyor dünyanın parası. Belki Nürnberg'den bunu Galatasaray o dönem çünkü Galatasaray'da ismi geçtiği için konuşuyoruz. Diğer kulüplerde de belki vardır. 5 milyona 6 milyona alabileceğim bir oyuncuydu. Zamanında Hakan 500 bin euroydu.
2: Evet.
1: 500 bin euro.
2: Evet.
1: Sonra 1 milyona çıktı. 2,5 milyona bir de Hamburg aldı.
2: İlkay'ı da mesela daha önce alınması gerekirdi.
1: İlkay Bochum dönemlerinde alacaktı. O da Nürnberg'e gitmeden. İlkay'da Bochum dönemleri var. Bochum'dan oradan Nürnberg'e. Bochum çok oyunculuk çıkardı. Bochum şeyin Almanya'nın can damarı yani bu tarzda bir sürü bak şöyle en elitleri bilhassa bizim Türk oyuncular hepsi Bochum'dan çıkıyor.
2: Ama Galatasaray'ın hocam mutlak surette
1: alırlar yani, hocam alırlar mutlaka
2: oyuncu,
1: alırlar.
2: Konusunda mutlak surette alması gerekiyor. Avrupa şampiyonasına gidecek bir takımın
1: sevgili hocam
2: mutlaka yani
1: bakın,
2: bu eksiklerini
1: Avrupa
2: gidermek
1: şampiyonası
2: zorunda.
1: Biz şimdi kendimizi böyle fixlediğimiz zaman hep yanılırız. Dünyanın en ya Avrupa'nın en baba takımları da bazı maçlarda gidemiyorlar. Eleniyorlar. Her şeyi o tarzda yatırım yaptığınız zaman bu sefer fiyaskoyla da karşılaşıyorsun. İşte Liverpool'un gittiği yerleri görüyorsun. Nerelere kadar geldi. Bayern Münih elendi, öbür Real Madrid elendi. Örnek daha ondan yatırım yapanlar.

0: her şey oraya, o da bir yerde sizin aklınızda olacak ama Türkiye Ligi sizin en başta oynadığınız lig. Siz en başta kendi oynadığınız ligde şampiyon olmanız lazım.
1: Ki, burası için ama çok da öyle çok büyük paralar harcamaya gerek yok ama.
0: Tabii yani, yani şimdi öyle değil mi?
1: Mevcut
0: şimdi,
1: kadrosu Galatasaray'ın zaten yeni sezonda tabii, Süper Lig'de yine bir numaralı aday olur.
0: Süper Lig'e öyle yani, aday mutlaka adaydı ama artık bazı bölgelerde de yavaşlamaya gitti. Kadro bir revizyonda geçmesi her takımda böyledir bu. Dördüncü, beşinci seneye gidiyorsun. Belli başlı bölgelerde yenilikler, daha dinamik oyunculara ihtiyacı var. Tabii bütün, kesinlikle, bütün kadroyu değiştirmeyeceksiniz. Haliyle değişmez. Ama 2-3 bölge revizyona ihtiyacı var.
2: Bence 4 bölgeye oyuncu
0: yani
2: almasın
0: hocam. Yani zaten 4 bölge, 3 bölge var hocam. 3 bölgeden çıkacağız yola. Hmm. Kaleci bilmiyorum alırlar mı almazlar mı. Kaleci ne olur arkasına. Ama
1: peki hocam, bir bağlantımız varmış. Riva'ya gideceğiz. Can'dan bahsetmişken milli takım Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor. Riva'da Erdem Akbaş bizi bekliyor antrenman öncesinde. Sözü kendisine bırakalım.
3: Furkan Yıldız, Riva'dan selamlar. Milli takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde antrenman gerçekleştiriyor milli takım oyuncuları. Montella takımı topladı. Kısa bir toplantı yapacak. Biz notları paylaşalım. Hakan Çalhanoğlu bugün şu an burada yok. Düz koşu yapacak. Kerem Aktürkoğlu da salonda devam ediyor. Kerem bireysel çalışıyor. Durumunun da iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Yani Kerem Aktürkoğlu'yla alakalı korkacak, endişelenecek bir durum olmadığını söyleyebiliriz. İnşallah en kısa sürede takıma dönecektir Kerem Aktürkoğlu. Dünya Kupası'nda ihtiyaç duyacağımız isimlerden bir tanesi olacak Kerem. Milli takımımız İstanbul'da toplandı. Bugün bir antrenman daha yapıyor, basına açık. Bu süreçte sık sık basın açık antrenmanlar olacak. Hem İstanbul'da çalıştığı süre zarfında hem de Amerika'daki kamp döneminde milli takımın antrenmanları basın açık bir şekilde kamuoyuyla buluşacak. Milli takımımız yorucu bir sezonun ardından Dünya Kupası için İstanbul'da toplandı. 24 yıl sonra gidiyoruz Dünya Kupası'na. Bu anlamda tarihi bir turnuva bizi bekliyor. Geniş kadroyu kısa bir şekilde bilgilenelim. Geniş kadroyu okuyayım. Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır kaleci rotasyonumuzu oluşturuyor. Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Ermalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskerilaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik de defans hattındaki oyuncularımız. Orta sahada Atakan Karazor, Demir Ege Tıktas, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan da yine bir diğer orta saha oyuncularımız. Hücum hattında ise Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı da hücum hattındaki oyuncularımız. 35 kişilik bir liste açıklandı. Geniş kadro. Bu kadro 26 kişiye düşecek bildiğim kadarıyla. Yani bazı isimler bu süreçte Dünya Kupası'nda milli takımla beraber olamayacak ama tabii geniş kadroda her oyuncuya eşit mesafede yaklaşıp Montella kendisini iyi gösteren oyuncuları turnuvaya götürecektir. Bize uzak bölgede çalışıyor milli takım. Sol tarafta da kaleciler ısınıyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'de size görüntüleri aktarıyor. Biraz İran pazartesi günü milli takımımız Türkiye Kuzey Makedonya maçında Makedonya'yı konuk edeceğiz. Mücadele Çobani Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmanın ATV'den yayınlanacağını da ifade edebiliriz. 6 Haziran Cumartesi günü ise milli takımımız bu kez Amerika'da bir hazırlık maçı oynayacak. Türkiye saatiyle gece 01'de başlayacak mücadele. Venezuela ile karşı karşıya geleceğiz. Yine bu mücadelede de ATV ekranlarından yayınlanacak. Milli takımımızın Dünya Kupası elemelerinde ilk olarak Avustralya ile karşılaşacağını hatırlatalım. Kanada'da Vancouver'da oynanacak bir mücadele. Ardından milli takım kamp merkezine geçecek. Kamp merkezinde kaldıktan sonra tekrar San Francisco'ya geçecek.

0: Amerika'nın bir diğer eyaletinde Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Ardından tekrar kamp merkezine dönüyor milliler ve 24 Haziran Çarşamba, yerel saat 25 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle sabah 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geleceğiz. Los Angeles Stadyumunda da oynanacak bu mücadele. Yoğun bir takvim var milli takımın. Çok fazla seyahat edecek bu süreçte. Elbette ama Dünya Kupası heyecanıyla engelleri aşacağına inanıyoruz A milli takımımızın. 2 Haziran Salı günü de milli takımımız İstanbul'dan hareket ederek Amerika'ya gidecek. Yine milli takımımızın İstanbul'dan ayrıldığı anları da A-Spor ekranlarından paylaşacağız. Milli takımımızın hazırlıkları devam ediyor. 22 Mayıs Cuma günü toplanmıştı A milli takım. 23 Mayıs'ta tekrar basına açık bir antrenman oldu. 24 Mayıs'ta pazar günü basına kapalıydı. Bugün 15 dakikası basına açık bir antrenman daha gerçekleştiriyor. Perşembe günü antrenmanı var A millilerin. Bu arada bir maç oynayacaklar tabii. Devamında. Perşembe günü basına kapalı antrenman. Cuma günü yine basına açık bir antrenmanı var. A milli takımımızın cumartesi günü basına kapalı. Pazar günü İstanbul'da basına açık son antrenmanını gerçekleştirecek A milli takımımız. O gün yine Montella'nın da açıklamaları olacak. Pazartesi günü de Kuzey Makedonya ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek A milli takımımızın. İstanbul'daki planlaması aşağı yukarı bu şekilde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da antrenmanı takip ediyor. Birçok antrenmanı da izlemişti bu süreçte Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Dünya Kupası yolunda da her an A milli takımın yanında diyelim. Antrenmanı milli takımın devam ediyor. Biraz sonra da bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl size görüntüleri aktardı. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Yusuf Efe Bingöl ve Erdem Akbaş Riva'dan milli takım tesislerinden antrenmana dair son notları bizlere paylaştılar. Bizler de milli takımı biraz konuşalım hocam. Hatta geniş kadromuz vardı, grafik olarak onu görebilirsek biraz. Kadro üzerinden Vincenzo Montella nasıl bir oyun planı kurgusu inşa etmeli, bunu konuşuruz. Ben kadroyu isterseniz bir hocam seslendireyim. Çünkü oldukça geniş bir kadro gerçekten. Kaleci rotasyonunda 5 isim. Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Altay Bayındır ve Muhammed Şengezer. Şu anda geniş kadrodaki kalecilerimiz sağ bek bölgesi Zeki ve Mert Müldür. Stoperlerimiz Meri, Samet ve Ozan. Abdülkerim, Çağlar, Ahmet Can Kaplan ve Yusuf Akçiçek. Sol bek bölgesinde Ferdi, Eren ve Mustafa eski eldeçi görüyoruz. Orta alanda ise Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz ve Atakan Karazor. Hücum hattı ise Barış Alper, İrfancan Kahveci, Yusuf Sarı, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Aral Şimşir, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun ve Deniz Gül'den oluşan geniş kadro bu şekilde. Burada tabii ki ister istemez bazı isimler nihai kadronun dışında kalacak Dünya Kupası öncesi. İki hazırlık maçımız var bu arada. Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya geleceğiz. 1 Haziran'da Kuzey Makedonya maçı İstanbul'da, Kadıköy'de, Fenerbahçe Stadyumunda. 7 Haziran'daki maç ise Amerika'da, Miami'de oynanacak. Rakip Venezuela. Bu iki maçta ATV ekranlarında olacak. Nasıl bir yaz dönemi bekliyor sizce milli takımı Mahmut Hocam?
2: Valla burada en son nihai kaç kişi olacak? 25 kişilik.
1: 25, evet.
2: 25 kişilik. Tabii el ele mutlaka olacak. Yani bütün takımlarda aynı şekilde geniş bir havuz var. O geniş havuzdan da ya kimi seçerse hiç hayır demeyeceğiz yani. Elinizdeki kadro bu. Stoperleriniz belli, orta sahanız belli. Santrafor zaten yok ama belli diyoruz. İşte Porto'dan Deniz'i almaya çalışıyorsunuz. Bilemiyorum yani hoca kimlerle yola çıkacak. İnşallah sakatlık olmaz. En ideal kadro öyle gider.
1: Tabii.
2: Kalecilerimiz fazla. Belli orada. 3 tane kalecinin kim olacağı belli.
1: Bu hazırlık sürecinde sakatlık olmaması tabii yani, ki. Yani, bu arada Kerem bir sakatlık yaşamıştı. Bir kez daha geçmiş olsun ama çok korkulacak derecede bir kötü bir sakatlık olmadığından Erdem de bahsetti. Bir

0: problem
1: çalışıyormuş
0: söyledi. Yaklaşık 7 ile 10 gün uzak kalacak sahalardan ve sanırım hazırlık maçlarında forma giyememe ihtimali söz konusu, ama turnuvada takımla birlikte Amerika'da olacak Kerem.
2: Ya Montella kadro açısından baktığın zaman aslında iyi bir kadromuz var. Hani ne kadar işte stoperimiz yok diyorsak, işte bazı eksiklerimiz var diyorsak, ama orta saha ve ön tarafta çok iyi bir kadromuz var yani. Gerçekten Avrupa'da oynayan güçlü oyuncularımız var. Yani bugün şimdi bu kadro bugüne kadar yaşadığımız milli takımlardaki en iyi kadro diye düşünüyorum ben.
0: En yetenekli
2: kadro. En yetenekli.
0: Evet.
2: Yani başarılı olabilecek bir kadroya sahip yani. Yani bu kadroyla iyi işler yapılacağını düşünüyorum. Tabii ki Montella kadro seçimlerinde çok büyük hatalar yapacağını düşünmüyorum. Zaten Avrupa'da oyuncular var. Türkiye'deki oyuncularla beraber karma iyi bir takım çıkaracağını düşünüyorum.
1: En büyük sıkıntı ne biliyor musun hocam? Avrupalı takım yok. Çok sert oynayan ekipler. 3 tane rakibimiz çok sert oynuyor. Fena sert oynuyorlar ve çok çabuk oynuyorlar. Yani burada siz tabii oyun planları ne şekilde olur, ne zaman gösterecek bize, oyunla birlikte gösterecek, ama çok sert ve çabuk oynayan bir
0: Avustralya, Paraguay ve Amerika gruptaki rakiplerimiz. 14
1: çabuk ve sert oynuyorlar.
0: Zor Haziran'da maç. Gruptaki ilk maçımızı oynuyoruz. Rakip Avustralya olacak. Maç Kanada'da, Vancouver'da başlıyoruz Dünya Kupası yolculuğuna. Ardından 20 Haziran'da bu kez Paraguay ile oynayacağız. Amerika'da bu karşılaşma. Son maçımızda ev sahibi Amerika ile bu kez 25 Haziran'da. Maçların saatleri tabii hepimiz için farklı bir tecrübe olacak. Avustralya maçı sabah saat 7'de oynanacak Türkiye saatiyle. Paraguay maçı sabah saat 06'da ve son maç, gruptaki Amerika maçı ise sabah 05'te.
1: Bizim saatlerimizde.
0: Evet.
1: Bizim saatlerimizde. Ama gibi, yani 3 takım da Avrupa takımlarının çok çok dışında özellikleri ve sert oynayan, çabuk oynayan takımlar. Ve çoğu da mesela Paraguay'a bakıyorsun, bir sürü oyuncuları Brezilya'da, yurt dışında Avrupa'da oynayan oyuncular var. Mesela 2 tane stoperleri çok iyi. Çok çabuk, bir tanesi İspanya'daydı, 25 yaşında falan sol stoper şeyde oynuyor. Sunderland'a mı gitti, öyle bir yere gitti, İngiltere aldı.
0: Hangi takım hocam?
1: Paraguay.
0: Paraguay.
1: Paraguay. Sağ stoperleri, takım kaptanları 32 yaşlarında falan, tecrübeli. Fluminense'de oynuyor. Flamengo'da. Brezilya uzun dönemde oranın da takım kaptanı. Oturmuş orada, çok çabuk oynuyorlar. Yani dikkat etmek lazım. Bizim oyun tarzımıza biraz hiç istemediğimiz, sevmediğimiz tarzdır. Sert
2: hocam,
1: takım.
2: Bizde sert oynuyoruz.
0: Balbuena vardı hocam uzun yıllar. Premier Lig'de forma giymişti West Ham'da, hatta o deneyimli bir isim tabii, 34 yaşında şu an, ama bir sakatlığı da var.
1: O şeyde kadroda mı oynamıyorlar?
0: Gustavo Gomez var biliyorsunuz. Evet. Palmeiras'ta şu
1: an. İşte Palmeiras, pardon.
0: Hatta Gustavo Gomez'in bir dönem ismi Süper Lig'den de takımlarla
1: ben onu çok söylemiştim, alacaksanız alın diye bu adamı. Hatta çok da takip ettim. Ben Güney Amerika liglerini çok takip ettim.
2: Hocam kime tavsiye ettiniz?
1: Ortaya böyle stoper arıyorsunuz, gidin bakın var dedim, işte Paraguay milli takımının.
0: Tabii takımın yıldızlarından birisi hocam, eminim biliyorsunuzdur, Julio Enciso, Strasbourg'da oynuyor. Hı-hı. Piyasa değeri 22 milyon euro, genç bir oyuncu.
1: Yani şöyle, bizim tabii takımımız biraz ön tarafta çok
0: bu arada
1: etkili.
0: Kağıt üstündeki gibi olmayabilir maçlar, bunu da şimdiden herhalde bence yani. Kabul etmek lazım. Zor,
1: hiç bak,
0: zor maçlar.
1: O grupta
0: hiçbir
1: tanesi favori değil. Ama bizim oyunumuza, bizim oyun standartlarımıza ters düşen takım.
0: Evet.
1: Hocam, o açıdan yoksa biz önde, yani her takıma gol atarsın. Atmazsın bir şey. Önde her takıma gol atar bizim takımımız. Fakat mesela şimdi sen oynuyorsun, ne bileyim, Avrupa'da Fransa'nın oyunu biliyorsun, örnek ne tarzda oynandığını. İspanya'ya karşı ne, tamam mı? Bunlar öyle değiller abi. Onlar şey gibi, kamikaze gibiler.
2: Hocam sert
1: daha
2: ve tempolu.
1: Döndürmüyorlar.
2: İşte sert ve tempolu oynuyorlar hocam. Fiziksel olarak çok
1: hocam,
2: üst düzeyde.
1: Mesela İspanya'ya karşı oynadığı güzel. İspanya'nın belli itmeleri var. İtiyorsun, geniş alanlar buluyor. Bunlar böyle değil. Bunlar bu Güney Amerika futbolu, biz biraz şey görüyoruz onları. Çok çok ilerideler. Çok sert oynanıyor. Birliklerine de bir izlesen
0: ne olsun. Tutkulu tutkular. Evet, evet. Yani hani bu anlamda aslında biraz bize de benziyorlar ama
1: bizden daha ilerlenir onlar.
0: Kendimizi çok üstün görebiliriz. Evet, yetenek olarak belki bu takımların hepsinden iyi bir gruba sahibiz. Fakat arenanın da Dünya Kupası olduğunu unutmamak
1: gerekiyor. Ters takım ya.
0: Gerekiyor.
1: Çok

0: Karşı onlar da bizi kontrol ediyorlar. Sen de onları kontrol
1: ediyorsun.
0: Hocam
1: burada fizik yüzüğü öne çıkacak. En çok.
0: Ya yani... Futbol zaten hepsi birbirine bağlantılı. Tabii. Hem fizik, hem kondisyon, hem çabukluk, hem futbol bilgisi hepsi bir arada bunlar da. İşte maç maç dikkat etmek lazım. Onların oyun tarzına göre siz hangi 11'lerle, bazı takımlar var. Hiç bozmadan mesela dünya şampiyonunda hep aynı 11'lerle oynuyorlar. Sonra değişiklikleriyle. Bazı hocalar var, bazı takımlar rakibine göre birkaç oyuncu değiştiriyor. Yani milli takım çok değişik bir konu.
1: Hocam çok kolay değil. Yani dünya futbolu fiziksel kondisyonunuz yeterli gelmediği zaman işte başımıza gelenleri biliyoruz.
0: Öyle
1: yani.
0: Hocam yani.
1: Kulüp takımlarımızın Avrupa'daki başarısı
0: hep eskiden beri böyle. Yeni değil yani, hep aynı.
1: Hocam yıllardır bunu aşamıyoruz ama bir türlü.
0: Ama şimdi bizim şöyle dışarıda çok fazla oyuncu oynadığı için oralarda, bir de orada yetişen oyuncularımız
1: var. O bizim
0: var.
1: Artımız olacak. O
0: bizim bir tek sıkıntı demeyelim de belki de falsolu olan bir tarafımız müdafaa hattımız. Ya yani daha doğrusu göbekte, stoper hatlarında.
1: Defans hattımızda sıkıntılı.
0: Defanslarda şöyle bakıyorsunuz, Zeki yurt dışında oynuyor. Öbür tarafta Ferdi yurt dışında oynuyor. Meri şeyde oynuyor. Arabistan'da ama Juventus'ta oynamış bir oyuncu. Oralardan gelmiş bir oyuncu. Yani Çağlar'a bakıyorsun. Freiburg'dan şeye gitmiş. Leicester City'ye gitmiş. Atletico Madrid var oradan buraya. Yani
1: ya tamam hepsi, da oradan orada oynadı ama kendi takımında oynamıyor hocam.
0: Hepsi şimdi
1: uzun zamandır.
0: Dedi mi? O da müzmin sakatlıklarla uğraşan bir oyuncu. Çok fazla sakatlıklar, sakatlık problemi. Onun için Aziz Yıldırım tek demiyor. İki tane de Sayın tabii. Başkan. İki stopa. Biliyor çünkü başına ne geleceği. En önemli noktasının orası olduğunu. Yani biz tabii başarılar dilemekten başka yapacak
2: başarılar
0: bir şey
2: diliyoruz.
0: Yok.
2: Evet. Ama çok konuşacağız.
0: Şey de değil yani. Şöyle diyelim, bu iki tane maç oynayacağınız maç size aynı olmaz yani. Venezuela mesela Paraguay'dan, Paraguay takımından, Amerika takımından falan aynı kadar. Venezuela biraz daha şey, Avrupa stiline, Alman mentalitesine uygun bir yerde. Venezuela'larda, oralarda çok Almanlar bulunduğu için şey, şehirlerde de böyle isimler Alman isimleridir böyle oralarda. Ama Güney Amerika futbolu. Güney Amerika futbolu her zaman sert. Hiç evet. Yumuşak yoktur orada.
2: Peki, başarılar diliyoruz şimdiden evet. Amili futbol takımımıza. Başarılar bir yandan dedim. Da antrenmandan canlı görüntüler ekranlara geliyordu.
0: Ya sana çok kısa bir şey soracağım.
2: Buyurun
0: ya.
2: Hocam.
0: Galatasaray'ı konuşuyorduk da çok ismi geçiyor, onun için soruyorum. Bruno ne oluyor Bruno?
2: Bruno Fernandes mi? Ne oldu hocam?
0: Ne oldu? İyi.
2: Güzel soru. Dün rekor kırdı bu arada. 21. asistini yaptı dün Manchester United'da bu sezon ve Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu oldu. Ne oldu diye
0: ondan
2: soracak
0: da
2: olursanız.
0: Zaten.
2: Sadece tahmin olarak bence devam edecek.
0: Kalacak mı?
2: Evet. Michael Carrick de bu arada devam ediyor United'da. 2+1 yıllık bir sözleşme yaptılar Carrick'le. Carrick göreve geldikten sonra da Bruno Fernandes inanılmaz bir performans çıkıştı. Ortaya koydu. Bence Şampiyonlar Ligi'ne gidecek tabii ki United yeni sezonda. Çok uzun bir aradan sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Tahminimce devam eder.
0: Kalır mı diyorsun?
2: Ben evet.
0: Bonservisi bir şey, bu kavlesi bitmedi mi?
2: Bitti ama imzalar. Yeni sözleşme imzalar. Çok da güçlü bir sözleşme alır. Artık eli de güçlü.
0: Zaten hep güçlüydü orada.
1: Hocam Galatasaray'a mı düşünüyordunuz?
0: Efendim?
1: Galatasaray'a mı düşünüyordunuz?
0: Galatasaray'la geçiyor ismi de. Onu
1: İsmi geçiyor evet. Geçiyor ama zor.
0: Hep yani. Konuşuluyordu yani. Konuşuldu, görüşüldü, edildi falan diye. Tabii bunlar biliyorsun transfer döneminde şimdi 1000 tane isim konuşacağız.
1: Kesinlikle. Öyle. Ama hocam yani şimdi kendi takımında başarılı olmuş bir oyuncu.
0: Hocam mukavelesi bitti. Dünya şampiyonasına gidecek. Bekleyebilirsin sen. Olabilir her türlü.
1: Ya zaten transferler hocam. Şimdi ben şu an transfer...
2: Orada biz ufak ufak o kısmı noktalayalım. Ben bir yandan da rica edeyim yönetmenim Güven abiden. Bir barkomuz vardı, bir grafimiz vardı. Yeni sezon 2026-2027 yılında Süper Lig haritası. Dün son takım belli oldu Süper Lig'e çıkan ve Arca Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Bir kez daha kutlayalım Çorum şehrini ve başta Uğur
0: Hoş
2: Hoca
0: geldin
2: olmak
0: diyelim
2: üzere.
0: Onlara da.
2: Dün çok da güzel bir final maçı oldu gerçekten. Bu anlamda tebrik edelim. Yeni sezonda peki... Süper Lig'de kimler mücadele edecek? Şöyle bir harita üzerinden özellikle görelim. Güzel de bir çalışma olmuş. Teşekkür ederim arkadaşlarımıza. Bu arada İstanbul'daki kulüp sayısı

0: 6'ya düştü yeni sezonda hocam. Bir dönem hatırlayın yani 8-9 takımlı İstanbul evet. takımında bir Süper Lig dönemi yaşamıştık. Artık 6 takım bize az geliyor Süper Lig'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor yeni sezondaki İstanbul ekipleri. Kocaeli yine bu bölgenin, bu coğrafyanın takımlarından birisi. Başkent'ten Gençler Birliği devam ediyor yoluna. Çorum Futbol Kulübü iç Orta Karadeniz diyebileceğimiz bölgeden Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Trabzonspor, Çaykur Rize, hatta yine o bölgeye yakın Erzurumspor'u da, Erzurum Futbol Kulübü'nü de sayabiliriz. Lig'in yeni ekiplerinden birisi Erzurum şehri. Altta Diyarbakır bölgesinden Ahmet sportif faaliyetleri yine görüyoruz. Lig'in yeni ekipleri Çorum, Erzurum ve Ahmet oldu yeni evet. sezonda. Gaziantep Futbol Kulübü devam ediyor. Yeni sezonda Konya, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konya Spor yeni sezonda İlhan Palut'la devam edecek. Antalya Spor düştü. Fakat o Antalya bölgesinden, Akdeniz'den Alanya Spor devam ediyor. Yeni sezonda onlar da Süper Lig'de olacaklar. Ve İzmir'de ise Ege bölgesinden Göztepe tek temsilcisi olarak o bölgenin yoluna devam ediyor. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda mücadele edecek 18 takım bu şekilde. Nasıl bir sezon bekliyorsunuz?
1: Vallahi artık renk
0: tablo netleşti.
1: Çok güzel bir renkli tablo var. Yani güneyden, doğudan, batıdan her yerden takım var. Ya umarım çok iyi bir lig maratonu olur. Bütün takımlara başarılar dilerim. Gerçekten hak ettiğini kazanmayı arzu eden, hak ettiğini alan bir takımlar, çok çalışan, çok koşan, çok böyle hani iyi bir ortam yaratan takımlar başarılı olacak yani burada. Yani kesinlikle.
2: Şey güzel oldu ya. Doğu'yu özlemiştik.
1: Doğu'dan evet, takımı. Erzurum, Diyarbakır evet. çok.
2: Erzurum tam demiyorum. Erzurum'da biraz daha bir şey kayıyor
0: hafif
2: ya.
0: Bir Karadeniz'e.
2: Karadeniz'e de. Kayıyor. Ama Doğu biz mesela Van'ın olduğu.
0: Diyarbakır deplasmanı çok uzun yıllardır.
1: Uzun yıllardır
0: çok yoktu ya, Süper Lig'de. Yok.
2: Şimdi düştü. Van da düştükten sonra uzun dönem Doğu'da takım kalmamıştı.
0: En çok muhabirler tabii bu duruma seviniyor biliyorsunuz.
2: Tabii Diyarbakır'ın yani tekrardan.
1: En son ben bir Diyarbakır spor maçı oynadım.
0: O şehrin mutfağı, o şehrin
2: Diyarbakır'da
0: yemekleri.
2: Ben de çok oynadım.
1: Ben
2: çok.
1: Diyarbakır'da en son sene 88'de oynadım Diyarbakır'a karşı.
2: Yani Diyarbakır'ın gelmesi iyi oldu. Oradan inşallah Van Spor, Mardin geldi mesela. Şöyle birincilik de çok. Çok kötü. Çok, Süper Lig gibi oldu orası.
0: Tarihin en zorlu birinci ligi olabilir evet. yeni sezon. Gerçekten çok inanılmaz bir
2: orası da çok zor yani.
0: Olacak. Orada da şimdi
2: onu da bir
0: spor,
2: konuşmak lazım bir
0: evet,
2: yayında
0: ayrı bir
2: böyle.
0: Program gerekiyor aslında.
2: Hayır hakikaten. Yani Bursa Süper Lig gibi bir takımlar var.
1: Bursa geldi.
0: Güçlü bir şekilde geliyor onlar da. Yani bütçe anlamında da ciddi bir yatırım kim? Yapması bekleniyor Bursa Spor'un. Yani Süper Lig'in yeni sezondaki en büyük adaylarından
2: abi,
0: birisi
2: Bursa
0: yine
2: Bursa Spor olacak. Karagümrük var. Antalya orada.
0: Fatih Karagümrük bu arada bozmadı. Evet. Aynı hoca devam ediyor Stanojević. Doğrusu takviyeler yaptılar.
1: Transferler yaptılar.
0: Pisic'i aldılar forvete. Biraz ki takımın yine deneyimli isimlerinden biriydi o devam ediyor. Yani sanki dağılmadan aynı organizasyonla ligi zorlayacak bir Fatih Karagümrük izlenimi var şu anda.
1: Var evet. Bursa'da öyle.
2: Kayseri var.
0: Doğru. Kayseri, Antalya Spor düştü.
2: Antalya, Karagümrük, Kayseri.
1: Bayağı lig acayip bir şey oldu yani.
0: Bu sezon çıkamayan takımlar var işte. Bodrum playoff'ta zorladı olmadı.
2: Bursa evet. güçlü gelir.
0: Pendik Spor zorladı olmadı. Bu arada Uğur Uçar'ı hocam tebrik edelim. Bir neden? Bu sezon iki takımda görev yaptı Uğur Hoca. Biri evet. Pendik Spor, Pendik, biri evet. Çorum Futbol Kulübü. Biri playoff yaptı. Evet. Olmadı. Biri playoff finalinden Süper Lig'e çıkan takım olmaya başardı.
2: Uğur'un,
0: tebrik
2: Uğur'un
0: ederim.
2: Uğur'un babasını da çok bir şey konuşuyorduk. Pendik bana yakın ya, bazı vaktim olduğu zaman gidiyordum maçlara. Konuşurduk. O torununla geliyordu maçlara. Bir de tabii Galatasaray'dan tanıyorum babayı. Hayırlısı olsun. Hayırlısı Allah olsun, gönüllerine tabii. göre versin.
1: Orada başarılar diliyorum. Erzurumspor'a başarılar.
2: Bütün hepsine başarılar.
0: Yeni sezonda da 18 takımlı Süper Lig sezonu yeni sezonda bu şekilde olacak. Harita üzerinden de şöyle bir görelim istedik. Uğur Hoca 17 maçta bu arada not almışım. 2.29 puan ortalaması yakalamış Çorum'da. Süper Lig bileti almayı başardılar. Tebrik edelim. Kalan bölümde Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'da programın ilk saatinde konuşmuştuk aslında işte Yeni sezonda hangi takımlar daha avantajlı transfer konusunda vesaire diye bahsederken Galatasaray ve Trabzonspor dedik. Neden? Çünkü kupa şampiyonluğuyla beraber Trabzonspor Süper Lig'e hatta yeni sezona özür diliyorum bir ay daha geç açmayı başardı. Evet. Avrupa kupalarındaki ilk maç Avrupa Ligi'nde playoff turunda olacak. O da sanırım 22 ya da 23 Ağustos tarihine sona denk geliyor. Doğru, hatta evet. Ligi açıyor sonra Avrupa maçı oynuyor sonra Trabzonspor. Bu da büyük bir avantaj. Peki transferi nasıl etkiler bu durum? Transfer konusunda da Trabzonspor'un 4 nokta atışı bölge mevki belirlediği konuşuluyor hocam. Katılıyor musunuz Trabzonspor'un? Bir forvet, iki kanat, bir de bek, sol bek.
2: Forvet dediğin santrafor mu? Santrafor.
1: Bence santrafora ihtiyacı evet, var. Santrafor. Evet. Onarçın olmadığı zaman santraforsuz kalmıştı zaten. Biliyorsunuz Beşiktaş Trabzonspor. Ama şunu söyleyeyim. Yani 4 oyuncu banko oynayacak 4 oyuncuya ihtiyaç var ama bence biraz daha fazlaya ihtiyaç var. Stoper mevkisinde de orada Trabzon'da da mesela sakatlıklarda eksik kadro yaşadı yani Trabzonspor.
2: Dört dediği orası mutlaka içeridedir yani. Stoper mutlaka onların içindedir o transfer.
0: Yani öncelik olarak forvet kaliteli iki kanat ve bir sol bek belirlenmiş. Bence
2: sevgili kardeşim bakın bizim takımlarımızın yaptığı en büyük hatalardan bir tane arkayı düşünmeden önü düşünüyor. Arka sağlam değilse ön ne olursa olsun.
1: Stoper'de mesela orijinal stoper oynamadı mesela sakatlık.
2: Kaleci ne olacak Orhan'a?
0: Hocam Savic'in zaten bir süreklilik problemi var. Uzun süredir var. Zaten bu oyuncunun yolunun buralara düşmesinin sebeplerinden biri de zaten bu
1: sakatlıklardan
0: durumu.
1: Dolayı.
0: Ya zaten sağlıklı bir Savic bence ligin en iyi stoperi bu arada.
1: Kesinlikle.
0: Batagov'un bir sakatlık durumu var. Yaklaşık 2 aydır, 2,5 aydır zaten forma giymiyor. Onun nasıl döneceği tabii belirsiz. Belirli. Şu anda elindeki tek sağlıklı stoper Chibuike. Devre arasında gelen.
1: Ama listede stoper yok
0: evet,
1: düşünmüyorlar.
0: Yani buradaki tabii enteresan. Planlamayı bilmiyorum. Ama şu an için bir forvet, iki kanat, bir de bek istediği konuşuluyor Trabzonspor'un öncelik olarak.
1: Ya bence
0: ama tamam. Bence de stoper konusunda bir düşünce değişir.
1: Evet benim yani şahsi fikrim stoper konusu çok önemli Trabzon için. Sakatlıktan dolayı bir türlü şey bulamadı hani orijinal stoper olmadığı için orta saha işte Ozan bile oynadı yani
0: evet stoper. Genç Salih oynadı son maçlarda Salih Malkoçoğlu sağ bek bölgesi için Mithat Palay'ı Trabzonspor'un istediği konuşuluyor Çaykur Rizespor'dan rotasyonda Pina ile beraber
1: olabilir yani Mithat bu sene kendi takımında da iyi oynadı başarılıydı işte biraz önce konuştuk Galatasaray'da düşünüyor.
0: Evet. Yani, Galatasaray'ın listesinde isimlerden biri olduğunu söyledi var. Emre.
1: Yani Trabzonspor'da güçlü bir kadro kurmak zorunda bu sene. Hedefe oynayacak. Kesinlikle hedeften şaşmayan bir takım Trabzonspor. Mutlaka bu sene ligi ikinci bitirdi. Fatih Hoca'yı tebrik edelim. Yani kupayı da kazandırdı. Yani başarılı bir transfer çalışması yapıyorlar. Her zamanki gibi. Gene yapılacak olan bence hani 4 transfer değil de 5 veya 6 transfere ihtiyacı var Trabzonspor'un.
0: 3 isim zaten net. Şu anda bitti 3 ismin evet. Transferi. İşte Malinovski, Thierry Karadeniz Thierry zaten oyuncu olarak. Evet. Bir de son olarak Muçi'nin bonservisini aldı.
1: Evet,
0: Trabzonspor aldı 3 transferi resmen aslında tamamladılar. Ayrılık noktasında hocam yani çok köklü bir değişim yapar mı Trabzonspor yönetimi bu sezon? Siz başkan önce, öyle bir izlenim vermedi yapmış olduğu açıklamalarda. Yani gelecek, çok satış yapmayacaklarını.
2: Satış yapmayı bilemezsin. Gelecek rakamlara vallahi adam geldi sana bir tanesini 30 milyon verdi. Hadi satma bakayım.
0: Tabii oyuncu gitmek isterse bir de.
2: Abi bu sirkülasyona hazır olacaksın. Yani her zaman için her mevkide 4 tane 5 tane oyuncuların senin hazır olacak. Yani listen de sonra fazlası değil fazlası çok abartılı emin ol bilgi kirliliği oluyor mevkiler belli olacak onlar fazlasını girdiğin zaman onu mu bunu mu derken bir bakmışsın transfer sezonu gitmiş futbolcu da gitmiş esas senin kalecin ne olacak
0: doğru
2: yani gidiyorsun bu taraflar konuşuluyordu kalecin ne olacak
0: durumu şu an belirsiz
2: sol bekin ne olacak
1: olayın durumu ve
2: Olay Mustafa ile mi oynayacaksın?
0: Şu anda satışa en yakın.
1: En yakın oyuncu.
0: Olay. Olay
2: ya, bunlar bizim söylediklerimiz, başkanın anlattıkları. Onlar tabii mutlaka teklifler geldikten sonra konuşursun, resmiyet bindikten sonra. Ama esas ana nokta kaleci.
1: Kaleci mutlaka.
2: Öbür tarafları hep buluyoruz. Bak hep buluyorsun. En önemli noktalarımızı atlıyoruz biz.
1: Kaleci ve stoper hocam. Yani
2: en önemli noktalarımız bizim burası. Bu hat.
0: Onana bu arada bir veda paylaşımı yaptı.
2: Öyle mi? Yapacak tabii.
0: Bu hani nasıl özetleyebilirim, doğru kelimeyi arıyorum şu an. Prosedürden belki de hani ya, sonuçta kiralık, bitti mukabelesi. Devam bitti. Edip etmeyeceği şu an belirsiz. Trabzonspor'un teklif yaptığı konuşuluyor tekrar kiralamak için oyuncuyu ama tabii şu anda bitti mevcut sözleşmesi burayla ve bu nedenle de bir veda paylaşımı yapmış olabilir.
2: Doğru, haklı tabii. Adam buranın malı değil ki, senin topçun değil ki, o gidiyor, belli gidecek. En önemli yaptıkları 33 yaşındaki o şey Ukraynalı. Milos neydi?
0: Malinovski.
2: Malinovski çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Hele geçenlerde de konuştuk. O Genk dönemi var ya, muhteşem.
0: Evet.
2: Muhteşem ötesi.
0: Genk de zirve yapmıştı.
2: Oradan böyle gitti zaten Atalanta'ya falan gitti. Çok iyi bir oyuncu aldılar. Solak bir oyuncu. İnşallah oradaki oyunlarını buraya taşır. Trabzonspor'a taşır.
0: 8 ve 10'u oynayabilen
2: bir
0: oyuncu.
2: Şu andaki elindeki orta sahaların hepsinden önde. Bak hepsinden önde. Oyun bilgisi olarak, oyuna katkısı olarak. Ama buraya geldiği zaman da bizim anlattıklarımızın tamamıyla tersini yaşayabilirsin. Çünkü senin takımla birlikte oyun düzenin çok peki önemlidir. Ona sen o oyun içindeki sunacağın özellikler önemlidir. İnşallah doğrusunu bulurlar.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bitirdik bu arada, bu arada
0: Yusuf Tokaç hocam, Yusuf Tokaç bizi izliyormuş. Buradan
1: selamlar.
2: Oo, çok selam.
1: Selamlar. Bizi izleyen herkese çok selam olsun.
0: Çok sevgiler,
1: Ahmet
0: Bilgin
1: kardeşim.
2: Biz banda çalıştık onunla.
1: Öyle mi?
2: Tabii,
0: çok teşekkür ederim. Sahbet işler.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Mahmut Alpaslan ağzınıza sağlık. Spor gündemini noktalıyoruz ama noktalarken de Euroleague'de final maçının özeti Olympiakos Real Madrid karşılaşmasının önemli anları ekranlarınıza gelecek. Sonrasında ise ana haber Ağspor'da olacak. Hoşçakalın.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
11: Bayramın
7: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
12: Reklam. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: Teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Ana haberle karşınızdayız. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm detayları her zaman olduğu gibi hem bu ekranda hem de A Spor Radyo'da sizinle buluşturacağız. Hemen Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta öncelik teknik direktör tercihi ve seçimi bir an önce artık teknik direktörünün belli olmasını bekliyor taraftar ve camia. Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi teknik direktörlüğe PAOK'taki görevinden ayrılmayı düşünen Razvan Lucescu'yu getirmek istiyor derken hemen detayları sizinle paylaşalım.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerin gerisinde kalan siyah beyazlı ekipte Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından yönetim rotasını yabancı teknik adamlara çevirdi. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden PAOK teknik direktörü Razvan Lucescu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk temaslarda Beşiktaş'a mesafeli yaklaştığı belirtilen tecrübeli çalıştırıcı son dönemde fikrini değiştirdi. Son görüşmelerin ardından Beşiktaş seçeneğine sıcak yaklaşmaya başlayan 57 yaşındaki teknik adamın Yunan temsilcisini ayrılık konusunda ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. PAOK yönetiminin sözleşmesinde 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan deneyimli teknik adamı bırakma konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Siyah beyazlı yönetim ise Lucescu'nun ayrılık talebini avantaja çevirerek bu bedeli ödemeden transferi bitirmeyi amaçlıyor. PAOK'un ayrılığa onay vermemesi durumunda serbest kalma maddesinin devreye girebileceği, Beşiktaş'ın alternatif planının ise 3 milyon euroluk çıkış bedelinde indirime gidilmesini sağlamak olduğu kaydedildi. Razvan Lucescu, Temmuz 2021'den bu yana PAOK'un başında görev yapıyor. Lucescu, 2017-2019'da da çalıştırdığı Yunan ekibiyle 2 lig şampiyonluğu yaşadı.
0: Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılılar'da Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Sarı Kırmızılar'ın teklifini Icardi cephesi yeterli bulmadı ve ayrılık ihtimali de artık güçleniyor diyoruz. Detayları paylaşalım.
2: Galatasaray'da Mauro Icardi ile devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Sarı Kırmızılılar Futbol Federasyonu'nun duyurduğu 10 artı 4 yabancı kuralı sonrası transfer planlamasını gözden geçiriyor. Başkan Dursun Özbek takımda kalmasını istediği Mauro Icardi'ye temsilcisi Elio Pino aracılığıyla teklifini iletmiş ve Arjantinli futbolcunun cevabını beklemeye başlamıştı. Sarı Kırmızılılar 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi'ye 4 milyon euro bütçe ayırdı. Japonya'ya tatile giden Icardi'nin ise hem ücret hem de süre olarak beklentisinin daha yüksek olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 7 milyon euro talep ettiği ifade edildi. 33 yaşındaki yıldız en az 2 senelik sözleşme isterken menajeri de masadaki 4 milyon euroyu yeterli görmüyor. Okan Buruk'un kalmalı şeklinde raporu olmadığı Icardi için Galatasaray cephesi teklifini revize etmeyecek. Talipleri olan Icardi'nin ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. Mauro Icardi Galatasaray tarihinin 77 golle en çok gol atan yabancı oyuncusu konumunda. Kulüp kariyerinde 517 maça çıkarken 280 gol 68 asistin altına imza attı.

0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
1: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netleşti. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Temsilcimiz geçtiğimiz 5 yılda topladığı puanlar sayesinde bu turda seri başı olacak. Lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı Lacivertliler

0: İskoçya'dan Hearts ya da Polonya Ligi temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Devler Ligi'nde kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe 3. eleme turuna kalması halinde Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEK Nijmegen veya Sturm Graz Hearts Górnik hattından gelecek bir takımla eşleşecek. Bu turunda geçilmesi halinde sarı lacivertlilerin playoff etabındaki muhtemel rakipleri arasında Lyon ve Bodo Glimt yer alıyor.
1: Fenerbahçe'yi aynı zamanda bir seçim süreci bekliyor ki artık yavaş yavaş adaylar da demeçlerini arttırdı. Fenerbahçe Başkanı adayı Hakan Safi, şampiyonluk hasretinin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Safi transferde bekledikleri isimleri Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda doğru anda açıklayacaklarını da söyledi.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Adana Fenerbahçeliler Derneği'nde üyelerle bir araya geldi. Üyelere hitap eden Safi, her büyük projenin hayal kurarak başladığını belirterek, "Fenerbahçe'yi çocuklarımıza izletmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi. Seçilince bütün Fenerbahçelileri kucaklayacağını vurgulayan Safi iddialı mesajlar verdi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini 13 yıla çıkarmayacaklarını sözünü veren Hakan Safi, "Benim başkanlığımda kimse yapı kuramaz, bizim önümüzü kesemez, Fenerbahçe'yi engelleyemez. Biz önce saha içinde özlediğimiz Fenerbahçe kadrosunu kuracağız. Sonrasında mücadele edilmesi gereken her yerde de Fenerbahçe'mizin haklarını savunacağız. Biz küçülmeye değil, tam tersi Fenerbahçe'yi büyütmeye geliyoruz. Branş kapatma gibi bir derdimiz yok. Aksine yeni branşlar açmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin gelir sorunu olmadığını, kaynaklarını doğru kullanma sorunu olduğunu ileri süren Safi, "Kulübümüzü saha içinde olduğu gibi finansal anlamda da zirveye çıkartacağız. 1 milyar euroluk gelirler hayal değil," dedi. İlk andan itibaren Fenerbahçe'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Hakan Safi, "Bizim de bir stratejimiz var. Beklediğiniz isimleri Fenerbahçe'mizin menfaatleri doğrultusunda doğru anda açıklayacağız. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir korkum yok. Çıktığım bu yoldan da kimse beni vazgeçiremez," ifadelerini kullandı.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmalarına hız verdi. 4 nokta atışı transfer hamlesi bekleniyor Bordo Mavililer'de.
0: Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. Bordo Maviller yeni sezona hem dinamik hem de güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. Artı 4'e uyan 6 oyuncudan Pinya, Batago ve Vivu'yu tutacak Karadeniz ekibi gerekirse bir kontenjan oyuncusu alacak. Bu isimler için eğer reddedilmeyecek teklifler gelirse değerlendirilecek. Orta sahaya tecrübe katması için transfer edilen Ruslan Malinovski'nin yanı sıra Savic, Folcarelli, Boşvari, Muçi ve Onaçu'yla devam edilecek. Andre Onana'yı yeniden kiralamayı hedefleyen Trabzonsporlu idarecilerin Manchester United'la yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.
3: Muandil Malci vurdu Onana. Bir kurtarış daha.
0: Kalacaklar kadar takımdan ayrılacak isimlerin durumu da yönetimin gündeminde önemli yer tutuyor. Olay ile Chelsea, Tottenham ve Benfica yakından ilgileniyor. Trabzonspor yönetiminin beklentisi 35 milyon euro. Zenit ve Benfica'nın takip ettiği Felipe Augusto'nun da satış ihtimali yüksek. Zubkov'un ise 6 milyon euroya gitme yolu açık. Ayrıca kiralıktan dönen Lundstram, Mendy ve Chan bonservisiyle elden çıkarılacak. Trabzonspor Vakame ve Vişça'nın vedasından sonra hücum hattını da yenileyecek. Yabancı kontenjanındaki boşluklar direkt ilk 11 oyuncusu olacak. Trabzonspor bir forvet, kaliteli 2 kanat ve 1 bek istiyor. Eldeki 7 yabancının üzerine eklenecek bu 4 takviye kadronun iskeletini meydana getirecek.
1: Çorum ilk kez Süper Lig'de temsil edilecek. Kırmızı Siyahlılar 1. Lig playoff finalinde Esenler Erotspor'u 2-0 mağlup etti.
4: Arca Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.
5: Ahmet Han'ın bulunduğu nokta, Ahmet Han uzaktan müthiş, harika bir gol, mükemmel bir gol Çorum'dan.
4: Profesyonel liglere 2018-2019 sezonunda 3. Lig'de yer alarak adım atan Çorum, başarılı geçirdiği o sezonun playoff finalinde karşılaştığı Serik Belediyespor'u yenerek 2. Lig'e yükseldi. 2022-2023 sezonunda 2. Ligi de şampiyon tamamlayan Kırmızı Siyahlılar, 1. Lig'de 2023-2024 sezonu

0: 5. sırada bitirdi. Söz konusu sezonun playoff turunda yarı finale yükselen Karadeniz ekibi Bodrum Futbol Kulübü'ne yenilerek elendi. 2024-2025 sezonunu 54 puanla 10. sırada kapatan Çorum ekibinde 2025-2026'da teknik heyet değişikliğine gidilerek göreve daha önce de kulüpte çalışan Tahsin Tam getirildi. Yusuf Erdoğan, Josef Attama, Pedrinho, Brian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcuların yer aldığı kadro ara transfer döneminde Mametian ve Serdar Gürler'le güçlendirildi. Çorum Futbol Kulübü'nde sezon içinde teknik direktör Tahsin Tam'ın ayrılmasının ardından sırasıyla Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu da bir süre görev yaptı. Teknik direktörlüğe 17 Şubat'ta getirilen Uğur Uçar yönetimindeki Çorum ekibi üst üste galibiyetlerle takımını playoff potasına taşıdı. Sezonu 4. tamamlayan Kırmızı Siyahlılar playoff 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü'nü, 2. turda ise Sipey Bodrum Futbol Kulübü'nü eledi. Playoff finalinde Esenler Erokspor'a 2-0'lık üstünlük sağlayan Çorum Futbol Kulübü, Erzurumspor Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif faaliyetlerin ardından son Süper Lig biletini aldı. 2025-2026 sezonuna kadar 77 takımın yer aldığı Süper Lig'de Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum Futbol Kulübü ilk kez mücadele edecek. Çorum Süper Lig'e ev sahipliği yapacak 39. kent olacak.
1: Şimdi karşılaşmanın sonrasına gidelim birlikte. Maçın ardından Çorum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Uğur Uçar, futbolculardan Erkan Kaş ve kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Hocam, gemi karaya yanaştı. Neler hissediyorsun?
3: Senin söylediğin gibi gemiyi karaya yanaştırdık. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve bu şampiyonluğa inandılar. Ve bizi oraya kadar getirdiler. Çorum halkına armağanımız bu. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. Ayrıca bir parantez, Savaş Başkanlığı, Baran Başkanı açmak istiyorum. Gerçekten bize çok emek verdiler. Hep yanımızda oldular. Bu şampiyonluk onlara da armağan olsun. Şimdi kutlama zamanı. Sonra önümüze bakacağız. Öncelikle Çorum taraftarı bunu hak etti. Gerçekten inanılmaz bir kenetleme oldu. Biz de yattılar, biz de kalktılar diyebilirim. Onun planlamasını yapacağız. Başkanımızla oturup konuşacağız. Ama Çorum'a layık bir kadro kuracağız. Öncelikle hedefimiz hem iyi oyun hem iyi futbol. Ondan sonra da maç maç gidip sonuçlar bizi nereye getirecek göreceğiz.
4: Ya çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Çok çalıştık, inandık. Kendimizi çok zora sokmuştuk lig içinde. Ama sonunda mutlu sona ulaştık.
2: İçeride hava nasıl şu an?
4: İçeride çok güzel, çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler her zaman. Onlardan da Allah razı olsun. Ya o bize bu aşı, bu şampiyonluğu o aşıladı. Bize inanın dedi. İlk 7'de yaptığımız zaman da Bandırma maçına kadar bize inanmamızı söyledi. Direkt çıkacağımızı söylemişti aslında. İnandık da. Sonra Bandırma'dan sonra buraya odaklandık ve sonunda istediğimiz oldu.
5: Tabii zor zamanlardan geçtik. 3 tane hoca değiştirdik. 4. hocamız Uğur Hoca oldu. Ama hedeften hiçbir zaman vazgeçmedik. Biz inanıyorduk. Oyuncu grubu her zaman inanıyordu. Biz onlara inanıyorduk. Sonuçta başardık. Çok mutluyuz. Şehrimize armağan olsun. Şehrimizin çocuklarına armağan olsun. Doya doya kutlayalım.
1: Şimdi Borsa İstanbul'da günü nasıl noktalamışız birlikte bakalım. Spor endeksi günü %1,50'lik bir düşüşle noktaladı. Hemen dört büyük kulübümüze de alfabetik sırayla bakalım. Beşiktaş'ta %1,31'lik bir yükseliş yaşanırken Fenerbahçe'de %3,77'lik bir düşüş var. Galatasaray %1,050 ile günü noktaladı ve Trabzonspor'da %0,95 ile günü noktaladı. Borsa İstanbul'da bugün yaşananlar bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Milan'a soğuk duş diyeceğiz. Allegri'nin ekibi Serie A'nın son haftasında evinde Cagliari'yi mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi potasından da düştü.
6: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi cezalını. Sane, Maikers ve gol! İlk hücumunda golü buluyor Milan. Sane, Maikers. Jimenez kafayla dokundu. Sane, Maikers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sane, Maikers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Orta geldi Mina, kafayı vurdu, cezalını gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu alana yolladı. Mina kafayı vurdu, Borelli tamamladı, bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut, son anda Menyan, ikinci hamle gol. Rodriguez topu alana yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Salemakers yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Palestra cezalarını attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut, son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Ceza alanında 3. gole çok yaklaşıyor. Salemakers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da.
1: Evet, devam edelim. Udinese'yi mağlup eden Napoli ise Serie A'yı ikinci sırada tamamladı.
7: Napoli Udinese karşılaşması. Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo, Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı, solda boşluk var. Oraya doğru Alisson Santos sevdiği toplar, kaleci son anda Okoye, çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Kevin De Bruyne. Derin top. Harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour. Kaptırmadı topu Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu. Evet. Öncesinde faul tespit ediyor. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor.
8: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenza. Pertanto decisione finale espulsione.
7: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo, Politano.

0: Caetano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, Kamede Okoye topun sahibi. Gilmour, solda Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler. Rasmus Højlund, offside bayrağı da havada ama Højlund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Højlund çok şık çalım. Højlund dar açı. Højlund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Boş kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli Diego Armando Maradona stadyumunda.
1: Portekiz 2. Lig ekibi Torrens'e uzatmalara giden kupa finalinde Sporting'i 2-1 mağlup ederek ilk kez Portekiz Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.
2: Portekiz Kupası finalinde Sporting 2. Lig ekibi Torrens'e ile karşı karşıya. Korner kullandı Torrens'e, arka direkte golü atan Kevin Zohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika, Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torrens atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torrens'e yeniden önde. İkinci lig ekibi Torrens'e Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torrens'e. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torrens'e tarih yazıyor. İkinci lig ekibi Torrens'e Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
1: Ajax playoff'ta Utrecht'i penaltılarda mağlup ederek Avrupa vizesini aldı. Başkent ekibi Konferans Ligi'ne de ikinci eleme turundan katılacak. Özet görüntüyü birlikte izleyelim.
3: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karvani'nin ortası, kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes'le Mokyo'nun müdahalesi var ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top, bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu.

0: Götz'ün önüne doğru. Götz bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı ikiye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta. Havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu. Ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor. Ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Maarten Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.
1: Arjantin Ligi'ne gidelim birlikte. Playoff finalinde River Plate'i yenen Belgrano ilk kez tarihinde şampiyon oldu.
2: Arjantin Ligi'nde birinci aşamada final mücadelesinde River Plate ve Belgrano Cordoba karşı karşıya. River atağında Colidio topu ağlara gönderiyor. Durum 1-0. 18. dakikada üstünlüğü yakaladı River Plate. Köşe vuruşu kullandı. Belgrano maça denge geliyor. Leonardo Morales. İkinci yarıdayız. Thomas Ezekiel Galvan. 2-1 oluyor durum. River yeniden üstün. Penaltı beklentisi var. Belgrano'da video yardımcı hakem devredeydi. Beyaz noktayı gösterdi hakem. Golü atan oyuncu Nicolas Fernandez. 2-2 oldu durum. 88. dakikadayız. Orta geldi. Fernandez ve gol. Belgrano River karşısında 85. dakikasına geride girdiği mücadelede 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Son düdük geliyor. Belgrano River Plate'i 3-2 mağlup ederek birinci aşamayı kazanan takım oluyor.
1: Inter Miami 10 golle sahne olan ve Luis Suarez'in hat-trick yaptığı maçta Philadelphia Union'u mağlup etti.
2: Inter Miami ve Philadelphia Union karşı karşıya. Philadelphia atağında golü atan oyuncu Milan Iloski. Penaltı kazandı konuk ekip. Iloski ile fark 2'ye çıktı. Inter Miami atak geliştiriyor. Messi bıraktı. Bertarame durumu 2-1'e getirdi. Philadelphia Union atak geliştiriyor yine. Kaleciden sekti top. Damlani ve 3-1. Fark yeniden 2. Luis Suarez durumu 3-2'ye getirdi. Devrenin son bölümünde beraberlik arıyor. Inter Miami Messi bıraktı. Bertarame skoru 3-3'e getiriyor. Dakika. Atak devam etti. Kaleciden seken topu ağlara gönderen Luis Suarez. Uzatma bölümünde ilk yarıda Milan Iloski'nin penaltısı 4-4'ü getirdi maçı. 81. dakika. Kaleciden sekti top. Luis Suarez 5-4.

Real Madrid ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı. İkinci periyotta maçı dengeye getirmeyi başaran Yunan ekibi, Evan Fournier'in sahaya ağırlığını koymasıyla soyunma odasına 46-44 üstün gitti. Trailblazers ilk yarıda 21 sayı kaydederek Real Madrid adına harika bir performans gösterdi. Heyecan ikinci yarıda da sürdü. Başa baş giden mücadelenin ikinci yarısında İspanya temsilcisi Andres Feliz ve Mario Hezonya'nın sayılarıyla avantajı yeniden ele geçirdi. Üstünlüğün defalarca el değiştirdiği mücadelede son 10 dakikaya 65-61'lik Real Madrid üstünlüğüyle girildi. Son bölümde Pire ekibi Evan Fournier'in sayılarıyla skoru lehine çevirdi. Son saniyelerde Real Madrid hücumlarını iyi savunan Olympiakos mücadeleden 92-85 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

0: Yunanistan temsilcisi böylece Euroleague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı 5 rebound, Alec Peters ise 16 sayı 7 reboundluk katkı verdi. 12. şampiyonluk hayaline ulaşamayan Real Madrid'de Trey Lyles 24 sayı 8 rebound, Mario Hezonya'da 19 sayı 5 asiste imza attı. Organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götüren Olympiakos'un bir önceki şampiyonluğu 2012-2013 sezonunda yine Real Madrid'i mağlup ederek gelmişti. O sezonda takımı çalıştıran Bartokas bir kez daha Olympiakos'u şampiyonluğa taşımayı başardı.
1: NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında Oklahoma City Thunder'ı mağlup eden San Antonio Spurs seride durumu 2-2'ye getirdi.
0: NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında San Antonio Spurs bir kez daha Oklahoma City Thunder'ı konuk etti. Frostbank Center'da oynanan mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı. İlk çeyreği 28-19 önde tamamlayan San Antonio soyunma odasına da 50-38 üstünlükle gitti. Birinci devrede sadece 38 sayı üreten Oklahoma, playofflardaki en düşük ikinci ilk yarı performansını sergiledi. Spurs yakaladığı ivmeyi ikinci devrede de sürdürerek son 12 dakikaya 18 sayılık avantajla girdi. Oklahoma'nın sağ iç şut yüzdesini %33'te tutmayı başaran San Antonio, 4. periyotta da rakibine geri dönüş fırsatı vermedi ve mücadeleyi 103-82 kazandı. Seride durumu 2-2'ye getiren Spurs'ta Victor Wembanyama 33 sayı 8 rebound, 5 asist ve 3 blokluk performansla maça damga vurdu. Devin Vassell ve Stephen Castle 13'er sayıyla galibiyete katkı verdi. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander şutlarda 15'te 6'lık isabetle 19 sayıyla mücadele etti. Thunder takım halinde 33-3 sayılık denemede sadece %18 isabetle 6 atışta başarılı oldu. 4 galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5. maçı Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece saat 03.30'da Oklahoma'nın ev sahipliğinde oynanacak. Wiggins got knocked down, wanted the call, didn't get it. Castle leaving for Wembanyama.
1: Fransa Açık Tenis Turnuvası'na ana tablodan katılan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ilk turda elendi.
2: Milli tenisçi Zeynep Sönmez üst üste 6. kez Grand Slam ana tablosunda mücadele etti. Geçen sezon Fransa Açık'a ilk turda veda ettikten sonra Wimbledon, Amerika Açık ve Avustralya Açık'ta tur geçmeyi başaran Zeynep Paris'te yine aynı sonu yaşadı. Dünya 59.sü Zeynep sezonun 2. Grand Slam tenis turnuvasının ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina ile karşı karşıya geldi. Dünya 53 numarası Kasatkina toplam 5 servisin kırıldığı ilk seti 6-4'lük skorla kazandı. İkinci sette rakibinin ikinci servisini kırarak 3-1'lik avantaj yakalayan Zeynep, daha sonra üst üste 3 servis oyununu alamayarak geriye düştü ve 6-4'lük skorun ardından 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

0: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
1: Formula 1'de sezonun 5. etabı Kanada'da koşuldu. Montreal kentindeki 4.36 kilometrelik Gilles Villeneuve pistindeki yarış 70 tur üzerinden düzenlendi. Mercedes'ten Kimi Antonelli 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak podyumun en üst basamağına çıktı. İtalyan pilot bu zaferle üst üste 4. galibiyetini imza attı. Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton liderden 10.768 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 11.276 saniye arkasında 3. sırayı aldı. Bu sonucun ardından Kimi Antonelli pilotlar klasmanında 156 puana yükselerek birinciliğini sürdürdü. Takımlarda ise lider Mercedes 244 puana yükseldi. Formula 1'de sezon 7 Haziran Pazar günü koşulacak Monaco Grand Prix'si ile devam edecek.
0: Ana haberde sezonun hikayelerini sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Takımlar sezonu nasıl geçirdi? Futbolcular neler yaşadı sezon içerisinde? Tüm bunlara dair detayları ana haberde sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve şimdi 2025-26 sezonu Fenerbahçe için nasıl geçti? Özellikle Fenerbahçe'yi seçime götüren bu süreçte neler yaşandı? Bir sezon hikayesine Sarı Lacivertlerin birlikte bakalım. İlk saatimizi noktalayalım. Sonrasında ikinci saatimizde devam edeceğiz.
2: Fenerbahçe tarihinin en hareketli ve çalkantılı sezonlarından birini geride bıraktı. 2024-25 sezonunun bitimiyle Sarı Lacivertli camiada kongre sesleri başladı. Seçim için imza toplansa da Ali Koç kongre için Eylül ayını işaret etti. Fenerbahçe yaz dönemini hem seçim hem de teknik direktör belirsizliğiyle girdi. Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusuydu. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla Londra'da bir araya geldi ve bu görüşmeden devam kararı çıktı. As Başkan Acun Ilıcalı, Mourinho ile devam edilmesi sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı. Sportif yapıda da değişime giden Fenerbahçe, Mario Branco ile yollarını ayırdı. Futbol koordinatörlüğü görevini önce Okan Özkan ve Devin Özek birlikte yürüttü. Ardından Okan Özkan ayrıldı. Bu yapılanma sonrasında ise yaz transfer dönemi beklenenden durgun başladı. Dušan Tadić, Edin Džeko gibi iki büyük figürün ayrılmasından doğan boşluk, kamuoyunu tatmin eden transferlerle doldurulamadı. 17 yıldır uzak kalınan Şampiyonlar Ligi için elemelere yalnızca iki yeni transferle çıkıldı. Bu isimler sezon içinde de performansları sıkça tartışılacak John Durham ve Archie Brown'dı. İkinci ön eleme turunda Feyenoord'la karşılaşan temsilcimiz 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında harika bir reaksiyon ortaya koyarak Hollanda ekibini Kadıköy'de 5-2 mağlup edip saf dışı bıraktı.
3: Archie Brown takipte ve aldı topu Archie Brown. İşte bu. Haydi Fred.
2: Fenerbahçe kara bulutları da üzerinden geçici olarak uzaklaştırdı. 12 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde playoff'a yükselen temsilcimizde transfer beklentileri de arttı. Özellikle kanat mevkinde ciddi boşluk yaşayan Sarı Lacivertliler Kerem Aktürkoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Ancak playoff turunda Benfica ile eşleşilmesi sonrası bu transfer tur sonrasına kaldı. Ali Koç yönetimi Şampiyonlar Ligi playoff turuna yeni bir transfer ekleyemedi. Tüm bu atmosferde 0-0 biten ilk maç sonrasında Lizbon'daki rövanş öncesi Jose Mourinho'nun basın toplantısı yönetimi tamamen hedefe koyar nitelikteydi. Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle elenmesi yönetime giden eleştirilerin dozunu daha da arttırdı. Bir gün sonrasında ise yönetim acil ve radikal bir yola giderek maliyetli bir kararla Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Gerek transfer sürecinin sonuna girilmesi,

0: Gerekse seçime kısa bir süre kalması dolayısıyla bu karar Türk spor kamuoyu tarafından tartışıldı. Ancak tartışmalar yerini kısa sürede transfer çılgınlığına bıraktı ve yönetim gaza bastı. Nene ve Edson Alvarez'de başlayan harekat, Kerem, Ederson ve Asensio ile sonlandı.
1: Selamlar sayın dinleyici. Benimle yeniden tanışmaya hazır mısınız? Ben Kerem Aktürkoğlu.
0: Fenerbahçe Ali Koç yönetiminin son transfer penceresi olan 2025 yazında toplam 87 milyon euroluk harcama gerçekleştirdi. Başkan Koç teknik adam seçimini milli araya bırakınca ligin 4. haftasındaki Gençler Birliği maçına Zeki Murat görevle çıkıldı. Yerli yabancı teknik adam seçenekleri arasında birçok isimle görüşen Devin Özek, Alman tedrisatından yeni nesil teknik adam da karar kıldı. Domenico Tedesco göreve getirildi. İtalyan teknik adam göreve Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Alışılagelmiş bir takvimde gerçekleşmeyen Fenerbahçe başkanlık seçimi yakın seyreden bir yarışa sahne oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi ve Saadettin Saran 257 oy farkla yeni başkan seçildi.

0: Yeni yönetim göreve gelir gelmez kritik bir karar verme sürecini kucağında buldu. Tedesco ile lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, çiçeği burnunda yönetimin bir aksiyon alıp almayacağı sorularını beraberinde getirdi. Buna karşın saran yönetimi hem Devin Özek hem de Tedesco ile yola devam etme kararı aldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe'de oyun ve sonuçlar yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Sarı lacivertliler devre arasında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ve ligin sarı kırmızılılarla birlikte en golcü takımı olarak girdi. Umutlu başlayan Ocak ayı aynı zamanda sezonun en kritik kırılma noktası oldu. Guendouzi ve Musaba yeni organizasyonuyla ilk kez oynanan Turkcell Süper Kupa'ya yetiştirildi. Yarı finalde Samsun Spor'u 2-0 mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri finalde de ezeli rakibi Galatasaray'ı aynı skorla geçerek kupanın sahibi oldu. Guendouzi ve Osterwolde'nin golleri yaklaşık 3 yıl sonra kupa getirdi.
1: Korneri kullandı. Cezalı'na bir vuruş, ortalarda gol! Osterwolde!
0: Beklenen santrfor transferi ise gerçekleşmedi. Üstelik En-Nesyri, John Duran ve Cenk Tosun'la yollar ayrıldı. Takıma katılan tek forvet ise 18 yaşındaki Sidiki Şerif'ti. N'Golo Kante taraftarı heyecanlandırsa da hücum hattındaki eksiklikler sezonun kalanında belirleyici oldu. Saran yönetimi devre arasında toplam 55 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Ligin ikinci devresi iyi başladı. Sarı lacivertliler zorlu Kocaeli, Alanya ve Trabzon deplasmanlarından 9 puanla dönerek yarışta önemli bir virajı geçmeyi başardı. Ancak Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Nottingham Forest karşısında alınan ağır mağlubiyetle birlikte sarı lacivertliler hem sakatlık krizine hem de arka arkaya kötü sonuçlara tutuldu. Takımın önemli isimlerinden Skriniar ve Talisca'nın sakatlıklarıyla Fenerbahçe ligdeki en rahat fikstürünü puan kayıplarıyla geçti. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Karagümrük maçlarında toplam 7 puan kaybedildi. Nottingham deplasmanından gelen 2-1'lik galibiyet de tur için yeterli olmadı. Böylece sarı lacivertliler son 4 sezondaki en erken Avrupa vedasını yaşadı. Yarışta dezavantajlı bir pozisyona düşen Fenerbahçe, rakibinin kayıplarıyla yeniden umutlansa da iç saha maçlarında yaşanılan son dakika şanssızlıklarını aşamayınca kritik Galatasaray derbisine 4 puan geride gitti. Derbinin olduğu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'la karşılaşan sarı lacivertliler bu mücadelede de 120. dakika penaltısıyla yıkıldı. Bu hareketli ve kaotik geçen sezonu telafi edecek tek şey derbi galibiyetiyle tekrar lig yarışında iddialı bir pozisyona gelmekti. Derbiye iyi başlayan ancak kaçırdığı penaltı sonrasında etkisiz bir oyun ortaya koyan Tedesco'nun öğrencileri sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ezeli rakip karşısında alınan ağır yenilgi Tedesco'nun Fenerbahçe'deki son müsabakası oldu. Zeki Murat Göl'e bir

kez daha görev aldı. Kalan 3 haftada Galatasaray tökezlese de bir mucize gerçekleşmedi ve sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'de tüm bu süreç Saadettin Saran yönetimini de olağanüstü kongre kararı almaya götürdü. Kulüp Haziran ayında seçimli olağanüstü kongrenin yapılacağını duyurdu. Başkan Saransa bu seçimde aday olmayacağını açıkladı. Böylece Fenerbahçe bir yıl içinde 3. kez farklı bir başkan tarafından yönetilmeye hazırlanıyor. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe stadında gerçekleşecek kongrede Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi Mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
10: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: Reklam.
14: Aspor Radyo.
15: Bir reklam.
16: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
0: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
10: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
11: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
12: Garanti BBVA yatırım.
0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Reklam.
3: A Spor Radyo.

Fenerbahçe 4 yıl bende. Ama 4 yıl benden sonra, ben ve arkadaşlarımdan sonra da 8 yıldır maalesef istenen istikrarı, başarıyı yakalayamadı. Yani toplamda Fenerbahçe tarihinde olmayan bir şey. En fazla 7 seneler var. 1988-89, 95-96 bu kadar mesafede bir şampiyon olmamı var. Diğerlerinde hep 3'er senede, 4'er senede şampiyonluklar var. Şimdi Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil, çünkü güçlü yönetimleri yok. Güçlü profil, yani para her şey değil. Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak, bakın samimi konuşuyorum ben, uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için çıktık. Yoksa ben bir yıl başkanlık yapacağım. Ya bana ne kazandırır? Biz bütün bu riskleri aldığımıza göre niye alıyoruz? Biz inanıyoruz ki bu şeyi, akan kanı biz durduracağız. Bizden başka kimse durduramaz. Bakın söylüyorum yine, 8 sene önce söyledim. Buradan üzülerek gidersiniz dedim. Aynı şeyi de söylüyorum. Fenerbahçe uzun yıllar bunun altından kalkamaz yani. Hoca el birliğiyle. Ha biz yalnız ben geldim, tamam her şeyi yapar, yapamam. Her şeyi yapamam, bunu bilin. Bu güç sizde. Yani kongresinde, taraftarda. Biz bunu gösterdik 3 Temmuz'da. Futbol aklı diye bir şey koyduk. Bu eski sporculardan olan birkaç kişinin bir arada olduğu çalıştı. Akşam eve gittim, yine bana bir rapor yapmışlar, okudum. İşte 11'de rapor gelmişti, okudum. Çalışmaya 2 tane santur alacağız. 2 santurun da isimleri belli. Onlar da kendileriyle, kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Konuşuyoruz yani. Hatta ben yurt dışına gidiyorum. Yurt dışında onların menajerleri gelecekler. Bak bu kadar da açık söylüyorum. Bana, benimle buluşacaklar ve onlarla artık son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız yani.

0: çok yıldız oyuncu getirdik. Bir şeye yapmıyor tek başına. Öyle takım yapacağız. Ama ne de ihtiyaç? İki tane golcü alacağız. Bunu söylüyoruz. İki tane golcü aldıktan sonra diğer yerleri de tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Ondan sonra içeriden gideceklere göre gitmek isteyenler olursa veya bizim göndermek istediğimiz olursa bunları çözersek problemi o zaman yeni başka oyunculara da bakabiliriz. Yani ilk defa belki Fenerbahçe tarihinde benim olduğum yıllarda dahil bütün oyuncular hazır gelecek. Dünya Kupası'na gidince hesap ettik dün akşam. Mesela Türkiye bile 5 Temmuz'ları rahat bulabiliyor. Daha da giderse ileriye o zaman Temmuz'un 20'sini buluyor. Halbuki 21'de 22'sinde biz Şampiyonlar Ligi ilk elemesi oynayacağız. Onun için buna da dikkat ediyoruz. Seçim yapıyoruz, rahat olun. Bakın söz veriyorum, rahat olun, şampiyon olacağız.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
2: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netleşti. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Temsilcimiz geçtiğimiz 5 yılda topladığı puanlar sayesinde bu turda seri başı olacak. Lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı Lacivertliler İskoçya'dan Hearts ya da Polonya Ligi temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Devler Ligi'nde kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe 3. eleme turuna kalması halinde Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen veya Sturm Graz Hearts Górnik hattından gelecek bir takımla eşleşecek. Bu turunda geçilmesi halinde Sarı Lacivertlilerin playoff etabındaki muhtemel rakipleri arasında Lyon ve Bodo Glimt yer alıyor.
1: Devam edelim. Galatasaray'la Sarı Kırmızılarca Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Sarı Kırmızıların teklifinin Icardi cephesindeki karşılığı çok da yeterli olmadı. Ayrılık ihtimali de gün geçtikçe artıyor. Detayları hemen ekrana getirelim.
3: Galatasaray'da Mauro Icardi ile devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Sarı Kırmızılılar Futbol Federasyonu'nun duyurduğu 10+4 yabancı kuralı sonrası transfer planlamasını gözden geçiriyor. Başkan Dursun Özbek takımda kalmasını istediği Mauro Icardi'ye temsilcisi Elio Pino aracılığıyla teklifini iletmiş ve Arjantinli futbolcunun cevabını beklemeye başlamıştı. Sarı Kırmızılılar 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi'ye 4 milyon euro bütçe ayırdı. Japonya'ya tatile giden Icardi'nin ise hem ücret hem de süre olarak beklentisinin daha yüksek olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 7 milyon euro talep ettiği ifade edildi. 33 yaşındaki yıldız en az 2 senelik sözleşme isterken menajeri de masadaki 4 milyon euroyu yeterli görmüyor. Okan Buruk'un kalmalı şeklinde raporu olmadığı Icardi için Galatasaray cephesi teklifini revize etmeyecek. Talipleri olan Icardi'nin ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. Mauro Icardi Galatasaray tarihinin 77 golle en çok gol atan yabancı oyuncusu konumunda. Kulüp kariyerinde 517 maça çıkarken 280 gol 68 asistin altına imza attı.
1: Beşiktaş'ın sol kanat transfer için Leonardo Trossard ve Zuriko Davidashvili listesine aldığı iddialarıyla devam edelim.
4: Beşiktaş hedeflediği transferler için somut adımlar atmaya başladı. Sol kanatta son yıllarda beklenen performansı alamayan siyah beyazlılar bu kez özellikle skor üretecek isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Yönetimin listesinde Leandro Trossard ve Zuriko Davidashvili gibi dikkat çeken yıldız futbolcular var. Başkan Serdal Adalı'nın beğendiği oyuncular arasında yer alan Trossard için Beşiktaş daha önce devre arasında girişimde bulunmuş. Ancak Arsenal o süreçte Belçikalı yıldızın ayrılığına izin vermemişti. İngiliz ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlılar yeniden temaslara başladı. Arsenal'ın şampiyonluğuna kritik golleriyle katkıda bulunan Trossard bu

0: Sezon 49 maçta 8 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın gündemindeki Saint-Étienne forması giyen Suriko Davitaşvili için de geçtiğimiz transfer dönemlerinde büyük çaba harcanmıştı. Yüce futbolcunun Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Saint-Étienne'in Davitaşvili için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Premier Lig ekiplerinin de Davitaşvili ile yakından ilgilenmesi Beşiktaş'ın transfer planlarını zorlaştırıyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 31 maçta forma giyerken 15 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
1: Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi teknik direktörlüğe PAOK'taki görevinden ayrılmayı düşünen Razvan Lucescu'yu getirmeyi hedefliyor.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerin gerisinde kalan siyah-beyazlı ekipte Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından yönetim rotasını yabancı teknik adamlara çevirdi. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden PAOK teknik direktörü Razvan Lucescu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk temaslarda Beşiktaş'a mesafeli yaklaştığı belirtilen tecrübeli çalıştırıcı son dönemde fikrini değiştirdi. Son görüşmelerin ardından Beşiktaş seçeneğine sıcak yaklaşmaya başlayan 57 yaşındaki teknik adamın Yunan temsilcisini ayrılık konusunda ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. PAOK yönetiminin sözleşmesinde 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan deneyimli teknik adamı bırakma konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise Lucescu'nun ayrılık talebini avantaja çevirerek bu bedeli ödemeden transferi bitirmeyi amaçlıyor. PAOK'un ayrılığa onay vermemesi durumunda serbest kalma maddesinin devreye girebileceği, Beşiktaş'ın alternatif planının ise 3 milyon euroluk çıkış bedelinde indirime gidilmesini sağlamak olduğu kaydedildi. Razvan Lucescu, Temmuz 2021'den bu yana PAOK'un başında görev yapıyor. Lucescu, 2017-2019'da da çalıştırdığı Yunan ekibiyle 2 lig şampiyonluğu yaşadı.
1: Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor 4 nokta atışı transfer planlıyor.
3: Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. Bordo Maviller yeni sezona hem dinamik hem de güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. Artı 4'e uyan 6 oyuncudan Pinya, Batago ve Vibu'yu tutacak Karadeniz ekibi gerekirse bir kontenjan oyuncusu alacak. Bu isimler için eğer reddedilmeyecek teklifler gelirse değerlendirilecek. Orta sahaya tecrübe katması için transfer edilen Ruslan Malinovski'nin yanı sıra Savic, Folcarelli, Boşvari, Muçi ve Onaçu'yla devam edilecek. Andre Onana'yı yeniden kiralamayı hedefleyen Trabzonsporlu idarecilerin Manchester United'la yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.
4: Muandil Malçi vurdu Onana. Bir kurtarış daha.
3: Kalacaklar kadar takımdan ayrılacak isimlerin durumu da yönetimin gündeminde önemli yer tutuyor. Olay ile Chelsea, Tottenham ve Benfica yakından ilgileniyor. Trabzonspor yönetiminin beklentisi 35 milyon euro. Zenit ve Benfica'nın takip ettiği Felipe Augusto'nun da satış ihtimali yüksek. Zubkov'un ise 6 milyon euroya gitme yolu açık. Ayrıca kiralıktan dönen Lundstram, Mendy ve Chan bonservisiyle elden çıkarılacak. Trabzonspor Vakame ve Vişça'nın vedasından sonra hücum hattını da yenileyecek. Yabancı kontenjanındaki boşluklar direkt ilk 11 oyuncusu olacak. Trabzonspor bir forvet, kaliteli iki kanat ve bir bek istiyor. Eldeki 7 yabancının üzerine eklenecek bu 4 takviye kadronun iskeletini meydana getirecek.
1: Süper Lig'de 2025-26 sezonunda en çok penaltı kullanan takım Fenerbahçe ve Trabzonspor olurken beyaz noktaya gitmeyen tek takımsa Antalyaspor oldu.
5: Şimdi incelemeyi tamamladı. Kararını açıklayacak Ozan Ergün. Penaltı noktasını gösteriyor.
3: Süper Lig'de sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verildi.
5: Yevtoviç topu alarda gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
3: Beyaz noktadan yapılan vuruşların 73'ünde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ligde en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi.

0: Bordo Maviller bu penaltıların 8'ini gole çevirirken Sarı Lacivertliler ise beyaz noktadan 6 kez ağları havalandırdı. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı Beşiktaş kullandı. Siyah beyazlar 8 penaltının 6'sında topu ağlarla buluşturdu. Şampiyon Galatasaray ise 6 penaltı kazandı. Sarı Kırmızılar beyaz noktadan yaptığı vuruşların hepsini gole çevirdi.
1: İşaret geldi. Barış Alper ve ters köşe.
0: Dört büyükler arasında aleyhine en fazla penaltı verilen takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazların rakipleri 4 penaltı kazandı. Trabzonspor'un 3, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın aleyhine 1 penaltı verildi. Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım Hesap.com Antalyaspor oldu. Lige veda eden Akdeniz ekibi 34 haftalık sezonda beyaz noktaya gitmezken 7 kez aleyhinde penaltı kararı çıktı. Küme düşen bir başka ekip Kayserispor ise bir kez penaltı kazansa da vuruşu gole çeviremedi. Kayseri temsilcisinin maçlarında rakipleri 9 kez penaltı kullanma şansı elde etti. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paulo Nacho penaltı vuruşlarından en fazla skor üreten isim oldu. Nijeryalı futbolcu beyaz noktada 7'de 6 yapmayı başardı. Fenerbahçe'den Anderson Talisca 5, Gaziantep Futbol Kulübü'nde Alexandru Maxim ve Rams Başakşehir'den Eldor Şomurodov ise 4'er kez ağları havalandırdı. Sarı lacivertlilerde Talisca 3 penaltıdan yararlanamadı.
1: Anderson Talisca kendisinin 2, Fenerbahçe'nin 3. golü. Anderson Talisca atmaya devam ediyor.
2: Geride bıraktığımız sezona dair detaylarla devam edelim. Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla noktalanan sezonda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı.
3: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Ligde mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı, 35 teknik direktör görev yaptı. Süper Lig'deki ekiplerden 13'ü teknik adam değişikliğine giderken 5 takımsa başladıkları isimlerle yollarına devam ediyor. Ligde Gençler Birliği 6 kezle en fazla teknik direktör değişikliği yapan takım oldu. Başkent temsilcisinde bu sezon Hüseyin Eroğlu, 2 kez Volkan Demirel, Levent Şahin ve 2 kez de Metin Diyadin görev yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon görev alan ikişer teknik direktörün de görevine son verildi. Sarı lacivertli takım sezona başladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Avrupa Kupalarında alınan kötü sonuçların ardından Ağustos ayında yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözleşmesi ise ligin bitmesine 3 hafta kala feshedildi. Beşiktaş'ta sezona başladığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær'le alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ağustos ayında yollarını ayırdı. Norveçli çalıştırıcının yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın görevine ise sezonun tamamlanmasıyla son verildi. Süper Lig'de 5 takım sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarına devam ediyor. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.
2: Milli takım teknik direktörleri Dünya Kupası tercihlerini açıklamaya devam ederken tepkiler de doğru orantıda devam ediyor.
4: İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Milli takım kadrosunu beğenmeyen taraftarlar ve basın mensupları teknik direktör Luis de la Fuente ile karşı karşıya geldi. Robert Sanchez, Huysen, Carvajal, Gerard Martin, Morata, Asensio, Carreras ve Fran Garcia gibi isimleri milli takım kadrosunu almayan 64 yaşındaki teknik adam eleştirilerin odağı oldu. Luis de la Fuente'nin Alex Baena, Victor Muñoz, Borja Iglesias ve Gavi tercihleri de soru işaretleri oluşturdu. İspanyol teknik adamın Barcelona'dan 8 futbolcuyu çağırıp Real Madrid kadrosundan hiçbir oyuncuyu tercih etmemesi ülke genelinde tartışmalara sebep oldu. İspanya'nın kadrosunda Real Madrid takımından hiçbir oyuncunun bulunmadığı ilk büyük turnuva 2026 Dünya Kupası değil.

0: Teknik direktör Luis Enrique de Euro 2020 kadrosunda eflatun beyazlı oyunculara yer vermemişti. Enrique 2022 Dünya Kupası'nda da kadroya sadece Marco Asensio ve Dani Carvajal olmak üzere iki Real Madridli oyuncuyu dahil etmişti.
1: Napoli teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı.
2: Napoli'de Antonio Conte dönemi sona erdi. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan İtalyan teknik adamın ayrılığı resmen duyuruldu. Napoli'nin Serie A'nın son haftasında Udinese'yi 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Conte, "Başkanı bir ay önce aradım ve görüştüm. Napoli'deki süremin bittiğini söyledim. De Laurentiis de bana son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim" dedi. O kulübün başında olduğu sürece Napoli emin ellerde kalacak ve her zaman rekabetçi bir takım olmayı sürdürecektir ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Napoli ile Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan 56 yaşındaki teknik adam sezonu Inter'in 11 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Conte'nin Napoli'si bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta sadece 8 puan toplayarak ilk 24'e girememişti. Deneyimli teknik adam Devler Ligi'nde yaşadığı başarısız sonuçlar nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Conte daha önce çalıştırdığı Inter ve Juventus'la Serie A'yı toplam 4 kez, Chelsea ile de Premier Ligi bir kez kazanmıştı.
1: Yine Serie A ile devam edelim. Parma Serie A'nın son haftasında evinde Sassuolo'yu mağlup etti.
3: İlk düdükle birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu ilk olarak savunmadan. Seken topa vuruş dışarıya Valeri. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası, kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında dışarıya gitti top. Murati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Berardi, Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı, seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Nicolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchione'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Almqvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen. Sorensen Almqvist. Almqvist ortaladı. Kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor. Parma öne geçiyor. Ve son düdük.

0: geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Serie A 38. hafta maçlarının ardından perdelerini kapadı. Como ve Roma Şampiyonlar Ligi'ne giderken Juventus ve Milan büyük bir şok yaşadı.
2: Serie A'da 2025-26 sezonu sona erdi. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar ligi ilk 4 içinde bitiren Napoli, Roma ve Como oldu. Sezona teknik direktörler Gianpiero Gasperini ve Cesc Fabregas damga vurdu. Gasperini'nin çalıştırdığı Roma 7 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın ekibi Como ise tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katıldı. Roma ve Como'nun son 5 haftada topladığı puanlar ligin kaderini belirledi. Roma son 5 maçta 5 galibiyet alırken Como ise bu 5 karşılaşmada sadece 2 puan kaybetti. Sezonun hayal kırıklıkları ise Milan ve Juventus oldu. Ligi 5. ve 6. sırada bitiren Serie A devleri gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Milan ve Juventus Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalacağı için bazı futbolcularla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ekibi Milan sezon başında şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Milan'ın son haftalarda yaşadığı inanılmaz form düşüklüğü kırmızı siyahlıları Şampiyonlar Ligi potasından çıkardı. Ligin son 10 haftasında sadece 10 puan toplayabilen Milan, 2. sıradan 5.liğe geriledi. Hayal kırıklığı yaşayan bir diğer takım da Juventus'tu. Luciano Spalletti'nin sezon başladıktan sonra göreve gelmesi de siyah beyazlılara çare olamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenen Juventus, Serie A'da da teselli bulamadı. Torino ekibi son 5 haftada sadece 6 puan alınca Devler Ligi'nden uzak kaldı. Ligi 7. sırada tamamlayan Atalanta da Konferans Ligi'ne katılabilmek için elemelerde boy gösterecek. Hellas Verona ve Pisa kulüpleri bitime haftalar kala lige veda ederken küme düşen son takım Serie A'nın 38. haftasında belirlendi. Lecce son maçını kazanarak lige tutundu ve Cremonese'yi Serie B'ye uğurladı. Bu sezon 17 kez fileleri sarsan Lautaro Martinez Serie A'da ikinci kez gol krallığı yaşarken yarışa damga vuran asıl isim Roma forması giyen Don Yelmalen oldu. Devre arasında Aston Villa'dan kiralanan 27 yaşındaki Hollandalı golcü sarı kırmızılı formayla çıktığı 18 maçta 14 gol kaydetti.
1: Premier Lig'de de 38. haftanın oynanmasıyla birlikte artık sona erdi lig maratonu. 5 takımın Şampiyonlar Ligi'ne gideceği Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ı Konferans Ligi vizesi aldı.
3: Premier Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı. Arsenal'ın 22 yıl aradan sonra şampiyon olduğu İngiltere'de ilk 5'e giren Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool'da Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Manchester City'nin FA Cup şampiyonluğu da Avrupa Ligi'ne katılan ikinci kulübü belirledi. Ligi 6 ve 7. sırada tamamlayan Bournemouth'la Sunderland Avrupa'nın 2 numaralı kupasında boy gösterecek. Sunderland 52 yıl aradan sonra Bournemouth'sa tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Premier Ligi 8. sırada bitiren Brighton'da Konferans Ligi'ne katılabilmek için eleme oynayacak. Burnley ve Wolves kulüpleri bitme haftalar kala küme düşerken lige veda eden 3. takım son hafta belirlendi. Premier Lig'in büyük altılısından Tottenham ligde kalmayı başarırken West Ham United küme düştü. 27 gol atan Manchester City'li Erling Haaland Premier Lig'de 3. kez gol kralı olurken 21 asist yapan Bruno Fernandes, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'ye ait asist rekorunu kırmayı başardı.
1: Mikel Arteta 2019'da başlayan Arsenal teknik adamlığında ilk Premier Lig şampiyonluğuna 7. yılını

0: da kavuştu. İspanyol teknik adamın Londra ekibindeki serüvenine, yolculuğuna birlikte bakalım şimdi.
1: Arsenal 14. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu. Kuşkusuz bu şampiyonluğu özel kılan en büyük detay 22 yıllık hasretin sona ermesiydi. Son olarak 2003-2004'te meşhur Invincibles sezonunda yenilgisiz olarak ipi göğüsleyen topçular uzun süren hasretin ardından aynı başarıyı yeniden tattı. 22 yıl önceki büyük sezonda olduğu gibi bu başarıda da başrolde bir futbol aklı vardı. Mikel Arteta. İspanyol teknik adam antrenörlük yolculuğunun ilk büyük deneyimini Pep Guardiola'nın yanında yaşadı. Arteta 2016 ile 2019 yılları arasında Manchester City'de yardımcı antrenör olarak çalıştı. Bu dönemde City 2 Premier Lig şampiyonluğu kazanırken 2017-18 sezonunda 100 puanlık tarihi rekora da imza attı. Mikel Arteta birinci adamlığa eski oyuncusu olduğu Arsenal'da adım attı. 44 yaşındaki çalıştırıcı 2019-2020 sezonunda göreve geldiğinde Londra ekibi zor bir dönemden geçiyordu. Arsene Wenger sonrası istikrarını kaybeden kırmızılar uzun süredir kimliğini arayan bir görüntü veriyordu. Wenger'in 22 yıllık deneyimi sonrası topçular Unai Emery ile çalışmış ancak 1,5 yıl süren birliktelik beklenen sonuçları getirmemişti. 2019 Aralık ayında takımı 11. sırada devralan Mikel Arteta 2020 yazıyla birlikte kendi projesini inşa etmeye başladı. Kulübün sportif yapılanmasında önemli rol üstlenen Edu ile birlikte genç ve gelişime açık oyunculara yatırım yapıldı. Ødegaard, Saliba, Gabriel, Martinelli, Thomas Partey ve Gabriel Jesus gibi isimlerle takımın omurgası kısa sürede oluşturuldu. Bu süreçte altyapıdan yetişen Bukayo Saka da takımın yeni yıldızı haline geldi. Ancak yapılanma süreci ilk yıllarda doğrudan sonuç vermedi. Arsenal 2020-21 ve 2021-22 sezonlarını ilk dördün dışında tamamladı. Bu süre zarfında İngiliz medyasında Mikel Arteta'nın kariyeri çokça kez tartışıldı. Ancak Arsenal yönetimi genç çalıştırıcının arkasında durdu ve istikrardan yana pozisyon aldı. 2022 yazıyla Edu'nun sportif direktörlüğe terfi etmesiyle birlikte Londra ekibi vites arttırdı ve 3 sezon üst üste ligi ikinci bitirdi. Üst üste kıl payıyla kaçan şampiyonluklar İngiliz kamuoyunda zaman zaman tartışılsa da Arsenal'ın yarışmacı kimliğini yeniden kazanması değerli bulundu. Kırmızılar bu sezonsa istikrarın, güvenin ve performansının ödülünü aldı. Sezonlar içerisinde daha defansif bir oyun karakterine dönen Arteta, duran topları en büyük hücum kozu haline getirdi. Arsenal bu sezon penaltılar dışında 22 golünü duran toplardan kaydetti. Bu sayı Premier Lig tarihine de bir rekor olarak geçti. Bu başarının mimarı ise duran top antrenörü Nicolas Jovet'ydi. Fransız antrenör arka direğe yüklenme setleriyle adeta devrim yaptı. Mikel Arteta'nın 27 yardımcı antrenörle çalışması ve ekibine çok iyi çalışma alanı organize edebilmesi başarısının en önemli sebepleri arasında değerlendiriliyor. Arsenal 37. hafta itibariyle 82 puanla 14. şampiyonluğunu ilan etti. İlk lig şampiyonluğunu kazanan Arteta, Süper Kupa ve İngiltere Kupası ile birlikte toplamda 4. kupasını kaldırdı. Kırmızıların bir diğer rekabet arenası da Şampiyonlar Ligi. İngiliz temsilcisi geçtiğimiz sezon yarı final oynadığı Devler Ligi'nde bu kez finalde mücadele edecek. Arsenal tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferi için 30 Mayıs tarihinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Pep Guardiola'nın öğrencisi olarak başladığı yolda hocasının önünde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Mikel Arteta'nın yeni sınavı bir başka İspanyol futbol aklı Luis Enrique'ye karşı olacak.

0: 2016'da Manchester City projesine Chicky Begiristain'la birlikte başlayan Katalan teknik adam yalnızca kupalar kazanmadı. Barcelona ile başladığı oyunu kökünden değiştiren taktiksel devrimini sürdürdü. Hollanda ekolünden gelen total futbol anlayışını benimseyen Johan Cruyff'un öğrencisi topa sahip olma oyununu özel dokunuşlarla dönüştürdü. Pek çoklarına göre futbol tarihinin en iyi takımı olarak gösterilen 2010 Barcelona'sıyla topu çok hızlı geri kazanarak mazide kalmış bir oyun anlayışını modern döneme entegre etti. Topa sahip olmak ve oyunu yönetmek üzerinden biçimlenen 55 yaşındaki çalıştırıcı birçok pozisyon ve rol tanımını hayatımıza kattı. Sahte bek, sahte 9 ve son olarak da özel John Stones kullanımıyla sahte stoper. Tüm bu özel roller geleneksel yöntemlerle Guardiola takımlarını savunmayı güçleştirdi. Bu çığır açan yaklaşım şüphesiz rakipleri de gelişmeye ve yeni cevaplar üretmeye mecbur bıraktı. Klasik derin blok savunmalarıyla Pep Guardiola'ya karşı koyamayan takımlar farklı baskı şablonları ve geçiş planları geliştirmeye başladı. Birçok futbol otoritesi geçiş oyunu ve birebir baskıların trend haline gelmesinin sebebini Pep Guardiola ve onun fikirlerini takip eden teknik adamlara antitez üretme motivasyonuyla açıklıyor. Günümüz futbolunu domine eden topsuz oyun anlayışı 55 yaşındaki futbol adamının oyuna getirdiklerinin bir mirası olarak yorumlanıyor. Spesifik oyuncu kullanımlarıyla birçok potansiyel ismi dünya yıldızı haline getiren başarılı çalıştırıcı, Jürgen Klopp'la yaşadığı rekabetle de bir döneme damga vurdu. İki rakip özellikle 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında verdikleri kıyasıya yarışla Premier Lig tarihine geçmişti. Dünyanın en zorlu liginde iki kez 90 puan barajını aşan iki takım bir puan farkla sezonu tamamlamış, gülen taraf City olmuştu. ...2024 yazında Jürgen Klopp'un Liverpool'a vedası sonrası ışığını kaybeden Premier Lig, Guardiola'yı da sahneden uğurladı. Yakın döneme oyuna getirdikleri fikirlerle damga vuran iki büyük efsanenin gelecekte hangi projelerde yer alacakları belirsiz. Ancak futbol dünyasında bıraktıkları izlerin kalıcı olacağı kesin.
1: Basketboldan devam edelim. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playofflar başlıyor. İlk maç Bahçeşehir'le Trabzonspor arasında oynanacak.
2: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başlıyor. Normal sezonu ilk 8'de bitiren takımların mücadele edeceği çeyrek finallerde açılış saatler 18'i gösterdiğinde Bahçeşehir Koleji ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla yapılacak. Normal sezonu 3. bitiren İstanbul ekibi 6. bitiren Karadeniz ekibi karşısında saha avantajını elinde bulunduruyor. Günün ikinci maçındaysa derbiye tanıklık edeceğiz. Normal sezon ikincisi Beşiktaş Gain, normal sezonu 7. tamamlayan Galatasaray MCT Teknik'le karşı karşıya gelecek. Normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes ise 5. sıradan playofflara giren Türk Telekom'la eşleşti. Çarşamba günü 18'de oynanacak mücadeleye Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Normal sezon lideri Fenerbahçe Beko ise ligin yeni takımı ve sezon 8. sırada tamamlayan Safriport Erokspor'la karşı karşıya gelecek.
3: Airball attı Jona Matthews, uzun menzilli bir pas Tarık Biberovic.
2: İki galibiyete ulaşan takımların yarı finale ulaşacağı playoff serilerinde saha avantajına sahip takımlar ilk karşılaşmayı evinde oynayacak.
1: Olympiakos Euroleague'de 2016-17 sezonunda çift devreli lig formasına geçirmesinden bu yana normal sezonu lider tamamlayıp şampiyon olan ilk takım oldu.
0: Euroleague'de 9 yıllık liderlik şanssızlığı son buldu.

0: Olympiakos Euroleague finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek kulüp tarihinin 4. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Yunan ekibi organizasyonda yıllardır süren dikkat çekici bir istatistiği de sonlandırdı. Yunan temsilcisi Euroleague'in 2016-2017 sezonunda çift devreli lig usulüne geçilmesinden sonra normal sezonu lider tamamlayıp kupaya uzanan ilk takım olmayı başardı. Bu süreçte Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova, Anadolu Efes, Panathinaikos şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid, CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko ve Barcelona normal sezonu lider bitirse de şampiyon olamadı. 38 maçlık normal sezonu 26 galibiyet ve 12 mağlubiyetlik dereceyle zirvede tamamlayan Olympiakos, playoff serisinde Monaco'yu 3-0'la geçerek Final Four'a yükseldi. Atina'da düzenlenen Final Four'da önce Fenerbahçe Beko'yu yarı finalde mağlup eden Kırmızı Beyazlılar, finalde de Real Madrid'i geçerek 13 yıl aradan sonra kupaya uzandı. Olympiakos son yıllarda Euroleague'in en istikrarlı takımlarından biri olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşmakta zorlanıyordu. Yunan ekibi 2022, 2023 ve 2024 sezonlarında da Final Four'da yer almış ancak kupayı kazanamamıştı. Özellikle normal sezonu zirvede tamamladığı sezonlarda gelen başarısızlıklar Euroleague'de liderlik laneti söylemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu sezonsa Yorios Barzokas'ın öğrencileri hem normal sezonun en başarılı takımı olmayı başardı hem de bu üstünlüğü şampiyonlukla taçlandırdı.
1: NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında Oklahoma City Thunder'ı mağlup eden San Antonio Spurs seride durumu 2-2'ye getirdi.
2: NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında San Antonio Spurs bir kez daha Oklahoma City Thunder'ı konuk etti. Frostbank Center'da oynanan mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı. İlk çeyreği 28-19 önde tamamlayan San Antonio soyunma odasına da 50-38 üstünlükle gitti. Birinci devrede sadece 38 sayı üreten Oklahoma, playofflardaki en düşük ikinci ilk yarı performansını sergiledi. Spurs yakaladığı ivmeyi ikinci devrede de sürdürerek son 12 dakikaya 18 sayılık avantajla girdi. Oklahoma'nın sağ iç şut yüzdesini %33'te tutmayı başaran San Antonio, 4. periyotta da rakibine geri dönüş fırsatı vermedi ve mücadeleyi 103-82 kazandı. Seride durumu 2-2'ye getiren Spurs'ta Victor Wembanyama 33 sayı, 8 rebound, 5 asist ve 3 blokluk performansla maça damga vurdu. Devin Vassell ve Stephen Castle 13'er sayıyla galibiyete katkı verdi. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander şutlarda 15'te 6'lık isabetle 19 sayıyla mücadele etti. Thunder takım halinde 33-3 sayılık denemede sadece %18 isabetle 6 atışta başarılı oldu. 4 galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5. maçı Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece saat 03.30'da Oklahoma'nın ev sahipliğinde oynanacak. Wiggins got knocked down, wanted the call, didn't get it. Castle leaving for Wembanyama.
1: Evet, ana haberde aynı zamanda sezon hikayelerini sizinle buluşturmaya devam ettiğimizi söylemiştik. Futbolcuların da yaşadığı hikayelere bakıyoruz. Nasıl bir sezon geçirdiklerine bakıyoruz ve şampiyon Galatasaray'da Uğurcan Çakır bu sezon selefini aratmayan Halef başlığıyla birlikte gerçekten Muslera'dan sonra Galatasaray'da güzel bir hikaye yazdı ve şampiyonlukta büyük de pay sahibi oldu. Bakalım editör masamız özellikle Uğurcan Çakır'ın hikayesiyle ilgili bu sezona dair neler paylaşmış, izleyelim ve ana haberi noktalayalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: aileden futbolcuydu. Babası santrfor, amcası kaleci, ağabeyi de amatör sporcuydu. Futbol onun genlerinde vardı. Her an futbolu yaşıyordu. Tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıktı. Hedeflerini tek tek gerçekleştirdi. Trabzonspor'dan sonra Galatasaray'da da bir kaleciden fazlası oldu. O, tribünlerin adına haykırdığı, kurtarışlarıyla takımı ateşleyen, rakiplerini de sindiren bir kaleci. Uğurcan Çakır.
1: Efsanelerin içinde Galatasaray ruhuyla.
0: Dile kolay tam 14 yıl boyunca Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera korumuştu. Yeni kalecinin kim olacağı, Muslera'nın yerini doldurup dolduramayacağı büyük bir soru işaretiydi. O günlerde Ramspark'ta taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor diye tezahürat yapılıyordu. Ancak Brezilyalı kalecinin adresi Kadıköy'e oluyor, formasında sarının yanında kırmızı değil lacivert yer alıyordu. Transferin bitimine saatler kala taraftarlar büyük bir panik yaşarken ortalıkta birçok isim dolaşıyordu. Ve tam o anlarda Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen bir transfer gerçekleşiyordu. Galatasaray 33 milyon euro ödeyerek Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı. Bu bedel Süper Lig tarihinde bir kaleciye ödenen en yüksek bonservisti. Ayrıca Uğurcan dünya futbol tarihinin de en pahalı kalecilerinden biriydi artık. Galatasaray'da efsane kaleci Muslera'nın yerini doldurmak ve yokluğunu hissettirmemek gibi zor bir görev bekliyordu Uğurcan'ı. Camianın tereddütleri yok değildi. Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik mağlubiyette acaba dedirse de pes etmedi. Günler geçtikçe o tereddütler yerini güvene bıraktı. Bir Akdeniz deplasmanında tüm camianın güvenini kazanmayı başardı. 26 Eylül'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta tam 8 kurtarış yaparak kalesinde devleşti. Şampiyonluk ateşini yakan ilk isimlerden oldu. Süper Lig'de zafere giden yolda kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ı ayakta tuttu. Çocukluk hayali olan Şampiyonlar Ligi'nde adından sıkça söz ettirdi. Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus gibi rakiplere karşı kalesinde devleşti. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en çok kurtarış yapan kalecileri listesinde yer aldı. Şampiyonluğa giden yolda kalecin tartışmasız olacak sözünü desteklercesine her maçta öne çıkan isimlerin başında geldi. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sezonun kırılma anı oldu. Rekor bonservisi ve Ederson kıyaslamalarının gölgesinde hiç kalmadı. Trabzonspor'dan sonraki ilk deneyiminde kariyerinde gerçekleştirdiği ilk transferiyle ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kaderin cilvesi olsa gerek. Galatasaray'daki şampiyonluğunu da doğduğu şehrin takımı Antalyaspor karşısında kazandı. Uğurcan Çakır Galatasaray'ın üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğuna damga vurdu. Transfer olduğu gün yapılan eleştirilere en iyi yanıtı sahada verdi. Galatasaray'ın kalesinde sadece bir kaleci değil, bir karakter vardı. O karakterin ismi de Uğurcan Çakır'dı.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Reklam.
12: Aspor Radyo.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
16: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: bir reklam.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Bir reklam.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo.
7: Haydi gel.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hepinizin malumu dünden bugüne bir şeyler taşırken, çıkarımlar yaparken gündemi gündemden hareketle geçmişe uzanmayı, o günden bugüne bazı dersler, mesajlar, alıntılar çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Malum Trabzonspor Galatasaray maçı var. Böyle bir dev karşılaşma olunca onunla ilgili birkaç kelam etmemek, onun tarihine ilişkin güzel örnekler, keyifli örnekler vermemek olmaz. Kemal abi, hava kötü, işte yağmur var. Tam aslında şöyle çay kahve içip keyifle aslanıp programı seyretme zamanı izleyiciler.
1: Evet, tabii. Evet, aynen öyle.
0: Yani tam kışı hissettirmeye başladı. En azından yavaş, İstanbul'da böyle.
1: Yavaş bir yavaş tabii.
0: Ekim, zamanıdır, vaktidir değil mi?
1: Ekim ayı çıkıyor ama daha pastırma yazı var.
0: Kasım'da. O geçmedi mi? Ekim'de
1: yok,
0: değil
1: geçmez,
0: miydi o?
1: Geçmez, olmaz o. Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ben şu geçen şeyi, güzel havaları pastırma yazına bağlamıştım
1: yok,
0: ama.
1: Yok, o şey şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda çok inanırım. Mübarek Ramazan ayında biz İstanbullulara yazın sıcaklığı hissettirilmedi.
0: Hmm.
1: Ama o Ekim'de karşılıklı ödeşmiş oldu.
0: Anladım.
1: Anladın mı?
0: Anladım.
1: Ekim'de
0: anladım.
1: Isındık.
0: Dolayısıyla bir Kasım'da da bir güzel hava beklesen diyorsun.
1: Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar birazcık. Hmm. O İstanbul'un meşhur pastırma yazı vardır yani. Daha evet, onu yaşamadık.
0: Peki Trabzonspor Galatasaray derbisiyle, derbi demek tabii çok doğru değil. İşin kavramın özü bu derbi değil ama bir büyük karşılaşma olduğu için, ezeli rakipleri karşı karşıya getirdiği için biraz da alışkanlık olduk. Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayalım. O zaman hemen nasıl başladı onu arkadaşlarım grafiğini versinler ekrana. Her zaman olduğu gibi o başlangıcı ilişkin birkaç cümleyi ekrana taşıyalım. 124. maç bu. Değerli izleyenler, iki takım arasındaki ve Trabzonspor'la Galatasaray'ın iki ekip arasında Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan, işte burada da ekrana geliyor, 44 yıllık bir rekabet var ve o zamandan bu zamana resmi ve özel 123 maçın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazanıyor. 27 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor. Bunu bir kenara koyalım. Trabzon'daki maçlarda da iki farklı üstünlüğü var bu arada. Trabzonspor'un.
1: Trabzon'un.
0: Trabzon'un iki farklı üstünlüğü var. Onu da belirtelim ve gelelim ilk bölüme başlayalım Ercan. Şimdi ilk maça gideceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki ilk maç. İki ekip arasında ilk maç. Trabzonspor'un işte az önce söylediğimiz lige yükseldiği sezon, 1974-75 sezonunda, bu aylara da yakın, Aralık ayının son bölümü, 29 Aralık 1974 tarihinde oynanıyor. İnönü Stadyumu'nda, her zaman olduğu gibi o dönemde İstanbul'daki maçlar. Ve karşılaşma uzun süre 0-0 gidiyor ama bir de orada hakem Orhan Cebe'nin tartışılan kararları, kırmızı kartları falan var.
1: Ya, ne zaman tartışılmadı ki Orhan Cebe'nin?
0: Öyle mi? Ve 90. dakikada bir golle karşılaşmayı Galatasaray kazanıyor. İşte o günün Galatasaray kadrosu. Biraz şuraya, Orhan Cebe'den, biraz da ilk maçtan bahsedelim.
1: Şuraya buraya verebilir arkadaşlar. Miyiz acaba Galatasaray takımını? Gökmen değil mi o? Yok, Şevki galiba.
0: Bak, Fatih Terim,
1: Çinli Mehmet,
0: hemen Nihat, sağdan oturan ikinci.
1: Metin, Muzaffer en başta, Engin.
0: Çinli Mehmet de kalecinin yanındaki değil mi?
1: Evet evet, bu taraftaki, Nihat'ın yanında. Engin Verel sonra Fenerbahçe'ye geldi o sezonun evet, sonunda. Mehmet, Fatih.
0: Fatih Hoca'nın saçlar
1: öyle
0: bildiğiniz lepiskaymış.
1: Tabii.
0: Onu evet, yakından görebiliyor mu izleyiciler Fatih Terim'i? Hemen bir ikinci işte şimdi ekranda burada, soldan oturan ikinci.
1: Şimdi burada enteresan bir şey var. Tabii onu çok net hatırlamıyorum da Fatih'i Adana Demirspor'dan Galatasaray satın aldığımda, transfer ettiğinde öyle diyelim, santrfor oynuyordu Fatih. Sonradan libero dediğimiz o mevkiye geçti. Önce santrfor oynuyordu. Şimdi bu takımda Engin santrfor olamaz. Engin
0: Metin Ekrem Günalp atmış 90'da golü ama
1: evet, evet.
0: 90. dakika ve Galatasaray eksik. Yani hakem karşılaşmanın hakemi Orhan Cebe'nin kırmızı kartları var. Neden Orhan Cebe ile ilgili sen öyle bir ifade kullandın?
1: Vallahi, şey,
0: dönemin tartışılan ismi miydi hakemlik açısından?
1: Çok.
0: Öyle mi?
1: Yani
0: bir bu hemen, da golü atan Ekrem.
1: Ekrem, evet. Aklıma bir şey geldi.
0: Trabzon kadrosu var mı çocuklar o günün? Hemen geliyormuş Trabzonspor'un kadrosu da, o işte burada.
1: Hüseyin var en baş, yok en başta neydi?
0: Kalede Şenol. Şenol Güneş. Ali Kemal Denizci ortada galiba. Cemil.
1: Bu Ali Yavuz muydu?
0: Ali Kemal bu tarafta.
1: Turgay,
0: şey kadro yani.
1: Ali Kemal.
0: Yani Necati'yi tanıyabildim. Ali Kemal'i tanıyabildim. Şenol.
1: Yo o şey Kadir pardon. Şey zaten Turgay, Necati, Kadir, Cemil ilk geri dörtlü. Şenol var tabii. Ali Yavuz burada en sağda galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: Vallahi o zamanki çubukluları daha güzelmiş.
1: Değil mi? Evet.
0: Bu da o günün ligdeki ilk maçı iki takımın değerli izleyenler. Evet. 74-75 sezonunun Trabzonspor kadrosu bu ekrandaki. İlk maç böyle. Bu da Trabzonspor'un kadrosu. Orhan Cebe diyordun.
1: Bir Fenerbahçe-Eskişehir maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de 4-0 bitti. 4 tane penaltı. Orhan Cebe hakemliği süresince Türk futboluna en çok penaltı çalan hakem ünvanıyla girdi ve hakemliği bıraktı. Çok enteresan maçları vardır. Bir Trabzon'da bir Fenerbahçe-Trabzon maçı vardır. Cemil'in attığı %100 bir golü vermemiştir. 1-0 Trabzon kazanmıştır maçı.
0: İşte bu ilk maç iki takım arasındaki, orada da bir hayli tartışmalar yaşanmış yani. Ve Galatasaray eksik kalmasına rağmen 90'da golü bularak 1-0 kazanmış.
1: Hatta bir slogan çıkmıştı Orhan Cebe ile ilgili. Türk, yani halk arasında, spor sever, evet, futbol sever arasında, basına da yansıdı. O zaman televizyon falan yok. Şöyle derlerdi: Orhan Cebe, Puan Cebe. Böyle bir şey de çıkartılmıştı o zamanlar. Taraftarlar tabii.
0: Peki, biraz daha ileri bir tarihe gideceğiz. Geçmiş zaman olur ki başlığı altında. İki takım arasındaki en gollü maça. Sene efendim 1998-99 sezonu. 1998-99 sezonunda bir 5-3'lük maç, ama bu İstanbul'da Trabzonspor'un, evet, 5-3 kazandığı bir maç. Hemen 1998'in Kasım ayı. Yine bu aya yakın işte bir gazete küpürü geliyor.
1: Vurdi vurdi vuruldi.
0: Bursa, Erzurum ve Çanakkale'ye 5 atan Cimbom, ki o zaman Erzurum ve Çanakkale'de bugünkü adıyla Süper Lig'deymiş, bunu anlıyoruz. Trabzon'a dayanamadı. Bordo Mavili Kaplanlar, hem de hakemin olağanüstü engellemesine rağmen, hakem de Serdar Tatlı görebildiğim, evet, kadarıyla, evet, Galatasaray'a tarihi bir yenilgi tattırdı. Onlar artık hepimizin gurur kaynağı diye bir gazete küpürü var.
1: O gün var, Ünal var.
0: Şöyle zaten
1: yabancı bir oyuncu. Yani.
0: Galatasaray'ın gollerini şimdi 6. dakika, şimdi orada Kevin Campbell'ın
1: 3 tane
0: müthiş hat-trick yaptığı maç bu.
1: Evet.
0: Kevin Campbell işte Trabzonspor Galatasaray'ı siyah incinin süper golleri ve muhteşem oyunuyla yıktı. Hakikaten Kevin Campbell o maçta Trabzonspor formasıyla en iyi 90 dakikasını geçirmişti.
1: Sonra başkan Mehmet Ali Yılmaz da o zamanlar, yanlış aklımda kalmadıysa, hı hı, benim de iyi dostumdur. Bu Campbell için ne laflar kullanmıştı. Böyle şey, kafiyeli yani. Ve gitti zaten adam,
0: evet,
1: sonra.
0: Evet, evet. Selahattin ve Orhan da, Orhan Çıkırıkçı, Trabzonspor'un diğer, evet, gollerinin sahibi. O günün kendi kalesine attığı bir gol var.
1: Evet.
0: Bülent Korkmaz ve Burak Aktiş de diğer, evet, golleri atan isimler ki 1998 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu.
1: Tabii tabii.
0: Yani 4 şampiyon sene üst üste, olduğu sezon bu.
1: 4 sene üst üste kaldığı
0: Yani Hacı ile Popescu'lu o kadro. Tafarelli o kadro.
1: Baksana şurada Hacı var zaten. Şurada bir kafa topu var ya. Oradaki evet. Kenardaki Hacı.
0: Coşkun muhteşem abimle. Futbol, harika goller.
1: Coşkun abimle
0: 95 rahmeti. Dakika süren herhalde 90+5 oynanan destanı Kaplanlar yazdı. Campbell hat-trick yaptı.
1: Evet.
0: Şeklinde bir karşılaşmanın yorumu. 5 gollü Trabzonspor galibiyeti ve 5-3'lük maç değerli izleyenler. İki takım arasında Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan en gollü maç olarak o 8 gollü karşılaşma evet. Hala tarihteki yerini koruyor. Bir numaralı sırada o var en gollü maç olarak.
1: Bu Trabzonspor lafını unutma. Aklıma şu ezeli rekabet falan filan dendi yani.
0: Evet.
1: Daha ikinci ligdeyken o sene çıktı zaten birinci lige. Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda İnönü Stadı'nda bir yarı final maçı yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir maç oynadı. Güç bela Fenerbahçe Trabzon'u elemişti. Fakat o maçta oynadığı futbol Trabzon.
0: Bu ikinci ligdeyken olan değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii ikinci evet, ligde evet, o sene zaten şampiyon olup birinci lige çıktı.
0: Hemen bu sezonun bir 73-74 evet. Sezonu.
1: O maçta Trabzonspor'un oynadığı futbolla o günden itibaren üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı. Ben hatta o zaman tercümanda böyle de bir yazı yazdım. Dikkat geliyorlar falan diye yani şimdi tam başlık aklımda değil de. Yani herkes tabii Fenerbahçe o dönemde o dönemlerde ikinci tıra diyordu ya çabuca. Kan kusturdulardı. O gün belli olduydu Trabzon'un.
0: O 70'li yılların ikinci bölümüne evet, damga vuracağı. Evet,
1: bu kadroyla Fenerbahçe yani üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı.
0: Peki bu arada hemen belirtelim. Burada Galatasaray'ın kalesinde Tafarel var ki Tafarel işte UEFA Kupası finalinin kahramanı. Burada 5 gol yiyor. Ama ilginçtir. Trabzonspor'dan 5 gol yedikten sonra da Galatasaray 12. hafta bu. O sezonun 12. haftası. 12. haftadan sonra hiç kaybetmiyor.
1: Tabii canım.
0: Yeniliş o yeniliş.
1: Şey var bir tane
0: şampiyon oluyor.
1: Galatasaray'ın o 4 yıllık şampiyonluğunda bir tane birinci maçta kaybetti. Antep'e bine birine.
0: Evet. Dolayısıyla böyle başlayan bir sezon çok farklı bir şekilde sona eriyor. Peki devam ediyoruz. Önemli futbol dünyamızın önemli bir ismiyle yakın tarihten bir futbolcu bir hikaye bölümünde hepinizin tabii yaşı yetenlerin ama birçoğunuzun yaşı yeter diye umuyorum. Yakından tanıdığı bir isimle devam edelim bakalım Ercan. Evet, Sergen Yalçın'dan bahsedeceğiz. Yakın tarihimizin Türk futbolu adına en gözde, en özel ve en meziyetli futbolcusuydu. Sergen Yalçın, Ercan abinin kulakları çınlasın, Ercan Taner'in Sergen attı şampiyonluk geldi sözüyle 2000'deki evet. O şampiyonluğa 2002-2003 sezonu muydu? 100. yıl şampiyonluğuna damga vuran isimdi. Tabii çok önemli maçları var. Ben hemen işte o 2000'deki Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya maçında Lothar Matthäus gibi bir devin sağından atıp solundan geçtiği şeyi unutamam mesela o pozisyonu. Sergen işte burada 100. yıldaki o Sergen attı şampiyonluk geldi sözünün fotoğraflanmış karesi belki de o şampiyonluk coşkusunun. Çok önemli bir futbolcuydu ve Beckenbauer o Almanya maçından sonra bilemiyorum görüntüleri de gelir şimdi arkadaşlar hazırlamışlardır. Bence o bir Türk Zidane demiş. Ve ilginç bir şey var Sergen Yalçın'ın o açıklamayı getirelim mi çocuklar? Yani Beckenbauer Bayern Münih'in hani
1: efsane, efsane Alman çok önemli. Efsane, dünya futbolunun efsanesi yani.
0: Dolayısıyla Sergen Yalçın için bu ifadeyi kullanınca Bayern Münih scout ekibi de Sergen'i takip etmeye başlıyor. Onu mercek altına alıyorlar. Bayağı bir süre takip ediyorlar. Sergen de o konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Gelsin şimdi ekrana hemen. Sergen'in açıklaması şöyle. Beni bir dönem Bayern Münih istemişti.

0: Galiba Beckenbauer falan beğenmiş. Ama adamlar bir araştırdı. Tabii sonunda almadılar.
1: Ya aslında esasında çok açık sözlüdür ha.
0: Çok.
1: Yani gizli saklısı hiç futbol hayatından tanıyoruz. Başka türlü zaten bir şeyimiz yok. Gizli saklısı olmayan bir oyuncuydu.
0: Öyle.
1: Ama ya, yazık etmiştir kendine. Onu
0: onun
1: söyleyeyim.
0: Altını doldurmak için tabii. Bunları veriyorum. Sözü sana bırakacağım. Yine o Metin Ali Feyyaz'la efsane Beşiktaş döneminin son sezonları. Beşiktaş şampiyon olmuş. İşte üst üste zaten şampiyonluklar kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı kupasında kazanmış. Beşiktaş takımı kupa alacak. Orada dönemin TRT muhabiri de mikrofonu uzatıyor.
1: Sergen'e mi?
0: Hemen bir diğer şeyi verelim. Diğer Sergen'in cevabının olduğu kısmı verelim çocuklar. Muhabir diyor ki Sergen kupayı kazandınız, duyguların nedir? Sergen'in cevabı vallahi abi ne bileyim, bıktık zaten kupa almaktan. Yani böyle bir insan Sergen Yalçın.
1: Vallahi şöyle spor branşlarında üstün kabiliyetler Allah'ın bir lütfudur bu. Kimisi bunu çok iyi değerlendirir. Ronaldo gibi servet sahibi olur. Kimisi de bundan hiç nasibini almadan ekonomik, sosyal hayatta yani basketi, futbolu, voleybolu neyse bırakır gider. Sergen Beşiktaş altyapısında bu işe başlamış. Sonra Beşiktaş'ın A takımına hakkıyla yükselmiş bir oyuncu. Ve yani benim üstünde şöyle durmak istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta hakaretlerden yukarı çıkarken sayın sevgili dostum, abim Süleyman Seba'nın heykeli vardır. Hı. Öyle mi? Eğer Sergen bir Ronaldo kafasında, bir Messi kafasında adam olsaydı, insan olsaydı bugün bir heykelde oralarda bir yere Sergen için dikilirdi.
0: O zaman bir virgül koyalım mı Kemal abi? Sergen için ne dediler? Grafiklerimiz var. Futbolun ünlü isimlerinin Sergen Yalçın'la ilgili sözleri sanıyorum. Çok iyi bir pas olacak sana. Gelsin çocuklar. Hemen o grafikler de ekrana gelecek şimdi. Demiş ki Dan Petrescu, Daniel Petrescu, düzeltiyorum, Daniel Panku. Hayır, Löw'le mi başladık? Tamam, Löw'le. Tamam Daniel. Tembel olmasaydı muhtemelen Barcelona'da forma giyip Zidane'a karşı oynardı. Daniel Panku, futbol severler yakından hatırlayacaklardır. Bir dönem Türk futbolunda önemli izler bırakmış. Hatta kaleci olarak da
1: kazanılmış bir maçın kaleciliğini yapmıştır.
0: Joachim Löw, işte Alman milli takımının patronu, bu Fenerbahçe'de çalıştığı dönemden de Sergen'i iyi tanıyor. Sergen futbolu biraz ciddiye alsaydı dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilirdi diyor. Yine devam edelim. Cunti, Sergen gördüğüm en yetenekli futbolculardan biriydi. Serie A'da oynasaydı dünya yıldızı olabilirdi demiş Federico Cunti. Devam edelim. Oscar Cordoba yine onunla aynı formayı terletenlerden biri. Maradona ile aynı klastandı. Sergen'in en iyi zamanlarında Türk futbolu ondan yararlanamadı demiş. Devam edelim. Tigana, Jean Tigana bir önemli futbol ismiydi. Futbolculuğu da teknik direktör olarak Beşiktaş'ta aynı başarıyı gösteremese de çok önemli bir futbol adamıdır. Avrupa şampiyonu Fransa'nın da orta sahasının çok önemli ismiydi. Onun futbol beynine sahip değilim diyor Jean Tigana. Bir orta sahada futbol oynamış çok önemli futbolcu olarak. Üstelik diyor ki Platini'de bile böyle bir oyun zekası yoktu sanırım. Hani bilenler Michel Platini'nin nasıl bir futbolcu
1: takım
0: olduğunu
1: takım arkadaşı.
0: Bilir. Tabii.
1: Platini, Jean Tigana aynı takım oyuncuları.
0: Papiston, Tigana, Jires falan. Müthiş bir kadroydu o. Böyle bir oyuncuydu. Ne buradaki ortak tema? Yazık etti kendine. Tabii. Çok daha büyük bir futbolcu olup bir dünya markası haline gelebilirdi.
1: Şimdi Sergen futbol oynarken herkes bir takım yakıştırmalar yapıyordu. İşte gece hayatı yok bilmem ne. Sergen'de böyle bir şey yoktu. Sergen'de bir tane yaşantı vardı özel, o da at yarışı.
0: Biraz sever evet.
1: Biraz mı? Hayata oydu.
0: Senin onunla ilgili anekdotların var.
1: Ve sabahları Veli Efendi hipodromda atlar 5.30'da idmana çıkarmış sabah. Evet.

0: Öyleymiş, tabiat öyle emretmiş atların idmanın için. Sergen o idmanları giderdi seyretmeye.
1: Ya atı falan da vardı bir ara.
0: Vardı tabii canım. Babadan geçme bir şeylik bu, alışkanlık, hastalık diyelim. Ve Beşiktaş takımı işte şampiyonluklar, şunlar bunlar, yani Beşiktaş'ın baba hakkısı olacak yani. Açık ve net bir ömür var önünde. Rahmetli Süleyman abi, transfer dönemi geldi. Süleyman abi dedi ki, Metin, yani oyuncularda yanılabilirim, beni bağışlasınlar. Beşiktaş'ın full 11'inin en az 5 tane 6 tanesini sözleşmesi yenilenecek. Bunlardan biri de Sergen Yalçın. Süleyman abi diyor ki hepinize, rakamda yanılabilirim, 3 aşağı 5 yukarı 50'şer bin lira diyor. Hı hı. Ya 50'şer milyon, neyse evet, o zamanki parayla. Sergen diyor ki, konuşuyor hepsi, ben de mi aynı parayı alacağım diyor, ayrım yok. Herkes aynı bir parayı. Süleyman abi öyle bir adam.
1: Tamam, bir yerden evet belirledik.
0: Ya diyor, ben diyor o parayı diyor olur mu falan filan bilmem ne. Ve Beşiktaş'la anlaşmazlığa düşünce Cem Uzan 110 bin liraya, iki katından da fazla Beşiktaş'a.
1: Ya da 110 milyon neyse o zaman
0: 110 milyon
1: parası,
0: neyse işte. Sergen'i büyük bir bölümü peşin para olmak üzere İstanbulspor'a transfer etti.
1: Evet.
0: Bunlar, bu herkes biliyor bunu. Bu haberin içinde bir ayrıntı var gelen bilgilerden. Biz de tabii şaşırdık. Ya İstanbulspor nere? Beşiktaş takım kaptanlığı, Beşiktaş'ta Sergen nere? Aklımız almadı.
1: O İstanbulspor da eski İstanbulspor değil yani.
0: Değil tabii canım. Nerede Kasaplı, İhsanlı, İbrahimli, Kenanlı, Sabihli İstanbulspor değil. Ve şunu öğreniyoruz bilgi olarak. Bize öyle geliyor. İşte at yazdırmadan, şundan bundan anlamam da pek at yarışından. Çok ciddi bir borç altına girmiş. Bu o zamanki işte İstanbulspor'un sahibi olan Cem Uzan'ın da önemli bir parayı peşin olarak önermesi. Tabii Beşiktaş'tan o 50 bini peşin alamayacak, 50 milyonu neyse. Sergen'i Beşiktaş'tan kopardı. Sen misin kopan? Siirt, Cetba, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, öyle mi?
1: Evet.
0: Ya Sergen böyle bir oyuncu olamaz ki. Yani ama şunu söylemekte yarar var. Bir çarpıcı şekilde anlaşılabilsin diye böyle bir örnek vereceğim. 100 puanlık bir düşünce portföyü varsa Sergen'in, bunu sadece 10 tanelik bölümü futbolla ilgiliydi. Yani yazık etmiştir. Hem de Türk futbolu çok önemli bir değerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Tabii ki burada demin senin gösterdiğin bir takım görüşler var. Real Madrid'di, Barcelona'ydı, Juventus'tu, şuydu, buydu falan filan. Birileri kapışacaktı yani bu Sergen için. Allah'ın emri. Çünkü yani sol ayak çok iyi. Hantal da değil. Bir de görüşü çok iyi. Yani tekniği çok iyi olur da oyunda görüşün zayıftır.
1: Evet.
0: Habire çalım atarsın aynı yerde kalırsın. Öyle değil. Sonra Fenerbahçe'ye gelmiştir. Fenerbahçe'ye gelişi şöyle bir iki dakika izin verirsen bana anlatayım. Bir Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı pazartesi akşamları oluyor.
1: Hatta biz burada Sergen'in bir açıklamasında geçmiş programlarda vermiştik, hatırlıyor musun?
0: Neydi?
1: Ben aslında Fenerbahçeliyim dedi.
0: Ha tabii. O zaten her gittiği takımda öyle yaptı. dediler ki Sergen'i alıyoruz. Dedim ki bana ne yani, hayırlı uğurlu olsun ama yani yanlış yapıyorsunuz dedim. Ama sen, ya ben methediyorum hala ama yanlış. Ve beni Fenerbahçe yönetim kurulu 15 dakika dinledi, 20 dakika. Tabii ben orada Sergen'in futbolculuğunu bu 20 dakikanın içinde 3 dakika anlattım. Yeter zaten, daha fazla anlatmaya gerek yok. Ama 17 dakikası başka şeyler.
1: Futbolculuğuna kimsenin söyleyebileceği şey.
0: Ve vazgeçtiler. Bir hafta sonraki pazartesi yine yönetim kurulu toplantısı var. Ben de erken eve gelmişim. Bir baktım telefon böyle saat 8'de falan. Köksal Özbek hala sağ genel sekreter. O bana tertip der. tertipte de yandık. Ne oldu dedim, ne yandınız? Ya dedi, Sergen'i alıyoruz. Jetba'dan iki tane avukat, bir de bir yönetici geldi. Sözleşme imzalıyoruz. Senin anlattıkların boşa gitti dedi. Ne yapayım dedim yani. Sonra hiç unutmuyorum, Fenerbahçe'nin Göztepe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı maçta 0-0 devam ediyor. Taraftar küplere binmiş. Allah, bir korner kazandı Fenerbahçe Migros Kalesi'ne. Cadde tarafında, otoban tarafında. Yani sol ayaklı oyuncunun daha fiyakalı, daha kıyak, daha etkili atış yapabileceği bir yer. Tabii Sergen dedi, Sergen böyle tırıs vaziyette gidiyor. Atçılıktan kalma konuştu. Seyirci küplere biniyor. Ya koşsana diyor ya. Bu dakika bitiyor, maç bitiyor, 0-0. Ve ilk protestosunu orada yedi seyirciden. Niye ağır gidiyor diye.
1: Maç giderken
0: ve 0-0 bitti maç.
1: O görüntü aklımda.
0: Maç 0-0 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin de teknik direktördü. 0-0 bitti maç. Orada çok büyük tepki gördü. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe'den işte başka yerlere de.
1: Galatasaray'da da oynadı.
0: Şimdi
1: yani üç büyüklerin hepsinde forma giydi. Burada Trabzon'u da var yanılmıyorsam.
0: Tabii Trabzon'da.
1: Dolayısıyla
0: var.
1: Yani bayağı bir gezgin oldu.
0: Yazık ya. Yani.
1: Hepsinde iyi maçları oldu elbette.
0: Ya olmaz mı?
1: Hiçbirisi yani Beşiktaş'taki kadar olmasa da ama zaten çok iyi futbolcu.
0: Yani ama diyorum sana Süleyman abinin.
1: İstikrar yok.
0: Süleyman abinin heykelinin yakında bir yere herhalde onunkini de dikerlerdi. Bilemiyorum yani, bu benim görüşüm, yanılabilirim. Sergen bütün futbol hayatında bir tek tane teknik direktör tarafından Sergen sunuldu bize hakiki. Tam porsiyon değil de tabii yarım porsiyon. O da Lucescu.
1: Yani onu birazdan konuşacağız.
0: Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta bitmiş bir Sergen'i bize Sergen olarak sunmaya çalıştı. Sundu da ama yine benim ölçülerime göre yarım porsiyon, yarım porsiyon falan ama iki takımı da şampiyon yaptı.
1: Peki. O zaman Sergen Yalçın da bu şekilde bir kez daha o günkü izlerle hatırlamış olduk diyelim ve sizlerin çok sevdiğiniz, bize gelen mesajlarda da ya öyle miymiş dediğinizi gördüğümüz bir küçük bölümle devam edelim programımıza. Şimdi eskiden olup bugün olmayanlar ya da bugün olup da eskiden olmayanlar var. Böyle şeylerden birine daha geldik. Ne vardı eskiden ya da bugün hepinizin malumu, yani ismi söylenirken futbolcuların Kemal Belgin diye biliniyor mesela. Ne bileyim Tuncay Şanlı diyoruz.
0: Tabii.
1: Öyle, ne bileyim aklıma nereden geldiyse şimdi. Tuncay Şanlı diye anlatıyoruz.
0: Ad soyad söyleniyor.
1: Evet. Ad soyad söyleniyor.
0: Eskiden böyle bir şey yoktu.
1: Tabii. Ne vardı biliyor musunuz? Şimdi de gelecek arkadaşlarım oradan eğer getirirlerse eğer ne vardı göreceğiz. Hazır mı çocuklar? Geliyor mu? Tamam.
2: Serdar. Trabzonspor atağı. Karar serbest atış. Maçın hakemi Hasan Ceylan. Küçük Hasan dakika 33. Trabzonspor Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Gol Küçük Hasan. Golü tekrar seyrettik.
3: Turgay. Büyük Hasan ceza alanı içerisine ortalıyor. Fatih. Büyük Osman. Büyük Hasan. Ortalıyor ceza alanı içerisine. Top direkten geriye geliyor. Tuncay'ın kafa vuruşunda. Adnan, Sinan. Küçük Mustafa'nın pası. Kemal araya giriyor.
1: Ya küçük ya büyük. Bir de şey var.
0: Üç.
1: Üç tane varsa küçük büyük yetmiyor.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Sedat 1, Sedat 2, Sedat 3.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Hasan 3 vardı. Göztepe'de ne vardı abi?
0: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3.
1: Ay çok, o gerçekten. Ben Sedat 3'ü hatırlıyorum Bursa Sporlu. Bak görüntü de vardı şimdi.
0: Tabii.
1: Sedat 3 bir yer görüntüye geldi.
4: Sedat 3. Ben de acaba Sedat 1, Sedat 2 nasıl oluyor bu falan diye o çocuk aklımla anlayamazdım da.

0: artık üçsün yani en son sen geldiysen. Ya yani onun bir belli bir şeyi yoktu. Ölçüsü yoktu. Dediğim gibi değişik şekilde yoğunluğunu. Tabii burada bunun ilk bize yani çarpıcı geleni aklımızda kalan Göztepe'dir. Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3. Hatta rahmetli Coşkun Hocam milli takım açıklamıştı bir sefer. İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. O zaman milli maçları uğurlu geliyor diye. İlla ki İzmir'den bir tane adam milli takıma alınırdı. Hani anladın mı seyirci falan. Bir gün milli takım açıklandı. Lan dedik bu hangi Mehmet? Mehmet var milli takımda Göztepe'den.
1: Ama bir mi iki mi üç mü?
0: Hangi Mehmet bu? Hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Coşkun Hocam dedim açtım telefonu söyle şekerim çok iyi görüşürüz. Dedim abi bu hangi Mehmet? Üç be dedi. E dedim ama yazmıyor şeyde Mehmet diye geçiyor. Şeyde. Ya Mehmet üç dedi ya.
1: Büyük Şenol, küçük Şenol Fenerbahçe'de. Ondan yani büyük, sonra... büyük küçük tamam da değerli izleyenler. E aynı isimden üç kişi olabiliyor bazen takımda işte sıkıntı orada.
0: O zaman işte bir iki üç oluyor. Tabii Mehmet bir, Mehmet iki, Mehmet üç.
1: Şunlar... Niye soy isim söylenmezmiş acaba?
0: Söylenmiyordu o zaman. Yani bu bence...
1: Onu da o dönemki spiker abilerimize sorarız bir programda. Ha,
0: onu
1: bir şey yaparız.
0: Spikerlere sormak lazım. Zaten şöyle söyleyeyim Ender'cim. Yayıncı kuruluş. Bir TRT var zaten. Başka bir şey yok.
1: O da denk gelirse maçı yayınlayacak ha, da.
0: Yani onun için... Öyle. Ama sonradan tabii bu yayıncı kuruluşlar. Hatta bizim burası da yayıncı kuruluş. Türkiye Kupası'nda evet. Değil mi? İşler böyle genişleyince daha değişik bir platforma tabii. Girince artık ne bileyim işte... Mesela Lefter soyadı, Lefter Küçükhan'dan Yuhadis demiyor. Lefter işte yani.
1: geri pas görüntüsü var mı hiç? Bir de geçmişte olup bugün olmayan şeylerden biri de kaleciye geri pas efendim. Şimdi kaleciye geri pas, bakın görüyorsunuz tabii. Hop aldı eline. Aldı, bekler, bekler, bekler, bekler, bekler, vurur.
0: Şumayar,
1: ceza sahasında dolaşır da. Yani Şenol Güneş mesela ben ceza sahasını en iyi kullanan kalecilerden biriydi. Sağdan sola, soldan sağa yürürdü değil mi Kemal abi?
0: Tabii tabii tabii.
1: Böyle aa. Geri pası alır.
0: Oo, kaleciler maç bitirirdi be.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Onu engellemek için zaten yapılmış
0: tabii,
1: bir kural.
0: Tabii. Onun için yaptılar. Çünkü şimdi kaleciye veriyorsun geri pasını, kaleci alıyor. Ha. Bakıyor. Biraz dediğin gibi Şenol yapardı onu. Sağ tarafa yürüyor. Olmadı birazcık sol tarafa yürüyor. Bak topu bıraktı elini aldı tekrar.
1: Tabii.
0: Ondan sonra bak bunu nasıl hayret çok çabuk atmış kim hayrettin mi o kimdi o?
1: Göremedim. Zal attı galiba yanlış zal görmediysem. Mi? Hop alıyor ceza hop getiriyor ki elimle tutacak tabii, ona göre.
0: Tutacak biraz
1: İstersen
0: bu tarafa.
1: İstersen gel ne olacak?
0: Biraz bu
1: yürü,
0: tarafa biraz
1: al,
0: o tarafa.
1: Tekrar ver tekrar
0: tabii,
1: al. Hop,
0: tekrar ver
1: al.
0: Öndekine stoperin işte neyse yani santraf eski deyimle al geri tekrar. E kronometreye bir bakıyorsun maçın 10 dakikası gitmiş. Yani onu yapan kaleci takımının
1: bak, bekliyor,
0: aldığı
1: hop,
0: sonuca
1: alıyor.
0: Destek olmak için yapıyor.
1: Bak ne yapıyor bu burada diyor. Tabii. Tekrar o tarafa gidiyor yürüyor.
0: Tabii bak yani bu Schumacher mi?
1: Schumacher.
0: Schumacher değil mi? Evet.
1: Schumacher mi yanlış görmüyorsam.
0: Valla öyle sanki geldi bana da.
1: Ama formalardan pek Fenerbahçe gibi görmedim.
0: Fenerbahçe'nin çubuklu forması yıllardır.
1: Ha, Alman milli takımı olabilir. Evet bizim çocuklar söylüyor
0: yani
1: şimdi. Doğru doğru bak Alman milli takımı.
0: Forması oho hangisinin forması kaldı ki?
1: Ha,
0: klasik tarihsel.
1: Onların da şu çaprazlı forması ha. Çok güzeldi ya.
0: Yani onun için bu kuralı değiştirmekle bana göre çok doğru,
1: doğru
0: bir iş
1: yaptılar.
0: Evet. Zamandan çalmayı en azından bu avantajı en fazla bu avantajı en fazla sahip olan kalecinin elinden aldılar.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla bugün artık efendim kaleciye geri pas yok. Kalecinin öyle topu alıp yere koyup tekrar alıp saha için ceza sahası içinde dolanması
0: elinden çıktı mı bitti.
1: Bitti. Evet aynen öyle. Bu da bugün göremediğimiz görüntülerden biri olarak yani. Ekranlarınıza yansısın istedim.
0: Vallahi diyorum maçın 10-15 dakikasını götüren mesela Ömer vardı Allah rahmet eylesin. Adalet'in kalecisi. Çok da iyi kaleciydi. Abi top Ömer'e geldi mi bir türlü oyuna girmezdi.
1: Maç biterdi değil mi?
0: Anladın yani. Vardı böyle çok kaleci ama o da bunu kötülüğünden yapmıyor ki. 0-0 oynuyor Fener'le Galatasaray'la Beşiktaş'la. Diyor ki ya şu maçtan bir puan alalım. O zaman 2 puan. Puanın yarısını ben yarısını o alsın. Gayet iyi bir sonuç onun için. 10 dakikasını 15 dakikasını oynatmıyor.
1: Evet. Peki hemen unutulmaz anlara gidelim o zaman.

0: Evet, şimdi dedik ya gündeme de çıkarımlar yapıyoruz. Hakeme atılan maddelerden dolayı yarıda kalan, kalmayan maçlar var. Geçmişte ne zaman ne atıldı, ne oldu, neler yaşandı?
1: Bu önemli.
0: Yakında yaşadık bir örnek. Dolayısıyla biz de bugüne bir çıkarımda bulunalım dedik. Şimdi birisinde Bünyamin Gezer, diğerinde de bizim sevgili Erman abimiz Erman Toroğlu var. İki anekdot hatırlatacağız size. Bünyamin Gezer işte 50 bin kişi Fenerbahçe stadında ve Ekim 2009.
1: Yani çok eski
0: 25
1: değil,
0: Ekim
1: tabii.
0: 2009 yakınca bir tarih. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde, maç başlamadan önce yaşanıyor. Diyor ki o güne ilişkin Bünyamin Hoca, 50 bin kişi o stada gelmiş. Maçı tatil etsem binlerce insan protesto yapacak, camlar çerçeveler inecek. Allah korusun bir taraf karşı tarafa saldırsa, bir cana mal olsa bunun hesabını kim verecek? O yüzden oynattım ben karşılaşmayı diyor. Yalnız bugün bir şey dikkatimizi çekti. Bilmiyorum onun görüntüsü var mı çocuklar? Başına yardımcı madde gelen yardımcı hakem kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Tarık Ongun.
1: Tarık Ongun da ne talihsiz adammış ya. Yani sanki hedef belirlemiş.
0: Yani şey gibi, adam hedef tahtası gibi.
1: Şimdi onlar ısınıyorlardı, hakemler.
0: Evet.
1: Takımlar da ısınıyor.
0: O takımlar ısınırken Cristiano'la şeyin arasında, orada bir, iki futbolcunun arasında bir sorun oluyor.
1: Bir sorun oluyor. Bunlar da ısınırken tribünden atılan yabancı maddelerden bir tanesi Tarık Ongun'un kafasını yardı. Bayağı böyle şakır şakır kan akıyor. Hı-hı. Yani gidip de hani var mı yok mu demeye giriyor. Her yerden gözüküyor. Tabii doğru içeriye ve bize gelen bilgi 7 dikiş atıldı diyorlar Tarık Ongun'a ve müsabaka aynı o şekilde çıktılar, oynattılar. Sonradan bu senin şuraya verdiğin yazı sordular Bünyamin Gezer'e. Bünyamin Gezer biliyorsun yanılmıyorsam 2 yıldızlı komiser, emniyet mensubu. Yani öyle tüccar falan değil yani. Ondan sonra dediler ki ya sen yani nasıl oynattın maçı? O da işte dedi ki 50 bin kişi gelmiş. Maçı tatil etsem protesto. Olur. Başka olaylar meydana gelebilir. O yüzden ben de müsabakaya oynattım dedi. Ya sen hakemsin arkadaş ya. Sen hakemsin. Bak. Şimdi bir emniyet mensubu veriyor bu demeci. 2 yıldızlı komiser. 3'se bilmiyorum. Özür dilerim. Ben 2 yıldızlı biliyorum o zamanlar. Bu da
0: bu Trabzon'daki maç.
1: Bu Trabzon Beşiktaş maçı.
0: Trabzonspor Beşiktaş maçı.
1: Hakem
0: Nisan
1: Erman...
0: 1988 bu.
1: Evet, Erman...
0: Bunu da anlatacağız. Bunu şimdi, birazdan anlatacağız.
1: Erman Toroğlu da hakemi bu
0: evet.
1: maçı. Müsabakanın bir yerinde 74. dakikada tatil edildi diyor. Bu 70...
0: Şimdi şöyle oluyor. O maçın hikayesini anlatayım altını doldur. Trabzon Beşiktaş karşısında 1-1 maç. 1-1 iken Beşiktaş'ın golü geliyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var. Müsabaka bir süre duruyor. Arkasından Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Yardımcı hakeme Vahap Beyaz o zaman.
1: Bir yardımcı.
0: Başına atılan taşlar sebebiyle başı yarılıyor ve oyun 9 dakika duruyor.
1: Evet.
0: Daha sonra Vahap Beyaz ben maça devam edebilirim diyor. 70. dakikada skor 3-2 oluyor. Ama bir dakika sonra Beşiktaş penaltı kazanıyor.
1: Evet.
0: Ve olan oluyor.
1: Tabii. Penaltıyı kazanınca bu sefer Hüseyin Karacan'ın başına. Diğer,
0: evet.
1: diğer yardımcı hakem. Yabancı madde yağıyor.
0: Diğer yan hakem.
1: Diğer yan hakem. Ve açılma olunca seyrediyorum ben. Erman kalktı geldi.
0: Orada Şenol Güneş o zaman tribünde değil
1: o
0: mi?
1: O sene öyle... topu bırakmış.
0: He.
1: Yani o Haziran'da.
0: Hemen de sizin yanınızdayım.
1: Mayıs'ta topu bırakmış Şenol. Tribünde oturuyor. Daha antrenör falan filan değil.
0: He.
1: Erman geldi Hüseyin Karaca'nın yanına. Ne konuştularsa. O zaman böyle telsiz melsiz de yok. Erman elinden işaret etti Vahap Beyaz'a. O öbür tarafta çünkü. O zaman dördüncü hakem falan da yok. Hüseyin Karaca'yı da aldı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Şenol da, Şenol Hoca da şeyde tribünde maçı izliyor.
0: Hı hı.
1: Diyor ki ayağa kalkıyor. Başkan yöneticiler orada ya de diyor kalkın aşağıya inin de Erman Hoca'yı diyor soyunma odasına gitmeden durdurun bir şeyler deyip hani. Bir garanti verip hani. Diyorlar ki ya burası Trabzon ya. Nereye gidiyor ya? Gitse bere gelir. Ya bu geri gelmez diyor. Siz tanımıyorsunuz.

0: bu adamı diyor. Diyorlar, gülüyorlar. Erman da aldı Hüseyin Karaca ile Vahap Beyaz'ı, tünelden içeri girdi. Oradan bindi uçağa, İstanbul'a geldi. Ya Bünyamin Gezer kardeş, hiçbir şey olmadı ya. Kimse kimseyi öldürmedi, kimse kimseyi de yaralamadı. O gün Trabzon'da, hem de o günkü Trabzon.
1: 88.
0: He. Anladın mı? İşte teknik hataları bir kenara. Zaten hatasız kul olmaz. Allah'a mahsus. Erman'ın da çok teknik hatası olmuştur. Birebir eleştirmişim de her şeyi. Ama hiçbir hakem, yaşımdan mütenasip uygun konuşuyorum, Erman kadar yürekli olamadı.
1: Evet.
0: Bu hakkında teslim ederim. Bak. Yani o zaman Trabzon'da maç tatil etmek. Baksana ne diyor. Olay çıkardı diyor. Yaralanan olurdu. Sana ne abi? Sen hakemsin abi. Onu yapanlar bedelini ödeyecek. Sen mesulü değilsin onun. Sen hakemsin. Senin yardımcının kafasına 7 tane dikiş atılmış. Kan kaybetmiş adam. Sen alacaksın. Bineceksin arabana, vapuruna, trenine, uçağına neyse. Gideceksin. Raporunu yazacaksın. Evinde ayak ayak üstüne oturup kahveni içeceksin abi. Sana ne abi? Onu federasyon verecek kararını. Bir maç daha var. Bilmiyorum var mı arkadaşlar da. Bir Fener Galatasaray maçı. Ali Sami Yen'de Galatasaray Fener maçı. Öyle diyelim. Hakem de Bülent Demirlek. Bu hangisi?
2: Bu Erman abi.
0: Erman gidiyor abi.
2: Polislerin
0: işte
2: arasında.
0: Gidiyor abi.
2: Gittiği maçlardan biri.
0: Gidiyor abi. Yetişin evet diyor Şenol. Giderse gelmez bu diyor. Diyorlar ya, nasıl gelmez ya. Şimdi Bülent Demirlek de maçın hakemi. Seremoniye geldiler. Basın tribününün önüne takımlar. Daha orada başladı Fenerbahçe takımına yağmur. Daha maç falan yok ha. İstiklal Marşı okunacak. İşte kura atılacak bilmem ne. Dağıldılar. Kaptanlar el sıkıştı. Maç
2: başladı. Bu maç mı bu? Öyle
0: maç başladı. Maç hatta atılan yabancı maddelerden bir tanesi Galatasaraylı Necati'nin kafasına geldi. Hmm. Necati sağ. Necati'nin kafasına geldi. Ve Bülent Demirlek maçı oynattı. Bitirdi. Tabii burada sevgili Ender, en çarpıcı olanı Galatasaray-Nöşatel maçı.
2: Evet, evet.
0: Yani burada arkadaşlar yorumlar yazdılar, işte bu Fener, son Galatasaray-Fener maçında meydana gelen neler yazdılar, neler neler neler. Yani şöyle, burada Galatasaray orada 3-0 kaybetti. Burada 5-0 yendi.
2: Evet, evet. Fakat İşledik biz zaten burada.
0: Hakemin, İki hakemin de kafasına paralar atıldı. Müsabaka oynandı, bitti. Sonra UEFA disiplin kurulu hakemlere işte bir yabancı diye Galatasaray'ı hükmen mağlup ilan etti ve kupadan eledi. Galatasaray tahkime gitti. Evet. UEFA tahkim kuruluna. İsviçre'nin Zürich kentinde Hilton Oteli'nde, Sheraton'da galiba disiplin kurulu tahkim kullandı. Ben de oradayım. Takip ediyorum. Derval de geldi hatta ifadeye. Hakem geldi, Joël Quinoy Fransız, ve aşağı yukarı 1,5 saat falan, 2 saate yakın sürdü tahkim. Sonra Rudolf Rotenbüchler, geçen hafta onu söylemedim. Bu UEFA'nın basın sözcüsüydü. Sakallı Rudi derdik biz. Benim iyi arkadaşımdı. Açıklamaları o yapardı. Çıktı aynen şöyle. Toplandık hepimiz. Açıklama yapacak. Holüne otelin. Galatasaray futbol takımının müracaatı olumlu karşılanmış. Müsabaka 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır dedi. O muhafaza herkes filan falan. Tabii herkes telefon, o zaman cep map yok. Otel odasından telefon bağlanacak. Ben sonra dedim ki Rudi, bir dakika dedim. Gel dedi bana, gittim dedim ki ya nasıl oldu bu iş? Hakem kurtardı Galatasaray'ı dedi. Ne demek o dedim. Dedi ki dedi Joël Quinoy, ben iki yan hakemimle de başlarına yabancı madde geldiğinde konuştum. İkisi de müsabakayı oynatabileceklerine, müsabakaya devam edebileceklerini söylediler. Ben de müsabakayı devam ettirdim ve bitirdim demiş Joël.
2: Dolayısıyla devam ettirince
0: sorun yok. Onun üzerine de maç 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır. Evet. Hatta Rotenbüller sağsa bilmiyorum. Çoktan emekli oldu da. Şunu da dedi. Dedim tamam sağ ol, ben kaçıyorum, dur bir şey söyleyeceğim dedi. Bizim bu tahkimin bu kararı iyi olmadı be dedi. Onu da söyledi bak, ben ayrılırken orada. Yani
2: emsal olur diye.
0: Evet, burada hakem derse ki ben artık

0: oynayamıyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Sevgili Ender.
1: Bak, futbolumuza Rumen hocaları yapamayacağız diyorlar. 5 dakikamız kalmış.
0: Bak, bir şey daha var. 4. hakem var.
1: Tabii.
0: Derse ki Hüseyin Karaca attım kafadan. Trabzon Beşiktaş maçında yok hocam ben ölüyorum ya görümü görmüyorum dese. Çıkartacaklar. Kimdi o gün 4? Yok tabii öyle. 4. hakem gelip yan hakemlik yapacak. Bak, evet. Bunu da dikkate alın.
1: Böyle bir opsiyon daha var artık. Peki hadi geçmiş zaman olur ki ile bitirelim programı.
0: Nedir o ya?
1: Evet, futbolumuzda Rumen hocaları yapacağız. Kemal abi, kısıtlı zamanımız kaldı yalnız söyleyeyim. Yani üstünden geçeriz, tekrar bir programla
0: yaparız.
1: Devam ederiz.
0: Yani Türkiye'de
1: Bolu, ben mesela çok hatırlanmayanlardan bahsedeyim. Mesela Fenerbahçe Ionescu.
0: Tabii.
1: 1969-70 sezonu Faruk Kurgan başkan.
0: 6 gol yedi koca sezonda Fenerbahçe. Sadece 6 gol. İşte bak Leventler, Numan mı o? Rahmetli Ercan, Yaşar. Bu tabii hocanın kaptan Can Bartu olması lazım. Son senesi. Fenerbahçe teklif aldıktan sonra gelip yönetimle konuşması çok önemli. Onu başka bir programda söyleyelim isterseniz. Hı hı. Zamanımız şey. Ardından Teaşka. O gittikten
1: ama
0: sonra.
1: Ama Teaşka onun kadar başarılı. Gerçi o da Kıpa'yı kaybetmiş.
0: Tabii,
1: Galatasaray'ın bir puan gerisinde.
0: Tabii tabii tabii.
1: 70-71 sezonunda da yani arka arkaya 2 yıl Fenerbahçe, Rumen hocalar da gitmiş.
0: Ercan, Levent şeyde. Ziya, Zeki.
1: Can, Ziya, Zeki, Nedim o gün.
0: Tabii. Yılmaz yok bu maçta.
1: Hakem Ertuğrul Dilek.
0: Evet.
1: 6 Haziran 1970.
0: Evet.
1: Ben daha yokum abi o zaman.
0: Sadece 6 gol yedi. Fenerbahçe bir sezon. Ardından Teaşka. Can topu bırakmıştı. Çok önemli bir kayıp yani. Teaşka biraz da...
1: Teaşka.
0: Teaşka da enteresan bir adam. Kitabı falan var futbolla ilgili. Yani şöyle diyeceğim, zaten toprağı bol olsun öyle de biraz hokkabazdı yani. Ondan sonra tabi Neagu var Bolu'da.
1: Mesela o Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci olup bir de Başbakanlık Kupası finalinde Bursa Spor'a elenince hayır demişler sana güle güle. Bolu'da Neagu ama enteresan.
0: Çok
1: ben
0: başarılı.
1: Mesela şöyle bir inceleyince baktım. Üçüncü sırada 73-74 sezonunda bitiriyor.
0: Tabii. Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi
1: 72-73'te de 5. sırada bitiriyor.
0: Şampiyonluk yani ilk sene Fener'le.
1: Çok önemli şeyler.
0: Hatta ligin ilk yarısını son maçıydı Fener zar.
1: Baksana Boluspor şampiyonluk için oynayacak.
0: Tabii son maçta Fenerbahçe zorla 1-0 yendi. Ligin ilk yarısı biterken. Ya çok başarılı. Ben şunun yani Rumen hocalar yani sevgili Ender şey tutar ya ne derler ona?
1: Türk dikiş.
0: Dikiş ha.
1: Uyum Türk, var.
0: Enteresan.
1: Mucizeler yaratan takım Bolu Spor'a
0: evet.
1: Baksana.
0: Evet. Nuri'ye bak bizim rahmetli. Bizim şey Hakan'ın abisidir. Hakan Artış yok mu basketçi?
1: Evet.
0: Şu bıyıklı bak ortadaki. Ha. Ondan sonra Rıdvan en solda.
1: Şey vardı bir de. Cici Multescu daha sonra da.
0: Evet.
1: Samsun'da oldu
0: evet.
1: Müthiş. İşte geldi ekrana.
0: Evet. Evet.
1: Cici Multescu evet. 93-94 sezonunda Samsun Spor şampiyonluğu oynattı.
0: Evet. Şey var, Lucescu var.
1: Lucescu'yu zaten şampiyon. Başlı başına işlemek lazım yani, ama bugün çok eleştiriliyor yalnız Lucescu.
0: Ya ben ama ne dedim ilk daha.
1: Senin iyi arkadaşındır yalnız.
0: Benim ya ilk lafı edildiğinde yapmayın Lucescu'yu milli takıma teknik direktör yapmayın dedim burada. Öncalar
1: niye?
0: Bile yaptığımız soru. Lucescu'nun
1: işi. Öncal abi pek sevmez Lucescu'yu.
0: O başka şey. Lucescu'nun işi değil milli takım. Bak.
1: Ha, kulüp takımı tamam ama milli takım olmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta Sergen'e ne biçim top oynattı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Aynı süreçte Lucescu milli takım teknik direktörü olsaydı Sergen'e oynatamazdı. Her gün beraber.
1: Ancak o şekilde başarılı olur.
0: Ben sordum da bunun sırrı ne dedim. O sır bana ait ama dedi Sergen'in ne olduğunu bileceksiniz önce dedi.
1: Evet.
0: Milli takımda olsa Sergen hiçbir şey oynayamayacak. Ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta. Anladın mı? Yani
1: Lucescu ancak sürekli bir arada olursa evet. Yarışçı bir teknik adam olarak evet başarılı abi. Olabilir. Evet. Ama milli takım hocası değildir.
0: Değil. Bunu daha ben ilk gün bu sene dendi ya Lucescu geliyor diye. Dediler ki hatta bizim Serkan. Dedi sen bunu. Ya ben yine dedim bugün dedim bir kulüp başkanı olsam kulüp olarak alacağım bir teknik direktör Lucescu'dur dedim. Ondan hiç vazgeçmem. İşte Rumen hocaların bizim futbol tarihimizde çok ciddi başarılar.

0: başarıları var. Demek ki bir şey uyuyor Romen hocaların kafasıyla.
1: Müziği verdiler.
0: Müzikler arasında.
1: Müziği verdiler abi. Buradan, diyorlar ki bitirin.
0: Buradan bizim kulüplere, bir tane Kayseri de var şimdi.
1: Şumidika bakalım ne yapacak?
0: Kaçıncı Kayseri? Üçüncü mü?
1: Gidiyor, evet. Şumidika da enteresan bir teknik adam.
0: Yani Romen.
1: Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalınız.

0: Süper Liglerinde sezon tamamlandı. Kupaydı, finallerdi. Herkes kendi içerisinde kupasını oynadı, finalini oynadı. Yükselmeler, çıkmalar, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig derken sezonu tamamladık. Geldik sezonun keyifli görünen kısımlarından bir tanesine, transfer sezonuna. Tabii ki daha resmi olarak açılmadı ama yavaş yavaş takımlar gözünü transfere dikmiş durumda. Tabii ki Fenerbahçe'de önemli bir başkanlık seçimi var. Bugün de bizim ana başlık maddelerimizden bir tanesi olacak. Beşiktaş teknik adamını arıyor. Sportif direktör Önder Özen'den sonra teknik adam kim olacak ki? Trabzonspor'da az önce söylediğim gibi kupa finalinin mutluluğu var, kupanın mutluluğu var. Valla birçok takımda çok önemli gelişmeler var yine. Bakalım hepsini uzun uzun konuşacağız. Murat Özbostan, Ahmet Akçam ve Erdal Güneş'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
3: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Valla Galatasaray'la başlayabiliriz. Madem transfer dedik. Galatasaraylı taraftarların artık tek gündem maddesi transfer. Ha, çok fazla şey saydım, şunu saymadım. Yavaş yavaş milli maçlara da geçeceğiz. Çünkü milli takımımızın hazırlık maçları olacak ki 1 Haziran'da Kuzey Makedonya, 6 Haziran'da Venezuela maçları. 6 Haziran tabii Amerika saatine göre, biz onu 7 Haziran diyelim. ATV ekranlarında olacak değerli izleyenler ve sonrasında kendimizi milli takımın Dünya Kupası heyecanına bırakacağız. Onu da unutmadan söylemiş olalım ve transferle başlayalım. Transfer demişken Galatasaray'da aslında dış transferden çok biraz iç transfer konuşuluyor Ahmet Hocam.
1: Doğrudur.
0: Mauro Icardi'nin durumu ne olacak? Kalacak mı? Yoksa bir ayrılık olacak mı? Çok da yani benim en azından beklediğim tarihten daha uzun sürdü. Ben hani ligin bitiminde net bir karar alınabilir diyordum ama daha uzun süren bir süreç var. Çok taraflar anlaşmaya yakın gibi görünmüyor. Ama tabii ki Icardi bu. Icardi Galatasaray birlikteliği bambaşka bir seviyedeydi yıllardır. Devam edecek mi bu birliktelik, devam etmeli mi, onu konuşarak başlayalım.
1: Çok önemli bir konu. Doğru da söylüyorsun. Ben de şimdiye kadar netleşmesini bekliyordum. Hatta şu ana kadar görüşüm Galatasaray Icardi arasında bir ayrılıktan yanaydı tahminim. Ama süre uzayacak diye düşünmeye başladım artık. Yani Icardi'nin menajeriyle özellikle görüşüldü. Kendisine teklif yapıldı. Gelen bilgi 3+2 diye. Şimdi Icardi de şu ana kadar beklediği teklifi veya beklediği kulüplerden beklediği teklifi alamadı. O yüzden ben bu işin biraz daha uzamasını bekliyorum kendi adıma. Bu Galatasaray adına çok doğru olmaz. Ben transferlerin bir an önce bitirilmesinden yanayım. Bu sene zaten çok zorlu bir sezon hazırlığı bekliyor bütün takımları. Yani milli takım, Dünya Kupası, çok yorgun futbolcular, sezon genelde Avrupa'da oynayan takımlar için çok yorucu geçti. Yeni sezon Avrupa'dan dolayı Avrupa Kupası maçlarına erken başlayacak takımlarımız var. Yani antrenman bilimi adına da bu gelecek seneyi bence çok doğru planlamak lazım bütün takımlar için. Icardi'ye geri döneyim. O yüzden Icardi daha iyisini bulamadığı sürece Galatasaray kapısını hep açık tutacak gibi geliyor. Şu an içinde Galatasaray'da o kapıyı Dursun Başkan dahil olmak üzere, Okan Buruk Hoca dahil olmak üzere kimse kapatmak istemiyor. Çünkü kapattığın anda bütün taraftarın çok uzun süre tepkisini alacaksın. Kesinlikle. Çok zor bir durum. Ama ben bu ilişkinin bitmesinin her iki taraf için de daha doğru olacağını düşünenlerdenim. Bu Icardi boyutu. Galatasaray evet işteki transferleri halledecek ama onları hallederken de şu an daha fazla uğraştığı bir 10+4 kuralı var. O yüzden bu kuralı netleştirmeden Galatasaray'ın da transferi yapmakta bazı sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Aslında kural net. Futbol Federasyonu bakın sezonun başında, yani 25-26 sezonu başlarken 25-26 sezonunun statüsüne 10+4'ü bu sene için böyle olacağını bir sene önce yazmış. Şimdi bir sene önce Futbol Federasyonu bunu statülerde açıkladıysa bizim kulüplerimiz bir sene hiç bu konuyu konuşmazlar da niye şimdi bu konuyu konuşmaya başlarlar, ben onu anlamıyorum.
0: Ama şöyle bekleme
2: hocam, hocam kulübümüz size derken Okan Buruk'u kastediyorsun.
1: Hayır ben bütün kulüpleri söylüyorum.
2: Ama Okan Buruk konuştu hocam.
1: Hayır Okan Buruk konuştu da
2: hiç öteki kulüpler. İlk şikayetçi olan oldu.
1: Sevgili Murat, ilk son önemli değil. Kulüpler hepsi bunu konuşuyorlar. Hepsinin belirli istekleri var. Ben genelliyorum. Tabii ki Okan Hoca
2: yok,
1: konuştu.
2: Yok, bir maçtan sonra konuştu ya, onun için diyorum.
1: Yani. Okan Hoca'yı eleştirmemizi istiyorsan Okan Hoca önce konuştu. Problem hocam yok. Şeyde yalnız ben şundan yanayım. Bu açıklamayı da geçtiğimiz sezon içi defalarca yaptım. Ben Futbol Federasyonu'nda yetkili olacağım veya olsam uygulanacak kararları en azından bir sene önce açıklarım. En azından, hatta mümkünse daha önce, buna itirazı olanların, bunu değiştirmek isteyenlerin o haklarını kullanabilmeleri için onlarla bunu netleştiririm. Son açıklamayı yaptıktan sonra da hiçbir değişiklik yapmam. Biz artık gelecekte başarılı olmak istiyorsak ya uzun vadeli planlama bundan geçer. Şimdi ben bir kural almışım, bir kanun koymuşum. Kulüpler istiyor diye sezon başlamasına iki hafta kala bunu değiştiğim anda ben kendim sinek ikili konumuna gelirim.
3: Peki hocam, kulüpler bu cesareti nereden buluyor sizce?
1: Daha hocam alışkanlık, her şey değiştiği için.
3: Kuralların hep esnediği için olabilir mi acaba?
1: Tabii her şeyi esnemedi, değişti hocam. İstediği gibi değiştiler. Evet. Sezon içi kural değiştirdiler. Bakın, Türk futbolu bir yere gelecekse benim kendi görüşüm, kuralları, doğru kuralları zamanından önce koyabilmek ve herkesin buna uyumasını sağlayabilmek. Galatasaray adına üzgünüm. Yani onlar için zorlayıcı bir kural. Ama bunu Galatasaray'ın da kabul etmesi lazım. Bu da o kadar çok zor bir konu değil arkadaşlar. Yani ben bir de federasyon tarafına bakacağım. Şimdi federasyon bu kuralı niye koyuyor? Genç futbolcu alalım, onları geliştirelim. Ya onlarla birlikte Avrupa'da büyük başarılar elde edelim veya onları satalım. Ya hocam, biz burnumuzun dibindeki gençleri görmüyoruz da Afrika'daki veya dünyanın başka ülkesindeki gençleri nasıl göreceğiz?
3: Evet.
1: Biz kendi gençlerimizi geliştirmiyoruz. Onları nasıl geliştireceğiz? Ya lütfen sizden rica ediyorum. Bizim bir tane yurt dışından alıp da böyle geliştirdiğimiz bir futbolcu söyler misiniz bana?
0: Ya vardır da azdır.
1: Vardır
0: yani,
1: değil. Hayır, bunlar olcay kendi kendine gelişiyor. Bakın,
3: Olcay Şahan geliyor aklıma ilk gelmesi.
1: Kim?
3: Olcay Şahan Beşiktaş'a geldiğinde.
1: Ya hocam, yani ben işte bugün biraz sertim galiba.
3: Direkt
1: bir Olcay en gelişmiş olduğu dönemde bir yıldız olamadı.
3: Evet.
1: Anlatabildim mi? En gelişmiş döneminde.
0: Tamam,
1: bakın şunu bilelim.
0: Yönetmenimiz Ali de hatırlatıyor. Sacha Boey var dedi. Ribery var.
1: Ya nerede? Sacha Boey Galatasaray'a geldi. Galatasaray geri gönderiyor zorla. Ribery
2: ilk seferinden bahsediyor.
1: Ribery bakın, ya Galatasaray'ın Sacha Boey'i sattığı sezonun başında kamp kadrosunda yoktu Ribery. Nasıl gelişti?
0: Sacha Boey.
1: Sacha Boey'nin. Ribery de çok özel bir durumdu. Ribery'nin o gençliğini çok iyi biliyorum. Yani işte Metz'ten geldi. Ben Metz'e çok yakın bir yerde oturdum. Metz kulübünü biliyorum. Ama biz de onu tutamadık. Bakın, onu para da kazandıramadık. Bir de şu var. Ya burada ekmediğin tesadüf tohumun bir toprağa düştüğü yerde yetişen bir ağaç olur. Tamam, o ağaca sen hiçbir şey yapmasan bile o ağaç büyür. Ama sana ne kadar meyve verir? Bir de sen o ağacı bilinçli ekersen, bilinçli bakarsan ne kadar meyve verir? Şimdi, yani. Kısacası Arda'yı örnek vereceğim. Bakın, dünya yıldızı dediğimiz Arda'yı bile biz burada oynatalım mı oynatmayalım mı diye iki sene konuştuk. Bizim geliştiremediğimiz o Arda'yı Real Madrid 2 sene özel antrenmanı aldı da geliştirdi hocam.
3: Doktor.
1: Yani bizim bıraktığımız eksiği Real Madrid ancak 2 senede tamamladı. Bu ayrı bir şey. Toparlıyorum. Galatasaray'da
0: Real Madrid'in derdi büyük hocam. İspanya milli takımında hiç oyuncusu yok.
1: Ona da gireriz.
0: Evet, ilk defa.
1: Toparlayayım.
0: Real Madrid demişken yani değinmeden geçelim.
1: Evet, özür dilerim. Galatasaray'da bazı soru işaretleri var. Ama bir tane iyi bir stoperin alımı konusunda en fikirler. Torreira, Lemina zaten uzattı 2 sene. Torreira kalacak. Torreira biraz daha zam istiyordu. Torreira'nın da o sorunu çözülüyor. Galatasaray'da da zaten Icardi'nin gidişiyle şu an gönderdikleri Neolang, Sacha Boey, Asprilla, Bunlar da yine futbolcular olduğu için bu eksikleri Galatasaray doldurma peşinde. Şu an Icardi dahil 10 tane yabancısı var. Dolayısıyla biri gitmeden kritersiz futbolcu alamıyor. 2003'lü futbolcuları da şu an araştırıyorlar ama 2003'lü geldiği gibi Avrupa'da da oynayabilecek futbolcu bulmak da çok kolay değil. O hazırlıkları şimdiye kadar yapmadıysan. Galatasaray'da en büyük sorun Osimhen'in çok iyi bir kulüpten çok iyi teklif alması. Hatta Dünya Kupası'ndaki performansına göre Barış'ın çok iyi bir teklif almasıyla büyük bir problem oluşabilir. Yani bu da Galatasaray'ın kadro olarak geri gitmesi anlamına gelir. Bu iki futbolcunun yerini Osimhen doldurmak.
2: Bir teklif haber olarak mı söylediniz hocam?
1: Haber olarak şu değil alırsa.
0: Haber olarak değilse de şu an haberleştik onu.
2: Hayır öyle bir söyledi ki hocam böyle bir teklif varmış.
0: Teklif var şimdi, şeklini, ben öyle anladım.
1: Şimdi, hayır alırsa dedim. Osimhen'in teklif alması kadar doğal bir şey yok. Sadece o teklifin geleceği kulüp önemli veya Galatasaray kulübüne önerilecek rakam önemli. Yani Osimhen'in gitmeyi kabul edeceği bir kulüp gelip de 150 milyon yatırırsa masaya vermez misin hocam?
3: Verilir hocam.
1: Yani Barış'a devre arası gelen o teklifin aynısı gelse büyük bir ihtimalle Barış'ın gitmeyi...
2: Ben 130'a da veririm hocam.
1: Yok o ayrı konu, ben biraz abartarak söyledim. Galatasaray'ı bekleyen şunlar ama bütün bunlara rağmen...

0: Galatasaray bu tür zorluklarla karşılaşsa bile yeni sezon şampiyonluk yarışına bütün aday rakiplerinin çok önünde başlayacak. Bu Galatasaray'ın en büyük avantajı. Galatasaray'ın yönetiminde hiçbir sorun yok. 4 senedir devam ediyor. Teknik heyetinde hiçbir sorun yok. 4 senedir devam ediyor. Galatasaray'ın kadrosu şu an için Türkiye'nin açık ara en iyi kadrosu. Son 4 senede gelen başarılar Galatasaray taraftarını öyle bir noktaya getirdi ki öteki taraftarlar dönem dönem kulüplerini bu sene yalnız bırakmış olsalar bile Galatasaray bunu hiç yapmadı. Arada bir çatlak sesler çıkıyor. O da Galatasaray'ın yapısından kaynaklı.
1: Mutlaka olur. Erdal Hocam siz ne dersiniz Icardi konusuna? Tabii yani Icardi ile de planlama yapmak çok kolay olmadı Galatasaray için. Ama Icardi'siz planlama da çok kolay olmaz gibi.
2: Tabii şimdi Galatasaray adına konuşursak 4 sene üst üste yakalamış olduğu şampiyonluğu şu an mutlu, gururlu, sevincini yaşıyorlar açıkçası. Tabii bu süreçte ufak tefek pürüzleri halletmeye çalışıyorlar. Rakiplerine göre daha avantajlı bir sezona girecekler. İşte oturmuş bir iskelet, yakalamış olduğu bir özgüven, işte dediğim gibi dünya üzerinde değişen ve gelişen futbolda birçok kesim tarafından kabul olmuş bir ligde 4 sene üst üste şampiyon olmak kolay bir şey değil. Hem yönetim açısından, hem teknik heyet açısından, hem kadro yapılması açısından çok başarılı bir sezon geçirdi Galatasaray. Her ne kadar yaşamış olduğu şampiyonlar arasında katılır mısın bilmiyorum hocam ama en zorlandığı şampiyonluk diyebiliriz.
3: Katılır.
2: Tabii bunun iç muhasebesini muhakkak ki Galatasaray şu an yapmaya başlamıştır. Dediğim gibi ufak tefek pürüzlerden bir tanesi de bu bahsettiğim. Bunları masaya yatırmıştır yönetim olarak, teknik ekibi olarak yatırmışlar ve bunların üzerine konuşuyorlardır. Tabii Icardi de bu ufak pürüzlerden bir tanesi. Ben kişisel kendi görüşüm sorarsanız Icardi adına ben Icardi'nin Galatasaray'da kalması tarafındayım. Tabii bu benim sadece kendi kişisel görüşüm. Tabii buna karar verici merciler yönetim ve teknik heyet bir tarafta Icardi olacaktır. Neden Icardi'nin kalması tarafındayım ben? Çünkü Icardi ilk geldiği dönem biliyorsunuz göstermiş olduğu performansı burada konuşmaya gerek yok. Çok farklı bir performans gösterdi ve sadece sağ içi değil sağ dışında da Galatasaray camiasına işte kitlesel olarak taraftar kazandırması o da işin ayrı bir boyut. Tabii sahaya dönersek tabii sakatlıktan sonrası çok konuşuldu, çok tartışıldı Icardi adına. Evet ben de o tarafındayım. Fiziksel olarak oyuncunun hem işte mental yapısı hem sosyal yaşantısından dolayı istediği performansı bir türlü sahaya yansıtamadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi Icardi ayrıldığı zaman Galatasaray'ın iki tane santrofora ihtiyacı olacağını düşünüyorum ben. Şimdi mevcutta evet Osimhen var ve Osimhen Galatasaray'ın yaşamış olduğu şampiyonluklarda en büyük payı olan futbolcuların bir tanesi. Çünkü Okan Hoca'nın oyun anlayışına en uygun olan öndeki işte o high press, ön önem baskısını başlatan, bunda en önemli katkı sağlayan isimlerin başında Osimhen geliyor. İşte Osimhen'in yokluğunda aslında Galatasaray'ın şu an belki masaya yatırdığı ufak tefek pürüzlerinden bir tanesi de budur. Osimhen'in yokluğunda işte sakatlığında olası yok kırmızı kart cezalısında neler yapılacağı neler yapabileceğini düşünüyor aslında Galatasaray. Onun adına çalışıyor. Yani Osimhen olmadığında Icardi ile o gereken performansı alamadılar. Oraya bir santrofor daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'dan. Ama bu Icardi profilinde bir santrofor değil. Daha çok Osimhen'e yakın. Tabii birebir olma şansı yok. Birebir alacaksan o zaman 75 milyon 80 milyon daha bir bonservis vermek zorundasın. Ama o profile yakın bir santrofor daha planlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü lig çok uzun maraton. İşte Şampiyonlar Ligi platformu olacak. Türkiye Kupası var ki biliyorsunuz bu sene çok sürpriz bir şekilde elendi Türkiye Kupası'ndan. Direkt hedef koydukları bir platformda ama maalesef elendiler. İşte Osimhen'in yokluğunda oraya Osimhen'in yaptığı o yüksek presi devam ettirebilecek oyunun akan oyununda devam eden oyunda Osimhen çıktığında işte 75'te 80'de olmadığı maçlarda o yüksek tempo yapabilecek bir santrofor daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii Icardi de aslında kilit çözen bir oyuncu. En son işte biliyorsunuz Antalya maçı çok bir ölçü olmayabilir ama o oyuna girdiğinde işte verdiği katkı aslında geçmişte göstermiş olduğu performanslardan bir sufleydi aslında Icardi'nin. Yani orada topu alışı, dönüşü, herkes topu saklayacağı düşüncesindeyken bir anda dönüş asist yapması bence ne kadar kaliteli futbolcu olduğu bir kez daha aslında gösterdi Icardi. O yüzden ben tabii dediğim gibi yani bunu muhakkak ki her detayıyla eline boyuna tartışıyordur şu an Galatasaray yönetimi teknik heyeti ama ben kişisel görüşüm Icardi'nin Galatasaray'da kalması yanında.
1: Şimdi burada tabii ilginç olan nokta şu. Yani çok konuşuldu sezon içerisinde. Özellikle Icardi ile birlikte

0: sezonun tam santrofor anlamında Galatasaray için planlamasını yapılamadı. Çünkü Osimhen ilk ayda arkasına üçüncü bir ismi koyamıyorsun. Batshuayi olmadı, Morata olmadı. Ama demek ki bu kadar bekleniyorsa, bir teklif yapıldıysa demek ki teknik heyet de Icardi ile devam etmek istiyor ve Icardi'nin de performansının olumlu olacağını düşünüyor önümüzdeki yıl için. Bu yılı da düşündüğümüz zaman ben biraz böyle bakıyorum bu
1: konuya. Yok, benim aldığım bilgi o yönde değil. Yani Okan Buruk kalsın dememiş.
0: Ama
1: yani
0: bu şimdi kalmasına, Okan Hoca istemezken yönetim istiyorsa o zaman burada bir anlaşmazlık
1: mı
0: var diyorsun?
1: Başkan değil. Yönetim demeyelim. Yani bir kere başkanı tebrik edelim. Tekrar Galatasaray Kulübü başkanlığına seçildi. Mazbataları bayramdan sonra alacaklar. Görev bölümü yapacaklar. Bu görüşmede bu seçimden önce yapıldı ve bu görüşmeyi Sayın Başkan kendisi yaptı. Yani birebir kendisiyle, menajeriyle bu görüşmeyi yaptı. Yani burada Okan Buruk'un işte tatile çıkmadan önce ya ben şuraya da şu raporu bırakıyorum. Sayın Başkan siz Icardi'yi ikna edin, ben de kalmasını istiyorum. Bu takımda önümüzdeki sezonda kalmalı diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi peki başkan niye görüşüyor? Ya başkan yani, bunu tekrar tekrara kaçmamak için, yani adam seviliyor. Taraftar seviliyor.
0: İkonik bir karakter.
1: Yani evet, sonuçta Galatasaraylı taraftarların, çocukların, ki bence Galatasaraylı olmayan insanların da bakıldığı zaman sevdiği, takdir ettiği bir oyuncu yani. Ve antipatik gelen bir adam değil yani. Böyle şey bir adam, sevimsiz bir adam değil. Ve şimdi böyle büyük bir futbolcunun Galatasaray'da elbette ki bir görüşme yapılacak. Elbette ki bir teklif sunulacak kendisine ve top ona atılacak. Şu anda top onda. O görüşme yapıldı. Ben başkanım ve Icardi'ye, menajerine, Pino'ya dedim ki biz sizinle devam etmek istiyoruz. Sana bir 4,5-5 milyon euroluk bir teklifimiz var. Bonuslarımız var. Kolay bonuslarımız var. Seni seviyoruz. Bunu biliyorsun. Ama biz sana 10 milyon euro veremeyiz. Yani o geçen bu sezon aldığın ücreti ve bundan önceki yıllarda aldığın ücreti veremeyiz. Bizim sana düşündüğümüz rakam bu. Anlaşmamızda bir yıllık olur. Duruma göre tekrar konuşuruz. 1+1 yaparız diyor.
0: Peki, diyelim
1: karşı diye. Tarafta onu da söyleyelim. Karşı tarafta ya biz 2 yıl düşünmüştük anlaşmayı. Evet biz de 10 milyon euro vermiyor şey istemeyeceğiz. Böyle bir talebimiz yok. Biz de 7 milyon civarı
2: 5+2
1: işte bonuslarla filan bir rakam istiyoruz. Bizim düşüncemiz de bu. Vallahi başkan benim şeyim de bu. Yani sen bir git Japonya'da bir gez. Oralarda bir dolaş. Bir tatilini yap. Sonra kararını bize bildirirsin diyor. Şimdi buraya kadar başkan ve oyuncu arasında geçen diyalog. Burada hoca hiç yok. Ya hoca ona sen kal. Sen işte benim canım ciğerimsin. Ben şampiyon olduğunda beni omuzlarımda taşıdın filan demiyor.
0: Peki ben de Okan
1: Buruk günler geride kaldı.
0: Okan Buruk açısından bakayım olaya. Ben Okan Buruk'um.
1: Evet.
0: Böyle bir teklif yapılmış. Ya ben de sonuçta bunu öğreniyorum haliyle teklif yapıldığını. Şu soru gelmez mi Okan Hoca'nın aklına? Ya geçen yıl Icardi'den tam verim alamadık. Osimhen'in olmadığı zamanlarda da zorlandık. Çok da tartışıldı. Şeyler bile söylemiyorum yani. Hani işte maç sonu işte sahaya geldi gelmedi, paylaşım yaptı yapmadı, sahadan erken ayrıldı konuları falan. Hani
1: oyuna da girmek istemedi.
0: Oraya bile girmiyorum
1: bayağı
0: yani.
1: Bayağı var mevzular.
0: Var var.
1: Geç geldi. O bardağı taşıran son damla. O son tatilinden 5 günde geç geldi.
0: Ve şimdi şöyle bakacağım.
1: Şeyin kolu kırıkken Osimhen'in.
0: Zaten evet. Ben Osimhen Icardi ikilisiyle, tabii ki bu sadece santroforlarla ilgili bir konu değil ama zaten en zorlandığım şampiyonluk olmuş 4 yıl içerisinde. Geliştirmem lazım takımı. Yani teknik adam düşüncesi olarak söylüyorum. Arkalarına bir isim koyamıyorum. Yani iyi bir oyuncu koyamıyorum. Bu iki isim olduğu zaman bu bir teknik adam açısından sorun değil mi? Yani böyle düşünecek yani herhalde.
1: Ya bu iş biraz teknik adamı aşıyor
2: sorun,
1: önce.
2: Sorun. Ben lafa girebilir miyim?
1: Bu hocam bir bitireyim tabii, size bırakayım.
2: Tabii.
1: Yani burada başkanın ve camianın ve taraftar kitlesinin bu oyuncuya karşı olan sevgisi senin biraz önce saydığın şeylerden ağır basıyor. Ve burada bence başkan çok stratejik bir hamle yapıyor. Ve diyor ki ben sana bir teklif sunuyorum. Bak seni de ne kadar çok sevdiğimi bil. Karşıma oturtturuyorum. Seninle birebir ben konuşuyorum. Ve sana bu teklifi yapıyorum. Değerini bil. Sen bu şartları kabul ediyorsan ben Galatasaray başkanı olarak en üst merci olarak sana ne yeni bir sözleşme yapmak istiyorum diyor. Bu bir kere çok önemli bir şey. Tabii ki burada bu söz gelip de Japonya'dan döner ya da yarın bir gün ille dönmesine de gerekmiyor. Yani menajerine desek ben bu teklifi kabul ediyorum ya da belki başka yerlerde mesela Olympiakos istiyormuş. Ama istememiş Yunanistan'a gitmeyi. Belki başka yerlerden teklif bekliyor. Ne bileyim yani başka bir ülke, başka bir seçenek artık var mıdır yok mudur bilmiyorum.
0: Arjantin belki olabilir.
1: Arjantin evet. Rio yani bu süreci belki böyle değerlendirecek. Sonuçta Galatasaray'a evet ya da hayır diyecek. Başkan da kafası rahatlayacak. Kardeşim teklifimi yaptım. Galatasaraylılar bakın ben daha ne yapayım üzerimde düşeni yaptım. Ben burada hoca açısından da bakarsam hoca giderse ah vah vah vah Icardi de gitti demez.
2: Şimdi futbolda çok şey yaşadık. Erdal hocama sorayım. O her zaman istenen de onu biliyorum. Ama bizim de bulunduğumuz kulüplerde bazı futbolculara gitmesi için teklifler yapıldığını biliyoruz.
3: Doğru.
2: Yani futbolcuya o kadar güzel bir teklif yaparsın ki bu futbolcuya nazik bir şekilde git demek.
0: Geçen yıl Bayern Münih'in Leroy Sané'ye yaptı.
2: Örneğin işte Bayern Münih başka futbolcular için de işte bir limit anladım. Koydu. Buna benzer çok güzel bir örnek. O yüzden bence Galatasaray'ın Icardi'ye yaptığı teklif tamamıyla bu. Icardi'nin ayrılmasından yana evet üzülecekler. Bakın bir aşk yaşanmış. Büyük bir aşk yaşanmış. Ve o aşk henüz daha bitmemiş. Ama diğer taraftan da kulübün koyduğu büyük hedefler var. Icardi'nin yeni sezonda verebilecekleri, teknik heyetin veya yönetimin düşündüğü o verebileceklerini yeterli görmüyor Galatasaray. Bu da gayet doğal. Şimdi benim için çok önemli bir konu. Türk takımlarının özellikle Avrupa'daki maçlarına bakıyoruz. Kaliteli takımlara karşı aslanlar gibi oynuyoruz, yeniyoruz. Teknik becerisi düşük ama takım oyunu oynayan.
3: Daha atletik belki.
2: Evet, evet. Yani birlik beraberliği tam.
3: Evet.
2: Oyun anlayışı oturmuş takımlara karşı zorlanıyoruz. Şimdi biz de Avrupa'da başarılı olacaksak bizim kulüplerimizin de artık bu takım birlikteliğini iki yönden diyorum. Bir, saha içinde veya hafta içi normal yaşantılarındaki birlik beraberlik kaynaşma, diğer taraftan da takım olarak aynı oyunu birlikte oynayabilme. Şimdi Icardi de bu konuda Galatasaray'ın beklentilerini yerine getirebilecek gibi çok görünmüyor. O yüzden bunu böyle karşılamak lazım. Bir de bizde belirli alışkanlıklar var. Bakın bu herkes için geçerli. Biz bile bunu yapıyoruz. Biz de insanlar tepki çekecek kararlar almayı veya tepki çekecek kararları uygulamayı çok sevmiyorlar. Orada bir tepki olacaksa o ateşi sana tutturmaya çalışıyorlar. Başkaları göndersin diyorlar. Galatasaray da diyor ki ya Icardi kendi ayrılırsa bizi kimse eleştirmez. Ben Galatasaray'ın baştan itibaren yeni sezonu domine edeceğini düşünüyorum. Ama bakın Fenerbahçe'de seçimler var. Beşiktaş'ta Önder Hoca sportif direktör hoca oldu. Hala. Hoca arıyor ama hepsi iddialı. Trabzon'da Fatih Tekke ayrı işler yaptı. Bu takımlardan biri veya birkaçı sezona iyi başlasa, sezon başında liderliği ele alsa Galatasaray'ın takılacağı ilk dönemde Icardi'yi gönderen kişilere tepki çok daha büyük olacaktır. Şimdi bütün bunları söylerken de demin bir iki isim verdik. Morata Galatasaray'dan niye ayrıldı? Şampiyonluk kutlamalarında bilmiyorum takip ettiniz mi? Ya Morata Icardi'ye bir jest, Icardi'ye güzel bir şey, bir iltifat yapmak isterken Icardi ona dedi ki dur dedi ya. Sen dedi burada kimsin, esas çocuk değilsin dedi. Kutlamaları yarıda bıraktı. Çocuğuyla, eşiyle birlikte kutlamaları terk etti. Bunlar kolay işler değil. Bakın Icardi'nin futbolculuğuna söyleyecek zerre kadar bir şeyim yok. Hep şunu da iddia ettim. Türkiye'ye gelmiş bence en kaliteli golcü. Bu seviyede Türkiye'ye yurt dışından gelmiş başka bir golcüyü ben hatırlamıyorum. Ve gelecekte gelmesi

0: de çok kolay değil. Ama bazen iki kişi çok istemesine rağmen
1: birliktelik olmaz.
0: Belirli bir yerlerde tıkanabiliyorlar. Şu an Icardi Galatasaray ilişkisi bu yüzden tıkandı. Ben hep onu diyorum. Ayrılıklar da çok büyük aşkların bir parçasıdır. Doğru zamanda doğru bir şekilde ayrılmayı bilmek lazım. Galatasaray'a işte Drogba'lar geldi. İşte Demir Ribery'ler geldi dedin. Schneider'ler geldi. Hiçbirini konuşuyor muyuz? O yüzden bunu doğru bitirilebilirse o zaman Icardi Galatasaray ilişkisi ömür boyu kalıcı olabilir. Şöyle bence gibi, oralara yönelmek lazım.
2: Şimdi dediğin doğru hocam. Böyle sezona iyi başlamadığı zaman takımlar bizde bir geçmişe dönülüyor. Yani insan hayatında da böyledir yani. İşte bazen bir ilişki yaşanır, sonra yeni bir ilişki başlar. O ilişkide istediğin gibi olmazsa geçmişe de dönebilirsin yani. Evet. Bunlar oluyor ama şimdi bu doğru bir şey değil bana göre. Geçmişte yaşamak da doğru bir şey değil. Icardi'yi Galatasaray gönderip de iyi bir planlama yaparsa, yerini de iyi bir şekilde doldurursa ben çok fazla hani bu anlamda tepki alacağını düşünmüyorum. Skorlar gelmese bile. O isimler kim olabilir? Birkaç isim çıkıyor. Konuşalım onları da. Vedat Muriç ismi. 2029'da sözleşmesi tamamlanacak. Tabii daha
3: çıkıyor,
2: var.
3: Fenerbahçe'ye çıkıyor. Normal, başkan adaylarında çıkıyor.
2: Mallorca küme düştüğü
3: yakında
2: için.
3: Beşiktaş'a da yazılır.
2: Ya, ama şu atlanılıyor. Hani ben ismen konuşayım yine.
3: Evet.
2: Ben çok Vedat'ın çünkü Türkiye'ye döneceğini şu an için sanmıyorum. Çünkü çok çok iyi bir La Liga sezonu geçirdi. Evet, Mallorca küme düştü ama Vedat müthiş bir yıl geçirdi. Keza milli takımla da öyle. 10 milyon yuvarım euro civarı Mallorca'nın bir beklentisi var. Bizim kulüplerimiz ödeyebilir mi? Tabii ki haliyle ödeyebilir ama Vedat'ın çok iyi talipleri olacak Avrupa'dan. Avrupa'da da kalmak isteyeceğini ben düşünüyorum kendi adıma. Ama tabii buraya gelirse hem Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun büyük kazanç olur.
1: Kesinlikle. Ama şöyle düşünüyorum ben. Tabii Galatasaray'ın santrofor transfer planlaması az önce dediğiniz gibi Icardi'nin kalıp kalmama üzerine kuruluyordur muhakkak. Çünkü Icardi kalmayacaksa bence oraya iki tane santrofor almak zorunluluğu var Galatasaray'ın. Burada doğru, işte profiller ayrılıyor. Hangi profilde oyuncu almak gerekiyor? Şimdi Icardi gittiğinde bence Vedat Muriç doğru bir profil olabilir. Çünkü sıkışan oyunda özellikle Galatasaray'ın oyunu 3. bölgeye yığıldığında kenar ortalarında çok etkili olabilir Vedat Muriç. Ama Icardi varsa daha farklı bir profil gerekiyor bence Galatasaray'a. Dediğim gibi Osimhen'in yokluğunda daha agresif, pres gücü daha yüksek, işte sıkışan oyunda çıkıp maç kurtarabilecek bu tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Icardi'nin olup olmaması bence Galatasaray transfer politikasını çok ciddi şekilde etkileyecektir yani.
2: Devre arasında bile bence etkiledi. Muhtemelen yani Galatasaray bir santrafor takviyesi yapacaktı ama işte Osimhen Icardi olunca o işten vazgeçti.
1: Ama şu var bence, tabii Galatasaray sezonu şampiyonlukla bitirdiği için hocam bu ayrılık biraz farklı yorumlanabilir. Eğer şampiyon olmasaydı Galatasaray bu sene bence şu gün bitmişti transferi, kapanmıştı. Şimdi göndermişlerdi veya. Yani kesinlikle biliyorsunuz az önce konuştuğumuz evet, şeyler. Yani güzel giden bir şeyi kimse bozmak istemiyor. Kimse kötü adam olmak istemiyor. Yönetim tarafında da, teknik tarafında da. Tabii muhakkak ki Okan Hoca'nın bu Icardi konusunda düşünceleri vardır. Oyunsal anlamda düşündüğü şeyler vardır, planları vardır. Onlu ve onsuz nasıl olur, nasıl gider gibi düşünceleri vardır. Ama güzel biten bir sezonun ardından tatsız bir olay yaşamak istemiyor bence Galatasaray.
2: Şimdi Vedat yönetim olayını Murat abi sana da sormak istiyorum. Bir de Berto ismi var. Vedat bana şu açıdan gerçekçi gelmiyor. Tabii ki Vedat Muriç dediğim gibi yani 10 milyon euro artık takımlarımızın hani rahatlıkla ödeyebildiği bonservisler oldu bunlar ama sorun 10 milyon euroda değil bence. Osimhen varken Vedat Muriç bu kadar iyi bir sezondan sonra hani yani muhtemelen kulübeye sıkışıp kalacağı ya da az oynama şansı bulacağı bir noktaya gelir mi? Ben sanmıyorum böyle bir tercihte bulunacağını. Ama Berto için işler daha farklı olabilir. Berto için de Başakşehir'in 15 milyon euroluk bir beklentisi olacağı konuşuluyor. Takasla Galatasaray'ın konuyu hani bonservisi biraz da düşürme isteğinin oldu. Ahmet Kutucu'yu vermeyi düşündü Kazım Can'la birlikte. Öyle bir nokta var. Sen nasıl buluyorsun hem Vedat hem Bertu? Hangi transfer daha gerçekçi
3: yani
2: ya da daha
3: faydalı
2: geliyor?
3: Yaşı 33. Geliyor? Bu saatten sonra yani 2-3 yıllık bir sözleşme yapsa herhalde en çok önemseyeceği şeyi alacağı rakam olur. Galatasaray'a gelirse yani 21 milyon euro alıyorsa Osimhen, o da bir 10 milyon euro ister herhalde. 7-8 milyon euro ister. Galatasaray bu rakamı verir mi? Verir valla. Burada önemli olan şu bayramdan sonraki durum. Yani şimdi Galatasaray'da bayramdan sonra ne olur? Mazbatalar verilir. Bir kere futbol transfer işinde herhalde işte Abdullah Kavukçu, başka daha yeni ya da bir isim olur mu? Başkan

0: haber olarak değil ama normal söylüyorum dedi. Osimhen'in bir teklif, yani ilk başlarda sanki şöyle duyuyordum ben, Galatasaray 100 milyon da gelse, 120 de gelse satmayacağız kardeşim, gündemimizde yok. Vallahi şimdi öyle değil yani, 130-140 gelirse Galatasaray Osimhen'i satar yani, bu ticarettir ya, bunun satılmayacak bir tarafı da.
1: 140 civar bir yani, teklif gelirse satmamak da zor.
0: Yani böyle bir şey, böyle bir şey olmaz. Yani bu transfer dönemi de şu satılmaz, bu kalır, şu şöyle olur filan, ben artık diyemiyorum, her şey, her an her şey olabilir. Tamam. Ama Galatasaray'daki yani transfer stratejisi, şimdi bir tane stoper almak istiyor Galatasaray bildiğim kadarıyla. Hı-hı. O bir 10 numara mutlaka almak istiyor ve Torreira'nın yanına bir adama ihtiyaç var mı hocam bilmiyorum. Yani bir de oraya istiyor. Bir de Icardi'nin durumuna göre
2: Sara'nın da teklif alma ihtimali var.
0: Yani
2: Sara gidecek olursa o planlamayı farklı değerlendirmek evet, lazım.
0: Yani Sara'ya da bir teklifler geldiği söyleniyor ama bu çok da memnun edecek bir rakam olmadığı ifade ediliyor şu anda. Yani bu tabii Galatasaray'ın işte Bernardo Silva daha bir aydır falan yazılıyor. Yani neredeyse 1,5 aydır gündeme geliyor. İşte Galatasaray'ın 3 yıl için 45-50 milyon euroluk bir paket teklifte bulundu ama oyuncunun kabul etmediği, daha çok bir rakam istediği ifade ediliyor. Yani sonuçta tabii transfer için birçok isim yine gündeme gelecektir ama biz Vedat Muriç'e dönersek yani Türkiye'den iyi bir teklif ya Fenerbahçe'den de alabilir, Galatasaray'dan da alabilir ki ben Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyorum açıkçası. Her iki aday da bunu transfer edebilir. Hiç sürpriz olmaz. Hiç sürpriz olmaz kesinlikle. Ve istediği rakamı da alır, sözleşmeyi de alır. Başarılı mı? Başarılı. Gelir, direkt de oynar. Böyle bir durum var. Onun için ben Fenerbahçe tarafını daha kuvvetli buluyorum ve Fenerbahçe'nin başkan adaylarının da kafasındaki isimlerden biri olduğunu duydum ama ikisi de istiyor. Hangisi şey yapar, anlaşır, ne yapar, ne ederler onu bilemiyorum. Yani şu an Fenerbahçe'ye geldiğimizde konuşuruz. Oldukça fazla isimler gündeme geliyor. İşte her iki adayda biri diyor 2 santrafor, biri diyor 3-5 kişi alacağım. Yani bir sürü şeyler konuşuluyor. Galatasaray'a dönersek yani Galatasaray biraz Icardi'yi bekliyor. Yani o mevki için en azından onu diyebilirim.
2: Yani ben bu kadar zaman kaybedilmesini bile çok doğru bulmuyorum. Çünkü uzun vadeli planlardan bahsetmiştik. Yani günümüzde artık bir takımın planlamasında bu işlerin çoktan düşünülmüş, karar verilmiş, hatta alınacak oyuncuların belirlenmiş olması bile lazım. Biz bir taraftan futbolcu transfer ederken diyoruz ya, onun en azından 10 maçını, 20 maçını izleyeceksin. Evet. Karakterini araştıracaksın. Ya ligler bitmiş. Sen hala transfer dönemi başlamış, kimi alacağını bilmiyorsun. Transfer döneminin son bir haftasında onun kaç maçını izlersin, onun neyini araştırırsın? Bu plansızlık bizim en büyük sorunumuz. O yüzden Galatasaray Icardi ile başladık. Icardi'nin ayrılmasına Galatasaray sezon sonu karşı çıkmayacağı kararını daha sezon içinde bence vermişti.
0: Hocam siz gitsin mi diyorsunuz? Bu
2: nasıl?
0: Ya ben öyle anladım.
2: Nasıl?
0: Siz diyor musunuz?
2: Ben diyorum. He. Yani demin bahsettiğim nedenlerden dolayı, bakın Icardi ile ilgili söylenecek bir olumsuz bir şeyim yok. Ben şunu söyledim. Şu ana kadar Türkiye'ye gelmiş en iyi bitirici.
0: Ondan... Vedat Boric nasıl olur Galatasaray için?
2: Bence iyi olur. Çünkü ne olursa olsun belki tip olarak o da uzun boylu, İşte biraz Osimhen'e yakın gibi görünüyor olsa bile yani oyunları birbirinden çok farklı.
3: Farklı hocam.
2: Yani Osimhen o kadar gezgin oynuyor ki
3: evet,
2: biraz daha Vedat'ı, biraz daha merkezde kullanma şansım var. İkisini bile birlikte oynatma imkanım var.
3: Türkiye Ligi için geçerli evet, olabiliyor.
2: O yüzden yani Vedat'ın geliyor olmasında bir sakınca yok. Oyun profili olarak da, oyuncu profili olarak da. O yüzden yani, ama bu kararları veriyor olmak lazım. Geçen sene yine benim hatırladığım, hocam eğer farklı düşünüyorsa lütfen düzelt, benim gördüğüm Süper Lig'de en fazla sakatlığın yaşandığı sene oldu. Bakın biz bunları çok detaylı bir şekilde araştırmadık. İddia ediyorum bu sakatlıklardaki en büyük faktör sezona hiçbir takımımızın hazır girmemesi oldu. Bugün Fenerbahçe kampını nerede yaptı biliyoruz.

0: tatil şeyde Portekiz'de tatil deniyor. Beşiktaş kampa 36-40 kişiyle gitti. Sezona hiç hazır olmadı. Notlarıma bakıyorum. Sezona iyi başlayan Galatasaray bile bir önceki sezonun yıpranmışlığı nedeniyle futbolcularını geç antrenmanlara dahil etmek zorunda kaldığı için Galatasaray da hazır başlayamadı. Şimdi sen sezona bu kadar eksik başlarsan, kaldı ki sezon başında çok yoğun bir Avrupa Kupası dönemine girersen, o futbolcuların bunu kaldırmaları mümkün değil. Kaldı ki devre arası bile full dolu geçti. Süper Kupayı oynadık. Şampiyonluk adayları kendi aralarında oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nı oynadık. Nefes alacak zamanları yoktu. Bu sene de bizi böyle yorucu bir sezon bekliyor. Bu sene planlamayı doğru yapmayan takım belki de şampiyonluğu kaybedecek. O yüzden mümkünse, bakın, her futbolcuya özel antrenman programı lazım. Temenni ediyorum Dünya Kupası'ndan geç dönsün bizim futbolcularımız.
1: İnşallah.
0: Ya onlar dönmeden burada antrenmanlar, maçlar başlayacak hocam.
1: Evet.
0: O futbolcular ne zaman dinlenecek, ne zaman hazırlanacak? Bambaşka bir
1: Peki.
0: program bekliyor. O yüzden kararların çoktan verilmiş, hatta bence şu an uygulanıyor olması
1: Son bir
0: lazım.
1: cümle eklemek istiyorum.
2: Alayım hocam.
1: Şimdi biliyorsunuz Okan Hoca ofansif futbolu çok seven bir teknik
0: Evet.
1: adam. Çünkü zaman zaman özellikle iç saha maçlarında çift santraforla çıktığı maçlar oldu. Denediği maçlar oldu. İşte bu ikilemde Icardi oraya çok uygun bir profil olmadı maalesef fiziksel
0: Tabii.
1: gücünden dolayı.
0: Tabii.
1: Çünkü işte biliyorsun Mertens'ten sonra orada bir İlkay hamlesi çok istenilen performans alınmadı 10 numara pozisyonunda. İşte 10 numaranın olmadığı pozisyonlarda 10 numara oyuncusunun formsuz olduğu dönemlerde Okan Hoca genelde 4-4-2 oraya ikinci bir santrafor koyup daha ofansif bir oyun anlayışı içerisinde oluyordu. İşte oraya şimdi ben Icardi kalsın tarafındayım ama tabii kişisel düşünce bu dediğim gibi. Oraya işte daha agresif, pres gücü yüksek, Osimhen'e yakın, dinamik bir oyuncu profili bence daha uygun olacak gibi duruyor Galatasaray'a. Dediğim gibi ama Icardi'nin kalıp kalmayacağı bu transfer politikasında çok etkili rol
3: Hocam
1: olacaktır.
3: Deniz Gül nasıl oldu? Deniz Gül de istiyormuş Galatasaray.
2: Deniz Gül
0: Deniz
2: çok zor bir
0: Gül
2: transfer
0: ama
2: ona
0: o
2: göre.
0: bambaşka bir oyuncu. Deniz
3: Hayır,
0: San
3: listesindeymiş
0: Hayır
3: yani.
0: olabilir. Deniz yine o uzun boylu, fizikli, santrafor biri. Can Uzun konuşulanlardan biri 10 numara
1: Evet.
0: profili için.
1: Evet.
0: Hocamı desteklemek için söyleyeceğim. Bu Icardi-Osimhen ikilisi beklenen sonuçları beraberinde getirmediği için oradaki pres gücünü arttırma amaçlı Yunus'u orada kullanmaya
1: Çok
0: başladı.
1: doğru hocam, çok doğru.
0: Okan Hoca. O yüzden bakın, bazı maçlarda oraya Yunus lazımdır. Pres yapacak adam lazımdır. Bazen de artık o defansı kırman lazım. Oraya tamamıyla santrofor tipinde iki tane ikili lazım.
1: Evet.
0: Bu maçın gidişatına göre değişiyor. Biz hep diyoruz ya, bir takım birçok plan oynayabilmeli. A planı, B planı, C planı dediğimiz konu da budur. Ben bazen öyle bir ikinci santroforla, bazen böyle bir ikinci santroforla oynayabiliyor olmam lazım. Yani oyunun gerektirdiği, baştan veya oyun içindeki değişiklikler zorunluluğu olarak her şeyi oynayabiliyorsam, o zaman önün daha açık oluyor. Büyük de bir avantaj yakalıyorsun.
2: Şunu da söyleyeyim, Fenerbahçe'ye geçeceğiz tabii. Deniz Gül'ü çok gerçekçi bulmuyorum Murat abi. Porto'da bu sezon zaten bayağı bir maçta ilk 11 başladı. Porto şampiyon oldu.
1: Şampiyon oldu.
2: 7 golü var. Daha fazla süre alacak
1: Evet.
2: muhtemelen önümüzdeki yıl. Hani yani çok gerçekçi bulduğum bir transfer hedef olmaz ama Can hani belki
3: Hocasında bugün
2: kanatlarda.
3: Fenerbahçe'ye yazmışlar.
2: Can'a mı? Deniz
1: Çok
2: Gül'ü.
1: yüksek bir bonservis
3: Yok,
1: isterler
3: Porto'nun
1: ama.
3: hocasını.
2: Ha, Farioli.
3: Evet.
0: Farioli bizden biri zaten.
2: Beğenmeyenler bayağı yerden yere vuranlar
3: Galatasaray'ın
2: vardı.
3: adayı olarak, ama ben sordum, yok dediler öyle bir şey.
2: Ya yani adayların teknik adamlık konusu çok karışık. Geçelim bu vesileyle
0: Ya,
2: Fenerbahçe'ye.
0: son bir
2: Şöyle
0: cümlem şu
2: alayım
0: olsun.
2: hocam.
0: Bakın, aynı kişiye burada yaklaşım farklı, yurt dışında yaklaşım farklı. O hocalar çok farklı değil. Farioli'ye burada nasıl davranıldı, oralarda nasıl davranılıyor? Yani geçen programda çok keyifle Acun'la bir sohbet yaptık, sevgili Acun Ilıcalı'yla. Jacques, bizde nasıl davranıldı, orada nasıl
1: Evet.
0: davranılıyor? Performanslar arası farkı net bir şekilde görüyoruz. Önce biz ilerleyeceksek, başarı istiyorsak, şöyle bir kendimizden başlayalım ya. Hep böyle karşı taraftan değil, bu da ayrı bir mesaj
1: Farioli'nin
0: olsun.
1: hocam şöyle oyun anlayışı yani felsefesi aslında Avrupa'ya daha yakın. daha yatkın diyelim. Çünkü biliyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. İşte topa sahip olan, geriden oyun kuran, her şartta topun kendisinde kalmasını isteyen, daha çok böyle direkt hedef değil de buradaki dönemini söylüyorum. Tabii Porto'da şampiyon olmak da kolay bir şey değil.
2: Tabii ki.
1: Daha çok oyunun gelişimine odaklı, oyuna odaklı bir teknik adamdı. Burada gelişimini sağladı ki zaten sonra Ajax Porto şampiyonluğu işi başka bir boyuta geçirdi.
2: Ya zaten Paris'in basamakları var. Ha yani olur olmaz orayı bilmiyoruz, evet. Ama o transfer de kolay olmaz eğer olursa.
1: Tabii ki.
2: 20 milyon euroya yakın da bir çıkış maddesinden olacağı konuşuluyor. Böyle bir ücret hani ödenir mi teknik adam için?
3: Yok kimse ödemez.
0: Ya hayır, bir başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın kendini dünyada kanıtlamış, dünya kadar büyük kariyerli teknik adamlar geldi bize.
1: Hocam Mourinho en son yani.
0: Tabii ne kadar başarısız oldular bunu da yaşadık. Bakın olay onlardan çok bizle ilgili bir konu.
1: Çok doğru.
0: Bizim bunu biliyor
1: çok
0: olmamız
1: doğru
0: lazım.
1: Hocam, çok doğru cümle.
2: Şimdi çok tam buradan cümle. Hocam konuyu alayım, şuraya bağlayayım. Tabii Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini konuşacağız değerli izleyenler. Adayların açıklamaları var. O açıklamalara geleceğiz. Teknik adam dediğin için ben hocam o kısımla başlayacağım. Çünkü Fenerbahçe'de iki adayın da teknik direktörü kim olacak? En büyük merak konusu o. Hakan Safi Şanlıurfa'da çok tartışılan bir açıklama yaptı teknik direktörlük konusunda. Muhtemelen az sonra da Hakan Safi'nin bir konuşması olabilir. Olunca gideceğiz, onu da hatırlatmış olalım. Ya öyle bir kadro kuracağız ki dedi. Biraz Ali Koç'a benzer bir cümleydi bu bir önceki seçimden. Ali Koç Aziz Yıldırım seçiminden. Hani teknik adama çok da gerek yok diyeceksiniz dedi. Ama sonrasında işte arkadaşımız Erdem de söyledi. Hani Hakan Bey yanlış anlaşıldığını ifade etti. Hani kadrodaki gelecek transferlerin ne kadar değerli olacağını anlatmaya çalıştığını söyledi. Murat abi ne dersin bu açıklamaya? Bu bence biraz ilerleyen günlerde de tartışma konusu
4: ya
2: olacak.
4: Şimdi,
2: ve bu ligi bilen hoca açıklaması çok kafa karıştırıyor. Yerli mi yabancı mı diye Jorge Jesus soruldu. Hayır dedim ben onu kastetmedim dedi. O konuda biraz karışık.
3: Ya şimdi Jorge Jesus konusundan girersek bu her iki adaya da soruldu. Ya bugün Aziz Bey'in de açıklamaları vardı. Orada mesela o da ben görüşmedim. Ya böyle bir konu yok dedi. Hakan Bey aynı şekilde yok dedi. Zaten o da kaldı. Orada Ronaldo isteyince Jorge Jesus kaldı. Onun bir yere falan geldiği yok. Bir de Beşiktaş'a yazılıyor kaç gündür. İşte Sayın Adalı istiyormuş falan, görüşüyorlarmış falan da. Yani böyle bir sürü şeyler yazılıyor ya bu arada. Yani o kadar çok şey yazılıp çiziliyor ki.
2: Beşiktaş'a geldiğinde akşam unutuyoruz yani. Öyle
3: aynen bilmiyorum. Öyle yani şimdi Sayın Başkan adayları da çok yerde konuşuyorlar. Yani o kadar işte biri Mardin'e gidiyor, öbürü Şanlıurfa'da, bir diğeri Mersin'de, işte Hakan Bey şu anda şeyde Faruk Ilgaz tesislerinde orada bir konuşma yapacak. Uçağı arızalanmış bu arada, geç kalmış, bir uçakta arıza olmuş. Öyle bir mesaj bırakmış salondakilerine. Bugün işte Kapalı Çarşı ve Kuyumcular Çarşısı'ndaydı Sayın Aziz Yıldırım. Bakıldığında her iki aday da her gün açıklamalar yapıyor ve senin bahsettiğin noktada işte bu tür şeyler de söylenmiş olabiliyor ve sonra ya ben yanlış anlaşıldım olur mu o tarz bir düzeltmeler de yapılıyor. Tabii farklı ortamlar, farklı şeyler ve ama net olan bir şey var. Ya herkesin Fenerbahçe'de her iki adaydan beklediği aslında 2-3 tane şey var. 1-3 tane şey var. 1- hocamız kim olacak? 2- hangi yıldızlar gelecek? 3- şampiyon olacak mıyız? Bak başka hiçbir şey yok. Yok ekonomiymiş, yok statmış,
2: yok, yok,
3: 70 bin kişi oluyormuş.
2: Çok
3: efendim inşaat yapacağız, salon yapacağız, voleybol şöyle olacak, basket böyle olacak. Çok onlara saygım var ama Fenerbahçelilerin merak ettiği 3 tane nokta var. Yineliyorum. Bu takımın teknik direktörü kim olacak? Siz kimi getireceksiniz? Bunu açıklayacak mısınız seçimden önce? Takımın yıldızları, bahsettiğiniz yıldızlar kim olacak? Galatasaray'dan daha büyük yıldızlar mı getireceksiniz? Açıklayın. 3, bir de şampiyon olacak mıyız yani? Bütün merak edilen konu bu. Ve zaten iki aday da şu anda bakıldığında bu çerçevenin içerisinde konuşmaya başladılar. Yani tamamen konu artık buraya geldi. Yani Aziz Bey biraz daha projelerden, biraz daha işte ceza alırız, işte FIFA'ydı, UEFA'ydı, o teknik konulara da giriyor. İşte o mesela şey de söylüyor Aziz Bey, işte ben çocuklar için geri döndüm. Mesela dün onun da bir açıklaması vardı. Benim dediği artık dediği Fenerbahçe başkanlığına ihtiyacım yok. İşte bir yıl yapacağım. Sonra hayatımı yaşayacağım diye de bir cümlesi vardı. Yani aslında bakıldığında bu da eleştirilebilecek cümlelerden bir tanesi. Yani biraz önce Hakan Bey'den örnek verdin ya. Hakan Bey de işte öyle bir kadro, bahsettiğin gibi Ali Bey de bu tür söylemlerde bulundu.
2: O biraz şey gibi oldu. Şimdi hani kadroyu kuracağız dedi, sonra teknik direktör konusuna bakacağız dedi. Hani yani kim olsa bu kadroyu şampiyon şimdi yapar bunu, gibi bir yola bunun, çıktı yani. Tamam, öyle bunun, demek istemediğini sonrasında ifade etti ama.
3: Bunun aynısını Aziz Bey de söyledi bugün. O da aynen şöyle söyledi. Ben dinledim. Ben önce kadroyu kuracağım, teknik direktör, ondan sonra şey yapacağım, belirleyeceğim dedi. O da mesela olaya böyle yaklaşıyor.
2: Bizim düşündüğümüzle yapılan açıklamalar biraz farklı. Biz genelde ne diye konuşuyoruz burada? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak diye.
4: Evet.
2: Ama iki başkan adayı da şu an daha çok teknik direktör bazlı değil, oyuncu, hayır, transfer bazlı gidiyor.
3: Oyuncu, bak ben sana dedim, seçimi şu an kazandıracak nokta oyuncuya geldi. Oyuncu. Yani X kişi, X aday, diyelim ki Hakan Bey. Kardeşim dört tane işte Muhammed Salah'la anlaştım. Geliyor. Sözleşmeyi yaptık, buyurun. Bu da aramızdaki protokol. İşte protokol, özel protokol. Ha, ben başkan olmazsam 2 milyon euro para ödeyeceğim. Ben gözden çıkartmışım zaten bunu. Ya da Aziz Bey, ben Charlotte'la anlaştım. Bu da protokolü. Kulübüyle de anlaştım. Bu da protokolü. İşte ya bu yarış şu anda bu boyuta geldi.
0: Peki Charlotte anlaşır mı onunla, resmi bir sıfatı olmayan biriyle?
1: Protokol yapar.
2: Bence zaten oyuncular, yani oyuncular bunu yapmaz.
3: Hocam, yani şimdi burada tabii hukuki olarak bilemiyorum. Yani tam açıkçası
0: bakın, sıradan futbolculardan bahsetmiyoruz. Salah'tan, evet, bahsediyoruz. Charlotte'tan bahsediyoruz. Bunlar alıcısı olan futbolcular. Yani ben böyle büyük bir üzüntüyle şunu gözlemliyorum. Konu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon değil. Bakın şu konuda çok net bir ifadede bulunuyorum. Avrupa'da başarılı olmak istiyorsan, hatta ligde başarılı olmak istiyorsan, rakiplerinin iyi olmasına karşı çıkma. İyi rakiplere karşı gelişebilmen için senin bu başarıları kazanıyor olman lazım. Fenerbahçe'de seçim olduğu için her şey diyoruz futbolcuların isimlerine bağlı. Seçim sonuçlarına gidecek. Demin ben dedim ki bu sezon çok özel bir hazırlık gerektiriyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Yani bu rakiplerin içinde belki, evet, bir ikinci eleme turunu geçebilirler. Orada Hartz var.
2: Gornik Sarpsı var.
0: Evet, bu iki takımı da Fenerbahçe geçebilecek durumda. Fenerbahçe'de ama ne şekilde? Fenerbahçe'de seçimler 7'sinde. Fenerbahçe 10 gün sonra 17'sinde sezonu açarsa bu takımlara karşı 5 hafta hazırlanmış olacak hocam.
1: 5 hafta.
0: 5 haftada takımın kadrosunun yarısı transfer edilmediyse, geriye kalan yarısı da milli takımla Dünya Kupası'ndaysa, rakipler geçebileceği rakip bile olsa, hocam genç takımla mı geçeceksin onları?
1: Çok zor hocam.
0: Varsayalım geçtin.
1: Çok zor.
0: İki hafta sonra oynayacağın takımlara bak. Union St. Gilloise. Geçen sene hepimiz izledik.
1: Evet. Evet.
0: Sparta Prag, Nijmegen. Hocam bunları kadronu tamamlamadan geçmen mümkün mü?
1: Değil.
2: Kolay değil.
0: Peki sen antrenörünü, teknik direktörünü belli etmeden bu kadroyu nasıl tamamlayacaksın? Bakın daha baştan her şey yanlış başlıyor. Ben bu dönemde olsam, bakın her şeyi açıklamak zorunda değilim belki. O onların bileceği bir karar. Önce bir iletişim uzmanlarıyla en iyisiyle anlaşırım. Derim ki ben seçim kazanmak istiyorum. Benim ne yapmam gerektiğini o iletişimcilerle beraber çalışırım. Sanki dünyanın en büyük seçimine hazırlanıyormuş gibi. Teknik direktörü açıklasam mı, açıklamasam mı? Ama hiçbir şey yapmıyorsam da benim teknik direktörüm Erdal Hocam olacak. Kimsenin haberi yok kan. Hocam derim. Eğer ben kazanıyorsam.
3: Aziz Bey bence teknik direktörü belli.
0: Rica ediyorum. Bizim zamanımız yok. Tamam, ben Erdal Hoca'yla anlaşırım. Derim ki ben kazandığım anda hemen düğmeye basıyoruz. Şu an transfer planlamasını yap, takım planlamasını yap, sezon hazırlıklarını planla, her şeyini planla. Seçimi kazandığımda 10 gün içinde, 10 gün sonra düğmeye basmanı özellikle istiyorum diye.
2: Ben de hocam,
0: ben bunu yaparım.
2: Basıyorum, planlamamıza göre bir araya giriyoruz. Peki. Değerli izleyenler, saat başına karşınızda olacağız.

0: A Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Kimliği vardı Fenerbahçe adına. Çünkü şampiyonluğu arzulayan, istekli, arzulu bir takıma Mourinho'nun oyun anlayışı çok örtüşmüyordu. Ondan sonra gelen Tedesco aslında bu anlamda biraz zorlandı. Tabii onun gelişinde çok ciddi soru işaretleri vardı. Kaldırabilir mi? Kaldıramaz mı? Yapabilir mi? İşte CV'sinde çok büyük takımlar olmayışı onun için bir handikaptı. Ama zamanla o kafalardaki soru işaretlerini aslında artıya çevirdi. Bizim Fenerbahçe adına konuşacak olursak işte Maldini örneği bence çok doğru. Hani Maldini isim olarak demiyorum ama anlayış olarak aslında doğru yönde ilerliyor Fenerbahçe. Oraya bir futbol aklını getirip ondan sonra teknik direktör işte nedir camianızın istediği şampiyonluk. Şu an Fenerbahçe'nin uzun dönemden beri gelen bir şampiyonluk hasreti olduğundan dolayı şu andaki tek konsantrasyonu şampiyonluk. İşte nasıl bir takım arzuluyor Fenerbahçe taraftarı? Coşkulu, istekli, hücum yapan, kaliteli oyuncularla. Şimdi geçen sene yapılan transferlere baktığımızda şimdi Ederson transferi, tabii ki Ederson dünya futbolunda tartışılacak bir isim değil baktığınızda CV, ama doğru bir yerde olup olmadığı bence tartışılabilir. Çünkü Ederson dediğimizde şimdi Manchester City'deki rolü neydi? Geriden oyun kurmayla alakalı. Şimdi Mourinho'nun böyle bir oyun anlayışı yoktu zaten. Ben Ederson'la işte Mourinho'nun takımında Ederson hiçbir zaman böyle kilit pas attığını, hat kıran paslar attığını falan görmedim. Tedesco da aslında çok öne çıkmadı bu rolü. Şimdi doğru isimleri doğru futbol aklında getirmek gerekiyor. Şimdi hepimizin çok takdir ettiği Göztepe Spor Kulübü var biliyorsunuz oyun anlayışıyla. Şimdi Ederson'u oraya koysak hiçbir ifade etmeyecek hiçbir şey. Çünkü geriden oyun kuran bir anlayışı yok Göztepe'nin. Tamamıyla direkt oyunu seçen, orada kaptığı toplara direkt hücuma giden bir oyun anlayışı var. Yani doğru felsefeyi yakalayıp, doğru teknik adamın düşüncesini yakalayıp doğru isimlere gitmek gerekiyor. Tabii her şeyi teknik adama bırakmak da doğru bir şey değil. Yani olası bir ayrılıkta o düşünceye, o felsefeye yakın bir teknik adama devam etme adına doğru transfer politikasıyla işte her bölgeye kendini tamamlayacak mevkisel oyuncular bulmak.
2: Mesela Ederson'la ilgili açıklama da çok enteresan. Hakan Bey diyor ki Ancelotti'nin de muhtemelen birinci tercihi Ederson olacak diyor ama bence Alisson olacak. Derken Hakan Safi konuşmaya başlamış, izleyelim.

0: Hakan Safi açıklamalarda bulunacak değerli izleyenler. Tabii öncesinde
1: evet, değerli Fenerbahçeliler,
0: başlıyor.
1: Akşam 7'den beri sizleri seyrediyorum. İnanılmaz, her geçen dakika sizlerin heyecanı bana geliyor. Uçağımız arıza yaptı, uçağımızı değiştirdik. Ama yine buraya geç de olsa geldik. Öncelikle kusura bakmayın diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz da gecikmemizin sebebi bugün iki tane yaptığımız transfer görüşmeleri sanki buraya yansımış.

Evet arkadaşlar, başlamak istiyoruz. Arka tarafta basın mensupları var. Canlı yayınlanacak bu coşkumuz. Rica ediyoruz. Fenerbahçe'mizin Bağırklı Gaz Tesisleri bir kere daha tarihi günlerinden birini yaşıyor. Sizlerin sayesinde, siz Fenerbahçelerin sayesinde tekrar hepiniz hoş geldiniz.

değerli Fenerbahçe Kongreleri, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada bizlere eşlik eden Fenerbahçe efsaneleri Alparslan abim, Cemil Turan abim ve ailelerine

Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Gecenin sonu güzel olacak. Biraz daha nefeslerimizi tutalım. Evet. Alparslan abimizi, Cemil Turan abimizi ve bir nesli Fenerbahçeli yapan merhum Can Bartu'nun kıymetli eşi Güler hanımefendiye de şükranlarımı sunuyorum. Fenerbahçe Kongreleri platformu adına da Emre Dümen Bey'e bu güzel organizasyona destekleri için de teşekkür ediyorum. Fenerbahçe kongrelerimizin özel buluşmalarını da dikkatlice takip ve takdir ettiğimi de özellikle belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz son sezonlarda üst üste yaşadığı seçimlerle bir türlü yönetim istikrarını sağlayamadı. Saha içinde istediğimiz sonuçlar gelmedikçe camia içindeki huzursuzluk arttı ve beklentiler de haklı olarak çok yükseldi. Ben Eylül ayında aynı huzursuzluğa, aynı beklentilere sahip olan bir Fenerbahçe sevdalısı olarak bu yola çıktım.

artık kararımı alırken de kimseden bir işaret beklemedim. Kimin aday olacağına da hiç bakmadım. Herhangi bir şartla koşmadım. Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım dedim.

Değerli kongre üyeleri, biliyorsunuz 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ama şuna emin olun, ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'yi mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Ve bunun için de aylar öncesinden bu kardeşiniz çalışmaya başladı. İlk adımımız adaylık açıklamasıydı. Ne dedik? Şartsız, koşulsuz adaylığımızı açıkladık. Ardından yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulu ve futbol AŞ Akil Adamlar Yönetimi için yaptığımız görüşmelerde camiada değişim isteyen, güçlü bir Fenerbahçe arzulayan ve bunun için canla başla çalışmaya hazır olan onlarca kıymetli Fenerbahçeli kardeşimizle bir araya geldik. Güçlü, her alanda bağlantıları kuvvetli, finansal olarak Fenerbahçe'ye katkı sunmaya hazır ve camianın her sorununa hakim bir yönetim oluşturduk. Buradan benimle birlikte bu yolu yürümek için gözünü kırpmadan adım atan her kardeşime, her arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçem ne istersen iste benden sadece bir seçim sloganımız değil. Daha önce de belirttim. Ben Fenerbahçe'ye katkı vermek için hiçbir zaman makam teklif edilmesini beklemedim. Kulübün bana ne zaman ihtiyaç duyduysa beklentisiz bir şekilde şart koşmadan destek vermeye özen gösterdim. Bugün burada olan yol arkadaşlarım için de makam hiçbir zaman bir hedef olmadı. Hepsi hayatlarının her alanında Fenerbahçe'si için mücadele eden isimler. Bizler için asıl olan makam değil, çocukluk aşkımız Fenerbahçe'mize hak ettiği yerlerde olmasıdır. Bunun için de açık kalplilikle söylüyorum. Herhangi bir limitimiz yok. Emin olabilirsiniz.

Değerli kongre liderimiz, biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bize yıldız oyuncu ne diyorlar? Alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. ...2018 yılında kulübü gelirleri temlikli financial fair play'in kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyetini de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos'u al, Benzema'yı al, sana yakışan budur diyenlerin aday olduklarında yıldız ile olmaz bu işler demelerinde siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Tanıdım. Asıl üzücü nokta neyi biliyor musunuz arkadaşlar? UEFA Financial Fair Play kuralına bu kadar az hakim olanların asılsız ceza ihtimalleri üzerinden Fenerbahçe'yi korkutmaya, kongre üyesini de yanıltmaya çalışmasıdır. UEFA'nın koymuş olduğu kurallar gayet net, açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırıp çok rahatlıkla bu bilgilere ulaşabilirler. Bizler bir yılına geliyoruz, şampiyon yapıp bırakacağız deyip sonrasında başka yerlerde onu öylesine söyledim diyenlerden de biz asla olmayacağız. Arkadaşlar, seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı deyip ve sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek Fenerbahçelilerin zihnini de bulandırmayacağız. Şunu da sizlere garanti ediyorum. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. Şampiyon olmazsanız ne olur? Çok önemli şampiyonluk dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor. Artık şampiyon olmamız gerekiyor diyenler de yine olmayacağız.

stat yenileme vaadi verip bir yıllık adaylık bu, sonrasına bakarız diyerek kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağız. Transfer tescil dönemi Temmuz ayında başlarken transferler Haziran'da takıma katılacak diyerek Fenerbahçelileri yanlış da yönlendirmeyeceğiz. Yıllardır ne diyoruz? Transferler kampa yetişecek dedikten sonra harekete geçmek için Avrupa'dan da elenmeyi bekleyenlerden de olmayacağız. Değerli Fenerbahçeliler, biz arkadaşlarımla birlikte camiamızın geçmişin anlamsız kavgalarına sürüklemek için değil, geleceğin Fenerbahçesini inşa etmek için geliyoruz. Ne diyorlar? Bu iş sadece parayla olmaz deniyor. Öncelikle belirtelim, parasız iş olmaz bu işler. O nedenle Hodri Meydan, el kaldırıyorum. Hodri Meydan.

Seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Ben buradayım. Böylelikle 7 Haziran'da sandığa gelen Fenerbahçeli'nin de kafasındaki tüm soru işaretleri böylece bitsin. Oy kullanmaya geldiğinizde kafanızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya kararlıyız. Bizler sadece ortaya para koymayı değil, akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçe'mize nasıl kaynak sağlayacağımızı da tüm şeffaflığıyla açık ve net bir şekilde açıklayacağız. Yaklaşık Fenerbahçe'nin bugün 350 milyon euro olan gelirlerini önce 500 milyon euroya, sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız. Fenerbahçe'mizi el birliğiyle 2050 senesine hep beraber hazırlamalıyız. Bu hedef bizim gelecek kuşaklarımıza da borcumuzdur. Kıymetli kongre üyeleri, kimse endişelenmesin. Fenerbahçe'mizin bir kaynak problemi yok. Biz buradayız. Fenerbahçe'mizin problemi kaynakların

düzgün kullanamamak. Bunu da evvelallah biz çözeceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, seçim döneminde Fenerbahçelilerden aldığımız en önemli geri dönüşlerden biri de camiamızın çok etkisiz kalma konusuydu. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım saha içinde tarihin en iyi kadrolarından birini kurduktan sonra bu oyuncu grubunu saha dışında da tüm gücümüzle koruyacağız. Fenerbahçemizin futbolcusunu, teknik direktörünü hiç kimseye yem etmeyeceğiz. Bu büyük camia üzerinden kendilerine menfaat devşirenlere de nefes aldırmayacağız. Değerli Kongo üyeleri, ben görevdeyken kimsenin yapı kurmasına, bizi engellemesine izin vermeyeceğim. Benim olduğum yerde ancak yapıyı ben kurarım. Bunu da çok net biçimde göreceksiniz. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Fenerbahçe'de rahatlık, umursamazlık dönemi de 8 Haziran sabah itibarıyla sona erecek. Taraftarımın uykusuz kaldığı yerde kimse de uyumayacak. Kimse umursamaz tavırlar sergilemeyecek. Samandıra'ya tam anlamıyla hakim olacağız. Sağ içinde de, sağ dışında da Fenerbahçe'ye zarar veren ne ya da kim varsa hemen müdahale edeceğiz. Kararsızlık dönemi artık sona erecek. Bundan emin olabilirsiniz. Değerli Kongo üyeleri, sizlerle yaptığımız buluşmalarda sık sık öne çıkan bir diğer konu da amatör şubelerle ilgili politikalarımız. Mevcut amatör şube bütçelerini korumak ve yeni branşlar açmak, yeni branşlar açmamız benim en önemli hedeflerimden bir tanesidir. Zaten tüzüğü açıp baktığınızda Fenerbahçe'nin en kıymetli misyonlarından birinin bu olduğunu göreceksiniz. Fenerbahçe yarıştığı her branşta zirvede olmalı. Bizlere de bu camiaya yakışan, şanlı tarihimize yakışan da budur. İşte biz de bunun için elimizden gelen her şeyi ama her şeyi yapacağız. Değerli kongrelerimiz, hafta sonu oynanan biliyorsunuz bir Final Four organizasyonunda rezalet bir durum oldu. Bunu da kuru özürle geçiştirilemez diye de biz de şart koştuk. Buradan Euroleague yönetimine de seslenmek istiyorum. Sanırım hatırlatmak gerekiyor. Fenerbahçe Euroleague'in ortağıdır. Euroleague Fenerbahçe'ye değil, biz Euroleague'e ortağız. Dolayısıyla oraya değer katan da bizleriz. Saha içindeki hakem faciasını gördükten sonra buradan uyarmak istiyorum. Alternatifler oluşuyor. Euroleague'de mahkum değiliz. Arka tarafta başka bekleyenler var. İkincilikler de unutmayın asla Fenerbahçe'mizin de kaderi değildir arkadaşlar. Bunu hep birlikte yeniden hatırlayacağız.

Evet arkadaşlar, sözlerime son verirken yaklaşan Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Yarın akşam yine canlı yayınımız var. Canlı yayınımıza çıkmaya devam edeceğiz. Mesajlarımızı oradan vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimin Fenerbahçe için bir dönüm noktası, yeniden şahlanışımızın da işaret fişeği olmasını diliyoruz. Ne diyoruz? Fenerbahçe'm, ne istersen iste benden.

0: Evet değerli izleyenler, Hakan Safi'nin açıklamalarını izledik. Coşkulu bir ortam var. Vallahi çok önemli cümleler var. Hangisinden başlasam diye ben de düşünüyorum. Benim olduğum yerde yapıyı ben kurarım dedi Hakan Safi. Tabi taraftarın en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi neydi Murat abi? Konuştuk, transfer. Evet. Bize yıldız alamaz diyorlar ama alacağız dedi.
1: Alacağım dedi. Evet.
0: Yani aslında transfer sözünü de vermiş oldu. Nasıl buldun açıklamaları?
1: Sayın Başkan adayı heyecanlı. Yani tabi orada bir coşku var. Sonuçta Fenerbahçe çok önemli bir seçime gidiyor gerçekten. Yani bakıldığında bundan önceki süreçlerde de oldukça fazla seçim yine yaşayan son zamanlarda bir camia var. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Yani bir şampiyonluk özlemi var, bir hasret var. Ve bunu dindirecek olan bir kahraman olacak zaten. Hakan Bey de bunu dindireceğini söylüyor. Aziz Bey de bunu dindireceğini söylüyor. Yani ikisinin de zaten ortak noktaları, yani bakın daha önce de dedim bu canlı yayından önce, bence 3 tane önemli nokta var. 1 şampiyonluk, 2 transferler, 3 teknik adam. Şimdi şampiyonluğu ikisi de diyor ki ben yaparım diyor. Aziz Bey de diyor ki ben yaparım. Hakan Bey de diyor ki ben yapacağım diyor. Yani yapacağım diyor. Yapıyı da işte ben kurarım diyor. Bizim diyor çok para harca, biraz konuşmasında bugün tamamen hemen hemen Aziz Yıldırım'a daha önceki konuşmalarında bu kadar salvolar yapmamıştı ama biraz gitgide yarıştaki şeyler kızışmaya başladı. Çünkü Aziz Bey de gündüz şöyle bir konuşma yapmıştı. Bu iş parayla olmuyor, akıl da lazım demişti. O da diyor ki akıl lazım ama para da lazım. Parasız da bir şey olmuyor diyor.
0: İlginç bir açıklama.
1: Oradan
0: sadece parayla olmaz diyorlar, parasız da olmuyor.
1: Parasız da olmaz diyor. Evet. Şimdi biz bu tür şeyleri, karşılıklı atışmaları göreceğiz. Burada artık kilit şey oyuncu. Yani Aziz Bey de işte ben iki santraforla görüşüyorum, seçimden önce açıklayacağım diyor. Hakan Bey de işte görüşmelerimizi yapıyoruz, ben de açıklayacağım diyor. Artık kim hangi yıldızları açıklayacaklar biz? Hangi yıldızları öğreneceğiz önümüzdeki süreçte, önümüzdeki hafta? Bu belli olacak.
0: Yıldız demişken de Paolo Maldini ve Hakan Safi'nin paylaşımının altına Rafael Leao da efsane diye bir yorumda bulunmuş. Artık bunlar çok konuşulacak tabii ki.
1: Evet. O Maldini konusuna da geleceğim. Şimdi burada ben bugünkü ve bu şu ana kadar Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından şunu gördüm. Teknik direktör adayının bir Türk hoca olacağını ve bunun da Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum artık. Yani benim %99 düşüncem bu yönde. Neden? Kendisine işte soruluyor. Yani yerli mi yabancı mı adayınız diyor. Yani biz diyor iki taraflı da görüşüyoruz. Hem yerli adaylarımız var hem yabancı adayımız var diyor. Ama diyor şimdi yerli diyor, pardon yabancı diyor getireceksiniz diyor, bir 3 yıl zaman geçmesi lazım diyor, bizim o kadar benim zamanım yok diyor, benim bir yılım var diyor. Şimdi Mourinho diyor bizi anlamadı diyor, ben olsaydım diyor öyle olmazdı diyor ama anlamadı diyor. Şimdi bir tane yine winner bir yabancı teknik direktör getirirsiniz, o da anlamıyor, biz kendimizi anlatamayız diyor. Ne anlatmak istediği? Fenerbahçe'nin şampiyonluğa olan açlığı. Bunu kim anlar? Bunu tabii Aykut Kocaman anlar. Ve bugün şunu söyledi Sayın Yıldırım, Aykut Kocaman evet hoca adaylarımızdan bir tanesi dedi. Başka yerli adaylar da var dedi ama ben sanmıyorum, başka benim aklıma hiç gelmedi başka yerli aday. Kim olabilir yani, bir ihtimal vermiyorum açıkçası. Sizin
0: İsmail
1: aklınızda...
0: Kartal konuşuluyor ama.
1: Ben hiç, ya İsmail Kartal'ın hafta içinde de bir röportajı vardı bir YouTube kanalında. Kimse beni aramadı, kimse benden bir teklifte bulunmadı dedi. Yani ben %99 hocanın Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Yani bana göre Aziz Yıldırım'ın adayı Aykut Kocaman. Bir, Türkiye'deki sistemi biliyor, ligimizi biliyor, Fenerbahçe'nin durumunu biliyor, Fenerbahçe'nin özlemini biliyor. Aziz Yıldırım'la çalışmış, bakıldığı zaman herkes birbirini anlar. Buraya bunu bir koyalım. Bu tarafa gelirsek, bu taraf teknik adam konusunda sadece şu tiyoyu verdi daha önce. İşte Türkiye'yi bilen bir teknik direktör dedi. Herkes dedi ki ya şey mi Jorge Jesus mu ya filan dedi. Sonra hayır dedi yani. İşte bugün Porto'yu şampiyon yap

0: dedi. Ya dedi Muhammed Salah dedi istersek alırız dedi. Ama sonra bir hesap yaptı konuşmasından hesap. Hesap şu: 20 milyon kendisi, vergisiyle 30 milyon, 3 yıllık olsa 90 milyon euro yapar dedi. Ama dedi teknik kadro isterse dedi alırız dedi. Bu açıklamayı yaptı. Yani benim burada demek istediğim şu: artık iş şeye, oyuncu şey bazlı gidiyor şu anda. Yani yapıyı, mapıyı, bilmem neyi, o su, bu su, tesis filan hepsini bir kenara bırakalım. Oyuncu kim
1: Tabii
0: olacak?
1: tabii.
0: Hangi jetten kim inecek? Anlaşmalardan şeyden 6 Haziran'da kongre üyelerine yapılacak son seslenişte, son konuşmada benim teknik direktörüm şu, ben şu futbolcuyla anlaştım, 5 yıldız getiriyorum, 5'i de bu. Bunlar 7 Haziran'daki seçimde bana göre şeyi belirleyecek. Şu an tabii Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söyleyenler var. İşte 55'e 45 diyenler var. Ama bu bir seçimdir. Ben seçimde de son 3 günün, son 48 saatin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani
1: Tabii.
0: bu çok önemli. Şu anda
1: Son
0: bu,
1: açıklamalar.
0: yarın başka bir boyuta geçebilir bu konuşmalar. Öbürsü gün başka bir boyuta geçebilir. Bu arada bildiğim kadarıyla Hakan Safi yarın 19'da A Spor'da olacak. Ardından önümüzdeki günlerde Sayın Aziz Yıldırım yine A Spor'da olacak. Tabii orada nasıl yanıtlar verecekler, bundan sonraki süreçte hangi açıklamaları yapacaklar, bu kongre üyeleri ve taraftarlar dinleyecek. Ama gerçek olan tek bir şey var. Yani şampiyonluk buradaki tek kelime, sabır yok, zaman yok.
1: Hocam nasıl buldun açıklamaları? Aslında net. Yani iyi transferler ortaya konulacak, büyük bir bütçe. Genelde açıklamalarda bunların üzerinden gidiyor.
2: Ya mutlaka benim için sürpriz bir şey yok. Senelerdir bizde alışılagelmiş seçim öncesi tamamıyla seçimi kazanma amaçlı yapılan konuşmalar, çalışmalar, hamleler, propagandalar. Bunların altını biz hiçbir zaman da dolduramadık. Evet, yani Fenerbahçe için şu an birinci öncelik şampiyonluk. Herkes ben şampiyon yapacağım diyor, şampiyon olacağım diyor. İlla çok büyük futbolcu almakla, illa çok pahalı bir kadro kurmakla şampiyon da olunmuyor. Bu şampiyonluğun bir garantisi
0: Yok.
2: hiçbir zaman değil. Ben iki başkandan da, kaldı ki benim üye olmadığım bir kulübün, hele hele böyle önemli seçimlerinden önce oradaki başkanlar için, o kulüp için burada diyelim eleştiri getirmek de benim haddime değil. Ama ben ülkemin iyiliğini istiyorum. Türk futbolunun iyiliğini istiyorum. Bütün takımların başarılı olması için her takımın güçlü olmasını istiyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de böyle olması lazım. Şimdi başkanlar bu takımı nasıl şampiyon yapacaklarını bir anlatsınlar. Ben daha çok bunu sormak istiyorum.
0: Yıldız alacağız diyor hocam.
2: Ben demin dedim, sadece yıldızlar seni şampiyon yapmıyor. Fenerbahçe'nin bu sene aldığı en büyük yıldız belki de şeydi, kaleci Ederson. Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti diye konuştuk biz.
0: Ha, orada Ederson demişken.
2: Fenerbahçe John Duran'ı aldı ya, şapkadan tavşan çıkardı dediler. Fenerbahçe'nin böyle oyuncuyu almakla ne oldu?
3: Ama şu an için şöyle bir şey var hocam.
2: Şimdi
3: Tabii iki
2: bakın,
3: başkan adayı da birbirini etkilediği için kampanya tamamen transfer üzerine. Yani
0: evet.
3: oyun, mantalite
2: İşte
3: böyle bir
2: ben
3: durum
2: de
3: yok şu
2: bunu
3: anda.
2: eleştiriyorum. Konu başka bir yere kalmasın. Şimdi bu akşam deniyor ki benim olduğum yerde yapıyı ben kurarım. Ya Türk futbolu son zamanda hep yapıdan çekmedi mi her şeyi? Ya saha içinde şampiyonluğun kazanılacağını biz ne zaman anlayacağız? O şampiyonluğu saha içinde kazanmak için bizim saha içine fayda sağlamamız gerektiğini ne zaman anlayacağız? Bir başka başkan adayı da diyor ki ben diyor önce takımı kurarım, sonra teknik direktörü alırım. Bir başka başkan adayı diyor ki biz yönetimce Samandıra'da yatacağız. Ya buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Bakın, bu dönemde şampiyon nasıl şampiyon yapacaksanın cevabını alması lazım herkesin. Şimdi bizde bir de en çok moda oldu. Maldini'ye özellikle girmek istiyorum. Futbol aklı. Ya iyi güzel de o futbol aklı doğru değilse zaten baştan sona her şey iflas ediyor. Günümüzde bir tane futbol aklının tek başına bir takımın şampiyon yapamayacağını biliyor olmamız lazım. sen en

0: Üçlü 10 tane başkanı oraya getir. Sadece başkanlar bir takımı şampiyon yapamaz. 10 tane Guardiola getir. 10 tane Guardiola tek başına bir takımı şampiyon yapamaz. Sen Salah gibi 10 tane futbolcu al, tek başına olmaz. Burada artık uyum içinde çalışan bir ekibin o performansı saha içine başarıyla yansıtabildiği takdirde şampiyonluğun geleceğini bizim hepimizin biliyor olması lazım. Şimdi futbol aklı dedik. Hocam yani Maldini ile ilgili söylediklerine sonuna kadar katılıyorum.
1: Hocam ben isim olarak demedim. Hani Maldini olur, şimdi yerli biri olur.
0: Mutlaka sistem olarak olmazsa olmaz. Bakın Beşiktaş'ı konuşursak Önder Hoca'ya ne kadar çok doğru diyeceksem Maldini'de de bir o kadar eksik var. Ya bu futbol aklı nerede çalışacak? Nerede şampiyon, bir takımı şampiyon yapmak için uğraş verecek? Türkiye'de, Fenerbahçe'de.
2: Hocam Maldini'nin bir arkadaşlar, görevi yok şu anda yalnız.
0: Hayır yani konuşulduğu için benim futbol aklım Maldini.
2: Yok öyle denmiyor
0: Maldini
2: hocam.
0: Maldini pizzayı bilir. Biz lahmacun istiyoruz. Pizza ile lahmacun arasındaki
2: zaten
0: farkı...
2: Zaten o da öyle bir şey dememiş hocam. Yani yok, görüşmüşler hocam, ya dün. Şimdi bakın, biraz önce ekrana gelen bakın, fotoğrafın biraz perde arkasını anlatayım ben o zaman.
0: Sevgili Murat, yani ben bunun farkındayım. Ben biraz da bizi izleyenlere farklı böyle esprili bir yaklaşım
2: ha, yani
0: sunmak
2: ama,
0: için
2: yaklaşıyorum. Ama şunu da söyleyeyim hocam, benim vereceğim bilgilerle Fenerbahçe şampiyon olur. Benim seçim öyle bir şey yok yani.
3: Ama hocam diyor ki... Hayır bakın, illa yerli olması gerekiyor.
0: Hayır bakın o değil. Bakın sana. İlla o değil. Bakın ekip. Benim sportif direktörüm yabancı olur ama onun ekibinde o eksiği giderecek yerliler olur.
1: Tabii ki hocam.
0: Bunun tamamlanması yani lazım. Yani bir pizzanın üzerinde de peynir var. İtalya'da pizza yapacaksan belki mozzarella kullanırsın. Bizde mozzarella yok, kaşar var. Veya beyaz peynirli o pizza olur mu? Yani o yüzden malzemeler bile tamamıyla değişik. Biz sadece bir tek kişiye bağlı kalıp beni başkan şampiyon yapar, beni sportif direktör şampiyon yapar, beni teknik direktör şampiyon yapar. Bu sevdadan vazgeçelim. Biz hepimiz ortak çalışırsak şampiyon oluruz. Bizim görev dağıtımımızın da gerçekten dört dörtlük ve tam oluyor olması lazım. Ben bütün kulüplerden bu yaklaşımı bekliyorum. Bakın Fenerbahçe seçimden önce bütün bunları konuşuyor. Galatasaray'da her şey tamam. Ama biz dünya kadar eksiğin olduğu yerde aniden o gerideki takımın şampiyon olduğunu da gördük. Örnek Galatasaray'ın bundan önceki 4 sene üst üste şampiyonluğunda 5. sene Fenerbahçe oldu. Veya işte 4 sene şampiyon olmuş bir takım, çok başarılı olmuş bir takım kendi yaptığı hatalarla geri gidip şampiyonluğu ikram ettiği dönemler de oldu. Fenerbahçe bu sene devre arası transferde geri gitti.
1: Evet maalesef.
0: Geri gittiği için ikramları alamadı. Şey. O yüzden futbol tamamıyla yaşamın ta kendisidir. Bazen yazdır, bazen kıştır. Eğer kışın yaz kıyafetleriyle yakalanırsan yandın. Yazın da eğer kış kıyafetlerinle sokağa çıkıyorsan yine yanıyorsun. O yüzden doğru zamanda.
2: Hocam ne desinler işte, şampiyon olacağız diyecek. Başka ne diyecek hocam?
0: Ya, işte ben de oraya oy atacak biri olsam derim ki ya başkanım kabul. Beni nasıl şampiyon yapacaksın onu anlat. Ben diyorum 3-5 ki
2: 5 yıllık bir proje olur ama yani. O zaman derseniz yani.
0: Ama bakın ona zaman yok. Senelik. Hayır o zaman bak bu sene şampiyon yapacağım diyor. Onların içinde 5 sene sonra şampiyon yapacağım diye bir açıklama duydun mu? Başkanlar diyor ki bu sene başkanım beni bu sene nasıl şampiyon yapacaksın?
3: 5 yıl içerisinde ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım diyen bir başkan adayını kazanmışım.
0: Yani.
1: Bir sene sonra kongre var diye biliyorum değil mi? Olan bir kongre var.
0: Onun açıklamasına bir soru. Şampiyon yapacağım diyor. Başkanım nasıl şampiyon yapacaksın?
2: Conte'yi getireceğim diyecek belki hocam.
0: Conte tek başına şampiyon yapamaz. Ben diyorum onu.
2: Muhammed Salah'a getireceğim diyecek. Belki 5 tane yıldız açılacak yani.
3: Belki ekip de hazırdır, oyuncular da hazırdır ama şu an için isimler açıklanmıyor.
0: Evet, sevgili Murat, Conte'yi Muhammed Salah'a getirecek yapı veya kişiler diyorsa ki burada yapıyı ben kurarım. Onun kurduğu yapıya göre gidecek her şey. Conte'ye göre, Salah'a göre değil ki.
2: Heyecanlandırır ama hocam Conte ismi.
0: Ya heyecanlandırır, sana seçim kazandırır.
3: Siz şunu diyorsunuz hocam.
0: Ama seçimden sonra ne olur onu bilemeyiz.
3: Kim gelirse gelsin yetki çerçevesi ne olacak? Önemli olan kısım bu tabii ki.
0: Nasıl? hangi
3: nasıl
0: oyun,
3: planlama yapılacak?
0: Tabii ki bunun
3: olacak.
0: İçinde hangi futbolcularla, hangi teknik direktörle, yani 24 saat.
2: Belki Maldini ile biraz önce ekrana gelen bunları konuştular pazar günü. Bütün gün beraberdiler. Yani evet. Hafta sonu geldi ve gitti Maldini. Belki bunu konuştular hocam.
0: Ben
2: yani
0: konuşmadılar demiyorum.
2: Yani sadece konuşulmuştu. Yani çay kahve içip gitmedi
0: ya
2: yani adam.
0: Murat, ben de diyorum ki başkanım, konuştuğunuz bunları bize de anlatın. Biz
2: peki,
0: de
2: yarın anlatır hocam, belki
0: ben bunu
2: sorarlar yani.
0: İstiyorum başka bir şey hocam, çok mu istedim ya?
2: Hocam yarın sabah gazetesi okuyun.
3: Hocam bu kısmı tamamlayalım çünkü yani bu soruların cevabı en azından bir 10-15 günde alacağız.
2: O zaman Maldini bu soruyu
3: görmek lazım.
2: Ömerciğim
3: yani.
2: Yarın Maldini bu sorulara sabah spor sayfalarında cevap verecek.
3: Evet, çok da yakışıklı bir fotoğrafınız var, ben gördüm.
2: Peki.
3: Söylemeden geçemeyeceğim.
2: Teşekkür
3: sen böyle
2: ederim.
3: Demişken. Peki şimdi geçelim Beşiktaş'a. Teknik adamlardan konuşurken Fenerbahçe'den.
0: Hayır, hocam
3: aslında
0: bu konuda düşüncesini
3: da,
0: merak ettim.
3: Alayım hocam çok kısa ama Beşiktaş'a da geçmemiz
1: zaten
3: lazım.
1: Her şey konuşuldu hocam. Yani işte Maldini olayına çok takılmama gerek yok. Bence Maldini olur, yerli biri olur ama dediğin çok değerli hocam. Sadece bir teknik adam veya bir sportif direktör gelip elindeki silahı denekle vurup şampiyon yapma gibi olasılık çok, zaten çok zor hocam.
0: Evet.
1: Ama bu geçmişten gelen o şampiyonluk hasretinin olması Fenerbahçe'de işte bu tarz agresif açıklamalar yapmalarına sebep oluyor açıkçası hocam yani. O yüzden tabii ki şampiyonluk hedefi bir anda olacak şeyler değil. Uzun uzunca planlama yapması gereken bir şey ama dediğim gibi uzundan geçmişten gelen bir hasret olduğundan dolayı böyle agresif açıklamalar oluyor.
3: Peki. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta teknik adam isimleri konuşuluyor. Razvan Lucescu şu anda liste başı gibi görünüyor açıkçası. Ama tabii birçok isim var. Bruno Genesio Lille'den ayrıldı. Onu söyleyelim bir son dakika gelişmesi olarak. O durumda bakalım ne olacak. Çünkü hep adaylar arasındaydı Genesio ve artık Bruno Genesio da herhalde adı daha güçlü anılacak adaylardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Erdal hocam sizinle devam edelim. Şimdi teknik adam konusu Beşiktaş'taki şu an bir numaralı gündem maddesi.
1: Evet.
3: Nikolić de konuşuluyor AYK'ten. Tabii şimdi Beşiktaş muhtemelen şu sorunu da yaşıyor olabilir. Evet, çok gövdeli teknik adamlar var Beşiktaş'ın listesinde ama son dönemde çok fazla teknik adam değişikliği olduğu için bazı isimleri bu anlamda ikna etmek de çok kolay olmayabilir. Baktığımızda Nikolić biraz daha hani bizim iklimimize ya da Razvan Lucescu, çünkü bu isimler Yunanistan'da çalışan isimler.
1: Evet.
3: Daha yakın görülmüş olabilir. Beşiktaş'ın teknik adam tercihini nasıl yapması gerektiğini düşünüyorsun?
1: Bence Beşiktaş şu an daha mantıklı şekilde ilerliyor. Az önce işte Fenerbahçe kulübüyle alakalı düşüncelerimizde Beşiktaş'ta aynı şeyleri söyleyebiliriz. Önce bir işte futbol aklı belirlediler. Önder Özen ismi, ki Beşiktaş daha önce görev yapmış, DNA'sını bilen, kulübün dinamiklerini bilen bir spor adamı. Onunla anlaşarak göreve başladılar. Tabii ondan sonra doğru isim muhakkak yakalayacaklardır. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş bu sene artık tabiri caizse taraftarların bitse de artık kurtulsak dediği bir sezonu tamamladılar. Çünkü sezonu aslında çok farklı hedeflerle başlamışlardı. Her ne kadar işte Fenerbahçe, Galatasaray gibi ezeli rakiplerin bütçe olarak, transfer politikası olarak gerisinde kalsalar da bir Türkiye Kupası hedefleri vardı. Sene sonuna doğru bu Türkiye Kupası hedeflerinden de artık ulaşamayınca artık bitse de gitsek, kurtulsak sezonuna erişti Beşiktaş. Tabii Önder Hoca muhakkak ki şu an çalışmalarını yapıyordur. Tabii Beşiktaş taraftarı ne istiyor? Nasıl bir teknik direktör profili istiyor? Onu iyi anlamak gerekiyor. O da büyük takım refleksi, işte coşkulu futbol oynatabilen, istekli, arzulu, hücum futbol oynatabilen bir teknik direktör profili istiyor Beşiktaş taraftarı. Lucescu bu anlamda bence doğru isim olabilir. Çünkü Yunanistan'da yaptığı işler gerçekten takdire şayan isimler ama dediğim gibi özellikle taraftar ne istiyor? Bu camiadan işte uzun dönem şampiyon olamamış, şampiyonluk potasında çok çabuk erken veda etmiş bir takımdan sonra artık o yarışın içinde devamlı olmak isteyen, işte coşkulu futbol oynayan, iyi kadro kurulmuş, işte tabiri caizse yıldız oyunculardan kurulmuş bir takım istiyor Beşiktaş taraftarı. Eminim Önder Özen önderliğinde de bu transfer politikası bir şekilde ilerleyecektir yani.
3: Murat abi ne dersin? Teknik adam seçimine tabii burada şimdi, Beşiktaş sadece bir seçim yapmayacak. Bence Beşiktaş'a bir lider teknik adam lazım. Sadece oyun anlamında değil, camiayı da aynı zamanda yönetecek

0: bir teknik adam sanki Beşiktaş için ideal teknik adam olur.
1: Babasından dolayı burada görev yapmış, babası şampiyonluk Türkiye ve onun oğlu yani Beşiktaş evet istiyor ama PAOK onu bırakır mı? Orası belli değil. Ha, bir 4 milyonluk
0: 3 ya da 4 milyon 4 euro milyon, yazılıyor.
1: 4 milyon euroyu verirsen Lucescu da kabul ederse ben daha ayrılıyorum. Beşiktaş'ta 4 milyon euro tazminatı öderse alıp getiriyor. Orada bir sorun yok. Ama Beşiktaş bu konuda henüz kesin bir karar da vermiş değil açıkçası. Evet, Beşiktaş'ın istediği teknik direktörlerden birisi. Tabii onun öncesinde bir sürü isim de yazıldı. Yani 12-13 tane teknik direktör yazıldı. Fakat bunların bazıları şey de oldu. Bir geriye doğru da bakmışlar. Ya bu kulüpte bu kadar niye teknik direktör değişiyor? Ne kadar çok bir istikrarsızlık var diye de bu teklifleri reddeden hocalar da olmuş. Daha kafadan yani görüşmeden herhalde bakıyorlar artık dünyanın küçük mü giriyorsun. Beşiktaş'ta son 12-13 tane hoca çıkıyor zaten.
0: Sorun o değil ki yani birkaç hafta geçince sonuçlar gelmeyince işte oyuncu ıslıklanabiliyor. Gelen oyuncular işte çok kısa sürede hani kadro revizyona gidiyor. Mesela devre arası değişim oldu. Önümüzdeki sezona bu kadronun kaç tanesi taşınacak yani muhtemelen teknik adamlar, adaylar bunlara da bakıyordur.
1: Yani dediğin gibi o teknik direktör sirkülasyonu, gelenler gidenler, yönetim sirkülasyonu da bunlar da önemli şeyler. Tabii süreç devam ediyor. Burada biraz acele, tabii ki acele edecek bir durum yok. Zaten teknik direktör olarak bir türlü istikrarı yakalayamamış bir kulüpten ve camiadan bahsediyoruz. Yani olmuyor. Yani bir türlü tercihlerden dolayı olmuyor. Bana göre kötü tercihler oluyor. Yani bir türlü istenilen tercihler olmadı. Ben Sergen Yalçın'ın geleceği günde bu işin çok fazla süreceğini hiçbir zaman inanmadım. Yani
0: son
1: açıkçası.
0: Cümleleri de alayım abi. Vaktimiz var. Bir de Ahmet Hoca'dan yorum olacağım. Tamamlayacağız yavaş yavaş.
1: Yani biz Lucescu üzerinden konuşursak orası biraz PAOK işi karışık. PAOK bırakır mı bırakmaz mı ne olur belli değil. 4 milyon euroyu versen bile kulüp o adamı bırakmayabilir. Beşiktaş istiyor, onu biliyorum.
0: Evet, ama yakın zamanda da çözüme kavuşacak gibi görünüyor hocam. Son 40 saniye hocam, sadece bir cümle rica edeyim size.
2: Demin Fenerbahçe konuşurken futbolcular şampiyon yapacak dedik. Şimdi Beşiktaş konuşuyoruz, teknik direktör şampiyon yapacak yapacağız dedik. Bir ekip şampiyon olur. Benim Beşiktaş'tan beklentim şu. Önder
0: Özen alayım hocam.
2: Bir numaralı futbol aklı olabilir. O ekibi kendisinin kurması lazım. Bakın biz teknik direktörden takıma oyun felsefesini oturtmayı istiyoruz. Camiayı yönetmesini istiyoruz.
0: Peki, tamamlıyoruz
2: transferi
0: hocam.
2: Yapmasını istiyoruz. Böyle bir teknik adam dünyada yok.
0: Tamamlıyoruz.
2: Son cümlem şu.
0: Hocam bana selam şansı
2: Beşiktaş,
0: tanımadınız.
2: Beşiktaş hayır
0: ya.
2: Diyeceği teknik lafını duyacağı teknik adama gitmesin.
0: Peki, program tamamlıyoruz. Mutlu günler.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam son sayfada sizinle birlikteyiz. Mehmet Özcan ve Cem Kerpiççilerle beraber olacağız. Yaklaşık 3 saat boyunca günü noktalayacağız. Başucu programınıza bir kez daha hoş geldiniz. Mehmet Özcan, Cem.
1: Hoş geldin Koray.
0: Hoş bulduk.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Yedek son sayfacı olarak Melike'nin yerindeyiz.
2: Evet.
0: Melike'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Doğru. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz çok şükür valla, her şey yolunda. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun altını çizeyim. Mehmet Özcan geldi, benim kurtarıcım. Soruları bilemiyoruz, çok uzun sürüyor. Artık ansiklopedi gibi anında cevap gelecektir. Seyirciler de bence rahatlar.
2: Hiç uyum değildir asla. Yani planlama yapan arkadaşa karşı konuk kim, moderatör kim diye sormam. Ama Cem'i gördüğüme sevindim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Futbol konuşmaktan çok keyif alıyorum. Çorum'u tebrik edelim Koray.
0: Evet.
2: Ben kendi adıma şöyle şanslıyım. Zaten şehir takımları istiyordum. Erzurum'a ve Diyarbakır'a da Türkiye Kupası için gitmiştim. Şimdi bir lig maçı için gideceğim Ahmet'e. Tamam. Artı bir de Çorum şehriyle tanışmış olacağım. Artı tabii ki şehir takımlarını destekliyoruz. Dünün hikayesi Uğur Uçar açısından. Uğur Uçar, genç bir teknik direktör. Yine Abdullah Avcı ile yolu kesişmiş bir teknik adam daha. Bunu çok önceleri Ersun Hoca için geçerliydi. Yani Türkiye'nin en iyi hocası diyemezdin ama Ersun Hoca ile kim çalışsa, o rahmetli hatırlıyorum Tevfik Lav, Kemal Özdeş, Mesut Bakkal hep Ersun Hoca'nın ekibiydi. Şimdi Abdullah Hoca'dan Erol Bulut'u hatırlıyorum.
1: Erol Bulut.
2: Okan Hoca yine bir dönem hatırlıyorum Abdullah Avcı. Şimdi en son Uğur Uçar.
1: Uğur Uçar.
2: Güzel oldu.
0: Ekleyelim mi daha?
2: Çok biraz vardır.
0: Daha. Sen Thomas, açtın konuyu, devam edelim.
2: Thomas, Webo.
0: Recep Uçar.
2: O da çok önemli. Hoca. Doğru söylüyorsun.
1: Evet.
2: Doğru. Çok başarılı.
1: Recep Hoca
0: var. Abdullah Avcı ile çalışan Erol Bulut, Okan Buruk.
2: Ya Recep Hoca niye diyorum biliyor musun, üstüne basarak? Birebir hiç tanışıklığım yok ama Ümraniye Spor'la küme düşerken şahane futbol oynattı. Döndü en son Konya Spor'da iyi olduğunu Çağdaş Atan geldiğinde fark ettik. Çağdaş Atan çünkü Recep Hoca'dan daha takımı geriye götürünce ilan oldu. Rize'de de şimdi gayet iyi iş çıkardı.
1: Iyi. Çok iyi.
2: Bakarsan sezonun hikayesi Fenerbahçe'de Rize Spor maçıdır Cem bakarsan.
1: Doğru.
2: Rize Spor, Galatasaray'ın hatırlıyor bir Ümraniye Spor maçı vardı. Abdülkerim'le röportajda konuştuk o maçtan. Koray kariyer asistim diyor Icardi'ye yaptı orta. Ümraniye Spor'un öncesi Recep Uçar'da Umut Nayır transfer yaptı hatta o takımdan.
0: Doğru.
2: Ligimizde iyi teknik direktörler var aslında. İyi yabancı teknik direktörler de var. Mesela şu an şeyi çok merak ediyorum. Thomas Reis yeni sezon hangi takım olur? Almanya'dan önce bizimkilerin kapması gerek. Bakalım, ben şimdi biraz tabii Dünya Kupası'na kadar basketbol izleyeceğiz. Yani basketbolda başlıyor.
0: Thomas Reis için de Ahmet'le görüştüğüne dair haberler var.
2: Doğru, Ahmet çünkü en son yardımcı hocayla çıktı. Mesut Bakkal'ın görevine son verildi son hafta öncesi. Muhtemelen yeni bir teknik direktörle yeni sezona girecekler.
1: Bu arada yeri gelmişken tebrik edeyim Abdülkerim röportajı için. Benim kafamda çok mesela bir soru vardı. O kafa gollerine ne yapıyor, nasıl çalışıyor diye. Mehmet Özcan'ın Sabah Gazetesi'ne yayınlanan röportajında okudum. Antrenmanlardan sonra yarım saat o kafa vuruşlarına çalışıyor.
2: Ben şeyden yola çıktım Koray, yani Bülent Korkmaz Galatasaray efsanesi. Ben kendi adımı hep Bülent Korkmaz'dan sonra Galatasaray'da gördüğüm en iyi yerli stoper diyordum Abdülkerim'e. Bülent Hoca ile aranda 2 gol kaldı dedim. Bülent Korkmaz'ın bütün kariyer Galatasaray 18 gol. Abdülkerim 16 gol. Bu sene 1 gol attım. Çok şanssızdım dedi. Az gol attım. Peki dedim, hani bu içgüdüsel mi? Yani alt liglerde de çok oynadı. Hayır dedi. Her maçtan önceki son ter idmanı bir 30-40 orta çalışıyormuş. Kaleci antrenörünü alıp yan toplara, kafa toplarına. Bir de tabii top seni sevecek dedi. Tabii. Bir şekilde o şansını kendin oluşturacaksın dedi.
0: Bir çalışması önemli, değerli zaten. Topa vurma açısından kendini geliştiriyor. Ama bir de onun tabii ki tek denklem değil. Yani Abdülkerim'e de bir set üzerinden rol biçilecek ki Abdülkerim'de o fırsatı yakalayacak.
2: Biz hemen hemen aynı jenerasyonuz. Benim için hala izlediğim en iyi stoper Bülent Alpay derim. Alpay'ın çok golü vardı, Alpay Özal'ın, hatırla.
0: Tabii.
2: Şimdi Merih Avrupa şampiyonu. Yani stoperler de aslında çok net duran toplarda gol silahı oluyor. Yani bu sezon Galatasaray biraz az faydalandı ama Osimhen varken Osimhen götürüyor zaten iş.
0: Sedat vardı, hatırlıyor musun?
2: Evet, Sedat Balkanlı rahmetli, ailesi aslından kaybettik diye hatırlıyorum.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. Onun kafa vuruşları çok iyiydi diye hatırlıyorum
2: ben. Çok doğru. Doğru söylüyorsun.
0: Mekanı cennet olsun bu arada.
2: Evet, hatırlıyorum.
0: Sedat Balkanlı, o da altın kafaydı lakabı hatta, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Doğru.
0: Stoper ve kafa golleri deyince aklıma geldi.
2: Fenerbahçe'de Lugano atardı.
1: Lugano atardı.
0: Doğru.
2: Tabii. Beşiktaş'ta Ronaldo atardı.
3: Ronaldo atardı.
0: Ya duran toplar zaten her zaman değerliydi ama bu sezon...
3: Hırvatistan milli takımdaki uzun saçlı atıyordu.
2: Vida.
3: Vida değil mi?
2: Vida da çok. Vida Fenerbahçe çok
0: atardı. Domagoj Vida'yı mı diyorsun?
2: Domagoj Vida. Vida da çok atardı. Vida şampiyonluk maçında attı ya Beşiktaş Göztepe. İzmir'deki maçta.
0: Bir tane de derbide var net kafa vuruşu hatırlıyorum ama çok demarkeydi orada da.
3: Atıyor mu?
0: Doğru. Zaten şimdi normalde duran toplar tabii ki çok değerli. O ayrı bir konu ama bu sezon yeniden bir trend oldu. Neden trend oldu? Çünkü Arsenal zaten işte 18 duran top golü atıp Premier Lig rekoru kırınca bu kez herkesin bildiği bir şey yeniden gündeme geldi. Duran topların önemi ve anlamı. Arsenal nasıl bunu başarıyordan şu an tekrar gündem.
3: Tabii Farioli'nin Porto'su 64 golün 20'si kornerden. En son Aston Villa Freiburg maçına bakalım. Orada çok ilginç bir ayrıntı var. Tilemans'ın golünden sonra bütün neredeyse oyuncular yedek kulübesine koşuyor. Orada duran top antrenörü Aston McPhee.
2: Aslında çalıştırmış.
3: Ya çok önemli dünyada bu duran toplar. Hani bizim ülkemizde ben Galatasaray'ın mesela duran top üzerinden uzun taç mesela kullanımını çok doğru görüyorum. Bu sezon Fenerbahçe'de duran toptan 10'a yakın gol attı ama çok daha çalışmaları gerekiyor takımların. Özellikle duran top antrenörü konusunda mesela Chelsea'de Bernardo Cueva var. O da önemli bir isim.
0: Nicolas Jover
3: Arsenal'de. Ya çok önemli isimler var. Bence hep konuşuyoruz. Mesela Fenerbahçe başkanlık adaylığında da konuşacağız. Ben mesela teknik direktör kadar duran top antrenörünü de merak ediyorum.
2: Galatasaray Fenerbahçe maçını hatırla Koray. Yani bence atan kazanır maçıydı. Önce Fenerbahçe penaltı kaçırdı Talisca ile. Galatasaray ilk golü nasıl attı?
0: İkinci yarıdaki maçı diyorsun.
2: Jakobs sağ bekin olduğu bölgeden gelip taçı kullandı.
3: Evet.
2: Lemina aşırttı. Osimhen attı. Galatasaray'a geçince zaten maçı vermeyecekti yani. Oraya o belliydi. Yani o da önemli. O da çalışılmış. Doğru.
3: Tabii. Oraya şöyle ekleme yapayım. Bunu sadece o isimler yapmıyordu. Kazım Can varken de Kazım Can uzun taç atıyordu.
2: Doğru.
0: İşte geçtiğimiz günlerde yayınlarda yine söylemiştik hatta. Yani örnek verelim. Basketboldaki setlerden de çok esinlenen hocalar var. Gareth Southgate mesela İngiltere milli takımındayken o zaman söylemişti. NBA'deki maçları takip ediyorum. Oradaki işte setlerden bazılarını futbola uyarlamaya çalışıyorum. Pota altından, kenardan top sokulan setleri, oradaki oyuncuların dizilişlerini, hatta işte o live love train dedikleri bir hadise vardı. Oyuncular böyle dümdüz

0: dizili hepsi biliyorsun. Onu da daha önce de konuşmuştuk. Çok fazla var. Yani basketboldan da aslında faydalanan hocalar var.
1: Ben bir isim söyleyeyim mi? Sivas Spor'la şampiyonla oynadı Mehmet Yıldızlar. Mehmet Yıldız iyi oyuncuydu da. Yani hayrettim. Stoperle çok oyuncu sayamam yani 5-6. Bülent Uygun kariyerinin başında Aydın Örs ki Ergin Ataman efsanesi başlamadan önce en bizim bildiğimiz jenerasyonun önemli koçuydu. Ondan alan savunması dersi almıştı. Futbolda uyarlamıştı. O Sivas Spor'da çok duran toptan maç çözer de.
0: Mantıklı çok ama değil mi? Yani basketboldan bence de.
2: Brighton'da da Hürzeler bir MMA karma dövüş sanatçısından duran toplarda mesela nasıl foul yapmadan rakibinizi hani nasıl itip durdurabilirsiniz veya vücudunuzu kullanabilirsiniz? Evet.
1: Ya sporu tek düşünmeyeceksin gidiyor. Zaten futbolcuların çoğu başka sporlara da mesela Baroš çok iyi tenis oynardı. Ben Donk'un Tudor'la yıldızının barışmadığı dönemde bir yoga yapıp böyle sakinleşti. O esnekliğiyle mesela Fenerbahçe attı bir gol vardır o kavgalı maç. Böyle Jason'la Berlanda'nın. O golde bile hani o yaptığı çalışmaların. Yani futbol artık hani sadece bireysel çalışma çok önemli Koray aslında. Bu direkt performansa da yansıyor. İşte Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu bu yüzden 35'ten sonra da o kariyerlerine gayet devam ettiler. Yine bizim ligimizde de çok örnek var artık hani zaten Ronaldo bunun en canlı örneği.
2: Aykut Kocaman jimnastikçiydi. Daha gerilere gidelim. Aslında farklı disiplinlerden gelen oyuncular var. Mesela Abdülkerim de boks yapıyor değil mi?
1: Doğru, boks yapıyor. Hatta şampiyonluk kutlamasında
2: da. O çok güzel bir gönderme yaptı ya.
1: Biraz ağır kaldığı yönünde de. Ya onlar oluyor ya. O da gülüyor. Yani Abdülkerim'e de söyledim yani. Ben de sezon başı hatırlıyorum Koray. Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Abdülkerim Salah'ı nasıl tutacak? Ya kardeşim Salah kim tutabildi de hani? Yerliği Abdülkerim'i bırakıyorsunuz. Kaldı ki iki Liverpool maçında da iyi oynadı iç sahadaki maçlarda Abdülkerim.
0: Alman milli takımının, şimdi hatırlarsın onu belki, o dönem çok konuşulmuştu. Bir yandan ona da baktım. Resmi yoga ve meditasyon hocası vardı. Dünya Kupası'nda futbolcular, dileyen futbolcular ondan faydalanabiliyordu. Doktor Patrick Broom ismi. Hatırladınız mı? O dönem çok şey olmuştu. Konuşulmuştu. Fiziksel sakatlıkları önleme, esnekliği arttırma ve maç ve turnuva stresini yönetebilme konusunda faydası olduğunu düşünüyorlarmış. O dönem mesela o vardı. Az önce işte nereden konuya açtı? Duran toptan dedik ki basketboldaki set hücumlarından yogaya kadar aslında spor her farklı branştan birkaç bir şey kapabilirsiniz kendinize. Tabii. Mesela Zlatan'ın işte dövüş sporları yapmasının attığı gollerde işte enteresan vuruşlar yapmasına vesile olması gibi. Pek çok konuyu konuşacağız böyle işte araya farklı şeyleri de sıkıştıracağız. Karışık olacak. Son sayfa etiketine mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bugün Fenerbahçe ile başlayacağız. Çünkü seçim için bir süreç artık iyice azalmaya başladı. Başkan adayları konuşuyor bir yandan. Aziz Bey bugün TRT Spor'da bir programa çıktı, canlı yayında açıklamalar yaptı. Hemen ardından biz canlı yayınladık. Hakan Safi yine Fenerbahçelilerle bir aradaydı. Onun açıklamaları var. Tek tek o açıklamaları da vereceğiz. Üzerine de konuşacağız. Birazdan yine yarışmalarımız da olacak. Onu da söyleyelim. Bugün Mehmet Özcan ve Cem Kerpiççiler gibi iki iddialı yarışmacı olduğu için.
1: Koray sen bakma de... sonuçlara, sen de yarış bizle ya. Cevaplara bakma.
0: Cevap ama önümde var şimdi.
1: Var mı? Seni de yarıştıralım.
0: Ben çok iyi değilim bu arada ya, kim bilir de filan. Benim hafızam o kadar. Vallahi biraz zor soruyorlar abi. Mesela yani. Yunus Mehmet Emre Kaplanoğlu editörümüz bugün. Sizin gibi iyi yarışmacılar var diye Akif Armağan, o da yanına geldi. Eyvah. İki kişi birden size baya böyle hallavi sorular hazırladılar. Onu söyleyelim. Mehmet Özcan zaten iddialı diye. Ama onu da söyleyelim. Aziz Bey'in açıklamaları var. Hemen onlarda başlayalım. Aziz Yıldırım diyor ki Fenerbahçe başkan adayı Sarı Lacivertlerin eski başkanlarından, efsane başkanlarından. İki tane golcü alacağız. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içeriden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef sezon başlayana kadar tüm bunları halletmek demiş Başkan Aziz Yıldırım. Devamı da var yine. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllarda dahil tüm oyuncular hazır gelecek. Söz veriyorum, rahat olun, şampiyon olacağız demiş Aziz Yıldırım. En fazla 5-6 transfer yapacağız. 2 tane golcü alacağız. 2 golcü konusunu zaten Aziz Yıldırım söylüyordu. Yine devamını da paylaşalım sizinle. Kadıköy cehennemdir. Oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar. Sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz. Biz seviniyoruz. Öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada. Yürek var. Gelen takımların ayağı titredi. Onlar söylüyorlar. Ben söylemiyorum demiş. Devamını birazdan konuşalım. Biraz şimdi üzerine konuşalım. Bunların ardından Aykut Kocamanlı bölüme de geçeriz. Transfer kısmıyla başlayalım. 5-6 transfer. Cem, 2 tane forvet diyor başkan. 5-6'da transfer yapacağız. Gitmek isteyen olursa veya bizim gönderdiklerimiz olursa o zaman bakarız yine diyor. 2 santrfor meselesiyle başlayalım. Şu an sayısal olarak 2 santrfor ihtiyacı var mı?
2: Bence var. Aziz Yıldırım doğru tespitler yapmış. Fakat bunun içeriğini ne kadar doğru dolduracaklar? O mesele önemli. Bir kere Kadıköy meselesi için net olarak doğru bir tespit. Yani Kadıköy'ün artık rakipler için çok zorlu bir alan haline eskisi gibi olması için çalışacaklarının altını çiziyor. Aziz Bey'in söylemlerinde şöyle bir net nokta var. Daha önce yaptık, yine yaparız. Bence bütün hikayesini bunun üzerine kurguluyor. Daha önce yaptıklarını masaya koyup, güven verip ve gelecekte de o yol üzerinden bunları daha önce yaptık, bundan sonra da yapmamız için hiçbir neden yok argümanını çok fazla kullanıyor. Tabii ki Aziz Bey'in 20 yılda yaptıkları ortada dönüp ama oyun dünyada artık başka bir noktaya doğru gitti. Ya yani bir yandan da bunları nasıl yapacağım merak konusu, onlara ilişkin tam olarak yol haritasını alabildik mi sorusuna ben net olarak aldık diyemem. Yani ben neler yapacağını bilemiyorum şu anda. Kendisi evet bazı isimler söylüyor. Hatta ben iddialı bir cümle kurayım. Ben 1 Haziran'dan sonra adaylık yarışının hararette çok artacağını, orada alev alacağını düşünüyorum ve başkan adaylarından birinin eğer kazanamayacağını düşündüğü anda bir kozunu oynayıp bir teknik direktör açıklaması yapabileceğini düşünüyorum. Ki bu bir domino etkisi yaratıp bir taraf bir teknik direktör adayını açıklarsa transferlerle birlikte ben diğer tarafını da açıklayabileceğini düşünüyorum. Yani 1 Haziran'dan sonra inanılmaz bir şekilde orada alevli günler bizi bekliyor.
0: Evet.
2: Aziz Yıldırım penceresinden şunu söyleyeyim, bir konsey kuracağı hani sürekli dile getiriliyor. Fakat burada da hani belki onu ileriki bölümlerde konuşuruz daha fazla teknik direktör.
0: Şu Aykut Kocaman açıklamaları ile ilgili kısımda tabii, onları konuşuruz tabii. Dilersen transfer üzerinden gidelim. Bu arada izleyicilerimize de soralım. Son sayfa etiketine lütfen yazın. 5-6 transfer dedi Aziz Bey ama sizce yani kaç transfer ihtiyacı var veya bölge olarak da yazabilirsiniz. Yani işte stoper, ön libero, kanat, santrfor, kaleci belki bilmiyorum. Bir düşüncelerinizi izleyenlerimiz de bizimle paylaşırsa hem buradan canlı yayında paylaşmış oluruz hem de bizim de yine bir fikir münazarası yapmamıza sebebiyet verirsiniz. Mehmet, 5-6 transfer mesela senle başlayayım, ben aynı soruyu sana sorayım. Nerelere takviye gerektiğini düşünüyorsun şu an?
1: Doğru açıklama şöyle, bizler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı 4 sezondur geçtiği şey, iki takım kadrosunu kıyaslıyoruz. Galatasaray'ın kadrosunun işte bir adım, hatta bana göre iki adım önde olduğunu görüyoruz, evet. Ama Galatasaray'ın 4 sezondur aşama aşama gitti o kadro. Yani baktığımız zaman Abdülkerim ve Torreira değişmedi. Evet. Onun dışı işte Nelson değil, Sanchez senin stoperin. Yine orta sahanda artık Lemina Sarı İlkay var. Oliveira'lar veya atıyorum Berkanlar yerine. Forvetin Icardi ile Osimhen. Galatasaray onun hep hani upgrade etmenin tam doğrusu yani yükseltme diyeceğiz kalitesini.
0: Evet.
1: Hep arttırır. Fenerbahçe'ye geleceksek ama Fenerbahçe'ye şöyle bağlayacağım. Yani eldeki Fenerbahçe kadrosunun çok kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Yani mevcutta bir kere stoperin Skriniar. Sağ ve sol bek evet günümüz futbolunda belki her bölge önemli ama Semedo ile Brown'la da olursun şampiyon. Yani şimdi çok kalp kırmayayım. Ne sağ bek ne sol beklerle şampiyon olan takımlar var. Trabzonspor'la Galatasaray'ın Okan Hoca'ya Trabzonspor'un son şampiyonluğu sol bek yoktu. Yani ne oyuncular devşirdi o bölgelere. Tamam. Orta sahaya geleceksen Kante, Gündüz, İsmail üçlüsünden çok iyi bir ikili çıkacak zaten. Bu kesin. Önlerinde Asensio var. Tartışmasız bu ligin bence en iyi 10 numarası şu an. Üstüne uçup kaçmadığı sezonda tabelasına gol asist toplamı 25 yazdırmış bir Kerem Aktürkoğlu var. Yine Kerem'i sezona 11 yazarsın. Yapman gereken bir tane forvet alacaksın Sidiki Şerif'in önünde. Artı Nene'nin önünde bir kenar forvet. Hani ilk 11 bazı düşünüyorsak. Ostravolde'den daha iyi de bir daha garanti bir stoper bulacaksın yani. Baktığın zaman 3. Ha kalecin Livakovic sözleşmesi sende. Ederson sende. Ya bilemiyorum, orada biraz Aziz Yıldırım gibi bir figür başkan olursa teknik direktör de belki de o kalecinin arkasında durabilir.
2: Conte olursa Ederson'la bence çok doğru bir şekilde yönetebilir.
1: Der benim kalecim Ederson ne diyecekler?
0: Olur yani? Mu Ederson?
2: Bence olur.
0: Ya şimdi o teknik adamın kredisiyle. Konuyu açtığınız için söyleyeyim. Ederson yani şöyle söyleyeyim. Kazanılabilir mi yeniden?
1: Ya da şöyle söyleyelim. Jesus Altay'ın arkasında durdu.
3: Evet.
1: O sezon da biraz Altay'ı hatırlıyorum ben. Gol yediği maçlardaki zaten sonraki sezon Altay hemen ayrıldı.
2: Yani tepkilerini hepsini paratoner gibi üzerine çekti.
1: Livakovic yani 5-6 rakamını ben doğru buluyorum Koray. Bir de şundan. Yani artık futbol değişiyor diyoruz ama maliyetler de şimdi yine ben kendi adıma hani Galatasaray'dan bir örnek vereceğim. Galatasaray 2011-2012 sezonunda Fatih Hoca Ünal Aysal birlikteliğinden bahsediyorum. 2010-11'de 8. olan takım tamamen değiştirdiler işte. Trabzonspor'dan gelen oyuncular vardı. Selçuk başta olmak üzere işte. Melo son anda Juventus'tan geldi. Ulfa Lujisi, Elmander'i. O dönem işte bir Hakan Malta eski takımdan vardı. Hatırladım. Semih ile Emre Çolak da altyapıdan dahil oldular. O takım oldu şampiyon. Ama şimdi niye? Okan Hoca'lı ilk sezona gidelim Koray. Takım 13. olmuştu.
0: Evet.
1: Stoper'de Nelson kaldı. Sol açıkta Kerem kaldı. Bütün kadro değiştirdi Mustafa ile birlikte. Ama bence şu anki futbol ekonomisinde bunu yapamazsın.
3: Bence de yapamazsın.
1: Kaldı ki kurallar tekrar söylüyorum. Şitrin yeri iyi stoper.
3: Tabii.
1: Kante, Gündüzü, İsmail, Asensio dörtlüsünden çok iyi bir üçlü çıkar. Ön tarafta Kerem var. Oynatman gereken Kerem sana gol assist yapıyor. Tabii. Artı bence Brown da bu lig için gayet idare edebilecek bir bek. İstatistikhanesi gayet iyi.
0: Kazanılabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum Brown'un.
1: Semedo'da da ısrar edeceksin. Tabii. Bu sene sakatlık ya. Semedo yoksa kötü futbolcu diyemezsin. Barcelona görmüş. Premier Lig'de uzun yıllar biraz üçlü takımda da oynamanın tabii ki etkisi var.
2: Veya Mert fırsat kovalayıp zeki alacaksın oraya.
0: Hayır, elinde Mert de var sonuçta. Tabii. Yani çok elzem olan yer değil. Ya bak gönlüne böyle sinerek Fenerbahçelilerin mesela saydı Mehmet az önce. Ben de aşağı yukarı.
1: Ya mesela stoperin Çağlar olacak demiyorum. Çağlar olmasın stoperin.
0: Ya bak kaleciyi geçtik. Semedo gayet bence Fenerbahçe'de oynayabilecek bir sağ bek yani. Takımda kötü gitti, sakatlık vesaire. Şikriniar için ben soru işareti bulundurmam. Archie Brown hadi yani fazla böyle şey yapıyorum.
1: Mehmet Mercan yedi.
0: Şüphem var diyelim geçtin. Asensio'ya bir şey diyemezsin. Gündüz'e bir şey diyemezsin. Kerem iyi oyuncu.
1: Bir ismi unuttum özür dilerim. Talişka var bir de.
3: Talişka var.
1: Talişka tabii. Demek zaten kafadan 20 gol demek.
3: Tabii.
0: Doğru.
1: Yani en kötü kulübeden atarsın. Var yani seni şampiyon olabilecek bir kadron var şimdi. Aziz Yıldırım'ın 4 senelik Galatasaray şampiyonluğuna son verdiği o 2000-2001 sezonu. Evet. O sezon. İşte Yugoslav kökenli oyuncular ki Fenerbahçe bence benzer yapılanmaya İsmail Kartal, Ali Koç son birlikteliği, Tadic Çekoğlu takımı da biraz, Şimanski de o taraflar diyelim yakın. İşte Baliçler, Rapaiçler, hatırla o takımı, Mirković vardı. Yine Kenneth Anderson uzun boylu forvet. Evet. O takım öyle bir sezonluk kurulup hakikaten şampiyon zaten 17-17 yapmıştı ama burada benim Aziz Yıldırım'a tek katılamadığım nokta, tamam özgüvenli olmak güzel, iddialı olmak güzel ama aslında Cem de biraz sinyali verdi. 8 sene geçti. Yani futbol nasıl değişiyor diyoruz Koray. Bir kere bir karşısındaki Galatasaray eski Galatasaray değil. Şimdi Aziz Başkan'ın söylediği işte Kadıköy'den çıkamıyorlardı. Galatasaray kadroları eşitlemeye başladığı anda zaten Kadıköy'de kaybetmemeye başladı. Ne zaman kadrosu Fenerbahçe'nin önünde oldu zaten Kadıköy'de fazlasıyla kazandı.
0: Ama başlangıcında Galatasaray'ın çok ciddi favori olup da kazanamadığı dönemler de vardı.
3: Var.
0: Ya şu bir gerçek, Aziz Yıldırım döneminin özellikle son bölümü tartışılabilir ama bir Aziz Yıldırım gerçeği var ki derbi dominasyonu diye bir şey vardı.
1: Onu biraz şöyle
0: yani Beşiktaş'a karşı da Galatasaray'a karşı da çok ciddi üstünlük kazanıyor. Kurduğu bir dönemdi.
1: Başarısını asla küçümsemek için demiyorum ama şimdi şöyle, Fenerbahçe zaten camia olarak bakarsak büyük maçları daha iyi oynayan bir camia. Yani en basit örnek Galatasaray 2000'de UEFA Kupası'nı alırken bile Samuel Johnson'un golü, Halil Ağaç'ın kendi kalesine golü evet olmasa Fevzi'nin ıskası Beşiktaş'ı da kaybedecekti. Dön, Beşiktaş'ın en iyi dönemi Kamtu Beşiktaşlar. Dolmabahçe'deki stadyum yenilendiğinde Fan Pörsü'nü Fenerbahçe geldi kupada yendi.
3: Evet,
1: yani yine Trabzonspor'un da böyle dramatik kaybettiği büyük maçlar olmuş İsa'da. Fenerbahçe'yi ben zaten diğer camialardan yürüyorum. Büyük maç becerisi olarak. Aziz Yıldırım'ın şöyle başarısı küçümsemek gibi algılanmasın ama olay şu. Sen 2000'de 2001'de rakiplerin 20-30 bin kişilik stadyumları oynarken 50 bin kişilik stadyumla bambaşka bir ambiyans oluşturdun. Biraz o da o sonuçları etkiledi. Artı bir gerçek var. VAR yoktu. Yani o taraftardan, tribünden hakem kararlarının da etkilendiğini hatırlıyoruz o derbilerde. Ha, artı bir de Alex'ler, Anelka'lar, Fanoydonk'lar. Yani Aziz Yıldırım döneminde ben çok Fenerbahçe'nin kadro olarak ligin genelde en iyi kadrosu Fenerbahçe'de oluyordu. Yani evet. Şenol Hoca'lı Beşiktaş çok iyi hatırlar Beşiktaşlar'da olarak ama açın bakın o Pereira'lı 100 milyon euro harcanmış Diego'lar, Kayer'ler, Nani,
3: Los Galacticos
1: Liverpool'dan Markovic'i getirdin. O Markovic kaç sene sonra gitti Trabzon falan gördü yani.
0: Alves falan vardı.
1: Yani var Fernando, Van Persie forvetlerin yani. Ama tabii hani işin liderliği. Sonuçta ne Aziz Yıldırım olduğu zaman başkan senin hocan bir kere rahat ediyor.
3: Tabii.
1: Bir şey olduğu zaman başkan çıkın bana konuşun diyor.
3: Gibi bütün her şeyi
1: yani orada
3: kalitlik kadroyu çok rahatlatıyor.
1: İşin zaten işte tesismiş, statmış. Stat konusunda da şöyle Fenerbahçe'nin stadı şu an Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un gerisinde ama ben şöyle tebrik ediyorum yine her şeye rağmen. 2000 yılında, 2001 yılındaki teknolojide o stadyum yaptı yani.
3: Tabii.
1: Bundan kaç sene oluyor Cem? 25 sene. Tabii çeyrek asır önce o stat yapıldı.
3: Tabii. Yani, o ortaya koydular.
1: O, tamam şu an Galatasaray stadı daha güzel ama Galatasaray stadı 12 sene sonra yaptı.
3: Tabii.
1: Öyle düşüneceksin biraz baktığında. O anlamda hani tabii ki Fenerbahçe'nin efsane başkanı olmasını anlıyorum. Ama tekrar söylüyorum yani 8 sene önce bıraktığı Fenerbahçe yok artık. İşin tribün kısmında da artık hani Fenerbahçe taraftarının biraz daha hani işin sayıca Galatasaray'ın zaten o 2000 UEFA jenerasyonu etkisi diyebilirim aslında ben bunu. Artık o oradakiler daha ebeveyn oldular işte çocuklarını Galatasaray'la yaptılar vesaire o sosyal medya etkisi diyeceğiz.
3: Gelen başarı.
1: Evet. Bunlar da tabii işinin kolay olmadığı artı Cem'in tabii daha çok yorulmasını isteyeceğim. Fenerbahçe'ye kafa yoran bir isim olarak ben seçiminde çok yani şöyle yüksek katılım bence Hakan Safi'ye yarayacak. Yani ben Hakan Safi'nin de seçilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani Cem'in söylediği şey hoca açıklar, transfer açıklar çünkü biraz Aziz Yıldırım üstüne demokrasinin kılıcı mı diyeceğiz bir Aykut Kocaman.
0: Evet. O zaman o bölüme de gelelim mi? Aykut Kocaman'la ilgili söylediklerine. Bu arada Mehmet Hekiman yazmış son sayfa etiketine izleyicimiz. Diyor ki Şikriniar yanına stoper bu isim Kim Min-jae olabilir. Başkanın belirttiği 2 santrfor üst düzey 2 isim Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. öneleme öncesi yeterli demiş. Kim Min-jae olur mu Şikriniar Kim Min-jae ikilisi?
3: Olur bence. Lukumi olabilir. Ondan sonra sol stoper.
1: Kim Min-jae'yi sana sorayım Cem. Sen kafa yoruyorsun şundan soracağım. Yine yani günümüze gideceğim şimdi. Torreira 4 sene önceki Torreira değildi. Bu sezon biraz eleştirmeye başladı. Kim Min-jae de 4 sene önce ayrıldı Fenerbahçe. Yani tamam hani gittiği takımlar Napoli, Bayern de. Sence o yaş etkiler mi? Tamam yaşlı bir oyuncu değil hala Kim Min-jae de.
3: Değil ama Bayern'de
0: 29 yaşında.
3: Forma bulmakta zorlandığı süreçler var. Ama gelip bence bu ligde yine damgasını vurabilecek nitelikte bir oyuncu. Özellikle yanında da Skriniar'la birlikte olduğunda bence çok başarılı bir oyuncu. Ama ben asıl mesela ön tarafı çok merak ediyorum. Hep o Leao isminden konuşuluyor. Bana kalırsa Pavlidis büyük Leao. Neden bunu söylüyorum? Leao için 50'lerden bahsedilirken hani Pavlidis için 35 belki deniliyor.
1: Leao bir de pozisyonlar Kerem'in bölgesi değil mi?
3: Sol forvet yani baktığınızda bir de Pavlidis-Kerem ilişkisi. Hep o Kerem hem Pavlidis'ten performans alacaksınız hem de Kerem'in performansını iki kata çıkartacaksınız. Ama işte bu mühendislikleri nasıl yapacaklar? Yani Salah'la ilgili cümleler kuruluyor. Ben duyduklarıma inanamadım. Yani 20 milyon eurodan falan bahsediliyor. Hani 33 yaşındaki Salah buraya getirmek hani eğer böyle bir fikir varsa gerçekten Fenerbahçe'yi çok zor günler bekler.
1: Ben Salah'ın da açık söyleyeyim Türkiye'ye 10-15 milyon eurolara geleceğini düşünmüyorum. Muhakkak burada oyuncuların kazandığı rakam bir şey. Sane 12 milyon euroya geldi.
0: Evet.
1: Yine Talişka 7-8'leri muhtemelen uzattı. Salah için muhtemelen o rakamlar doğrudur Cem.
0: Gürkan Kubilay'ın selam var bu arada. Selamlar. Bizi izliyormuş hocama selamlar. Duran topla ilgili olarak sağ olsun hemen veriyi paylaşmış. Bu sezon gollerin %17'si duran toptan. Penaltı hariç Süper Lig'de. %17. Tabloyu da atmış. 128 gol duran toptan gelmiş penaltılar hariç.
1: Toplam. Ya ben dediğim gibi şeye bakıyorum Koray. Yani böyle
0: 753 ligin, gollün 128'i duran topmuş.
1: Yani ligin kaderini etki eden maçlar. İşte aklıma hemen Galatasaray Fenerbahçe maçındaki o taç organizasyonu evet, geldi mesela.
3: Çok önemli.
1: Oralarda
0: Aykut
1: önemli.
0: Kocaman'la ilgili Aziz Yıldırım'ın neler söylediğine bir bakalım. Tabii. Müsaadenizle. Tabii. Diyor ki Aziz Bey, Aykut Kocaman'la şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz. Onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek diyor Aziz Yıldırım. Şimdi az önce söylediniz ya Demokles'in kılıcı gibi. Aykut Kocaman gelsin diyenler var. Gelmesin diyenler var. Mesela eleştiriler genelde işte Aykut Hoca'nın. O dönemde de hatırlarsın ya Fenerbahçe Avrupa'da yarı final oynadığında dahi o eleştiri vardı. Sıkıcı futbol diye. Coşkulu oyun oynanmıyor deniyordu. Ben o zaman işte Aykut Hoca'nın bir röportajını hatırlıyorum. Aykut Hoca'nın şöyle bir ifadesi vardı. Coşkulu oyun diye bir şey yoktur. Sonuç üzerinden coşku öyle oluşur. Minimalinde bir açıklaması vardı. Yani şunu diyordu hoca özetle. Ben sonuç almadıktan sonra istediğim kadar coşkulu oynayayım. Hiç o coşkuyu kimse yaşamaz demek istiyor hoca. Bir yandan böyle bir düşüncesi de vardı o dönem. Şimdi Aykut Kocaman eleştiriliyor ama bir yandan da sonuç aldığın zamanlar da var.
3: Var.
0: Şampiyonluk var. Avrupa'da yarı final var. Cem sen nasıl değerlendiriyorsun Aykut Hoca'nın geri dönme ihtimalini şayet Aziz Bey böyle bir karar alırsa?
3: Benim için Aykut Kocaman ismi çok kıymetli bir isim. Ben Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisi olarak Aykut Kocaman'ı ayrı bir noktaya koyarım. Fakat ben burada Aziz Yıldırım'ın stratejisini doğru bulmuyorum. Neden diyeceksiniz? Bir kere Aykut Kocaman'ı bir şekilde ringe çıkarıp bu kadar yumruk yemesine dışarıdan bakması ben doğru görmüyorum. Siz eğer Aykut Kocaman'la yol yürüyecekseniz bu kadar tartıştırmanız zaten bir çok problemli bir durum. Aykut Kocaman'la yola çıkacaksanız güçlü bir şekilde onu getirmeniz gerekiyor. Ama biz günlerdir neredeyse Aziz Bey'in adaylığını açıklamasının ardından sürekli bir Aykut Kocaman eleştirisi görüyoruz. Bugünkü konuşmalarından ise ben farklı bir sonuç çıkardım. Ben Aziz Bey seçilirse Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağını düşünüyorum. Bugünkü açıklamalarından sonra. Bence Aykut Kocaman bu işi yapabilir mi? Çok net yapabilir. Evet, uzak mı bir süredir ama ben dünya futboluna, Türkiye'deki oyuna dair çok ilgilendiğini biliyorum. Ekibiyle birlikte gelir. Olağanüstü bir durum var Fenerbahçe'de. Benim düşüncelerimi ben sürekli burada anlattım uzun uzun.
0: Evet.
3: Kampos üzerinden, oyun, inşa, süreç, saygı. Ben yine bütün bunları tekrarlarım ama masada da şöyle kocaman bir sorun var. Bir sezon. Çünkü gelen başkan da yine bir seçim bekliyor. Olağanüstü bir hal var.
0: Doğru.
3: Ve bu konuşmalardan da benim çıkardığım o bir sene içerisinde gelecek, ülkeyi tanıyacak bir hocadan çok böyle bir isme yönelilecek. Bana kalırsa ben Aykut Kocaman'ı evet doğru bulurum. Hatta şöyle iddialı bir cümle kurayım. Jesus'a 15 milyon daha fazla hatta bir rakam vereceğimi ben mesela Aykut Kocaman'la çok rahat devam ederim. İsmail Kartal Hoca evet eğer Aykut Kocaman olmazsa İsmail Kartal Hoca'ya da yola devam edilebilir.
0: Evet.
3: Fakat stratejik olarak ben bir hata görüyorum. Çok tartıştırıyorlar Aykut Kocaman'ı. Yani Aykut Kocaman geldiğinde de şu soru sorulacak. Bir iki maç İstenmeyen sonuçlar alındığında sürekli geçmişte de zaten bu kadar beklettiniz. Son ana kadar, son anda açıkladınız. Hep yani bir tartışma olacak.
1: Oldu bitti getirilmemesi evet, gerekiyor. Evet. Seninle en fikrim artı sen Mourinho'sundan Jesus'una, Tedesco da değerli bir teknik direktör. Tabii, Pereira'da birçok yabancı teknik direktörü denedin. Sonuç alamadın. Şu an herkes koşulsuz hemen şampiyonluk diyor. Yerli teknik adamlarda da işte hadi Abdullah Avcı ekleyeyim. Trabzonspor'u
3: Nuri Hoca'yı belki
1: şampiyon yapmış. Ligimizin yabancısı olmadığı için Montella diyebilirim.
3: Montella diyebiliriz.
1: Milli takım direktörü. Aykut Kocaman o da çok net aday. Aykut Kocaman'ın bu arada yani ben hep ifade ediyorum ya Aykut Kocaman gibi gazeteci de olsun. değil mi, bankacı da olsun, Aykut Kocaman değerli bir insan bir kere. Bu röportajlarını izlediğinizde hani, ve Cem'e katılıyorum. Futbola bence de çok kafa yoruyor. Artı Fenerbahçe kariyeri dışında teknik adamlık kariyeri var. Bir kere başlangıç zaten İstanbulspor'da muhteşem işler yaptı. Dön Konyaspor o Aykut Hoca ile o kupayı aldı tarihinde ilk kez. Artı yine Aykut Hoca ile bir üçüncü olmuş. Öyle hatırlıyorum yani ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında bitirmiş. İşte burada tabii şu handikap 4-5 senedir takım çalıştırmaması. Tabii, ama o da açık açık söyledi. Ben Fenerbahçe ve milli takım istiyorum dedi. Aspor'da katıldığında.
0: Aykut Hoca bu arada bir şey değil yani. Tercih edilmediği için takım çalıştırmıyor gibi bir pozisyon yok. Bir sürü teklif geliyor ama değerlendirmiyor. İşin bir kere akılda tutulması lazım ama nihayetinde belli bir süredir

0: biliyor. Aykut Hoca'nın mesela şöyle söyleyeyim orada. Yaptığı açıklamalar rakiplerin sinir uçlarına dokunabilip onların dengelerini bozabilecek sözler sarf edebiliyor bazen. Bu psikolojik bir savaşsa bunu bence iyi yaptığını düşünüyorum. Örnek vereyim.
1: Puan farkı mesela, suni miydi?
0: Suni lider dedi mesela. Öyle bir anda rakibinin bambaşka bir polemiğe çekti. Trabzonspor'a verilen penaltılar irdelenmeli dedi. Aa, haftalarca mesela Trabzonspor camiası bunun üzerinde takılı kaldı mesela o dönem. Haklı veya haksız tabii ki bilmiyorum. O ayrı bir konuyu açmak için demiyorum ama sonuç itibariyle bir cümle söylüyor ve rakibini bir şekilde
1: sürklase edebiliyor.
0: Farklı yöne çekebiliyor. Bence bu güçlü bir yön. Basında da bence yeterince seveni var. Tabii. Bu anlamda da biraz elini güçlü görüyorum. Ama
2: imaj kısmı.
0: Şu kısmı var. Tarafından. Asıl bence en çok eleştirildiği nokta yıldız yönetiminde taktiksel disipline aşırı mı düşkün? Yani orada da mesela hatırlayın işte Alex de Souza konusu zaten burada bir numaraydı. Hadi daha yakınına gelelim sonrasına. Valbuena çok uzun süre yedek oturuyordu. Atıf Şeşi oynuyordu. Mesela en çok eleştirildiği oydu o dönem.
1: Çok iyi hatırlıyorum.
2: Valbuena oynamıyor. Konya Spor Hilep bile olabilir biliyor musun? Anadolu takımlarında da çok yıldızı başlamış olabilir düşünsek.
0: Ben hocalarla konuşuyorum işte eski kampları anlatıyorlar, yeni kampları anlatıyorlar. Yeni jenerasyon tabii ki farklı mesela. Eskiden telefon melefon bile yasaklanıyor vesaire. Şimdi çocuklar diyor mesela iki tablet bir telefon falan öyle geliyorlar diyor hocalar. Şimdi yeni oyuncular çok fazla özgürlüğüne daha da düşkün yani. Çok fazla böyle taktiksel disipline uyabilecek karakterde oyuncular da elde tutmak lazım. Bu bir handikap olabilir mi? Yani böyle artı yönleri, eksi yönleri gibi kısaca bazı aklıma gelen şeyleri söyledim ama.
2: Yani şimdi ben beğeniyorum Aykut Koca'yı ama eksileri şöyle de var. Bilemiyorum Cem'in düşüncesini. Bir kere kulübede daha coşkulu, mutlu bir adam görüntüsü vermiyor. Anlatabildim mi?
0: Bir ara ona da çok...
2: Ben mesela Okan Buruktuğ'unu görüyorum. Ben mesela Okan Hoca'yı söyleyeyim. Tamam şimdi. Okan Hoca Galatasaray efsanesi olduğu için değil, Akhisar, Rize, Başakşehir ama ben kendi adıma Galatasaray hocası neden dedim. Fatih Hoca'nın da ekibi ara ara sorgulanırdı. Yardımcı ekibi ki çok da işte Bülent Ünler dediğimiz isim Fatih Hoca'dan ayrılıp Samsun Spor'a çalışıp Galatasaray'dan 5 puan almıştı yani. Şundayım, Okan Hoca ne yaptı geldiğinde? İrfan Sarıoğlu için bir Fenerbahçe geçmişinden dolayı hayır dedi. İrfan Sarıoğlu'yla ben Elazığ'dan beri başladım, devam edeceğim. Bilemiyorum Cem, sen hatırlayacak mısın? Bazı maçları hatırlıyorum ilk sezonunda böyle. Yenen gollerin ardından İrfan Sarıoğlu'yla gayet böyle kafa kafaya verip bakardı teknik taktik. Yani.
0: Hala şey konusuna katılıyor musunuz siz? Şimdi insanlar bunu hep tartışma konusu yapıyor. Kenarda böyle duran bir hoca takım etkiler etkilemez. Siz kenardaki duruşun takım üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Ben etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum.
0: Yani böyle bir daha böyle işte hareketli, enerjik bir görüntü.
1: Çok net örnek vereceğim. Somut koşulların somut halini yapalım. Bence sahanın içerisinde ligde en iyi itiraz eden takım Galatasaray. Bence bu ama kulübeden de başlıyor. Taraftarla birlikte de geliyor. İnanılmaz güçlü bir şekilde.
2: Yo, ben şeye de bakıyorum Cem. Okan Hoca özellikle Salah ile birebir diyaloglara çok giriyor. Önünde oynadığı için. Dokunuyor. Yani o önemli tabii. Oyuncusuna önemli. Yani artı arada geliyor sarı kart görüyor onlar da.
1: Tabii.
2: Örnek şimdi Tedesco da heyecanlı teknik direktördü.
1: Ben Okan Buruk'la
2: şunu söyleyeceğim Cem. Tabii ki ona bağlanmaz ama iki maç. Birinde hastaydı Antalya'da.
1: Evet.
2: Maça gidemedi. Evet. Cezalıydı. Olimpiyatta tribündeydi. Fenerbahçe Antalya Karagümrük maçlarında 5 puan kaybetti yani.
1: Doğru.
2: Sen teknik adamı kenarda istersin. Aykut Hoca o anlamda öyle çok alevli mi desem. Onlar eksi yazarım ama adamlığına diyecek lafım yok. Yani kaliteli bir insan. Tekrar söylüyorum.
1: Aykut Hoca bence entelektüelliğiyle zaten fark yaratıyor. Hani o kenarda da evet başka bir şekilde çok asil duruyor ama bence zaman zaman saha içerisinde oyuncunuz da bunu bekliyor. Belki saha içerisinde oyuncularınızı da hareketlendirebileceğiniz itiraz noktaları var.
0: Evet.
1: Oraya zaman zaman o noktalara çok doğru yerde parmak basmanız gerekiyor.
2: Hani, ya bu çok dediğim gibi tartışmaya açık bir konu. Tabii. Konudan çok sapmıyor ama bence mesela Sergen Hoca'nın son Beşiktaş hocalığını da eksi yazdı. Sen televizyonda yorum yaparken amiyane tabirle oyunculara sallarsan, kimseyi beğenmezsen Rafa Silva da anlaşamıyorsun. Çerni ile de anlaşamıyorsun. Anlatabildim mi? Hani biraz bu önemli. Okan Hoca'nın bu anlamda pozitifliği işte o gülerek zaten bir şey olmuştur hep. Esprilerde çok hani Okan Hoca'nın gülümsemesi. Bir de tabii iletişim de çok önemli. Maç sonrası, maç öncesi açıklamalar.
0: Tabii.
2: Bunu ama tabii her şey bir yana. Şimdi Aykut Kocaman veya İsmail Kartal fark etmez. Tedesco kimlere puan kaybetti? Karagümrük, Antalya,
0: Kasımpaşa.

0: diyebilirsin.
1: Tabii. Düşme attı tabii baktığında.
2: Onun beraberliği var.
1: Tedesco'nun da çok futbola kafa yorduğu için Amiens Terbiye gömmek istiyorum. Aykut Hoca, İsmail Kartal o rakipleri 11'ini ezbere sayar. Hani kare sana anlatabilir. Çalışmasına tabii da çok ekstra gerek yok. Zaten onlarla yaşıyorlar yani. Futbolun
0: evet, çok yakından takip ediyor.
1: O da bir avantaj.
2: Hocayla ilgili ilginç bir detay vereyim. Hocayla çalışmış futbolculardan biriyle sohbet etme fırsatımız oldu. Şunu söyledi. Hoca o kadar adaletli davranıyor ki takımındaki oyunculara. Ben oynamadığım halde Aykut Hoca'ya hiç ses çıkartmadım. Çünkü o adaleti çok doğru sağlıyor. Ya hocanın da çok farklı özellikleri var. Mesela lider özelliği var. Hani 3 Temmuz 2011 döneminde ben Fenerbahçe'yi taşıyan kolonlardan biridir. Mesela Aykut Hoca'nın o liderlik özelliği de çok önemli.
0: Doğru. Şimdi Aziz Bey'in bir başka açıklaması Ederson'la ilgiliydi. Onun da tabii geleceğini merak ediyoruz. Ederson iyi bir kaleci dedi kendisi. Ve şöyle devam etti. Kendisine yüksek bir ücret ödedik. Ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz. Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı. Şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan Sevilla maçında bize tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci. Yıllarca City'de oynadı. 11 milyona Ederson gibi bir kaleci alamazsın demiş Başkan Aziz Yıldırım. Yani Ederson defteri bitti. Artık burada forma giyemez gibi bir şey yok. Aksine yararlanabilirse kullanmaya devam
2: süreç
0: ederiz.
2: Süreç değişti diyor tamamen. Mesela çok net örnek verelim. Conte teknik direktörünüz. Az Yıldırım da başkan oldu. Bambaşka bir Ederson da görebilirsiniz saha içerisinde. Çünkü bence bu kalibredeki oyuncular da hani zaman zaman gittikleri ülkedeki oyunun ikliminden, kulüp içinden, kulüpteki havadan çok farklı etkileniyorlar.
0: Ben sadece burada Ederson konusunda şeyi dezavantajı olarak görüyorum. Bir kredisi vardı Ederson'un. Şu an sıfır krediyle başlayacak. Tamam. Yani örnek veriyorum. Tabii bu varsayım üzerine konuşuyoruz ama bir hata yaptığında yine insanlık halidir. Her futbolcu, her kaleci hata yapar. Onu söyleyelim. Yani en bariz örneği Peter Cech elinden kaçırdı. Biz golü attık. Doğru. Yola devam ettik. Yani dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Ama artık bence tahammül mesela sıfır şu an. Sezon başı bir hata yaptığında.
1: Tribüne çağrılmaz maç öncesi. O kadar iddialı konuşayım. Çünkü Rize maçı üstüne Galatasaray maçı kırmızı kart görmesi.
0: Rize maçı zaten son saniyede Fenerbahçe golü yedi. Top Ederson'a yarım geldiğinde bir yuhlama başlıyordu. Hemen top ayağından çıktı. Ardından Galatasaray maçı.
2: Şöyle bir antitez geliştireyim, onu tartışalım. Bana kalırsa evet, istenilen performans gösterdi mi? Gösteremedi. Ama atıyorum bir Farioli gelse Fenerbahçe'nin maçına, birebir isteyeceği kaleci. Ön tarafta savunma hattı o kadar fazla değişti ki. Evet. Sol tarafta sol bek uzun süre değişti. Oynayan stoper ikilileri değişti. Veya şöyle Farioli tarzı bir hoca gelse iki stoper açılacak. Ederson ortaya gelecek. Oyun başlangıçlarında yardımcı olacak. Yani hava da değiştiğinde.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim Cem. Son Galatasaray maçı ben bir dikkatli gözle izledim Ederson'u. Koray beraberdik hatta.
0: Evet.
1: Bir kere Galatasaray'da olsaydı Uğurcan kadar iyi olmazdı, tamam mı? Mesela yine bu kadar kötü Barış'ı Osimhen'e bence çok uzun top atardı. Tabii, şimdi biraz o Nene'ye hangi top atacaksın tabii yani o boyda veya Kerem'e? Biraz işi Talisca da çok yani çok doğru. Ön taraftaki doğru oyuncu grubu da Ederson'a çok uyuyor. Yoksa ayağı iyi kalecinin.
2: Çok iyi.
1: Attığı pasta yani ben görüyorum kötü kaleci diyemezsin Ederson'a.
2: Kullanabilirsin yani. Burada da yeni bir yapılanmanın içerisinde bence oyuncular da o sürece çok bakıyorlar. Hani neler oluyor? Ben hatta iddialı bir cümle kurayım. Ben Fenerbahçe'de çok dokusu da uyuşmadı. Yani burayı ne kadar ciddiye aldı ben ondan da emin değilim.
0: Erol Eraydın demiş ki kenarda Fatih Tekke'yi düşünün, aşırı tepki veren değil. İçeride ne yapıyorsa takım yüreğini koyabilir demiş. Fatih Hoca çok kenarda.
1: Yok, Fatih Hoca'nın da vücut dili iyi ama.
0: Çok ama böyle şey durmuyor
1: maçı
0: ya.
1: Yaşıyor. Golleri güzel seviniyor bir kere maçı. Hep ben Muçi'nin o başarılı şey golü hatırlıyorum.
2: Dördüncü hakeme mesela sürekli oyunun içerisinde.
0: Hayır, itiraz etmese de oyunun içinde kaçan golde üzülme mimiklerini, jestlerini var. Çok net görüyoruz mesela tabii, kenarda. Tabii onları var. Belli ediyor. Bence çok böyle ya nasıl diyeyim, Aragones vardı. Toprağı bol olsun. Solskjaer. Mesela böyle duruyordu, dayanıyordu şeye.
2: Bütün o ama böyle emekli ikramiyesi gibi geldi. Bir de
0: onun açıklaması vardı, biliyor musun? Fenerbahçe torunlarımın geleceğini yani garanti altına almak için Fenerbahçe'ye geldim diye.
2: Söylemek zorundayız. Yani bir de ekibini getiremedi. Çünkü ya çok iyi bir fırsat geldi önüne ama tabii doğru, tüm ekibiyle değil, onu geldi buraya. Artık işin sonlarındaydı.
1: Bir de Fenerbahçeliler hep Apia hatırlıyor ama benim Fenerbahçe izlediğim en iyi orta saha Aurelio'ydu. Aurelio Aragones geldiğinde gitmişti. Senna'yı çok istedi o dönem. Hmm. Hani orta sahada o bir tane

0: Josiko
1: vardı.
0: Olmaz onlarla.
2: Yani biraz yoksa ön taraf yine Guise
1: seni. Maldonado onlar da mıydı?
0: Ya birisi daha gelmişti öyle yine.
2: Maldonado'yu hatırlıyorum.
0: Abi. Maldonado vardı. Adam daha havalimanında topallıyor dedi. Nasıl aldı bunu diye arkadaşım onu diyor ki ya, havalimanında topallıyor adam daha geldi.
2: Söyleyeyim daha son gazeteci olmadan önceki gittiğim derbi o Nondalı maç. Şeyi hala hatırlıyorum maçın tekrarını bulsun ha. Maldonado son dakika geri döndü yani. Topu artık şişir hani orada bir karambol olur gol olur. İnanılmaz Maldonado. Orada da skandal. Alex'in arkadaşı diyorlar.
1: Evet ya, Alex de
0: Sima vardı Fenerbahçe'de onu
2: hatırlıyorum.
0: O da yine.
2: Ama mesela Aurelio yazılmaz. Bence Aurelio şundan Aurelio diyeceğim. Mehmet oldu ya. Milli takımda tabii oynadı. Evet. Herkes de kabullendi. Çok iyi oyuncuydu çünkü. Çok
0: mükemmeldi
2: oyuncu.
0: Bence de.
1: Çok iyi oyuncu.
0: Trabzonspor'dan zaten Fenerbahçe'ye geldi daha sonra. Çok iyi futbolcuydu. Aziz Bey'in şimdi Salah ve Sörlot'la ilgili açıklamaları da var. Onları birazdan paylaşacağız. Ardından Hakan Safi'nin de bugün yapmış olduğu açıklamaları ekrana getireceğiz. Bir yandan da yine son sayfa etiketine gelen mesajlarınızı okumayı sürdüreceğiz. Onu söyleyelim. Osman Yalçın yazmış. Son sayfaya hoş geldin. Kanal senin demiş ama tabii kanal bizim olmasa da uzun süredir buradayız. Bir 10 yılı devirdik zaten biz de. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la yarışabilmesi için şu anki takıma en az 4 tane ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı var bence. Bir sol bek, bir stoper, bir sağ kanat, bir santrfor şimdilik demiş. Daha kalecisi var ve devamı da diye Osman Yalçın bu şekilde söylemiş. Selman Luma, biz Osimhen'den alışkınız. Salah come to Galatasaray demiş. Muhammed Salah konusunu da açacağız. Onu da söyleyelim. Ama Ertan Torunoğulları'nın Muhammed Salah'la konuştuğu konusunu daha önce zaten paylaşmıştık. Yani Fenerbahçe'de bir nedir ne değildir yoklaması şu anki mevcut yönetim tarafından yapıldı.
1: Ya Fenerbahçe'ye eldeki oyuncuları kıymetlendirecek bir teknik direktör gelmesi gerekiyor. Hırvatistan milli takım kalecisi, Brezilya milli takım kalecisi, Mihovic diye bir oyuncu aldınız. Mesela hiç oynatmadınız. Evet. Yani tamam alalım her şeyi alalım da tüm takımlar için söylüyorum bunu. Bir de financial fair play kuralları var. 10 artı 4 var. Dünya kupası
2: ya, beğenmeyip
1: var.
2: Beğenmeyip gönderdiniz stoper. Tamam, Banko evet. En iyi oyuncu. Komodo oynadı.
1: Evet. Fabrika sürekli oynattı.
0: Şöyle Fenerbahçe'de bu sezonun özetini bir hatırlayalım. Arkadaşlarımız çok güzel bir bant hazırladı. Dilerseniz hem böyle hafızamızı tazeleyelim. Ardından son sayfaya devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe tarihinin en hareketli ve çalkantılı sezonlarından birini geride bıraktı. 2024-25 sezonunun bitimiyle Sarı Lacivertli camiada kongre sesleri başladı. Seçim için imza toplansa da Ali Koç kongre için Eylül ayını işaret etti. Fenerbahçe yaz dönemini hem seçim hem de teknik direktör belirsizliğiyle girdi. Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusuydu. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla Londra'da bir araya geldi ve bu görüşmeden devam kararı çıktı. As Başkan Acun Ilıcalı, Mourinho ile devam edilmesi sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı. Sportif yapıda da değişime giden Fenerbahçe, Mario Branco ile yollarını ayırdı. Futbol koordinatörlüğü görevini önce Okan Özkan ve Devin Özek birlikte yürüttü. Ardından Okan Özkan ayrıldı. Bu yapılanma sonrasında ise yaz transfer dönemi beklenenden durgun başladı. Dušan Tadić, Edin Džeko gibi iki büyük figürün ayrılmasından doğan boşluk, kamuoyunu tatmin eden transferlerle doldurulamadı. 17 yıldır uzak kalınan Şampiyonlar Ligi için elemelere yalnızca iki yeni transferle çıkıldı. Bu isimler sezon içinde de performansları sıkça tartışılacak John Durham ve Archie Brown'dı. İkinci ön eleme turunda Feyenoord'la karşılaşan temsilcimiz 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında harika bir reaksiyon ortaya koyarak Hollanda ekibini Kadıköy'de 5-2 mağlup edip saf dışı bıraktı.
4: Archie Brown takipte ve aldı topu Archie Brown. İşte bu. Haydi Fred.
3: Fenerbahçe kara bulutları da üzerinden geçici olarak uzaklaştırdı. 12 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde playoff'a yükselen temsilcimizde transfer beklentileri de arttı. Özellikle kanat mevkinde ciddi boşluk yaşayan Sarı Lacivertliler Kerem Aktürkoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Ancak playoff turunda Benfica ile eşleşilmesi sonrası bu transfer tur sonrasına kaldı. Ali Koç yönetimi Şampiyonlar Ligi playoff turuna yeni bir transfer ekleyemedi.

0: tüm bu atmosferde 0-0 biten ilk maç sonrasında Lizbon'daki rövanş öncesi Jose Mourinho'nun basın toplantısı yönetimi tamamen hedefe koyar nitelikteydi. Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle elenmesi yönetime giden eleştirilerin dozunu daha da arttırdı. Bir gün sonrasında ise yönetim acil ve radikal bir yola giderek maliyetli bir kararla Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Gerek transfer sürecinin sonuna girilmesi, gerekse seçime kısa bir süre kalması dolayısıyla bu karar Türk spor kamuoyu tarafından tartışıldı. Ancak tartışmalar yerini kısa sürede transfer çılgınlığına bıraktı ve yönetim gaza bastı. Nene ve Edson Alvarez'le başlayan harekat, Kerem, Ederson ve Asensio ile sonlandı.
1: Selamlar sayın dinleyici. Benimle yeniden tanışmaya hazır mısınız? Ben Kerem Aktürkoğlu.
0: Fenerbahçe Ali Koç yönetiminin son transfer penceresi olan 2025 yazında toplam 87 milyon euroluk harcama gerçekleştirdi. Başkan Koç teknik adam seçimini milli araya bırakınca ligin 4. haftasındaki Gençler Birliği maçına Zeki Murat göreyle çıkıldı. Yerli yabancı teknik adam seçenekleri arasında birçok isimle görüşen Devin Özek, Alman tedrisatından yeni nesil teknik adam da karar kıldı. Domenico Tedesco göreve getirildi. İtalyan teknik adam göreve Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Alışılagelmiş bir takvimde gerçekleşmeyen Fenerbahçe başkanlık seçimi yakın seyreden bir yarışa sahne oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi ve Saadettin Saran 257 oy farkla yeni başkan seçildi.

0: Yeni yönetim göreve gelir gelmez kritik bir karar verme sürecini kucağında buldu. Tedesco ile lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, çiçeği burnunda yönetimin bir aksiyon alıp almayacağı sorularını beraberinde getirdi. Buna karşın saran yönetimi hem Devin Özek hem de Tedesco ile yola devam etme kararı aldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe'de oyun ve sonuçlar yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Sarı lacivertliler devre arasında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ve ligin sarı kırmızılılarla birlikte en golcü takımı olarak girdi. Umutlu başlayan Ocak ayı aynı zamanda sezonun en kritik kırılma noktası oldu. Guendouzi ve Musaba yeni organizasyonuyla ilk kez oynanan Turkcell Süper Kupa'ya yetiştirildi. Yarı finalde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri finalde de ezeli rakibi Galatasaray'ı aynı skorla geçerek kupanın sahibi oldu. Guendouzi ve Osterwolde'nin golleri yaklaşık 3 yıl sonra kupa getirdi.
1: Korner'ı kullandı. Cezalı'na bir vuruş, topalarda gol! Osterwolde!
0: Beklenen santrfor transferi ise gerçekleşmedi. Üstelik En-Nesyri, John Duran ve Cenk Tosun'la yollar ayrıldı. Takıma katılan tek forvet ise 18 yaşındaki Sidiki Şerif'ti. N'Golo Kante taraftarı heyecanlandırsa da hücum hattındaki eksiklikler sezonun kalanında belirleyici oldu. Saran yönetimi devre arasında toplam 55 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Ligin ikinci devresi iyi başladı. Sarı lacivertliler zorlu Kocaeli, Alanya ve Trabzon deplasmanlarından 9 puanla dönerek yarışta önemli bir virajı geçmeyi başardı. Ancak Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Nottingham Forest karşısında alınan ağır mağlubiyetle birlikte sarı lacivertliler hem sakatlık krizine hem de arka arkaya kötü sonuçlara tutuldu. Takımın önemli isimlerinden Skriniar ve Talisca'nın sakatlıklarıyla Fenerbahçe ligdeki en rahat fikstürünü puan kayıplarıyla geçti. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Karagümrük maçlarında toplam 7 puan kaybedildi. Nottingham deplasmanından gelen 2-1'lik galibiyet de tur için yeterli olmadı. Böylece sarı lacivertliler son 4 sezondaki en erken Avrupa vedasını yaşadı. Yarışta dezavantajlı bir pozisyona düşen Fenerbahçe, rakibinin kayıplarıyla yeniden umutlansa da iç saha maçlarında yaşanılan son dakika şanssızlıklarını aşamayınca kritik Galatasaray derbisine 4 puan geride gitti. Derbinin olduğu hafta içinde zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'la karşılaşan sarı lacivertliler bu mücadelede de 120. dakika penaltısıyla yıkıldı. Bu hareketli ve kaotik geçen sezonu telafi edecek tek şey derbi galibiyetiyle tekrar lig yarışında iddialı bir pozisyona gelmekti. Derbiye iyi başlayan ancak kaçırdığı penaltı sonrasında etkisiz bir oyun ortaya koyan Tedesco'nun öğrencileri sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ezeli rakip karşısında alınan ağır yenilgi Tedesco'nun Fenerbahçe'deki son müsabakası oldu. Zeki Murat Göle bir kez daha görev aldı. Kalan 3 haftada Galatasaray tökezlese de bir mucize gerçekleşmedi ve sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'de tüm bu süreç Saadettin Saran yönetimini de olağanüstü kongre kararı almaya götürdü. Kulüp Haziran ayında seçimli olağanüstü kongrenin yapılacağını duyurdu. Başkan Saransa bu seçimde aday olmayacağını açıkladı. Böylece Fenerbahçe bir yıl içinde 3. kez farklı bir başkan tarafından yönetilmeye hazırlanıyor. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe stadında gerçekleşecek kongrede Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.

heyecan artık Aspor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu

0: Sporun Radyosu.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Mehmet Özcan ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. Fenerbahçe'de seçim sürecini konuşuyoruz. Tabii konu konuyu açıyor. Diğer şeylere de yine dahil oluyoruz. Duran toplardan başladık. Nerelere gittik? Herkesi de yad ediyoruz bir yandan da, anlıyoruz tabii ki. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında taraftarı heyecanlandıracak iki isim vardı. Birisi Sörloth, diğeri Muhammed Salah. Onunla ilgili olarak neler söylemiş Aziz Yıldırım? Bir hemen hatırlatalım. Sörloth'la bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de diyor Aziz Yıldırım. Ardından Muhammed Salah konusuna giriş yapıyor ve Salah'la ilgili olarak da 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro, 3 sene kontrat ister herhalde dedi başkan. 90 milyon euroya yakın bir rakam çıkar. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız. Bunlara futbol komitemiz karar verecek dedi. Şimdi o bölümü de izledim canlı. Başkan orada yani direkt alırız gibi değil de dedik şu an aciliyet var mı diye bir öyle bir es verdi. Eğer derse ki futbol komitesi, o zaman ona göre davranırız dedi. Ama ortaya zaten başkan rakamları söyleyerek ne kadar büyük bir maliyet olacağını belirtti.
2: Ben Cemil pası şöyle atacağım.
1: Muhammed Salah Fenerbahçe için mesela böyle bir bütçeyle transfer edilmesi gereken bir futbolcu mudur?
2: Ben hani hem Aziz Başkan'a ek olsun hem Cemil pas olsun, Bernardo Silva da Galatasaray'da 3 yıl için 50 milyon euro istiyor. Yani Bernardo Silva 3 yıl için 50 milyon euro istiyorsa Salah 3 yıl için 60 ister yani. Doğrudur rakamlar bence. Cem'e de onu anlatmaya çalışalım. Çok öyle 10 milyon euroya falan Türkiye'de oynayabileceğini düşünmüyorum ben Salah'ın.
3: Bence bu rakamlar çılgınlık. Ben oyuncuların kıymetini oyun planının arttırdığını düşünen taraftayım. Hep de öyle kalacağım. 33 yaşında Salah.
2: Son transferini yapacak oyuncuya verilmez. Galatasaray Osimhen o parayı veriyor mu? Osimhen en az 2 transfer yapar.
3: Tabii.
2: Sané her şeye rağmen bir dünya kupası oynasın, 12 milyon eurodan daha fazlasını gider. En kötüsü Suudi Arabistan'da kazanır ama Salah dediğin doğru yani. Tabii. 3 yıl için 20 imza attı.
1: Salah şu an 33 yaşında.
3: 33 yaşında.
1: 92 doğumlu, hatta 34 olacak. 3 sene kontrat desek 37'ye kadar. Son özellikle tabii Galatasaray Liverpool maçlarını izlediğimiz için orada mesela fiziksel olarak gördüğünüz Salah sizce 3 senelik kontratı fiziksel olarak kaldırabilir mi?
2: Çok güzel soru Koray. Benim kafa yorduğum bir konudur bu. Mesela şimdi konudan konuya atlıyor olacağım. Hatta senden rica edeyim. Maçı da hatırlatacağım Cem, sana muhtemelen hatırlarsın. Fenerbahçe bir Manchester United maçı oynamıştı. 6-2 kaybettiği maçtı.
1: Tamam.
2: Wayne Rooney'nin kariyerindeki ilk Şampiyon Ligi maçıydı. Hat-trick yapmıştı. Wayne Rooney 18 yaşındaydı.
3: 18
2: yaşında. Bahsettiğimiz tarih 2004. Benim

0: Şimdi Rudy'nin futbol hayatı 32'de falan bitmeye başladı böyle Everton Amerika. Yani şundayım. O seviyelerin artık bence yıpratıcılık dozajı mı diyeceğim doğru kelime. Mesela ilk ayda gördük onu.
1: Evet. Ama şöyle söyleyeyim, ben mesela Rooney ile Salah'ın fiziksel olarak aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum.
0: Ha, Rooney'nin oynadığı oyun Tuncay Şanlı oyunu Tuncay gibi. Şanlı. O bir anda bitecek oyundu. Tabii. Tuncay da oynadığında müthiş oyuncu.
1: Şimdi Muhammed Salah mesela formayı çıkarıyor. Adamın üstüne bakıyorsun. Hiç yani futbol kariyerinin sonuna doğru yaklaşmış gibi de durmuyor. Ama bence Rooney'e göre kendisine çok daha iyi bakmış.
2: Salah buraya nasıl bakacak?
0: Ama işte ben şundayım. Cem, yani tamam. Futbolcu yaşı artık 35'lerden 40'lara gidiyoruz ama üst seviye çok oynadı. Onun öncesi Roma, Fiorentina, dön Chelsea gidip geldi yapamadı. Yani 3 senelik yani hepsinden bir Mertens hikayesi çıkmaz.
2: Tabii
0: çıkmaz. Mertens beni şaşırttı. 35'inde geldi. 38'inde, hele ki 37'sinde bence zirve performansı o. 102 puanlı şampiyonluk. Ama sen bir sezon diyorsan bir sezon Galatasaray'a karşı hele ki Anfield Road'da izlediğimiz Salah haylaylı bu ligin çok üzerinde hala.
1: Şeyle başlayalım istersen. Şimdi Chelsea ile Liverpool burada süper kupa maçı oynamıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Hatırlıyorum.
1: Dolmabahçe'de. O maça ben gitme imkanım olmuştu. Stada gitmiştim. Yani İngiliz taraftardan çok turist vardı statta o maçı yerinde izlemek için ve stadın yani çok büyük bölümü Liverpool sempatizanıydı ve gelenler de işte daha çok Arap Yarımadası'ndan
0: tabii
1: kişiler Salah ve Muhammed Salah etkisi vardı. Yani bir stadın, yani Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın oynadığı stadın neredeyse yarısını Muhammed Salah hayranları doldurmuştu. Onu söyleyeyim. Yani işin ekonomik boyutunda aslında sizin yükünüzü çok rahatlıkla hafifletebilecek bir oyuncu. Doğru pazarlama ve ürün satışı vesaireyle, reklamlarla birlikte de belki işin o boyutunu öyle birazcık yükü hafifletebilir Fenerbahçe.
2: Ben çok net söyleyeceğim. Ben asla Salah ilk tercihim olmaz. Ya gidin Pavlidis alın. Genç, daha önce Kerem'le oynadı. Zaten çıkma durumu var
1: ama
2: bir şekilde.
1: Ama aynı bölge değil ki tam olarak.
2: Ama şöyle, sizin orada alacağınız, ben mesela Salah'a şunu da çok merak ediyorum. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye nasıl bakıyor?
1: Şöyle yani düşün. Kerem, Asensio, Muhammed Salah, önlerinde bir santrfor. Olmaz mı?
2: Ben olur bu parayı vermem.
1: Çok iyi olur bence. Ama bu paraya değer mi?
2: Ben bu parayı vermem. Onu net söyleyeyim.
1: Ya şimdi ilk Galatasaray'la oynadığı maçı Liverpool'un ben izlediğimde dedim ki ya Salah da artık dedim.
0: Bitmişti mi?
1: Zaten yedekti daha doğrusu, yani orada süre almadı biliyorsun sonradan. Özür diliyorum, rövanş maçının ilk yarısında hatta, yani Galatasaray'ın yenildiği karşılaşmada gol attı biliyorsun, enfes bir gol. O maçın ilk
0: penaltı
1: yarısında
0: kaçırdı.
1: Da, tabii.
0: Penaltı kaçırdı değil mi? Salah kaçırdı penaltıyı.
2: Salah bir penaltı kaçırdı. Penaltı
0: İkinci yarı çok iyi ama sola ekşi
1: İkinci yarı
0: attı.
1: Çok iyiydi. Yani ama ilk yarı düşündüğüm şey, ikinci yarı tamamen yıkıldı mesela.
0: Ezber
2: Salah Firmino Mane zamanının Salah'a gelecekse gelsin.
1: Evet.
2: Ama ben şimdiki Salah bence Türkiye'ye nasıl bakacak? Ya burada bir emeklilik mi geçirecek Salah? Kontratı aldıktan sonra hikaye ne olacak? Hadi bir sene. Tamam, iyi bir performans. 3 seneden bahsediyoruz. Hani bence çok oyuncu var dünyada. Ben zaten şuna çok karşıyım. Yani hep isimler mesela dönüp dolaşıp aynı isimler. Sörloth üzerinden gidiyoruz mesela. Şimdi Salah çıktı. Ya çok oyuncu var. Ya dünyada kafayı kaldırıp farklı coğrafyalara baktığınızda, şimdi biz isim söylemeyelim yanlış anlaşılıyor, birçok santrafor bulunur, girilebilir. Ama neden Salah ve bu rakamlar? Fenerbahçe şimdi zaten Ederson'a 11 milyon gibi bir rakamdan bahsediyor. Hani maaş rakamı bir rakamlardan Fenerbahçe düşecek çıkacak derken hani 20 milyon vergilerle 30 milyon. Ben çok anlamakta zorlanıyorum. Ya bu bakış açısını anlamakta zorlanıyorum. Ben yıldız transfer bakış açısının Fenerbahçe'yi bir yere getireceğini düşünmeyen taraftayım. O Los Galacticos hikayesi bitti. Ya Fenerbahçe bir takım olacak. Ama halen yıldızlar üzerinden bir hikaye anlatılıyor. Yıldız getireceğim, yıldız oyuncular gelecek. Öyle değil. Bir takım harmonisi yaratmak gerekiyor.
1: Ya Guendouzi, Kante, önlerinde Asensio, kenarda Salah, solda Kerem, ileri uçta santrfor.
0: Sidik Şerif olmaz yani.
1: Sidik Şerif tabii ki ama yani saydığında isim olarak ya Muhammed Salah'tan
0: ben
1: bahsediyorum.
0: Ben şeyin matematiğini yapayım. Cem bilmiyorum sen. Ben şeyin matematiğini çok yapıyorum. Ön tarafın yaş ortalaması. Şimdi Kerem 98'de 28 yaşında 29'a girecek. Asensio 30 yaşında benim bildiğim. Salah 33. Bir kere forvetin muhakkak 25-26 olarak. O dengeyi sağlaman gerekiyor. Şimdi Galatasaray Mertens aldığında 35 yaşında. Öndeki Icardi 29'du. Rashid ise 24-25'ti. Gençti o dönemler. Evet. Yine 97'liydi çünkü hatırladığım kadarıyla. Kerem aynı şekilde gençti.

0: 24-25 yaşındaydı. Yani orada o Mertens'i zaten taşımaya aday bir yaş grubu vardı orada. Biraz artık futbolda bazı matematiklerin olması gerektiğini düşünüyorum ben mesela. Yani Kante varsa orada İsmail Yüksek de banka olacak. Orayı tabii dengeleyecek bakarsam. Salah olur. Tabii ki hani kimse hayır diyemezsin ama ön taraftaki forvet tercihi de çok önemli.
1: Evet.
2: Alper Salah'dan Bey yazdı. Geldi. Mesela Aykut Kocaman geldi. Bence Oğuz Aydın'ı sağ önde oynatır. Banko'da oynar.
1: Salah yedin o zaman.
0: Vallahi ben eline Hatun Şeşe'ye benzemez o. Sana bir şey söyleyeyim Cem.
2: Vallahi oynatır.
0: Daha ilk haftadan biter hocalık. O iş Salah oynar ya. Orada artık Oğuz'a sağ bek falan atarsın yani.
1: Salah da kesilmez artık herhalde.
2: Yok yok, almaz, aldırmaz. Oğuz yani şöyle eldeki oyuncuları kıymetlendirebilecek bir bakış açısıyla yapabilir yani. Ben gerçekten mesela Oğuz Aydın'ı mesela Aykut Kocaman'a çok kıymetli bir hale dönüştürebileceğine inanıyorum.
1: Salaha gerek yok diyorsun.
2: Almam. O paraları asla almam. Ha şöyle çok uygun bir rakam olur. Hani alırım ama yok. Yani çok büyük paralar yakıyoruz biz.
1: Galatasaray'ın gündemine gelir mi?
0: Galatasaray'ın gündemine gelmemesi gerek. Sane var.
1: Hala bunu bilgi olarak söylüyorum yani. Var mı öyle bir
0: yok,
1: şey?
0: Yok hayır. Galatasaray tam tersine o tarz yani bir kurşun atacaksa 10 numaraya veya merkez orta sahaya. Yani bahsedeceğimiz isimlerde. Evet. İlerleyen bölümde konuşuruz. Biraz Bernardo Silva, KPN Turam. Bu isimleri konuşuyoruz yani Galatasaray için.
1: Alper Bey yazmış. Aziz Başkan'a buradan sesleniyormuş bizim aracılığımızla. Şampiyonluğun reçetesini veriyorum. Hazır mısınız demiş. Hazırız. Devamını okuyorum. Greenwood, Grassi, Leao, Kerem. Diğer sezon baskıyı kaldıramıyor demiş. Asensio, Kante, Gendouzi orta saha. Şikriniar'ın yanına Kim Min-jae, Archie Brown. Cenao'dan da yine bir bek söylemiş. Kaleye de Berke Özer müthiş olurdu demiş.
2: Berke'yi kaçırmayacaktı zaten Fenerbahçe. Ya Berke bence çok iyi bir kaleci.
0: Çok iyi kaleci.
2: Ama şimdi almaya kalksanız 30'lardan falan kapı tabii açıyorlar. Zor.
1: Recep Bey, Recep Tılmaç. O da diyor ki Muhammed Salah'ın kalitesine ve kariyerine saygı duymakla birlikte şunu unutmamak gerekir. Salah bu yaşta yüksek maliyette gelme taraftarı değilim diyor. Gelecekse şayet. Ama uygun maliyette alınabilecekse gelmesi taraftarıyım. Kante'de yapılan hatanın yapılmamasını düşünüyorum demiş Recep Tılmaç.
0: Kante benzetmesi güzel aslında, doğru, yoksa doğru. Kimse hayır diyemez.
2: Tabii.
1: Hakan Safi Bey'in de açıklamaları vardı. Neler söylemiş dilerseniz onu da bir izleyelim, ardından devam edelim.
3: Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz son sezonlarda üst üste yaşadığı seçimlerle bir türlü yönetim istikrarını sağlayamadı. Saha içinde istediğimiz sonuçlar gelmedikçe camia içindeki huzursuzluk arttı ve beklentiler de haklı olarak çok yükseldi. Ben Eylül ayında aynı huzursuzluğa, aynı beklentilere sahip olan bir Fenerbahçe sevdalısı olarak bu yola çıktım. Adaylık kararımı alırken de kimseden bir işaret beklemedim. Kimin aday olacağına da hiç bakmadım. Herhangi bir şartla koşmadım. Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım dedim. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ama şuna emin olun. Ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'yi mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Bunun için de açık kalplilikle söylüyorum. Herhangi bir limitimiz yok. Emin olabilirsiniz. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bize yıldız oyuncu ne diyorlar? Alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında kulübü gelirleri temlikli financial fair play'in kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyetini de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos'u al, Benzema'yı al, sana yakışan budur diyenlerin aday olduklarında yıldız ile olmaz bu işler demelerinde siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Asıl üzücü nokta neyi biliyor musunuz arkadaşlar? UEFA Financial Fair Play kuralına bu kadar az hakim olanların asılsız ceza ihtimalleri üzerinden Fenerbahçe'yi korkutmaya, kongre üyesini de yanıltmaya çalışmasıdır. UEFA'nın koymuş olduğu kurallar gayet net, açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırıp çok rahatlıkla bu bilgilere ulaşabilirler. Bizler bir yılına geliyoruz, şampiyon yapıp bırakacağız deyip sonrasında başka yerlerde onu öylesine söyledim diyenlerden de biz asla olmayacağız. Şunu da sizlere garanti ediyorum. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. Stat yenileme vaadi verip bir yıllık adaylık bu, sonrasına bakarız diyerek kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağız. Yıllardır ne diyoruz? Transferler kampa yetişecek dedikten sonra harekete geçmek için Avrupa'dan da elenmeyi bekleyenlerden de olmayacağız. Ne diyorlar? Bu iş sadece parayla olmaz deniyor. Öncelikle belirtelim, parasız iş olmaz bu işler. Bizler sadece ortaya para koymayı değil, akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçe'mize nasıl kaynak sağlayacağımızı da tüm şeffaflığıyla açık ve net bir şekilde açıklayacağız. Yaklaşık Fenerbahçe'nin bugün 350 milyon euro olan gelirlerini önce 500 milyon euroya, sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım saha içinde tarihin en iyi kadrolarından birini kurduktan sonra bu oyuncu grubunu saha dışında da tüm gücümüzle koruyacağız. Ben görevdeyken kimsenin yapı kurmasına, bizi engellemesine izin vermeyeceğim. Benim olduğum yerde ancak yapıyı ben kurarım.
1: Evet, Hakan Safi'nin açıklamalarını ekrana getirdik. Benim olduğum yerde yapıyı ben kurarım dedi. İddialı bir sözü var. Aziz Bey'e yine göndermeleri var kendisinin. Özellikle transfere dair daha önce söylediği sözleri hatırlattı Cem. Nasıl değerlendiriyorsun? Biraz daha karşılıklı şu an.
0: Atışmalar başlıyor.
1: Başlıyor gibi değil
0: Serdar
1: mi?
0: Serdar Dursun olmaz, gidip Benzema alacaksın.
4: Tabii.
0: Demişti Ali Koç. Hatırlıyorum, Ali Koç eleştirisi oydu mesela transferden. Ama şimdi biraz daha ayakları yere sağlam basan açıklamalar yapıyor aslında. Hakan Safi'nin göndermesi oradan, ben öyle yorumladım.
2: Tabii. Şöyle, Hakan Safi'nin şu andaki en önemli avantajı mesajların çok net vermesi. Bu sürecin başından kronolojik olarak aldığımızda başından beri ben tek gireceğim dedi. Tek bir şekilde yoluna devam ediyor. Ve ben süreç ilerledikçe bu atışmaların da dozajının sertleştiğini düşünen taraftayım. Hakan Safi'nin avantajı şu, başından bu yana söylediklerinin dışına çıkmıyor. Çok net olarak yıldız oyuncu getireceğini söylüyor. Altını çiziyor. Şampiyonluk konusunda çok iddialı. Fakat gün geçtikçe bu mesajlar karşılıklı olarak ortaya konulunca hava sertleştiğinde ben bu sertleşen havanın da Aziz Yıldırım'ın lehine olacağını düşünüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım bu konularda çok tecrübeli. Yani Aziz Yıldırım şu anda bence transfer açıklama konusunda da Hakan Safi'nin bir adım atmasını bekliyor. Ondan bir hamle aldıktan sonra bir hamle yapacak. Çünkü bu kongre süreçlerine çok hakim. Özellikle son sürece kadar elindeki kozunu saklayacağını düşünüyorum ben Aziz Bey'in. Hakan Safi ise çok heyecanlı. Verdiği mesajlarla gençlerin özellikle gönlünü almaya çalışıyor. Ki şunu söyleyeyim, bu seçimin galibi de bence gençlerin gönlüne giren olacak. Çünkü son dönemde Fenerbahçe'de çok fazla genç kongre üyesi var. Yani 18-35 yaş arası 20 binden fazla, 23 bin olarak söyleniyor. Genç kongre adayı var. 44.741 kişi oy atabilecek. Bir de asıl mesele oy atmaya ne kadar kişinin geleceği. Yani eğer fazla olursa ben Hakan Safi'nin bu yarıştan başarıyla çıkabileceğini düşünüyorum.
0: Ben hatta biraz Koray'ı hazırlıksız yakalayayım. Koray, rica etsem 2024 seçimi Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oylarını söyler misin? Oradan bir toplama yapalım. Tabii. Çünkü ondan bence daha fazla katılım olacak.
2: Tabii.
0: Ben Cem'le hemfikirim. Yüksek katılım bence de Hakan Safi'ye yarayacak. Yüksek yani ne kadar genç üyeler oy kullanmaya gelirse Aziz Yıldırım'la büyümemiş.
2: Tabii.
0: şu an o 12 senelik başarısızlığa şahit olmuş, yani hemen değişim isteyenler, üstüne bir de iddialı söylemler. Sonuçta Galatasaray'da Burak Elmas, Beşiktaş Tansanar Atın kazandığı seçimler hep yüksek katılımın. Ya
2: çok ilginç.
0: Daha
2: çok
0: böyle iddialı açıklamalar.
2: Değişimcilerin aslında bir yarışı tabii bu. Bir anda gelenekselciler var. Yani Aziz Yıldırım ve cephesi de.
0: Yani o şeyi hatırlıyorum.
1: 2024'tekini diyorsun değil mi?
0: Oray, şunu hatırlıyorum. 2018'dekinde Aziz Yıldırım 4000 oy alırken Ali Koç 16 küsür bin oy almıştı. Yani 4'e katlamıştı. Evet. Çok net, hani oran tabii olarak bakarsak da 20'de 16 yüzde
1: 2024'tekini söyleyeyim.
0: 2024 %60 %40 kalmış aklımda.
1: %61'e %38.9 doğru. 16.464 oy Ali Koç. Aziz Yıldırım 10.483 oy.
0: Yani 26.000, 27.000 katılım.
1: Tabii. Bu katılım sefer düşük ama orada.
2: Düşük.
1: Önceki ilk eskisinde daha yüksekti.
0: Ha şöyle 16.10.26.
1: Tamam, daha önceki seçimlerde yine Ali Bey ile Aziz Bey arasında katılım çok daha fazla.
0: Yani şundayım, şimdi gelip 30 bin kişi oy kullanırsa, ya da yine senden rica edeyim Koray, yine hazırlık sekonum, kusura bakma lütfen. Yok, Saadettin Sarın Ali Koç seçimi hemen bu sene başıydı. Oradaki oyları söyler misin?
1: 2025.
0: Orada bayağı tabii kafa kafayaydı.
2: Tabii kafa kafaya.
0: Yani son tabii sandıklarda Saadettin Sarın öne geçip kazanmıştı. Evet. Hani toplam oy orada da 20 bini geçtiği için Saadettin Sarın'a yaradı.
2: Doğru.
0: Böyle
2: doğru,
0: hatırlıyorum. Doğru. Orada biraz psikolojik sınır 20 bin gibi tabii bir şey. Sonuçta yani kemik oy düşünülüyor.
2: Tabii.
0: Aziz Yıldırım şimdi 10 bin kemik oyu var.
2: Tabii 10 bin, 12
1: bin. 12.325 oy almış Saadettin Bey. 12.068 oy almış Ali Bey.
0: Ali Bey'deki o
1: 24.500
0: çok
1: civarı.
0: Hayır, şundayım.
1: 24.732 oy varmış toplam.
0: 4.000 düşmüş oy tabii, çok doğal. 7 sene şampiyon olamadı. İşte tabii hoca tercihleri, Mourinho'ya gönderdi Tedesco. Bir de üstüne seçimden 3 gün önce hatırla Alanya maçında İrfan Can elinden kaçırdı. Dramatik bir puan kaybı. O direkt sanda etki etti.
2: Doğru.
0: Ama 25.000'in altı mesela. 25.000'in üstüne çıkması bence Hakan Safi'ye yarar.
2: Ben %100 katılıyorum. Yani o artış bence Hakan Bey'in lehine olur.
0: Ben mesela şahsen Aziz Yıldırım'ın ekibinde olsam Koray, muhtemelen bir 12.000 oy öngörürüm. Şundan dolayı en son 2024 seçiminde 10.000 oy almış. Yine nispeten o dönem için güçlü sayılacak bir Ali Koç'a karşı. Hı. Şimdi tabii Ali Koç'uyla bir tutmayacağız Hakan Safi'nin camia içindeki ağırlığını, gücünü. O yüzden 10.000'den daha fazla oy alır diye hesaplarım. Aslında iki taraf için de geçerli. Hakan Safi tarafından da bir matematik yapmaya çalışsam. Aziz Yıldırım muhtemelen minimum 12.000 oy alır gibi görüyorum ben. Çünkü hani favori olmadığı seçimde 10.000 evet, oy aldığını tabii düşünürsek. 25.000 üstü katılım olursa Hakan Safi'nin de bence seçilme şansı var.
2: Ya bir de 5 Haziran'da biri Conte'yi açıkladı, ikisinden biri. Ya şimdi bugünden mesela biz çok önemli cümleler kuruyoruz seçime dair ama ya inanılmaz bir yarış var.
0: Bu sefer ve şeye benzemez, doğru olacak söylüyorsun. Aziz Yıldırım Mourinho'yu işaret etti. Hı. Ali Koç Mourinho'yu getirdi ama
2: getirdi.
0: Bu sefer tam tersi. Hangi teknik direktör olursa olsun bence son anda açıklanır.
2: Tabii.
0: Ki zaten hatırla, Aziz Yıldırım'da onun bilgisi ve izni dahilinde sözleşme imzalandı.
2: Sözleşme.
0: Sonra seçime gitti. Aziz Yıldırım da seçilse hoca Mourinho olacaktı.
2: Olacaktı. Doğru.
1: Evet.
2: Doğru.
1: Birazdan bir son dakika bilgisi gelecek. Onu söyleyelim. Bir ekran başında özellikle
0: kırmızı
1: ayrılmayın. Kırmızı var. söyleyelim. Maldini'nin yine paylaşımı vardı. Onu da konuşuruz. Ama şimdi eli kulağımda arkadaşlardan, o son dakika geleceği için Maldini konusuna girmiyorum. Birazdan gireriz. Beşiktaş'la ilgili bir son dakikamız olacak. Onu da söyleyelim. Orada da biliyorsunuz Sergen Hoca ayrıldıktan sonra teknik direktör meselesi konuşuluyor. Efecan bizimle birlikte, A-Spor muhabiri Efecan Öztaş. Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç yurt dışına gitti. Önder Özen de kendisine eşlik edecek. Nereye gittiler? Detaylar nedir? Efecan hoş geldin. İyi geceler.
4: Teşekkürler Koray Bolalı, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları paylaşmanı rica edelim.
4: Tabii Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Zaten biz de cumartesi günü Önder Özen'in futbol aklı Sayın Başkan Serdar Dalı'ya tüm listeyi verdiğini söylemiştik. Ardından bu listedeki isimler, önce Önder Özen tabii göreve başladıktan sonra bu liste oldukça kabarıktı. 12 kişilik bir listeydi bu. An itibariyle bu liste 3 kişiye düşmüş durumda. Sayın As Başkan Murat Kılıç da dün akşam teknik direktör görüşmeleri için yurt dışına hareket etti. Sportif direktör Önder Özen de bu sabah saatlerinde görüşmelerde Murat Kılıç'a eşlik etmek için sabah saatlerinde uçuş

0: gerçekleştirilmiş olacak ve artık teknik direktör adaylarıyla Beşiktaş yönetimi yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek için yurt dışına gidiyor diyebiliriz. Murat Kılıç, Beşiktaş As Başkanı, Futbol Komitesi'nin önemli isimlerinden biri. Onun altını çizelim ve Beşiktaş Futbol Akıllı'da Önder Özen kendisine eşlik ederek teknik direktör adaylarıyla ikna etme çalışmalarına başlayacaklar. Yüzde gerçekleşecek bu teknik direktör görüşmeleri. Onu söyleyebilirim Koray Baloğlu. İlk gelen bilgiler Filipe Luis'in de zaten biz A Spor reklamlarında yaklaşık bir haftadır Beşiktaş'ın sitesinde olduğunu söylüyorduk ama Filipe Luis'i de ikna etmeye çalışacaklarını Beşiktaş yönetiminin altını çizelim. Başka adaylar var mı? An itibariyle birçok isim çıktı. Beşiktaş resmi sitesinden de zaten birçok ismi yalanlamış oldu akşam saatlerinde resmi siteden. Spekülasyonu yol açmamak için biz net olan isimler üzerinden ilerleyelim. Filipe Luis'in adaylar arasında olduğunu belirtelim ama herhangi bir başka aday şu an için bir somut adım olmadığı için ismini almak doğru olmaz. Beşiktaş yönetimi bayramdan hemen sonra teknik direktör konusunu kapatmak istiyor. Sayın As Başkan'ın yurt dışında olduğunu, Portekiz'e gideceğini söyleyebiliriz. Zaten Portekiz olduğunu söyleyebiliriz. Önder Özen de sabah saatlerinde onunla beraber Portekiz'e uçuş yapmış olacak. Murat Kılıç'ın yanına gidecek ve artık Beşiktaş'ta teknik direktör konusu somut adımlar atılarak bitirilmeye çalışılacak Koray Baloğlu.
1: Portekiz'e gidecek dedim. Portekizli teknik direktör olarak mı algılanmalı yoksa orada tabii Portekiz dışından isimlerle de görüşme ihtimali var mı sence?
0: Şu an gelen bilgiler Portekiz dışındaki teknik direktörler olduğu yönünde. Az önce de söylediğim Filipe Luis'in ismi çok sıcak, onu söyleyebilirim. İkna edilmeye çalışılacak ama başka adaylar da mevcut.
1: Evet. Efecan teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Beşiktaş'ta bir hareketlilik olduğu aşikar zaten işte. Yurt dışına gidilecek, görüşmeler yapılacak. Ardından da bir değerlendirme olacak. Ona göre de siyah beyazlılar kararını verecek belki de. Hazır son dakika ekrandayken Filipe Luis'i ikna etmeye çalışacak dedik ama hoca buraya gelmek ister mi? O konuda zaten iknadan kasıt o. Yani Türkiye'yi tercih etmeyi şu aşamada düşünüyor mu? Düşünmüyorsa Beşiktaş nasıl ikna edebilir? Bir de tabii ki o da var. Belli bir hedef, proje anlatmak gerekecek. Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz? Önder Hoca'nın gelmesiyle birlikte Önder Özen'in.
2: Ben tembellik yapıp Cem'e sözü şöyle vereyim mi? Okan Hoca varken Galatasaray başka hoca aramadığı için ben çok diğer teknik adamların durumunu takip etmedim. Benim bildiğim Cem'in şöyle bilmesi gerek. Bir ara Fenerbahçe'ye de evet, konuşuldu. Evet, oradan futbolculuğunu çok iyi hatırlıyoruz. Tabii. Bir de Brezilya'da galiba şampiyonlukları
3: evet,
2: var.
3: Evet. Brezilya'da çok başarılı bir hoca. Bana kalırsa ben Önder Özen'in mesela Filipe Luis'i ikna edebileceğini düşünen taraftayım. Çünkü hoca da bir Avrupa serüveni istiyor. Bir Avrupa'ya açılmak istiyor. Fakat Önder Özen ağırlıklı bir tercih olursa ben teknik direktörün İspanya olacağını düşünüyorum. Bunu da şöyle söyleyeceğim. Çünkü ülkede oyunu bence en iyi takip eden isimlerden biri Önder Özen. Ona hayırlı olsun diyelim Beşiktaş kariyerinde. Dünyada İspanyollar çok fazla başarı sağladılar. Oyunun gelişiminde bir de teknik direktörlerinde. Dönüp bakalım şimdi. Fabregas, Alonso, Luis Enrique. Hani çok daha bu listeyi genişletebiliriz. Son dönemde bence...
2: Konuyu biraz belki dağıtacağım. İzleyicilere de hani böyle bir ek olsun. Şimdi Barcelona Real Madrid üzerine okuyoruz ya. İspanya futbolunu Cem. Bir bak hep bas kökenliler. Sosyal Bilbao çıkışlı bir sürü kaleci var. Tabii. Kalecileri yakın. Oyuncu da çok var. Orta saha oyuncuları hep oradan çıkmış. Yani
3: %100.
2: Real Madrid Barcelona görmeden de mesela şimdi Premier Lig'e transfer yapıyorlar. İspanya komple artık o 92 Barcelona olimpiyatlarının etkisi mi? Her sporda var. Dün de hakem kurbanı oldular Olympiakos Real Madrid. Ben normalde çok takılmam basketbol maçlarına. Kore'nin yani futbolda bütün o şeyimizi ama hakikaten yazık oldu Real Madrid'e. Öyle iki faul çaldılar ki yani her sporda varlar. O yüzden de İspanyol kulübüne çok ama bize uymuyor Cem. O da bir gerçek.
3: Ya evet o boyutuyla ama dünyada oyuna damga vuruyor artık İspanyol teknik direktörler. Ya böyle bir tercih olursa şaşırmam.
2: Bizde Portekizliler son dönem uymadı.
1: Simeone tedrisatından geçmiş bir teknik adam. Yani o da Arda Turan, nasıl dikkat çekiyorsa.
3: Tabii.
1: Felipe Luis de aynı şekilde Brezilya'da iyi işler yaptı Flamengo ile birlikte. O yüzden öyle bir durumda söz konusu.
2: O Brezilyalıların bir de hani futbol tutkusu biraz Brezilya'da mesela tam tersi. Güney Amerika'da bence bize en uygun. Zaten Brezilya ekolünden gelip de bizde genelde başı. Arjantinler bizde bazen biraz

0: risk olur. Hani Brezilya o anlamda daha garantili ama Felipe Luis'in kariyer Atletico Madrid aslına bakarsak hepimiz oradan hatırlıyoruz. Doğru.
1: İspanyolların bir de son dönemde antrenman metotlarında da çok öndeler. Mesela dünyada en iyi antrenman modelleri onlar da çok çalışıyorlar bu konu üzerine. Benim sanki aklımda bir İspanyol teknik direktör tercihi yaparsa ben şaşırmam.
2: Olabilir diyorsun.
0: Beşiktaş konuşulan var mı?
1: Sarabia konuşuluyordu. Onun dışında
2: çok ya bir sürü isim Valverde var şu anda. Mesela Nuno Espirito Santo da çok konuşuluyor.
0: O Portekizli, değil miydi?
2: Portekizli.
1: Valverde.
2: Birçok isim var. Valverde'nin adı
0: Espirito Santo West Ham'ı düşürmedi mi?
2: Düşürdü.
0: Arsenal maçı çok itiraz etti çünkü hatırlıyorum o gole. Beşiktaş'a yani rakip oldu ama. Ya
2: Wolverhampton'dayken mi?
0: Sanki Beşiktaş'a rakip oldu hoca olarak. Öyle kalmış aklımda.
2: Ben de öyle hatırlıyorum.
0: Yani bir ülkemizde gördük Nuno Espirito Santo'yu.
2: Evet. Bakalım nasıl şekillenecek göreceğiz. Murat Kılıç yurt dışına gitti dedik. Beşiktaş As Başkanı Önder Özen de kendisine eşlik edecek. Orada bir dizi görüşme yapılacak. Ardından zaten yavaş yavaş şekillenir herhalde, bayram sonrasına kalır bu süreç.
1: Ben hızlı aksiyon zaten alacaklarını düşünüyorum ama. Yani Beşiktaş kısa sürede çözecek gibi geliyor bana
2: olması
1: bu işi.
2: Lazım. Bence burada Beşiktaş için en büyük dezavantaj son yıllardaki inanılmaz teknik direktör değişimi.
0: Tabii çok fazla var.
2: Yani şimdi bugün Beşiktaş bana gelse, ben bir yabancı olsam ilk yapacağım şey neler aç olur? Bakalım ne yapmış Beşiktaş.
0: Sen Van Bronckhorst neden gönderdim derim. Neden Solskjaer gönderdin derim. Evet. Tabii. Bak ortalamaları çok kötü
2: ya
0: değil.
2: Bu sezona geçen sezon ya menajerine diyeceksin ki bak bakalım yani nedir durum. Menajer ama diyecek ki ya bu kadar hoca
0: Koray,
2: değişmiş.
0: Bir şey
2: orada ikna
0: sana
2: etme kabiliyeti çok değerli ve önemli.
0: Yani doğru. Özellikle İtalya'da inanılmaz bir teknik adam sirkülasyonu başladı.
1: Var. Aa, evet.
0: Premier Lig'de Tottenham bu sene en son Tudor De Zerbi ile kaldılar. Yani aa, bence artık Avrupa'da da çok başladı teknik adam değişimleri. İşte Real Madrid baktığında. Şimdi aa, Hans Flick ile Barcelona bir uzun yıllar gider. Simone çok istisna oldu. Juventus, Milan aa, kafadan İnter'de değişiyor. Şampiyon olsa da olmasa da Inzaghi gitti mesela orada. Biraz tamam biz zaten hep hoca değiştiriyoruz ama bence artık Avrupa'daki takımlarda da çok. Mesela kim olabilirdi?
2: Nottingham Forest da çok değiştirdi diye.
0: Nottingham'da çok, çok değiştirdi. O biraz doğru kulüp sahibiyle de tabii, ilişkisi var. Yani doğru telaffuzu tam bilmiyorum. Hull City mi, Hull City mi? Ne diyeceğiz? Hull mesela Premier Lig'e çıkmasalardı bence Jakrovic müthiş opsiyon olurdu.
1: Tabii Jakrovic çok iyi.
0: Biz ligi de gördü doğru mesela. Yugoslav ekolü de bize hep uyuyor zaten.
1: Ben Beşiktaş'ta Nuri Şahin de mesela olabileceğini düşünüyorum ama acaba o şampiyonluk stresini o büyük camiayı kaldırabilir mi soru işaretlerini koyuyorlar masaya. Ben Nuri Hoca'yı da çok beğeniyorum.
0: Ben Nuri Şahin'in de oyununu yakıştırıyorum büyük takıma.
2: Nuri Hoca'ya sabredilir mi bilmiyorum da ben de beğeniyorum ama bu arada tabii ki Başakşehir gibi bir kulübü yok
0: tabii,
2: saymayalım.
0: Tabii.
2: Oraya bağlayıcı
0: Avrupa'ya
2: sözleşmesi
0: gidiyor
2: var.
0: Tabii. Avrupa'ya gidecek.
2: O yüzden yani zaten olmayacak gibi duruyor şu anda.
0: Ay zaten lig bittiği gibi kupa finalinde gönlüm tabii Trabzon'dan yanadıydı. Hani sırf Trabzonspor kupayı kazansın konferansta tabii bir yani ön elemeyle. Çünkü bu arada yani Başakşehir konferansta bence Nuri Şahin gibi bir idealist teknik adamla kesin grup aşaması yapar.
1: Yapar.
0: Grupta da zorlar yani işte şimdi daha oynanmadı değil mi final? Geçen hafta Avrupa Ligi oynandı. Konferans herhalde bu hafta oynanacak. Arda'yı eleyen takım kimdi? Strasbourg'la Vallecano mu? Böyle çok aman aman takımlar değil yani konferansta final oynayanlar.
2: Doğru. Doğru.
1: Doğru.
2: Şimdi ben kimim yapacağız ama şu Maldini paylaşımını da bir aradan çıkaralım isterseniz, ondan sonra yapalım. Paolo Maldini hazır, az önce konusu vardı, son dakika verdiğimiz için unutmayalım biz de Hakan Safi Bey'in açıklamaları sırasında. Bakın Paolo Maldini bu paylaşımı yaptı. Hakan Safi ile birlikte İstanbul'dan bir fotoğraf, sohbet ediyorlar kendileri ve şu notu paylaştı bu paylaşımda. İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim dedi.
1: Benim bu iş çok aklıma yatmadı. Neden diyeceksiniz? Ya neden? Resmi bir görevi olacak mı Fenerbahçe'de? Bir sportif direktör, futbol direktörü yapılan
2: bence resmi bir görev değil de bir danışman gibi.
1: Ya bana çok fotoğraf gibi geliyor. Ya fotoğraf sadece.
0: Biraz sulandıracağım kusura bakma. Kıvanç Tatlıtuğ kalk büyüğün geldi adam. Heykel gibi ya futbolculuğundayken yakışıklıydı zaten. Çok da iyi futbolcuydu bu arada. Ben çok severdim hani sol bek sonra sonlara doğru kariyer. Stoper hatta benim tribünde olduğum maç golü de atmıştı 3-3'lük maç Milan-Liverpool.

0: Üçlerine dair getirdi. Çok güzel böyle hatıralarımız yok son dönemde. Hakan Bey özelinde söylemiyorum bunu, yanlış anlamasın. Lütfen, Maldini çok değerli bir isim, Mehmet de söyledi. Hayran olduğumuz futbolculardan birisidir. Yani özellikle bizim kuşak için idol oyunculardan birisi.
1: İdol, hakikaten.
0: Milan'da da önemli işleri var bu arada. Yayından önce editörümüz Akif'le konuştuk. İşte Leao'nun alınması, Tonali gibi isimlerin alındığı dönemde hep Maldini parmağı var. Pioli ile birlikte Milan'da uzun süre sonra şampiyonluk hasretini dindirmişti.
2: Bayağı,
0: evet. 11 yıl sonra.
2: Inter'e kıyasla düşük bütçeyle şampiyon
0: tabii,
2: yaptı.
0: O şampiyonlukta da Maldini'nin ciddi etkisi var. Ve katkısı var. Şimdi bu ayrı bir boyut. Ama sizin kafanızı kurcalayan kısım, resmi bir görev olsa içim daha rahat eder diyorsun sen anladığım kadarıyla.
3: Tabii yani ona göre çalışır. Yoksa şu şey ya, telefon kaldırıp Maldini şöyle bir oyuncu var nedir, senin fikrin mi hikaye?
0: Onun cevabını biz ne zaman öğreneceğiz biliyor musun? Bugün Hakan Bey A-Spor'a konuk olacak canlı yayında. Arkadaşlarımız da zaten sorulur. Maldini konusunu harika. Soracaktır.
3: Müthiş.
0: Böylece kafalarda soru işareti netleşir. Kalmaz ama Maldini ile ilgili olarak ya Maldini... Futbolu bıraktı ne yapıyor ki şu an diyenler varsa, işte o Milan'ın Pioli ile birlikte 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdiğinde o yapılanmanın içinde olan tabii. Bir isimdi. Hikaye uzun süreli hasret bitirme noktasında Fenerbahçe'yle örtüşüyor.
3: Şunu da anlarım, aylık olarak bir rapor mu hazırlayacak, bana bunu söylesinler mesela. Haftalık olarak bize rapor verecek dünya futboluyla alakalı veya oyuncularla alakalı. Yani nedir?
0: Ya ne iletişim ağından bile yararlansan fayda sağlar sonuçta.
3: Ha, Fenerbahçe'nin ben çok geniş bir aslında iletişim ağı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle iletişim alanında eleştireceğim. Ya bu fotoğrafı veriyorsanız altını doldurun. Bana
0: bunu
3: böyle,
0: Maldini paylaşıyor.
3: Ya bana böyle bir fotoğraf geliyorsa önüme, ben içinin dolu olmasını istiyorum. Maldini'den hangi konuda, nasıl, hangi koşullarda faydalanacaksınız?
0: Sen tamam, bir daha birazcık daha şey yapalım.
1: Sportif direktör Maldini, teknik direktör Conte, sevinir misin?
3: Olur. Benden okey. Geçer ya.
1: Daha ne olsun?
0: Ben resmi görev alacağını düşünmüyorum ama tekrar parantez açıyorum. Hakan Bey A-Spor'a konuk olduğunda net şekilde kendisinden öğreneceğiz. Biz şu an sadece varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Sadece Maldini'nin şu ifadesine bence dikkat edelim tekrar. Futbol üzerine harika sohbetler ettik. Tamam, edebilirsiniz, arkadaşsınızdır diyordur Fenerbahçe'de belki. Asıl önemli kısım burası. Gelecekte birlikte daha çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim.
1: Danışman.
0: Yani bu aslında bir ne demek yani, biz futbol üzerine gelecekte daha çok bilgi alışverişinde bulunacağız. Yani bence ben danışman pozisyonu gibi veya bir dostu olarak onun fikirlerini paylaşmaya Hakan Bey'le devam edeceği şeklinde algılıyorum. Resmi bir görev olarak düşünmüyorum. Çünkü zaten mevcut durumda şu an MLS'te Miami FC kulübünün sahibi kendisi.
3: Böyle bir isme de gidiyorsanız ben gider Campos'tan alırım o danışmanlığı. Lille'de yaptı, Monaco'da yaptı, Paris Saint-Germain'de yaptı. Mesela ben karar alıcı olsam.
1: Hani neden Monchi'ni Sevilla'da ya. Yaptı, Roma'da
3: Ralf
1: yaptı.
3: Ralf Rangnick ismi konuşuldu. Ralf Rangnick'ten alırım. Ama tabii herkesin kendi tercihi. Ama detaylarıyla bizim yayınımızda sorulduğunda bence çok daha derin cevaplar da gelebilir.
0: Paris Saint-Germain'de Luis Campos stratejik danışman olarak görevine devam
3: tabii.
0: Ediyor.
3: Oyuncu almayın Paris Saint-Germain'den. Özellikle gidin Campos'u getirin. Hani burada bir yapılanma ya. Fenerbahçe'nin 40'a yakın oyuncusu var. İkna edersiniz. Tanıyor. Ali Koç Bey de belki devreye girer. Başkanla zor. Yakın ilişkileri vardı.
1: Şükrü Yerli Asensio'yu aldım. Luis Campos'u niye almayacaksın?
0: Bakalım göreceğiz önümüzdeki süreçte. Hakan Safi'nin A-Spor ekranında olacağını söyleyelim. Saat 19'da canlı yayında soruları yanıtlayacak. Maldini konusunu da cevaplayacaktır. Bir ben kimim yapalım mı? Hazır hissediyor musunuz kendinizi?
3: Evet. Ben bugün mutluyum. Mehmet var yanımda.
0: Evet. Bilir diyorsun her türlü.
1: 90'larsa bilmemiz gerek.
0: Hadi ilk ben kimimizi yapalım o
3: bankacı
0: zaman.
3: Bankacı olmak üzere Türkiye'ye geldim.
0: Bankacı olmak üzereyken Türkiye'ye geldim ve profesyonel futbol kariyerim başladı. Böyle bir hikaye biliyorum. Aykut Kocaman'a antrenmanlarda büyük hayranlık duyardım. 2001 yılında Zlatan İbrahimovic ile karşılıklı oynadığımız maçta hat-trick yaptım. Joachim Löw kariyerimde çalıştığım en özel teknik adamlardan birisi. Schalke ile anlaşmama rağmen son anda Beşiktaş'a gelmeyi tercih ettim. Ben kimim?
3: Bir bankacı var benim sevdiğim, Sarri. Konuyla alakası yok.
0: Sarri de Atalanta'ya gidiyor galiba.
1: Schalke, Beşiktaş aklıma şey geldi de Ailton değil. 2001 Zlatan İbrahimovic Ajax'aydı, o inanılmaz her

0: herkesi geçtiğin böyle golü vardı. Aykut Kocaman antrenmanlarda büyük İstanbulspor görsün.
1: İstanbulspor.
2: Sonra bir dakika gelsin. Araya giriyorum müsaadenizle. Mehmet Pekel, Emre Belözoğlu demiş de son maddeyi görmedi herhalde.
0: Şarkıyı anlaşma rağmen.
2: ya da bizi trollüyor.
0: Beşiktaş'a gelmeyi tercih ettim. Bankacı olmak üzereyken Türkiye'ye geldim. Profesyonel futbol kariyerim başladı. Mesela Kunst'a çok geç profesyonel olmuştur. Öyle polisken böyle 20'lerden sonra o profesyonel tabi Almanya'da oldu. Yani biraz bana o Türkiye'de mi profesyonel oldu? O ilginç.
1: Löv kariyerim.
0: Güzel
2: soru. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz.
1: Löv ne nerede çalıştı?
0: Adana Spor. Löv Adana Spor'da çalışsın öyle. 2000-2001.
1: Allah'ım.
0: Aykut Kocaman, Zlatan İbrahim'e hat-trick yapsın. Bir dakika ama bu forvet bir daha bir hat-trick yaptıysa. İsveç'e karşı.
1: Schalke ile anlaşmama rağmen diyor.
0: Ya şöyle Bosna Hersekli, Schalke, Beşiktaş'a gelmeyi tercih etsin. Kim olabilir Beşiktaş?
1: İstanbulspor'da.
0: Beşiktaş'ın o dönemki forvetlerinden biri olacak. Profesyonel futbol kariyeri başlayacak Beşiktaş'ta. Ay Türkiye'de.
1: Mehmet sen bilemezsen ben hiç bilemem abi.
0: Bu hakikaten zor soru ha. İstanbulspor olabilir biliyor musun bu oyuncu?
2: Bilen var. Emre Yağız Kartal binmiş.
0: İstanbulspor'dan
2: tebrik ediyoruz.
0: İstanbulspor'dan Beşiktaş'a gelsin.
2: Daha önce
0: gelsin.
2: Bilen
0: o İstanbulspor illaki Adanaspor gel git yapmıştır. Onlar bir ara böyle şey kardeş takımlardı ya.
2: Mert Nobre değil, Mehmet Topaloğlu.
1: Uzun saçlı falan böyle bir
0: Aykut İstanbulspor'u var bak Aykut Kocaman diyor. Tam böyle İstanbulspor hikayesi. Bankacı olacakken Türkiye'ye gelip İstanbul'da.
2: İstanbulspor da 100 yaşına girdi ya. Tebrik ediyoruz bu
0: İstanbulspor
2: arada.
0: İstanbulspor o dönemlerin çok iyi takımıydı.
1: Evet.
0: Hep iyi oyuncular vardı.
1: Vardı.
0: Çok iyi soru ya ama hakikaten zor ya Koray.
2: Biraz daha düşünün bakalım.
0: Bak Beşiktaş'a tercih. Beşiktaş'a gelmiş bu.
1: Gelmiş.
0: Kim geldi olabilir
2: zaten?
0: Beşiktaş'a gelmiş gurbetçi iyi oyuncu düşünelim o jenerasyondan böyle. 2000-2001-2002 İlhan Mansız var. Hat-trick yapacak ama 2001'de yani. Bu muhtemelen İsveç-Türkiye maçında kimse hat-trick yapmadı. Yani Türk değil.
2: Zlatan İbrahimovic'e karşılıklı oynadıkları maçta hat-trick yapmış ya 2001'de. Evet. A milli takım seviyesi değil. Bu 21 milli takım hadi oradan bir ipucu.
0: Tamam.
1: Çözmen lazım sana.
0: İbrahimovic çünkü 82 doğumluydu doğru.
2: Şimdi bankacı olmak üzereyken bu bir detay zaten buradan bir şey çıkaramayız.
1: Peki forvet mi kesin santrafor mu?
0: Forvettir ya.
2: Forvet değil.
0: Forvet değil mi?
2: Değil. Yani görev verirsen forvette de oynayabilir ama forvet olarak kimse tanımlamaz.
0: Orta saha olsun.
1: Saçma isimler geliyor.
0: Schalke ile anlaşmasına rağmen Veli Kavlak sonraki jenerasyon.
1: Sonraki değil mi?
2: Mehmet Emin Yüksel bilmiş.
0: 82'li falan bu. Kim var o dönemden o jenerasyondan ya?
2: Alper Bey bilmiş.
0: Ben şey istiyorum Koray kopyayı senden.
2: Evet.
0: Beşiktaş'ı var. İstanbulspor'u var mı? Söyle yani zor bulacağız çünkü. Bulamadık. İstanbulspor'u var mı?
2: Var.
0: İstanbulspor'u Beşiktaş'ta kim oynadı ya öyle düşünüyorum. O jenerasyondan.
2: Şöyle Bielefeld U19'dan çıkmış.
0: Bielefeld U19 Almanya çıkıştı.
1: Emre.
0: Beşiktaş ve İstanbulspor. Kim var ya Beşiktaş İstanbul? 100. yıl kadrosu falan düşünüyorum Beşiktaş'ın.
2: Tayfurlar. Yani Beşiktaş'ta öyle çok büyük izler bırakmış bir oyuncu değil.
0: Değil değil mi?
1: Gelip geçti öyle mi?
2: Evet.
0: Beşiktaş'ta. Almanya çıkışlı. Orta saha mı?
2: Orta saha bölgesine dahil orası.
0: Yani 6-8 mi?
2: Değil.
1: Değil.
2: Kanat oyuncusu.
1: Kanat.
0: Kim vardı ya kanat?
2: Adana Spor'u da var. Bir ara.
0: Tahmin ettim işte bak Adana Spor'u.
1: Hepsini bildin sen aslında. Bütün bölümleri bildin. Sayı birleştirmek
2: kaldı. Hatta şöyle söyleyeyim sana. 3 İstanbul takımımızda da oynadı. Daha da kopya vermiyor.
0: 3 İstanbul takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş.
1: Saffet bir şey.
0: Hayır. Dur buluruz ya. Ahmet Yıldırım. Ay, olamaz Almanya çıkışlı değil. Dur Adana Spor'da oynadı diyorsun. Emrah Eren.
2: Değil.
0: Oo, Almanya çıkışlı değil o doğru. Ah buldum ya. Ha. Mehmet Yozgatlı.
2: Bravo.
1: Daha tebrik
2: Mehmet
1: ederim.
2: Mehmet Yozgatlı.
0: Doğru.
1: Nasıl bildin ya? Bayağı... Çok zor.
0: Ama Mehmet
1: ya.
0: Yozgatlı iş. UEFA kadrosunda var mesela onu söylemiyorlar. UEFA kadrosunda var. Anladım. Mehmet Yozgatlı. Sabaha kupa finalinde golü var. Fenerbahçe'de şampiyonluk golü var.

0: Galatasaray eder bir de.
1: Var. Harun Akarsu da bilmiş.
0: Tebrik
1: ediyoruz. Uğur Alkanat bilmiş.
0: Aykut Kocaman'la doğru İstanbulspor çalıştı.
2: Bankacı olmak, bankacı mı olacakmış Mehmet Yozgat?
1: Ben de şimdi öğrendim.
2: Aa, çok ilginç bir bilgi, gurme bilgi.
0: Ya şey, dediğim gibi Galatasaray'la ilgili bir kopya verilse bulurdum. Hmm. Kupa finalinde golü var. Galatasaray Diyarbakır'da Antalya'ya indiğinde o sezon. Ama sonra işte Fenerbahçe, Beşiktaş, doğru.
3: Güzel soru.
1: Beğenir miydin futbolculuğunu?
0: Beğenirdim ben.
3: Ben severdim.
0: Yo yani şey, o dönemin hep, o dönemin futbolcunu iyi hatırlıyorsun.
1: Röportajda kendisi söylemiş banka şeyine. Bankacı çok olmak üzereyken.
0: Ya iyi yedekti. Yani evet. Oğuz Aydın yokmuştu. Bugünkü Oğuz Aydın nasıl futbolcuysa Mehmet Özgat da bence o seviye futbolcu. İyi futbolcuydu.
3: Kanattan
0: daha uzun gider. Süre bir olabilir hani belki kariyeri ama İstanbulspor'u da beğenirdim ben.
3: Şutları, şut tehdidi.
0: Enke'nin Fenerbahçe kariyerinin bittiği maç inanılmaz oynamıştı İstanbul. Oradan zaten Fenerbahçe'ye geldi.
1: Çok güzel vallahi.
2: Saç bantıyı hatırlarsın.
1: Evet. Tarzdı.
0: Tarzı sanki 13 numarayı giyiyordu Fenerbahçe'de. Yani numarasını da söyleyelim.
1: Geçen bu arada Mehmet Yozgatlı'dan bir anda inanılmaz bir farklı yere geçiş yapacağım ama Hurşut Meriç editi düştü geçen
0: evet, ben ara ara Hurşut Meriç.
1: Evet ya.
0: Kadir Bekmez hep izliyor. Orta saha falan.
1: Var böyle video bir düştü çıkamadım da yani. Bayağı izledim Hurşut çok Meriç. İlk Robben'imizdir. Yerli Robben.
0: İrfan Can onun adımını atıyor. Daha ötesi var mı yani?
1: Sonra ona güncelleme geldi. Gökhan Töre'yi Hurşut Meriç'i kaçıranlar için Gökhan Töre futbol dünyamıza giriş yaptı. Güzel, iyi kanat oyuncuları vardı ya. Şimdi o kadar böyle kreatif Türk kanat futbolcusu var mı? Yok. Yakın dönem Serdar Güller falan yine performans.
0: Dün attı.
1: Zaman zaman.
0: Evet. Gol attı. Çorum'u çıkartan gol attı.
2: Doğru.
1: Ama
0: Serdar Güller. Çok vardı. Volkan Şen vardı. Sinan Gümüş
2: Volkan
0: vardı.
2: Volkan Şen ağlayarak
0: Volkan Şen iki ayağıyla çalım atarın. Her oyuncu yatamaz hani hem sağ hem sol. Tabii, Sinan sol, çok temiz vurdu top ayağına geldiğinde çerçeveyi gördüğünde. Katılıyorum sana. Ama Koray, o biraz da şöyle ilişkilendireceğim. Mesela bu program Salah'a çok konuştuk. Bence dünyadaki son en uzun süreli kenar forvet. 11'ini, istatistiğini koruyan. Bence artık pozisyonunu koruması en zor mevki.
2: Tabii.
0: Cem. Evet. Doğru. Yani o en basit örnek Okan Hoca'lı Galatasaray'dan Paybiç, Kerem Raşitsa, Zaha Tete, Barış Sallai, Barış Sane, yani hep değişiyor o bölge.
2: Doğru.
0: Ama stoperin, forvetin, orta sahan daha doğru, uzun soluklu gidebiliyor. Senin bahsettiğin zamanlardaki o kenar forvetler daha böyle bir sivrilebiliyordu. Artık çok zor.
2: Bir de çok doğru, değiştiler yani. Kıvara'ya bak, bir ya Desire Doué'ye bak, tabii, bir yanda Luis Diaz'a bak, Olise'ye bak. Zaten kanat da bambaşka bir oyun alanı haline geldi. Yani evet, rollerle birlikte bambaşka oyuncular haline geldiler.
1: Bir ara veriyoruz. Birazdan yine karşınızda olacağız.
4: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli. Kafayla indirdi cezalını. Sane, Maikers ve gol! İlk hücumunda golü buluyor Milan. Sane, Maikers. Jimenez kafayla dokundu. Sane Maikers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sane Maikers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Orta geldi Mina, kafayı vurdu cezalını, gol! Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu, Borelli tamamladı, bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut, son anda Menyan, ikinci hamle, gol! Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Sane Maikers yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı.

0: Palestra cezalarını attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Ceza alanında 3. gole çok yaklaşıyor. Salem Aker salamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci Maignan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da.
1: Napoli Udinese karşılaşması. Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Di Lorenzo. Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund. Kevin De Bruyne sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund devam ediyor. Asenato. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu. Evet. Öncesinde faul tespit ediyor. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor.
2: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenta. Pertanto decisione finale espulsione.
1: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Gilmour solda, Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden yan fileler. Rasmus Hoylund offside bayrağı da havada ama Hoylund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Hoylund çok şık çalım. Hoylund dar açı. Hoylund çıkardı. McTominay zoru başardı. McTominay boş kalede üstten dışarı gönderdi. Scott McTominay. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu Napoli Diego Armando Maradona stadyumunda.
3: İlk düdükle birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Parmağı sol kanattan geliyorlar.

0: Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Orta geldi, kafa vuruşu ilk olarak savunmadan seken topa vuruş dışarıya Valeri. İşaret verildi. Nikolusi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası, kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında dışarıya gitti top. Murati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı, seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Nicolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına, kafa vuruşu Macchione'den bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Soren sende dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Almqvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen, Almqvist. Almqvist ortaladı, kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor, Parma öne geçiyor. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karuani'nin ortası, kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes ile Mokyo'nun müdahalesi var ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax'a taktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top, bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götze'nin önüne doğru. Götze bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta, havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol.

Utrecht 106. dakikada Zekil'le beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu ve golün tekrarı ekranda. Zekil kaleciyi çaresiz bırakıyor ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Martin Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Cem Kerpiççiler ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Güzel yarışmalarımız var yine her zamanki gibi birazdan. Az önce Mehmet Yozgatlı'yı sormuştuk. Galatasaray'ın gündemini de konuşacağız. Transfer haberleri çok fazla. Mehmet'e soracağız onları da. Tamam. Hatırlatmamızı da yapmış olalım. Şimdi az önce şeyi gördüm. Galatasaray'ı soracağım da. Etafe 32 gol atmış La Liga'da. Özetlerde vardı ya, şimdi oradan aklıma da geldi. 32 golü var Etafe'nin. Ve Avrupa bileti alıyorlar. Konferans ligine elemelerden katılacaklar. Mallorca'da Vedat Muriç'in tek başına 23 golü var. Mallorca küme düştü.
1: Ya şimdi işte
0: de ilginç bir şey değil mi istatistik?
1: Çok tabii. Yani her şey tartışmaya açık Koray.
0: 47 golle tamamlamışlar sezonu zaten.
1: Tabii burada hani GTF ne kadar gol yemiş aslında, biraz ona bakmak gerek. Demek ki takım savunmasında iyiler.
0: 38 gol yemişler.
1: Gayet iyi.
0: -6 averaj aslında.
1: İşte, ama maç başına bir gol yemişler.
0: Tabii.
1: Gol
0: savunmayla.
1: Daha doğrusu gol attıkları maçlar ya kazanmışlar ya berabere kalmışlar. Evet. Öyle yorumlayabiliriz aslında. Ajax Konferans Ligi biletini playoff gibi bir organizasyon Hollanda'da. Ben son hafta kendi adıma söyleyeyim, yani Antalyaspor'un bir şehir takımı olması, küme düşmesine tabii ki üzüldüm.
2: Tabii.
1: Eyüpspor'u da ama şöyle sevindim.
2: İyi oyundu.
1: Müthiş hikaye yazdılar. Tabii. Yani o bütçeyle. Atilla küme düşer hocam gözüyle baktığımız takım. Ama şundayım Koray. Sanki Almanya'daki sistem bizde uygulansa fena olmaz Koray. Yani bunu niye diyeceksin? Bu sezon bir istisna oldu alt liglerde. Alt liglerde son haftaya kadar devam etti ikincilik, üçüncülük yarışı. İddiası olmayan takımlar da işte Amede, Esenler, Raçelme taktı, işte Sarıyer aklıma geliyor son maç yine Pendik.
0: Playout gelmeli mi sence?
1: Yani şöyle, küme düşen, düşecek üçüncü takım, birinci ligdeki üçüncü sırayı alan takımla bir maç oynayabilir gibi geliyor bana.
0: Yani örnek veriyoruz, Çorum'la Antalya. Playout maçı oynayıp kazanan Süper Lig'de devam etsin.
1: Çünkü niye diyeceksin? 4 ile 7 oynuyor. 5 ile 6 oynuyor. Onlar sonra tekrar maç yapıyor. İkili maç. En son final bu sefer olmadı. Çorum gayet ritim yakaladığı için. Esenler aslında o 3. için büyük avantaj. Hiç yıpranmıyorsun. 2 hafta bekliyorsun. Direkt finale çıkıyorsun ki daha önce Pendik öyle gelmişti. Biraz ona kafa yordum yani. O küme çünkü son haftalar artık biraz o yedek oyuncuları oynatıyorsun, kimse de bir şey diyemez yani. Şampiyonluğu ve hedefini kupa finali düşüneceksin. Trabzonspor açısından düşün. Gençler birlikte oynadığı maçta tabii ki rotasyon yapacak. Onlar biraz hani sonunda da Antalyaspor bir serzeniş oldu ya Koray.
0: Evet.
1: Biraz onun hani böyle bir empatisini yapmaya çalıştım kendimce.
0: Ya bu zaten İngiltere'de de tartışılan bir konu bu arada. Süper Lig'de şu an böyle bir şey gündemde de yok. Yani gündeme gelsin diye de değil de konu konuyu açtığı için söylüyoruz. İngiltere'de de konuşuluyor. Playout sistemi gibi örnek veriyoruz. Yani bu çeşitli şekilde yapılabilir. Mesela playout oynayacak takımların sayısını arttırabilirsin. O bizde de konuşuluyordu ya, örnek veriyorum. Şimdi 16. Antalyaspor düştü. Örnek veriyorum 14, 15, 16 gibi böyle üsttekileri de oraya dahil ederek bir şey eklenebilir veya en basiti örnek veriyorum, Çorum playofflarda finali kazandı. Çorum'la Süper Lig'de işte düşme hattının en üst sırasındaki takım Antalyaspor.

0: güncel isimler takımlar olduğu için söylüyorum. Onlara da bir maç yaptırsın. Kazanan Süper Lig'e devam eder. Çorum Antalya'yı yenerse Çorum çıkar. Antalya Çorum'u yenerse Çorum kalır. Antalya devam eder gibi. Yani böyle dünyada farklı farklı modeller var. İngiltere'de de bu tartışılıyor ama orada da tartışmalarda şu haklılık payı var. Zaten orada iş çıkmasa giriyor. Şimdi mesela Süper Lig'de kazançlar çok yüksek. Alt Lig'deki takım için bir dezavantaj oluşturur mu? Bir de bu paraşüt sistemi diye bir şey var.
1: Evet,
0: biliyorsun.
1: Para
0: düşen takımların bir anda böyle işte çok büyük ekonomik sıkıntılara girmemesi yani. İçin yayın gelirlerini de kademeli olarak düşürerek vermeye devam edilmesi gibi bazı şeyler konuşuluyor.
2: Ya belki ben mesela izleyicileri
0: onun da mesela işte bu sefer ikinci ligde yani birinci ligde haksız rekabet oluşturabileceği fikrini savunanlar var.
2: Hem ikinize sormak istiyorum, izleyiciye sormak istiyorum. Çorum Spor'la Antalya Spor bir play-out oynasa bence yani gayet ortada.
1: Evet.
2: Çorum de kadro Tiyan falan, Serdar Güler yedekten, Alexis falan girdi galiba. Samudio falan girdi oyuna.
1: Doğru.
2: Yani o yüzden belli de olmaz. Onu söyleyeyim yani.
1: Olabilir.
2: Ama tabii o zaman Esenler Erop'la oynuyor olacak Antalya.
1: Ya ben bir de Eyüp Spor'a bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Ya başlarına gelen ne olursa olsun yaşadıklarına rağmen Atilla Gerin Hoca bir kere oyun olarak bence ligde kalmayı en fazla hak eden takımdı.
2: Gönüllerde kaldılar zaten.
1: Ya müthiş bir oyun geliştirdiler. Hiçbir şekilde o kadar çok oyuncuları gittik ellerinden. Ona rağmen bir teknik direktör takımı gibi oynadılar. Sürekli iyi oynadılar. Mesela hiç oyunu çirkinleştirmediler. Bunlar benim için çok kıymetli doneler. Çok sarih mesela sahaya dokunuşlarını gördük hocanın. Bunlar kıymetli. Yani orada kalması gereken bir takım varsa bence oyun olarak, oyunu geliştiren takım olarak gerçekten Eyüp Spor'da.
0: Ya burada Gürkan Bey mesela yazmış, diyor ki Süper Lig'de oynanacak takımlarda play-out'un gelmesini ve taraftar sayılarının da baz alınması gerektiğini seyir zevki açısından düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Demiş. Ama taraftar konusunu çok böyle dahil edebilme imkanı olmaz herhalde de. Ya bu dediğim gibi gündemde olan bir şey değil. Biz laf lafı açtığı için tabii konuşuyoruz. Dünyada da tartışılıyor. Yani bu özellikle söylediğim o işte paraşüt sistemi. Yani gelir modelinin bölünerek yıllara iki sezon içerisinde mesela para almaya devam ediyor. Öyle bir şey de oluşturulabilir. Çünkü düşen takımda bu sefer bir ekonomik buhrana
1: çok
0: giriyor.
1: Çok büyük zarar görmesin diye.
2: Ya. Ancak Karagümrük gibi olacaksın. Çok açılıp saçılmayacaksın. Karagümrük muhtemelen zaten hocasıyla sözleşmeyi Pesic'e tekrar geri aldılar. Karagümrük yani yeni sezonun Süper Lig için favori takımı konumunda olacak. O biraz İstanbul Spor da öyle. Küme düştü ama tepe taklak gitmedi. Çünkü hani birincilikte de çok kısıtlı bütçeyle. Ama biraz Süper Lig'de iddialı kadro oluşur. Küme düştüysen geçmiş olsun. Ondan sonra işte Gaziantep'in, Eskişehir'in, Karabük'ün yaşadıklarını yaşamak durumunda kalıyorsun. Keza Akhisar da öyle.
1: Akhisar da öyle.
2: Bizde Avrupa Ligi oynayan Anadolu takımları Osmanlı Spor, Akhisar o sezon küme düştüler.
1: Gerçekten ya, Akhisar.
0: Evet. Doğru. Atalay Özdemir az önceki sohbetimize istinaden yazmış. Hurşut Meriç'ten bahsetmiştik. Güncelleme geldi Gökhan Töre diye. Onlara benzeyen bir profil daha var demiş ki bence çok isabetli bir örnek. Aydın Karabulut.
1: Aydın Karabulut
0: demiş. Değil mi? O da yine kanat oyuncusu olarak. Dikkat benzer bir profildeydi. Galatasaray'a geçelim Mehmet. Cemalettin Yuca'nın sorusuyla başlayayım. Galatasaray için birçok yıldız isim yazılıyor. Galatasaray'ın transfer limiti ne kadar bilginiz var mı demiş.
2: Galatasaray yani sezon başını düşüneceksek Osimhen'e verilen 75 milyon euro dışında hem Uğurcan hem Singo'ya 30'ar milyon euro yatırım yaptı Galatasaray. Bu kez o kadar yüksek paralar harcamaz oyuncu satışı yapmanın ama örnek Gabriel Sara'yı sattığı senaryoda orta sahaya Sara'dan aldığı paranın üstüne ekleyip belki daha iyisini almayı zorlar ki işte Turam'ı konuşuyoruz. Juventus'un orta sahası muazzam bir orta saha ama müthiş kolay olur. Değil. Biraz Galatasaray tabii İtalya'da Milan ve Juventus'un Şampiyonlar Ligi potası dışında kalmasını avantajı çevirmek istiyor.
0: Gardi ile çalışmaya devam ediyor mu Galatasaray?
2: Gardi yönlendirmesi muhakkak olur ama hani ana plan Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kabuk, çok hamburuk bu üçlü futbolu yönetecek. İşin transfer kısmı da şunu söyleyeyim bir kere. Ne olmazsa olmaz takviye 10 numara. Galatasaray 10 numara yiyor ki zaten Bernardo Silva ismini hep konuşuyoruz. Birazdan daha detaylı dile getiririz. Artı Lemina Torreira'yı daha net yani orada ilk ay alamadı o formayı mesela daha net işte Turam alır örnek veriyorum hani gelse yine daha defansif ama Milan'dan Fofana yalsanız 11 çıkar sizde. Stoper konuşacaksak hani Sanchez Abdülkerim'e Singo bence değil.

0: Dörtlü de onların önünde bir oyuncu. İşte Milan'dan Pavlović mesela sezon başı istemedi Galatasaray'ı, konuşmadı.
1: Çok iyi olmuş.
0: Sırp Pavlović oyuncu, Solak. Pavlović. Müthiş oyuncu ben bu çok sezon.
2: Pavlović ile ilgili kendimi öveyim biraz. Efsane tweetim vardır. Yeni Malatya Spor'la Partizan maçı vardı. Hatırlıyor musun siz onu? Malatya Spor Avrupa'da oynadı. O maçta Pavlović ilk kez o zaman 18 yaşındayken denk geldim, keşfettim. Yani keşfettim dediğim zaten bilinen güzel adam da. Hayır, şöyle söyleyeyim yani şey yapmayayım, mukalalık yapmayayım, özür diliyorum o noktada da.
1: Estağfurullah.
2: Partizan'da yani keşfedilmeyecek bir adam değil. Zaten ardından transfer oldu. Bir Sırp takımı düşünün değerli izleyiciler. Partizan, Malatya Spor'la oynuyor. Aynen. Yani profili söylüyorum, maçı izlemenize gerek yok. Bir tane stoperleri var, 18 yaşında. 1.90 boyunda ve sol ayaklı.
1: Kapı
2: zaten
1: gibi.
2: Desem şimdi Partizan'da 1.90 boyunda sol ayaklı bir stoper var 18 yaşında desem dersin ki ya bir kimmiş bakayım hemen dersin. O Şkitev Pavlović'ti. Daha sonra zaten transfer oldu. Oradan da devam etti. Şu
0: çok
2: anda iyi konuşuluyor.
0: Çok yani beğeniyorum. Alsan direkt 11 oynatırsın.
1: Tabii sürekli ileri çıkışları inanılmaz. Sadece savunma boyutuyla değil.
0: Bu arada.
1: Tabii o. Alıyor gidiyor ön tarafa koşuları yani, lider özelliği var.
0: Galatasaray 4-5 sayıca yedekleri düşünürsek de bir yedek orta alacağını ve 6 transfer yapacak. Ama acelesi yok, neden? Sezon Temmuz'un ilk haftası açıyor. İlk resmi maçı takım. Ağustos ortası Süper Lig olacak. Avrupa önelemesi yok. Artı mevcut kadrosu iyi bir kadro ki İyi mevcut kadro. Kadroyu korumak istiyor Osimhen'in Uğurcan'ına. Burada Sara çok iyi bir Dünya Kupası geçirirse Barış Alper Yılmaz. Yine Salah'ı, çünkü Galatasaray'da 2,5 milyon euro oynuyor. Yani diğer oyuncular gibi 3-4-5 milyon euro almıyor Salah'ı. Ve Premier Lig'den de sezon içinde çok takip edildi. Biraz transfer planlaması Galatasaray'ın yapacağı satışlara da bağlı. Evet. Ama hani işin bütçe kısmında ben orta sahaya
2: şey var mı
0: çok
2: Mehmet?
0: İyi oyuncu bekliyorum.
2: Şimdi bunu normalde kulüplere sorduğunda kulüp yetkililerine, kamuoyuna açıklamazlar böyle bir şeyi. Yani nedir? Mesela işte örnek veriyorum. Gabriel Sara. Biz Gabriel Sara'dan memnunuz derler. Söylemezler ama mesela kulüp içinde böyle futbol yapılanmasında, futbol heyetinde veya işte şey düşünülür. Ya iyi oyuncu ama gözden çıkarabiliriz. İyi bir teklif gelirse Sara satabiliriz. Sara için böyle bir durum var mı veya başka futbolcular var mı?
0: Sara için bunu ben kendi adıma şöyle cevabını buluyorum. Mevcut kadroda kural 10+4 diyoruz. Galatasaray'da şu an 9+1. +1'i de Niyaga. 9 yabancısı varken zaten halihazırda Icardi'ye de biraz hani zoraki kontrat diyelim ki her geçen gün bence Icardi Galatasaray ayrılığa gidiyor. O süreç. Lemina ile yeni sözleşme yaptın. Torreira ile devam ediyorsun. Okan Hoca kalsın diyor Torreira'ya. Torreira zaten burada mutlu. O noktada senin orta sahada hareket alanı Sara açacak. Hani yabancı kontenjanı düşündüğünde. Artı Sara için de bence bu yaz dönemi en uygun dönem. Nedenini de şöyle anlatmaya çalışayım. Birincisi Brezilya milli takımına seçildi ve öyle ya da böyle Fransa maçıydı, bir 10-15 dakika süre aldı. İkincisi çok iyi Şampiyonlar Ligi maçları var. Aklıma bir 5-2'lik Juventus maçı geliyor. Bu noktalarda Sara şu an en para edebileceği dönemde aslında baktığımızda. Zaten Türkiye tercihinde de biraz hani Galatasaray'ı basamak gibi görüp daha üst seviyeliklere dönmekti, Premier Lig'de. Sara potansiyel ki biraz da Galatasaray'ın hani doğru ifade devir daim mi olacak? Bu kadroyu biraz döndürmesi gerek. Yani
2: sorularda
0: hep almak olmaz.
2: Dilersen hızlı hızlı sorulardan da gidelim çünkü Tabii. Çok fazla yazan var şu anda. Mesela Gürkan Bey demiş ki Galatasaray'ın bu transfer sezonunda takım DNA'sının komple değişeceği söyleniyor.
0: Hayır.
2: Yeni bir kadro yapılanması gelecek sezon için bir risk mi yoksa Şampiyonlar Ligi için hazırlık mı olur demiş. Mesela direkt ilk soruyla komple değişecek mi DNA?
0: İzleyicimizin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ben de aynı düşüncedeyim ama başkanın ifadesi. Omurga bozulmayacak. Bunu da şöyle sessiz söyleyeyim. Sen Sanchez'in sözleşmesini 3.2'den 4.3'e çıkartırsan Sanchez sende kalır. Hiçbir Avrupa kulübü Sanchez'e Galatasaray'da kazandığını vermez. Çok iyi Dünya Kupası oynar Kolombiya'yla. Orada da şüpheliyim yani bu Galatasaray'daki konsantrasyon problemi Dünya Kupası'nda milli takımına taşırsa problem milli açıda bayağı sanırım Fransoy bayağı böyle tartıştığını hatırlıyorum. Sanchez kalacak, değiştiremezsin. Bu arada Sanchez çok iyi oyuncu. Hani kötü oyuncu diyemiyorum ben. Hani o değişimleri kolay değil yapman. Yine aynı şekilde Torreira için geçerli. Lemina'yla devam ediyorsun. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam yani karar vereceğim. Lemina'yla devam etmezdim. Çünkü Lemina'da biraz şehrisi görüyorum ben artık. Hani düşüşe başlayacak. Ki zaten Lemina potansiyel olarak hepsinden iyi oyuncuydu. Yayın öncesi konuştuk Cem'le. Pogba gibi oyuncuydu. 6-8-13'ünde oynardı. 2017 Juventus'ta Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncudan bahsediyor. Yani 9 sene önce. Bence biraz hani bu sezon maç seçmesi. Ama çok iyi oyuncu işte. Fenerbahçe maçı. O asisti yaptı. Antalya maçı oyun aldın. Beraberlik golünü attı. Riskler var. Hani izleyicimizin endişesini anlıyorum. Bunu Galatasaray bu riski almıyor yani. Kadro korunacak. Bence yapılması gereken Sanchez'le Abdülkerim'le rekabet edebilecek seviyede bir stoper. Pavlovic olur, başkası olur. Orta sahası hani Turam, lafta konuşuyoruz kolay. Yani alınması çok zor ama örnek veriyorum. Sunderland'de muhakkak Cem'de radarına takılmış diye düşünüyorum. Habib Diarra diye bir oyuncu var. İşte 2004 doğumlu. Aldı 22 maç oynattı. Bu tarz oyuncuya yatırım yapabilirsin. Yüksek bonservis verirsin, düşük maaştan bir dengeleme yaparsın. Yedek forvet alman şart. İkar dışında, ama o isim bence Bertu olmamalı. Bunu da niye söylüyorum? Başakşehir çift haneli bonservis talep ediyor. Bir kere yani ben Galatasaray'ın artık o anlamda. O kadar ederin süs paralar. Uğurcan'a verirsin, seni şampiyon yaptı. Bertu'a verdiğin zaman seni şampiyon yapacak mı yani? Üçüncü forvetin için o rakamlara çıkabilir misin? Ben de biraz açık söyleyeyim, üçüncü forvet. Ben mali açıdan da yaklaşırım. Umut Bozok bence tam ideal mesela bir üçüncü forvet. Cenk Tosun da Fenerbahçe denemesi vardı. Umut Bozok da bence büyük takımlarda üçüncü forvet. Üçüncü forvet Eyüp Spor'un kümede kalmasını sağladı Cem. Matematiğe bakıyor, maliyetlere bakıyor ama her şeye rağmen bir gerçek var. Galatasaray'ın zaten çok iyi bir kadrosu var Koray. Yani bunu diğer rakip taraftarlara inan böyle kızdırmak için söylemiyorum. Ben de Galatasaray'ım, şu kadroyu bana ver. 8 Orkun alırım, 10 Asensio alırım, kadroyu değiştirmem ben. Ya tamam, Pina da çok iyi oyuncu, Onaş da çok iyi oyuncu ama senin elinde Singo da var, Salay da var, Osimhen var yani. Yedek için diyemem ona. İlk 11 düşünüyorsam mevcut
2: Süper Lig'den serbest olsa şu an bütün oyuncular diyorsun. Bir Asensio eklerim Galatasaray'a.
0: 10 numara Asensio olur, 8 numara Orkun olur. Diğer kadroyu hiçbir şekilde Sanchez, Abdülkerim'i de bozmam. Yani Şikriyer için bozmam. Şikriyer tam iyi oyuncu ama defoları var yani.
1: Var.
0: Abdülkerim ve Sanchez'in de var. Hepsinin var yani. Galatasaray'ın bence çok iyi kadrosu.
2: Tabii. Bir de ama tabii en önemlisi oyun ezberi var.
0: İş Şampiyonlar Ligi başarısıysa ama o Şampiyonlar Ligi Lemine Torreira'yla çıkamazsın Anfield'dan. Turam'la belki çıkarsın yani. Daha başka seviye.
2: Evet.
0: Orta saha ve 10 numara profilleri veya stoper istiyor senden.
2: Murat Bey'in bir sorusu var. Mehmet Özcan'a sormak istiyorum. Kötü yıl geçiren takımlardan oyuncu alınır mı demiş. Örnek vermiş birkaç tane işte. West Ham'dan Bowen, Tottenham'dan Xavi Simons, Muhammed Kudüs, Milan'dan Santiago Jimenez, Icardi'ne. Bunun gibi mesela isimler. Özetle soru şu: kötü yıl geçiren takımlardan oyuncu alınır mı?
0: Fırsatı çevirebilirsin aslında ama bir de işin diğer boyutu var. İki takım örneği vereceğim. Bir tanesi Galatasaray. 2017 Eren Derdi yok, Podolski, Burak gitmişti. Umut hiç forvetlerden yararlanamıyordu Galatasaray. Üç forvet geldi masaya. Negredo, Soldado, Gomis. Cenk Ergün de o dönem karar verici. Dedi ki Gomis bir önceki sene Marsilya 20 gol attı, 22 gol attı. Gomis'i alıyoruz. Negredo Beşiktaş'a gitti, olmadı.
1: Soldado
0: Fener'i. Şimdi Fenerbahçe'ye nasıl uyarlayacağım? Şu an son 4, son 5 sezon 5 tane ikinciliği var Fenerbahçe. Evet, herhalde Fenerbahçelerin gönlünde hangi takım şampiyon oldu diye sorsak 99 puan toplayan takım derler. O takım hangi oyuncuları transfer etti? Şampiyon Ligi finali oynayan Inter'den Dzeko. Ajax'tan Tadic. Şampiyon Feyenoord'dan Szymanski. Yani biraz izleyicimizin sorusuna ters cevap olsun. Yani iyi oynayan takımdan iyi oyuncu sanki daha büyük takımın doğru denklemi. Ben şeye bakarım.
2: Ama
0: büyük takımla şampiyonluk oy. Mesela Fenerbahçe'de Galatasaray Mertens aldığında Fenerbahçe kimi almıştı? Joao Pedro'yu. Kariyer Cagliari diye geçmiş. Yani Mertens'in kariyer PSV, Napoli. Daha büyük takım oyun ezberi olan oyuncu. Ben biraz ona bakıyorum. Ben hoca tercihinde de ona bakarım Cem.
1: Doğru.
0: Yani mesela Jesus'u ben o yüzden beğenirdim. Tamam, Fenerbahçe dışında çalıştığı takımlara bakın. Benfica, Sporting, El Hilal, Al Nassr, Flamengo'ya gitmiş bir de Brezilya. O da şampiyonla oynadı.
2: Doğru. Ama bu şey değil ya. Ben burada ayrı bir şart düşeceğim. O da şu: ne istatistikler ne de takımın, geldiği takımın durumu çok ciddi yanıltıcı olabilir. Verim alabilirsiniz ama Mehmet'in dediği riski minimum seviyede minimize tutmak etmek istiyorsan tabii ki form da al.
0: Ben
2: daha
0: şeyi
2: çok
0: de söyleyeyim. Çünkü fikrimi sor. Ben aç oyuncu isterim.
2: Toprağı bol olsun. Bu Penza Hatay'a geldiğinde bir önceki sezon golü yoktu. Ne diyeyim mesela, Marcao Galatasaray'a geldiğinde küme düşmeye oynayan takımdan geldi. Marcelo'yu Beşiktaş aldığında küme düşen takımın stoperini mi getiriyorsunuz denildi. Yani ne veya işte Ryan Babel İspanya'da gözden düşmüştü. Kasımpaşa'da olmadı filan. Geldi burada Beşiktaş'ta tekrar yukarı çıktı tabii.
0: Ben cevap olarak şunu söyleyeyim. Ben
2: o da ayrı bir konu.
0: İki cevabım var. Bir, aç oyuncu. İki, dinamik oyuncu. 25, 26, 27 yaş. Yani çok toy oyuncu da olmaz. Şundayım aç oyuncudan kasıt mesela. Salah'ı aç oyuncu. Tamam. Freiburg'da bir Raşitsa aç oyuncuydu Galatasaray'a geldiğinde. Norwich'te gözden düşmüş. Ya da şu da olacak. Raşit Gezal gibi gurur yapacak. Leicester senin paranı diyor. Beşiktaş'a göndermiş hani. Senden bir şey olmaz ya. Veya Josef de Souza burun kıvrıldı. Körfez ülkesine gidip döndüğünde.
2: Cem. Müthiş bir tweet var şu anda. Bir unla Rumuslu bir izleyicimiz diyor ki kayınpederin yanındayken ben de Cem Bey gibi takılıyorum şu an.
1: Dinleme modunda.
2: Evet, dinleme modunda şu an sıkılıyor belki de, biraz da ona söz verin demiş.
1: Yok ya, ben ya, çok
0: benle Cem arasında olmaz ya. Ben gireyim
1: yok,
0: size.
1: Yok, ben çok keyif alıyorum. Çok çok güzel gidiyor.
0: Ben hala Cem'in şeyindeyim. Cem'i ateş atayım mı?
1: Yok yok, yakmayın.
0: Salah değil Oğuz Aydın, başka temelleri var. Malzeme.
2: Oğuz Aydın salağı keser dedin değil mi?
1: Hayır, ben şöyle anlattım. Dedim ki oyuncuları kıymetlendiren oyun planlarıdır. Evet. Öyle bir teknik direktör getirirsiniz ki sizin elinizdeki Oğuz Aydın'dan çok fazla kıymet alır. Yani 35-36 yaştaki bir oyuncuya da gitmek zorunda kalmazsınız. Ya bu soru için de geçerli bu cevap. Onu da söyleyebilirim. Yani öyle bir oyuncu alırsınız ki belki takımında başarısız olmuştur. Performansı iyi değil ama bir teknik direktör onu kıymetlendirebilir. Geldiği takımın armonisi de çok önemli.
0: Ya beni eleştirenler oldu mesela Sané konusunda. Okan Hoca'nın 3. şampiyonluk Yunus Akgün performansı benim için geride kalan sezonki Sané performansından daha değerli. Cem'in deyişiyle kıymetli diyeceğim yani. Biz biraz fazla etikete, markaya çok takılıyoruz. Doğru. Osimhen gibi birini yakalarsın 21'de 25 de ver. 75 değil 85 de ver. Osimhen hakikaten bütün dengeleri değiştiriyor. Baktığında ki kaldı ki Osimhen yani Harry Kane'le Haaland'ı çıkart, Avrupa'nın her takımında oynar.
1: Öyle bir neydi, ne oynayacağın çok önemli. Yani sen bir kanat oyuncusunu aldığında onu çizgide mi kullanacaksın? Yoksa sürekli içe kat eden bir merkez oyuncusu olarak mı kullanacaksın? Bütün hikaye bence planla alakalı. Ya sizin planınız ne? O planda oyuncuya verdiğiniz rol ne? Belki orada bir kanat oyuncusun ama onu bir iç forvet olarak, iç koridor forveti yaparsanız bambaşka bir performans alırsınız.
2: Evet. Orada. Gürkan Bey demiş ki Cem Bey'in enerjisini her yerden hissediyoruz. Ağzına sağlık, kendisini severek takip ediyoruz.
1: Çok
2: demiş.
1: Teşekkür ederim, sağ olsun.
2: Sağ olsun onlar da. İzleyicilerimiz de bir yarışma yapalım mı?
1: Yapalım.
2: Yunus Emre'ye de sorayım. Hadi sırada bir o zaman ben kimim yapalım. Ardından yine sorularla devam ederiz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Bu arada Instagram'a da bakmadım. Oradan da mesaj atabilir dileyenler. Onu da söyleyelim. Hemen sorumuzu seslendirelim. Son Süper Lig sezonumda 29 gole doğrudan etki ettim. Carlo Ancelotti, Luis Enrique ve Vincenzo Montella çalıştığım en özel teknik adamlardı. Altyapıda oynarken iki yabancı oyuncu olarak Gökhan Töre ile çok iyi anlaşırdık. Şubat 2015'te Beşiktaş'a kaybettiğim Avrupa Ligi turu hala rüyalarıma girer. İngiltere 4. ligde devam eden kariyerimde 25 kez penaltı kullandım. Bir tanesini dönen topla tamamlamak üzere hepsini gole çevirdim. Ben kimim?
0: Liverpool.
1: Ancelotti ile çalışmış.
0: Şubat 2015 Liverpool Beşiktaş'a. Olimpiyatta Tolga'nın golü. Sonra Beşiktaş kulüp bürücü elendi. O Liverpool kadrosunda olacak. O Liverpool'la Gökhan Töre ile nasıl anlaşsın? Chelsea.
1: Chelsea doğru bağlantı.
0: Chelsea Liverpool. Ancelotti'ler, Carlo Ancelotti de Chelsea olabilir muhtemelen.
1: Evet.
0: Son Enrique. Süper Lig sezonu 29 gol. Bak bu çok bayağı atmış. 29 gole direkt etki.
2: 29 gole doğrudan etki etmiş. Yani gol artı asist.
0: Tabii. Öyle
1: düşün. İspanyol mu acaba ya?
0: Bilmiyorum. Bulmamız gerek ya Cem. Şubat 2015 Beşiktaş Avrupa Ligi çok net kopya. O Liverpool Balotelli.
2: Değil.
0: Aa, değil mi?
2: Değil.
0: Balotelli vardı o maç.
1: Vardı.
0: Değil mi? Balotelli vardı ama o maç.
2: Balotelli vardı. Necip tutuyordu Balotelli'yi.
0: Doğru.
2: Balotelli. İşte elediği maçı diyorsun değil mi sen?
0: Evet evet. Bu olimpiyattaki maç. Tabii. Tolga yattı.
2: Necip Uysal stoper oynuyordu o maçta.
0: 29 gol. Kim vardı o takımın forveti başka? Düşünüyorum. ondan sonra geldi herhalde.
1: Gökhan

0: şey Babel
1: değil.
2: Ryan Babel.
0: Babel var. Balotelli.
1: O maçta
0: var.
1: Oynuyor muydu ama ya? Süre aldı mı bakacağım ona. Hmm. Yedek yedekmiş o maçta.
0: Babel Liverpool'dan kim geldi? İşte. Onu düşünelim.
2: Ben de düşünüyorum Liverpool'dan kim geldi?
0: O Liverpool'dan kim geldi lige? Aa şey buldum.
1: 20 gol 9 buldum. Asisti varmış.
0: Buldum. Sturridge.
1: Değil.
0: Aa ciddi misin?
1: Değil.
0: Liverpool'u var, Chelsea'si var. Bütün şeyleri uyuyor.
1: Evet.
0: Lige de geldi. Ama 29 gol yapamamış Sturridge doğru. O mümkün değil.
1: İzleyicilerimizden ya. Var mı bilen
0: çok
1: bakalım.
0: Çok iyi soru. Nasıl bulamadık ya?
1: Bilerek seni yanıltmışlar. Bak bilen var bu arada.
0: Ciddi misin?
1: Dur hemen söyleyeceğim.
2: 29 gole doğrudan etki.
0: Abi 29 gol, 20 gol 9 asist falan kim olabilir? Düşünüyorum böyle
1: İlk
0: iyi.
1: İlk bilen Mert Yazıcı. Tebrik ediyorum.
0: Aa şey olabilir. Buldum. Borini.
1: Bravo Mehmet.
0: Bravo.
1: Fabio Borini.
2: Süper valla.
1: Hemen söyleyelim. 2022-23 sezonunda Süper Lig'de 20 gol 9 asistlik performans sergiliyor.
0: Doğru çok attı.
1: Ancelotti ile Chelsea'de, Luis Enrique ile Roma'da, Montella ile Milan'da çalışmış.
0: Öf takımlara bak.
2: Şuraya bakar mısın?
1: 2009-2011 arası birlikte Chelsea altyapısında Yokan Töre ile birlikte forma giyiyorlar. Liverpool Beşiktaş eşleşmesinde 2015'te yedekler arasındaymış. Tek kaçırdığı penaltı Sampdoria'nın 1-0 Palermo maçında 2024 yılında.
2: Aa, tebrik ederim ya.
0: 25 çok penaltı bir tane. Ya. Sırf Talişka bu sezon 3 tane kaçırdı Talişka. Evet, Göksebe'ye kaçırdı. Galatasaray'a kaçırdı. İlginç o.
1: 20 gol 9 asistten sonra nasıl şey yapmadı ona ben bir anda bak.
2: Borini.
0: İyi oyuncuydu. Borini'nin doğru söylüyorsun Koray. Karagümrük'te o performansından sonra bir 4 büyükler evet. yapması gerekti abi yani. Mantıken.
1: Karagümrük'ten sonra Sampdoria.
3: Karagümrük'te hocası kimdi?
0: Pirlo.
3: Pirlo değil mi?
1: Pirlo'ydu.
0: Doğru.
1: Pirlo ve Volkan Demirel. İkisiyle birlikte çalışmış. Karagümrük'ün öyle bir şeyi var ama değil mi hafızamızda? Bir İtalyan rüzgarı estirmişti.
0: Kalecisi vardı Viviano.
2: Viviano.
1: Viviano evet. deyince aklınıza ne geliyor?
2: Üşüme. Değil titreme. Olimpiyat mıydı?
0: Titrek o geldi aklıma. Jagne oynadı Karagümrük'te. Var Mevlüt oynadı. Var Karagümrük'te çok
2: Mevlüt
0: oyuncu oynadı.
2: Erdinç, değil mi?
1: Arjantinli orta saha oyuncusu vardı ya. Benim de isim hafızam çok kuvvetli.
0: Pesic dedi.
1: Biglia.
0: Bir dakika Biglia.
2: Nereden hatırladın Biglia'yı ya?
0: Biglia tam bir şey söyleyeceğim. Tam ben kimim ilk soru Biglia biliyor musun?
2: Evet. İyi oyuncuydu.
1: Mesajı almışsınızdır umarım. Sonra bir ara sorarsınız. Yapay zekaya direkt sorduk buldu vallahi demiş. Yapay zekalı gelişmeye başladı önceden.
0: Ya benim bir şey rica edeceğim veriyordu. Bizim ekibe. Ya Koray varken lütfen rica ediyorum bir ben kimime? Rize Spor'da oynamış bir sol bek var diye. Manyak.
1: Dario Manyak.
0: Benziyor Koray'a.
2: Benziyor.
1: İlk geldiğinde söylüyorlardı.
2: Evet ya. Doğru.
1: Benzetildiğimiz futbolculardan birisi. Dario Manyak. O da Hırvatistan'dan gelmişti.
0: İyi sol bekte, teknikte.
1: Tabii çok iyi bir Fenerbahçe maçı var öyle hatırlıyorum.
2: Manyak.
0: İyi oyuncu.
2: İyi oyuncu.
1: Ha Rize Spor'un Okan Hoca ile de çalıştı onlar. Manyak sol bek. Morozyuk
0: da sağbek.
1: Çok iyi. İki hücum bekiyle oynuyorlardı. Bayağı iyi takımdı o ya.
0: Ukrayna
1: Samudio,
0: olabilir
1: Boldrin.
0: O. Yani iyi takımlar gördü Boldrin. Morozyuk.
2: Doğru.
1: Samudio, Boldrin hepsi vardı. O takım iyiydi. Vedat Muriç de center forward'u. İyi takımdı o Rize Spor'da. İzlemesi keyifli bir takımdı.
0: Ya Samudio ile ben röportaj yaptım. Kendime de bir eksi yazayım ya. Zorla. İdolim Gomis. O alt ligin gol kralı. Gomis süper ligin gol kralı. Röportaj öncesi manşeti yazdım kafamda Koray. Ne diyecek? Hayır mı diyecek? Sağ olsun o da ama iyi kariyer yaptı sonra Rize, Antalya. Şimdi bakıyorum Çorum hala oynuyor. Paraguaylı iyi oyuncuydu.
1: Evet. Bakalım. Şu Galatasaray ile ilgili sorulara devam edeceğiz. Mehmet. Icardi ile ilgili bir eleştiri var sana. Onu okuyayım mı?
0: Tabii.
1: Osman Yalçın diyor ki şu açıdan Mehmet Özcan'ı severek alkışlayarak dinliyorum ama şu son dönemde Icardi'yi tek kalemde silen yorumlar yapıyor demiş.
0: Ya şundan dolayı biraz ukalalık yapacağım. Lütfen Osman Bey alınmasın. Ya maçları bir tribünde izlediğiniz zaman Icardi ile Osimhen farkını çok net anlayabiliyorsunuz. Evet. Yani son maçtan da Kasımpaşa'nın en rahat maçıydı stoperlerin BK'nın. Ki BK çok geri gitmiş Cem onu net söyleyebilirim. Icardi'nin artık ben yani bu seviyelerde mümkün değil. Çok hareketsiz fiziksel görüntüsü ve ben her geçen sene Icardi'nin daha düşeceğini düşünüyorum. Yani çok Icardi

0: de bir kıpırdama eğrisi görmüyorum. Artı her şey çok son çapraz bağ sakatlığıyla ilişkilendiriyor. Bence zaten Icardi düşüş başlamıştı. Ben günümüz futbolunda hele ki hani Osimhen'le oynamaya alışmış Galatasaray'ın ikame forvetinin Icardi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Artı bir de işin duygusal tarafından da yaklaşayım.
1: geldi işte. Çok iyi. Tebrikler. Gayet evet, güzel oldu. Şöyle bir. Çok benziyor ama ya.
2: Bakayım ben de aynen. Dario Maniac benziyor
1: mu? Çok iyi ya. Çok güzel ya.
2: Bir ara bu şey vardı. Dario
1: Maniac. Müthiş ayrıntı.
2: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bayağı hızlı sağ olun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hayduk Split'teymiş şu an.
0: İyi oyuncu bak hala oynuyor. Son şeyi de söyleyeyim Icardi ile ilgili Koray. Duygusal da yaklaşıyorum. Zirvede bitsin bu kariyer. Çıktı şampiyonluk maçında Kaan Ayhan asist yaptı. Böyle bitsin bu final. Yani yoksa kötü hatırlanmasını ben hiç istemem Icardi'nin. Tekrar söylüyorum ya, Prime Icardi bambaşkaydı ama zaten Prime Icardi'nin burada olmaması gerekti 29 yaşında. Yani belli o sorunları yaşadığı için o kariyer 29'unda Galatasaray'la buluştu. O artık 33 yaşında bence veda etmesi gerek. Yani ben duygusal da hani biraz acımasız, dediğim gibi hani her görüşe saygım var ama ben Icardi'nin çok artık günümüz futbolunda Galatasaray seviyesi takımlarda yerinde olmadığını düşünüyorum.
1: Ben daha ileri götüreyim. Kalmasının Galatasaray'a zarar vereceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın Osimhen'le oynadığı bir oyun var. Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray'a bir güncelleme gelmesi gerekiyor. Çünkü bambaşka iki bence oyun karakteri. Ya yani artık dünyada şöyle bir oyun yok. Sizin santrafora topu götürüp teslim edeceğiniz bir oyun yok. Şimdi Osimhen'li bir oyunda ön alanda pres var. Rakibi dağıtmak var. Oraya Osimhen o dağıtmayı yaptığında Barış Alper Yılmaz çok rahat giriyor. Ama Icardi çok durağan. Bana kalırsa yollar güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde ayrılmalı.
0: Ya Trabzonspor maçı vardı Galatasaray'ın. 7 puan avantaj vardı millilere dönüş mesela. Icardi ile çıktın. Trabzon 3 eksiği vardı. Muçi yoktu, Batagov yoktu. Çok 1-1 oldu, yine kazandı yani. Icardi ile bir büyük maçı kazanma şansın yok. Yani izleyici de şunu da söyleyeyim. Galatasaraylı izleyiciler muhtemelen Icardi konusunda beni eleştiriyor. Muhtemelen Galatasaraylı oldukları için Fenerbahçe maçlarını bir ayrı gözle izliyorlardı diye tahmin ediyorum. Süper Kupa finalini de mi hatırlamıyorsunuz? Fenerbahçe'nin çok rahat son 4 yıldaki en rahat maçıydı Cem. 2-0, evet. 3-0 biterdi. 2-1 olmazdı
1: çok
0: o maç. Ama tam tersini düşün, şampiyonluk maçını. Icardi yerine bir Osimhen'le oynadın. Osimhen topu taşa attı.
1: Tabii.
0: O taşsa o topu Icardi o taşa atar mı? Atmaz. Döner Icardi'yi çalımlayıp atak başlatır. Ki onu Kadıköy'deki maçta yaptılar. Güvenç Hoca ile burada çok ayrışıyoruz. 90 dakika Osimhen oynadı. Çıkardı Okan Hoca son uzatma diye. Levent Şikrinyar ön tarafa girdi. Evet. Duran gol attı. Tabii. Yani Icardi'nin artık Şampiyonlar Ligi. Baktım geçen Kore'ye, ben mi çok 220 dakika süre almış. Yok işte, sen Julaz maçı oynadın, kaybedersin Icardi ile. Yani o seviyeler artık bence mümkün değil. Ha, ligde attığı 14 gol yanıltıcı oluyor ama bu da bizim ligin seviyesini özetliyor.
1: Tamam.
2: Şu şey sorusu var. Bu her transfer dönemi çok yapılan eleştiriler arasındadır gazeteciler için. Şimdi ikiniz de zaten bu mesleğe uzun yıllardır emek verdiğiniz için size sorayım. Selman Bey diyor ki her gün onlarca isim yazan muhabirler muhtemelen mantıklı gördükleri futbolcuları takımlara yakıştırıp yazıyorlar. Onun kontratı bitti, bu düşüşte falanca Galatasaray'a iyi olur gibi mantık yürüterek haber yapılıyor galiba. Eminim isimlerin %99'uyla hiçbir adım atılmamıştır diyor. Böyle bir genel kanaati varmış.
0: Yok ama artık menajerler çok işli dışlı. Bence evet. Her oyuncu yönlendiriliyor. Bunu şeyden pay biçebiliriz.
2: İllaki şimdi tabii. Bütün herkes adına konuşamayız. İllaki vardır da böyle de yapan belki ama genel hatlarıyla zaten bir şekilde
0: ben ilk Galatasaray çıkıyor. Muhabiri olduğumda söyleyeyim. Martin Linnes hatta Fenerbahçe'ye gol atmıştı. Beşiktaş istedi. Sonra 6 ay sonra Galatasaray aldı. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Menajer bir büyük takıma bir oyuncu önerdi mi, olmuyorsa diğerine muhakkak tabii. O artık biraz menajer etkisi, sosyal medya etkisi, bunlar da var.
2: Evet. Geçen bir tane mesela, ya duyum da alınıyor bu arada. Onun dışında Mehmet'in dediği gibi, örnek veriyorum şimdi, kimi diyelim? Van Dijk'ı sorarım sana da, bu Van Dijk için demiyorum bunu. Bir isimlendirmek için, örneklendirme amacı söylüyorum. Mesela Van Dijk Türkiye'de oynar mı diye buradan bir oraya iletişim ağı kuruluyor. Velev ki menajer de diyor ki olabilir, düşünüyoruz dediğinde, ben o zaman burada takım getiririm size deyip yetki alanlar oluyor.
0: Tabii,
2: bunu Van Dijk için düşünmeyin. İsmi Cem Kerpiçiler olarak da düşünebilirsiniz. İyi bir futbolcu olduğunda o yetkiyi almak için adam bağlantıyı kurduğunda gidiyor Galatasaray'a da, Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da, Trabzonspor'da, hepsine gidiyor. Herkese soruyor zaten.

0: yani takip ediliyor ama Liverpool'la bir yıl kontratı var. Bir kere hani bonservissiz bir çıkış olmaz. Bonservisini aldı diyelim. İsteyeceği ücrete çift haneler olur.
1: Tabii.
0: O çift haneleri Galatasaray bir savunma oyuncusuna mı harcamak ister yoksa orta sahasında yapacağım transfer? Artı kontenjan şu an 9 iken ben çok öncelik olduğunu düşünmüyorum Van Dijk'ın ama Galatasaray tarafının. Beğendiği bir stoper Van Dijk. Aynı Salah gibi. Van Dijk'a da kimse hayır demez. Ben işin bir de şu boyutunda söyleyeyim Koray. Yani bu da nacizane benim gözlemim. Biraz artık Avrupa futbolunun Suudi Arabistan'ında olduk. Yani evet. İşin kontrat kısmında.
2: Doğru. Evet,
0: ve ben temsilcilerimizin Avrupa'daki daha alt seviye rakiplerindeki oyuncuların performansındaki iştahı da biraz ona bağlıyorum. Ya bir Türk takımıyla sen eşleştiğinde Cem ekstra oynayıp transfer yapmak istemez misin?
1: Ya, tabii.
0: Bir alırsan dört alırsın.
1: Dört alırsın.
0: Türkiye'deki takımdan. Ya biraz o da bizde bir handikap yani. O yüzden öyle Avrupa Ligi, Konferans Ligi zorlanıyoruz yani çok normal.
2: Ben Galatasaray'ın merkezde böyle Atalanta'daki Ederson gibi hani iki kutu arasında
0: gidip Ederson gelecek. United'a gidiyor diyorlar yani, işte mesela öyle oyuncular.
2: Öyle bir profil sanki gerekiyor.
3: Şimdi hızlı hızlı birkaç soruyu daha okuyacağım. Yusuf Bey demiş ki Muhammed Salah'la Fenerbahçe'nin bir anlaşması var mı? Cem abiye sorar mısınız demiş ama öyle bir şey yok şu anda. Ben benim senin adına zaten söyleyeyim. Evet. Selman Bey 10 yıldır Arspor izleyicisiyim. Sizin için söylemiyorum. Arkadaşları da itham etmedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Lafım duyumculara demiş.
0: Yok tamamlıyoruz.
3: Onu da söyleyeyim. Tabii. Duyumculuk diye bir şey çıktı. Çok ciddi etkileşim veriyorsunuz çünkü. Yani bugün ben mesela öyle bir şey yapmıyorum zaten. Bugün başlasam mesela bir sürü isim yazmaya benim takipçimi uçurursunuz. Ben de daha sonra bunun ekmeğini sosyal medyadan yerim. Evet. Bir YouTube kanalından teklif gelir, oradan gelir. Yani o etkileşimi verdiğiniz sürece o duyumcular bitmez. Ne zaman böyle daha tercih ederseniz o zaman iyi oluyor. Bu bir meslek kolu oldu çünkü duyum konusunda da değil aynı duygularınızı sezon içerisinde de insanlar sömürüyorlar. O da şöyle mesela bugün bir X takım seçin. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Her hafta bizi hakemler doğuruyor. Hakem kıyımı uğruyoruz. Bu minimalde tweetler atmaya başlayın. 3 sene içinde takipçiniz ciddi şekilde artıyor. Sonra sizin etkileşiminiz yüksek olduğu için söylediğinize bakmadan insanlar orada burada bir kanalda, YouTube kanalında vesaire de iş vermeye başlıyorlar. Dileyenler böyle bir kariyer yapabilir. Ne kadar saygın bir kariyer olur o tartışma konusu. Yani duyumculuk da öyle bir şey. Onu söyleyelim. Yoksa yani çok ciddi kolay bir şey. Yani.
0: Alıcısı
3: şey
0: çok ama kolay. Çok.
3: Ne alıcısı yazık ki. Çok
2: ne yazık ki.
3: Ya, takip edilmek değil mesele. Kimler tarafından takip edildiğin, ne yaparak takip edildiğin önemli. Yoksa şimdi başka derin yerlere sokmayayım konuyu da çok takipçili bir sürü abuk subuk hesap var yani.
2: %100 katılıyorum.
3: Spor dışında da var bu onu söyleyeyim yani.
2: Sadece ve bu da dezenformasyona değil. Neden oluyor. Yani orası öyle bir alan haline geldi ki doğru bilgiye ulaşabilmek çok zor.
3: Evet.
2: Birçok enformasyon yağıyor ama onun içinden çok temizleyip çok sarih bir şekilde o alanda hareket etmek gerekiyor. Sizi çok bir anda inanılmaz bir noktaya sürükleyebilen orada bilgiler okuyorsunuz. Ama ben çok dikkat etmek gerektiğini, en güvendiğiniz kaynaklara bile 2-3 yerden check etmek, doğrulamak gerektiğini düşünüyorum.
3: Doğru. Yarışmalar da var. Birazdan onu da yapacağımızı söyleyelim. Bir şey söyleyeceğim Mehmet sadece. Galatasaray'a dair dikkatimi çekti. Mümkün olduğunca yayınlarda söylüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun sen? Galatasaray'ın merkez orta saha oyuncularında böyle topu taşıma özelliği yüksek seviyede bir isim olmadığını ve bu anlamda bir eksiklik yaşadığını düşünüyorum. Örnek olarak da mesela çok net mesela Juventus maçının seyrine Singo'nun kapıp ve driplingle birlikte taşıdığı top var ya hatırlarsın yani orada Galatasaray golü
0: Barış'ın attığı ikinci gol.
3: Mesela bunu yapabilen orta sahada merkez orta sahada oyuncusu yok. Mesela Getson da alırdı topu kendi ceza sahasından rakip ceza sahasına kadar topla birlikte giderdi. Dikine kat etmekten bahsediyorum. Bence bir 8, 6 veya 10 numara profiliyle bunu da çözebilecek tipte bir oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii Okan Buruk ve ekibi bizden ve benden en çok daha iyi biliyor. Seninle. O ayrı ben sadece bir gözlemim
0: bence,
3: olarak paylaşmak
0: bence
3: istiyorum.
0: Artık Avrupa futbolu şuna da gidiyor. 6, 8, 10 üçünde oynayabilen oyuncu değerli, kıymetli. Bence Galatasaray'ın ihtiyacı olan 8 numara. Çünkü ben artık Torreira'nın enerjisini çok 8 numarayı kaldırabildiğini düşünmüyorum. Yani Torreira, Lemina 6'da dönüşümlü oynar. Oraya siz Sara'nın önünde bir 8 numara almanız daha mantıklı Şampiyon Ligi seviyesi düşündüğünde. Çünkü çıkamıyorsun. Dedin işte İtalya'da Juventus maçında çıkıp uzatmaya gitti maç. Anfield'dan çıkamadın. Yine City'ye çok kolay teslim oldun. Skoru 2-0 ama oyun benim gözümde 3-0, 4-0. Çok bağıra bağıra kaybettin maçı. Reaksiyon gösteremedin. Artı 10 numara transferinde şöyle önemsiyorum. Bence Galatasaray'ın alacağı 10 numara

0: saniyeyi de bir transfer etkisi olur. Yani hep aynı örneği veriyorum. O da hani izleyiciler muhakkak hani Galatasaray Fenerbahçe maçlarını daha bir ayrı gözle izler. Sané'nin Kadıköy'de attığı gole bakın. Bu Barış'ı küçümsemek için demiyorum ama top şansı Sané'nin önüne geliyor. Yani orada Sané o alveri bir 10 numaralı yapsa o golleri sene içinde çok atar.
1: Tabii,
0: yani evet. Biraz o yüzden Sané çok bireysel oynayıp duvara çarpıp topları kaybedip kontra atak yediriyordu. Hani ben Sané'yi çok beğenmiyorum ama bu noktada da onu anlayabiliyorum. Çok böyle bir Mertens profili bir oyuncuyla oynamadı Sané.
1: Ne zaman İlkay'la oynadıklarında Sané'nin ben performansının iki katına çıktığını düşünüyorum.
0: Ama İlkay da artık seviye olarak 20-30 dakika. Çok 40-50 dakika bile diyemiyorum. Bir şampiyonluk maçı oynadı Antalya maçı. Felaket. Evet, 46'da Lemina'yı aldım. Maçı çevirdim.
2: Doğru. Bu logo kimin yapalım mı?
0: Yapalım.
2: İster misiniz? Hazır mısınız?
0: Logolar en değişiyor. Atalanta sorun ya.
2: En başarılı evet, olduğunuz yarışmanız hangisi?
0: Atalanta'yı bilirim. Logo değişti.
2: En başarılı olduğunuz hangisi? Kim bilir mi?
1: Ben gol koklayanlar dışında başarım yok benim.
0: Benim en başarısı oldu. En başarısı
2: gol koklayanlar çok rahat.
0: En başarısı olduğum bu.
2: Bu logo kimin?
0: Abi krallık falan var
1: İspanya.
0: Bu. İspanya olsun.
2: Doğru gidiyorsunuz.
0: Numancia.
2: Değil.
0: O seviye ki ne renk var orada?
1: Ben de hiç
0: Bu renk kim vardı ya? Düşünüyorum kırmızı.
2: Kim olabilir?
1: Kırmızı.
2: İspanya dediniz doğru.
0: İspanya'da kim olabilir? Renk düşünüyorum şimdi. Numancia ondan değil mi? Renklerini bilmediğimden. Albacete. Onu da bilmiyorum renklerini. Renklerini bilmeyen takımları söyleyeyim.
2: Murat Bey bildi anında.
1: Genova'nın
2: yapay zekayı mı sordunuz Genova yine?
0: Şeyi söyle Koray şu an La Liga takımı mı?
2: Değil.
0: O Elche.
2: Değil.
1: Bilmiyorum abi zor bu ya.
0: Oynadın peki La Liga'da?
2: Oynamıştır illaki. Oynadı diye hatırlıyorum.
0: Hiç bilindik bir oyuncusu falan var mı?
2: Şu an bakacağım bir yandan.
0: Hiç böyle efsanesi falan.
2: Valla çok öyle efsanesini hatırlayamadım şu anda.
0: O geç abi bulamayız ya.
2: Bulamaz mıyız? Emin misiniz?
0: Elche, Numancia, Albacete hiç bilmediğim hani böyle renk düşünüyorum. Şu renk İspanya'da. Çağrışmadı. Yeşil beyaz çok var. Zaragoza, Santanderler falan.
2: Coğrafyanız nasıl?
1: İdare eder.
2: İspanya'nın Aragon Özerk bölgesinin bir şehrinde kurulmuş.
1: Aragon Özerk.
2: 1960 yılında kurulmuş.
0: Mavi beyazlı. Tenerife değildir.
2: Söyleyelim mi?
0: Söyleyin.
1: Söyleyeyim ben.
0: Dijon falan
1: da yok ya.
2: Huesca.
1: Yok abi.
0: Mümkün değil.
2: Mümkün değil diyorsun.
1: İmkanı yok.
2: Bir sonraki.
0: Bir tane oyuncusuna sayamam.
2: Bu logo ya. Kimine girelim?
1: Asla.
0: Bunu biliyorum. West Bromwich Albion değil mi?
2: West Bromwich doğru cevap.
0: Abi bildim bak ilk kez.
1: Süper. Güzelmiş ama.
0: Ben renklerden biliyorum. Hakikaten o tonda.
2: Kuş üstündeki.
0: West Brom için arada yazılmış birkaç futbolcu.
1: Güvercin mi kalmış. O?
2: Peki. Güvercine benzetemedim ben. Başka bir şey herhalde. Bakalım ona da bilgisini verelim. Ne kuşuymuş. Logosundaki. Bir sonrakine geçiyoruz.
0: Verona.
2: Bu sene Serie A'ya çıkmış.
1: Bu sene.
0: Verona.
2: İsmini söylemeyeceğim de bir şeye benziyor. Araba markasının logosu gibi olmuş.
1: Fransız mı araba markası?
2: Devamına gerek yok.
0: Bu sene mi yükselmiş Serie A'ya?
2: Evet.
0: Yeni.
2: İkinci olarak.
0: Kim oldu ya? Ama yok onun renkleri yeşildi ya. Hep forma tanıtım var Venezia'nın. Chievo.
2: Değil.
0: Abi Chievo ile Verona dışında bir renk çağrışmadı.
1: Bir Como'yu söylesem bilirdim ama onun dışında
0: bilmiyorum. Değil bu.
2: Söyleyeyim bunu da istiyorsan. Zorlandıysan.
1: Bende yok.
2: Frosinone Calcio.
0: Yok bu da.
1: İlginç.
2: Güzel logo ama.
1: İlginç.
2: Evet bu logo kiminde zor sormuşsunuz.
0: Logolar. Yunus Emre Rahmet. 3'te 1 iyi. 3'te 0 da çok Akif. Yaptık.
2: Armağan.
0: 3'te 0 da çok yaptınız. 3'te 1 abi.
1: 30 bir golümüz var.
0: Kanaatten 45 geçiririz.
2: Evet. Siz iddialı yarışmacılar olduğunuz için zor sormuşlar.
1: Yok bende hiç
0: ben
1: yok ya.
0: Değil
1: Allah'tan
0: çok
1: Mehmet Özcan.
0: Ben hayatımda konsol oyunu da oynamadım. Hiç benim hafızam öyle yok. Pot hafızam da yok.
2: Konsol oyun oynayarak

0: futbol bilgisini geliştirenler var.
1: Olabilir o tabi görsel hafıza da yapıyorsun.
2: Doğru.
0: Yok spor medyasında da var.
1: Olabilir.
0: İyi diyorum. Çok büyük bomba magazin haberi gibi olur da şimdi dedikodu yapmayalım canlı yayında. Yani var. Hatta yani bayağı şu an duayen gibi böyle takılıyor. Öyle söyleyeyim. Tanı beniye geçelim mi?
2: O da zor. Golü koklayana geçelim.
0: Kolay kolay bak.
1: Abdullah kim? Ercan.
0: Bravo Mehmet Özcan.
2: Abdullah Hoca'ya
1: forma
2: selam
1: güzel
2: olsun.
1: Forma.
0: Abdullah Ercan'ı bir görelim böyle hocama selamlar. Yandım.
1: Çok güzel forma. Bu Fenerbahçe'nin de böyle forması vardı. Bagen Abdullah
0: Hocam her dönem
2: Abdullah
0: yakışıklıymış.
2: Hocam ne kadar
0: hala
2: klas
0: yakışıklı.
2: Ya.
0: Gençken daha da yakışıklıymış. Şu anda yakışıklı.
2: Çok. Hep şu o sakin kalabiliyor diye.
0: Menyak mı daha çok bana benziyor Abdullah Ercan mı?
1: Menyak.
2: Menyak.
0: Menyak.
1: Abdullah Hocam sonuna kadar sessiz kalabilir. Kendinden daha iyi sol bek.
2: Evet ya.
0: Evet, evet gayet.
2: Hocam
0: evet.
2: Hep sakindi ya. Hocam İnanılmaz pozisyonlara oyuncuydu. Giriyordu. Ve her zaman o sakinliğini koruyordu. Ben çok
0: bir sonrakine hocam. Geçelim o zaman. Abdullah Ercan'ın kulaklarını çınlattık buradan.
1: Ümit Davala. Bremen.
0: Mehmet mükemmel gidiyor.
2: Gördün mü işte?
0: İşte evet, Mehmet.
1: Formayı biliyorum abi.
0: Werder Bremen.
2: Mehmet Özcan'la bu rahatlığı var abi bu yarışmaların. Beni hep Mehmet Özcan'la yazın. Buradan sesleniyorum. Ben son de, sayfayı yazacaksan.
0: Werder Bremen Diego forması vardı. Fenerbahçe'ye geldi ya Diego.
2: Ya, o Diego. Ha.
0: Evet. Antalya'da kampa gelmişlerdi. Çok kısa anlatayım onu. Eniştem de turizm sektöründe. Werder Bremen'in yardımcı antrenörüyle de arası çok iyi. O zaman Diego Werder Bremen'de oynuyor. Enişteme dedim ki bana dedim Diego'nun formasını ister misin dedim onlardan. Ya o kim filan dedi. Ya dedim şimdi orada oynuyor ama çok büyük futbolcu olacak ileride dedim. Ondan sonra şimdiden kavam sonra Juventus biliyorsun Atletico Madrid önden.
2: Fenerbahçe'de bir türlü istediği gibi oynayamadı ya.
1: Beşiktaş'ta evet, Diego'yu Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sosa'yı aldı. Eğrisi doğrusuna denk geldi. Sosa doğru. Çok iyi.
2: Gökhan Gönül'le kavgası vardı. Birbirlerine girmişler.
0: Onu hatırlamıyorum.
1: Kupa finali boş kaleye atmadı orada. Şut niye çekmedin dedi. Maçtaydım.
0: Son tanı benimizi de yapalım.
1: Podolski'nin golünün olduğu maç.
0: Kimdir?
1: Tugay Kerimoğlu, Blackburn.
0: Mükemmel gidiyorsun demek isterdim ama burada gidemedin.
2: Aa, çok o harekete benziyor ama Tugay.
1: Blackburn forması bu.
0: Evet, Blackburn forması doğru.
1: Blackburn'de Hakan Ünsal da oynadı.
0: Doğru, Hakan Ünsal.
2: Hakan Ünsal.
0: O da Türk futbolunun bir başka unutulmaz sol beklerinden birisi.
1: Ama şortla forma biraz şey olmuş ya.
0: Evet.
1: Hiç uyumlu olmamış.
0: Golü koklayanlara geçelim. Cem'in iddialı olduğu yer. Gol mü değil mi?
1: Of stadyumun güzelliği.
2: Bakalım. Çok gol gösteriyorlar. Bu buradan hareketle gol değil bu.
1: Gol.
2: Trik yapmışlar.
1: Gol.
0: Gol diyorsun, gol değil diyorsun.
1: Evet, ters cevap olsun.
0: Bence gol değil.
2: Bence çok gol olsa vermezler bunu değil bu.
0: Bakalım hadi ben bilmiyorum.
1: Ben de gol diyorum hadi farklı şık olsun.
2: Gol. Yarışma tarihine geçeceğiz. Evet. Bunu da bilemedim.
0: Cem sana uydum ben de patladım.
2: Ben de falan evet ya.
1: Stat çok iyi.
2: Burayı mı yakın ha?
0: Hiç sevmem böyle kale
1: arkası. Bu statta Samsun oynadı bu sene. Hatırlıyorum Samsun taraftarının paylaşımlarını.
0: Devam edelim. Gol mü değil mi? Golü bakalım kim değil. Koklayacak?
1: Ben de buna değil diyorum.
2: Değil ya, kalecinin üstüne geliyor ya.
1: Değil.
0: Gol diyorum ben de. Kaleci yumurtlayacak
2: pardon
0: gibi değil.
1: Tribüne yine baktım, çok güzel.
0: Bakalım. Ceza sahası dışı.
2: Hadi.
0: Gol. Gayet ya. Güzel bildim. Cem'e uymayarak bildim. Dikkat ettiysen strateji değiştirdim.
2: Hedef ben miyim abi ya? Bir tane bilemedik ya.
0: Kayınpederin yanında oturur gibi.
2: Çok en iyi. Konforlu yerden izledim evet. Programı.
0: Kaldı mı?
1: Bir tane
0: bir
1: daha
0: bir tane
1: var.
0: Daha var evet. Mehmet benden daha hakim akışa gerçekten.
2: Gol.
1: Bence kurtaracak. Değil. Bakayım.
0: Cem gol dediği için gol değil diyorum ben de.
2: Aslında kurtarır gibi gözüküyor ama artık gol dedik bir kere. Gol
0: evet
2: ya.
0: Bakalım o zaman gol mü değil mi? Cem Kerpiççiler sayesinde kazanmaya devam ediyoruz. Tersini söyleyerek. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Mehmet Özcan ve Cem Kerpiççilerle birlikteydik son sayfada. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Aspor'a konuk oluyor. Kongre öncesi Başkan Adayı Hakan Safi vaatlerini, yol haritasını ve seçim sürecine dair merak edilenleri anlatacak. Fenerbahçe için hangi projeler hazırlanıyor? Hakan Safi'nin başkanlık vizyonu neler içeriyor? Transferde hangi yıldız isimler gündemde? Teknik direktörlük için hangi isimler öne çıkıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin konuk olacağı Gündem Özel bu akşam 19'da Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: İki asırlık çınar Almanya'da karşı karşıya geliyor ve mücadele sarı kırmızılı oyuncuların vuruşuyla başlayacak. Evet, çalan düdük ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Dostluk Kupası'nda tabii ki öncelikle dostluk kazansın ve iki takımımızdan da güzel futbol bekliyoruz bu akşam. Sto ve Alex Arda ceza sahasında. 5 Galatasaraylı direkt kaleye Volkan çıkarttı. Volkan Üstrey'in hemen altına, bir karış altına giden topu kornere çeviriyor. Çok şık bir vuruş Arda'dan. Aynı güzellikte çıkartıyor Volkan. Hızlı başladı karşılaşma. Arkadan bir müdahale. Faul, Selçuk faul yapıyor. Ve bir kart daha. 13, şu anda 14. dakikadayız ve kırmızı. Selçuk sarı karta itiraz ederken kırmızıyı çıkardı maçın hakemi. Çok erken çıkan kartlar. Dostluk maçında aslında tabii açıkçası ben de biraz daha hakemin en azından iki takımın 11'e 11 sahada kalması için çaba sarf edeceği düşüncesindeydim ama bu pozisyonda evet arkadan çekme, Selçuk'a sarı kart, ardından eline doğru bir hamle yaptı, itiraz etti Selçuk ve hemen ikinci sarı kartı çıkardı. 14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Galatasaray Arda ile geliyor içeri doğru, boşta kaldı, sana vuruyor dışarıya. Bir tehlikeli pozisyonda Galatasaray adına Lorik Sana topu dışarı gönderdi. Yine topun gerisine Arda geçti. Servet, Gökhan Zan, ceza sahası içindeki oyuncular. Volkan aşan top, kimse dokunamıyor, out. Volkan topa hamle yaptı, çıktı ama dokunamadı. İşte Arda'nın kale sahası içerisine gönderdiği bu top. Güzel bir çalım. Christian sol kanada doğru tehlikeli geliyor Fenerbahçe. Santos vuruşu ve top ağlarda. Harika bir gol atıyor Andre Santos. 30. dakika. Fenerbahçe 1-0 önde Galatasaray karşısında. Dar açıdan nefis bir şut çıkardı Andre Santos. 30. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 14. dakikadan bu yana 10 kişi oynayan sarı lacivertler çabuk gelişen atakta Andre Santos'u golü buluyor. Sana, Lorik Sana, Battal koşu yapıyor. Mehmet Battal, ortada Musa var. Battal duruyor kaleye. Volkan iki hamlede. Sto. Yerden vuruşu ufuk dokunuyor, korner. Stoh'un vuruşunda köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. Ve

0: İlk yarının son düdüğü geliyor sevgili seyirciler. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 önde tamamlıyor. Mönchengladbach'ta Borussia Park'ta Fenerbahçe Galatasaray Dostluk Kupası mücadelesinin ikinci yarısı başlıyor sevgili seyirciler. İlk yarıyı Fenerbahçe 30. dakikada Andre Santos'un attığı golle 1-0 önde tamamladı. Arda yeni transferlerin yerine tecrübeli isimler girdi. Serdar sol kanada geçti. Arda içeriye, Barış kaleci Volkan. İlk yarıda sağ kanatta görev yapan Serdar Özkan ikinci yarıda sol kanatta Hakan Baltan'ın önünde yer alıyor. Hakan yerden ortası, Barış, Arda içeri doğru, kale içine doğru gönderiyor. Out. Şut şansı arıyor Barış. Kapattı Santos. Barış, Sabri'ye. Stohvar karşısında. Sabri. Blika. Boşta kalan top dışarıya. Hakan Balta. Barış. Yerden bir top. Tekrar Barış'a. Santos kontrol ediyor kendisini. Barış. Sabri. Barış. Out'a gidiyor. Sadece tribünde yanıyor. Meşaleler. Fener Galatasaray tehlikeli geliyor. İçeriye Blika sekti. Sabri'nin ortası. Volkan çıkıyor. Boşta kaldı top. Gol pozisyonu. Battal ortaya. Şut şansı Volkan. Vuramıyor Mehmet Battal. Mutlak gol şansını değerlendiremedi. İşte Galatasaray'ın beraberlik golüne yaklaştığı an Hakan çeviriyor. Mehmet. İşte bu pozisyon Volkan'ın hatası. Hakan Balta ilk pozisyonda kaleye vuramadı ama çevirdi Mehmet Battal'a. Mehmet Battal ise bu topu kaleye gönderemedi. 4 kişilik bir baraj. Volkan dikkatli. Arda köşeye, direkten dışarıya. Etkili vuruşlar çıkartıyor bugün ama birincisinde direğin hemen altına giden top Volkan çıkarttı ilk yarıda. Bu ise tam çatala gidiyor. İki direğin birleştiği noktaya vurup dışarı çıkıyor. Arda uzak direğe doğru. Gökhan içeriye, karambol kale sahasında. Andre Santos taça gönderdi. Sezon öncesi bu anlamlı ve önemli karşılaşmada iki asırlık çınarın Türk futbolundaki iki büyük kulübün mücadelesinde artık son anlar, beraberlik çabası, top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir golü kaçırıyor Arda. Kale sahası içerisinde kaleye birkaç metrelik mesafe ve bu top dışarı gidiyor. Maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Ve Sportoto Dostluk Kupası mücadelesi sona eriyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe bu karşılaşmada Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.
1: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Christian Baroni, Mehmet Topuz ve Orhan Şamama, bir pas hatası Emre Çolak. Emre hızla ceza sahasına girdi. Ortası, kimse dokunamadı. Mert, bir zorunlu değişiklik. Mert Günok, Volkan Demirel 16. dakikada sakatlanarak yerini Mert Günok'a bıraktı. Emre hemen kullandı köşe vuruşunu, Hamit'le paslaşarak yeniden Emre. Orhan karşıladı savunmada. Orta alanda Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol! Gol, gol Umut Bulut! 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Gol sevinci tamam ama bu tabii çok doğru olmuyor.
2: Gerek yok bu zaten.
1: Ortalığı gerek tam yok. Bir duman bulutu kapladı. Serbest vuruş için Alex de Souza topun gerisinde bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e, 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
2: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
1: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Sol tarafta Caner top istedi. Hasan Ali bindirme yaptı. Caner'in ortası. Kayt Muslera vurdu. Topu dışarı çeldi. Görüntüde Muslera. Köşe vuruşunu Alex'e kullanacak. Fenerbahçe işte pozisyon. 65. dakika paslaşarak kullandı Fenerbahçe. Caner'den bir orta daha. Yine savunmadan sekti top. Bir kez daha köşe vuruşu. Galatasaray 2-1 önde. Fenerbahçe beraberlik için rakip kalede. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Dirk Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var.

0: Hollandalı Vaslui maçında da 2 gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor. Şimdi köşe vuruşu Selçuk. 88. dakika, orta geldi. Kafayı Kuyt vurdu. Taç atışı Galatasaray'ın.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebue Hamid paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Galatasaray bir kez daha önde. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde. Bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına. Hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray. Ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde Süper Kupa Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ersun Yanal görüntüde ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu Muslera.

0: Yeniden Amit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Eboué. Eboué'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Eboué geldi. Eboué'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu, düşten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo. Kaleyi gördü, öne açıktı.
1: Alves'e çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama yok. Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok. İki çok kritik pozisyonda. Çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal. Topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu, Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş, Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde. Sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Snyder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu, kaleci Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk

0: kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboué atağa katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboué ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. İlk kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadriç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası, kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa soğudu, hareketlenmişti Muslera. Gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
2: Son anda bir hamle Musa'nın. Direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dirk Kayt. Ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera. İnanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. Platformdaki yerlerini aldı futbolcular. Konfetiler havaya atılıyor ama henüz kupa yok ortada. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Süper Kupa için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan Doğan'la birlikte Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa sol orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera.

0: Demir tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kite geriye doğru aşırttı. Sov indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde. Bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Guruma. Guruma vurdu üstten dışarı gitti top. Guruma. Kite'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kite vurdu kafayı. Çeju. Kite araya girme derdinde. Şimdi Emelike. Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbol severler. Ceza sahasında Musa Sow offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Evet, Kite topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kite geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
1: Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Mero geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Mero arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet topuz vurdu. Yine Muslera. Galatasaray'dan dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu. Bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçeli'ne bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu alana yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol! İkinci Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. İlk düdükle birlikte tribünler de adeta yanıyor. 6. dakikanın ilk saniyeleri. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde. Bir kafa darbesi. Vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski. İlk tehlikeli atak. Bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. İşte Lukas Podolski. Kale ağzında dışarı gönderiyor topu. İki takımın da finale namağlup geldiğini vurgulayalım. Galatasaray 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik kupada. Fenerbahçe yine 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Finale gelene kadar Lukas Podolski yerde. Mete Kalkavan faul dedi. Tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruşu kullanacak Galatasaray takımı. Bakalım nasıl bir serbest vuruş organizasyonu olacak. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski, Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin verdi.

0: vermedi. Snyder. Volkan hızlı. Semih'ten kurtardı topu. Volkan Şen. Ondan De Souza. Sağ tarafta Şener hareketli. Bu arada Volkan'la Mete Kalkavan arasında bir diyalog oyun devam ederken. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. Fenerbahçe'nin maçın başından beri en ciddi pozisyonuydu bu. Alper Potuk 26. dakika. Sinan Gümüş üzerine gidiyor Hasan'ın. Sol ayağını aldı topu. Sinan vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Topla çok seri bir oyuncu Sinan Gümüş.
1: Şimdi ucunda
0: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler.
1: İki tane sol ayaklı oyuncu var ucunda. Ters. Sağda da solda da ters işler yapabiliyorlar. Galatasaray bugün mümkün olduğu kadar oyunu çok süratlendirmeden oynuyor. Dikkat et. Bu enerjiyi rentable azı şey yapmak için, harcamak için.
0: Yalnız
1: yakalarsam diyor hızlı gideyim
0: hayli
1: diyor.
0: Hayli baskı uyguluyorlar.
1: Yakalarsam hızlı gideyim ama oyunu böyle çok çabuk oynayacak pozisyonda değiller. Ama Fener bir reaksiyon göstermedi Fenerbahçe. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in.
0: İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Podolski daha önce 6. ve 13. dakikalarda gole çok yaklaşmıştı. 31. dakikanın ilk saniyelerinde uzak direk dibinde topu kafayla ağlara gönderdi. Ve finalde Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti değerli izleyenler. İşte gol. Dinayer'in kafası tamamlayan Lukas Podolski. Offside'ı Hasan Ali mi bozuyor hocam?
1: Evet, maalesef. Çıkamamış, kaçamamış.
0: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. İlginçtir. Sakin olarak bildiğimiz futbolcuların da burada biraz daha sinirli tepkileri var. Örneğin Hasan Ali'nin, Muslera'nın.
1: Bak hakem kendini pozisyonun hareketlerin dışına atıp seyirci olarak bakmaya başlayınca hemen ayrılıyor futbolcular. Çünkü hakeme bakıyorlar nerede diye.
0: Cezayı kesecek
1: İçine
0: mi
1: girse diyorlar? Yanarlar tabii. İçine girse hakem yanar. Aferin. Doğru yapıyor.
0: Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Fatura bu şekilde çıktı. Nani şimdi o bölgeye geldi. İşte Bağ ile Muslera arasındaki bu kontak gerginliğin başlamasına neden oldu. Dakika 39. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. Luis Nani. Selçuk'la mücadelesi. Araya girdi Emre. Topu kazandı. Pası Sinan'a doğru. Yanında Yasin var. Sinan. Şimdi Yasin. Sağ ayağını aldı. Yerden dışarıya. Köşe vuruşu. Önce Galatasaraylı futbolcular gitti Mete Kalkavan'ın yanına. Sonra da Souza. Köşe vuruşları bile bir hayli tartışma konusu oluyor.
1: Yalnız hakemin de el işaretleri biraz tuhaf. Önce avutu gösterir gibi sonra korneri gösterir evet. gibi olunca orta çarşı karışıyor. Net gösterse karışmayacak çarşı.
0: 31. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Hasan Volkan'a doğru. Volkan birinci hamle. Volkan ikinci hamle yerde.

0: Nani yine topun gerisinde. Biz de 42. dakikaya girdik. Solda Volkan var. Ceza sahasında Kea ve Bağ da geldi. Bir kafa doğrudan dışarı gidiyor top. Out.
1: Bu pozisyonların hepsi Galatasaray kalesinde tehlike işaretidir hocam. Hiç değişmez. Bu pozisyonların hepsi kornerler bunlar. Hiç şaşma.
0: İşte Joseph ve Kea. Burada da iki Fenerbahçeli futbolcu yine aynı topa gitmiş. Simon Kea da biraz ellerini iki yana açtı. Hani neden bana bırakmıyorsun, benim pozisyonum daha rahat dercesine bir hareketti. İlk dakikalarda da buna benzer yine iki Fenerbahçeli futbolcunun birbirini hava topunda bozduğu bir enstantane yaşanmıştı. Out diyor Mete Kalkavan. Bu arada Podolski ile Robin van Persie arasında iki eski Arsenallı bir gerginlik. Aynı döneme denk gelmedi onların Arsenal geçmişi ama birisi ayrılınca diğeri gelmişti. Küçük bir gerginlikten sonra ortalık yatıştı. Tek gol Lukas Podolski'den. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı Galatasaray. İkinci yarı için her şey hazır. İlk düdüğü bekliyoruz. Ziraat Bankası'nın 7 yıldır ismini verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 54. finalde ikinci yarı başladı.
1: İstemeden de olsa Fernando'nun karşısında Cedi'yi de orta sahaya takviye olarak mı soktu acaba? Hani denk geldi diyelim ve görelim.
0: Dakika 47 değerli futbol severler, Antalya Arena'da. Selçuk köşe vuruşunu kullanıyor. Kafa. Denier. İkinci hamle. De Souza. Öncesinde bir düdük var. Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin faulü kullanmasını istedi. Biraz daha geriden kullanılmasını istiyor karşılaşmanın hakemi. Luis Nani. Top hala kendisinde. Fernandao şimdi. Mehmet. Solda Hasan Ali. Orta geldi. Denier karşıladı. Volkan. Volkan Şen. Joseph de Souza ile oynuyor. Sağda Şener var. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Fernandao. Rakip kaleyi yoklayan isim Fenerbahçe'de. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Galatasaray'ın 31. dakikada Lukas Podolski'nin kafasından kazandığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

0: baskı gelince geriye doğru. Şimdi Muslera. Hasan Ali yerde, oyun devam ediyor. De Souza. Sağda Şener. Yanında Alper var. Yeniden Şener. Nani. Karşılayan Yasin. Volkan'dan önce müdahale Hakan Balta'dan. Bağ, dönen top yeniden Fenerbahçe'de. Uzaklardan bir şut dışarı gidiyor. Abdullah'a Bağ şansını denedi.
1: Schneider Galatasaray'da oyunun kaptanıydı. Çekince şu anda İkler Fenerbahçe'nin eline geçti. Galatasaray o organizeyi kaybetti. Birine çıkması lazım, çıkabilecek mi? Çok enteresan bak, bir oyuncunun çekti. Öbür taraftan pozisyona giren arkadaşlar da frene basıyorlar.
0: Jolof de Souza indirdi. Kademede Karol var. Atak devam edecek Fenerbahçe adına. Şener. Şener. Kendisi gidiyor. Selçuk yanında. Ayak koydu Selçuk. Korner. Fenerbahçe baskıyı arttırmaya başladı son dakikalarda.

0: kenara geldi. Volkan. Top hala Volkan'da. Sağ tarafta boşluk var. Şener'in koşu yoluna doğru. Şener kontrol etti. Ortası kötü. Sinan. Kaybetti topu. Alper o bölgede. Volkan hareketlendi. Şimdi onun koşu yoluna doğru. Semih'ten sıyrılırken yerde kalıyor. Sarı kart çıkacak Semih'e. Birinci dakika. Değerli futbol severler, pozisyon farklı açılardan geliyor görüntüye.
1: Net sarı. Volkan'a bu koşu mesafesini, yüzüne dönmesini beklersen yakalama şansın 0.
0: İki kişilik baraj Galatasaray'dan. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında, ikisi yayın hemen içinde. Fenerbahçe tribünleri ekrandaydı. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Sarı lacivertli takım baskıyı arttırıyor. Solda Nani yine. Semih karşısında. Nani ve Semih. Luis Nani. Top hala kendisinde. Nani vurdu. Savunmadan geri geldi top. Şener bu kez. Şener uzaklardan bir vuruş. Muslera. İşte az önceki pozisyon. Bağ vuruyor. Top direkten geliyor. 65. dakikaya girdik biz de bu arada. Pas açarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da başta Simon Kea olmak üzere bir offside beklentisi içinde. Sıfır önde 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın 54. finalinde. Fernandao iki kişinin arasından çıkma uğraşındaydı, yerde kaldı. Kartla geliyor Mete Kalkavan. Şimdi sarı kartı görüyor Hakan Balta. Önce de Muslera ve Semih sarı kart görmüşlerdi. Sarı kırmızılı takımda Alper'de, Fenerbahçe'de sarı kartı olan isim. 70. dakika. Nani yine bir duran top ve topun gerisindeki isim. Son 20 dakika artık finalde değerli futbol severler. Nani, karşılayan Selçuk. Şener. Hasan'la oynadı. Hasan Ali geliyor. Hasan. Şimdi Volkan. Volkan Şen son çizgiye indi. Yerden Muslera için çok kolay top. Fernando o kafayla indirdi. Nani. Luis Nani. Kendisi gidiyor. Karol girdi araya. Topu söktü rakibinden. Şimdi Yasin. Yeniden Karol. Yasin. Faul. Sarı kartı elinde yine Mete Kalkavan'ın. Yasin görüyor. Sarı kartı. Artmaya başladı sarıların sayısı.
1: Galatasaray ateşle oynamaya başladı. Bu baskı hata yaptırır.
0: Markovic. Lazar Markovic. Markovic topu hala kendisinde. Fernandao da o bölgede. Kazandı topu Galatasaray. Yasin. Şener.

0: girdi araya, topu kazandı. Ortasını da yaptı. Şimdi Fernandao, kontrolü iyi değil. Selçuk'la çıkacak Galatasaray. Pas yerini bulsa. Simon Kea ve Nani atakta azalıyor Fenerbahçe. Nani yaptı ortayı. Kafa Hakan'dan, yine Nani ceza sahasında. Nani yerden, bu kez Semih karşılıyor. De Souza kontrolü iyi değil ama ikinci hamleyi yaptı. Bağ ve Şener. Şimdi Nani, karşılayan Karol. Markovic. Markovic yerden, Fernandao yerde kaldı o da. İkinci hamle Markovic, sıyrılamadı. Selçuk orada savunmasına yardımcı. Galatasaray şimdi Emre ile topu kontrol etti. Sabri. Sol tarafta Podolski var. Simon Kea topa yakın. Çok soğukkanlı, kafayla dönüyor Fabiano'ya.
1: Sabri yaptığı iş son derece yanlış. Orada 3 oyuncum var, pas yap. Ufak ufak top oyna. Dinlendir.
0: Volkan sıyrıldı Semih'ten. Volkan geliyor. Ortasını yaptı. Denier kesti o topu. İleride bu bölümde top tutamamaya başladı Galatasaray. Souza, Nani, Souza, top kaybı. Şimdi kontratak Galatasaray için. Podolski soldan Yasin Atağa destek veriyor. İleride sadece Podolski var. Şimdi Emre de geldi. Yasin de biraz bekledi arkadaşlarının atağa katılması için. Selçuk. Selçuk. Duvar pasları ama son hamle başarılı değil. Nani. Dakika 76 oldu artık. Şener. Kea. Mehmet. Hasan Atağa katıldı, ortasında yaptı. Seken topa kimse dokunamıyor. Hasan'dan Volkan'a doğru. Volkan sıyrıldı Semih'ten. Volkan şimdi Nani kontrol edemiyor. Denayer yine. O da bugün savunmada başarılı müdahaleler yaptı. Gökhan Gönül az sonra oyuna girecek. Fenerbahçe'de değerli futbol severler.
1: Bak Volkan Şen, Semih'in üzerine çalışmaya başladı. Niye? Sarı kartı var. Her pozisyon üstüne gidiyor.
0: Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasını da yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. İşte Nani böyle sıyrıldı, ortasını yaptı. Fernandao'nun kafa vuruşunda top. Yandan böyle gidiyor dışarı.
1: Bu pozisyonlar Van Persie'ye gelse ne olurdu? Hani halamın bıyıkları o zamcam olurdu var ya, onun gibi olurdu ama olurdu yani.
0: Denayer girdi araya yine. Hasan o topu kazandı. Denayer'in yeri boş. Hasan Ali Volkan'a doğru. Yine Volkan'la Semih karşı karşıya. Volkan yaptı ortasını. Kademede Karol var. Topu dışarı yolluyor. Ve Şener'in yerine Gökhan Gönül oyunda, dakikalar 78'i gösterirken. Böylece 3 değişiklik hakkında kullanmış oldu Fenerbahçe. Nani köşe gönderdi. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı, tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Son hamle Joseph de Souza'dan.
1: Ya pozisyon, Fenerbahçe yaratmadan pozisyon geliyor. Kullanacak adam lazım. Van Persie tipinde bir adam lazım. Ayak içi, ayak dişi. Enteresan ya. İnanılır gibi değil. Ayağına kurşun sıkmak gibi bir şey.
0: Muslera kale vuruşunu kullandı. Bağ kontrol etti ve pasını verdi Mehmet. Şimdi Kea. Galatasaray'ın 31. dakikada Podolski'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

0: geliyor Marković. Gökhan yanında, top hala Marković'te. Marković 1-2 derken seken top Gökhan'ın önünde. Gökhan Gönül yerde, karar faul.
1: Emre de yoruldu.
0: Bir değişiklik hakkı daha var. Yani o deri Kerink'in
1: gol yemesini mi bekliyor acaba Rikerik? Şey, Galatasaray bu saatten sonra belli artık.
0: Dakika 80. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa, ikinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca top dışarı gidiyor. Out. Vitor Pereira. Ve işte az önceki pozisyon. Kafa darbesi Kea'dan. İki Fenerbahçeli'nin önünden geçip dışarı gidiyor top. Son 10 dakika elbette normal süre olarak. Galatasaray bütün hatlarıyla çekildi savunmaya. Şimdi Marković. Lazar Marković'in ortası. Seken top. Hasan. Top hala kendisinde. Hasan. Semih'ten geri geldi top. İkinci hamle. Souza. Durun diyor Mete Kalkavan, çünkü iki Galatasaraylı oyuncu yerde. Biri Emre, diğeri Selçuk. Fenerbahçeli futbolcular bu kez itiraz ediyor. Podolski o bölgede, Sabri o bölgede, yine bir küçük gerginlik. ...85. dakikayı da tüketmek üzereyiz. Sabri köşe gönderdi. 90+1. Dakikayı da geride bıraktık. Selçuk'la paslaştı Sabri. Selçuk. Hasan Ali orada, Nani orada. Serbest vuruş. Bu arada Selçuk'la Hasan Ali arasında gerginlik. Sarı kart Selçuk'a.

Nani. Fabiano topu Galatasaray yarı sahasına gönderdi. Markovic. Markovic. Oynayın diyor Mete Kalkavan. Gökhan girdi araya. Fernandao bıraktı. Nani. Luis Nani. Sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. 90+3. Dakikalar tükeniyor. Zira Türkiye Kupası'nda kupaya yakın olan taraf Galatasaray. Değerli futbol severler. Muslera topu yine dışarı gönderdi. Hasan Taç atışını kullanacak. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez zira Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbolseverler. Bu kupa Galatasaray'ın da Avrupa'daki cezasını bir yıla indirmesi demek.

ve Selçuk kupayı kaldırıyor. 54. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Artı Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Süper Lig'de sezon tamamlandı. Türkiye'nin profesyonel hatta liglerinde sezon tamamlandı. Kupaydı, finallerdi. Herkes kendi içerisinde kupasını oynadı, finalini oynadı. Yükselmeler, çıkmalar, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig derken sezonu tamamladık. Geldik sezonun keyifli görünen kısımlarından bir tanesine, transfer sezonuna. Tabii ki daha resmi olarak açılmadı ama yavaş yavaş takımlar gözünü transfere dikmiş durumda. Tabii ki Fenerbahçe'de önemli bir başkanlık seçimi var. Bugün de bizim ana başlık maddelerimizden bir tanesi olacak. Beşiktaş teknik adamını arıyor. Sportif direktör Önder Özen'den sonra teknik adam kim olacak ki? Trabzonspor'da az önce söylediğim gibi kupa finalinin mutluluğu var, kupanın mutluluğu var. Valla birçok takımda çok önemli gelişmeler var yine. Bakalım hepsini uzun uzun konuşacağız. Murat Özbostan, Ahmet Akçam ve Erdal Güneş'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
3: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Valla Galatasaray'la başlayabiliriz. Madem transfer dedik. Galatasaraylı taraftarların artık tek gündem maddesi transfer. Ha, çok fazla şey saydım, şunu saymadım. Yavaş yavaş milli maçlara da geçeceğiz. Çünkü milli takımımızın hazırlık maçları olacak ki 1 Haziran'da Kuzey Makedonya, 6 Haziran'da Venezuela maçları. 6 Haziran tabii Amerika saatine göre, biz onu 7 Haziran diyelim. ATV ekranlarında olacak değerli izleyenler ve sonrasında kendimizi milli takımın Dünya Kupası heyecanına bırakacağız. Onu da unutmadan söylemiş olalım ve transferle başlayalım. Transfer demişken Galatasaray'da aslında dış transferden çok biraz iç transfer konuşuluyor Ahmet Hocam.
1: Doğrudur.
0: Mauro Icardi'nin durumu ne olacak? Kalacak mı? Yoksa bir ayrılık olacak mı? Çok da yani benim en azından beklediğim tarihten daha uzun sürdü. Ben hani ligin bitiminde net bir karar alınabilir diyordum ama daha uzun süren bir süreç var. Çok taraflar anlaşmaya yakın gibi görünmüyor. Ama tabii ki Icardi bu. Icardi Galatasaray birlikteliği bambaşka bir seviyedeydi yıllardır. Devam edecek mi bu birliktelik? Devam etmeli mi? Onu konuşarak başlayalım.
1: Çok önemli bir konu. Doğru da söylüyorsun. Ben de şimdiye kadar netleşmesini bekliyordum. Hatta şu ana kadar görüşüm Galatasaray-Icardi arasında bir ayrılıktan yanaydı tahminim. Ama süre uzayacak diye düşünmeye başladım artık. Yani Icardi'nin menajeriyle özellikle görüşüldü. Kendisine teklif yapıldı. Gelen bilgi 3+2 diye. Şimdi Icardi de şu ana kadar beklediği teklifi veya beklediği kulüplerden beklediği teklifi alamadı. O yüzden ben bu işin biraz daha uzamasını bekliyorum kendi adıma. Bu Galatasaray adına çok doğru olmaz. Ben transferlerin bir an önce bitirilmesinden yanayım. Bu sene zaten çok zorlu bir sezon hazırlığı bekliyor bütün takımları. Yani milli takım, Dünya Kupası, çok yorgun futbolcular, sezon genelde Avrupa'da oynayan takımlar için çok yorucu geçti. Yeni sezon Avrupa'dan dolayı Avrupa Kupası maçlarına erken başlayacak takımlarımız var. Yani antrenman bilimi adına da bu gelecek seneyi bence çok doğru planlamak lazım bütün takımlar için. Icardi'ye geri döneyim. O yüzden Icardi daha iyisini bulamadığı sürece Galatasaray kapısını hep açık tutacak gibi geliyor. Şu an içinde Galatasaray'da o kapıyı Dursun Başkan dahil olmak üzere, Okan Buruk Hoca dahil olmak üzere kimse kapatmak istemiyor. Çünkü kapattığın anda bütün taraftarın çok uzun süre tepkisini alacaksın. Kesinlikle. Çok zor bir durum. Ama ben bu ilişkinin bitmesinin her iki taraf için de daha doğru olacağını düşünenlerdenim. Bu Icardi boyutu. Galatasaray evet işteki transferleri halledecek ama onları hallederken de şu an daha fazla uğraştığı bir 10+4 kuralı var. O yüzden bu kuralı netleştirmeden Galatasaray'ın da transferi yapmakta bazı sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Aslında kural net. Futbol Federasyonu bakın sezonun başında. Yani 25-26 sezonu başlarken 25-26 sezonunun statüsüne 10+4'ü bu sene için böyle olacağını bir sene önce yazmış. Şimdi bir sene önce Futbol Federasyonu bunu statülerde açıkladıysa bizim kulüplerimiz bir sene hiç bu konuyu konuşmazlar da niye şimdi bu konuyu konuşmaya başlarlar, ben onu anlamıyorum.
0: Ama şöyle bir ekleme
2: yapayım hocam. Hocam kulübümüz size derken Okan Buruk'u kastediyorsunuz.
1: Hayır ben bütün kulüpleri söylüyorum.
2: Ama Okan Buruk konuştu hocam.
1: Hayır Okan Buruk konuştu da
2: hiç öteki kulüpler. Hiç şikayetçi olan oldu.
1: Sevgili Murat, ilk son önemli değil. Kulüpler hepsi bunu konuşuyorlar. Hepsinin belirli istekleri var. Ben genelliyorum. Tabii ki Okan Hoca
2: yok,
1: konuştu.
2: Yok bir maçtan sonra konuştu ya, onun için diyorum.
1: Yani. Okan Hoca'yı eleştirmemizi istiyorsan Okan Hoca önce konuştu. Problem hocam, yok. Şeyde yalnız ben şundan yanayım. Bu açıklamayı da geçtiğimiz sezon içi defalarca yaptım. Ben Futbol Federasyonu'nda yetkili olacağım veya olsam uygulanacak kararları en azından bir sene önce açıklarım. En azından, hatta mümkünse daha önce, buna itirazı olanların, bunu değiştirmek isteyenlerin o haklarını kullanabilmeleri için onlarla bunu netleştiririm. Son açıklamayı yaptıktan sonra da hiçbir değişiklik yapmam. Biz artık gelecekte başarılı olmak istiyorsak ya uzun vadeli planlama bundan geçer. Şimdi ben bir kural almışım, bir kanun koymuşum. Kulüpler istiyor diye sezon başlamasına iki hafta kala bunu değiştiğim anda ben kendim sinek ikili konumuna gelirim.
3: Peki hocam, kulüpler bu cesareti nereden buluyor sizce?
1: Daha hocam önce, alışkanlık. Kuralların, her şey değiştiği için.
3: Kuralların hep esnediği için olabilir mi acaba?
1: Tabii her şey esnemedi. Değişti hocam. İstediği gibi değiştiler. Evet. Sezon içi kural değiştirdiler. Bakın Türk futbolu bir yere gelecekse benim kendi görüşüm. Kuralları, doğru kuralları zamanından önce koyabilmek ve herkesin buna uyumasını sağlayabilmek. Galatasaray adına üzgünüm. Yani onlar için zorlayıcı bir kural. Ama bunu Galatasaray'ın da kabul etmesi lazım. Bu da o kadar çok zor bir konu değil arkadaşlar. Yani ben bir de federasyon tarafına bakacağım. Şimdi federasyon bu kuralı niye koyuyor? Genç futbolcu alalım, onları geliştirelim. Ya onlarla birlikte Avrupa'da büyük başarılar elde edelim veya onları satalım. Ya hocam biz burnumuzun dibindeki gençleri görmüyoruz da Afrika'daki veya dünyanın başka ülkesindeki gençleri nasıl göreceğiz?
3: Evet.
1: Biz kendi gençlerimizi geliştirmiyoruz. Onları nasıl geliştireceğiz? Ya lütfen sizden rica ediyorum. Bizim bir tane yurt dışından alıp da böyle geliştirdiğimiz bir futbolcu söyler misiniz bana ya?
0: Ya vardır da azdır.
1: Vardır yani. Değil. Hayır, bunlar kendi kendine gelişiyor. Bakın,
3: Olcay Şahan geliyor aklıma ilk gelmesi.
1: Kim?
3: Olcay Şahan Beşiktaş'a geldiğinde.
1: Ya hocam yani ben işte bugün biraz sertim galiba.
3: Direkt
1: bir Olcay en gelişmiş olduğu dönemde bir yıldız olamadı.
3: Evet.
1: Anlatabildim mi? En gelişmiş döneminde.
0: Tamam,
1: bakın şunu
0: olarak,
1: bilelim.
0: Yönetmenimiz Ali de hatırlatıyor. Sasha Boye var dedi. Ribery var.
1: Ya yani Sasha Boye Galatasaray'a geldi. Galatasaray geri gönderiyor zorla. Ribery.
2: İlk seferinden bahsediyor.
1: Ribery bakın. Ya Galatasaray'ın Sasha Boye sattığı sezonun başında kamp kadrosunda yoktu Ribery. Nasıl gelişti?
0: Sasha Boye.
1: Sasha Boye'nin. Ribery de çok özel bir durumdu. Ribery'nin o gençliğini çok iyi biliyorum. Yani işte Metz'ten geldi. Ben Metz'e çok yakın bir yerde oturdum. Metz kulübünü biliyorum. Ama biz de onu tutamadık. Bakın onu para da kazandıramadık. Bir de şu var. Ya burada ekmediğin tesadüf tohumun bir toprağa düştüğü yerde yetişen bir ağaç olur. Tamam, o ağaca sen hiçbir şey yapmasan bile o ağaç büyür. Ama sana ne kadar meyve verir? Bir de sen o ağacı bilinçli ekersen, bilinçli bakarsan ne kadar meyve verir? Kısacası Arda'yı örnek vereceğim. Bakın dünya yıldızı dediğimiz Arda'yı bile biz burada oynatalım mı oynatmayalım mı diye iki sene konuştuk. Bizim geliştiremediğimiz o Arda'yı Real Madrid 2 sene özel antrenmanı aldı da geliştirdi hocam.
3: Doktor.
1: Yani bizim bıraktığımız eksiği Real Madrid ancak 2 senede tamamladı. Bu ayrı bir şey. Toparlıyorum. Galatasaray'da
0: Real Madrid'in derdi büyük hocam. İspanya milli takımında hiç oyuncusu yok.
1: Ona da gireriz.
0: Evet, ilk defa.
1: Toparlayayım.
0: Real Madrid demişken yani değinmeden geçelim.
1: Evet, özür dilerim. Galatasaray'da bazı soru işaretleri var. Ama bir tane iyi bir stoperin alımı konusunda en fikirler. Torreira, Lemina zaten uzattı 2 sene. Torreira kalacak. Torreira biraz daha